0: veya Mekke'yi geçirmeyelim bu açıklamamızın içinde denebilecek bir durum değil. Bu artık bir taahhüttür. O taahhütte göre siz davranmak durumundasınızdır ister istemez. Çünkü baktığımızda Çin'in açıklamasında, Çin tarafından gelen açıklamalarda, Dışişleri Bakanı Wang Yi olsun, diğer geçen haberlerde vesaire, hep sivil hedefler ve altyapı deniyor orada. Rusya daha da mesafeli. Rusya tamamen Babil Mendeb ve işte bu Hürmüz'den, bu ticaret yollarından, petrol akışından, enerji akışından bahsederek onunla ilgili sorunlar yaşanmasına dikkat çekiyor. O tamamen kendini uzakta tutuyor bu konulardan. Ama Türkiye'nin artık dediğim gibi bir tabii angajmanı var. Dolayısıyla da buna göre de, bunu onore ederek de davranmak durumunda ister istemez.
1: Şimdi Ömer Çelik'ten, AK Parti sözcüsünden de bir açıklama gelmiş bir yandan da, ona bakıyorum. O da diyor ki Mekke'ye hedef alan saldırı girişimini lanetliyoruz. Mekke-i Mükerreme'ye saygısızlık tüm Müslümanlara saygısızlık anlamına gelir. Mekke başta olmak üzere Suudi Arabistan şehirlerine hedef alan saldırılar Müslümanlar için kötü niyet besleyenlerin çıkarlarına hizmetten başka bir anlam taşımaz gibi. Yine burada çok sert tondan bir açıklama var. Lanetliyoruz, Mekke'ye hedef alıyor diyor bu saldırı için. Mekke'ye saygısızlık Müslümanlara saygısızlık anlamına gelir demiş o da açıklamasında.
2: Fena şöyle, ben bir oraya ek yapayım. Şimdi birincisi, şu an sahada ne olabilir sorusu çok soruluyor.
1: Ne oluyor şu an sahada? Şimdi bir F-15 düşmüş, onu biliyoruz.
2: Bu Moka, Zübap, Meyun Adası, bu stratejik yerleri zaten aldılar. Burada artık bir şekilde
3: Husiler
2: Yemen'in işlerinden gönderdikleri böyle füzeleri vesaire artık yakın yerlerde gönderebiliyor.
0: Orada montajı yapılıyor aslında. Parçalar tabii.
2: Evet, aynen. Burada o şekilde. Şu ifade ediliyor. Yani Yemen'de görüştüğümüz kaynaklar şunu söylüyorlar. Şimdi bu Amerika Birleşik Devletleri ile görüşme, Suudi Arabistan dışındaki gemi meselesi iki açıdan önemli. Birincisi, bu boğaz Husilerin kontrolüne girdiğinde, Husilerin kontrolüne girdikten sonra uluslararası ticarete açık olacak mı, olmayacak mı? Birinci temel soru. Uluslararası ticarete açık olacaksa, bu Hürmüz'deki gibi İran'ın mayınlamasıyla belli bir güzergah üzerinden mi olacak, yoksa komple açık mı olacak? Bunu niye ifade ediyorum? Çünkü teyit edilmemiş bilgi olduğunda ifade edeyim ama kaynakların söylediğinin altını da çizeyim. Hendekler kazdıkları ve deniz geçiş güzergahına mayın döşedikleriyle ilgili bir iddia var.
3: Babil Mendeb'te değil mi bu söylediği?
2: Evet. Bu aslında, anlaşılabilir arkadaş. Ama ben erken olduğunu varsayıyorum.
1: Ya bu arada çok üzülüyorum. Burada gidenler bunlar Husiler değil mi?
2: Evet, Husiler. Hatta şöyle, sosyal medyada Batı basınında bende de bir görüntü var. Gerçekten gördüğünüzde şey diyorsunuz, yani o Afganistan'da bir ara Sovyetlere karşı savaşan mücahitlerin görüntüleri vardı ya, hani bunlar mı yenecekler tarzı bir şey vardı. Husilerin zaten şeyi bu. Bunu niye bu önemli aslında? Biraz sonra belki konuşuruz. Niye Suud destekli ordu orada geri çekilmek durumunda kaldı ve bırakmak zorunda kaldı? Ben yayına geldiğimde İnsanver'in bir raporu çıktı Yemen'le ilgili. Çok uzun süredir çalışıyorlardı. Sağ olsunlar, raporu yayınladılar. Şimdi orada bu saldırılar niye oldu sorusuna 5 maddeyle cevap vermişler. Birincisi, yani Husiler niye saldırdı sorusuna. Birincisi, diyorlar ki İsrail'in İran'a kendi seçimlerinden dolayı yeni bir saldırı ihtimali ve bu saldırı ihtimali öncesinde böyle bir harekat tartışılabilir. İki, Suudi Arabistan destekli Yemen ordusunun yeniden yapılanması. Ordunun gerçekten insansal araçlarıyla birlikte, o aşiret güçleri, birazdan açarız onu, bir yapılanma içerisine girdikleri biliniyordu. Bunu engellemeye yönelik. Üçüncüsü, Husi karşıtı güçler arasındaki, yani Husi karşıtı güçler arasında siyasi ve askeri parçalanma. Birazdan bunu konuşuruz. En büyük nedenlerden bir tanesi bu zaten. Bu aşiretler yapısı. Yani şunu da görmek gerekiyor. Biz Husiler, evet İran destekli, ama Husiler bir Haçlı Şabi değil. Husiler bir Hizbullah değil. Husiler her ne kadar İran destekli olsalar bile kendilerine has bir tabanları olduğunu unutmamak lazım. Yemen'i konuşurken de ben üzülüyorum. Hani Türkiye'de şey konuşuluyor, böyle çok ezber konuşuluyor. Ya Yemen nüfusu dediğiniz nüfus, Körfez'in yabancıları çıkardığınızda, kendi nüfusunu topladığınızda ondan fazla bir nüfusa sahip bir yer.
1: Çok önemli.
2: Ve tarihsel süreç içerisinde Suudi Arabistan'la rekabeti olan bir yer. Ve 1932'den itibaren Suudi Arabistan'la toprak sorunu olan bir yer. Biz çatışma meselesini yeni konuşuyoruz ama sonuç itibariyle belki orada Husilerin askeri güç haline gelme meselesi İran tarafından yakın tarihimizde monta edildiği için belki o kısmı

0: kısmı çok farklı. Onu da bir ifade etmek lazım. Bir diğer mesele tabii bu Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri rekabetinin bölgede oluşturduğu sonuç. Bir diğer mesele Mekke İtfaiye'nin caydırıcı etkisinin erken olarak etkisizleştirilmesi veya test edilmesi meselesi konuşuluyor. Bu raporu isteyenler okuyabilir. Çok geniş bir rapor Yemen konusunda. Şimdi birinci kısmı bu. İki, şimdi herkesin merak ettiği temel soru. Bir hafta içerisinde 2500 kilometreden fazla bir alan nasıl bunların eline geçti diye. Onun tek bir cevabı var. O da çok açık. Bu sorular dışında en büyük cevaplardan bir tanesi Husilerle karşıda savaşan güçler arasındaki farklılık. Şimdi Husiler bir amaç doğrultusunda şey yapıyorlar. Yani bir ideolojik şeyleri var. Fakat karşıdaki aşiretler daha fazla kendi bölgelerinde etkin olayım ve bir alan açılsın derdindeler. Yani ben şunu da çok açık söyleyeyim. Yarın o aşiretlerle Husilerin anlaşması falan bana da çok şey gelmez. Hani aman niye oldu falan gelmez. Çok da uygun bir zemin. Bunu eğer test etmek istiyorsak, öğrenmek istiyorsak SDG içindeki Arap aşiretlerine baktığımızda aslında aynı olguyu görebiliriz. Yani SDG içinde Arap aşiretler niye SDG'ye sırtını döndü sorusunun cevabı Amerika'nın politikasının değişmesiydi. Yani kimse kusura bakmasın ama parayı onlar verdiği için ve sonuçta politikayı da biraz daha içerideki kısmı onlar etkiledi. Burada da bu Arap aşiretlerin en büyük, yani buradaki aşiretlerin en büyük sorunlarından bir tanesi bir amaç doğrultusunda bir komuta içerisinde hareket edemiyorlar. Bir parçalanmış yapı var. Peki. Ve bu parçalanmış yapı içerisinde Güney Geçiş Konseyi dediğimiz Birleşik Arap Emirlikleri'nin oluşturduğu yapı da ayrı bir parçalanmışlık getiriyor. Ve bunun üzerinden bir şey geliyor. Fakat esas soru, biraz önce Mehmet Hocam'ın da söyledi, hepimizin de cevabını aradığı temel soru şu. Nasıl oluyor da, mesela şimdi İsrail'in son dakika açıklamaları var. Müdahale etmeyeceğiz. Niye müdahale etmeyeceğiz sorusunun cevabı, şimdi tehdit değil miydi?
1: Niye hani müdahale etmeyeceğiz?
0: Güzel. Ve Amerika niye anlaşma zemini oluşturuyor? Tehdit değil miydi bunlar? 7 Ekim saldırıları itibariyle de sürekli olarak bomba yağdırılan yerler değil miydi? Şimdi şunu farkındalar. Ben Yemen'deki kaynaklar şunu söylüyorlar. Diyorlar ki hala Husiler boğazı kapatma iradesini göstermiyorlar. Yani boğazı kapatıyoruz demiyorlar. Biz boğazı kontrol altına alacağız diyorlar.
1: Evet.
0: Şimdi boğazı kontrol altına alma demek esasında pazarlık gücünü oluşturma demek. Şimdi İran burada... Evet hocam çok doğru söyledi. Ekonomik olarak gerçekten çok zorlanıyor. Yani Alişer de İran'da yaşadı. Belki biz bu şeyi çok görmüyoruz ama gerçekten bu ambargo, yani Amerika'nın uyguladığı ambargo İran'ı etkiliyor. Bunu çok net ifade etmek lazım. Dolayısıyla da bunun karşılığında burada İran'ın elindeki en büyük güç sürekli olarak ifade ettiğimiz kartlardan bir tanesi çıktı. Fakat bu kartlar çıktığında kimse kusura bakmasın söylediğimde yanlış anlamasın. Karşı karşıya olan taraflar burada işbirliğini yapabiliyorlar. Bunu da görmek gerekiyor.
1: Tamam,
0: biraz önce bahsettiğim Bayi mesela. Bunu çok net görmek gerekiyor. Bu niye bu anlamda önemli? Şimdi İran'ın oluşturduğu bu yapı üzerinden bölgenin şekillenmesi noktasında İsrail amacından vazgeçmiş değil. Birleşik Arap Emirlikleri amacından vazgeçmiş değil. Ben iddialı bir şey söyleyeyim. Bu sürecin sonunda Somaliland'ın bağımsızlığı meselesi çok alevlenirse ben hiç şaşırmam. Zaten en temel projelerden bir tanesi oydu. İki, şimdi İsrail'in işine gelen kısımlardan bir tanesi de şu. Biraz önce kim söyledi bilmiyorum. Alişer söyledi herhalde. Hamas'ın 7 Ekim sonrası kendi teşhiri gibi. Şimdi Husiler üzerinde sürekli olarak neyi vurguluyordu? Bunların bertaraf edilmesi lazım. Bunların düşmesi lazım vesaire. Şimdi benim sorduğum soru Husilerin kaynaklarına da, Suud kaynaklarına da ne olabilir sorusu. Şimdi Yemen konusunda Birleşik Arap Emirlikleri çok net. Bölünmüş bir Yemen istiyor. Yani ve kuzey ve güneyde bölünmüş bir Yemen istiyor. Suudi Arabistan kendi sınır güvenliğiyle birlikte İran'ın etkisini azaltıldığı bir Yemen istiyor. Husiler şu an biz ayrı bir devlet oluşumuna gitmek istemiyoruz. Biz devleti yeniden kurmak
1: bu istiyoruz. Yemen ölçeğinde.
0: Bu Yemen ölçeğinde.
1: Şimdi ben biraz bu ölçeği bir parça genişletelim. Bu haritaya gelelim. Alişer sen de gelebilir misin? Hürmüz Boğazı'nda yaşananları gördük. Günde 4 tanker çıkıyor çıkmıyor konuşuyoruz. Babül Mendeb'de sen dedi ki Husiler kontrol ediyor ama Suudi tırları buradan en azından Hürmüz'e bir alternatif yaratmış iken şimdi orada da ayrı bir sıkıntı yaşıyor. Yani gelinen noktada şöyle şu karanın iki yanından da bir kilitlenme haline yavaş yavaş başladığını mı
2: kapanırsa
1: görüyorum?
2: Yani şimdi şurada bir ada hangi adaydı onu hatırlıyor.
1: Adı Perim Adası'nı söylüyorsun.
2: Hemen girişi şurada, orası da şimdi Husilerin kontrolü değil mi? Yani burası Babül Mendeb kapanırsa ben genel bir gidişatta Avrupa'nın başta bir pompa fiyatında yüksek ne adası?
0: Neyim?
2: Evet o ada oranın da kontrolü.

0: Ya bu Babül Mendeb'in onun için Hürmüz'ün İran cephesinde, İran savaşında ikinci perdesi olarak görüyorum. Ya burası da kapanırsa Avrupa üzerindeki baskı artacak.
1: Ya ben hepinizi görmüşken iki haftadır bir sorunun cevabını bulamıyorum. Mehmet hocam orada
0: tatildeydin ya ondan.
1: Hayır, şunun için. Hani bize burada şu söylenmemiş miydi ya? Avrupa'nın Asya'nın 28 günlük gazı kaldı. Tüp kuyrukları oldu. O oldu, bu oldu değil mi? Biz günlerce bunu tartıştık. Bize. 28 gün geçti. Hani Boğaz da kapalıydı.
2: Ya başka yerlerden aldılar.
1: Hani tankerler de gitmiyordu. Nereden aldılar mesela?
2: Hayır, Amerika biz gönderdik.
3: Venezuela'dan
2: Amerika'dan al. Sen bunu söyletmeye çalışıyorsun.
1: Hayır,
2: Amerika'dan Amerika dedi.
1: Çalışmıyorum. Benim aradığım şey şu. Tam da.
2: Şu petrolle ilgili olandaydı.
1: Esas tam da o. Şimdi madem o arkada bir anlaşma varsa, oradan gaz alınıyorsa, alındığı iddia ediliyorsa, bana göre bir yerden alınıyor. Peki biz Hürmüz'de neyi görüyoruz? Yani biz şu an Hürmüz'de neyi görüyoruz? Yani hangi ablukayı ve gaz meselesi, petrol meselesini görüyoruz? Bunu şunun için söylüyorum. Bir an önce Alişer söyledi. Şimdi ilk burada Füceyre Limanı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Füceyre Limanı'nı İran çok sert vurdu. Niye vurdu? Dedi ki ben Hürmüz'ü bypass ettirmem dedi. Sonra bu Doğu Batı petrol hattını çok öncesiydi. Bu %70'ini falan Suud'un götürdü. Şimdi bunu da bypass ediyorlar. Peki tırnak içine söylüyorum bunu. Buranın enerjisinden mahrum kalacak olanlar Avrupa. Gerçekten enerjiden mahrum kalacaklar mı? Yoksa bir yerlerden bunu almaya mı çalışıyorlar, alacaklar mı? Bunu şunun için söylüyorum.
2: Daha yüksek fiyata hep bir yerden bir alternatif bulacaklar.
0: Ama Avrupa'nın bak şimdi sıkıştığı noktada şimdi buradan sıkışacak olan Avrupa olacak.
2: Bir dördüncü ledi açar mısınız?
0: Avrupa Rusya'dan da şu an herhangi bir şey alamadığı için Ukrayna Savaşı yüzünden biraz daha sıkışma ihtimali yüksek. Yani bu mesele Avrupa'yı da sıkıştıracak.
1: Güzel. O zaman çünkü Avrupa Rusya meselesine birazdan bunu unutmamak için söylüyorum.
2: Birazdan oraya geçeceğiz. Aramızda
1: yani
2: bir de
1: ekonomik. Avrupa Rusya meselesinde bir parantez olarak orada kalsın.
2: Bu arada çok özür dilerim. Bu bütün bunlarla da ilgili Fed'in kararını bekliyorduk. Böyle %90'ların üzerine çıkan bir oranla 25 bas puanlık bir artış bekleniyordu. Ve hakikaten öyle de oldu. 2023'ten bu yana ilk kez Fed faiz artırımına gitti. Çünkü orada da petrol fiyatlarının muazzam bir yansımasını görüyoruz. Dizel de 6 dolarların üzerine çıktı. Benzin de yine yer yer değişmekle beraber.
0: Bu Kasım seçiminden önceki son Fed kararı.
2: Evet. Çok siyasi, çok tartışılır.
0: Seçim yatırımı, seçim ekonomisi.
1: Bunun bize yansıması ne olur? Var mı bir uzmanımız?
2: Var tabii ki. Bize
1: şimdi, yani mesela borsa,
0: özellikle borsayı.
1: Yarın borsa ne olur mesela?
2: Tamam. Evet, konuğumuz var. Doçent Doktor Yüksel Okşak, hoş geldiniz hocam. Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi.
4: Merhabalar, hoş bulduk size sevgili konuklara.
2: Hayırlı çok akşamlar. Teşekkür ederiz. Biz piyasayı da açtık, bir altını görelim diye nasıl etkilenecek? Çünkü FED faiz artırır, altın geriler dendi. Biz bir yandan yeni bir petrol krizini mi yaşıyoruz diye sorduk. Bu FED faiz artışı da biraz tabii ki petroldeki 100 dolara, 108 dolara dayanan durumla da alakalı. Ne diyorsunuz? Bizi nasıl etkileyecek dedi Nevzat Çiçek. Yanıtınız ne olur Nevzat'a?
4: Yani hakikaten böyle havuzun dibinde nefes tutma yarışı gibi bir şey bu. Yani bir taraftan petrol şoku süreci etkiliyor. Fiyatları yukarı yönlü çekiyor. Bir taraftan da bunun yarattığı, meydana getirdiği riskler nedeniyle de merkez bankaları faiz artırım sürecini tekrar gündemine aldı. Yani bugün %95'ti Fed'in faiz arttırmasını piyasalardaki beklentisi. O şekilde de gerçekleşti ama bir taraftan da risklerden fiyatlanan da bir altın var. Yani günün sonunda bu faiz artışı ve konuşmanın tabii notlarını da merak ediyoruz. Yani kararın raporunu da aslında almamız gerekiyor. Ondan sonra daha net cümleler söylemek mümkün olur ama piyasalara etkisi özellikle altın tarafında negatif olacaktır. Şu anda göstergeler yukarı olsa da yarın itibariyle piyasalarda bunun etkisini göreceğiz. Çünkü altın biliyorsunuz faiz getiren bir enstrüman değil. Dolayısıyla faiz artışları özellikle lokomotif merkez bankası olan Fed gibi merkez bankalarından gelen faiz artışları altını ister istemez negatif yönlü etkiliyor. Yarın da böyle bir durum oluşacaktır. Gece saatleri itibariyle belki açık piyasalarda başlar ama yarın itibariyle daha da etkisini görürüz diye düşünüyoruz. Tabii burada bir
1: dolara
4: başka
1: etkisi ne olur hocam?
4: Dolar tarafı daha tartışmalı. Yani bu faiz meselesi ile ilişkisini çok boyutlu ele almak lazım. Yani doların hikayesi biraz farklı. Orta ve uzun vadede zaman zaman ekranlarda tartıştığımız bir konu bu. Yani senyoraj hakkı, dolar

0: dolar dünyanın egemen parası olmaya devam edecek mi etmeyecek mi meselesinden de etkilenen ama faiz kararlarından da ister istemez etkilenen bir yapısı var. Fed'den gelen bu karar bir miktar şeyi de tahvil tarafını da Amerika tahvillerini dolayısıyla doları da etkileyecek. Bunun da etkisini ilerleyen günlerde daha net göreceğiz ama yarını beklemek ve kararın ara notlarını açıkçası yani burada Kevin Warsh'un açıklamaları ve vereceği mesaj bizim için daha önemli. Çünkü şöyle düşünün piyasa zaten %95 0.25'lik yani 25 bas puanlık bir faiz artışı zaten fiyatlamıştı. Peki merak edilen de bundan sonra ne olacak? Yani buradaki tutum çok önemli. Biz böyle bir karar aldıktan sonra daha güvercin bir açıklama görürsek piyasaları daha canlı görürüz yarın itibariyle. Daha olumlu yansır ama açıklama daha sert gelirse önümüzdeki günlerde tedbirleri daha da artıracağız. Hatta tekrar bir faiz artırımı gündeme gelir şeklinde yani aba altından soba gösteren tabiri caizse bir açıklama görürsek Fed tarafından şeyden Kevin Warsh'tan o zaman perspektif biraz daha sert olur. Ama neresinden bakarsanız bakın yaz aylarının başı itibariyle dünyada aslında hepimiz bir faiz indirim döngüsü olacağını, dolayısıyla piyasalara bankalardan paraların akacağını, daha ekonominin reel olarak aktif olduğu, daha oh dediğimiz, nefes aldığımız hem masanın bu tarafı yani üreticilerin hem de masanın diğer tarafı tüketicilerin daha rahat konfor alanını genişlediği bir yaz ayları bekliyorduk ama savaş maalesef buna engel oldu. Özellikle petrol fiyatının yine 100 doların üzerinde seyretmesi bizi izleyenler belki takip edenler bilecektir. Enflasyon raporunda mesela bizim Merkez Bankamız dahi bundan önceki enflasyon raporunda ortalama 65 dolarlık bir petrol fiyatı bekliyordu. Ama petrol fiyatının geldiği nokta çok çok ortada. Dolayısıyla bunun etkileri de var ama merkez bankalarının faiz kararını şu boyutla da bence artık tartışmalı hem dünya hem Türkiye. Bu havuzun dibindeki nefes tutma nereye kadar? Şimdi petrol fiyatları yükseliyor. Bu tüm dünyada aslında fiyat mekanizması üzerinde bir şok yaratıyor. Ama kitabi mekanizmayı da artık tartışmaya açmamız lazım. Yani biz faiz artışlarını talebi kontrol etmek için yapıyoruz. Yani ortodoks öğreti bize bunu söylüyor. Diyor ki talebi durdurun, enflasyon ancak böyle düşer diyor. Peki soru şu. Enflasyonun kaynağı talep değilse yani bugünkü gibi bugün enflasyon kaynağı talep değil. Petrol şoku yani petrol fiyatları kaynaklı bir artış var. Peki o zaman biz bu faiz artırımlarını sürdürerek nereye varacağız? Yani hem ABD tarafı için geçerli bu hem dünyanın geri
1: Dünyanın geri
0: kalanı
1: kalanı
0: için.
1: için.
0: Çok
1: Bir
0: yüklü
1: şey
0: bir
1: ben
0: borç
1: sorabilir miyim?
0: stoğu var
1: Söyle.
0: dünyada bunun yarattığı bir sıkıntı var. Doların gücünün tartışıldığı bir dünya var. Yani aslında yumurta kabuklarının yavaş yavaş çatladığı, dünyanın kendine yeni bir ekonomi politik aradığı bir süreçten
1: Dönemdeyiz.
0: geçiyoruz. Çok zor bir dönem. Dediğim gibi burada piyasalara etkisi %95 konsensüste zaten bu artış beklendiği için şok etkisi aramayın, beklemeyin. Bir şok etkisi olmayacak ama negatif etkilenecek başta altın olmak üzere çeşitli enstrümanlar olacak. Ama dediğim gibi satır araları bizim için çok daha
1: Peki.
0: kıymetli, önemli. Onu takip ediyor, okuyor olacağız.
1: Ayşer'in size bir sorusu var hocam. Sonra ben şu petrol
2: Hocam
1: boyutunu
2: biraz
1: merak
2: basit çünkü ben hiç anlamam yani cebimdeki para sadece bitince paranın kıymetini anlayan bir insanım. Onun için şunu net anlamaya çalışıyorum. Şimdi yaklaşan Amerikan seçimleri ve beklediklerinden uzun süren İran Savaşı. Bu kararda etkili mi sizce? Ya bu kararın bu faiz kararında bunun etkili mi? Uzayan İran Savaşı ve Amerikan ekonomisi seçime giderken bize ne diyor? Bir anlatabilir misiniz? Buraya da bir hani şey yapabilir, malzeme verebilir.
0: Daha net ve anlaşılır söyleyeyim. Şimdi biz aslında ara seçime giden bir Trump için en azından ben ve beni gibi düşünen iktisatçılar şu değerlendirmeyi yapıyordu. Tamam Kevin Warsh aslında Trump'ın getirdiği bir Merkez Bankası Başkanı ama sonuç itibariyle birlikte hareket edecekler ve Kasım seçimine daha rahat bir Amerika'nın girebilmesi için en azından Kasım seçime kadar biz bir faiz artırımı beklemiyorduk açıkçası. Ama Trump için de evdeki hesabın çarşıya uymadığı bir İran savaşı oldu. Yani o işleri biraz daha erken toparlayacağını, dolayısıyla Merkez Bankası'na burada bir alan kalacağını, faiz indirimleriyle beraber Amerika halkının da rahat ettiği ve dolayısıyla daha rahat bir seçim geçirecek bir atmosfer planlıyordu. Ama bu pek gerçekleşmedi. Şimdi sadece süreç Türkiye'yi zora sokmuyor bakın. Bu uzayan savaş

0: Amerika halkı için de çok ciddi problemler teşkil ediyor. En başta ne? En çok dert yandıkları akaryakıt fiyatları. Orada da akaryakıt fiyatlarının astronomik son 10 yılda 20 yılda görülmemiş rakamlara geldiğini görüyoruz ve bu manada da en çok eleştiriyi orada iktidar bu taraftan alıyor. Dolayısıyla oradaki sıkıntı aslında evet sizin tam olarak işaret ettiğiniz gibi uzayan savaş evdeki hesabın çarşıya uymasının önünde ciddi bir engel teşkil etti ve bence aslında kavgayla alınmış bir faiz arttırım kararı bu. Yani ben çok Trump'la böyle Kevin Warsh'un müzakereyle aldığı bir karar olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Trump hatırlarsanız her konuşmasında Fed'in faiz indirmesi gerektiğini işaret eden beyanatlarda bulunuyordu. Faiz indirmek demek piyasaya para gelmesi demek. Yani daha doğrusu seçim ekonomisi diye tabir ettiğimiz aslında bir ekonomik anlayışın hayata geçmesi demek. Şimdi bu olmadı. Olmadığı zaman sonuçlarını takip ediyor, göreceğiz. Yani o kısım benim çok uzmanlık alanım değil ama gidişat anlamında baktığımızda Trump'ın işinin bir tık daha zor olduğu bir Kasım ara seçimi görüyor ve izliyor olacağız. Elbette ki faiz bir devletin, bir iktidarın elindeki tek ekonomik silah değil ama önemli bir silah. İlerleyen zamanlarda daha aktif makroekonomik genişleme adımları atmazsa Kasım'daki ara seçimde sıkıntı biraz fazla olabilir Trump için.
1: Şimdi siz bahsettiniz, burada biz Amerika'da dizel fiyatını açtık, 6 doları aştı. Bu 11 Eylül itibariyle 6 doların üstüne çıktı ama 6,3 dolar seviyesinde, 6 dolar 3 sent seviyelerine yaklaşmış gibi hatırlıyorum ben. Bir bakarız tekrar ona. Hakikaten böyle çok ciddi bir yükseliş var. Türkiye'de de çok farklı değil. Motorun 100 liraya yaklaştı. Akaryakıtlarda bizim sistemimiz izin vermediği için oraya bir dijit daha eklenmeye başladığı ifade ediliyor. O noktalara geldik. Trump da diyor ki yok, bu dizel fiyat artışının nedeni İran değil, büyük ölçüde Rusya-Ukrayna savaşı. Belki bir parça haklı çünkü Ukrayna çok ağır şekilde Rusya petrol rafinerilerini vuruyor. O da dizeli etkiliyor. İran'ın askeri çatışma sona erer ermez petrol fiyatları hızla çakılacak ki bu çok uzun sürmeyecek. Bize hiçbir şekilde yardımcı olmayan dünya ülkeleri bu aldatmaca niteliğindeki çatışma ortamı sona erdiğinde Amerika'nın masraflarını karşılamalı ve karşılayacak. Arkadaşlar bir piyasa ekranını açalım. Hocam petrol çakılır mı hızlıca? Yani biz böyle 65 dolarları konuştuğumuz, 70 dolarları konuştuğumuz yerde Brent petrolde 108 dolarlarla zirveyi gördü. 107 idi, şimdi 105'e düşmüş. Bir parça bu düşüşün nedeni nedir onu da merak ettim. Bana anlatırsanız sevinirim. Fiziki de bir de böyle değil. Bu vadeli fiziki de 140 dolarlara dayanıyor.
0: Şimdi bir kere şu ayrımı net konuşmak lazım. Yani bu Brent petrol fiyatıyla bizim hep karıştırılır bu. Bizi izleyenleri burada yanıltmayalım. Akaryakıt fiyatı ikisi çok, yani elma ile ananas kadar birbirinden farklı şeyler. Yani bir tanesinin işte İtalya'da borsası var. İşte akaryakıt borsası ve orada sizin de ifade ettiğiniz gibi vadeli kontratlar üzerinden yürüyen bir fiyatlama mekanizması var. Dolayısıyla bazen Brent'in düştüğü durumlarda akaryakıt fiyatlarının, pompa fiyatlarının yani arttığı zamanları da görüyoruz. Bunun aslında sebebi bu. İkincisi Brent petrolün düşüşünü işte bu gelen faiz kararıyla bir miktar açıklamak mümkün. Şu son bir saatlik dilimde yaşanan düşüşten bahsediyorum ama genel itibariyle özellikle bizim gibi enerji ithalatçısı olan ülkeler için hakikaten kontrol dışı bir değişken bu. Yani sizin elinizde olmayan nedenlerle yükselen ve sizin kontrolünüzde olmayan bir yapıya sahip. Yani bizim cari açımızın neredeyse yarısı enerji ithalatından oluşuyor. Dolayısıyla petrol fiyatı bizim için çok kıymetli. Sizin ifade ettiğiniz 60 dolarlar, 65 dolarlar bizim için gerçekten en evla seviyeler aslında. Ama gelinen nokta itibariyle çarpı 2'ye gelmiş durumda bizim için. Maliyet bazlı söylüyorum. Dolayısıyla bu iş özellikle 120 dolarların hani tartışılacağı yeni bir gündem, hani üçhanede çok daha başka yerlere götürür dünya. Yeni bir savaş ortamına dahi sürükleyebilir. Çünkü sadece aracınıza koyduğunuz bir yakıt değil bu. Yani ulaştırmadan tutun lojistiğe her alanda kullanılan ve enflasyoniste ciddi baskı yaratan bir fiyatlama mekanizması var. Bugün gelinen nokta itibariyle aslında dünyada çözülemeyen enflasyonun ana kaynağı son süreçte özellikle Ukrayna Rusya ile başlayan yapının bugünlere sarktığı, yani petrol ve enerji fiyatlarının dünyada yüksek kaldığı dönemin kimseye bir faydası yok. Petrol üreten ülkelere de yok. Onları da farklıca riskler taşıdığını görüyoruz.

0: OPEC'in neredeyse dağıldığını, artık hiçbir söz hakkı kalmadığını görüyoruz. Yani ortak lisanı tamamen kaybettiler. Tamamen abandone oldular, öyle söyleyeyim. Gelinen nokta itibariyle kazananın olmadığı bir süreç. İlerleyen zamanlarda dua edelim ki sizin de az önce konuşmasından satır aralarını okudunuz. Trump'ın söylediği şeyler olsun. Bu anlamda, yani petrol fiyatları anlamında, aksi durumda dünyada gerçekten daha büyük sıkıntıların olduğu dönemleri göreceğiz. Moskova etrafında örneğin bugün edindiğim bir kaynaktan okuduğum bilgiydi bu. Artık dizel özellikle temin edilmekte çok ciddi güçlükler çekildiğini, iki şehir arasındaki mesafelerin artık seyahat anlamında soru işareti taşıdığını, bulunamadığı bir süreci yaşıyoruz. Bunların toparlanmaması durumunda dünya ekonomisinin uzunca bir süre daha benzer bir yerde kalacağını söyleyebiliriz. Bir son olarak şunu ekleyeyim bakın. Petrol fiyatları 107-105 dolarlardan çok kısa bir süre içerisinde 80 dolarlara düşer mi? 60 dolarlara düşer. Barış atmosferi olsa düşer, ama şunu unutmamak lazım. Ortalamada fiyatların oraya gelmesi için en az 1-1,5 yılların geçmesi gerekiyor. Yani maliyetlerin bir anda düşmesi, fiyatın düşmesi maliyetlerin bir anda düştüğü anlamına gelmiyor. Vadeli kontratlar var, uzun süreli alımlar var. Dolayısıyla bunların tekrar piyasa koşullarında reel dediğimiz fiyata geri gelmesi için uzunca bir süre geçmesi gerekiyor. Bunun yarattığı tahribat ya da enflasyona geçişkenliği öyle kolay, hani fiyatın düştüğü gibi bir günde iki günde olmuyor. Dolayısıyla bu süreç ne kadar çabuk biterse enflasyon toparlanma da o yüzden daha çabuk olur. Dünya neden şunu tartışıyor mesela? Gelişmiş ABD gibi ülkelerde %2 enflasyon hedefi vardı mesela. Bu hedef tamamen kalktı ortadan. Hayal oldu yani. Hani bugünkü koşullar için bunu söylüyoruz. Yani her ne kadar hala o hedef tabela hedefi olarak duruyor olsa da kabul edilebilir gerçekçi bir hedef olmaktan çok çok uzak. Alternatif enerji kaynaklarının bile yetişemediği zor bir süreç.
1: Sana hoca gitmeden şu altın tablosunu verelim. Hoca konuşunca habire düşüyor. Biraz daha hocayı tutalım.
2: Peki. Bak. Tamam, hadi bir altına. Siz altını
1: evet.
2: Bir
1: şöyle 0.96 idi. Yok, şey değil. 0.96 idi hoca konuşurken. Düşecek dedi. Yani şu an 0.51'e düştü.
2: O altının onsu 4.312 dolar seviyelerinde hocam. Burada da beklentiniz nedir? Bir onu da söyleyin. Yani yarın için çok erken belki şu anda değerlendirmek için, ama yarın öbür gün yani şöyle bir sinyal gelirse Fed'den, ya bu faiz artışları gerektiği sürece gerektiği kadar devam eder. Bir geldi seferlik zaten. Olmayabilir dedi mi?
3: Geldi zaten, evet. Yani bu
2: ben kararın açıklamayı görmedim.
3: Evet, var. Sene sonuna 4-4.25 aralığı bekleniyor.
2: Yani faiz artışına Fed
3: önce
2: devam edecek.
3: Önce enflasyon dediler. Önce enflasyonla mücadele ediyorlar.
2: Yani bu şu anlama geliyor. Faiz artışına Fed önümüzdeki aylarda devam edebileceğini sinyal ediyor.
3: Önümüzdeki yıl sonuna kadar evet. Bir 25 bas puanda, yani şu an işte 3.75-4 olan aralık sene sonunda 4.425.
2: Peki bu onunla değerlendirirseniz altını, Fed faiz artışına devam ederse altın olur?
0: Kevin Walsh'un bunu söylediğine emin miyiz? Bir faiz artışını daha düşünüyoruz.
3: Zaten faiz kararının açıklamasında bu var. Eğer
0: valla bu varsa daha radikal düşüşler görebiliriz yarın itibariyle. Yani
1: ne demek hocam?
4: Düşüş diyor, düşüş.
0: Şöyle bir faiz artırımı daha gelecek demektir bu yıl bitmeden. Eğer böyle bir açıklama yaptıysa, ben şu an metni okuyamıyorum yayında olduğumuz için. Hı hı. Eğer böyle bir açıklama geldiyse altında daha radikal düşüşleri görebiliriz yani yarın itibariyle. Ama dediğim gibi
3: satın alan kararı alan komitesi var malum, biliyorsunuz.
0: Evet,
3: o komitenin
0: evet,
3: açıklaması. Yani 12'ye evet. 0 bu kararı alıyorlar. Bütün komite üyeleri net bu konuda ve onların açıklaması
0: evet, 0.25'te
3: var.
0: 0.25'te hemfikiriz zaten. O zaten %95
3: Hayır.
0: bekleniyordu.
3: Hayır.
1: Bundan sonrası için.
3: 4.25 sene sonuna kadar bir artış daha yapılacağı ile ilgili. Ve enflasyon
0: evet, zaman...
3: beklentilerini de güncelliyorlar.
1: Hocam,
3: onun açıklamasını
1: çok özür
3: yayınladılar zaten.
1: Tamam, bunu yapar yapmaz da yarın iç piyasa, bizim piyasaya etkisi ne olur? Yani altını konuştuk da mesela bizim borsaya etkisi ne olur? Ne bileyim, ihracatımıza etkisi ne olur bu kararın? Yani ülke ekonomisine şey ne olur? Vatandaşın anlayacağı dilde.
0: Vatandaşın anlayacağı dilde çok kısa izah edeyim. Her faiz artışı demek elektrikli süpürgeyle piyasadan paranın çekilip bankalara gitmesi demek.
1: Hayda.
0: Dolayısıyla piyasalarda mekanizmanın yavaşlaması demek. Dolayısıyla faiz getirisi olmayan tüm enstrümanların başta emtia olmak üzere altın gibi bundan negatif etkilenmesi demek. Borsa İstanbul'un negatif etkilenmesi demek.
1: Yandık.
0: Dolayısıyla

0: Faiz artışı en istemediğimiz senaryo aslında. Yani reel ekonomiyi destekleyen, sermaye yanlısı olmayan herkes faiz artışının negatif bir atmosfer yaratacağını elbette ki görür ve bilir. Biz de vatandaşımızın anlayacağı dilde bunu bu şekilde izah edelim. Yani biz şimdi Fed bizim elimizde olan bir mekanizma değil ama bizi etkiliyor. Dolayısıyla
1: Tabii.
0: mesela bizim Merkez Bankamız bu ay bekle gör yaptı. Biliyorsunuz önümüzdeki ayda bir faiz kararımız var. Şimdi elimizin faiz indirimi noktasında güçlü olması için Fed'den bugün faiz artışının gelmemesi gerekiyordu. Bunun gelmesi bizim de bir miktar elimizi zayıflatacak. Yani bizim Merkez Bankası'nın da önümüzdeki ay bir faiz indirimine gitmesinin önü neredeyse kapandı diyebilirim. Belki sabit bırakır bu ay bıraktığı gibi. Hatta bizde de koşullar yani enflasyon baskısı aylık rakamı gördükten
1: Arttırır
0: sonra
1: mı?
0: daha net söyleyebiliriz. Aylık enflasyonumuz kötü gelirse Fed'in bu kararından sonra arttırma ihtimali doğabilir. Ama indirme tamamen kapanmış oldu bence yani
1: Hocam şimdi
0: Fed'den gelen bu faiz
1: Bloomberg
0: artışı.
1: HT'den bakıyorum ben de. Değerli arkadaşlar hızlı hızlı onlar da not alıyorlar. Şöyle bir artışa daha işaret edilmiş. Sezin Hanım'ın söylediği gibi yani bu yıl en az bir ilave artış görmesiyle birlikte yılın ilerleyen dönemlerinde ek bir faiz artışına daha işaret ettiler diye Bloomberg HT'den aktarıyorum size.
0: Evet, yani orada aslında izledikleri yol şu, aylık iki dataya bakıyorlar. Yani çekirdek ve manşet enflasyona ve tarım dışı istihdam verisine. Bu biraz kötü gelmişti. Onun da etkisiyle bu 0,25 kararı %60 ihtimallerden %95 ihtimallere geldi. Sezin Hanım sağ olsun söyledi. Şimdi bu ayki tarım dışı istihdam ve Amerika'daki faiz bu söylemi yumuşatabilir. Yani olumlu gelirse veriler faiz artış noktasında bir miktar daha piyasa gevşeyebilir. Ama negatif gelirse çünkü yılı biz bir faiz artışıyla kapatacağız noktasında tüm dünyada Fed için bir konsensus sağlanmıştı. Bu tamamen bozulmuş oldu bu söylemle. Dolayısıyla piyasalara etkisi ABD borsalarında da yarın göreceksiniz negatif olacaktır etkisi. Bizim tarafta da ister istemez yani hem borsa tarafında hem emtia tarafında etkisinin negatif olacağı bir süreç olacaktır diye
1: Yani o
0: düşünüyoruz.
1: bir artış daha yapabiliriz sözlü bir yönlendirme mi yoksa hakikaten böyle bir plan mı onu önümüzdeki günler
2: Bir
1: gösterecek
2: açıklama var
1: Mustafa
2: hemen içeride.
1: Bey.
2: Evet,
1: Alişer
2: sanırım
1: lütfen.
2: bu karardan birkaç dakika önceydi. Fed kararından önce alınmış bir şey ama belki bunun beklentisiyledir. Mehmet Şimşek başkanlığında yarın Finansal İstikrar Komitesi'nin yarın sabah 8'de
3: Piyasalar
2: erken bir
0: açılmadan.
2: saatte
0: O
2: piyasalar
0: birkaç
2: açılmalı.
0: saat oldu açıklanalı
2: Evet,
0: basına.
2: herhalde bunun belki ön şeyde bugün borsada düşüşte de
0: Öncesindeydi.
2: alakalı bir şey resmi açıklama olarak
0: O şu
2: gelmiş.
0: para piyasası fonlarında yaşanan sıkıntıdan ötürü daha önce alınmış bir karar.
2: O
0: Yani
2: senin
0: Fed
2: kaygıların şu.
0: faiz kararından önce.
1: Borsayı mı diyorsunuz hocam? Orada da
0: Evet
1: devre
0: evet
1: kesici. Bugün
0: borsadaki sıkıntılardan.
1: borsada da ne oluyor bilemedik. Bir anlasın onu da. Orada da devre kesiciler devreye
3: Yani
1: girdi.
3: %8'e kadar çıktı. %5,54'te kayıpla kapattı borsa.
1: Yani neyse çok yakından takip ettim
3: Evet.
1: burada. Nereye
3: Takip
1: gitti?
3: etmiyorum artık.
0: İzah
3: Karar vermiyorum.
0: edelim.
1: Buyurun.
0: Ya o para piyasası fonları ile ilgili bir düzenleme yapıldı biliyorsunuz. Bu düzenlemenin etkileri aslında yani çok hikaye biraz uzun da ben izleyenler kolay anlasın diye
1: Buyurun
0: şöyle
1: hızlıca.
0: özeti rafine bir beyanda bulunayım. Şimdi bu düzenlemeye ilişkin açıklamalar böyle çok net işte küçük yatırımcının anlayacağı dilde pek yapılmadı ve çok hızlı bir şekilde geldi. Orada düzenlemeler ister istemez biraz bu fonları yöneten şirketlerden satış da getirdi bazı hisseleri. Bu biraz sürü psikolojisi de yarattı. Yani çok hızlı bir şekilde hisse satışlarına küçük yatırımcı da dahil olmaya başladı. Korku ve tedirginlikle, panikle. Dolayısıyla bugün hakikaten görülmemiş bir tabloyu da beraberinde getirdi. Yani çok radikal düşüşler gördük. Başlangıç noktası para piyasası fonlarındaki düzenlenme yeterince bilgilendirme ya da doyurucu bilgilerin gelmemesi sebebiyle küçük yatırımcının da bu sürece dahil olmasıyla beraber süreç biraz daha böyle hızlı bir şekilde etkilendi buradan. Biz böylesi dönemlerde hep aynı şeyi söylüyoruz. Diyoruz ki bakın küçük yatırımcı için sakin olunması gereken bir dönem. Siz aldığınız hissenin manipülatif olmadığını düşünüyorsanız, yani hakikaten o değerde olduğunu düşünüyorsanız, bunu bugün panikle satmanızın hiçbir anlamı yok ki. Şimdi isim telaffuz etmeyelim. Birçok hisse senedi var Türkiye'de. Tabiri caizse kapı gibi. Yani Türkiye'nin önemli değerleri bu firmalar. Şimdi bu hisse senedini aldıysanız bugün panikle satmanızın size bir faydası yok ki. Yarın bu para piyasası

0: fonlarındaki düzenlemeler piyasalar tarafından kabul edilecek 10 gün 15 gün içerisinde ve dolayısıyla sizin hisse senediniz tekrar eski değerine geri gelecek. Ama bu panik satışlar maalesef ki olması gerekenden çok daha fazla büyütüyor satış süreci ve küçük yatırımcının hakikaten zarar görmesini sağlıyor. Para piyasası fonlarını yöneten kurumlar kendilerine gelen talebi zaman zaman aynı gün içerisinde karşılayamayabiliyorlar. Çünkü çok sert hissemi satıyorum bana paramı ver dediğinde aynı gün veremeyebiliyor. Bu yasal olarak da mümkün. Ama bu öyle bir dedikoduya sebep oluyor ki piyasalarda birdenbire ödememizi alamaz. Böyle bankacılık hücumu gibi hani bankaya gidersiniz de bankacılık hücumu iktisatta öyle tanımlanır. Siz bankaya başvurursunuz ama milyonlarca insan aynı anda gitse mevduatındaki parayı çekmeye bankada o kadar para var mı fiziken? Yok. Şimdi bu benzer bir durum olduğunda bu şirketler de bu fonları yöneten şirketler de kamuoyu aydınlatma platformuna açıklamada bulunuyor. Diyor ki bugün bana gelen talebin yüzde şu kadarını karşılayabildim. Şu kadarını da T artı bir gün içerisinde, 2 gün içerisinde, 3 gün içerisinde karşılayacağım. Ya da 15 gün içerisinde karşılayacağım. Bu arada benzer durumla geçmiş yıllarda da oldu. Bugüne has bir şey değil bu. Dolayısıyla piyasada böyle bir karamsar tablonun dedikoduyla oluşturulması hakikaten üzücü. Küçük yatırımcıdan burada beklenti olabildiğince sakin olmaları, manipülatif süreçler varsa devletimiz zaten işin başında, görevinin başında. Belki şunun altını çizebiliriz. Yani SPK burada belki bir miktar daha sosyal medyayla ya da duyurularla bu süreci bir miktar daha açabilirdi. Hatta hala açabilir. Yani bu konuda bir beyanat ya da kamuoyu duyurusuyla küçük yatırımcının ne şekilde rol alacağını ya da bu sürecin ne şekilde evrileceğini açıklayabilir. Bu en azından biraz rahatlatır piyasayı ama küçük yatırımcının çok daha sakin olması lazım. Böyle dönemlerde manipülatif hisselerde bir takım problemler varsa zaten hukuk bunu giderecektir. Ama gerçekten olması gereken değerinin altına gelmiş olan hissesini satmasının bugün itibariyle ne kendisine ne de yatırımına bir faydası yok diye özetlemiş olayım.
1: Teşekkür ediyorum. Çok sağolunuz katıldığınız için değerli hocam.
0: Ben
1: Hakikaten böyle
0: teşekkür
1: merak
0: ederim.
1: ettiğimiz pek çok ekonomik gelişmenin peşi sıra geldiği bir gündü. Sizin de katkınız önemli. Doçent Doktor Yüksel Okşak, çok sağolunuz katıldığınız için. Şimdi Nevzat ve Alişere teşekkür edeceğim. Sizin
0: Kolaylıkla
1: hanımı
0: diliyorum.
1: alacağım.
0: Sağ olun.
1: Çok sağ olun.
2: Benim
1: Çok
2: mi?
1: teşekkürler. Sizin bir bu anketler
3: Buyurun.
1: acaba ne söylüyor Amerika'da yaklaşan seçime dair? Bir ona bakmak isterim sizinle eğer isterseniz, arzu ederseniz. Çünkü hem
2: o zaman yanıma destek Hazar Hanım'ı da isteyeyim.
1: Efendim?
2: Hazar hocamızı
3: evet,
2: da isterseniz gelirim hocam.
1: Tamam
3: ikili
1: hadi
3: ikili
1: buyurun Hazar
3: kalkalım.
1: hocam,
3: Tabii
1: siz de
3: özel
1: gelin o
3: takibi
1: zaman. Çünkü Amerikan seçmen gelir neticede pompada işte dizelin fiyatına, benzinin fiyatına bakar, ona göre sandığa gider derken hakikaten Donald Trump belki de hiç sıkışmada kadar sıkıştı mı?
2: Öyle gözüküyor. Yani bu işte Reuters Ipsos'un anketi, en düşük olduğu anket. Geçen hafta daha düşüktü. Şimdi bir %35'e toparladı. Ama yani gerçekten de bu çok kötü. Gençlerde görev onayı daha da düşük. %18. Genç seçmeni tamamen kaybetmiş durumda ki daha önceki seçimlerde tabii genç erkekler özellikle kendisine kazandıranlardandı.
1: Bu
2: Bütün
1: Trump'ın onayı. Trump'ı onaylayan %35 sadece.
2: Evet. Trump'ın onayı ama şeydeki görev onayı gençler arasında %18 civarı.
1: Çok daha düşük.
2: Dolayısıyla yani tabii ki bu genel oy oranına yansıması açısından tabii şimdi başkanlık seçimleri değil, ara seçimler, cumhuriyetçilerin oy oranları vesaire onlar önemli ki o da düşük ama. Ama ne olursa olsun Trump'ın da o sihri özellikle genç tabanda, reaktif tabanda, negatif birçok şeyden yakınan ve reaksiyoner biçimde bir çıkış kapısı arayan tabanda artık Trump sihri yok her şeyden önce.
1: O MAGA tabanı, o bir
2: podcastçilerin sürüklediği, o medya rüzgarının tabii ki bambaşka bir etkisi vardı geçtiğimiz seçimlerde.
1: Bunda mesela bu dizelin 6 dolar üzerine çıkması galon başına, benzinin hakeza 4,5 doların üzerine çıkması mesela yer yer 5 dolara aşmasının etkisi var mı?
2: Şimdi bu dizel hikayesi tabii nedir? Bütün ulaşım, bütün nakliye zinciri dizele bağlı olduğu için, dizel kullanarak döndüğü için orada bir yükseliş ister istemez bütün her şeyin pahalanması demek. Eşittir enflasyon. Ondan dolayı yiyip içtiğimiz, kullandığımız her şey

0: seyahat tabii ki her türlü yani nakliyatla ilgili yer değiştirmeyle ilgili her şey diyebiliriz. Hı hı. Onun pahalanması demek. Zaten Fed'in bu kararı da işte o Trump'ı adeta hiçe sayarak. Çünkü Trump birkaç gün önce açıklama yapmıştı.
1: Pek hoşlanmaz başkan diye de bir açıklama gelmişti.
0: Tabii tabii ya Trump hatta Amerika dünyadaki en düşük faizlere sahip olmalı diye bir kere daha bu vurgusunu yaptı. Buna rağmen bu kararın alınmış olması o enflasyon baskısının sonra dönüp de aslında enflasyon baskısının Amerikalıları daha çok vuracak. Ya tamam şu an işte benzinle ilgili işte dizelle ilgili tartışmalar var. Bunlar işte oy verme davranışını bakalım ne kadar etkileyecek etkilemeyecek. Ama enflasyonist bir baskı asıl ondan sonraki dönemde Amerika'yı çok daha etkili olabilir. Yaşam maliyetleri bütün bu pahalılık konusunun Biden'ın altını nasıl oyduğunu ve demokratları nasıl düşürdüğünü bir önceki seçimlerde unutmayalım. Evet, evet. Yumurta fiyatları mesela o zamanlar konuşuluyordu çok tabii ki. Şimdi de dizel fiyatları aslında gelecekteki yumurta fiyatı tartışmasının yerine geçecek şeyin işareti.
1: Şey olacak gibi. Kongrede bugün seçim olsa demokratlar %44, cumhuriyetçiler %37, aradaki fark 7 puan. Şu konuşuluyor yani kongrenin iki kanadını da kaybedebilir Amerikan başkanı. Bu iş oraya da gidebilir gibi bir değerlendirme de çok görüyorum.
0: Tabii orada şimdi de otomatikman böyle bir şey olacak veya ne olacak bilemiyoruz. Demokratların kendileriyle de ilgili birçok sıkıntı var ister istemez. Tamam. Demokratlarda şimdi farklı adayların ortaya çıkıyor olması. İşte Ebu Sayed gibi mesela farklı figürler. Şimdi bunlar gerçekten taşıyıcısı mı Demokrat Parti'nin? Demokrat Parti'nin kimliği nedir? Bana kalırsa önümüzdeki dönemde Amerika'nın içine yönelik olarak bu kutuplaştırma siyasetini çok daha fazla göreceğiz. Yani Amerika işte bir sosyalizme teslim oluyor vesaire gibi. Bir de Trump bana kalırsa Asya Pasifik'te bir zafer arayabilir. Kuzey Kore ile bir anlaşma mesela. Çin'le şimdi...
2: İran olmadı oradan verelim gibi mi?
0: Evet yani Çin'le... Bir şeyler kotarma. Malum zaten Xi'nin de ziyareti var. Xi Jinping'in Çin Devlet Başkanı'nın 24 Eylül'de. Dolayısıyla oralardan bir Asya Pasifik zaferi. Ben aslında burada işleri ilerletiyorum gibi bir dünyada öyle bir çıkış. İçeride de sosyalizm geliyor, işte komünizm geliyor gibi daha çok radikal adaylar. İşte antisemitik adaylar vesaire gibi bunların üstünden gidecektir diye düşünüyorum.
1: Bir video var, açalım. Şimdi kim sorumlu bundan? Amerikan Başkanı diyor ki Rusya-Ukrayna savaşı var, rafineriler vuruldu ve onun neticesinde bu fiyatlar dizelde buralara geldi.
0: Artık Amerika oraya Ukrayna.
1: Eski Kongre üyesinin videosunu izleyeceksiniz şimdi ama sadece bu video değil, bunun gibi çok video çekiliyor. Gidiyorlar bu şeylerin önünde, ekranların önünde Trump'a sesleniyorlar. Bir izleyelim onu. Sonra sizden değerlendirme almak istiyorum Hazar hocam. Açalım mı arkadaş?
3: 849 for diesel in California. Let me tell you something. It's 659 in Georgia. I don't care if it's Georgia or California. It's way too high. This is ridiculous. Let me look. Everything you buy, your food, your supplies, all of your goods gets delivered by diesel. The war in Iran has got to stop. This is Trump's fault. This should not be this high.
1: Şimdi hem benzin hem dizel hep Kaliforniya'da daha pahalı. 8,5 dolara dayanmış burada galon başına. Hakikaten çok yüksek Amerika için. İran savaşının suçu mu Rusya Ukrayna savaşının suçu?
2: Trump'ın savaşı diye de bir manşet vardı. Şimdi şunu hatırlayalım. Bir devlet başkanı ne için seçiliyor? Ne yapmayı vaat ederek ve kendinden önceki devlet başkanının politikalarını nasıl eleştirerek yönetime geliyor ve varım diyor ve seçildikten sonra da sonuç ne oluyor? Şimdi tamam, İran savaşı hukuksuzdu, dayatıldı. Durduk yere Venezuela'nın çılgınlığı içerisinde orada da yok ikna edildi, yok öyle oldu böyle, ama hayır, Amerikan hegemonyası için orada bir kapı açmaya çalıştılar. Ama yanlış hesap Bağdat'tan değil, bu sefer Hürmüz'den döndü. Bu da tarihe böyle geçti, tarihe minapla geçti, bunu her seferinde söyleyeceğiz. Ama gerçeklik şu, geleceğine ve yapacağını söylediği şeylerin birçoğuyla ilgilenmedi. Amerikan toplumunun içerisinde uç söylemleriyle, ötekileştirmeleriyle ve gerçek sorunları biraz da görmezden gelişiyle, konuyu saptırmasıyla neredeyse 2 yıl bitmek üzere, yani başkanlığının yarısı bitmek üzere ve sonuçta Trump'ın karnesi ortada. 28 Şubat'ta İran'a savaşı başlatmadan önce de Trump iyiye gitmiyordu. Şöyle bir hesap mı yapıldı? Hocam daha iyi.

0: bilecektir tabii ki. Hani bir zafer çıkarırsam, 47 yıllık sorunu çözmüş olursam belki adımı gerçekten bu sefer hani 7 tane savaş bitirdim söylemi doğru değil ama belki bir şey yaparım diye mi denedi bunu? Hani ona da Amerikan hegemonyasına daha iyi bir noktaya getirir diye belki ittiler Amerikan müessesesi nizamı ama kendi zihninde bu mu vardı? Ama yanlış yani koskoca başat aktörün böylesine hatalı bir savaşa girmesi yani İran'ı 3 günde 5 günde 10 günde bitireceğim zihniyeti ya tarih size her zaman doğruyu söyler. Amerikalı bir generalin geçen hafta bir söylemi vardı şunu söylüyordu diyordu ki İsrail ve Amerika'nın görmek istediği bir Batı Asya olmayacak. İran, Türkiye gibi aktörler diyordu. Neden böyle söylüyoruz? Ne kendimizi övmek için ne İran'ı aklamak için. Gerçek şu, medeniyetler, toplumlar ve organik yapılar. İran İslam Cumhuriyeti değil konu burada. Konu bütün gerçek aktörler. Burada binlerce yıldır yaşamayı bilen ve gerçek olanlar, suni sonradan gelip dayatılanlar değil kaderi çizecek olanlar. Irak'a bu giydirilmek istendi olmadı. Şu an Lübnan'ı tasarlamaya, Suriye'yi tasarlamaya çalışıyorlar olmuyor. Yanlış hesap bir şekilde dönüyor. Dolayısıyla Amerika bir oyun oynadı ve o oyunu kaybetti aslında. Şimdi bir hesap kesilecek ve Trump şu anda diyor ki seçimlerden sonra bu iş tamam diyor, İran'la da tamam olacak. Hep 3 güne 5 güne diyordu. Şimdi bakın Şubat'ta Ekim'e geldik. Yani
1: geçen bir analistin bir yazısını gördüm. Diyor ki acaba Amerika'da, o tırnak içinde söylemiş, rejim İran'daki rejimden önce değişebilir mi? Gibi bir değerlendirme yapmış. Yani Sena Trump gidebilir mi? Yani o da bir tırnak içinde öyle bir değerlendirme ile
0: bakın
1: anlatmış.
0: Sadece yani konu orada cumhuriyetçilerin kaybı değil. Aslında Amerikan toplumuna biz eğilmek gerekir. Hep bunu işaret ediyorum. Amerikalılar şu anda geleceklerini görme noktasında bir sorgulama içerisindeler. Tamam, sokakta evsiz yaşayanlar, sağlık sistemi, işte kira, yumurta, benzin fiyatları bunların hepsini bir tarafa koyun. Amerika nereye gidiyor sorusunu da soruyorlar. Ama biz bu soruya hiç eğilmiyoruz. Çünkü savaşları Batı Asya'da çıkarttıkları için ve bizim komşumuz olduğu için şu konuştuğumuz ve doğrudan etkilendiğimiz için bu savaşlar ya da kuzey komşularımızda olduğu için hep buraya bakıyoruz. Ama ABD bu şekilde sadece hegemonya mücadelesini mi kaybedecek yoksa kendi geleceğini mi kaybedecek?
1: Buyurun bir iki cümle alayım reklama gitmeden.
2: Ya şimdi burada Trump giderek bu seçimlerde kendisini ön plana çıkarmaya başlıyor. Bugün işte North Carolina malum Kuzey Carolina'da bir çıkartma yapıyordu. Oradaki adayı desteklemek için Michael Whatley olması lazım. O zaman eskiden North Carolina'yı, Kuzey Carolina'yı çok rahat kazanabiliyordu Trump. Şimdi ise %54 onun görevin ona yapışını onaylamıyor Carolina'da ve orada da işte ülke ortalamasından bile şu anki ülke ortalamasından düşük bir görev onayı var. Buna rağmen işte oraya çıkartma yaparak, başka yerlere giderek, bizzat sahaya inerek ve kutuplaşmayı da oradan bence körükleyecek. Bu seçimleri o şekilde kazanmayı hedefliyor. Ama yani o da bence kazanan bir strateji mi olur çok emin değilim. Yani adayların önüne geçip oradan
1: değil. Adaylara değil aslında bana veriyorsunuz.
2: Şöyle ya bu bir kendi MAGA tabanını toparlamak zaten aslında hala orada güçlü. Orası çözülmüş değil. Orayı bir toparlamak bir de tabii kararsızları harekete geçirmek. Kararsızlarda da aslında kendilerini demokratlara yakın hissedenler %40 oranındaydı. En son bir araştırmaya göre Market diye bir araştırma şirketinin araştırmasına göre ve onun dışında diğer %40 kararsızdı, kesinlikle kararsızdı. O kararsızların kararsızlarına oynayacak gibi gözüküyor.
1: Peki, teşekkürler. Hadi bir reklama gidelim sonra devam.
3: Prentek'le devam edecek. Prentek, benimle hep.

0: Pirantek'le devam ediyor. Pirantek benimle hep.
1: Şimdi kısa bir aranın ardından devam edelim Açık ve Net'e. Biraz konuştuk aslında Orta Doğu kısmını, Körfez kısmını, ama gelin görün ki hemen kuzeyimizde artık 5. yılına giren bir başka savaş da yaşanıyor. Bunun da genişleme, sıçrama ihtimali üzerinden

uzun uzadıya konuşuluyor. Rusya'nın 2044'te bir simülasyon gibi nasıl bir saldırı yapacağını çalışmış İngiltere basını, ama bundan önce bir son açıklamaları açar mısınız arkadaşlar 9 numaralı LED'le bir görelim. Putin diyor ki bizim Avrupa'ya saldırmamızın hiçbir anlamı yok, böyle bir isteğimiz yok, bunun için bir nedenimiz yok, ama savaşa hazırlanan, her gün kendi halkını kışkırtan ve Rusya Federasyonu'na karşı savaşa yönelik tatbikatlar düzenleyenler

0: yaparsa o savaş tamamen farklı ve çok kısa olacak. Yine Dmitri Medvedev biraz daha sert söylemiyle öne çıkan Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Rusya'nın, Kiev'i destekleyen Batı dünyayı kasıtlı olarak nükleer kıyametin eşiğine getirmeye çalışıyor. Bu zaman zaman yaptığı açıklama Medvedev'in, ama acaba hakikaten böyle mi? Bugün Lavrov da dedi yani Avrupa saldırmaya karar verirse yanı çok kısa olacak diye Turgay Hocam. Kimi diyor ki ya zaten Rusya'yı Ukrayna'da boğdunuz ve bütün gücünü eforunu orada sarf ediyor. Ama kimi de diyor ki hayır öyle değil, Rusya yeni bir cephe açabilir. Bu yeni cephe Avrupa'da herhangi bir yer olabileceği gibi nükleeri, taktik nükleeri daha doğrusu da içerebilir.
1: Bu tartışma yeni bir tartışma değil. Hatırlayacak olursak yani Avrupa Birliği içerisinde Rusya'ya karşı yaptırımların mahiyetine ilişkin bir tartışma yapıldığında Rusya'nın Avrupa içlerine kadar istihbarat başta olmak üzere hibrit savaşın birçok formunu uygulayabileceğine dair bir tartışma yapılmıştı. Hı hı. Hatta Avrupa içerisinde Rusya'ya yönelik yaptırımların mahiyeti bir kriz de yaratmıştı. Özellikle Avrupa'nın merkezi olması hasebiyle Brüksel bile şu tartışmayı yapmıştı. Eğer biz dondurulan Rus varlıkları ile ilgili bunların tasarrufu noktasında bazı müttefiklerin ifade ettiği, talep ettiği kararları alırsak Brüksel ciddi anlamda bir Rus tehdidiyle karşı karşıya kalabilir. Hani bu Avrupa Birliği'nin Rusya tehdidine karşı nasıl pozisyon aldığını, içeride birliğin ne kadar kırılgan olduğu, herkesin önceliklerinin ne kadar farklılaştığını göstermesi açısından bence önemli bir parametre. Özellikle Witkoff'la Kushner'in zaten bu temasları neden ortaya çıktı diye sorulduğunda olası bir NATO müttefikine yönelik saldırı tartışılıyordu. Burada da İngiltere uzunca bir süredir merkezdeydi. Hatta biraz daha geriye sardığımızda yani Boris Johnson'ın özellikle bu Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Türkiye'deki bu Dolmabahçe mutabakatını kesintiye uğratan en önemli aktörlerden birisi olduğu ifade ediliyor. Biraz daha geriye gittiğimizde ciddi anlamda istihbarat savaşları da var Rusya ile İngiltere arasında. Hatta Rus muhaliflerin Londra'da suikastle öldürülmesi sonucunda iki ülke arasında ciddi gerginlikler de yaşanmıştı. Şimdi biz bu cepheye odaklanıyoruz ama benim daha çok çalışma alanlarımdan birisi olduğu için biliyorsunuz NATO'da Stratcom diye bir ünite, bir birim var ve genelde NATO müttefiklerinin bu Rusya ve Çin destekli ki bir hibrit savaş formu olan dezenformasyona karşı ciddi bir farkındalıkları var. Mesela çok yakın bir tarihte Rusya'nın özellikle NATO müttefiklerine karşı nasıl bir politika sergilediğini, özellikle istihbarat, yapay zekayı, otonom sistemleri nasıl kullandığını ayrıntısıyla çok anlamlı bir biçimde bir raporla ortaya koydu. Yani Telegram'dan tutun da yapay zekanın savaş sistemlere nasıl entegre edildiği meselesini detaylandırdı. Orada mesela muazzam örnekleri var. Yani Rusya-Ukrayna'da belki bu savaşla ilgili rapor yayınlayan enstitülerin ortaya koyduğu gibi yeni mevziler, yeni sahalar, yeni kazanımlar üretemiyor ama Avrupa içlerine kadar hem istihbarat anlamında hem de yapay zeka destekli bu hibrit savaşın bütün formlarını sergileme noktasında epeyce maharetli. Yani Brüksel'den tutun Londra'ya kadar bunun tedirginliği has safhada yaşanıyor. Yakınlarda kadim yayınlarından Merkel'in anıları Türkçeleştirdi biliyorsunuz 2021 yılında yayınlanmıştı. Orada mesela bu Rusya ile ilişkiler noktasında biliyorsunuz Merkel'in biraz daha diplomasiyi öne çıkartan hatta ticari ilişkilerle belli enerji akışıyla Rusya'nın normalleştirilebileceğini düşünen bir Merkel, bir Almanya söz konusuydu. Ama Almanya düzeyinde o beklentinin işte 2014'te Kırım'ın ilhakı sonrasında 2022 Şubat'ında bu Ukrayna işgali meselesinde karşılanmadığı ifade ediliyor ve Avrupa tedirginliği çok üst düzeye çıkmış durumda. Ben şöyle aslında az önce biz yani Husileri, İran'ı vesaire konuşurken Mehmet Hoca çok yani yeni soruları da açmak suretiyle speküle etmiş oldu. İran'ın Arap Baharı'na karşı nasıl araçsallaştırıldığını ön plana çıkarak işte İbrahim Anlaşmaları'nda İran'ın bir tehdit olarak nasıl konumlandırıldığı meselesi. Şimdi Amerika'nın pozisyonuna bakıyorum özellikle Trump'ın yine Merkel'e atıf yapacağım. İlk 2016'da başkan seçildiğinde hem Der Spiegel'de çok müstakil bir sayı olarak Trump'a odaklanılmıştı. Hem de Merkel Trump'ın çok böyle siyaset tarzıyla dünyayı yeni bir meydan okumanın beklediğini ifade etmişti. Yani onun bir hani

0: siyasete bakış açı bir ne, emlakçı gözüyle siyasete bakma meselesinin dünyada yeni tartışmalara alevlendirileceğini ifade etmişti. 2016'dan Biden dönemini paranteze alırsak bugüne kadarki seyrine baktığımızda hakikaten yeni çatışma hatlarının ortaya çıktığını evet. görebiliriz. Yani Merkel o anlamda haklı çıktı mı çıktı. Burada niye Rusileri, İran'ı, Arap Baharı'nı Mehmet Hoca'ya atıf yaparak anlattım? Amerika Birleşik Devletleri Rusya'ya gerekçe göstererek Avrupa'yı bir ölçüde tedip de ediyor. Yani istediği hizaya sokuyor. Sadece ekonomi anlamında değil, NATO müttefikliği içerisinde siyaseten de önemli bir yere getiriyor. Mesela bugün Avrupa'da aşırı sağ meselesi tartışılıyor. Ama hem J.D. Vance hem Elon Musk siyasetteyken aşırı sağın çok normal bir fenomen olduğunu, bir sosyolojik ihtiyaç olduğunu ifade ediyor. İngiltere'de Farage'a çok açık desteği var. İşte Almanya'da AfD'ye, Weidel'e çok açık destekleri var. Ve bu fenomen iktidara doğru yürüyor Almanya'da. Yani evet. şimdi böyle bakıldığında Rusya'yı gerekçe göstererek hem birinci döneminden bugüne o NATO müttefiklerini askeri harcama noktasında önemli bir yere getirdi. Hem de bugün o görüşmeleri, o müzakereleri yöneten bir üçüncü taraf olarak da bütün taraflar üzerinde bir vesayet kurma arayışı içerisinde. Yani Amerika bütün sahalarda içeride ne kadar az önceki Ipsos'un, Reuters'ın araştırmalarında Trump geriliyor gibi gözükse de dünya siyasetine etkisi açısından baktığımızda birçok meseleyi kendi kazanımları açısından yönetebiliyor diyebiliriz. Yani Rusya-Ukrayna savaşını bitirebilecek bir güçte Trump. Hatta Ukrayna'ya yönelik yeni sevkiyatlar, yeni tedarikler söz konusu olduğunda işte dedi ki ben Putin'i karşıma almak istemiyorum. Özellikle Tomahawk'ların gönderilmesi noktasında. Avrupa'da da mesela benzer şeyler oluyor. Yani savaşın kaderini değiştirebilecek bir mühimmat, bir silah tedariği söz konusu olduğunda Almanya için de böyle. Hem Avrupalılar hem Amerikalılar bir adım geri atın, geri çekiliyorlar. Bu muhtemelen yani hem Medvedev'in hem de Putin'in böyle çok üst düzeyde taktik nükleeri ortaya koymasıyla paralel bir şey yani. Bunun izahı burada. Çünkü oyun değiştirici bir şey bu. Bunu da sergilediğinde zaten dünya siyasetinde bambaşka şeyleri konuşuyor oluruz. Ama Rusya yani Ukrayna'nın buradaki lojistik hatları, ikmal hatlarını özellikle petrolü, akaryakıtı tehdit etmesine rağmen yine bu kadar güçlü ve karşısındaki aktör kompozisyonuna baktığımızda muazzam derecede yoğun, etkili.
1: Biz hep bir Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya-Ukrayna ama bu bir Rusya-Avrupa savaşına evrildi, evriliyor gibi de bir görüntü.
0: Ya özellikle Almanya'da Leipzig'teki evet. hikayeden sonra biraz öyle ama Avrupalıların Rusya'yla karşı karşıya gelme cephe anlamında söyleyecek. Mümkün değil. Bir 10 yıla falan ihtiyaçları var yani evet. Almanya'da mesela.
1: Hazır olabilme anlamında söylüyorsunuz bunu
0: tabii,
1: değil
0: tabii.
1: mi?
0: Tabii yani uzunca süredir hani bu militarizm meselesinde Hı-hı. çok bambaşka bir düşünsel şeyleri olduğu için orada geri planda kaldılar. Ama bugün Hı-hı. onu çok hızlı bir biçimde o mesafeyi kapatmaya çalışıyorlar. Ama bugün Rusya'yı karşılarına alması ne kadar mümkün? Bir de Amerika buna zaten hevesli değil. Amerika az önce İran bağlamında olduğu gibi bu kartları çok anlamlı bir biçimde oynuyor. Ve sahada kazananmış gibi gözüküyor en azından.
1: Teşekkür ederim. Şimdi bu görüntüler, bu Rusya-Ukrayna sınırı. Ben zannederim Şemişil tarafları, bu özellikle bir hat var oradan. Ukrayna'ya, Kiev'e kadar giden hat. Devlet başkanlarının, eski devlet yetkililerinin toplantıya gidiyorsa Rusya, çok özür dilerim, Ukrayna-Polonya sınırına gelip bindiği bir tren burası. Hı. Ve hiç pek olmadık bir şeydi. Savaşın 5. yılında oldu. Bu tren hattına bir saldırı, bir füze saldırısı oldu. Ve hatta YES konferansından dönüyordu orada pek çok yetkili. Aralarında eski İngiltere Başbakanı, ki siz az önce söylediğiniz Boris Johnson, aslında İstanbul Anlaşması'nda açık kaynaklara yansıdığı için artık herkes söylüyor. Hayata geçememe nedenlerinden biridir. Ziyareti ve yaptığı bazı yönlendirmeler. CIA direktörü, eski CIA direktörü David Petraeus, hepsinin olduğu bir trenin yakınlarına böyle bu şekilde isabet etti. Burası çokça aslında Türk yetkililerinin de gidip geldiği yerler bu arada, yani öyle söyleyeyim. Mehmet Hocam, biz hep hava sahası kapalı, o yüzden trene çok Ukrayna tarafı yöneliyor. Ama şimdi Rusya burada bu saldırıyla da bir şey diyor. Ne diyor?
2: Zaten bu savaş başından itibaren hatırlayalım, ilk

0: başladığı andan itibaren hem o Putin'in biliyorsunuz bir söylemi vardı savaşa girerken dünyaya bir seslenmişti. Oraya baktığımız zaman bu savaşın zaten Batı-Rusya savaşı olduğunu biliyoruz. Burada esas kritik soru şu, yani bu Batı-Rusya savaşı Ukrayna sınırlarının dışına taşacak mı taşmayacak mı?
1: Sizce?
0: Yaklaşık 5 yıldır şu anda Ukrayna'da tutulabildi. Ama benim gördüğüm kadarıyla burada tutmaya çalışacaklar. Çünkü bu savaşın Ukrayna'nın dışına çıkması demek, biraz önce değerli dostlar da söylediler, Turgay Hocam dile getirdi. Bu doğrudan NATO-Rusya savaşı demek.
1: Tabii.
0: Çünkü işte siz Almanya'dan bahsediyorsunuz, diğer ülkelerden bahsediyorsunuz. Bu doğrudan farklı bir faza geçmesi anlamına gelir. Ben bunun biraz zor olduğunu düşünüyorum. Mümkün olduğu kadar savaşı Ukrayna'da tutmaya çalışacaklar. Böyle bir gayret var gibi gözüküyor. Ama benim gördüğüm tabii başka bir şey daha var. Avrupa'da artık o refah devleti ve toplumsal barış her geçen gün zora giriyor. Ona iyi bakmak lazım. O artık kolay kolay yakın dönemde yakalanamayacak. Yani
1: Hocam bir
0: kastettiğim
1: şey
0: şey şu.
1: soracağım burada. Bu bahsettiğiniz gayret Avrupa'nın bir gayreti değil mi? Rusya'nın herhalde böyle bir gayreti ve çabası yok. Doğru mu anlıyorum?
0: Rusya bence şunu istiyor. Rusya da bunu istiyor. Savaşın bitmesini istiyor. Fakat çok ciddi bir maliyet ödedi. Rusya da çok ciddi maliyet ödedi.
1: Yok, savaşı
0: Bir yandan
1: taşıyamamak adına yani Ukrayna sınırları içerisinde kalsın mı istiyor Rusya? Ki sanki Almanya'daki havalimanındaki olay çok da öyle, bilmiyorum, öyle mi diyor acaba? Demiyor.
0: ben öyle düşünüyorum. Bu tür savaşın Rusya, Ukrayna dışına taşma girişimleri Avrupa üzerinde baskı oluşturacaktır.
1: Savaşın bitmesi için.
0: Kastettiğim mesele o. Evet. Çünkü bazı Avrupalı ülkeler, işte biraz önce İngiltere örneğinde olduğu gibi, zaten bu savaş çıkış itibariyle baktığımız zaman biraz Anglo-Sakson Rusya Savaşı gibiydi. Yani Avrupa'nın içinde de. Onlar üzerinde bir baskı oluşturma girişim olarak okuyorum. Yani bir anlamda Rusya, Putin, bakın bu savaş çok uzadı. Bunun maliyeti var. Yani sadece insan kaynağı bile bulmakta zorlandıklarını görüyoruz artık. Onun için savaşın yayılma ve tehlike yayılma ihtimalini, tehlike potansiyelini göstererek ben Avrupa'nın önemli ülkelerine de masaya getirme girişimi olarak okuyorum bunu. Yoksa Avrupa'nın tamamına yayma girişimi olarak okumuyorum. Tabii burada bir şey daha ortaya çıktı. Onu da söylemekte fayda var. O Avrupa'daki biraz önce dile getirdiğim o refah devleti dönemi gerçekten zora girdi. Bunu hem Avrupa'ya gittiğimiz zaman görebiliyoruz, hem Avrupa'dan gelenlerin tavrında bunu görebiliyoruz. Bu var. Artı son Almanya'daki seçimlere ve diğer Avrupa'daki seçimlere baktığımız zaman Avrupa dışı, yani kastettiğim şey şu, hatırlayalım, eskiden Avrupa Birliği'nin komşuluk politikaları vardı. Avrupa'daki refah devleti durumu ve Avrupa'daki sosyal barış, toplumsal barış ve değerleri komşuları etkilerdi. Şimdi bunun tersini yaşamaya başladı Avrupa. Ve bunun Avrupa siyasetine ve toplumuna etkisinin seçimlerde daha net gözüktüğünü görüyoruz. Bu aynı zamanda, yani biz Ortadoğu konuşuyoruz ama bir taraftan Avrupa'da da bir anlamda geriye gidiş, toplumsal refah, hani toplumsal barış ve refahtan ciddi geriye gidiş var. Bu birdenbire geri çevrilecek bir durumda değil. Yani onu da belirtmekte fayda var.
1: Teşekkür ediyorum. Bir yandan da Avrupa'dan gelen açıklamaları şöyle bir 10. letle açalım mı değerli arkadaşlar? Onu da sorayım burada konuklarıma. Sonra olası senaryolara bir geçelim, onları konuşalım. Bir açarsanız 10. leti üzerinden konuşalım. Kaya Kalas, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi diye de hatırlıyorum. Bir bakalım ona. Putin tam anlamıyla bir zorba örneği diyor. Moskova'nın hibrit saldırıları bizi korkutmak, toplumlarımızı felç etmek ve harekete geçmekte tereddüt etmemizi sağlamak üzere tasarlandı. Merz, Alman şansölye, savaş kritik bir aşamaya girdi. Büyük olasılıkla kıtamızın özgürlüğünü ve barışını savunma konusunda en belirleyici anlar belki de haftalar ya da aylar bekliyor bizi artık diyor. Polonya dışı

0: Dışişleri Bakanı Sikorski hakikaten çok da sert sözlerle Rusya'yı hedef alıyor son zamanlarda. Bize saldırırsa Rusya çok hızlı şekilde kazanırız. Putin 10 yıldır bizimle savaş yürütüyor. Bu gerçeği çok uzun süre kabul etmedik ancak artık ediyoruz. Polonya diyor ki bizimle Rusya savaşıyor. Putin bizimle 10 yıldır savaşıyor. Biz çok hızlı kazanırız.
1: Polonya'nın güvenliği...
2: Bir cümle söyleyeyim.
0: Lütfen. Buyurun hocam.
2: Özür diliyorum. Özür diliyorum. Yani çünkü uzun süredir Avrupa'daki gelen devlet adamlarının açıklamalarına baktığımda Merkel'den sonra acayip bir çöllük yaşanıyor liderlik konusunda. Avrupa'daki bütün ülkeleri söylüyorum, bütün ülkeleri, İngiltere dahil, hem Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere'yi de buna katabilirsiniz. Avrupa'nın nereye gittiğini okuyacak kapasiteye sahip değiller. Bunu açıkla söylememiz gerekir. Yani Avrupa'ya baktığın zaman hem dünyadaki hem Ukrayna savaşını hem de Avrupa'daki durumu okuyacak becerileri yok. Yani duruşları yok. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Şimdi geçen yüzyıldan kalma hatalar 3-5 günde düzeltilebilecek gibi değil. Eğer öyle olsaydı zaten Trump'ın çektiği rest bu kadar da işe yaramazdı. Şimdi Avrupa'nın güvenliğini NATO'ya bıraktığı bir geçen yüzyıldan geliyoruz bu noktaya ve hani Polonya noktasına baktığınızda şimdi Polonya'nın bu savaşı nasıl hissettiğiyle Avrupa'nın kalanının bu savaşı nasıl hissettiği, evet Almanya'yı da konuşuyoruz, evet İsveç'i konuştuk, yine İskandinavya, Baltık, tabii oralar da söylenmeli ama şimdi bir bütün olarak Avrupa aynı şekilde idrak etmiyor ve hissetmiyor yaşanılan bu savaşı. Hı hı. Güvenlik algılarında farklılıklar var, seviyede farklılıklar var. Bir de gitmek istedikleri yönde de farklılıklar var. Yani her biri kendi ölçüleri dahilinde bu savaş için ya kendi güvenlikleri için bir şey yapma arzusundalar. Ekonomik olarak, planlama olarak, üretim olarak. Çünkü sınırlı sayıda kaynağınız var. Bunu nasıl ve nereye ayıracağınız hissettiğiniz tehditle orantılı olarak gerçekleşiyor. Bununla birlikte... 5 yıllık bu savaşta 10 yıl gibi bir söylem var. Tabii aslında belki de 2008'e Münih Güvenlik Konferansı'na geri döndürmek gerekiyor bu resleşmeyi. Ama nasıl başladığına ve nasıl devam ettiğine bakmalı. Siz işaret ettiniz Sena Hanım. Bu hiçbir zaman Ukrayna-Rusya savaşı olmadı. Öyle olsaydı belki 5 yıl zaten sürmeyecekti. Ama bu en başından beri yine küresel hegemonya mücadelesinin itmesiyle aslında NATO'nun kendine bir kimlik arayışı, Amerika'nın Rusya'yı hegemonya mücadelesinde aşağı çekmesi, Amerika-Çin rekabetinde geçilmesi ve aşılması gereken bir gerçeklik ve tabii ki yine Amerikan hegemonyasının 2 kere 3 kere silah satarak Amerikan hazinesini doldurma arayışı da bunlar da tabii 5 yıllık gerçekler olarak önümüze çıktı. Kim kaybediyor? Biz yine aynı noktadan bakacağız tabii ki. Ukrayna toplumunu konuşmamız gerekiyor. Bir numarada Ukrayna'nın bütünlüğünü ve geleceğini konuşmamız gerekiyor. Çünkü bir oyun sahası haline dönüşüp geleceği ve bugünü çalınmış bir Ukrayna var. Bununla birlikte şimdi küresel, daha doğrusu ulusal hafızalarında yaratılmış aslında bir delik noktasına gidiyorlar. Şimdi Rusya'nın güvenlik çizgileri ve söylediği hassasiyetler hiç değişmedi. Kendi sınırına yakın bir noktada NATO varlığı istemediğini söylüyor. Ama şimdi olanlara bakın ya da az önce Ukrayna'nın batısından bahsettik. Polonya sınırına 1.9 kilometreden bahsediyoruz. Gittikçe birbirlerine yaklaşan bir gerçeklik söz konusu. Silahlanmanın arttığı, Avrupa'nın güvenlik algılarının değiştiği bir gerçeklik söz konusu. Peki... Bitmeyecek. Trump'ın yine hayal ettiği gibi de olmadı ama kısa ve orta vadede bizi nereye götürecek? Yani NATO'nun kimlik arayışı ve bulduğu nokta tamam. Zaten olması gerekiyordu. Avrupa'nın ders çıkarabildiği konu soru işareti. O kadar kolay değil güvenlik savunma politikalarını yeniden inşa etmek. Belki orta vadede bir şeyler yapacak Avrupa. Küresel hegemonya mücadelesi içerisinde sonuçları görüyoruz, görmeye devam ediyoruz. Türkiye açısından baktığınızda bizim etrafımızda devam eden savaşların etkisini doğrudan hissediyoruz. Ama sonunda savaşın çıkma sebepleri ve kazananları yan yana koyduğunuzda silah satıcıları kazanıyor bu noktada. Toplumlar kaybediyor bu noktada. Bir de her savaşı kendinizin yaşamasına gerek yok. Bazılarından ders çıkarmanız gerekiyor. Şimdi gidişata bakarsak Ukrayna geçmişte nerelerde hata yaptı? Avrupa Birliği geçmişte güvenliğinde nerelerde hata yaptı? Bugünden sonra mesela Yunanistan nerelerde hata yapıyor? Bu kadar kendi güvenliğini başka aktörlere yaslayan Yunanistan. Bir de bu

0: noktaya da dikkat çekmek istedim.
1: Pekala, teşekkür ediyorum. Şimdi bazı senaryolar konuşurken Nevzat, sen bir gelebilir misin benimle acaba? Bir Daily Mail'ın bir senaryosu. Sen de...
2: Alişer buyurun. Bu kadar sen uzun tatilin bir yansıması
1: ben de iki ay tatil yaptım. İki kere şurada gel yanıma dedi.
3: Ben tatil yapmadım. Mehmet Hocam çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki biz mecliste ara verdiğimiz zaman seçim bölgesine gidiyoruz. Bak şimdi geliyoruz.
4: Kahramanmaraş.
3: Kahraman,
1: tamam, Adıyaman. Sen de o zaman iki ay saha çalışması yaptın. Geldin bildiklerini anlatırsın gerçekten bize burada yani. Dedim.
3: Şimdi esas bence bugün iki tane haber var. Çok dikkatli çekmedi ama onları ben okuyayım. Neden önemli? Şimdi birinci haber Libya'da petrol sahalarının vanaları kapatıldı. Çok Türkiye'de çok dikkat edilmedi o habere. Niye çok önemli? Libya Ulusal Petrol Kurumu açıklama yaptı. Hamada El Tahara üretim sahalarında petrol tesisleri muhafızlarından bir grubun Hamada Zavye petrol boru hattı vanasını zorla kapatırdığını ifade etti.
1: Nerede? Libya'da.
3: Libya'da.
1: Zaten bir petrol krizi.
3: Hayır. Esas gidiyor? O ama Avrupa Birliği'nin ham petrol ithalatının %9'undan fazlası burası. Bu haber böyle Türkiye'de çok şey yapılmadan uluslararası basındaki yansımasına baktım. Bu haberin peşine ne geldi biliyor musun? Libya'da Tobruk Limanı'nda Rusya'nın kiraladığı Tobruk Limanı'na gönderdiği gemiler ve Rusya'nın Libya'daki askeri varlığını genişletme meselesi ve bunun üzerinden İtalya'ya komşum oluyor söylemleri. Bunları niye ifade ediyorum? Esasında biz burayı çok konuşuyoruz ama aşağı kısımda aslında bu hamlelerin hepsini görebiliyoruz. Yani mesela biraz önce Babil Mendak kısmını söylediğimde Yemen meselesine Rusya nerede sorusunu sordum. Onu bilinçli bir şekilde sordum. Çünkü kaynaklar, saha kaynakları Rusya'nın da burada lojistik destek verdiklerini ifade ediyorlar. Mesela gözlerden kaçmasın diye söylüyorum. Suudi Arabistan'a atılan bir füze ifşa edildi. Füze ne malı çıktı? Çin malı çıktı. Yani bunu ifşa ettiler. Şimdi bu açıdan esasında biz o tarafa bakıyoruz ama topyekün bir savaş tabii, meselesi. Tabii. Yani ben şuna katılıyorum. Çinlilerin ifadesi, bir filozofun herhalde söylemi. Komple bir çöküşe doğru gidiyoruz söylemi. Ben ondan çok uzak değilim.
1: Bak mesela Ürdün'de hayatını kaybeden Amerikan askerleri onları vuran o GPS bilgilerinin Çin'den gittiğini Amerikalılar tespit etmiş. Rusya'nın Hazar Denizi üzerinden İran'a desteği falan filan. Yani bir konsolidasyon var.
3: Var iki taraf tam da bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nin bir şey açıklaması. Uzaya silah yerleştirdik.
1: Evet bir de o var.
3: Bırakayım. Şimdi buradaki temel mesele benim açımdan ilk günden itibaren söylediğim şey şu. Aynısını aslında biraz önce Hazar Hocam söyledim. Tekrar sormak lazım. Bu savaş niye çıktı? Yani bu savaş niye çıktı sorusunu gerçekten tekrardan bir sormak lazım. Yani bu savaşı çıkaran güç kimdir sorusunun cevabını bir vermek gerekiyor.
1: Yani o sorunun cevabı kime sorduğuna göre değişir.
3: Güzel. Tam da bu stüdyolarda ben bizim yayın gruplarının 2001-2005'e kadar ABD başkanlarıyla Putin arasındaki görüşme zabıtlarını anlatmıştım. Birebir o zabıtları anlatmıştım ve orada çok açık net Putin Ukrayna meselesi üzerinden, Kırım meselesi üzerinden, NATO'nun genişlemesi meselesi üzerinden Alişe'yle bunu yayında da konuşmuştuk. Çok açık diyordu ki bakın 2005 yani 20 yıl önce siz bu hamleleri yaparsanız biz buna seyirci kalmayız. Biz bunun karşılığında da adım atmak zorunda kalırız diyordu 2005'te. Sonra Amerika Birleşik Devletleri bir şekilde göz yumdu ve gerçekten Kırım'ın ilhakını gördük. Daha sonra da biz bu savaşı gördük. Şimdi Avrupa halkıyla Avrupa yönetimleri aynı düşünüyor mu sorusunun cevabını bu savaş için vermek lazım. Bence düşünmüyor. Niye bunu ifade ediyorum? Mesela son seçimlerde gelen partilerin şeyine baktığımızda biraz bu mesele üzerinden daha farklı bir tablo çizeceklerini düşünüyorlar değil mi? Avrupalıların korkusu şu.
1: Almanya için özellikle söylüyorsun.
3: Evet, Almanya'daki halkın korkusu şu. Uzun vade içerisinde özellikle onu da ayırmak gerekiyor. Yani burada örneğin Polonya'nın bakışıyla, İsveç'in bakışıyla, Almanya'nın bakışı, İtalya'nın bakışı aynı değil. Yani bu İngiltere'yi de biraz kendi içinde ayırmak gerekiyor. Çünkü Polonya'nın bakışı şu, Moldova'nın bakışı şu. Ya herhangi bir şey olsa önce bize gelecek. Dolayısıyla da biz ön cephe olacağız, biz karşılayacağız vesaire tarzı. Şimdi ama geldiğimiz nokta itibariyle bu savaş bir NATO savaşına dönüşür mü? Yoksa NATO üyeleri içerisinde belli ülkeler üzerinden baskıyı artırır mı? Mesela Polonya gibi.

0: Bu baskıyı artırabilir mi? Bence buna doğru giden bir mekanizmayı görebiliyoruz. Yani biraz önce senin de o seyahat ettiğin, bildiğin o hat üzerinde esas Obama'nın biraz patlaması bunu gösteriyor. Yani niye mesela Polonya, mesela Almanya'daki üst meselesi, drone meselesi vesaire. Hatırlarsan bundan önce de bu tip şeyler olduğunda acaba Ukrayna'nın kendisi mi bunu yapıyor? Avrupa'yı buna zorluyor mu? Tartışmaları vardı. Peki şimdi,
1: Sahte bayrak
0: evet,
1: mı?
0: sahte bayrak meselesi çok tartışıldı. Peki şimdi böyle bir savaş, diyelim ki Allah korusun ama Avrupa Birliği ile bizi etkilediği için, yani çok ciddi etkiler bizi. Bunlar savaşlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonu ne olur burada? Kestirebiliyor muyuz?
1: Allah, o da hangi Amerikan yönetimi
2: NATO
1: olduğunda?
2: önden buyur der. Benim dışımdaki NATO.
0: Bunu kestiremiyoruz değil mi? Yani
1: Ben hariç NATO.
0: niye kestiremiyoruz? Tam da işte Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO ilişkisi burada bambaşka bir tabloya giriyor. O nedenle aslında
1: Ama bu
0: burada...
1: Trump yönetimi olup olmayacağına göre de değişir. Yani Trump yönetiminin mesela Biden dönemine baktığımızda bambaşka bir Amerika, Trump dönemine baktığımızda bambaşka bir Amerikan
0: Ama
1: politikası
0: işte
1: var
0: bu
1: neticede.
3: ama sonuçta Avrupa'nın özellikle de bir savaşın Avrupa ekonomisine Amerikan ekonomisine zarar verdiğini düşünen bir halk bırakacak Trump gerisinde. Bir sonra gelecek başkan da Avrupa'nın savaşı olarak görürse bunu, dediği gibi Sezin Hanım'ın, NATO buraya girmesin diye elinden geleni yapar. Bu beraberinde aslında 2-3 yıldır Avrupa'nın kendi ordusunu oluşturma. Bugünkü konuşmada da vardı Avrupa Parlamentosu'ndan Ursula von
1: Ursula von
3: Leyden.
1: der Leyen.
3: Yani şeyi söylüyor, Avrupa'nın bir güvenlik endişesi var. Bütün bunların dışında belki hani, o Nevzat'ı yormayayım, ayakta çok kalmasın ama
1: Sen niye gelmiyorsun
3: şeye
1: seminerde?
3: de burada şuna da belki bakmak, yani Avrupa güvenlik açısından geleceğini arıyor. Trump zamanında bu daha da çıktı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda zaten başlamıştı. Hocamın söylediği çok doğru. Bu geleceği şekillendirebilecek bir lider de yok Avrupa'da.
0: Evet.
3: Yani ne Şiraklar kaldı, ne Merkeller kaldı. Hani hiç kimse kalmıştı. Yani Blair'i arıyorlar. Tony Blair'i bile arar hale gelmiş durumda yani Avrupa. Bütün burada Türkiye'ye de bir şey, rol düşme ihtimali de var. Türkiye'nin önemini artıran bir şey de karşı karşıya kalıyoruz yani. İngiltere'yi Brexit'te gitti. Türkiye'yi bir şekilde dışladın, ufak ufak ülkeleri aldın. Peki senin askerin ve güvenliğin nerede olacak? Bütün bunlar ışığında da herhalde bu konuyu konuşmak gerekiyor.
0: Rusya'nın burada en çok sıkıştığı bir
4: cümleyle buyurun katkı, hani von der Leyen'in ismi geçtiği için 13-15 Eylül arasında bir anket var. Politico'daydı bugün. Türkiye'de böyle başka sosyal medya platformlarında yayınlandı. Almanların, burası çok ilginç, hani von der Leyen de Alman olduğu için neredeyse %45'i başarısız buluyor von der Leyen'i. Yani Avrupa genelinde de zaten inanılmaz, neredeyse tanımayanlar bile var. Hani bu komisyon, birlik, Avrupa tahayyülü, bunun içeride ne kadar çatırdadığını gösteren çok önemli bir anket bence.
1: Teşekkürler.
0: Burada,
1: Buyurun.
0: Yani bunları gerçekten biraz konuşmak lazım.
1: Çünkü bak
0: şöyle...
1: böyle bir durumlarda bir yani Rusya tehdidinin yakınlaştığını düşünüyorsanız bir liderlik inşa edip bir yanıt verebiliyor olmanız lazım. Bunu da yapamıyorsanız
0: Bir de
1: o zaman...
0: lider ülke olmanız lazım.
1: Evet. Yani bir lokomotif ülke olduğunuzun hakikaten kanıtlıyor olabilmeniz lazım. Bu sıkıntılar da sanki Avrupa'da baş gösterdi ki yani pek çok şeyde geri kalmaya başladıklarını
0: Şimdi
1: görüyoruz.
0: Avrupa'nın dezavantajı ne, Rusya'nın dezavantajları ne ve avantajları ne sorusuna bakıldığında birinci için dezavantaj Avrupa'da bence çok güçlü bir liderlik yok. Hepimizin ifade ettiği. Bence çok güçlü bir siyasi birlik de yok bu konuda. Yani mesela iş başa düştüğünde hani önden buyurun dediğinizde böyle gönüllü olarak, yani bakmayın siz şimdi İngiltere vesaire falan çok şey yapıyor ama yani sonuç itibariyle gidip savaşma meselesi kapılarına geldiğinde bambaşka bir tablo.
1: Tabii.
0: Üçüncü mesele Avrupa'nın bir enerji meselesi var. Oradan çok iyi yakalanmış. Yani hem ABD bir şekilde onu kontrol altında tutmaya çalışıyor. Rusya o baskı uygulamaya çalıştı. İşte İran Hürmüz Boğazı, Babil Mendap ve falan. Bütün bunların hepsi kendisine dezavantaj olarak geliyor. En önemli meselelerden bir tanesi bence bunun sonrasını da hesaplayamıyorlar. Yani şimdi Avrupa'nın en büyük korkusu ne? Rusya'nın bazı Avrupa ülkelerini işgal etmesi değil mi? Yani Avrupa'ya gittiğinizde halka sokakta en çok söylenen, halkın en çok söylediği belki de sokakta en çok karşılaştığınız mekanizma. Peki gerçekten Rusya bu noktada güvenceyi verdiği andan itibaren Avrupa ve NATO ayrımı yaptığında burada Avrupa içerisinde bir sorgulamayı beraberinde getirebilir mi? Bunu niye ifade ediyorum? Şimdi hatırlarsanız NATO meselesiyle ilgili Fransa'nın açıklamaları falan vardı. Sonra Trump'ın açıklamaları falan geldi. Ve orada da zoraki bir birliktelik varmış izlenimi doğuyor. Şimdi Almanlar çok açık biçimde buna karşı çıkıyor. Rusya meselesinde

0: biliyorsun en büyük şey çatışma. Ya kardeşim sen bunlarla anlaşmaya çalışıyorsun Rusya ile ama bizim güvenliğimizi bertaraf ediyorsun. Bizim güvenliğimizi öncelemiyorsun. O nedenle topladığımızda ben Rusya'nın içerideki ekonomik kriz en büyük sıkıntılardan bir tanesi o. Hı hı. Yani şu an orada iş yapan Türk firmaları da aynı şeyi söylüyor. Gidip gelen arkadaşlar da aynı şeyi söylüyor. Gerçekten bir sıkıntı oluşuyor orada ve o sıkıntı gitgide farklı bir noktaya geliyor. İnsan gücü bakımından Avrupa'dan daha üstün duruyor. Çünkü farklı cumhuriyetler üzerinden o silahlı gücü tahakküm ettirebiliyor. Savaş koşullarında yeni güçleri getirebiliyor ve bazı ülkelerle partnerlik içerisine girebiliyor. Hı hı. Üçüncü meselesi, evet, her ne kadar petrol rafineleri şu an ciddi oranda dışarı de, yani vurulsa da, ama onu toparlayacak bir mekanizmayı görebiliyor. Fakat bu Avrupa'nın bağımlı halde kurtulmasından herhangi bir şey yok. Yani Avrupa Rusya'dan bağımlılığından kurtulsa ya Hürmüz'e bağımlı kalacak, ya Venezuela petrolüne bağımlı kalacak, ya bilmem Afrika'dan bir enerjiye bağımlı kalacak. Bu onu ortadan kaldırmıyor. Dolayısıyla uzun vade içerisinde Rusya'ya karşı siz Ukrayna'da şu ana kadar bütün şeyleri yaptınız ve ilerleyemiyorsunuz. Şimdi Rusya bugün ne diyor? Bugünkü açıklama. Eğer sen kara birliklerini getirirsen Avrupa, bu bizim için evet savaş nedenidir diyor. Peki şimdi gerçekten şu soruyu da sormak lazım. Polonya bu anlamda önemli ama Polonya dışında hangi Avrupa Birliği'nin kara gücünü buraya, hangi insan gücünü getireceksiniz? Yani ne kadar var ki getireceksiniz sorusunu sormak lazım değil mi? Polonya'yı orada bir tarafa bırakırsak. O nedenle ben Türkiye'nin ilk baştan itibaren söylediği bir şey vardı. Kardeşim siz dolaylı görüşemiyorsunuz. Perde arkasında görüşmeler yapamıyorsunuz. Gelin masaya oturun ve birbirinizi anlatın. Ne istiyorsunuz sorusu. Şimdi bu gerçekleşebilir mi? Bence bu gitgide zorlanıyor.
1: Çok zorlaşıyor. Ha,
0: sıkıntı şu, gitgide zorlanıyor ve provokasyonlara açık hale geliyor. Ve evet, savaş gitgide yayılmaya başlıyor. Şimdi buradan dönüş olmazsa ne olur sorusunun cevabı, yani bütün konuştuğumuz uzmanlar aynı şeyi söylüyorlar. Yani 2027'de bu iş devam eder diyorlar. Umarım evet, etmez ama
1: bu kış mesela, bu kışı göreceğini düşünüyor herkes savaşın. Hayır,
0: çok yani açık 2027 söylüyor.
1: 2027'ye çatışmalar sarkabilir deniyor. Sarkabilir bu sadece deniyor. Bu arada Rusya için de değil, İran'la ilgili de aynı şeyi söylüyorlar yani.
0: Zaten bak İran'la ilgili aynı şeyi söylüyor. Şimdi 2011'de Arap Baharı başladı. İşte biz Suriye'yi gördük. Kaç yıl devam etti değil mi? Şimdi Ukrayna meselesi başladığında 3 ay, 6 ay, 9 ay vesaire falan derken yıllar geçti. İran mevzu 200'ü geçti herhalde değil mi? 200 günü geçti orası da. Şimdi o aynı şeye geldi. Şimdi
1: 28 Şubat'tan hesap et.
0: Ben dün bir yayında 200 gün dedim. Ben de oradan 200 gün.
2: Peki. 200'ü geçti evet.
1: 200 geçti. Geçti mi peki?
0: Şimdi bu aynı şekilde istikrarsızlaşma devam ettiğinde o zaman şöyle bir noktaya mı geliyoruz? Bir topyekun bir savaş. Yani o noktaya mı geleceğiz? Yani bir topyekun savaş
1: yani
0: noktasına
1: Çin'i,
0: mı geleceğiz?
1: Yani Çin'i, Kuzey Kore'yi, İran'ı, Rusya'yı kapsayan bir topyekun.
0: Tamam. O zaman bizim şu
1: bu bizi savı, dünya savaşını konuşturacak noktaya iter ama farkınız.
0: Şartlar zaten, ama o zaman şu savı bizim tekrardan bir konuşmamız lazım. Buradaki temel sav neydi, Orta Doğu'daki temel sav? Amerika Birleşik Devletleri bölgeyi dizayn ediyor. Çünkü Çin'e yoğunlaşmak istiyor. Dolayısıyla da burada güçlü devletleri oluşturmak istiyor. Ve buradan çekilmek istiyor. Temel sav bu değil mi? Genellikle
3: hatta ABD İran'la sıcak, Çin'le soğuk savaşta. Tam da bu
0: konuşulan mesele. Peki o zaman böyle bir Rusya'yı böyle bıraktığında böyle bir dizaynı yapma şansın var mı Orta Doğu'da? Hayır. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani böyle bir şeyin oluşma şansı var mı? Ya
1: zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı çözmeye dönük girişimlerinin hepsinin temelinde bu var. Ama bu buraya getiremiyor tarafları.
0: Niye çözmüyor? Niye çözemiyor? Peki şimdi o zaman soru şu. Amerika çözmek istiyordu. Avrupa mı karşı çıkıyor? Rusya mı karşı çıkıyor?
2: Amerika çözmek istiyor muydu gerçekten?
0: Güzel. Üçüncü soru da o. Eğer çözmek istiyorsa, çok özür hocam, bugüne kadar biraz önce bahsettim, 2005'ten itibaren niye göz yumdu? Buyurun hocam.
1: Buyurun.
4: Ya bir müdahale, az önce mesela Rusya tehdidinin Amerika açısından ne kadar ciddi kazanımlara dönüştüğüne işaret ederken, bir yandan yani Trump'ın birinci dönemi ve ikinci dönemindeki o grafiğe, eğriye bakın. Askeri harcamalar noktasında hakikaten Avrupalı müttefiklerini önemli bir yere getirdi. Bu hem NATO açısından hem Trump açısından önemli bir kazanım. Diğer taraftan çok ilginç şeyler oluyor. Avrupa'da da güçlü lider ya da güçlü devlet talebinde değil zaten Amerika Birleşik Devletleri. Onun için Avrupa'nın ana akım siyaseti açısından bir tehdit olarak görülen aşırı sağa Trump yönetiminin, elit kadrosunun çok ciddi bir teveccühü var. Mesela Eylül ayında Ekonomist'in çok kritik bir şey bence. Başlığı İslam in Europe,

0: Bir öncesine gidelim. Geçtiğimiz ay Elon Musk'la ekonomist genel yayın yönetmeni bir röportaj yaptı. Yani fütüristik birçok iddia var. Paranın işlevinden tutun yapay zekaya kadar. Ama orada aşırı sağ meselesi de tartışmaya açıldı. Şiddetle aşırı sağ etiketine karşı çıktı. Bunun neden gerekli olduğu, neden Avrupa'da yoğun bir biçimde teveccüh gördüğünü ifade etti. Ve şunu söyledi. İngiltere'yi eğer çözülemezse dedi, çok yakın bir tarihte bir iç savaş bekleyebilir. Ekonomistin ona cevabı Eylül sayısında Avrupa'da İslam'ın bir tehdit olmadığı idi. Şimdi bu tehdit algısını niye aşırı sağ üzerinden yoğunlaştırıyor? Çok hani Avrupa'nın kendi içerisinde bir bütün olarak tırnak içerisinde Avrupa olma iddiasını istemediği için. Yani Amerika o açıdan bence oyunu küre sattığında her alanda belki Çin anlamında kazanımları çok sınırlı ama Çin'in çok daha hani orta uzun vadede bu süreçte galebe çalacağı görülüyor ama Avrupa'da ya da kürenin diğer taraflarında Amerika açısından çok başarılı bir strateji yürüyor.
1: Bunu
0: Yani oy
1: şunun için hiç
0: oranlarına da bakın
1: söylemiştim.
0: mesela öyle.
1: Yani hocamın hatırlattığı şey Münih Güvenlik Konferansı'nda bundan bir öncekinde temel tartışma Avrupa kaldı mı? İnceledi. Yani ben orada baktığımda bütün tartışmalar oydu.
0: Burada Vance fırça attı, Elon
1: Evet.
0: Musk fırça attı yani Avrupalılara
2: Evet ya.
0: fırça attı.
2: Ayağının tozuyla
1: Çokça.
2: göreve gelir gelmez bir de.
1: Evet. Şimdi Avrupa kaldı mı? Avrupa'nın güvenliği mimarisi nasıl şekillenecek vesaire bunlar tartışıldı. Fakat şimdi geldiğimiz noktada dönüp baktığımızda bazen bakmak gerekiyor. Şimdi Ukrayna'nın şu an oluşturduğu tablo içerisinde kazanımı nedir sorusunu gerçekten bir sormak gerekiyor. Tamam, bu kadar vatanlarını savunuyorlar, insan kaybı bunu şu şey anlamında söylemiyorum. Yani Avrupa Birliği meselesi çözüldü mü Ukrayna açısından? NATO meselesi çözüldü mü? Peki ne oldu burada sorusu? Bir ileri karakol görevi gördü. Yani benim
2: Yani çok acı ama böyle tarif edildiği için söyleyeceğim. Yani uzmanları böyle anlattığı için bir savaş laboratuvarına dönüştü. Savunma işte ya da askeri teçhizat füzeden tut drone'a kadar, yapay zekalı drone'a kadar pek çok anlamda
1: Burada
2: pek çok
1: denendi.
2: ülkenin denediği, geliştirdiği teknolojinin laboratuvarı olduğu maalesef böyle
1: Peki
2: değerlendiriyor bu işi
1: burada
2: uzmanlar.
1: Ukrayna'da başarı elde edememişken ikinci bir cepheyi Batı açabilir mi burada? Yani eğer zaten bir başarı elde edeceksen bunun üzerinden elde etmen gerekiyor değil mi?
2: Ya burada Batı'nın bir cephe açması değil de Rusya'nın bir sıkışmışlık içerisinde olup bir cephe açması
1: Şimdi
2: ihtimali
1: biraz önce kim
2: üzerinden
1: söyledi
2: konuştuk.
1: bilmiyorum da Batı'nın yani belli bir süre gerekiyor. Turgay Hocam mı söyledi? Avrupa açısından birkaç yıl daha gerekiyor.
3: Ben
1: Kendini
3: onu söyledim.
1: toparlayabilir.
3: Güvenlik
4: Hatta
3: savunma
4: 10 yıl.
3: politikaları için çok uzun.
1: Peki.
2: Altyapısı
1: Tamam.
2: güven
1: Ben de tam
2: şeyinin
1: tersinden soracaktım. Orada
2: savunmasının
1: bölmeyeyim diye. Şimdi Putin bunu görüyorsa
2: niye beklesin?
1: niye beklesin sorusu noktasında Avrupa ne yapabilir sorusunu bizim sormamız
2: Peki
1: gerekmiyor mu?
2: oradan konuşalım. Ne yapabilir?
1: Şunla da
2: Yani
1: bitireyim.
2: bir cümle olsun.
1: Peki bunu bildiği halde Avrupa bu noktadaysa, NATO bunu bildiği halde, Amerika Birleşik Devletleri bildiği halde niye bir yanaşma, bir anlaşma zeminini oturmuyorlar sorusuna tekrar bir sormak lazım.
2: Çok özür dilerim. Rusya ve Ukrayna için ABD neden oturtmuyor mu diyorsun?
1: Avrupa Birliği'nin zamana ihtiyacı varsa, NATO
2: Evet.
1: da bunu biliyorsa,
2: Evet.
1: Amerika Birleşik Devletleri de bunu biliyorsa ve Putin'in bu hamlesini boşa çıkarma anlamında siz olsanız bir anlaşma zemini ya da bir yavaşlatma zemine girmez misin?
2: NATO ne
3: girmeye
2: çalışıyor,
3: olacak?
2: giremiyor işte.
1: Güzel.
3: NATO ne
1: Hayır.
3: olacak? NATO'nun kimlik bulduğu yerde Amerikan kasası iki kere sattığı
2: Buyurun.
3: silahlarla Ukrayna'ya da dolaylı yoldan döndüğü halde o zaman işlevsiz
1: O
3: kalır.
1: zaman biz NATO'nun geleceğini konuşuyoruz
2: Evet.
1: esasında.
0: Şöyle bir tartışma var
2: Buyurun.
0: katkı anlamında. Ya bu siyasete müdahale noktasında sadece Amerika siyasi yönetimi değil, tekno oligarklar dediğimiz büyük teknoloji şirketlerinin de Avrupa'da çok ciddi anlamda problemler çıkarttığı, Avrupalı devletlerin ve Avrupa Birliği'nin bu regülasyon çabalarına karşı ciddi mukavemet gösterdiği biliniyor. Hatta Elon Musk ciddi anlamda hedefte X'i çok yoğun bir biçimde işte Farage'a, şeye AFD'ye açtığı, işte Milei başka bir kıtada olduğu için o bunlarla birlikte değerlendirilmiyor ama çok yoğun bir biçimde destek verdiği ifade ediliyor. Bunları Trump siyasetinden bağımsız olarak düşünmek de çok mümkün değil.
2: Pekala, çok teşekkür ediyorum. Son 20 dakikam bir başlık daha var. Oraya yavaş yavaş bu konuda diyeceği olan yoksa değerli konuklarımdan geçelim. Hadi bize biraz yakınlaşalım.
1: Seyirci diyor
2: Gerçekten
1: kafamız
2: yine
1: karıştı.
2: yakınız
1: Daha da
2: aslında
1: karıştırdınız
2: baktığında
1: sağ
2: yani.
1: olun diye.
2: Et,
1: Teşekkürlerini iletiyorum.
3: Babil Mendeb Vadişmi Suvaki
1: Yani
3: Koridoru.
1: zaten şöyle bizim Türkiye'deki

0: Seyirci de gerçekten şimdi şöyle haritaya bakıyor. Sabahleyin işe gidecek. Orada bir kriz, burada bir
1: Burada
0: kriz,
1: bir
0: şurada bir
1: kriz.
0: kriz. Ha, tamam diyor ya, benim sağlığım yerindeyse sorun yok.
2: Bir daha LED'e
1: Gerçekten.
2: çıkmamak için yapıyor.
1: Ne için?
0: Net
2: Ekrana
0: bitti
2: çıkmamak
0: hocam,
2: için.
0: net bitti.
1: Kaldırmayacağım zaten.
0: Yunanistan, Alişer yaşadı orada. O, Alişer diyorum
1: Evet,
0: sana ama.
1: Yunanistan'a geçeceğim şimdi. Ne oluyor diye Yunanistan'da soracağız. Çünkü bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bugün bir açıklaması vardı. Bölgeyi istikrarsızlaştırmak isteyenlerin oyuncağı olmak istemiyoruz dedi. Biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz. İyi ile iyi komşuluk ilişkisi içinde olmak istiyoruz. Burada tabii kasıt
0: İsrail.
1: İsrail'le son yapılan anlaşmalar. Yani İsrail'in Yunanistan üzerinden bir Türkiye'yi çevreleme politikası içerisinde olduğunu mu düşünüyorsun, yoksa daha büyük bir
0: Kalkacak mı
1: hedef?
0: burada mı?
1: Ha?
0: Daha
1: Kalkacak
0: büyük burada mı?
1: mı? Sen çağırdın, iki kere gelmedi. Ben çağırmayacağım artık. Bugün yorgun herhalde, kalkmak istemiyor.
3: Orada anlatılacak bir şey değil, ondan değil de yani bu
1: Öncekilerde de gelmedi Nalişe.
3: şeyde genel itibariyle yani Yunanistan'ın motivasyonunu belki biraz iki cümleyle anlatayım. Yunanistan'da Türkiye karşıtlığı her zaman iç siyasete kolayca malzeme yapılabilecek bir şey oluyor. Ben Yunanistan'da muhabirlik yaptığım dönemde böyle hiç üşenmemiştim. 4 ay boyunca büyük 3-4 tane gazetesinin her gün ön sayfasına bakmıştım ve her gün ön sayfasında Türkiye karşıtı bir söylem vardı. Neden olduğunu da araştırdığım zaman bu. Yani Türkiye karşıtı söylem, Türkiye siyaseti iç politikaya çok fazla malzeme ediliyor. Bu motivasyon hiçbir zaman eksilmedi, hep de devam etti. İsrail'in bu motivasyonu bir yere evrittiği de çok net ortada. En son Güney Kıbrıs Rum yönetimi Atina ve İsrail'in yanlış hatırlamıyorsam Tel Aviv'deki görüşme bizim yetkililerin Şam'da olduğu güne denk getirildi. Ve hani Suriye'de aslında Türkiye'nin kazanımının olduğu gün onlar oradan böyle bir açıklamayla gelmişlerdi. İşte biz de artık Yunanistan'ın hava sistemini İsrail tarafından şey yapılacağı.
1: Mekke ittifakıyla da neredeyse eş zamanlı
3: Böyle
1: gelmişti
3: yani
1: o
3: bir şeyler
1: açıklamalar.
3: hep
0: Sembolik
3: yapılmaya
0: yapıyorlar genelde.
3: çalışılan bu. Buradaki ortak motivasyon Yunanistan açısından belki daha basit olan düşmanımın düşmanı dostumdur gibi basite indirgeyebileceğim ama maalesef öyle yürüyen bir şey. İsrail açısındansa Somaliland'dan tutun da buraya kadar Akdeniz'de o kadar Türkiye'nin genişleyebileceği sözünün olduğu tarihi ve günümüzdeki gücü itibariyle sözünün olduğu pek çok noktada ona karşı çıkılabilecek, onun gücünü zayıf gösterebilecek her hamleyi beraber yapalım diye. Yani ben hani kısa vadede şimdi savaştan savaşa koştuk. Yemen'den başlayıp
1: Öyle
3: bölgeden
1: oldu
3: ve oradan Avrupa'ya
1: maalesef.
3: gittik ama
1: O
3: hani
1: kadar da
3: Türkiye,
1: zor bir
3: Yunanistan
1: coğrafya, yani şöyle bir aç bak, yani büyük büyük büyük biraz daha. İran ayrı, Rusya ayrı, az aşağıya in işte Afrika kıtası ayrı,
3: bütün
1: maalesef öyle.
3: konuştuğumuz ama bu akşamki savaş senaryolarında ben hani Türkiye ve Yunanistan'ın bir çatışmasının en uzak ihtimal olduğunu düşünüyorum. Yani öyle bir şey olacağını düşünmüyorum ama bu gerginlik hiçbir zaman nefes aldırmayacak. Hani turizminden ortak beraber hareket edilebilecek, geliştirilebilecek ticarete kadar maalesef onların önünü kapatıyor her zaman için. Neyse ki iki ülke yani orada da yaşamış hani ara sıra da gitmiş birisi olarak şeyi söyleyebilirim. Devletler arası dışarıdan da sorun olsa da halklar arası bir sorun yok. Yunanistan ve Türkiye'nin en büyük avantajı bu. Gittiğiniz zaman Türkiye'den geldiğiniz zaman komşu komşu diye karşılanıyorsunuz.
1: Ya,
3: Burada da aynı
1: burada hiç
3: şekilde.
1: sorun yok ama benim merak ettiğim biraz da bu. O dönemden bu döneme değişen bazı şeyler de var ya, bunların başında İsrail etkisi geliyor. Hem Güney Kıbrıs için söylüyorum bunu, hem Yunanistan için söylüyorum ve savunma işbirlikleri anlamında da söylüyorum. Yani sanki hani tabii ki insandan insana hiçbir ilişki sorunumuz yok ama İsrail etkisiyle beraber dönüşen bir Yunanistan da var sanki.
3: Tabii, yani
0: Fazlasıyla.
3: o geldiği nokta o ama hani bu bir tekrar çatışmaya varacak değil. Benim
1: Öyle öyle.
3: söylediğim biraz söylediğinin karşısında duygusal ya da romantik kalıyor olabilir ama hava savunma sistemini İsrail'e vermesi Yunanistan'ın o komple olduğu gibi bunu otursun bir daha hani az önce konuştuğumuz Avrupa'da bir düşünsün bir zahmet yani. Ne, kime emanet ettiriyorsun, ne yapıyorsun, nereden, hangi etkiden koparmaya çalışarak bunu yapıyorsun. Ya da ne bileyim Avrupa'nın güvenliğinde de bir şekilde oradaki bir ülkenin hava savunma sistemi İsrail'in elinde. Yani bu yarın öbür gün kalkan bir uçağın düşürülmesini, tehdit edilmesini, bir hava sahasında oluşabilecek herhangi bir kazanın düğmesine nereden basılacağını kontrolün nereden yapılacağı mevzu bahiste İsrail ise provokasyonlara çok açık bir hale geldiğinde göstergesi. Buradan bu

0: Sokma ile yaptığım şeyi Yunanistan'ın yapamaması onların hani kendi krizlerinin bir sorunu ya da sonucu. Ama hani gene tekrarlayayım, bütün bu konuştuğumuz, savaştan savaşa koştuğumuz bu programda en uzak ihtimalin Türkiye ve Yunanistan arasında olduğunu görüyorum. Ama bu ihtimalin yıllardır var olması birlikte yapılabilecek pek çok şeyin de önüne geçiyor. İki, Yunanistan'ın son yıllardaki agresif kendi içerisindeki siyasi ve ekonomik krizlerden çıkmak için Türkiye'yi malzeme haline getirmesi de meseleyi buraya getirdi. Bütün gri alanlarda olduğu gibi İsrail de buraya girerek orada bir şey, kendine de bir alan oluşturdu. Ve tek motivasyonu Yunanistan'ın daha yükselmesi, büyümesi değil, Türkiye karşıtlığı.
1: Tabii.
2: Bir şey söyleyeyim.
1: Hızlıca
2: burada,
1: alayım Mehmet Hocam.
2: Bence esas belki Yunanistan, Türkiye, evet, direkt bir çatışma ortamına girmez ama özellikle Kıbrıs'a çok dikkat etmek gerekiyor.
0: Yani Akdeniz'e bu, komple herhalde.
2: Hayır, İsrail meselesi üzerinden şimdi şöyle. Şimdi Yunanistan'la Türkiye'nin geleneksel hani şeyleri belliydi, kodları belliydi. Şimdi bu kodlara siz yeni bir ittifak koyuyorsunuz. Ve o ittifak Hindistan'dan başlıyor. O ittifak İsrail'i kapsıyor. O ittifak Güney Kıbrıs'ı kapsıyor, Yunanistan'ı kapsıyor.
1: Yani denkleme bir bilinmeyen daha ekliyorsun.
2: Şimdi o bilinmeyen denklem, mesela hatırlayın, bu denklem içerisinde Hindistan Başbakanı'nın şeye gitmesi. Evet. Kıbrıs'a gidip işte oradaki mesajı falan. Şimdi evet, bunlar sembolik
1: Somaliland.
2: Ya Somaliland tam biraz daha uzak olduğu için ben bu kısımdan şey yapıyorum. Şimdi kendiliğinden gelişen bu ittifaklar karşımıza bir set olarak çıkıyor. Ve bunun İsrail'le bizim hesaplaşma alanlarımızdan bir tanesi Suriye. Diğer hesaplaşma alanımız ne yazık ki bundan sonra Kıbrıs olacak. Ve burada özellikle Yunanistan'ın Güney Kıbrıs'la birlikte oluşturacağı birliktelik, baskı ve benzeri şeyleri bir yere not etmek gerekiyor. Bu böyle geliyor. İkinci mesele tabii Doğu Akdeniz. Yani bütün bu meseleyi konuştuğumuzda biz bir enerji meselesini konuşuyoruz. Ve bu enerji meselesi içerisinde de şimdi haritada gördüğünüzde yani Yunanistan, İsrail, hani bu hat Güney Kıbrıs, bu hat da şey bir hat değil. Yani bu hat da basit bir hat değil. Bu hattın ne olacağı, bundan sonra bu enerji meselesi. Çünkü bu niye önemli? Esasında biz şunu gördük. Yani en azından iddia olarak da ifade edilse, Netanyahu sunulan 7 Ekim öncesi raporda biz o gaz meselesinin ne şekilde Mısır üzerinden bir anlaşma zemine çekilmek istendiğini gördük. Şimdi bütün bu çatışma...
3: Daha öncesinde de İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri, İstmet var. Ama Amerika rantıbıl olmadığı için çekilmişti zaten. Alternatif denemeler devam ediyor.
2: Yani bu Ali Şer'in ifadesiyle senin de söylediğin, şimdi bir çatışma alanı, çatışma alanları gitgide büyüyor. Yani Dede Ağacı falan çok konuşmuyorum. Orada çok farklı bir noktaya doğru gelmiyorum ama bu çatışma alanları gitgide genişliyor ve bu çatışma alanları içerisinde Yunanistan ve İsrail'in mesela bir yerde örtüşüyorlar. O örtüştükleri yerde şu. Mesela Türkiye'nin F-35 almama meselesinde aynı politik argümanı, aynı politik gerekçelerle ABD'ye karşı sunabiliyorlar. Hem İsrail hem Yunanistan Türkiye'nin bir hava gücü olmasını kendileri bence açısından bir tehdit unsuru olarak görüyorlar ve bir F-35'in verilmemesi gerektiğini aynı anda söyleyebiliyorlar. Şimdi bu aynı zamanda ABD lobisinde de başka bir şey karşımıza getiriyor. Yani basit bir meseleden çok farklı stratejik, tırnak içinde bunu kullanayım ama yani bir düşmanlık üreten mekanizma karşımıza geliyor. Evet. Bu sadece bir Doğu Akdeniz meselesi değil, bir Güney Kıbrıs meselesi değil. Biraz önce bahsettiğim gibi yani Türkiye'ye karşı özellikle bu F-35 meselesi üzerinden çok net çıktı. Veya İsrail'in Yunanistan'a hava savunma sistemleri vermesi falan. Şimdi bütün bunlara baktığınızda ne ateşleyebilir bunu? Mesela en basit bir şey. Meis Adası değil mi? Şimdi anlaşma gereği nedir? Bu adaların silahsızlandırılması. E şimdi oradan başladınız. Güney Kıbrıs'ta başka bir şey çıkmaya başladı vesaire falan. Yani biz o provokasyon alanları bu ittifaklarla gitgide büyüyor. Ve ne yazık ki İsrail'in bu Türkiye'yi çerçeveleme planı içerisinde Yunanistan'da başat bir role doğru gidiyor. Bence uzun vade içerisinde biz parçalı da olsa yer yer siyasi anlamda hani iç siyaseti dizayn etme noktasında gerginlikler çıkıyordu. Artık oradan çıkıyoruz. Yani o iç siyaseti dizayn noktasından çıkıyoruz. Uluslararası birlikteliklerle bir karşıtlık üzerinden yeni bir şey karşımıza çıkıyor.
1: İsrail'le mi diyorsun?
2: İsrail ve Yunanistan ikisi.
1: İsrail ve Yunanistan'la. Öyle mi Mehmet Hocam, katılıyor musunuz? Bu böyle bir karşı karşıya gelmeye İsrail ve Yunanistan'la dönüşebilecek bir noktaya mı gidiyor?
4: Şimdi İsrail'in doğrudan değil de Türkiye'ye karşı, İsrail genelde

0: vekalet kullanmayı seviyor. Ben Amerika Birleşik Devletleri'ni bir şekilde ikna edip Basra Körfezi'ne kafasını soktu Amerika Birleşik Devletleri'nin. Ve çekildi. Farkındaysanız savaş İran-Amerika savaşı şekline dönüştü. Bunu çok istiyordu. Bir şekilde ikna etti. Şimdi yapmak istediği İsrail, Siyonist İsrail, bunu belirtmekte fayda vardır diye düşünüyorum. Özellikle bu kavramı kullanıyorum. Yunanistan'ı oltaya takıp Adalar Denizi'nde Türkiye'nin önüne atmak istiyor. Yani net gözüküyor bu. Çünkü eğer Yunanistan'la Türkiye'yi karşı karşıya getirirse çok istediği hem Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den uzak tutma hem Türkiye'yi Orta Doğu'dan uzak tutma girişimini bir anlamda başarmış olacak. Bütün çabası bu. Başka bir şey daha var. Bence çok daha önemli. Özellikle savaşların çok yoğun olduğu veya ne zaman biteceğinin belli olmadığı dönemlerde kapasitenizi korumanız gerekiyor. Türkiye uzun süredir hem bölgede terörle mücadele eden hem de bölgedeki kargaşayı çok iyi okuyarak bir anlamda biraz da meydan okuyarak belli alanlarda çok iyi kapasite inşa etti. İsrail, Türkiye'nin bu belli alanlarda inşa etmiş olduğu kapasiteyi eritmek istiyor. Burada da Yunanistan'ı vekalet unsuru olarak kullanmak istiyor. Burada Yunanlıların dikkatli olması gerektiğini, tabii ki bizim de aynı şekilde ama Yunanistan'ın bu oyuna gelmemesi gerektiğini bence anlatmak gerekir. Nitekim yapılan anlaşmaya baktığımızda kastettiğim Aşil kalkanı biliyorsunuz konuşuluyor birkaç haftadır. Buraya baktığımızda Yunanistan'da muhalefetin veya bazı yazar çizerinin, gazetecisinin veya akademisyeninin İsrail tarafından Yunanistan'ın oyuna getirilmek istendiği ve Türkiye ile karşı karşıya bir açmaza sokmak istediği çabası anlatılmaya başlandı ve bu yüksek sesle devam ediyor. Şunu düşünmeyelim. Elbette ki yani bizim halklarımız yani bir Türkler Yunanistan'a gidiyor, onlar buraya gidiyor. Hatta Türkiye'ye yakın adalarının bütün geçim kaynağı Türkiye üzerinden devam ediyor. Osmanlı dönemine gittiğimizde unutmayalım sadece devletlerin, ülkelerin komşu olması değil. Bazen aynı ülke sınırları içinde komşular bile zamanla karşı karşıya getirildi bu topraklarda. Buna o çok iyi dikkat etmek lazım. Tekrarlamak istiyorum. Aynı ülkenin sınırları içindeki halklar birbirlerine komşu olarak hareket edenler sabah birinin evinde kahvaltı yapıp öğlen birinin evinde yemek yiyen halklar belli unsurlar kullanılarak karşı karşıya getirildi. Onun için bu ülkelerde daha kolay yapılabilir. Burada İsrail'in çok çaba harcadığını net bir şekilde görebiliyoruz. Benim aklıma şu geldi. Unutmayalım. 90'lı yıllarda dış politika konusunda çok yazan ve ömrünü de dış politikaya adamış bir büyükelçimiz vardı. Şükrü Elekdağ'ın. 90'lı yıllarda 2,5 savaş stratejisi diye bir yazı yazmıştı ve o yıllarda çok tartışılmıştı bu. Kastedilen şu idi. Bir taraftan Yunanistan, bir taraftan Suriye, buçukta PKK idi. Türkiye akıllı politika izleyerek bir anlamda Suriye'deki devrimin gerçekleşmesi 8 Aralık 2014'teki ve arkasından bu terörsüz Türkiye çerçevesinde Türkiye'nin yürütmüş olduğu projeye baktığınız zaman İsrail'in bundan da rahatsız olduğunu görüyoruz. 1,5 biraz devre dışı kaldı. Geriye kaldı 1. Şimdi bu biri Türkiye'ye karşı farkındaysanız kışkırtmaya yönelik bir politika takip ediyorlar. Burada bence Yunanistan'la da doğrudan görüşebilmeli, onlarla konuşabilmeli. Nitekim bizim tarafımızdan gelen, özellikle devleti yönetenler tarafından oyuna Yunanistan'ın oyuna gelmemesi konusunda uyarıların çok ciddiye alınması gerektiğini ve diplomasiyi biraz daha bizim artırmamız gerektiğini düşünüyorum. Sadece basın üzerinden yapılan açıklamalardan değil de hem Avrupa içindeki çok katılımlı diplomaside veya ikili ilişkileri bence biraz sıklaştırmakta fayda var. Yoksa İsrail bunu kaşıyacak gibi gözüküyor.
1: Peki. Buyurun. Bu böyle İsrail'in daha büyük bir planının bir parçası, bir ayağı mı? Nasıl güçlendirilebilir ki İsrail kaşımasın buradaki bu?
2: Kuşkusuz tabii. Şimdi burada bir Aşil kalkanı derken neyi kastediyoruz? Aşil malum o yenilmez savaşçı mitolojideki.

0: ve tek hedef olabileceği yer topuğu. Şimdi bu Aşil Kalkanı aslında Yunanistan'ın kendi demir kubbesini yaratması. Ve o demir kubbesini yaratmasıyla beraber artık topuğu da vurulmaz hale geliyor. Yani tamamen hiç yenilmez bir savaşçı haline geliyormuş metaforu var. Yani bu David Sling, Davut Sapan'ı hep üstüne çok konuştuğumuz o balistik füzelerin vesaire, malum İsrail'e yapılan İran saldırılarında hani onlar bu Davut'un sapanı durdurabilecek mi, ne olacak vesaire. Ya biz o çok üstüne konuştuğumuz demir kubbe bir kısmı Davut sapanı, bir kısmı o hava mimarisi, hava savunma mimarisinin bu sefer İsrail'den Yunanistan'a aktarılması bizim konuştuğumuz. Şimdi 31 Ağustos'ta imzalanan aralarındaki anlaşma bunun ilk adımı. 3,5 milyar avroluk bir anlaşma. Ama Aşil Kalkanı 2036 tamamlanma zamanı olması lazım. O zamana kadar 28 milyar avroluk bir finansman gerektirecek. Tabii Yunanistan'ın tek başına olduğu bir şey olmayacak bu o zaman. Onun içine işte başka Avrupa ülkelerinin girmesi, işte Fransa'ydı, hatta Amerika da bir yandan bu işin içinde. Tabii yani Amerika da tamamen azade, uzaktan bakıyor değil. O da bu arka plandaki oyunculardan bir tanesi. Böyle olunca tabii ki şimdi Türkiye'nin içinde, ya ben bir güvenlik bakış açısıyla baksam Ankara'dan hiç hoşuma gitmez. Yani burada Genelkurmay, bir işte Dışişleri Bakanlığı buna tamam olsun demez. Çünkü ister istemez İsrail, aramızda bir coğrafya var, bir ara var. O aranın kapanıp hemen İsrail'in bir anlamda bir satelit, bir uydu gibi Yunanistan'da var olması, bir şemsiye açması manasına geliyor. O yüzden tabii sıkıntılı. Hatta benim sevgili hocam Yannis Grigoriadis'in, o Eliyahu'nun başında, kendisi zaten Türkiye'de de yıllardır ders vermiş bir insan. Çok da barışçı bir insan. Ben de öyleyim bu arada. Yanlış anlamayın benim bu sözlerimden. Tehdit algısı olarak bu ele alınmamalı tamamen. Fakat sakin suların sonu mu diye bir analizi vardı. Bu işte anlaşmaya istinaden, İsrail-Yunanistan anlaşmasına istinaden. Bir yandan Türkiye ve Yunanistan diplomatik düzleminin asla tabii ki kaybedilmemesi lazım. Bu işin yorum kısmı. Fakat dediğim gibi, ya savunma bakış açısından baktığınızda, ya şimdi bizim bugüne kadar konuştuğumuz Yunanistan'la ilgili konular birdenbire çok afakileşiyor. Yani Yunanistan'a dair konuştuğumuz tehdit algıları birden çok daha ileri boyutta başka bir şeyle karşı karşıya
1: bir sıçramayla başka bir yere geliyor. Yani daha da büyüyor.
0: Tabii ki yani bu Yunanistan ve Türkiye'nin kendi arasında bana kalırsa halledebileceği bir şeydir. Bölgenin halledebileceği bir şeydir. Bir tehdit algısına tırmandırmadan. Ama öte yandan da şunu unutmayalım. Yunanistan'da da ilkbaharda seçimler var. 2027 seçim yılı. O yüzden her ne kadar baştaki demokrasiye bir yandan destek kaybediyor ama onunla çok da rakibi de yok. O yüzden biraz önümüzdeki dönemde alevli tartışmalar görürsek Yunanistan politikasında da çok şaşmamak lazım seçim dönemi olduğu dolayısıyla.
2: Bir şey sorabilir miyim? Zaman var mı?
1: Var. Bir iki dakikamız var ama.
2: Mesela bu İsrail-Yunanistan ittifakı niye şimdi çok öne çıkmaya başladı? Mesela bir tarafta işte Suriye meselesinde istediği olmadı. Yani acaba şey mi? Hani Suriye üzerinden Türkiye bana komşu.
1: Ben de Yunanistan üzerinden ona
2: ben de komşum olayım. Yani başka bir strateji mi? Değişen ne oldu mesela tarihsel süreç içerisinde?
3: Aslında ya, evet, çok pardon
4: tabii
3: hocam.
4: Yok. Onlar da Suriye üzerinden komşu, Golan tepeleri düşünüldüğünde.
3: Tabii. Aslında son birkaç senedir onlar ilişkilerini sağlamlaştırıp katman katman bir takım güvenlik savunma anlaşmaları içerisine giriyorlar. Yeni bir şey yok. Yunanistan açısından bağımlılıklar kademe kademe arttırılıyor. Ama sizin hanım, şimdi biraz önce şey dediniz ya, Ankara'dan baksam çok rahatsız olurdum diye. Hani bu güvenlik mimarisine. Çok ilginç bir şekilde tabii ki önemli konu bizim için ama Yunanistan onlara karşı olmayan bu yükselişimizi bu kadar kendisine tehdit algılarken, hukuksuzca Ege'deki dengeleri bozarken, güç dengesini başkalarına yaslanarak değiştirmeye çalıştığını ya da değiştirdiğini zannederken, ama aslında bunu başaramaz çünkü güvenlik başkasına yaslanarak yapabilecekleri bir nokta değil. Tam tersine önlerinde çok tarihi örnekler var. Ukrayna'ya bakın ya işte İran Savaşı'nın etkilerine bakın. Yani Türkiye gibi barışçıl bir komşudan bu tarihsel algılarla, değiştirmedik,

ders kitaplarındaki maalesef cümlelerle böyle suni bir şeyin içinde İsrail'in oyuncağı haline dönen bir Yunanistan var. Yunan halkı bunu istemiyor. Yunan halkının böyle bir arzusu yok. Yani komşuların birbirini sarışı ve karşılayışı anlamında söylemiyorum bunu. Ders kitaplarını değiştirmedikleri müddetçe ya da işte sosyal medyada gördüğümüz bir takım İstanbul hayalleri devam ettiği müddetçe burada sorun var. Yanlış yapan onlar, doğru. Ama Türkiye'den onlara bir tehdit yokken İsrail'in kaşımasıyla varmış gibi iç kamuoyunda, iç siyasete alet ediyorlar bunu. Ve bu gidişat aslında...

0: tartışıldı. Hatta hayıflanıldı yani. Yunanistan'da işte savunma bakanları vesaireler, bizim de aslında Türkiye gibi güçlü bir savunma sanayimiz var falan oluyor gibi bazı şeyler yapmaya çalıştı ama olmadı. Yunanistan'ın kendi içinde de öyle bir savunma sanayi geliştirilemeyeceği bir artık kabul edilmiş durumdu. O yüzden bu bir game changer gibi karşımıza çıkıyor. İsrail için tabii kendisine bir açılım. Şimdi bu İngiltere'den falan ambargo yerken savunma konularında vesaire ilk defa böyle bir ciddi yaptırımlarla karşılaşıyorken şimdi kendine pazar buluyor. İsrail çünkü pazarı olan bir ülke bu anlamda değildi. Fakat
1: Pekala.
0: şimdi bu değişiyor artık
1: Bir
0: yani
1: cümle
0: Batı
1: olsun
0: pazarı
1: değerli hocam.
0: bakımından.
1: Sürem dolmuş. Neden böyle
2: Şöyle
1: oldu?
2: bir iki cümle olacaktı ama çok kısa bitireyim. Yani
1: Tamam.
2: Türkiye'nin Kıbrıs'ta 1974'te çok daha bugünkü pozisyonuyla hem materyal güç kapasitesi açısından mukayese edilemeyecek bir dönemde bile neler yaptığı ortada. Benzer tehditler arttığında Türkiye'nin cevabı belli. Ama o, bugünkü politikalarda Kıbrıs'ı, Doğu Akdeniz'i bugünkü koşullara getiren bir ismi anarak ben de bitireyim. Bugün ölüm yıl dönümü biliyorsunuz Türk demokrasisinin şehitleri arasında sayılıyor. Demokrat Parti dönemindeki Dışişleri Bakanı Kıbrıs noktasında, Kıbrıs'ın uluslararası arenada Türkiye lehine bir politika izlenmesi noktasında önemli çabalar olmuştu. Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın ölüm yıl dönümleri. Rahmetle, minnetle analım.
1: Çok teşekkür ediyorum tüm değerli konuklarıma. Profesör Doktor Turgay Yerlikaya, Doktor Sezin Öney, Doktor Hazar Vural, Nevzat Çiçek, Alişer Dilek ve Profesör Doktor Mehmet Şahin, çok teşekkürler katıldığınız için. Hadi bir reklam sonra kapanış.
3: Pirantek'le devam edecek. Pirantek benimle hep.
4: Hayat aslında ne kadar güzel değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru. Hepimiz için, her birimiz için.
3: Pirantek'le devam ediyor. Pirantek benimle hep.
1: Biz Açık ve Net'in sonuna geldik.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 26, Bursa güneşli 25 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 29, Muğla yağmurlu 23 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 23, Adana yağmurlu 33 derece. Karadeniz genelinde hava yağmurlu, Samsun 23, Trabzon 25 derece. İç Anadolu'da Ankara yer yer yağmurlu 19, Sivas yağmurlu 22 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 26, Van 25 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 35, Şanlıurfa 35 derece.

yanıtladı. İran'ın anlaşma yapmak istediği iddiasında bulunan Trump, Kanada'nın AB'nin ilk ortak üyesi olma ihtimalini de değerlendirdi. ABD Başkanı ara seçim çalışmaları kapsamında Kuzey Carolina eyaletindeydi. Trump, İran savaşına ilişkin konuştu. Savaşın sonuna geliyoruz. Onlar anlaşma yapmayı çok istiyor. Bakalım nasıl sonuçlanacak açıklamasını yaptı. Trump'ın hedef tahtasında Kanada da vardı. Kanada berbat bir ticaret oldu diyen Trump, Avrupa Birliği'nin Kanada'yı ilk ortak üyesi yapmak istemesini ele aldı. Eğer bunu yaparlarsa çok ağır gümrük vergileri uygulayacağım ifadesini kullandı. Böyle bir durumda Avrupa ile ticareti durduracağını söyledi. ABD Merkez Bankası Fed 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırdı. Politika faizini 25 bas puan artışla %3.75 ila 4 aralığına yükseltti. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin faiz kararı 12 üyenin tamamının oyuyla alındı. Fed açıklamasında enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiği belirtildi. Faiz artışının enflasyonun %2 hedefine daha hızlı dönmesini destekleyeceği ifade edildi. ABD Başkanı Trump'tan faiz kararına tepki gecikmedi. Faiz oranları %1'den düşük olmalı dedi. ABD için faiz oranlarını hemen düşürün diye yazdı. Fed politika faizinde geçtiğimiz yıl Eylül, Ekim ve Aralık aylarında toplam 75 bas puan indirime gitmesinin ardından bu yılın ilk 5 toplantısında da politika faizini sabit tutmuştu.

Habertürk ekranlarından günaydınlar, hayırlı sabahlar değerli izleyiciler. 17 Eylül Perşembe sabahındayız ve saatlerimiz 5'e yaklaşırken yurttan dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. ABD Başkanı Trump gazetecilerin sorularını

0: Suudi Arabistan Mekke'ye yaklaşan bir İHA'nın imha edildiğini duyurdu. İHA'nın Husiler tarafından atıldığını savundu. Husiler ise iddiaları reddetti. Suudi Arabistan'a ait bir F-15'i düşürdüklerini iddia etti.
1: Suudi Arabistan, Mekke hava sahasına girmeye çalışan bir İHA'nın imha edildiğini duyurdu. Saldırıdan Husileri sorumlu tuttu. Mekke'ye yaklaşan İHA ile ilgili açıklamayı Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu yaptı. Sözcü Tuğgeneral El Maliki, İHA'nın Mekke'nin güneyinde imha edildiğini söyledi. İHA'nın Husiler tarafından atıldığını tespit ettiklerini de belirtti. Husiler ise iddiayı reddetti. Yapılan açıklamada grubun Mekke veya diğer kutsal mekanlara tehdit oluşturmadığı belirtildi. Ayrıca Suudi Arabistan'a ait bir F-15 savaş uçağının düşürüldüğü iddia edildi. Yemen medyasında da düşürüldüğü öne sürülen uçağın videoları paylaşıldı. Husiler ayrıca Suudi Arabistan'ın Yanbu kentindeki Aramco tesisiyle Hamis Mushayt hava üssünü balistik füzeler ve İHA'larla hedef aldıklarını açıkladı. Yemen'deki çatışmalar sürerken önemli bir görüşme de yapıldı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edildi. Liderler Babül Mendeb Boğazı'nda ve Kızıldeniz'de seyri sefer özgürlüğü ve güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Sisi, Riyad'ın Yemen krizine kapsamlı ve sürdürülebilir bir siyasi çözüm bulma çabalarına verdiği desteği de ifade etti. Yemen'deki son durum Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de görüşüldü. Birleşmiş Milletler taraflara itidal çağrısı yaptı. ABD temsilcisi Husilerin eylemlerinin bölgesel ve küresel enerji güvenliğini tehdit ettiğini savundu. Rusya'da Husilerden Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki ticari gemilere saldırıları durdurmalarını talep etti. Birleşmiş Milletler verilerine göre çatışmalar nedeniyle en az 100 bin Yemenli yerlerinden edilmiş durumda.
0: Husilerin Suudi Arabistan'da kutsal şehir Mekke'ye yönelik İHA saldırısı girişimine Ankara'dan çok sert tepkiler geldi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala provokatif eylemleri sonlandırma çağrısı yaptı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de saldırı girişimini lanetledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise her türlü saldırı girişimi hepimizin ortak vicdanını yaralar dedi.
1: Husiler, kutsal Mekke şehrini İHA ile hedef almaya çalıştı. Saldırı girişimde kaldı. Ankara'dan peş peşe tepkiler geldi.
2: Husilerin kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz. Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyor, dayanışmamızı vurguluyoruz. Bölgesel istikrarı ve güvenliği de tehdit eden bu saldırıların derhal sona erdirilmesi ve gerilimi daha da tırmandırmaya matuf her türlü eylemden

0: kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz.
1: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala sert tepki gösterdi.
2: Husilerin Kabe'nin bulunduğu Mekke şehrini hedef alan insansız hava aracı saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Harem-i Şerif'in ve mukaddes toprakların mahremiyetini hedef alan bu eylem hiçbir siyasi gerekçeyle meşrulaştırılamaz. Gerilimi tırmandırmayı amaçlayan bu tür provokatif eylemlerin derhal ve koşulsuz olarak sona erdirilmesini ivedilikle bekliyoruz.
1: Saldırı girişimine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de tepki gösterdi.
3: Mekke-i Mükerreme'ye saygısızlık, tüm Müslümanlara saygısızlık yapmak anlamına gelir. Mekke başta olmak üzere Suudi Arabistan şehirlerini hedef alan saldırılar, Müslümanlar için kötü niyet besleyenlerin çıkarlarına hizmet etmekten başka bir anlam taşımaz.
1: Bir tepki de İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi.
4: Mekke-i Mükerreme'nin kutsiyetini ve güvenliğini hedef alan, insansız hava aracıyla yapılan alçak saldırı girişimini en güçlü şekilde lanetliyorum. İslam dünyasının mukaddes değeri olan Haremeyn-i Şerifeyn'e yönelik her türlü saldırı girişimi hepimizin ortak vicdanını yaralar. Kardeş Suudi Arabistan'ın yanında olduğumuzu ifade ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
1: AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan da sert tepki gösterdi. Mekke'nin emniyeti ve huzuru İslam aleminin en temel hassasiyetidir dedi.
5: Biz hükümet olarak 3 sene içerisinde...
6: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu çalışanlarının ve emeklilerin maaşları en az enflasyon kadar artacak dedi. Dezenflasyonun arzulanan hızda olmadığını söyleyen Şimşek, enflasyonda tek hane olursa esnek bir kur rejimine geçilebilir dedi.
7: Biz her zaman memurumuzu, emeklimizi, kamu çalışanlarını en az enflasyon artışı kadar artış verdik, vermeye de devam edeceğiz. Bütün kamu çalışanları ve emeklilerimizin maaşları her zaman en az enflasyon kadar artacak.
8: Memur ve emeklilerin aylığı en az enflasyon kadar artacak dedi. Dezenflasyona ilişkin mesajlar verdi.
7: Dezenflasyon var. Ha, arzuladığımız hızda mı? Değil. Bu sene savaş olmasaydı enflasyon bugün itibariyle en az 7 puan daha aşağıda olurdu. Yılı 21, işte 22 aralığında kapatacaktık. Kira enflasyonu 2023'te %109. Bugün %43 civarına düşmüş. Yani bu rakamlara baktığınız zaman enflasyonda ciddi bir yavaşlama var.
8: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında konuştu. Seçim sürecinde dezenflasyondan vazgeçilmeyeceğini belirtti.
7: Hayat pahalılığıyla mücadele bizim en büyük önceliğimiz. Biz seçim sürecinde de dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz. Dezenflasyon demek aslında hayat pahalılığıyla mücadele demek. Seçim sonuçlarını etkileyecek en önemli faktör dezenflasyonun devam etmesidir. Yani vatandaşın çok daha güçlü bir şekilde hissettiği çerçevede enflasyonun yavaşlaması.
8: Şimşek, orta vadeli programdaki hedefler tutmuyor algısının doğru olmadığını da ifade etti.
7: Bütçede son 3 yıldır sürekli hedefleri tutturduk. Bu savaşın etkilerini biz şu anda yakından takip ediyoruz. Bu savaş büyük bir şok. En çok tutmadığı tabii ki net olan bir hedef var. O da enflasyon hedefi. Kısmen savaşın etkisi var. Enflasyonda bizim öngördüğümüzden veya modelin öngördüğü daha fazla atalet var, daha fazla katılık var.
8: Finansman desteği de Bakan Şimşek'in gündemindeydi.
7: Son bir yıl içerisinde Temmuz ayı itibariyle 991 bin çiftçimize yaklaşık 800 milyar lira kredi verdik. Emek yoğun sektörlerde her ay her çalışan başına işletmelere neredeyse 5 bin liralık maaş desteği var.
8: Şimşek gelecek sene savaş biterse Eşel Mobil'in devamı yok açıklaması yaptı. Eşel Mobil'in yıl sonuna kadar mazotta sürdürüleceğini belirtti. Bakan Şimşek, kurumlar vergisi, gelir vergisiyle ilgili bir değişikliğin gündemde olmadığını da söyledi. Enflasyonda tek hane olursa esnek bir kur rejimine geçilebilir dedi.
6: MHP lideri Bahçeli, İmralı'da villa tartışmaları ile ilgili konuştu. Villa diye bir şey yok, 250 metrekarelik bir konut yapıldı dedi. Bahçeli seçimlerin 14 Mayıs 2028'den önce yapılabileceğini ama bunun erken seçim anlamına gelmediğini söyledi. Gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Mansur Yavaş görüşmesi de vardı.
8: MHP lideri Devlet Bahçeli İmralı'da villa tartışmalarıyla ilgili konuştu. Cezaevi yerleşkesinde 250 metrekarelik konut yapıldığını, villanın söz konusu olmadığını söyledi.
0: Villa diye bir şey yok. 250 metrekarelik

0: bir konut yapıldı. Zaten bu konut cezaevi yerleşkesi içerisindedir. Dört tarafı su ile çevrili bir ada. Abdullah Öcalan zaten 26 yıldır cezaevinde. Yaşı ilerlemiş durumda. Bu süreçte örgütü feshetmesi önemli. 2025'teki açıklamasıyla Şubat 2026'daki açıklaması birbirinden farksız. Ve örgütün ortadan kalkması noktasında bu sürecin arkasında olması kıymetli. O arada bir konut yapıldı. Orada görüşmelerini yapsın, vereceği mesajlarını aktarsın diye bir konut yapıldı. Yeri geldiğinde gazetecilerle de görüşsün. Bu imkanlar sağlanmalı, sağlanacaktır.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazeteci Ceyhun Bozkurt'a açıklamalarda bulundu. Bir kez daha seçimde adaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı 2018 ve 2023 seçimlerini kazandı. Şimdi geriye 3 Hilal'in 3. Hilal'i kaldı. İnşallah 3.'yü de tamamlayacak dedi. Erken seçim tartışmalarına da değinen Bahçeli, seçimler 14 Mayıs 2028'de yapılacak. Başka bir seçenek de seçimlerin bu tarihten önce yenilenmesi. Bunu erken seçim olarak tanımlamamak lazım dedi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabulünü de değerlendirdi. Bu görüşmenin normal olduğunu, sıra dışı bir anlam aranmaması gerektiğini söyledi. MHP lideri ekranlarda sık sık tartışarak bazı televizyonların Yavaş'ın PR'ını yaptıklarını öne sürdü.
0: 3-4 tane yayın organının terörsüz Türkiye sürecini vatandaşlara anlatması ve bunların detaylarını paylaşması önemliyken sabahtan akşama kadar Ekrem İmamoğlu diyorlardı, şimdi de Mansur Yavaş diyorlar. Resmen açık açık PR yapıyorlar. Geçenlerde bir arkadaş çağırdım ve o kanalları izleyin, kaç kez Mansur Yavaş denildiğini not alın diye görevlendirdim. Tek program özelinde 50'nin üzerinde Mansur Yavaş ismi zikrediliyor.
2: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Afyonkarahisar'da çeşitli temaslarda bulundu. Bakan Güler, ülkemiz uluslararası arenada ağırlığını artıran bir ülke konumundadır, dedi.
3: Dünyanın güvenlik dengelerinin hızla değiştiği, savaşların, krizlerin ve belirsizliklerin arttığı, oldukça kritik bir dönemden geçtiğini hep birlikte görüyoruz. Böylesine değişken bir ortamda ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yalnızca gelişmeleri takip eden değil, kendi güvenliğini en üst düzeyde sağlayan, bölgesinde istikrar üreten, diplomatik ve askeri kapasitesiyle uluslararası arenada ağırlığını artıran bir ülke konumundadır. İnsansız sistemlerden milli gemilerimize, hava savunma ve füzelerden kara ve hava platformlarımıza kadar geliştirdiğimiz milli ve özgün sistemlerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerini sürekli ileriye taşıyor. Bununla birlikte ülkemizin stratejik bağımsızlığını da güçlendiriyoruz.
2: CHP sözcüsü Müslüm Sarı, mutlak mutlan davasında temizden feragat etme kararına ilişkin konuştu. Bir kez daha kurultayın bir an önce yapılması için geri çektiklerini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve bazı parti meclis üyelerinin müdahillik başvurularının geçersiz olduğunu da ifade etti.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongrelerini ve kurultayını her türlü hukuki tartışmadan uzak, her türlü hukuki İhtilaftan ya da şaibeden ya da tartışmadan uzak bir biçimde, açık, net ve şeffaf biçimde yapabilmeyi teminen biz bu kararın bir an önce kesinleşebilmesi için Yargıtay'a yapmış olduğumuz temyiz başvurusunu geri çekmiş bulunuyoruz.
5: Mutlak mutlan davasında temyizden feragat etme kararının gerekçesini anlattı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve bazı parti meclisi üyelerinin müdahillik başvurularının geçersiz olduğunu söyledi.
4: Yetkisiz olduğunu kabul ederek onun o anki iradesine, o anki psikolojik ortamda, o anki iradesine saygı duyarak kararımızı geri çekmemiştik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği dışına çıkma, bunu tartışma, gereksiz hukuki zorlamalar, bununla ilgili tartışmalar ortaya çıkınca bu sürecin artık bu şekilde taşınamayacağını da açık biçimde gördük. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongreleri ve kurultayının önünde hiçbir hukuki engel bu aşamadan sonra kalmamıştır. Karar kesinleştikten sonra. Bu kararın da yaklaşık 1-1,5 aylık bir sürede kesinleşeceğini düşünüyoruz.
5: CHP sözcüsü Müslüm Sarı, partisinin MK toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. CHP'li belediye başkanlarının performansının ölçüleceğini paylaştı.
4: 2027 yılına dönük olarak da bir yerel yönetimler...

0: reformu ve bir yerel yönetimler programı ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin performansını ölçen bir performans takip sistemi oluşturmak bizim önceliklerimizin arasında yer alıyor.
1: Sarı yeni partinin isim tartışması konusuna da değindi. Yenilik Partisi ile CHP'nin görüştüğüne ilişkin iddiaları da yalanladı. Bu iddiaları hayretle takip ediyoruz dedi.
2: Eski Akut Başkanı Nasuh Mahruki yargılandığı davada 1 yıl 3 ay hapse mahkum oldu. Hükmün açıklanması geri bırakıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşım nedeniyle tutuklanan Nasuh Mahruki ilk kez hakim karşısına çıktı. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlamasıyla savunma yaptı. 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyordu. Mahkeme Nasuh Mahruki'ye 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Hükmünün açıklanması geri bırakıldı. Tutuklu olan Mahruki'nin tahliyesine de karar verildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünü soruşturan Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı dikkat çeken yeni bir inceleme başlattı. Kozinoğlu soruşturmasıyla gündeme gelen Kurtlar Vadisi Pusu dizisi için FETÖ incelemesi başlatıldı.
3: Kaşifoğlu! Azrail'im benim! Benim!
4: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasıyla gündeme geldi. Peş peşe diziyle ilgili iddialar ortaya atıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Kurtlar Vadisi Pusu dizisini mercek altına aldı.
5: Beni hastaneye götürün. Kötüyüm. Kalbim.
4: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kurtlar Vadisi dizisindeki Kazım Kaşifoğlu karakterinin Kaşif Kozinoğlu'na benzerliğiyle başlayan tartışmada başsavcılık dizi için inceleme kararı aldı.
6: Gasilhanenin her tarafını görüyoruz değil mi Abdullah?
7: Abi her cephede adamım var.
4: Dizideki Kazım Kaşifoğlu karakteri vatan haini ilan edilerek öldürülmüştü. Ayrıca bazı sahnelerde kullanılan araçlarda PG grubu taşıyan plakalar yer almıştı. Belirli bölümlerde FETÖ lehine propaganda, örtülü mesaj, örgütsel talimat veya yönlendirme niteliğinde içerikler bulunduğu iddiaları ortaya atıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bu iddiaları araştırmak için uzmanlardan oluşan bilirkişi heyeti görevlendirdi.
8: Yatıyorsun!
4: Bilirkişi heyeti Kurtlar Vadisi Pusu dizisini izleyecek ve bir rapor hazırlayacak. FETÖ adına algı çalışması ve propaganda yapılıp yapılmadığı araştırılacak.
9: Ama ihaneti affetmem.
4: Pazartesi günü dizinin 3 senaristi bilgi sahibi sıfatıyla savcılıkta ifade vermişti. Senarist Raci Şaşmaz dizideki karakterlerin kurgu olduğunu söylemiş, plakaların ise tesadüf olduğunu belirtmişti.
10: Raci Bey, bir şeyler söylemek ister misiniz?
2: Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 38'e yükseldi. Peki 6. dalga operasyonunda tutuklanan 6 kişiye hangi suçlamalar yöneltildi? Detaylar haberimizde.
11: Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyon polislere uzandı. Delilleri yok etme suçlamasıyla gözaltına alınan polislerden 6'sı tutuklandı. 6 yıl önce Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili cinayet soruşturması sürüyor. 6. dalga operasyonda aralarında iki başkomiserin de olduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. O şüpheliler Erzurum Adliyesi'nde ifade verdi. Şüphelilere suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suçluyu kayırma, kişi hürriyetinden yoksun kılma suçlamaları yöneltildi. 6 polis sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrolle bırakıldı. 2 şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı. Dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan'ı öldürüp babasından ve çevresinden aldığı yardımla cesedi yok ettiği iddia ediliyor. Valinin oğlunun yakın arkadaşı Umut Altaş verdiği ifadede cinayete şahit olduğunu ileri sürmüştü. Soruşturmada başta vali ve oğlu olmak üzere toplam tutuklu sayısı 38'e yükseldi.
2: Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanı Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı. Kayıp 9 mürettebatı arama çalışması sürüyor.
8: dünyalık haklarınızı helal ediniz.
12: Torunun nereye gideceğini bilmediğimiz bir bekleyişin içindeydik. Üzüntümüzle sevincimiz bir arada, çok şükür ki yerine koyabildik kendisini.
11: Üzüntülüler çünkü babalarını kaybettiler.

0: Sevinçliler çünkü cenazesini bulabildiler. 68 yaşındaki kaptan Hatay'da toprağa verildi.
1: Çok şükür diyoruz çünkü bir mezar yeri var. Dua edebileceğimiz, işte orada olduğuna kanaat getirebileceğimiz.
0: Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde 10 mürettebat vardı. 720 metre derinlikte tespit edilen geminin mürettebatından sadece 1. kaptan Yaşar Kayhan'ın cansız bedenine ulaşılabildi. 68 yaşındaki denizci memleketi Hatay İskenderun'da son yolculuğuna uğurlandı. Kayıp 9 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.
1: İnşallah onlar da bir an önce, öyle de böyle de artık günler geçti, bir şekilde bulunur. Onlar da bir yerleri olur. Onlar da, çünkü bekleyişin ne kadar kötü olduğunu biz 13 gün yaşadık. Esirlerinizin var.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede yaşanan son saldırılar çerçevesinde güncel gelişmeler değerlendirildi. ABD ve İran arasında devam eden müzakere süreci ele alındı. Fidan ve Arakçı son görüşmesini 12 Eylül'de yapmıştı. İran Savaşı'nın ABD'ye maliyeti 38 milyar dolara ulaştı. Kongre Bütçe Ofisi, savaşın sürmesi halinde faturanın her ay 3 milyar dolar daha artacağını hesapladı. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise savaşın birkaç ay içinde çok farklı bir aşamaya gireceğini söyledi.
3: 6 aydır devam eden İran Savaşı'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne faturası 38 milyar dolara ulaştı. Kongre Bütçe Ofisi'ne göre çatışmalar bu şekilde sürerse maliyete her ay yaklaşık 3 milyar dolar daha eklenecek. Maliyetin büyük bölümü savaşta hızla tüketilen mühimmatın yerine konulmasından oluşuyor. Kongre Bütçe Ofisi azalan mühimmat stoklarının savaş öncesi seviyeye dönmesinin 5 yılı bulabileceğini belirtti. Savunma Bakanı Hegseth, Temmuz'da mühimmat stoklarının yenilenmesi için kongreden 90 milyar dolarlık acil kaynak istemişti. Pentagon ise mühimmat sıkıntısı yaşandığı yönündeki değerlendirmelere karşı çıkıyor. Savaşın devam etmesi halinde faturanın her ay yaklaşık 3 milyar dolar daha artacağı öngörülüyor. Kuruma göre savaş enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle 2027'nin ilk 3 ayında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyonu da yaklaşık yarım puan artırabilir. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda saldırı amaçlı operasyonlara katılmadığına dikkat çekti.
4: İranlılar gemileri ateş etmeye devam ettiği sürece, ki tam olarak bunu yapacaklarını biliyoruz, kaçınılmaz olarak dünya çapında bir enerji krizine yol açacaktır.
3: Çatışmanın ilk aşamasının tamamlandığını söyleyen Vance, birkaç ay içinde çok farklı bir aşamaya gireceğiz dedi. Vance'in açıklamasına göre ikinci aşama, İran'ın yeniden askeri kapasite oluşturmasını engellemeye ve küresel istikrarı korumaya odaklanacak.
2: İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gidecek. Ancak Netanyahu'nun New York yerine New Jersey'deki havalimanına ineceği belirtiliyor. İsrail basınının ABD'li siyasi kaynaktan aktardığına göre Netanyahu alışılmışın aksine New York'a değil, New Jersey'ye inecek. Bu değişiklik akıllara New York Belediye Başkanı Mamdani'nin Netanyahu ile ilgili açıklamasını getirdi. Mamdani, Netanyahu'nun New York'a gitmesi halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tutuklama kararını uygulayıp uygulamayacaklarına ilişkin soruya Netanyahu'nun yeri Lahey yanıtını vermişti. ABD'li askeri kaynaklar Netanyahu'nun güzergah değişikliğinin nedeninin Mamdani'nin açıklamaları ile ilgili olmadığını belirtti. Değişiklik nedenini uçağın güvenliği ve nereye park edeceği ile ilişkilendirildi. Netanyahu BM Genel Kurulu'na katılmak üzere 23 Eylül Çarşamba günü New York'ta olacak. Ünlü İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, Filistin tartışmalarıyla gündemde. Konserlerinde ön sanatçı olarak yer alan Macklemore, Özgür Filistin açıklaması yapınca turdan çıkarıldı. Bunun üzerine Sheeran'ın ön grubu olarak sahne alan birçok sanatçı da tura devam etmeyeceklerini açıkladı.
0: Filistinlilere destek açıklaması yapan ABD'li müzisyen Macklemore, Ed Sheeran'ın

0: tur programından çıkarıldı. Karara tepki olarak Şirin'in ön grubu olarak sahneye çıkan birçok müzisyen turdan ayrıldı. Macklemore, Ed Sheeran'ın ABD turuna katılan sanatçılardan biriydi. Sheeran'ın kalan 10 konserinden 8'inde sahne alacaktı. New Jersey'deki konserden önce konuşan Macklemore, Özgür Filistin sloganı attı. Ardından bazı stadyumlar şarkıcının yer alacağı konserlere kapıyı kapattı. Tur organizatörü de ABD'li rapçiyi turun geri kalanından çıkardı. Macklemore, kararın arkasında stadyum sahiplerinden biri olan Robert Kraft'ın bulunduğunu savundu. Karara sanatçılar tepki gösterdi. Sheeran'a konserlerinde eşlik eden Finneas, Aaron Rowe, Lucas Graham ve İrlanda merkezli grup Boyega turneden ayrıldıklarını açıkladı. Bu isimlerin ayrılmasıyla birlikte turnede ön grup kalmadı. İngiliz müzisyen Ed Sheeran, Macklemore'un turneden ayrılmasının kendi kararı olmadığını savundu. Duruma müdahale etmeye çalıştığını söyledi. Hafta boyunca mekanlarla görüşerek aradaki anlaşmazlığı gidermeye çalıştığını ifade eden Sheeran, Macklemore'un turneden çıkarılması organizatörün kararıydı dedi. Stadiums across America and say two. Thrift Shop şarkısıyla tanınan Grammy ödüllü sanatçı Macklemore, sık sık İsrail'in Gazze'ye saldırılarını eleştirmiş, Filistinlilere destek açıklamaları yapmıştı.
1: Öğrencilerin başarısını ölçen PISA'da Türkiye'nin performansı ile ilgili değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetleri genel müdürü Erdal Kılınç bu başarının nasıl geldiğini anlattı. Hedefimiz OECD ülkeleri içinde ilk 5'e girmek dedi.
2: Bizim lise eğitimimize denk gelen yıllarda adını sanını bilmediğimiz yerlerde akan nehirlerin uzunluklarını ezberlerken bugün okullarımızda çocuğun aldığı beceriyi gündelik yaşamına nasıl aktarabileceği üzerinde bir kurgu oldu.
3: Türkiye'nin PISA raporuna göre fen bilimleri okuma ve matematik alanlarında puanını yükseltmesini bu sözlerle açıkladı. Yeni hedefi işaret etti.
2: Ülkemiz son 10 yıllık periyotta en çok puanını artıran OECD ülkesi oldu. Yeni hedefimiz özellikle OECD ülkeleri içerisinde ilk 5'e yer alacak şekilde ülkemizin kendi performansını baz alarak gelişimi konusunda yeni çalışmalar üzerinde bir hedefimiz söz konusu.
3: Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Erdal Kılınç, PISA 2025 araştırmasının sonuçlarını değerlendirdi. Araştırma sürecinde bağımsız uluslararası gözlemcilerin yer aldığına dikkati çekti.
2: Uygulama uluslararası gözlemcilerin kontrolü takibinde bilgisayar tabanlı olarak gerçekleştirilmekte. Bu sürecin başından sonuna kadarki kısmı da bağımsız uluslararası gözlemciler tarafından takip edilmekte, raporlamakta ve OECD yetkililerine bu raporlarda sunulmaktadır.
3: Kılınç, Türkiye'deki artan başarının orta öğretimdeki tüm okul türlerinde kaydedildiğini vurguladı.
2: Anadolu Lisesi'nden Meslek Teknik Anadolu Liselerine, Fen Lisesi'nden Sosyal Bilimler Lisesi'ne, Güzel Sanatlar'dan Çok Program Liselere kadar farklı okul türlerimiz bulunuyor. Bütün okul türlerinde PISA 2022'yi kıyasla PISA 2025'te her 3 alanda da performansımız artmıştır.
1: Kamu personeli seçme sınavında 392 aday yeniden sınava girecek. ÖSYM, Şanlıurfa'da yapılan sınavlarda kural ihlali yapıldığını belirledi. ÖSYM, 6 Eylül'de yapılan sınavın Şanlıurfa'daki oturumuna ilişkin incelemesini tamamladı. Sınav sabahı, trafik kazası nedeniyle ulaşımın aksadığı, bu nedenle Osman Bey kampüsündeki sınav binalarına giriş süresinin 30 dakika uzatıldığı kaydedildi. Sınavın ardından tutanaklar ve kamera kayıtları incelendi. Kampüsteki 150 sınav salonunun 22'sinde toplam 392 adaya yönelik ÖSYM mevzuatına aykırı sınav uygulamaları yapıldığı tespit edildi. Adalet ve fırsat eşitliğinin korunması amacıyla bu 392 adaya eşdeğer sınav yapılmasına karar verildi. İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen Ailem Güvende operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı. Fuhşi aracılık, müstehcen içerik üretimi ve yayılması ile bağlantılı faaliyetlere yönelik 15 ilde ortak operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 20'si tutuklandı, 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari olan 13 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

0: İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerini göz açtırmıyor. Peş peşe baskınlarda son bir ayda 1,5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı verdi.
1: Uyuşturucuya topyekun savaş açtık. Bu karanlık zincirin tüm halkalarını kırıp atacağız.
2: Sokak satıcıları, baronlar, kuryeler, İstanbul polisi zehir tacirlerinin peşine düştü. Bir ayda 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi.
1: Bu mücadele sadece İstanbul adına değil, tüm insanlık adına veriyoruz.
2: İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelileri takibe aldı. Avcılar, Bayrampaşa, Beykoz, Esenyurt, Kağıthane ve daha pek çok ilçe. Şehrin her köşesinde ekipler eş zamanlı baskın düzenledi.
1: Uyuşturucunun sadece sokak satıcıları değil, baronundan torbacısına, finans kaynağına kadar bu suç zincirinin, bu karanlık zincirin tüm halkalarını kırıp atacağız.
2: Son bir aydaki baskınlarda kentte 1,5 tona yakın uyuşturucu ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uyuşturucuya savaş açtık dedi.
3: Son bir ay içerisinde ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan operasyonlar sonucunda 1 ton 432 kilogram uyuşturucu madde, 922 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilmiş, 41 şahıs tutuklanmıştır. Dün gece Esenyurt'ta yaptığımız başarılı operasyonda uyuşturucuyla mücadelemizin artarak devam edeceğinin göstergesidir.
4: Fiziki ve teknik takip sonucu yapılan operasyonlarda elde edilen uyuşturucu madde sergileniyor burada. O operasyonlardan biri de Muğla'dan karavanla İstanbul'a zehir taşıyan o tacirlere yönelikti. O şahıslar yakalandı. Karavanda taşıdıkları 400 kilogramdan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi.
2: Yılbaşından bu yana İstanbul'da tam 11 ton 891 kilogram madde ele geçirildi. Bu operasyonlarda yakalanan toplam 6422 şüpheli şahıs tutuklandı.
0: 26 yaşındaki Mustafa Yılmaz, 3 yıl önce sevdiği kızla kaçarak evlendikten sonra ortadan kayboldu. Kızın yakınları tarafından kaçırılıp öldürüldüğü öne sürüldü. Savcı titiz çalışmasıyla delilleri topladı ama mahkeme ceset yok diyerek iddianameyi reddetti. Savcılığın başvurusu üzerine Yargıtay içtihat oluşturacak bir karar verdi. Detaylar Veysi İpek'in özel haberinde.
5: Güzel pozu.
2: Mustafa Yılmaz daha 26 yaşındaydı. Elazığ'ın Paro ilçesinde yaşıyordu. Sevdiği kızla 2023'te kaçarak evlendi. Bunun üzerine kızın ailesinden tehditler başladı.
5: Kız kaçmış gelmiş bize. Yani adam soktu, ondan sonra telefonu açtırdık. Bir türlü adamlar yanaşmadı. Her gün tehditler, her gün tehditler. İşte biz böyle yaparız, şöyle yaparız.
2: Mustafa Yılmaz evlendikten 16 gün sonra ortadan kayboldu. Savcılık soruşturma başlattı. Gencin eşi Nurten Nur Yılmaz savcılığa verdiği ifadeyle babasının eşini telefonla arayıp ölümle tehdit ettiğini anlattı.
6: Nurten Yılmaz ifadesinde eşini, kuzeni Onur Yılmaz'ın tuzağı kurup kaçırdığını, ardından babası Murat Yılmaz'a teslim ettiğini söyledi. Yakınlarının kendisini arayıp kocana işkence yapmamışlar. Direkt kafasına sıkıp öldürmüşler dediğini anlattı.
2: İddiaya göre gelinin babası Murat Yılmaz, Almanya'dan gelen iki oğlu ve diğer çocuklarıyla birlikte Mustafa Yılmaz'ı öldürmüştü.
6: Bazı tanık ve gözaltına alınan şüpheliler de bunu destekleyen ifadeler verdi. Öyle ki şüpheliler kendi aralarındaki konuşmada bunu vuracağım, kireç dökünce köpek koku alamayacak, cesedi bulamayacaklar demişti.
2: Paro Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirdi.
7: Narin Gürel cinayetinde alakalı bu daraltılmış baz ekibiyle birlikte, uzman ekipleriyle birlikte adli tatilde 15-20 gün boyunca bu dosya üzerinde çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda iddianameyi hazırlayıp dosyayı açtığı zaman burada bir ağır ceza mahkemesi bu ceset yoksa yargılama yapılmaz diye reddetti iddianameyi.
2: Ailenin başvurusu üzerine Yargıtay kararı kanuna aykırı bularak yargılamanın önünü açtı. Kararda ceset bulunmamış olsa bile diğer yan delillerle kişinin öldüğü kesinlik kazanmışsa ceset bulunmasa da dava açılabilir denildi. Soruşturmada toplanan delillerin suçun işlendiği konusunda yeterli şüphe oluşturduğu kaydedildi.
6: Palo Cumhuriyet Başsavcılığı HTS kayıtları, baz verileri, telefon dinlemeleri ve kamera görüntülerini inceledi. 11 şüpheli hakkında töre saygıyla öldürmek suçlamasıyla dava açtı. Olaydan sonra kaçan 3 firari için de kırmızı bülten çıkardı.
2: Haklarında ağırlaştırılmış müebbet istenen 3'ü firari

0: 5'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına Kasım ayında başlanacak.
1: Biz bunların en ağır ceza neyse onu almasını istiyoruz. Yani cezasız kalmasınlar. Bütün o suçlular o cezasını çeksinler. Adalet bunların cezasını versin.
0: Yargıtay'ın oluşturduğu içtihat birçok faili meçhul dosya için emsal karar oldu.
2: Antalya'da bir koca boşanma aşamasındaki eşini ve ailesini öldürdü. 3 kişiyi öldüren katil zanlısı kaçtı. Korkut Ali ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Sefer Coşkun'la Ayşegül Coşkun boşanma aşamasındaydı. 3 çocuk annesi kadın, anne ve babasının yanında kalıyordu. Sefer Coşkun sabaha karşı kayınpederinin evine gitti. Çıkan tartışma sonrası av tüfeğiyle eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırı sırasında evde bulunan 3 çocuk korumaya alındı. Cinayetlerin ardından kaçan Sefer Coşkun her yerde aranıyor. İstanbul'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü kilometrelerce kaçtı. Kovalamaca avcılarda bakın nasıl son buldu.
0: Polis dur ihtarında bulundu. Sürücü ihtara uymayıp gaza bastı. Kilometrelerce süren kovalamaca başladı. Görüntüler İstanbul'dan. Arnavutköy'de çalışma yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Ancak polisin ihtarına rağmen sürücü aracıyla hızla bölgeden uzaklaşmaya başladı. Ekipler de peşine düştü.
3: Aa, nasıl kaçıyor? Bak.
4: Ne yapıyor oğlum bu?
0: Arnavutköy'de başlayan takip kilometrelerce sürdü. Bu sırada diğer araçlarda tehlike atlattı. Dakikalarca polisten kaçan sürücü S.A. avcılarda yakalandı. 30 yaşındaki sürücünün hırsızlık başta olmak üzere 59 suç kaydı olduğu ve hakkında da arama kaydı bulunduğu öğrenildi. Üstelik aracın plakası sahteydi. 590 bin lira ceza yazılan sürücü gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
2: Moldova tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu taciri İstanbul'da yakalandı. 8 yıl hapis cezası bulunan zanlı Moldova'ya gönderilecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve MİT Bölge Başkanlığı ortak çalıştı. Moldova tarafından kırmızı bültenle aranan 32 yaşındaki uyuşturucu tacirinin Esenyurt'ta saklandığı belirlendi. Harekete geçen ekipler hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen zanlı işlemlerinin ardından da Moldova'ya gönderilecek. Mali Suçları Araştırma Kurulu, aracılar üzerinden ülkeler arası kayıt dışı para transferi sağlayan havala sistemini mercek altına aldı. Hazırlanan rehberde parçalı transferlerin terörizmin finansmanı dolayısıyla risk taşıdığı belirtildi. Sistemin yasa dışı kumar gelirlerinin aktarılmasında kullanıldığı da ifade edildi.
0: Yapılan parçalı transferler terörizmin finansmanı dolayısıyla risk taşıyor. Yasa dışı kumar gelirlerinin iletilmesi de rol alıyor. Bu tespitler Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun hazırladığı havala sistemine ilişkin rehberden. MASAK'ın rehberine göre aracılar üzerinden ülkeler arası kayıt dışı para transferi sağlayan havala sisteminde nakit, altın ve kripto para gibi gizlilik sağlayan araçlar tercih ediliyor. Sistemle transferlerin parçalı biçimde yapılması, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede kayıt süreçlerini zorlaştırıyor. Rehberde sistemin terör örgütlerinin fon toplama, örgüt mensuplarına kaynak ulaştırma ve lojistik ihtiyaçları karşılama süreçlerinde de kullanıldığı belirtildi. Yasa dışı kumar gelirlerinin yurt dışındaki organizatörlere, yöneticilere ve ortaklara aktarılması da riskli kullanım alanları arasında sayıldı. Havala sisteminin dijital versiyonu ise kripto varlıklar, ödeme hesapları, elektronik para ve diğer dijital finansal araçlarla destekleniyor. Dijital cüzdanlar arasında yapılan transferler de bu kapsamda inceleniyor. MASAK rehberde şüpheli işlemlerin tespiti için bazı işaretlere dikkat çekti. Birbirinden bağımsız görünen çok sayıda kişi veya şirketin işlemleri için aynı kişiye vekalet vermesi bunlardan biri. Şüpheli işlemler arasında uzun süredir faaliyet gösteren bir şirketin aralarında bağlantı görülmeyen kişilere devredilmesi de yer alıyor. Aile üyeleri ve çalışanların farklı şirketler...

0: şirketlerde ortak, yönetici veya vekil olarak kullanılması da ayrıca inceleniyor.
1: Hürkuş 2'nin askeri tip sertifika almasının ardından kabul faaliyetlerinin başlamasıyla birlikte kol uçuşu yapıldı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ve Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de uçuşa katılarak kokpitteki yerini aldı. Dalkıran ve Görgün, Hürkuş 2'nin ardından Hürjet'le de uçuş yaptı.
2: Hava Kuvvetleri Komutanı olarak kendi ülkemizin ürettiği bir uçakla uçmaktan daha gurur verici bir şey olamaz.
3: Önce Hürkuş 2, sonra Hürjet. Türkiye'nin milli uçaklarıyla kol uçuşu yapıldı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ve Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de kokpitteki yerini aldı.
4: İnşallah çok yakın zamanda uçaklarımızın teslimatını kuvvetimize yapıyor olacağız.
3: Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından üretilen Hürkuş 2 kısa bir süre önce askeri tip sertifikası aldı. Ardından kabul faaliyetlerinin başladığı Hürkuş 2 ile kol uçuşu yapıldı. TUSAŞ tarafından Türk Hava Kuvvetleri'ne 55 adet Hürkuş 2 eğitim uçağı teslim edilecek. Önemli adette Hürkuş 2 uçağının üretim faaliyeti tamamlandı. Kısa süre önce askeri tip sertifikası alan uçak için kabul faaliyetleri başladı. Hürkuş 2 ile yapılan uçuşun ardından Orgeneral Dalkıran ve Savunma Sanayi Başkanı Görgün, Türkiye'nin ilk milli jet eğitim uçağı Hürjet'te de uçuş yaptı. Uçuşa ait görüntüler Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından paylaşıldı.
1: Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda birliğin durumu konuşması yaptı. Konuşmasında Kanada'nın AB'nin ilk ortak üyesi olması için çalışmaya hazır olduğunu söyledi. İsrail'den yapay zekaya dek pek çok konuya değindi.
0: Kanada'nın Avrupa Birliği'nin ilk ortak üyesi olabileceğini söyledi. İsrail'e karşı ortak tutum alınamamasına, gerekli çoğunluğun sağlanamamasına gerekçe gösterdi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu'nda birliğin durumu konuşması yaptı. Avrupa Birliği ile Kanada arasındaki bağların güçlü olduğunu belirten von der Leyen, ilişkileri daha ileri bir düzeye taşımak istediklerini söyledi.
5: We want to bring the relationship with Canada.
6: Kanada ile olan ilişkimizi mümkün olan en üst düzeye taşımak istiyoruz. Ve sevgili Mark, ortaklıklarımızı acilen yeniden ele almamız gerektiğini ifade etmiştim. Bu doğrultuda Kanada'nın Avrupa Birliği'nin ilk ortak üyesi olmasına kapı aralamak için sizinle birlikte çalışmak isterim.
0: Bu sözlerin ardından von der Leyen ve Kanada Başbakanı Carney ayakta alkışlandı. Von der Leyen konuşmasında Avrupa Birliği'nin İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'deki eylemlerine de değindi. Avrupa halkının Gazze'deki derin acı ve Batı Şeria'da dizginlenmeyen yerleşimci şiddetinden derinden etkilendiğini vurguladı. İsrail hükümetinin yasa dışı E1 yerleşim projesini ilerletme kararı kabul edilemez dedi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı, birliğin İsrail'e karşı etkili adımlar atamaması eleştirilerine ise üye ülkeler arasında gerekli çoğunluğun sağlanamadığı yanıtını verdi. 13 yaş altı çocuklara sosyal medya kullanımı kısıtlaması getireceklerini söyleyen von der Leyen'in gündeminde yapay zeka da vardı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı, önde gelen yapay zeka laboratuvarlarını Brüksel'de masaya oturmaya çağıracağını açıkladı.
1: OpenAI'nin CEO'su Sam Altman, yapay zekanın risklerine ilişkin artan endişeleri değerlendirdi. Altman, insanlar yapay zekadan korkuyor ve haklılar dedi.
0: Yapay zeka geliştiren şirketlerin geliştirmeyi yavaşlatalım uyarısı bir kez daha karşılık buldu. OpenAI şirketinin üst yöneticisi insanların riskler konusunda endişelenmekte haklı olduğunu savundu. OpenAI CEO'su Sam Altman, San Francisco'daki bir konferansta konuştu. İnsanların yapay zeka şirketlerinin ekonomi üzerindeki etkisinin artmasından endişe ettiğini belirtti. ChatGPT'yi yaratan şirketin üst yöneticisi,

0: insanların korkmakta haklı olduğunu söyledi.
1: Yapay zeka geliştiren kimi firmaların aşırı güç kazanarak ekonomi üzerinde haksız bir nüfuz kurabileceğine ve insanlara belirli bir dünya görüşünü dayatabileceğine dair gerçek bir korku da gözlemliyorsunuz. Bence dünya bundan endişe duymakta haklı.
0: Altman, yapay zekaları denetlemek için daha titiz bir denetleme modeline ihtiyaç olduğunu da dile getirdi.
2: CEO of Anthropic right here. Dario, hello Dario, how are you?
0: Aynı konferansta konuşan Anthropic şirketinin CEO'su Dario Amodei ile yapay zeka geliştirme hızını yavaşlatma önerisini yineledi. Nvidia CEO'su Jensen Huang ise yapay zekayı denetlemek için yeni yasalar çıkarılmasına karşı çıktı.
3: Piyasanın takdir edeceği bir şeyi piyasaya sürdüğünüzden emin olana kadar süreci zamana yayarsınız. Piyasa güçleri zaten mevcut. Yeni yasalara ihtiyacımız yok.
0: Yapay zeka hakkındaki tartışmalar Anthropic CEO'sunun geçtiğimiz gün yaptığı çağrının ardından alevlenmişti. Dario Amodei'nin yaptığı yapay zeka geliştirmesini yavaşlatalım çağrısına Sam Altman ve Elon Musk da destek vermişti.
4: Antalya'nın Alanya ilçesindeki Oba Çayı'nda toplu balık ölümleri oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Oba Çayı'nda çok sayıda balığın öldüğünü fark edenler yetkilileri ihbarda bulundu. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleriyle Alanya Belediyesi zabıtaları bölgede inceleme yaptı. Ekipler çaydan ve balıklardan numune aldı. Balık ölümlerinin Oba Çayı'na bağlanan dereye atık su bırakılmasından kaynaklandığı iddia edildi. Olayın nedeni laboratuvarda yapılacak tetkiklerin ardından netleşecek. İzmir'de bir taksi şoförü rahatsızlanan yolcusu için seferber oldu. Trafik polislerinin eşliğinde yolcu hastaneye yetiştirildi. O anlarda taksi içi kamera kayıttaydı.
5: Tamam ablam, panik yapma.
0: Yolcusu aniden fenalaştı. Dakikalar ilerledikçe panik daha da arttı. Taksi şoförü direksiyonu hastaneye kırdı.
5: Can size emanet. Ve belki saniyeler oynuyor orada.
0: Mehmet Emin Yalçın, İzmir'de taksi şoförü. Aracını aldığı bir kadın yolcu fenalaştı. Önce araçtan inip su verdi ama işe yaramadı.
5: Başından aşağı suyu döktüm. Elim gitti abi dedi. Eli parmakları birbirine kilitlenmiş gibiydi. Eline biraz masaj yaptım.
0: Yalçın tekrar direksiyonun başına geçti. Hastaneye doğru ilerledi. Yoldaki trafik polislerinden de yardım istedi.
6: Bayağı kriz geçiriyor, bana yol açın.
5: Polis ekipleri vardı. Yanaştım onlara. Bana dedim yol açın. Sağ olsunlar, hemen onlar da sirenleri çaldılar. Hastaneye gelinceye kadar bana eşlik ettiler.
0: Kadın hızla hastaneye yetiştirildi. Neyse ki durumu iyi.
5: Eşini söyledi. Serum bağlı abi, şu anda durumu iyi. Hayati tehlikesi yok dediler.
4: Birçok zanaat zamanla kaybolmaya üst tuttu. Tabii her türlü zorluğa rağmen bunları yaşatmaya çalışanlar da var. Tıpkı 72 yaşındaki Mehmet Ali Macık gibi. O el yapımı ahşap tezgahlarda yüzlerce yıllık gelenekle kendir ipi üretiyor.
0: İpi eline her aldığında 67 yıllık bir gelenek hayat buluyor. Nemli mağaralarda kendi iplerini el emeğiyle üretiyor.
7: Bu işi 67 seneden beri yaparım. 6 yaşında başladım. Yaşım da 73. Hala yapmaktayım.
0: Gaziantep'te yaşayan Mehmet Ali Macık, çocuk yaşta başladığı mesleğe ilerleyen yaşına rağmen halen devam ediyor. Çünkü yapmasa kendi ipi onunla birlikte unutulup gidecek.
7: Mesleğin son ustası benim. Mesleği öğrenmek isteyen hiç kimse yok. Şu anda en son ustası benim.
0: Çalışma yeri sıradan bir atölye değil. Nemli bir mağara.
7: Mağarayı tercih etmem nemli olmasından dolayı. İplik daha düzgün, daha kaliteli çıkmasından dolayı.
0: Yaptığı kendi ipleri birçok yerde kullanılıyor.
7: Bu iplikler genelde tütün ipliği, köşker ipliği, hamal ipliği, her türlü iplikte kullanılır. Bir de kendir yapıyor. Hayvanları bağlamak için kendir yapıyor.
0: Mehmet Ali Usta'nın tek rakibi makineler.
7: Bir de teknoloji ilerledi. Makineler çıktı. Misal biz burada 30 kilo çıkardıysak makine 200-300 kilo çıkartıyor günde. Herkes makineye döndü. Bir de bu işin

0: Sigortası falan yok.
1: 73 yaşındaki usta kendircilik mesleğinin yok olmasını istemiyor.
2: Ünlü Türk bilim insanı Canan Dağ Deviren New York Moda Haftası kapsamında yapılan bir etkinlikte podyuma çıktı. Dağ Deviren şiddet mağdurları ve mağdurların destekçilerini bir araya getiren etkinlikte mor cepken giydi.
3: Ünlü bilim insanı Canan Dağ Deviren podyuma çıktı. Giydiği mor cepken büyük beğeni topladı. Türk bilim insanı Canan Dağ Deviren, New York Moda Haftası kapsamında yapılan bir defileye katıldı. New York Borsası'nın işlem salonunda yapılan etkinlik, cinsel şiddet mağdurlarını ve onların destekçilerini bir araya getirdi. Etkinliğin mağduru suçlayan anlayışa karşı çıktığını belirten Dağ Deviren, "Omuzlarımda yalnızca bir kıyafet değil, kadınların yüzyıllara uzanan hafızasını, emeğini, direnişini ve cesaretini taşıdım," dedi. Türk bilim insanı, İkbal Gül'ün Şenyuva Aktuğ'un tasarladığı kıyafetin hikayesini de paylaştı. Buna göre, Yörük ve Türkmen geleneğinde anneler, kızlarının çeyiz sandığına ihtiyaç duymamaları dileğiyle bir cepken koyardı. Kadın, evlendiğinde şiddete veya ağır bir haksızlığa uğrarsa, mor cepkenini giyerek köy meydanına çıkardı. Böylece kadın, tek kelime söylemeden yaşadıklarını görünür kılar, toplumda onun korunmaya ihtiyacı olduğunu anlardı. Dağ Deviren, suçlanmak yerine inanılmayı hak eden her kadın ve hiçbir kadının mor ceketine ihtiyaç duymayacağı bir gelecek için yürüyorum ifadelerini kullandı. Doçent Doktor Canan Dağ Deviren, ABD'deki MIT Media Lab'de çalışmalarını sürdürüyor. Dağ Deviren, meme kanserinin ultrasonla erken teşhisi için icat ettiği giyilebilir elektronik stüdyenle bilim dünyasında adından söz ettirmişti.
2: Formula 1'de 2027 sezonunun yarış takvimi açıklandı. Türkiye Grand Prix 1-3 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.
4: Formula 1'de 2027 takvimi resmen duyuruldu. 24 yarıştan oluşacak sezonda Türkiye Grand Prix'si de yer alıyor. Takvimin 17. ayağında yer alan Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye böylece 2021 sezonunun ardından yeniden Formula 1'e ev sahipliği yapacak. 6 yılı aranın ardından Formula 1 takvimine eklenen Türkiye Grand Prix'si Tosfet İstanbul Park pistinde 1-3 Ekim 2027'de koşulacak. Formula 1 Türkiye Grand Prix'si 1 Ekim 2027 Cuma günü antrenman turlarıyla başlayacak. 2 Ekim Cumartesi günü sıralama turları gerçekleştirilecek. Ana yarış heyecanı ise 3 Ekim Pazar günü yaşanacak. Açıklamada Türkiye Grand Prix'sinin bilet satışı ve resmi duyuruları için organizasyonun internet sitesinden ön kayıt yaptırılabileceği aktarıldı.
2: Elif Sadıkoğlu, Duru Mavi Payam ve Elif Sezen İspanya'da aerobik jimnastiğin en zor dallarından biri olan trio kategorisinde gururumuz oldu. Bronz madalya kazanan genç sporcuların hedefi dünya şampiyonluğu. Bizler de sporcularımızı tebrik ediyoruz. Haberimizi sizi baş başa bırakırken ara verelim. Saat başında yeniden birlikteyiz.
1: ...80 saniye süren performansla madalya kazandılar. Podyumdaki o kusursuz saniyeler için yıllarca çalıştılar.
5: Fiziksel ve mental anlamda aslında çok uzun bir süreç içeriyor bu başarı. Belli sakatlıkları oluştu, ameliyat olanlar var aralarında, yaşı daha küçük olan sporcularımız var. Yani hepsi için müthiş zor bir yoldu.
1: Elif Sadıkoğlu, Duru Mavi Payam ve Elif Sezen, aerobik jimnastiğin en zor dallarından biri olan trio kategorisinde Türkiye'yi İspanya'da temsil etti. Gençler Dünya Şampiyonası'nda 18.400 puanla dünya üçüncüsü oldular.
6: 17 yaşındalar ancak bu minderde yüzlerce antrenman yaptılar. 14 yılları bu minderde geçti. Aerobik jimnastikte güçlerini, esnekliklerini kusursuz uyumla saniyeler içerisinde gerçekleştirdiler. Ve elde ettikleri başarıyla da birçok genç kıza ilham oldular.
7: Bir arada çalışmak bence her şeyden daha zevkli. Ben daha çok eğleniyorum birlikte yaparken. O yüzden çok daha eğlenceli oluyor bence.
1: Genç jimnastikçilerden Elif Sadıkoğlu bir yıl önce geçirdiği sakatlık ve ameliyatın ardından mindere daha güçlü döndü.
8: Ben ameliyat olmadan önce

0: hep şey diyordum. Ameliyat olursam kesin bırakırım. Beni kimse geri döndüremez diyordum. Sonra ameliyattan çıktım ve dedim ki ben 2026'da dünya şampiyonasına katılacağım dedim. Ve şimdi dünya üçüncüsü olduk. O yüzden çok gurur verici, çok farklı bir duygu. Çok mutluyuz.
1: Başarıları kusursuz bir senkrona da bağlı. Birbirlerini gözlerinden

0: oluyor aramızda.
1: Her gün çift antrenman, günde 9 saatlik çalışma. Yıllarca süren disiplin ve vazgeçmeme mücadelesi veren genç kızların hedefi daha yüksekte. Dünya şampiyonluğunu Türkiye'ye getirmek için mücadele veriyorlar.
2: Kızlarımız gerçekten çok başarılı. Bundan 2 yıl önce de yine bizim trio dünya dördüncüsü olmuştu. Tabii bizim için güzel örnek çünkü buraya 4-5 yaşında gelen kız çocukları ablalarını görerek onlar da kendilerine hedef koyuyorlar. Bu çok güzel bir şey.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değil. Serap Veled'le Olaylar ve Görüşler. Sena Alkan'la Açık ve Net. Kübra Nur Uslu'yla Türkiye'nin Nabzı. Hülya Ökenek'le Enine Boyuna. Semiha Şahin'le Habertürk Gündem. Kerem Kırçıvalla Karşıt Görüş. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 26, Bursa güneşli 25 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 29, Muğla yağmurlu 23 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 23, Adana yağmurlu 33 derece. Karadeniz genelinde hava yağmurlu, Samsun 23, Trabzon 25 derece. İç Anadolu'da Ankara yer yer yağmurlu 19, Sivas yağmurlu 22 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 26, Van 25 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 35, Şanlıurfa 35 derece.
1: Daskı olmayan kalmasın diye kolları sıvadık ve zorunlu deprem sigortasının tarife ve teminatlarında yeni dönemi başlattık. Poliçe teminatlarını iki katına çıkardık. Teminatlara enflasyon koruması getirdik. Enflasyon koruması sayesinde poliçe teminatları aylık enflasyon oranına bağlı olarak ve ek prim ödemeye gerek kalmadan otomatik olarak güncellenecek, herhangi bir hasar durumunda ise tazminat tutarı güncel bedeller üzerinden hesaplanacak. Siz de teminatınızı artırmak, enflasyon farkı ödemeden enflasyon korumasına sahip olmak için vakit kaybetmeden DASK'ınızı yaptırın, depreme karşı güvencesiz kalmayın. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar, hayırlı sabahlar değerli izleyiciler. 17 Eylül Perşembe sabahındayız ve saatlerimiz 6'ya yaklaşırken geceden güne yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız. MHP lideri Bahçeli, İmralı'da villa tartışmaları ile ilgili konuştu. Villa diye bir şey yok, 250 metrekarelik bir konut yapıldı dedi. Bahçeli, seçimlerin 14 Mayıs 2028'den önce yapılabileceğini söyledi ama bunun erken seçim anlamına gelmediğini de ayrıca ifade etti. Gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Mansur Yavaş görüşmesi de vardı.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli, İmralı'da villa tartışmalarıyla ilgili konuştu. Cezaevi yerleşkesinde 250 metrekarelik konut yapıldığını, villanın söz konusu

0: umadığını söyledi.
1: Villa diye bir şey yok. 250 metrekarelik bir konut yapıldı. Zaten bu konut cezaevi yerleşkesi içerisindedir. Dört tarafı su ile çevrili bir ada. Abdullah Öcalan zaten 26 yıldır cezaevinde. Yaşı ilerlemiş durumda. Bu süreçte örgütü feshetmesi önemli. 2025'teki açıklamasıyla Şubat 2026'daki açıklaması birbirinden farksız. Ve örgütün ortadan kalkması noktasında bu sürecin arkasında olması kıymetli. O arada bir konut yapıldı. Orada görüşmelerini yapsın, vereceği mesajlarını aktarsın diye bir konut yapıldı. Yeri geldiğinde gazetecilerle de görüşsün. Bu imkanlar sağlanmalı, sağlanacaktır.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazeteci Ceyhun Bozkurt'a açıklamalarda bulundu. Bir kez daha seçimde adaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı 2018 ve 2023 seçimlerini kazandı. Şimdi geriye 3 hilalin 3. hilali kaldı. İnşallah 3.'yü de tamamlayacak dedi. Erken seçim tartışmalarına da değinen Bahçeli, seçimler 14 Mayıs 2028'de yapılacak. Başka bir seçenek de seçimlerin bu tarihten önce yenilenmesi. Bunu erken seçim olarak tanımlamamak lazım dedi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabulünü de değerlendirdi. Bu görüşmenin normal olduğunu, sıra dışı bir anlam aranmaması gerektiğini söyledi. MHP lideri ekranlarda sık sık tartışarak bazı televizyonların Yavaş'ın PR'ını yaptıklarını öne sürdü.
1: 3-4 tane yayın organının terörsüz Türkiye sürecini vatandaşlara anlatması ve bunların detaylarını paylaşması önemliyken sabahtan akşama kadar Ekrem İmamoğlu diyorlardı, şimdi de Mansur Yavaş diyorlar. Resmen açık açık PR yapıyorlar. Geçenlerde bir arkadaş çağırdım ve o kanalları izleyin, kaç kez Mansur Yavaş denildiğini not alın diye görevlendirdim. Tek program özelinde 50'nin üzerinde Mansur Yavaş ismi zikrediliyor.
2: CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük iddiasına ilişkin davada ara karar açıklandı. Davanın 21 Ekim'e ertelenmesine karar verildi.
0: CHP'nin kurultay davasında ara karar açıklandı. Dava 21 Ekim tarihine ertelendi. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar katılmadı. Taraf avukatları hazır bulundu. Hakim dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra avukatlara söz verdi. Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Çağlar Çağlayan, bir önceki duruşmada Adem Soytekin'in dağıtılacak ev listesi iddiasına ilişkin İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki beyanlara ait tutanağın dosyaya eklenmesini istedi. Duruşmada diğer sanık avukatlarına da söz verildi. Avukatlar tanıkların dinlenmesinin beklenmesini talep etti. Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı eksik hususların giderilmesini istedi. Hakim tüm talepleri kabul ederek ara kararını açıkladı. Duruşmanın 21 Ekim'e ertelenmesine karar verildi.
2: Ekonomideki gelişmelerle devam edelim. Finansal İstikrar Komitesi bugün saat 8'de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında toplanacak. Hazine Maliye Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından toplantıya dair açıklama yapıldı. Finansal İstikrar Komitesi'nin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında bir araya geleceği belirtildi. Toplantıda finansal piyasalardaki gelişmelerin değerlendirileceği bildirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu çalışanlarının ve emeklilerin maaşları en az enflasyon kadar artacak dedi. Dezenflasyonun arzulanan hızda olmadığını söyleyen Şimşek, enflasyonda tek hane olursa esnek bir kur rejimine geçilebilir dedi.
3: Biz her zaman memurumuzu, emeklimizi, kamu çalışanlarını en az enflasyon artışı kadar artış verdik, vermeye de devam edeceğiz. Bütün kamu çalışanları ve emeklilerimizin maaşları her zaman en az enflasyon kadar artacak.
0: Memur ve emeklilerin aylığı en az enflasyon kadar artacak dedi. Dezenflasyona ilişkin mesajlar verdi.
3: Dezenflasyon var. Ha, arzuladığımız hızda mı? Değil. Bu sene savaş olmasaydı enflasyon bugün itibariyle en az 7 puan daha aşağıda olurdu. Yılı 21, işte 22 aralığında kapatacaktık. Kira enflasyonu 2023'te %109'du. Bugün %43 civarına düşmüş. Yani bu rakamlara baktığınız zaman enflasyonda ciddi bir yavaşlama var.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Habertürk ve Bloomberg HT ortak

0: Yayınında konuştu. Seçim sürecinde dezenflasyondan vazgeçilmeyeceğini belirtti.
1: Hayat pahalılığıyla mücadele bizim en büyük önceliğimiz. Ve biz seçim sürecinde de dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz. Dezenflasyon demek aslında hayat pahalılığıyla mücadele demek. Seçim sonuçlarını etkileyecek en önemli faktör dezenflasyonun devam etmesidir. Yani vatandaşın çok daha güçlü bir şekilde hissettiği çerçevede enflasyonun yavaşlaması.
0: Şimşek, orta vadeli programdaki hedefler tutmuyor algısının doğru olmadığını da ifade etti.
1: Bütçede son 3 yıldır sürekli hedefleri tutturduk. Bu savaşın etkilerini biz şu anda yakından takip ediyoruz. Bu savaş büyük bir şok. En çok tutmadığı tabii ki net olan bir hedef var. O da enflasyon hedefi. Kısmen savaşın etkisi var. Enflasyonda bizim öngördüğümüzden veya modelin öngördüğü daha fazla atalet var, daha fazla katılık var.
0: Finansman desteği de Bakan Şimşek'in gündemindeydi.
1: Son bir yıl içerisinde Temmuz ayı itibariyle 991 bin çiftçimize yaklaşık 800 milyar lira kredi verdik. Emek yoğun sektörlerde her ay her çalışan başına işletmelere neredeyse 5 bin liralık maaş desteği var.
0: Şimşek gelecek sene savaş biterse Eşer Mobil'in devamı yok açıklaması yaptı. Eşer Mobil'in yıl sonuna kadar mazotta sürdürüleceğini belirtti. Bakan Şimşek, kurumlar vergisi, gelir vergisiyle ilgili bir değişikliğin gündemde olmadığını da söyledi. Enflasyonda tek hane olursa esnek bir kur rejimine geçilebilir dedi.
2: Konut fiyatları yıllık bazda %23 artı, yıllık en yüksek konut fiyat artışı İstanbul'da oldu. Merkez Bankası verilerine göre konut fiyat endeksi Ağustos'ta bir önceki aya göre %0.9 artarak 36.8 seviyesinde gerçekleşti. Ağustos ayında endeks yıllık %23 artarken bu dönemde reel olarak %6.5 azaldı. Endeks değerleri Ağustos'ta yıllık bazda İstanbul'da %26.3, Ankara'da %24.8 ve İzmir'de %23.3 arttı. Ağustos'ta yeni kiracı kiralarında en yüksek artış ise %34.5'la İstanbul'da görüldü. En düşük yıllık artış ise %17.3 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgesinde görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı ücretli çalışan verilerini açıkladı. Geçen yıla göre ücretli çalışan sayısı yıllık %1.7 artarak 16.393.563 oldu.
3: Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörlerindeki ücretli çalışan sayısı yıllık %1.7 arttı. 16.393.563 kişiye yükseldi. TÜİK, Temmuz ayı ücretli çalışan verilerini açıkladı. Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda sanayi sektöründe %1.5 azalırken inşaat sektöründe %3.5 arttı. Ticaret hizmet sektöründeki artış %3.1 oldu. Ücretli çalışan sayısı aylık bazda ise yüzdesel olarak değişim göstermedi. Temmuz ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0.1 azalırken ticaret hizmet sektöründe %0.1 arttı. İnşaat sektöründe yüzeysel olarak değişim olmadı.
2: ABD Merkez Bankası Fed 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırdı. Politika faizini 25 bas puan artışla %3.75 ila 4 aralığına yükseltti. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin faiz kararı 12 üyenin tamamının oyuyla alındı. Fed açıklamasında enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiği belirtildi. Faiz artışının enflasyonun %2 hedefine daha hızlı dönmesini destekleyeceği ifade edildi. ABD Başkanı Trump'tan faiz kararına tepki gecikmedi. Faiz oranları %1'den düşük olmalı dedi. ABD için faiz oranlarını hemen düşürün diye yazdı. Fed politika faizinde geçtiğimiz yıl Eylül, Ekim ve Aralık aylarında toplam 75 bas puan indirime gitmesinin ardından bu yılın ilk 5 toplantısında da politika faizini sabit tutmuştu. ABD Başkanı Trump gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'ın anlaşma yapmak istediği iddiasında bulunan Trump, Kanada'nın AB'nin ilk ortak üyesi olma ihtimalini de değerlendirdi. ABD Başkanı ara seçim çalışmaları kapsamında Kuzey

0: Carolina eyaletindeydi. Trump İran Savaşı'na ilişkin konuştu. Savaşın sonuna geliyoruz. Onlar anlaşma yapmayı çok istiyor. Bakalım nasıl sonuçlanacak açıklamasını yaptı. Trump'ın hedef kartasında Kanada da vardı. Kanada berbat bir ticaret ortağı oldu diyen Trump, Avrupa Birliği'nin Kanada'yı ilk ortak üyesi yapmak istemesini ele aldı. Eğer bunu yaparlarsa çok ağır gümrük vergileri uygulayacağım ifadesini kullandı. Böyle bir durumda Avrupa ile ticareti durduracağını söyledi. Öte yandan Amerikan basını Trump'ın Salı günü yapılacak BM zirvesinde Körfez liderleriyle İran konulu bir görüşme gerçekleştireceğini öne sürdü. ABD, İsrail'e son yılların en büyük mühimmat satışını yapmaya hazırlanıyor. Washington Post'a göre 2.8 milyar dolarlık pakette İsrail'in Gazze'de de kullandığı 1 tonluk bombalar dahil 40 bin bomba yer alıyor.
1: Amerikan yönetimi İsrail'e toplam 2,8 milyar dolar değerinde olan ve İsrail'in Gazze'de kullandığı 1 tonluk bombalardan satmaya hazırlanıyor. İddia Amerikan Washington Post gazetesinden. Gazeteye göre Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e son yılların en büyük silah satışlarından birini hazırlanıyor. Buna göre Trump yönetimi İsrail

0: edilmişti.
1: Suudi Arabistan, Mekke'ye yaklaşan bir İHA'nın imha edildiğini duyurdu. İHA'nın Husiler tarafından atıldığını savundu. Husiler ise iddiaları reddetti. Suudi Arabistan'a ait bir F-15'i düşürdüklerini iddia etti.
2: Suudi Arabistan, Mekke hava sahasına girmeye çalışan bir İHA'nın imha edildiğini duyurdu. Saldırıdan Husileri sorumlu tuttu. Mekke'ye yaklaşan İHA ile ilgili açıklamayı Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu yaptı. Sözcü Tuğgeneral El Maliki, İHA'nın Mekke'nin güneyinde imha edildiğini söyledi. İHA'nın Husiler tarafından atıldığını tespit ettiklerini de belirtti. Husiler ise iddiayı reddetti. Yapılan açıklamada grubun Mekke veya diğer kutsal mekanlara tehdit oluşturmadığı belirtildi. Ayrıca Suudi Arabistan'a ait bir F-15 savaş uçağının düşürüldüğü iddia edildi. Yemen medyasında da düşürüldüğü öne sürülen uçağın videoları paylaşıldı. Husiler ayrıca Suudi Arabistan'ın Yanbu kentindeki Aramco tesisiyle Hamis Mushayt hava üssünü balistik füzeler ve İHA'larla hedef aldıklarını açıkladı. Yemen'deki çatışmalar sürerken önemli bir görüşme de yapıldı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edildi. Liderler Babül Mendeb Boğazı'nda ve Kızıldeniz'de seyri sefer özgürlüğü ve güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Sisi, Riyad'ın Yemen krizine kapsamlı ve sürdürülebilir bir siyasi çözüm bulma çabalarına verdiği desteği de ifade etti. Yemen'deki son durum Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de görüşüldü. Birleşmiş Milletler taraflara itidal çağrısı yaptı. ABD temsilcisi Husilerin eylemlerinin bölgesel ve küresel enerji güvenliğini tehdit ettiğini savundu. Rusya'da Husilerden Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki ticari gemilere saldırıları durdurmalarını talep etti. Birleşmiş Milletler verilerine göre çatışmalar nedeniyle en az 100 bin Yemenli yerlerinden edilmiş durumda.
1: Öte yandan Husilerin Suudi Arabistan'da kutsal şehir Mekke'ye yönelik İHA saldırısı girişimine Ankara'dan çok sert tepkiler geldi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala provokatif eylemleri sonlandırma çağrısı yaptı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de saldırı girişimini lanetledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise her türlü saldırı girişimi hepimizin ortak vicdanını yaralar dedi.
2: Husiler, kutsal Mekke şehrini İHA ile hedef almaya çalıştı. Saldırı girişimde kaldı. Ankara'dan peş peşe tepkiler geldi.
3: Husilerin kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz. Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyor, dayanışmamızı vurguluyoruz. Bölgesel istikrarı ve güvenliği de tehdit eden bu saldırıların derhal sona erdirilmesi ve gerilimi daha da tırmandırmaya matuf her türlü eylemden kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz.
2: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala sert tepki gösterdi.
4: Husilerin Kabe'nin bulunduğu Mekke şehrini hedef alan insansız hava aracı saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Harem-i Şerif'in ve mukaddes toprakların mahremiyetini hedef alan bu eylem, hiçbir siyasi gerekçeyle meşrulaştırılamaz. Gerilimi tırmandırmayı amaçlayan bu tür provokatif eylemlerin derhal ve koşulsuz olarak sona erdirilmesini ivedilikle bekliyoruz.
2: Saldırı girişimine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de tepki gösterdi.
5: Mekke-i Mükerreme'ye saygısızlık, tüm Müslümanlara saygısızlık yapmak anlamına gelir. Mekke başta olmak üzere Suudi Arabistan şehirlerini hedef alan saldırılar, Müslümanlar için kötü niyet besleyenlerin çıkarlarına hizmet etmekten başka bir anlam taşımaz.
2: Bir tepki de İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi.
6: Mekke-i Mükerreme'nin kutsiyetini ve güvenliğini hedef alan, insansız hava aracıyla yapılan alçak saldırı girişimini en güçlü şekilde lanetliyorum. İslam dünyasının mukaddes değeri olan Haremeyn-i Şerife'ine yönelik her türlü saldırı girişimi hepimizin ortak vicdanını yaralar. Kardeş Suudi Arabistan'ın yanında olduğumuzu ifade ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
2: AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan da sert tepki gösterdi. Mekke'nin emniyeti ve huzuru İslam aleminin en temel hassasiyetidir dedi.
7: Biz hükümet olarak 3 sene içerisinde...
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretinin ardından bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi. Suriye'de en büyük istikrarsızlık tehdidinin İsrail olduğunu söyledi.

0: söyledi. Yunanistan'ı silahsız statüdeki adalar konusunda uyardı. Mekke ittifakının ise genişletileceğini açıkladı.
1: Dışişleri Bakanı Fidan, iki günlük Suriye ziyaretinin ardından Türk basın mensuplarına konuştu. Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile yaklaşık iki saat görüştüğünü belirten Fidan, Suriye'nin istikrarı için en büyük tehdidin İsrail olduğunu söyledi.
2: İsrail, komşu ülkelerin güçlü ve istikrarlı olmasından pek hoşlanmıyor. Bunu kendisine tehdit olarak görüyor. Suriye barış içinde yaşamak istiyor. Bu yaklaşımı İsrail bir noktada ya tanıyacak, bölgesiyle barış içerisinde yaşamayı kabul edecek ya da bu saldırgan politikalarını sürdürecek ve uluslararası toplum içinde daha da yalnızlaşacak.
1: Fidan, kendini fesheden terör örgütü SDG'nin Suriye'ye entegrasyonu sürecine değindi. Önceliğin SDG'nin tehdit ve düşman unsur olmaktan çıkması olduğunu belirten Fidan, uygulamanın yakından takip edildiğini söyledi. Dışişleri Bakanı, Türkiye, Suriye, Arabistan ve Mısır'ın yer aldığı Mekke İttifakı'nın kurumsallaşma sürecinin de tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. İttifakı genişletmeyi amaçladıklarını söyledi. Fidan, Yunanistan'ın silahsız statüdeki adaların silahlandırmasını ise Türkiye için tehdit olarak nitelendirdi.
3: Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz. İyi komşuluk ilişkisi içinde olmak istiyoruz. Çevremizde güvenlik alanında bu kadar sınama varken Yunanistan bunlara bir yenisini eklememeli.
1: Fidan, S-400'lere ilişkin teknik müzakerelerin de ilgili ülkeler arasında sürdüğünü açıkladı. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Fidan, sürecin büyük bir kabul gördüğünü vurguladı.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın farklı ülkelerdeki yapılanmalarının tasfiyesi Ankara'nın yakın takibinde. Bu kapsamda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İranlı mevkidaşıyla önemli bir görüşme yaptı. Gündemde PKK'nın İran'daki yapılanması, PJAK'ın tasfiyesi vardı.
4: Hoş geldiniz.
5: Terörsüz Türkiye süreci, PKK'nın uzantılarının tasfiyesi, yeni nesil organize suç örgütleriyle mücadele ve ikili güvenlik işbirliği. Tüm bu konular İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile İran İçişleri Bakanı Eskandar Momeni'nin ikili görüşmesinde ele alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İranlı mevkidaşını Ankara'da ağırladı. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
2: Gösterdiğimiz kararlı mücadele sonucunda terör örgütü PKK-KCK kendini feshetmek ve silah bırakmak zorunda kalmıştır. Bununla birlikte PKK'nın farklı isimlerle bölgelerdeki tüm uzantılarının tasfiye sürecini de takip ediyoruz. Bölge barışı için PKK'nın Suriye ve Irak'ta tasfiye süreci çok önemli bir eşik. PKK'nın İran'daki PJAK yapılanmasının da bu sürece dahil olması çok önemli. Sürece karşı çıkan örgüt üyeleri İran'a geçerek etkin olabilir.
5: Bakan Çiftçi, düzensiz göçle mücadele konusunda da mesajlar verdi. Sınırdaki tedbirlerin koordineli bir şekilde güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. İnsan ticareti şebekeleri ve göçmen kaçakçıları ile mücadelemizi etkinleştirmemiz ve karşılıklı bilgi değişimini artırmamız gerekiyor dedi. İran İçişleri Bakanı Momeni de Türkiye ile İran arasındaki tarihi ilişkilerle terör, organize suçlar, sınır güvenliği ve düzensiz göçle mücadelede işbirliğinin önemine dikkat çekti. PKK, PJAK ve tüm kolları varlıklarını sona erdirmeli, silahlarını bırakmalıdır. Terör konusunda Türkiye'nin güvenliği İran'ın güvenliğidir. İran'ın güvenliği de Türkiye'nin güvenliğidir. İşbirliğimiz gelişmelidir ifadelerini kullandı. Allah'a emanet olun. Hadi. Sağ olun.
0: Hakim ve savcı atamalarında yeni bir sisteme geçiliyor. Hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Liyakat göstergeleri puanlamaya yansıtılacak ve doğu batı ayrımı da kalkacak.
1: Doğu batı ayrımı kalkacak. Hizmet puanı ve puan sıralaması ölçüt alınacak. Hakim ve savcı atamalarında sistem değişiyor.
2: Vatandaşlarımızın adalete daha etkin ve hızlı erişmesi için yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz. Atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Terfi ve teftiş sonuçlarıyla liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak. Doğu batı ayrımı kalkacak. Nesnel ve ölçülebilir kriterler ön plana çıkacak.
1: Hakimler ve Savcılar Kurulu, Adalet Bakanı Akın Gürlek Başkanlığı'nda toplandı. Toplantıda hakim ve Cumhuriyet Savcılarının atama sisteminde değişiklik kararı alındı. Detayları

0: Bakan Gürlek paylaştı.
1: 2027 yılı ana kararnamesiyle uygulanmaya başlayacak yeni sistemle, emeğin, liyakatin ve mesleki başarının daha güçlü karşılık bulduğu, hakkaniyetin ve öngörülebilirliğin daha da güçlendiği bir atama sistemi hayata geçmiş olacak. Daha hızlı işleyen, daha isabetli kararlar üreten ve vatandaşlarımızın adalete güvenini güçlendiren bir yargı sistemi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.
2: Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde siber casuslara yönelik operasyon düzenlendi. Sendikalara yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli Aydo Yazılım Şirketi'nin sahibi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.
0: Kişisel veri ihlalleri tespit edildi. Siber casusluk yapan 5 şüpheli gözaltına alındı. Milli İstihbarat Teşkilatı Koordinesi'nde Siber Güvenlik Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı'nın ortak çalışmaları sonucunda düğmeye basıldı. Sendikalara yönelik yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli Aydo Yazılım adlı şirkete operasyon düzenlendi. Bazı sendika yazılımlarına sendika üyesi olmayan üçüncü kişilere ait bilgilere erişilmesine imkan sağlayan özel bir sorgu arayüzü eklendiği tespit edildi. Ankara'da 6 adrese düzenlenen operasyonda şirket sahibiyle çalışanlarından oluşan 5 şüpheli yakalandı. Ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyale el konuldu. Yapılan incelemelerde geçmiş dönemlerde çeşitli kaynaklardan internet ortamına sızdırılan veri setlerinin söz konusu sistem üzerinden sorgulanabildiği belirlendi. TC kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamalarla kişilere ait kimlik ve nüfus bilgilerine ulaşılabildiği, sistemin arka planındaki veri tabanlarında ise çok daha geniş kapsamlı kişisel verilerin bulunduğu saptandı. Sistem kayıtlarında NVI ibaresi dikkat çekti. Sunucular üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde kişisel bilgilerin tutulduğu sistem kayıtlarında NVI ibaresinin sistematik biçimde kullanıldığı tespit edildi. Bu kullanımın verilerin nüfus ve vatandaşlık işleri kaynaklı olduğu izlenimi oluşturduğu belirlendi. Şirketin bir taraftan kişisel verilerin korunmasına yönelik danışmanlık hizmeti verirken, diğer taraftan sendika yazılımlarında kişisel bilgilerin sorgulanmasına imkan sağladığı ortaya çıkarıldı. Söz konusu sistemin hangi sendikalar tarafından ne ölçüde kullanıldığı ve elde edilen verilerin hangi amaçlarla işlendiğine yönelik incelemeler sürüyor.
2: İstanbul'da kısa süre önce boşaltılan bir otelin en üst katında çökme meydana geldi. Bu sırada yoldan geçen kimsenin olmaması da olası bir facia yönledi.
0: Boşaltılan otelin çatı katı çöktü. Park halindeki araçlar zarar gördü. Neyse ki bu sırada yoldan geçen yoktu. İstanbul Fatih'te bir otel kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında kısa süre önce boşaltıldı. Sabah etkisini gösteren yağmurun ardından otelin en üst katında çökme meydana geldi. Binadan kopan beton parçaları yola savruldu. Park halindeki 5 araçta hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Otele çıkan yol yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Binanın çevresinde gerekli önlemler alındıktan sonra yol açılacak.
2: ...6 Şubat depremlerinde yıkılan ya da ağır hasar gören tarihi mekanlar yeniden ayağa kaldırıldı. 79 proje tamamlandı, 17 proje devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeniden ayağa kaldırılan tarihi eserleri Kahramanmaraş'ta anlattı.
3: Deprem bölgesinde 678 vakıf kültür varlığı tek tek incelendi. Her bir eserin mevcut durumunu kayıt altına aldık. Müdahale önceliklerini belirledik.
0: Bu tespitlerin ardından proje aşamasına geçildi. 6 Şubat depremlerinde enkaza dönen ya da ağır hasar gören kültür varlıkları yeniden ayağa kaldırıldı.
3: Deprem bölgesinde yalnızca hasar görmüş yapıların onarımı için değil, medeniyet mirasımızın geleceğe güvenle taşınması için kapsamlı bir seferberlikte başlattık.
0: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, deprem bölgesinde ihya edilen eserlerle ilgili son bilgileri paylaştı. Restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.
3: Bugüne kadar 377 eserin 209'unu tamamladık. Çok şükür ki deprem bölgesindeki vakıf kültür varlık

0: Restorasyon ve ihya programında toplam iş yükünün yarıdan fazlası tamamlanmış durumda.
1: Habibi Neccar Camii, Maraş Kalesi, Elbistan Müzesi ve dahası. Deprem bölgesindeki kültür varlıkları yeniden ayağa kaldırıldı.
0: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz 12.2 milyar lirayı aşan, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ise 22 milyar liralık şu ana kadar bölge için kaynak ayırdı. Bugüne kadar toplam 24 milyar liralık iş gerçekleştirilirken kalan projelerin tamamlanmasıyla deprem bölgesindeki toplam yatırımımız 34 milyara ulaşacak.
1: Deprem bölgesinde restorasyon çalışmaları sürüyor.
0: Deprem bölgesindeki 11 ilimizde yer alan taşınmaza yönelik 79 işi tamamladık. 17 işte çalışmalarımız devam ediyor.
2: Brezilya'dan Türkiye'ye geminin altındaki Zula'da getirilen 1,5 milyar lira değerindeki uyuşturucu ile ilgili soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı.
3: Geminin altına Zula yaptılar. Uyuşturucuyu binlerce kilometre uzaktan getirdiler. Mersin Limanı'nda ele geçirilen 1,5 milyar liralık uyuşturucu ile ilgili soruşturma genişletildi. Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul ve Mersin Emniyet Müdürlükleri Türkiye'ye Güney Amerika'dan bir gemide yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğini tespit etti. Çok geçmeden o geminin Mersin Limanı'na ulaştığı belirlendi. Polis hemen gemide arama çalışması başlattı. Uyuşturucu geminin suyun altında kalan kısmında Zula diye tabir edilen bölmede dalgıçlar tarafından bulundu. ...12 ayrı paketten 350 kilogram uyuşturucu çıktı. Uyuşturucunun piyasa değerinin 1,5 milyar lira olduğu belirlendi. O uyuşturucuyu geminin altından çıkartmak için yurt dışından 2 dalgıç bile getirilmişti. Operasyonla gözaltına alınan ikisi dalgıç, 8 şüpheli tutuklandı.
2: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Afganistan'ın başkenti Kabil'le Kandahar'a ziyarette bulundu. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın, Kabil ziyareti kapsamında mevkidaşı İstihbarat Genel Direktörlüğü Başkanı Abdulhak Vasık'la görüştü. MİT Başkanı Afganistan Geçici Hükümeti Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Baradar, Savunma Bakanı Mücahit ve İçişleri Bakanı Hakkani ile bir araya geldi. Görüşmelerde güvenlik ve istihbarat alanında işbirliğinin derinleştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar ele alındı. ABD, İsrail, İran savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alındığı görüşmelerde terörle mücadele, insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretine karşı mücadele konularına da değinildi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Avrupa'ya sert uyarı geldi. Rus bakan Ukrayna'ya asker konuşlandırılırsa bu doğrudan savaş anlamına gelir dedi. Ukrayna ile de müzakerelere açık olduklarını kaydetti.
3: Müzakere konusunda teklif bekleyeceklerini söyledi. Avrupa'yı savaşa dahil olmamaları konusunda sert bir dille uyardı. Açıklamalar Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan. Lavrov, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimaline değindi. Teklif bekleyeceğiz. Hem ikili hem de üçlü formattaki müzakerelere hazırız dedi. Büyük beklentileri olmadığını kaydetti. Lavrov, müzakerelerden hiçbir zaman vazgeçmediklerini belirtti. Müzakerelerin taraflar için uygun olan herhangi bir ülkede gerçekleşebileceğini belirtti. Rus bakan ABD ile temas halinde olduklarını da dile getirdi. Avrupa ülkelerinin ise Ukrayna'ya askeri birlik konuşlandırmayı planladığına dikkati çekti. Bu Avrupa'nın hibrit değil doğrudan savaş ilan etmesi anlamına gelecek dedi. Avrupa'nın Rusya ile ilişkileri kopardığını belirtti. Avrupa ülkelerinden biri bizimle ciddi diyalog kurmak istediğinde dinleyeceğiz. Ancak kucağa atlamayacağız ifadelerini kullandı. Rusya ile Ukrayna arasındaki saldırılar iki ülkenin de enerji altyapısını etkiledi. Rusya'da benzin tedarikinde sıkıntılar yaşanıyor. St. Petersburg'da vatandaşlar benzin istasyonlarında saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Moskova yönetimi iç piyasada giderek derinleşen akaryakıt sıkıntısını hafifletmek için benzin ithalatına başlamıştı.
2: ABD'li federal yetkililer de Rus

0: istihbarat servislerine ilişkin çarpıcı bir iddiada bulundu. Rusya'nın ABD ve Ukrayna'yı destekleyen Avrupa ülkelerinde hedefli suikastler düzenlemeyi planladığını duyurdu.
1: Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki Ukrayna müttefiklerine hedef almayı planlıyor. Uyarı Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'ndan geldi. Manhattan Federal Mahkemesi'nde açıklanan iddianamede bir istihbarat ağının Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerde kişileri gözetlemek ve öldürmek üzere para ödediği ya da ödemeye çalıştığı belirtildi. İddianamede ağ tarafından işe alınan kişilerin Avrupa ülkelerindeki sivil ve askeri altyapıya yönelik terör eylemi gerçekleştirmek üzere görevlendirildiği kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı ise Rus istihbarat servisleriyle bağlantılı bir ağın Washington'da yaşadığı düşünülen bir Rus muhalife yönelik suikast planının FBI tarafından engellendiğini açıkladı. Buna göre Rusya istihbaratı adına hareket ettiği öne sürülen 5 kişi hakkında Amerika Birleşik Devletleri'nde ve başka ülkelerde saldırılar ve hedefli suikastlar düzenlemek amacıyla komplo kurdukları gerekçesiyle iddianame hazırlandı. İddianamede Rus istihbarat servisleriyle bağlantılı ağın en az 2024'ten bu yana Rus muhalifleri ve firarileri hedef aldığı belirtildi. Suçlanan kişiler arasında Rus istihbarat servislerinde görev yapmış eski albay Yuri Karamev, Rusya Federal Güvenlik Servisi görevlisi olan oğlu Kirill Karamev ve Rusya'da yaşayan Küba vatandaşı Oemis Romagoza Druti bulunuyor.
0: Lahey'deki Kosova Özel Mahkemesi eski Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ve Kosova Kurtuluş Ordusu'nun 3 eski komutanı savaş suçlarından hapis cezalarına çarptırdı. Taçi ve Yakup Krasniçi'ye 25'er yıl hapis cezası verildi. Karar Kosova'da protesto edildi. Başbakan Albin Kurti de cezaları kabul edilemez olarak nitelendirdi.
2: Eski Kosova Cumhurbaşkanı ve Kosova Kurtuluş Ordusu'nun eski komutanı Haşim Taçi, savaş suçlarından 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Lahey'deki Kosova Özel Mahkemesi, Taçi'yi cinayet, işkence, yasa dışı gözaltı ve kötü muameleden suçlu buldu. Mahkeme, Taçi'nin Kosova Kurtuluş Ordusu'nun 1998-99 savaşı sırasında işlediği suçlara aktif olarak katıldığına ve teşvik ettiğine hükmetti. Taçi'nin komutasındaki UÇK, 96 kişiyi öldürmekten, 385 kişiyi yasa dışı alıkoymaktan ve 303 kişiye işkence yapmaktan suçlu bulundu. Taçi ise tüm suçlamaları reddetti. Kosova Kurtuluş Ordusu'nun eski komutanlarından Yakup Krasniçi de 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kadri Veseli'ye 18, Recep Selimi'ye ise 13 yıl hapis cezası verildi. Karar Kosova'da büyük tepkiye yol açtı. Priştine ve diğer kentlerde binlerce kişi duruşmayı meydanlarda kurulan dev ekranlardan izledi. Avrupa Birliği'nin Kosova'daki hukukun üstünlüğü misyonu binası önünde düzenlenen protestolarda gerginlik yaşandı. Lahey'deki mahkeme önünde de tansiyon yüksekti. Kosova Başbakanı Kurti cezalara tepki gösterdi. Kararı kabul edilemez olarak nitelendiren Kurti, temiz aşamasında değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Arnavutluk Başbakanı Rama ise tepkisini sosyal medyadan utanç yazarak gösterdi. Kosova Savaşı'nda 10 binden fazla kişi ölmüş, 1 milyondan fazla kişi evini terk etmişti. Yugoslav güçlerine karşı kurulan UÇK, savaşın ardından feshedildi. Kosova, 2008'de bağımsızlığını ilan ederken, Sırbistan Kosova'yı halen kendi toprağı olarak görüyor.
0: Bir kadın daha boşanmaya çalıştığı eşi tarafından katledildi. 49 yaşındaki Kezban Kabukçu 1,5 ay önce eşinden boşandı. Kabukçu boşanmanın ardından ablasının yanına Adana'ya taşındı. Emekli uzman jandarma olduğu öğrenilen eşi Kezban'ın peşinden gitti. İddiaya göre tartışma çıktı. Eski eş hem Kezban Kabukçu'ya hem 13 yaşındaki oğluna ateş etti. Ardından aynı silahla intihar etti. Olay yerine giden ekipler Kezban Kabukçu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. 13 yaşındaki çocuğu ise hayati tehlikesi sürüyor. Elazığ'da evlerinde öldürülen Ülkü çiftinin cinayetiyle

0: İlgili soruşturma sürüyor. Jandarma suç araştırma timleri cinayeti nasıl çözdü? Detayları haberimizde izleyelim.
1: Jasad iz sürdü. Katil zanlısı havalimanındaki X-ray cihazı sayesinde yakalandı. Elazığ'ın Ürünlü mezrasında yaşayan Ağa ve Hayriye Öykü çifti 8 Eylül gecesi evlerinde silahla vurularak öldürüldü. Katil delilleri yok etmek için yaşlı çifti öldürdükten sonra evi ateşe verdi. Yangında öldükleri sanılan Öykü çiftinin silahla vurulup öldürüldüğü otopside ortaya çıktı. Jandarma Genel Komutanlığı ve Karakoçan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT timleri çalışma başlattı. Hayriye Öykü'ye ait 2 adet bilezik, 1 adet kolye ve 2 adet küpenin çalındığı belirlendi. Peki jandarma suç araştırma timleri şüpheliyi nasıl buldu? JASAT, komşu mezrada yaşayan H.Ç.'nin olaydan hemen sonra uçakla İstanbul'a gittiğini tespit etti. Zanlının havalimanındaki görüntülerine ulaşıldı. Asıl kritik delil şüphelinin çantasının X-ray görüntüleri oldu. Çalınan altınlar X-ray cihazında görüldü. Zanlı H.Ç. altınları kuyumcuya satmaya çalışmıştı. Bu tespit üzerine H.Ç. İstanbul'da yakalandı. Tamam, bekle. Elazığ'a götürülen katil zanlısı kasten öldürme ve yağma suçlarından tutuklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de cinayetin çözülmesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. JASAT'a teşekkür eden Bakan Çiftçi, suçun üzerine hangi yöntemle örtmeye çalışırlarsa çalışsınlar, güvenlik güçlerimizin dikkatinden, devletimizin adaletinden kaçamayacakları ifadelerini kullandı.
0: Uyuşturucu satıcılarına karşı operasyon tuşuna basıldı. Manisa'daki operasyonda 20 kişi tutuklandı. Manisa, Akhisar ve Soma Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla harekete geçildi. Uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelenilen 23 kişinin peşine düşüldü. Adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve 2 ruhsatsız silah tespit edildi. 23 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 20 kişi tutuklandı. 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Fatih'te döviz bürosunda çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetmişti. 10 şüphelinin gözaltına alındığı olayda saldırganların kaçtığı anlar ortaya çıktı.
2: Geçmişten gelen husumet tansiyonu yükseltti. Döviz bürosu savaş alanına döndü. Kurşunların isabet ettiği 2 kişi hayatını kaybetti. Döviz bürosundaki silahlı saldırının detayları ortaya çıktı.
1: İstanbul Fatih'te iddiaya göre döviz bozdurmak isteyen bir grup Sofçuan'daki bir döviz bürosuna girdi. Kısa süre sonra döviz bürosu çalışanları ve grup arasında tartışma çıktı. Ardından da silahlar ateşlendi. 4 kişi kurşunların hedefi oldu. Olayda 27 yaşındaki Kadir Aksoy ve 30 yaşındaki Adnan Aksoy hayatını kaybetti. 2 kişi de yaralandı. Şüphelilerin saldırıdan sonra çatıdan atlayarak kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
2: Polis ekipleri saldırganların peşine düştü. Yapılan çalışmalarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve şarjörler ele geçirildi. İş yerinde bir dolapta bulunan sahte 1 milyon 900 bin dolar incelemeye alınırken olayla ilgisi olup olmadığı araştırılıyor. İş yeri sahibi Kemal E.'nin olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerini silmeye çalıştığı tespit edildi. Polis bazı görüntülerin silindiğini belirlerken hard disk üzerinden kurtardığı görüntüleri incelemeye aldı. Kemal E.'nin ölen kardeşlerin babalarıyla daha önce bir dolandırıcılık olayı nedeniyle birlikte cezaevinde yattığı ortaya çıktı. Olayda kullanılan silahlardan biri Kumkapı sahilinde denizden çıkarıldı. Tabanca olay yerinde bulunan ikinci silahla birlikte kriminal incelemeye alındı. Soruşturma sürüyor.
0: Borsa İstanbul Eski Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi. İbrahim Mustafa Turhan'ın yaptığı paylaşımlarla ilgili resmen soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Turhan'ın doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıda korku ve paniğe sebep olacak nitelikte paylaşımlar yaptığı belirtildi.

0: Grip mevsiminin kapıyı çalmaya hazırlandığı şu günlerde grip aşıları eczanelere geldi. Fiyatı ise 800 liraya yaklaştı. Aşı risk grubunda olan kronik hastalar içinse yine ücretsiz uygulanacak.
1: Grip aşısı oldunuz mu hiç?
2: Oldum.
1: Kaç defa?
2: 2-3 kere oldum.
1: Kaç yaşındasınız?
2: 68.
3: Beklenen grip aşıları geldi. 2026-2027 kış sezonu için hazırlanan yeni aşılar eczanelere ulaşmaya başladı.
4: 3 farklı isimde grip aşılarımız gelecek. Bir tanesi geçen haftadan itibaren eczanelere gelmeye başladı.
1: Mevsim geçişiyle birlikte soğuk algınlığına bağlı şikayetler artınca eczacılara bir süredir grip aşıları soruluyordu. Aşılar geçtiğimiz hafta itibariyle raflara ulaşmış durumda. Grip aşılarının bu yılki fiyatı 764 lira. Ücretsiz uygulama kronik hastalar için yine aynı şekilde bu yılda geçerli olacak.
4: Talep var tabii, hastalarımız Eylül'e girmeden Ağustos ayından sonlarına doğru aramaya başlıyorlar aşılarımız geldi mi diye. Geçen sene de bir sıkıntı olmadı. Çok rahat grip aşılarına ulaşabilecekler.
3: Aşının koruyuculuğu için erken yaptırmakta fayda var.
4: Eylül aylarında yaptırırlarsa özellikle kronik hastalıklar için çok daha yararlı olur. Okullar da açıldı. Pazartesi'den itibaren grip semptomlarında veya nezle semptomlarında bir artış olduğunu görüyoruz.
3: Peki grip aşısı reçetesiz alınabilecek mi?
1: Sağlık sorunu olmayanlar grip aşılarını bu yılda ücretini ödeyerek alabilecek. Ancak böyle de olsa yine önce aile hekimine gidilip grip aşısını reçete ettirmek gerekiyor. Sonrasında bu reçeteyle eczaneye geldiğinizde 764 lira ödeyerek grip aşısını temin edebileceksiniz.
3: 65 yaş üstü olup e-nabız sisteminde kronik hastalığı tanımlı olanlarsa grip aşılarını bu kış mevsiminde de ücretsiz temin edebilecek.
0: Tarım ve Orman Bakanlığı gıda güvenirliği için bazı et ve süt ürünlerinde yeni standartlar getirdi. Artık tüketiciye yanıltıcı ifadeler kullanılamayacak. Sucuk ve pastırmada tütsüleme yasaklandı, sütteki şeker oranı da sınırlandı. İşte detaylar.
5: İçme sütüne şeker sınırı getirildi. Sucukta ve pastırmada tütsüleme yasaklandı.
6: Isır işlem, tütsüleme sucuğun kendi o doğal tadını değiştiriyor. O lezzeti bulamıyor insanlar.
5: Tarım ve Orman Bakanlığı gıda güvenilirliğinin sağlanması için harekete geçti. Türk Gıda Kodeksi et ürünleri ve içme sütleri tebliğinde kapsamlı bir değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeye göre kıyma ve hazırlanmış et karışımları önceden çekilip tezgahta bekletilemeyecek. Sadece tüketici talep ettiğinde anında hazırlanacak.
7: Artık burgerın da bir kuralı var. Köfte standartlarına uygun üretilmek zorunda. Sucuk, pastırma ve kavurma gibi ürünlerde ise tütsüleme dönemi sona eriyor. Bu ürünlere fıstık, peynir gibi çeşniler de giremeyecek. Amaç o bildiğimiz geleneksel tadı bozmadan muhafaza etmek.
6: O ısır işlemi kaldırması yani halk için daha sağlıklı olacağını düşünüyorum.
8: O katkı maddeleri olmadığı sürece bizi memnun eder tabii.
5: Dönerde de önemli değişiklikler var. Artık dönerin üzerinde yaprak, kıyma ya da yaprak kıyma olduğu açıkça yazacak. Çiğ döner en fazla 12 saat satışta kalabilecek. Düzenlemeler yalnızca et ürünleriyle sınırlı kalmadı.
7: Bundan böyle süt almak istediğimizde içerisindeki şeker oranını görebileceğiz. Şeker oranı etikette açıkça yer alacak. Üstelik o şekere de bir sınır getirildi. İlave şeker %5'i, toplam şekerse %9,5'u geçemeyecek.
9: Onun da olması iyi olmuş. Bunu okuyarak bilinçli biçimde tüketimini sağlarsak insani anlamda da bizlere faydası olacağını düşünüyorum.
5: Ayrıca içme sütlerinde sadece doğal aroma vericiler kullanılabilecek. Doğal ifadesi ise sadece hiçbir katkı ve aroma içermeyen sütlerde yer alabilecek. Yeni düzenlemeler resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. İşletmelere yeni kurallara uyum için 31 Mart 2027'ye kadar süre tanındı.
0: Ağustos ayında 171.887 yeni araç trafiğe çıktı. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 35 milyona yaklaşırken ikinci el piyasasında da geçen ay 917.143 araç el değiştirdi.
10: Ağustos ayında 171.887 taşıtın

0: Trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 34.911.879 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtların %47,5'unu motosiklet, %38,4'ünü otomobil, %9,6'sını kamyonet oluşturdu. Ağustos'ta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %17,2 azaldı. Geçen yılın aynı ayına göre ise %20,1 azalma yaşandı. Ağustos ayında ikinci el piyasasında 917.143 araç el değiştirdi. El değiştiren taşıtların %66,4'ünü otomobil, %13,7'sini kamyonet, %12,5'unu motosiklet oluşturdu. En az satılan araçlar özel amaçlı taşıtlar ve otobüs oldu. Ocak-Ağustos döneminde otomobillerin yakıt cinslerine göre dağılımında ilk sırayı %40,8'de benzinli araç aldı. Benzinli araçları hibrit, elektrik ve dizel taşıtlar takip etti.
1: İstanbul'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü kilometrelerce kaçtı. Kovalamacı avcılarda bakın nasıl son buldu.
2: Polis dur ihtarında bulundu. Sürücü ihtara uymayıp gaza bastı. Kilometrelerce süren kovalamaca başladı. Görüntüler İstanbul'dan. Arnavutköy'de çalışma yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Ancak polisin ihtarına rağmen sürücü aracıyla hızla bölgeden uzaklaşmaya başladı. Ekipler de peşine düştü.
3: Aa, nasıl kaçıyor? Bak.
4: Ne yapıyor oğlum bu?
2: Arnavutköy'de başlayan takip kilometrelerce sürdü. Bu sırada diğer araçlar da tehlike atlattı. Dakikalarca polisten kaçan sürücü S.A. avcılarda yakalandı. 30 yaşındaki sürücünün hırsızlık başta olmak üzere 59 suç kaydı olduğu ve hakkında da arama kaydı bulunduğu öğrenildi. Üstelik aracın plakası sahteydi. 590 bin lira ceza yazılan sürücü gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
1: Kolombiya'da Türk iş insanı Mehmet Çankaya'nın kullandığı uçak 13 Eylül'de kaybolmuştu. Ekipler uçağın enkazına 3 gün sonra karadan ulaştı. Konuya ilişkin Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği bilgi verdi. Kaza anından itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından izlediklerini belirten Büyükelçilik, Çankaya ile uçaktakilere ulaşmak için yetkililerle temas halinde olduklarını ifade etti. Ekipler zorlu arazi koşullarında gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından kazadan 3 gün sonra enkaza karadan ulaşmayı başardı. Dağın yamacına çarpan uçağın parçalarının geniş bir alana dağıldığı, arama kurtarma çalışmalarının güçlükle sürdüğü bildirildi. Yerli savunma sanayinden yeni bir başarı haberi var şimdi sırada. Silahlı insansız hava aracı Akıncı, hava savunma füzesi Sungur'la yüksek hızda uçan bir hedefi tam isabetle vurdu.
2: Yüksek süratli insansız hava aracını hedef aldı. Sungur'la tam isabet sağladı. Akıncı bir atış testini daha başarıyla tamamladı. Bayraktar Akıncı TİHA hava muharebesi kabiliyetlerini geliştirmeye devam ediyor. Test faaliyeti kapsamında Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden kalkış yaptı. Karadeniz üzerindeki test sahasına intikal etti. Hedef gökyüzünde seyreden insansız hava aracıydı. Akıncı o hedefi Roketsan'ın geliştirdiği Sungur hava savunma füzesiyle vurdu. Atış testlerinin başarıyla sonuçlanmasının ardından Akıncı planlanan rotayı takip ederek Çorlu'ya geri döndü.
1: İstanbul Devlet Opera ve Balesi 19 Eylül'de yeni sanat sezonuna başlıyor. Peki bu yıl sanatseverleri neler bekliyor bakalım?
2: Operadan baleye, modern danstan çocuk operasına. İstanbul Devlet Opera ve Balesi yeni sezona hazır.
5: 19 Eylül'de Beethoven 9. Senfonisi ile sezonumuzu açıyoruz. İbrahim Yazıcı yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi korosu ve orkestrası sanatseverlerle birlikte olacak.
2: Yeni sezonda Gılgameş ve Erusa gibi Türk bestecilerin özgün

0: eserlerinden dünya opera ve bale repertuarının seçkin klasiklerine kadar geniş bir seçki yer alacak.
1: Jean-Louis Grinda'nın rejisörlüğünde yaptığımız Lucia di Lammermoor operamız. Ardından Romeo Juliet balemiz devam ediyor. İstanbul Devlet Opera Balesi Anadolu kültürünü ve Türk insanının geleneğini özellikle Atatürk Kültür Merkezi vitriniyle dünyaya yaymak hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.
0: Palto Operası ve Modern Bale Afife Jale eseri dünya premierini İstanbul'da yapacak.
1: Bu sene bir premier daha ekleyip Selman Ada'nın Paltosunu, bununla birlikte Afife de bunun bir parçası. Turgay Erdener'in Afife Balesi.
0: Ve Çocuk Operası.
1: Kül Kedisi ve biliyorsunuz Küçük Prens çocuk operalarımız var. Bunun yanı sıra bir tane de çocuk balesi ekledik. Kayıp Oyuncak ismi. Bu çocuk balemize de herkes bekliyoruz.
2: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı konuk edecek. Tüpraş stadındaki mücadele bugün saat 22'de oynanacak diyelim ve noktalayalım. Bizden sonra gün başlıyor da Tuba Södekoğlu Kınay sizlerle olacak. Yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmenizi dileyelim efendim. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.
3: Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi macerası başlıyor. Siyah beyazlar lig aşamasının ilk hafta maçında Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı konuk edecek. Tüpraş stadında oynanacak karşılaşma saat 22'de başlayacak. Müsabakayı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. İtalyan yönetiminde bu sezon istikrarlı bir görüntü çizen siyah beyazlar Fransız temsilcisini yenerek Avrupa serüvenine 3 puanla başlamayı hedefliyor. Marsilya karşılaşması öncesinde Beşiktaş'ta eksik oyuncu bulunmuyor. Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Vlahovic bir maç aranın ardından formasına kavuşacak. Fenerbahçe derbisinde hakareti nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Vlahovic bir maç ceza almış ve ligdeki Erzurumspor Futbol Kulübü karşılaşmasında kadroda yer alamamıştı. Olympique Marsilya karşısında yeniden siyah beyazlı formasına kavuşacak 26 yaşındaki golcü, İtalyano'nun gol yollarındaki en büyük kozu olacak. Konuk ekip Marsilya ise sezona iyi başlamadı. Mavi beyazlar Fransa Lig 1'deki ilk 4 maçında bir galibiyet ve 3 yenilgi aldı. Üst üste 3 maçtır sahadan mağlup ayrılan Fransa temsilcisi bu maçla birlikte çıkışa geçmek istiyor. Marsilya'da bu karşılaşma öncesi önemli bir eksik bulunmuyor.

0: Bartın'da 26, Bursa güneşli 25 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 29, Muğla yağmurlu 23 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 23, Adana yağmurlu 33 derece. Karadeniz genelinde hava yağmurlu, Samsun 23, Trabzon 25 derece. İç Anadolu'da Ankara yer yer yağmurlu 19, Sivas yağmurlu 22 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 26, Van 25 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 35, Şanlıurfa 35 derece.
1: Allah dünyayı sadece senin için değil, tüm canlılar için var etti. O canlılar için de sana ayrı bir önem verdi. Seni özel nimetlerle donattı ve seni sorumlu kıldı. Bu bilinçle toprağı, suyu, havayı, bitkiyi, hayvanı, ormanı, doğayı ve çevreyi korumalısın. Unutma, yaşamak için bunlara muhtaçsın. Hepsi sana emanet, gelecek nesiller adına emaneti gözet. Doğanın dengesini bozma, hayatları karartma.
2: Habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la Para Gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla Spor Bülteni. Serap Belet'le Gün Ortası. Ayşe Süberker'le Haber Hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk Manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, Akşam Haberleri. Faruk Aksoy'la Ana Haber. Evren Aydın'la Gece Raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, Gece Bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Günaydın. Bugün 17 Eylül Perşembe. Saatler 7'ye geliyor. Ben Tuğba Södekoğlu. Gün başlıyor da beraberiz. Bu sabah da 10'a kadar 3 saat boyunca Türkiye'de ve dünyada neler oluyor? Ekonomiden siyasete, eğitimden sağlığa, tüm memleket meselelerini, dünyada olup bitenlerin hepsini sizlerle detaylıca paylaşacağız. Önce şöyle bir özet geçeyim. Bugün nelerden bahsedeceğiz? ABD Başkanı Trump konuştu yine. Gündeminde İran vardı. Trump anlaşma için Tahran'ın kendileriyle doğrudan temasa geçtiğini belirtti. Umarım İran'la savaşın sonuna doğru geliyoruz diye konuştu. Bu tarz açıklamaları daha önce de çok yaptı Trump ama bakalım bu kez ne olacak? İlgiyle takip edeceğiz. Dün de ekranlarınıza getirmiştik. Suudi Arabistan, Mekke'ye yaklaşan bir İHA'nın imha edildiğini duyurmuştu. İHA'nın Husiler tarafından atıldığını savundu. Husiler ise iddiaları reddetti. Ankara'dan da çok sert tepkiler var. Hepsinin ayrıntılarına yine detaylıca bakacağız. CHP'den temiz başvurusunun geri çekilmesine dair bir açıklama var. Ona da bakacağız. Parti sözcüsü Müslüm Sarı bu kararın nedenini kurultayın bir an önce yapılması olarak açıkladı. Onu da tekrar sizlerle paylaşmış olacağız. Ve gelelim Kozinoğlu soruşturmasına. Senaristler ifadeye çağrılmıştı biliyorsunuz Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin. Şimdi de yine aynı dizi için.

0: Laflar Vadisi Pusu dizisi için FETÖ incelemesi başlatıldı. Bu da günün ilginç haberlerinden, ilgi çeken haberlerinden biri. Detaylarıyla aktaracağız. Yani yine son dakika gelişmeleriyle dop dolu bir 3 saat bizi bekliyor. O yüzden başlayalım hızlıca. Önce ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarına bir bakalım. Gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediği iddiasında bulundu. Kanada'nın Avrupa Birliği'nin ilk ortak üyesi olma ihtimalini de değerlendirdi. İşte detaylar. ABD Başkanı ara seçim çalışmaları kapsamında Kuzey Carolina eyaletindeydi. Trump, İran savaşına ilişkin konuştu. Savaşın sonuna geliyoruz. Onlar anlaşma yapmayı çok istiyor. Bakalım nasıl sonuçlanacak açıklamasını yaptı. Trump'ın hedef tahtasında Kanada da vardı. Kanada berbat bir ticaret ortağı oldu dedi Trump. Avrupa Birliği'nin Kanada'yı ilk ortak üyesi yapmak istemesini de ele aldı. Eğer bunu yaparlarsa çok ağır gümrük vergileri uygulayacağım ifadesini kullandı. Böyle bir durumda Avrupa ile ticareti durduracağını söyledi. Bir yandan da Amerikan basını Trump'ın salı günü yapılacak Birleşmiş Milletler zirvesinde Körfez liderleriyle İran konulu bir görüşme gerçekleştireceğini yine öne sürdü. Bu da ilgiyle takip edeceğimiz bir konu olacak. Devam edelim. Gelelim Suudi Arabistan'a. Mekke'ye yaklaşan bir İHA'nın imha edildiğini duyurmuştu Suudi Arabistan. İHA'nın Husiler tarafından atıldığını savundu. Husiler ise bu iddiaları reddetti. Suudi Arabistan'a ait bir F-15'i düşürdüklerini iddia etti.
1: Suudi Arabistan, Mekke hava sahasına girmeye çalışan bir İHA'nın imha edildiğini duyurdu. Saldırıdan Husileri sorumlu tuttu. Mekke'ye yaklaşan İHA ile ilgili açıklamayı Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu yaptı. Sözcü Tuğgeneral El Maliki, İHA'nın Mekke'nin güneyinde imha edildiğini söyledi. İHA'nın Husiler tarafından atıldığını tespit ettiklerini de belirtti. Husiler ise iddiayı reddetti. Yapılan açıklamada grubun Mekke veya diğer kutsal mekanlara tehdit oluşturmadığı belirtildi. Ayrıca Suudi Arabistan'a ait bir F-15 savaş uçağının düşürüldüğü iddia edildi. Yemen medyasında da düşürüldüğü öne sürülen uçağın videoları paylaşıldı. Husiler ayrıca Suudi Arabistan'ın Yanbu kentindeki Aramco tesisiyle Hamis Mushayt hava üssünü balistik füzeler ve İHA'larla hedef aldıklarını açıkladı. Yemen'deki çatışmalar sürerken önemli bir görüşme de yapıldı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edildi. Liderler Bab-ül-Mendeb Boğazı'nda ve Kızıldeniz'de seyri sefer özgürlüğü ve güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Sisi, Riyad'ın Yemen krizine kapsamlı ve sürdürülebilir bir siyasi çözüm bulma çabalarına verdiği desteği de ifade etti. Yemen'deki son durum Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de görüşüldü. Birleşmiş Milletler taraflara itidal çağrısı yaptı. ABD temsilcisi Husilerin eylemlerinin bölgesel ve küresel enerji güvenliğini tehdit ettiğini savundu. Rusya'da Husilerden Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki ticari gemilere saldırıları durdurmalarını talep etti. Birleşmiş Milletler verilerine göre çatışmalar nedeniyle en az 100 bin Yemenli yerlerinden edilmiş durumda.
0: Husilerin Suudi Arabistan'da kutsal şehir Mekke'ye yönelik İHA saldırısı girişimine Ankara'dan çok sert tepkiler geldi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala provokatif eylemleri sonlandırma çağrısı yaptı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de yine saldırı girişimini lanetledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duransa her türlü saldırı girişimi hepimizin ortak vicdanını yaralar dedi.
1: Husiler, kutsal Mekke şehrini İHA ile hedef almaya çalıştı. Saldırı girişimde kaldı. Ankara'dan peş peşe tepkiler geldi.
2: Husilerin kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz. Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyor, dayanışmamızı vurguluyoruz. Bölgesel istikrarı ve güvenliği de tehdit eden bu saldırıların derhal sona erdirilmesi ve gerilimi daha da tırmandırmaya matuf her türlü eylemden kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz.
1: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala sert tepki gösterdi.
3: Husilerin Kabe'nin bulunduğu Mekke şehrini hedef alan insansız hava aracı saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Harem-i Şerif'in ve mukaddes toprakların mahremiyetini hedef alan bu eylem, hiçbir siyasi gerekçeyle meşru

0: meşrulaştırılamaz. Gerilimi tırmandırmayı amaçlayan bu tür provokatif eylemlerin derhal ve koşulsuz olarak sona erdirilmesini ivedilikle bekliyoruz.
1: Saldırı girişimine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de tepki gösterdi.
2: Mekke-i Mükerreme'ye saygısızlık, tüm Müslümanlara saygısızlık yapmak anlamına gelir. Mekke başta olmak üzere Suudi Arabistan şehirlerini hedef alan saldırılar, Müslümanlar için kötü niyet besleyenlerin çıkarlarına hizmet etmekten başka bir anlam taşımaz.
1: Bir tepki de İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi.
3: Mekke-i Mükerreme'nin kutsiyetini ve güvenliğini hedef alan, insansız hava aracıyla yapılan alçak saldırı girişimini en güçlü şekilde lanetliyorum. İslam dünyasının mukaddes değeri olan Haremeyn-i Şerife'ine yönelik her türlü saldırı girişimi hepimizin ortak vicdanını yaralar. Kardeş Suudi Arabistan'ın yanında olduğumuzu ifade ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
1: AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan da sert tepki gösterdi. Mekke'nin emniyeti ve huzuru İslam aleminin en temel hassasiyetidir dedi.
4: Biz hükümet olarak 3 sene içerisinde...
5: Ve gün başlıyor da gazetelere bakma zamanı. Bakalım günün gazetelerinde, manşetlerde neler var? Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Manşetinde ilginç bir başlık var. Dana deviren iğnesiyle cinayet başlığını taşımış Hürriyet gazetesi manşetine. Ankara'da emlak zengini Ramazan Arıkan'ın ölümüyle ilgili olarak eski eşi ve 3 çocuğuna cinayet davası açıldı diyor haberin detaylarında. İlginç bir haber. Ve sanıklar halk arasında dana deviren denilen ilaçla Ramazan Arıkan'ı öldürmekle suçlanıyor. İddianameye göre sanıklar Ramazan Arıkan'ı evde ilaçla öldürdükten sonra apartmandan birlikte çıktı. O anları gösteren güvenlik kamerası görüntüsü de yine cinayet dosyasına girdi. Batuhan Arıkan olayı anneannesine anlatırken hallettik anneanne dedi diye ilginç kan donduran iddialar var. Ramazan Arıkan 44 yaşındaymış ve Mustafa Ünal'ın piknikte kendisine verdiği ilaçla ayranı içtikten sonra bu ayran niye acı diye sordu. Ünal da tadı normal deyince hepsini içti diyor yine haberin detaylarında. Hemen sol tarafta dün son dakika bilgisi olarak paylaşmıştık. Siber casuslu MİT operasyonu Milli İstihbarat Teşkilatı düğmeye basmıştı. Sendikaların yazılımına, sendika üyesi olmayanların bilgilerine de erişilmesini sağlayan, arayüz ekleyen firmaya operasyon düzenlenmişti. Yine o haberin detayları var haberde. Villa değil konut yapıldı başlığı var. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları, Öcalan'a İmralı'da villa yapılacağı iddialarıyla ilgili konuştu. Bahçeli villa diye bir şey yok. 250 metrekarelik bir konut yapıldı. Bu konut cezaevi yerleşkesi içindedir diyor MHP lideri Bahçeli. Bu haberin detaylarına yine ilerleyen dakikalarda bakacağız. Husiler Mekke'ye hedef aldı başlığını da görüyoruz. Bu da yine hem dünün hem de bugün de devam ediyor gündemde yerini korumaya. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Yemen'deki Husilerin Mekke'ye hedef alan bir drone saldırısı düzenlediğini öne sürdü diyor haberin detaylarında. Ankara'dan da tepkiler gelmişti, az önce paylaştık. Hemen sol tarafta bir başlık daha, günlerdir konuştuğumuz, dünyanın konuştuğu bir mesele İran Savaşı dolayısıyla. Motorin 100 liraya geçti diyor başlıkta. İran Savaşı nedeniyle petrol fiyatlarındaki oynaklık akaryakıt fiyatlarını artırmaya devam ediyor. Motorinin litre fiyatı geceden itibaren geçerli olan 4,6 liralık zamla 100 liraya geçti ve motorinin litresi İstanbul Avrupa yakasında 100 lira 22 kuruş, Anadolu yakasında 100 lira 8 kuruş. Ankara'da 101 liraya aşkın, İzmir'de ise yine 101 liraya aşkın, 102 liraya merdiven dayamış durumda. Takip edeceğiz tabii akaryakıt fiyatlarındaki son durumu. Hemen üst tarafa biraz da bakalım. Tüm mirasını kurala bıraktı başlığı var. Haziran'da hayatını kaybeden Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın mal varlığını 27 yıllık hayat arkadaşı Jüri ile kurala bıraktığı iddia edildi. İlk vasiyetini 2015'te hazırlayan Kadir İnanır, 2022'de iki ayrı vasiyetname daha düzenledi diyor detaylarda. Jüri de kural, kendisi bir vasiyetname hazırlamış, buna saygı duymak lazım dedi diyor yine detaylarda. Evet, devam edelim. Bir diğer gazeteye geçelim. Akşam gazetesine bakacağız bu kez. Akşam gazetesinin manşetinde bakın ne var. Dün de son dakika bilgisi olarak paylaştığımız o haber. Casus yazılıma MİT darbesi.

0: Önemli çünkü 18 yaşından küçüklerin de bilgilerin yer aldığı bildiriliyor. Yine bu operasyonda ele geçirilen bilgiler arasında ama ne için kullanıldığı henüz belli değil. KK hizmeti vermişler. Alt başlığıyla paylaşılmış Akşam Gazetesi'nde ve bugün de Akşam Gazetesi'nin manşetinde yerini almış bu haber. Vadiye FETÖ incelemesi. Bu da önemli haberlerden biri. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında biliyorsunuz bu kez de Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ soruşturması başlatıldı. Ve FETÖ propagandası iddiasıyla gündeme gelen dizide yer alan bazı sahnelerdeki FG plakalı aracın örgütsel mesaj olup olmadığı da yine başsavcılıkça mercek altına alınacak. Bakın diziden bir kare de yer alıyor. Biliyorsunuz senaristler ifade vermişti. Bakalım FETÖ incelemesinden ne sonuç çıkacak. Sol tarafa bakalım. Küçük başlıklar var. Onlardan biri de şu. Şarküteri ürünlerine çeşni kısıtı. Tarım Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi. Sucuk, pastırma ve kavurmada çeşni yasaklandı. Dönere de yaprak veya kıyma yazılacak. Bunlar önemli çünkü o tarz baharatlı çeşnilerle tadı değiştiriliyor ve ürünün içeriğiyle ilgili vatandaş farklı şekilde düşünebiliyor. İçerikte detaylar gerçi detaylıca yazıyor ama ürünün içeriği bu kez çeşni kısıtı da gelmiş şarküteri ürünlerine. Hemen hatta iş adamından 3 gün sonra acı haber. Bu haberin de detaylarını ilerleyen dakikalarda paylaşacağız ama şöyle okuyalım gazeteden. İş adamı Mehmet Çankaya'nın Kolombiya'da düşen uçağının enkazı bulunduğu, Çankaya ve 4 yolcunun ne yazık ki hayatını kaybettiği açıklandı diyor yine haberde. Ve alt tarafta dikkat çeken bir haber daha var. Zayiatımız çok daha ağır, tırnak içinde bu başlıkla verilmiş. ABD basını fotoğraflar yayınladı diyor. Amerikan CBS News kanalı İran ordusunun Körfez ülkelerindeki ABD üslerine verdiği hasarı görüntüledi ve zararın boyutunun bilinenden çok daha ağır olduğunu belirtti diyor haberde. CBS'e konuşan bir askeri yetkili, buraları savunamadık, sadece yok oluşlarını izledik dedi diyor. Ve bakın bir uçağın görüntüsü var, yine bir binanın, lojmanın görüntüsü var. Üste dair epey ağır hasar aldığı görünen bazı bölümler var. O örneğin hasar alan uçak Boeing E3 uçağı Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne yönelik misillemede ağır hasar almış. Haberde bu detaylara yer verilmiş. Ve hemen sağ üst köşeye dönelim. Önemli bir haber. Emekliye en az enflasyon kadar zam. Maliye Bakanı Şimşek açıkladı. Memur ve emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz dedi. Şimşek, kamu çalışanları ve emeklilerimizin maaşları en az enflasyon kadar artacak diye konuştu ve savaşlara da dikkat çekti Bakan Şimşek. Bu sene savaş olmasa enflasyon bugün 7 puan az olacaktı dedi. Bu da önemli çünkü emekliler bekliyor ne kadar olacak zam diye. Hemen sol tarafında da bir başlık. 1 Ekim 2027'de İstanbul'da Formula 1. Meraklısı çok. Formula 1'de 2027 yarış takvimi belli oldu. 6 yıl sonra programa dönen Türkiye'deki yarış 1-3 Ekim arasında İstanbul Park'ta olacak diyor yine haberin detaylarında. Gelelim Milliyet Gazetesi'ne, bir de Milliyet Gazetesi'nin manşetine bakalım. Bakalım ilk sayfada neler var. Adaletin bu mu dünya başlığını atmış. Çünkü yine Gazze'den çok üzücü haberler var. Gazze'de İsrail saldırılarında hasar alan bir bina çöktü. Ve 11 çocuk, en az 21 kişi hayatını kaybetti o korkunç saldırıda. Maalesef 50'si çocuk, yüzden fazla insanın da yine o enkazın altında olduğu belirtiliyor. Arama, kurtarma çalışmaları devam ediyor. Acı haberler gelmeye devam ediyor. Ne yazık ki İsrail'in o acımasız saldırıları devam ediyor Gazze'de. ABD'nin silahlandırmayı düşündürdüğü İsrail'den de yine bir yandan savaş çığlıkları yükseliyor ne yazık ki. Ve bakalım hemen sol taraftaki başlığa. Terörist Türkiye süreci için provokasyon uyarısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK'da terörist Türkiye ve meclis çalışmalarıyla ilgili uyarılarda bulundu. Yeni yasama yılının yoğun geçeceğine işaret eden Erdoğan, çok kritik bir sürece giriyoruz. kırılganlıkların olduğu bir süreç. Bu nedenle artık gayretiniz kadar hassasiyetiniz de çok önemli olacak. Süreci provoke etmek isteyenler çıkacaktır. Çok daha dikkatli olmalıyız dedi diyor yine haberin detaylarında. Hemen altta Cumhurbaşkanı bizim adayımız başlığı var. MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı konusunda partisinin amblemi olan 3 hilale gönderme yaparak bizim adayımız Erdoğan'dır. Önümüzdeki 6 yıl önemli. Sayın Cumhurbaşkanı 3 hilalin ikisini tamamladı. 2018 ve 2023 seçimlerini kazandı. Geriye 3 hilalin üçüncüsü kaldı. İnşallah onu da tamamlayacaktır dedi ve tam destek verdi. Yeni Parti saha raporu başlığı var hemen altta. Yeni Parti'de sahaya inen milletvekilleri Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusuyla karşılaşıyor. Sahada Mansur Bey'i aday yapıp geçin diyen de, Özgür Özel aday olsun o kadar emek veriyor, hak onun diyen de var. Partinin ismini henüz bilmeyenlerse Özgür Özel'in partisi diyor, diyor yine haberin detaylarında. Ve hemen alt tarafta bir haber daha var. Fahiş fiyatla çifte mücadele. Sebze meyvedeki fahiş fiyat operasyonunu hatırlayacaksınız. Çok konuşuldu. Önemli bulgulara da ulaşıldı. Ekonomi yönetiminin fahiş fiyatla mücadelesi de artarak devam edecek bir yandan. Önümüzdeki dönemde marketlerin alış satış fiyatı incelemeleri yoğunlaştırılacak. Meclisten çıkması beklenen hal yasasının da yine gıdada kontrolü artıracağı belirtiliyor. Hemen üst tarafa dönelim. Bir de son olarak Milliyet Gazetesi'nden o haberi okuyalım. Ayasofya'nın altında 9 kilometre tünel var. Bu haberin de detaylarına bakacağız. İlgi çekici haberlerden biri. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy açıkladı. Ayasofya'nın altında oldukça geniş bir yeraltı geçitleri ve tünel sistemi olduğunu belirtti. Yaklaşık 9 kilometreye kadar uzanan bölümlerden söz ediliyor. Erişilebilen bölümlerde temizlik ve restorasyon çalışmaları sürüyor demiş Bakan Ersoy. Ve gelelim şimdi de Karar Gazetesi'ne bakalım. Karar Gazetesi de yine manşetine önemli bir haberi taşımış. Kabe üzerinden tehlikeli oyun, Husilerin, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a doğru gönderdiği İHA iddiasından bahsediliyor. Detaylara bakalım. İran destekli Husilerin stratejik Babülmendeb Boğazı'ndaki hakimiyeti bölgede gerginliği zirveye çıkardı diyerek yine detaylarına yer vermiş. Hemen başka haberlere de bakalım. Karar Gazetesi'nde bakalım ilk sayfada neler var. İlginç bir haber var sol üst köşede. Kahramanmaraş'taki okul saldırısında korkunç iddia deniyor. İddia olduğunun altını çizelim. Öğrenciler can verirken onlar kaçmış başlığını atmışlar. O 8 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş'taki Aysel Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırıya ilişkin Müdür CK, Müdür Yardımcısı TB ve Öğretmen AT hakkında saldırı sırasında okulu terk ettikleri gerekçesiyle soruşturma izni istendi. Yetkililerin dehşet anlarında çocuklar ne yazık ki can verirken saldırı için ilgili makamlara bildirim bile yapmadan okuldan kaçtıkları ileri sürüldü diyor haberde. Takip edeceğiz önümüzdeki günlerde. Bu caninin de uzaklaştırma kararı vardı. Ne yazık ki yine bir boşanma aşaması ve yine bir kadın cinayeti. Bu kez Antalya Korkuteli. Boşanma aşamasındaki Sefer Coşkun hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen eşinin ailesinin evine gitti. Gözü dönmüş cani silahlı saldırıda eşini, kayınpederini, kayınvalidesini ne yazık ki öldürdü ve kaçan şüpheli için de arama çalışmaları sürüyor diyor haberin detaylarında. Ve gelelim hadi bir de Sabah Gazetesi'ne bakalım. Sabah Gazetesi'nin bakalım ilk sayfasında neler var. Çürük elmaları devletimiz ayıklar manşetine atmış Sabah Gazetesi. Yine o çok konuşulan tarladan sofraya uzanan hepimizi ilgilendiren o operasyonun detayları var. Çiftçiden ucuza aldıkları sebze ve meyvenin fiyatını sahte faturalarla 5 kat arttıran fırsatçılara yönelik operasyon vatandaşları memnun etti diyor haberin detaylarında. Bakalım başka nelere yer verilmiş hemen. Fiyatlar Sabah Gazetesi pazarları da gezmiş. Sebze ve meyve piyasasında manipülasyona yol açan ve vatandaşın cebini yakan fırsatçılara yönelik operasyonun ardından halkından aldım. Usta bir herkes şikayetçi bu durumdan. Pazarlarda, marketlerde fiyatlar çok yüksek. Sebze meyve fiyatları düşerse bir yerine iki yerine 3 kilo alırız. Denetim sürsün diyor vatandaş. Ve yine daha operasyona dair pek çok detaya yine haberde yer verilmiş. Sol tarafta Vefa'nın adı Erdoğan başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun'da otobüsü durdurarak görüştüğü engelli Emre Vural duygularını anlattı. Engelli bir vatandaşı görüp otobüsten inerek hatrını sorması Cumhurbaşkanı'nın kelimelerle tarif edilemez bir kalp, samimiyet ve vicdan olayı. O yüzden gençlik programında bu liderin arkasından yürüyün, ben öyle yapıyorum dedim demiş Emre Vural. Bu haberin detaylarına da yer verilmiş. Hemen sağ tarafta küçük bir başlık. Bu da Avrupa Birliği'nin dijital dünyada çocuklara yönelik yeni bir yasa getirdiğiyle ilgili. Her yaşa özel sosyal ağ yasağı. 13 yaşın altındakiler sosyal medya kullanamayacak, 15 yaşın altındakiler kişisel hesap açamayacak. 13-15 yaşsa ebeveyn denetiminde 1 saatle kısıtlanmış mini hesaplar kullanabilecek. Yaşa göre bir formül. Bakalım işe yarayacak mı? Nasıl olacak? Avrupa Birliği bu düzenlemeyle bakalım neleri başarabilecek? Hemen şöyle bir yan tarafa dönelim. Gazze'de insanlık yine enkaz altında başlığını görüyoruz. İsrail ordusu yaralı sağlık görevlisinin yardımına koşan Filistinli çocuğu hedef aldı. 12 yaşındaki Zenati ve sağlık görevlisi şehit oldu diyor. Gerçekten İsrail o acımasız saldırılarına devam ediyor. Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze'de gerçekleştirdiği bombardımanda hasar gören bir bina çöktü. 20 kişinin yaşamını yitirdiği korkunç olayda hala enkaz altında olanlar var. Üstelik yarısının da çocuk olduğu söyleniyor maalesef. Ve gelelim bir de Türkiye Gazetesi'ne bakalım. Türkiye Gazetesi'nde günün manşetinde bakın ne var. LGBT fonu iç savaş için başlığını atmış. Bu da geçtiğimiz günlerde yine düzenlenen bir operasyonla ilgili. Sapkın derneklerin tek hedefi ahlaksızlık değil. LGBT fonu iç savaş için başlığını atmışlar. LGBT para yağdıran yabancı fonlar birçok ülkede sokak eylemiyle iktidar değiştirmiş diyor haberin detaylarında. Ve Altay'a doğru inelim. Avrupa Birliği'ne üyelik mesajı kaybeden Avrupa olur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları. Türkiye'yi 53 yıldır kapıda bekleten Avrupa Birliği için üyelik konusu Ankara için artık öncelik değil. Yine de kapıyı kapatmadık. Türkiye'yi alırsanız ne âlâ, almazsanız da kaybeden siz olursunuz dedi Cumhurbaşkanı. Suriye, Gazze ve Lübnan'a sahip çıkacağını vurguladı ve F-35 meselesi için de Trump söz verdi, yerine getirmesini bekliyoruz diye konuştu diyor. Haberin detaylarında böyle yer verilmiş. Ve vurguncuların saadet zinciri başlığı var. Çiftçiden yok pahasına alınan ürün paravan şirketler arasında dolaştırılıp fahiş karlar elde edilmiş. İşte bakın en acısı da bu. Çiftçi bütün sene emek veren, gözü gibi bakan, çocuğu gibi bakan ürünlere çiftçi ama kaybeden yine çiftçi. Üstelik zarara uğrayan da vatandaş. O yüzden bu operasyon önemli. Detayları da gün be gün takip ediyoruz yine. Gazetelere bakmış olduk. Günün haberleri böyle, günün manşetleri böyleydi. İlerleyen dakikalarda yine bazı gazete haberlerimiz de olacak. Ama şimdi haberlerimizle devam edelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretinin ardından bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi. Suriye'de en büyük istikrarsızlık tehdidinin İsrail olduğunu söyledi. Yunanistan'ı silahsız statüdeki adalar konusunda uyardı Bakan Fidan ve Mekke İttifakı'nın ise genişletileceğini açıkladı. İşte o açıklamaların detayları.
1: Dışişleri Bakanı Fidan, 2 günlük Suriye ziyaretinin ardından Türk basın mensuplarına konuştu. Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile yaklaşık 2 saat görüştüğünü belirten Fidan, Suriye'nin istikrarı için en büyük tehdidin İsrail olduğunu söyledi.
2: İsrail, komşu ülkelerin güçlü ve istikrarlı olmasından pek hoşlanmıyor. Bunu kendisine tehdit olarak görüyor. Suriye barış içinde yaşamak istiyor. Bu yaklaşımı İsrail bir noktada ya tanıyacak, bölgesiyle barış içerisinde yaşamayı kabul edecek ya da bu saldırgan politikalarını sürdürecek ve uluslararası toplum içinde daha da yalnızlaşacak.
1: Fidan, kendini fesheden terör örgütü SDG'nin Suriye'ye entegrasyonu sürecine değindi. Önceliğin SDG'nin tehdit ve düşman unsur olmaktan çıkması olduğunu belirten Fidan, uygulamanın yakından takip edildiğini söyledi. Dışişleri Bakanı, Türkiye, Suriye, Arabistan ve Mısır'ın yer aldığı Mekke İttifakı'nın kurumsallaşma sürecinin de tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. İttifakı genişletmeyi amaçladıklarını söyledi. Fidan, Yunanistan'ın silahsız statüdeki adaların silahlandırmasını ise Türkiye için tehdit olarak nitelendirdi.
2: Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz. İyi komşuluk ilişkisi içinde olmak istiyoruz. Çevremizde güvenlik alanında bu kadar sınama varken Yunanistan bunlara bir yenisini eklememeli.
1: Fidan, S-400'lere ilişkin teknik müzakerelerin de ilgili ülkeler arasında sürdüğünü açıkladı. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Fidan, sürecin büyük bir kabul gördüğünü vurguladı.
0: Ve bir gazete haberiyle daha devam edelim. Nefes gazetesinden okuyalım bu haberi. Miçotakis'e söke mesajı başlığını atmış. Ege'deki adaları silahsızlandıran Atina'ya Ankara'dan silahlandıran, özür dilerim düzeltiyorum. Ege'deki adaları silahlandıran Atina'ya Ankara'dan uyarı. Miçotakis'e söke mesajı. Hatırlayacaksınız, Miçotakis Meis Adası'nda bayraklı poz vermişti. Orayı, oradaki askerleri ziyarette bulunmuştu. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en seçkin birliklerinden olan Tunceli'de konuşlu olan 51. Tugay Komutanlığı da Sisam Adası'nın karşısındaki sökeye yerleştirildi. 2000 komando Yunanistan'ı korkuttu. Yıllarca terör bölgesinde görev yapan komando Tugay'ın başında Tuğgeneral Yaşar Karaoğlu bulunuyor. Uluslararası anlaşmalara göre silahsız olması gereken adaları İsrail silahlarıyla dolduran Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in son Meis ziyareti bardağı taşırdı. 51. Tugay Komutanlığı da Tunceli Hozat hattından Aydın Söke hattına taşındı. 2000 komandodan oluşan Tugay, Yunanistan'a ait Sisam Adası'nın hemen karşısında ve bu hamle Atina'da tedirginlik yarattı. Dışişleri Bakanı Fidan da zaten mesaj vermişti. Az önce de paylaştık. Atina, bölgeyi kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasın uyarısı yaptı. Yani İsrail'in oyuncağı olmasın uyarısı gelmişti Bakan Fidan'dan. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz gün başlığına. Ve 16 milyonluk mega kent İstanbul. En büyük dertlerinden biri trafik. O yüzden yol durumuna bakmadan geçmeyelim. Hemen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin anlık veri veren trafik haritasına şöyle bir göz gezdirelim istiyoruz. Önce trafik yoğunluğuna bakalım. Bakın saatler artık 7.30'a geliyor. %45 trafik yoğunluğu gösteriyor harita. Ve köprülere bakalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde şu an için köprüye giden yollarda yoğunluk var. Ama Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde özellikle. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişler daha rahat görünüyor. Ama yine de Mecidiyeköy-Şişli katılım yolunda bakın bir turunculuk, kırmızılık var. Hemen yine Haliç Köprüsü'ne giden yolda bir turunculuk, kırmızılık var. Bu arada haritaya ben telefonumdan şu anda daha da yakından bakıyorum. Bazı bildirimler de oluyor. Onları da söyleyeyim. Bakın D100 Mecidiyeköy Zincirlikuyu yönü sağ şeritte araç arızası varmış. Bir şerit trafiğe kapalıymış. O bölgede de şu an kıpkırmızı, hatta bordoya dönmüş durumda. Yine bir diğer araç arızası da Beylikdüzü Avcılar yönünde, Küçükçekmece yönünde, hatta D100 Avcılar E5 attı yani. Gümüşbala Küçükçekmece yönünde yine sağ şeritte bir araç arızası. Bu da bir şeridin kapanmasına neden olmuş ve trafik epey yoğun. Aslında her sabah 3 aşağı 5 yukarı aynı yerlerde yoğunluk yaşanıyor. Çünkü genelde insanların işe gidiş güzergahları, bakın yine Anadolu yakasında E5 güzergahında da yoğunluklar var. Sahiller kısmen bu sabah daha açık. Sahil hattı bakın hem Avrupa yakasında hem Anadolu yakasında. Ama Basın Ekspres yolu, Mahmut Bey gişeler o yönde yine yoğunluklar gözlemliyoruz. Özellikle Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte, bakın Ümraniye tarafından yine köprü yoluna katılım yolunda epey bir yoğunluk var. Bakıyorum bir araç arızası ya da kaza bildirimi yok ama bazı yerlerde yine altyapı çalışmaları da varmış. Onun da yine trafiğe etkisi.

0: Kendisinin olduğunu uygulama üzerinden görebiliyorum. Özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giden o köprü katılım yolunda epey bir yoğunluk var şu saatlerde. O yüzden Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçmeye çalışanlar eğer Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanıyorlarsa alternatif güzergahları da yine tekrar gözden geçirebilirler diyelim. E5 güzergahında da asıl yoğunluk şu anda Haliç Köprüsü'ne giderken köprü yönüne doğru Mecidiyeköy istikametine doğru. Haliç'in gerisinden başlıyor Bakırköy dolaylarından Mecidiyeköy'e kadar, Şişli'ye kadar bu yoğunluk devam ediyor. Şu an için %45 trafiğin yoğunluğu. Tabii ilerleyen dakikalarda yine bakacağız, her saat bakacağız yol durumuna İstanbullular için. Yoğunluğun giderek artması bekleniyor. Genelde öyle oluyor. Şimdi devam edelim sıradaki haberimizde. CHP sözcüsü Müslim Sarı mutlak mutlan davasında temyizden feragat etme kararına ilişkin konuştu. Bir kez daha kurultayın bir an önce yapılması için geri çektiklerini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve bazı parti meclisi üyelerinin müdahillik başvurularının geçersiz olduğunu da ifade etti.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongrelerini ve kurultayını her türlü hukuki tartışmadan uzak, her türlü hukuki ihtilaftan ya da şaibeden ya da tartışmadan uzak bir biçimde açık, net ve şeffaf biçimde yapabilmeyi teminen biz bu kararın bir an önce kesinleşebilmesi için Yargıtay'a yapmış olduğumuz temyiz başvurusunu geri çekmiş bulunuyoruz.
2: Mutlak mutlan davasında temyizden feragat etme kararının gerekçesini anlattı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve bazı parti meclisi üyelerinin müdahillik başvurularının geçersiz olduğunu söyledi.
1: Yetkisiz olduğunu kabul ederek onun o anki iradesine, o anki psikolojik ortamda, o anki iradesine saygı duyarak kararımızı geri çekmemiştik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği dışına çıkma, bunu tartışma, gereksiz hukuki zorlamalar, bununla ilgili tartışmalar ortaya çıkınca bu sürecin artık bu şekilde taşınamayacağını da açık biçimde gördük. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongreleri ve kurultayının önünde hiçbir hukuki engel bu aşamadan sonra kalmamıştır. Karar kesinleştikten sonra. Bu kararın da yaklaşık 1-1,5 aylık bir sürede kesinleşeceğini düşünüyoruz.
2: CHP sözcüsü Müslim Sarı partisinin MK toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. CHP'li belediye başkanlarının performansının ölçüleceğini paylaştı.
1: 2027 yılına dönük olarak da bir yerel yönetimler reformu ve bir yerel yönetimler programı ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin performansını ölçen bir performans takip sistemi oluşturmak bizim önceliklerimizin arasında yer alıyor.
2: Sarı yeni partinin isim tartışması konusuna da değindi. Yenilik Partisi ile CHP'nin görüştüğüne ilişkin iddiaları da yalanladı. Bu iddiaları hayretle takip ediyoruz dedi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük iddiasına ilişkin davada ara karar açıklandı. Davanın 21 Ekim'e ertelenmesine karar verildi.
3: CHP'nin kurultay davasında ara karar açıklandı. Dava 21 Ekim tarihine ertelendi. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar katılmadı. Taraf avukatları hazır bulundu. Hakim dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra avukatlara söz verdi. Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Çağlar Çağlayan, bir önceki duruşmada Adem Soytekin'in dağıtılacak ev listesi iddiasına ilişkin İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki beyanlara ait tutanağın dosyaya eklenmesini istedi. Duruşmada diğer sanık avukatlarına da söz verildi. Avukatlar tanıkların dinlenmesinin beklenmesini talep etti. Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı eksik hususların giderilmesini istedi. Hakim tüm talepleri kabul ederek ara kararını açıkladı. Duruşmanın 21 Ekim'e ertelenmesine karar verildi.
0: MHP lideri Bahçeli İmralı'da villa tartışmalarıyla ilgili konuştu. Villa diye bir şey yok, 250 metrekarelik bir konut yapıldı dedi. Bahçeli seçimlerin 14 Mayıs 2028'den önce yapılabileceğini de söyledi. Bunun erken seçim anlamına gelmediğini belirtti. Gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Mansur Yavaş görüşmesi de vardı.
3: MHP lideri Devlet Bahçeli, İmralı'da villa tartışmalarıyla ilgili konuştu. Cezaevi yerleşkesinde 250 metrekarelik konut yapıldığını, villanın söz konusu olmadığını söyledi.
4: Villa diye bir şey yok. 250 metrekarelik bir konut yapıldı. Zaten bu konut cezaevi yerleşkesi içerisindedir. Dört tarafı su ile çevrili bir ada. Abdullah Öcalan zaten 26 yıldır cezaevinde. Yaşı ilerlemiş durumda. Bu süreçte örgütü feshetmesi önemli. 2025'teki açıklamasıyla Şubat 2026'daki açıklaması birbirinden farksız. Ve örgütün ortadan kalkması noktasında bu sürecin arkasında olması kıymetli. O arada bir konut yapıldı. Orada görüşmelerini yapsın, vereceği mesajlarını aktarsın diye bir konut yapıldı. Yeri geldiğinde gazetecilerle de görüşsün. Bu imkanlar sağlanmalı, sağlanacaktır.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazeteci Ceyhun Bozkurt'a açıklamalarda bulundu. Bir kez daha seçimde adaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı 2018 ve 2023 seçimlerini kazandı. Şimdi geriye 3 Hilal'in 3. Hilal'i kaldı. İnşallah 3.'yü de tamamlayacak dedi. Erken seçim tartışmalarına da değinen Bahçeli, seçimler 14 Mayıs 2028'de yapılacak. Başka bir seçenek de seçimlerin bu tarihten önce yenilenmesi. Bunu erken seçim olarak tanımlamamak lazım dedi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabulünü de değerlendirdi. Bu görüşmenin normal olduğunu, sıra dışı bir anlam aranmaması gerektiğini söyledi. MHP lideri ekranlarda sık sık tartışarak bazı televizyonların Yavaş'ın PR'ını yaptıklarını öne sürdü.
4: 3-4 tane yayın organının terörsüz Türkiye sürecini vatandaşlara anlatması ve bunların detaylarını paylaşması önemliyken sabahtan akşama kadar Ekrem İmamoğlu diyorlardı, şimdi de Mansur Yavaş diyorlar. Resmen açık açık PR yapıyorlar. Geçenlerde bir arkadaş çağırdım ve o kanalları izleyin, kaç kez Mansur Yavaş denildiğini not alın diye görevlendirdim. Tek program özelinde 50'nin üzerinde Mansur Yavaş ismi zikrediliyor.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın farklı ülkelerdeki yapılanmalarının tasfiyesi Ankara'nın yakın takibinde. Bu kapsamda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İranlı mevkidaşıyla önemli bir görüşme yaptı. Gündemde PKK'nın İran'daki yapılanması PEJAK'ın tasfiyesi vardı.
2: Terörsüz Türkiye süreci, PKK'nın uzantılarının tasfiyesi, yeni nesil organize suç örgütleriyle mücadele ve ikili güvenlik işbirliği. Tüm bu konular İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile İran İçişleri Bakanı Eskandar Momeni'nin ikili görüşmesinde ele alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İranlı mevkidaşını Ankara'da ağırladı. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
5: Gösterdiğimiz kararlı mücadele sonucunda terör örgütü PKK-KCK kendini feshetmek ve silah bırakmak zorunda kalmıştır. Bununla birlikte PKK'nın farklı isimlerle bölgelerdeki tüm uzantılarının tasfiye sürecini de takip ediyoruz. Bölge barışı için PKK'nın Suriye ve Irak'ta tasfiye süreci çok önemli bir eşik. PKK'nın İran'daki PEJAK yapılanmasının da bu sürece dahil olması çok önemli. Sürece karşı çıkan örgüt üyeleri İran'a geçerek etkin olabilir.
2: Bakan Çiftçi, düzensiz göçle mücadele konusunda da mesajlar verdi. Sınırdaki tedbirlerin koordineli bir şekilde güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. İnsan ticareti şebekeleri ve göçmen kaçakçıları ile mücadelemizi etkinleştirmemiz ve karşılıklı bilgi değişimini artırmamız gerekiyor dedi. İran İçişleri Bakanı Momeni de Türkiye ile İran arasındaki tarihi ilişkilerle terör, organize suçlar, sınır güvenliği ve düzensiz göçle mücadelede işbirliğinin önemine dikkat çekti. PKK, PEJAK ve tüm kolları varlıklarını sona erdirmeli. Silahlarını bırakmalıdır. Terör konusunda Türkiye'nin güvenliği İran'ın güvenliğidir. İran'ın güvenliği de Türkiye'nin güvenliğidir. İşbirliğimiz gelişmelidir ifadelerini kullandı. Allah'a emanet olun.
0: Hakim ve savcı atamalarında yeni bir sisteme geçiliyor. Hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Liyakat göstergeleri puanlamaya yansıtılacak ve Doğu-Batı ayrımı da kalkacak.
3: Doğu-Batı ayrımı kalkacak. Hizmet puanı ve puan sıralaması ölçüt alınacak. Hakim ve savcı atamalarında sistem değişiyor.
5: Vatandaşlarımızın adalete daha etkin ve hızlı erişmesi için yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz. Atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Terfi ve teftiş sonuçlarıyla liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak.

0: Doğu Batı ayrımı kalkacak. Nesnel ve ölçülebilir kriterler ön plana çıkacak.
1: Hakimler ve Savcılar Kurulu, Adalet Bakanı Akın Gürlek Başkanlığı'nda toplandı. Toplantıda hakim ve Cumhuriyet Savcılarının atama sisteminde değişiklik kararı alındı. Detayları Bakan Gürlek paylaştı.
0: 2027 yılı ana kararnamesiyle uygulanmaya başlayacak yeni sistemle, emeğin, liyakatin ve mesleki başarının daha güçlü karşılık bulduğu, hakkaniyetin ve öngörülebilirliğin daha da güçlendiği bir atama sistemi hayata geçmiş olacak. Daha hızlı işleyen, daha isabetli kararlar üreten ve vatandaşlarımızın adalete güvenini güçlendiren bir yargı sistemi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.
2: Ve o tarladan sofraya uzanan operasyonun detaylarını anlatan bir gazete haberiyle yine devam edelim. Bakın, Takvim Gazetesi'nin haberi. Çiftçiye çöktüler başlığıyla paylaşmış. Tarladaki ucuz ürünleri market raflarında fahiş fiyata dönüştüren gıda baronlarının kirli çarkı deşifre oldu. Takvim çiftçilerin ihbarlarına ulaştı. Şişirilen etiketleri kuruşu kuruşuna araştırdı ve mutfaktaki yangının şifreleri ortaya çıktı. Bakın, ihbar yağdı diyor haberde. Çürük meyvemi ucuza alıp birinci kalite gösterdiler. 2 ton elma sattım, makbuzda 99 tona çıkardılar. Ürünüme karşılık verdikleri çek karşılıksız çıktı. Portakal sattım, üretmediğim nar satmış gibi gösterdiler. 3 ton kestane üretiyorum, 91 tonluk makbuz kestiler gibi pek çok ihbar yağmış. Habere göre halkı soydular başlığı da var altta. Bakın, tarladaki fiyatlarla marketteki fiyatlar kıyaslanmış. Elma 18.75'ten neredeyse 90 liraya varan fiyatlara çıkmış markette. Tarlada yine 10 lira olan limon markette 84 küsür lira gibi gibi, daha pek çok ürünle tarla fiyatıyla market fiyatı arasında uçurum var. En az 2-2,5 kat fark pek çoğunda. İşte gerçekten önemli, çünkü herkesin cebine, herkesin tenceresine yansıyor bu gıda baronlarının yaptıkları bu operasyon sayesinde de bir kısmı deşifre olmuş oldu. Bakalım denetimlerin devamı gelecek mi, neler olup bitecek, fiyatlara yansıyacak mı en önemlisi bu operasyonlardan sonra, onu da takip edeceğiz. Şimdi sıradaki haberimize bir bakalım. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünü soruşturan Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bu kez de dikkat çeken bir inceleme başlattı. Kozinoğlu soruşturmasıyla gündeme gelen Kurtlar Vadisi Pusu dizisi için FETÖ incelemesi başlatıldı. İzleyelim.
3: Kaşifoğlu! Kaşifoğlu! Azrail'im benim! Benim!
1: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasıyla gündeme geldi. Peş peşe diziyle ilgili iddialar ortaya atıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Kurtlar Vadisi Pusu dizisini mercek altına aldı.
4: Beni hastaneye götürün. Kötüyüm. Kalbim.
1: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kurtlar Vadisi dizisindeki Kazım Kaşifoğlu karakterinin Kaşif Kozinoğlu'na benzerliğiyle başlayan tartışmada Başsavcılık dizi için inceleme kararı aldı.
5: Gasilhanenin her tarafını görüyoruz değil mi Abdullah?
6: Abi, her cephede adamım var.
1: Dizideki Kazım Kaşifoğlu karakteri vatan haini ilan edilerek öldürülmüştü. Ayrıca bazı sahnelerde kullanılan araçlarda PG grubu taşıyan plakalar yer almıştı. Belirli bölümlerde FETÖ lehine propaganda, örtülü mesaj, örgütsel talimat veya yönlendirme niteliğinde içerikler bulunduğu iddiaları ortaya atıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bu iddiaları araştırmak için uzmanlardan oluşan bilirkişi heyeti görevlendirdi.
3: Yatıyorsun!
1: Bilirkişi heyeti Kurtlar Vadisi Pusu dizisini izleyecek ve bir rapor hazırlayacak. FETÖ adına algı çalışması ve propaganda yapılıp yapılmadığı araştırılacak.
7: Ama ihaneti affetmem.
1: Pazartesi günü dizinin 3 senaristi bilgi sahibi sıfatıyla savcılıkta ifade vermişti. Senarist Raci Şaşmaz dizideki karakterlerin kurgu olduğunu söylemiş, plakaların ise tesadüf olduğunu belirtmişti.
8: Raci Bey, bir şeyler söylemek ister misiniz?
2: Ve Gülistan Doku soruşturmasında iki kişi daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 38'e yükseldi. Peki 6. dalga operasyonda tutuklanan 6 kişiye hangi suçlamalar yöneltildi? Detayları haberimizden izleyelim şimdi.

0: Gülistan 9 soruşturmasında 6. dalga operasyon polislere uzandı. Delilleri yok etme suçlamasıyla gözaltına alınan polislerden 6'sı tutuklandı. 6 yıl önce Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili cinayet soruşturması sürüyor. 6. dalga operasyonda aralarında iki başkomiserin de olduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. O şüpheliler Erzurum Adliyesi'nde ifade verdi. Şüphelilere suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suçluyu kayırma, kişi hürriyetinden yoksun kılma suçlamaları yöneltildi. 6 polis sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrolle bırakıldı. 2 şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı. Dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan'ı öldürüp babasından ve çevresinden aldığı yardımla cesedi yok ettiği iddia ediliyor. Valinin oğlunun yakın arkadaşı Umut Altaş verdiği ifadede cinayete şahit olduğunu ileri sürmüştü. Soruşturmada başta vali ve oğlu olmak üzere toplam tutuklu sayısı 38'e yükseldi.
1: Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanı Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı. Kayıp 9 mürettebatı arama çalışmaları ise devam ediyor.
2: Merhuma dünyalık haklarınızı helal ediniz.
3: Onun nereye gideceğini bilmediğimiz bir bekleyişin içindeydik. Üzüntümüz ve sevincimiz bir arada, çok şükür ki yerine koyabildik kendisini.
0: Üzüntülüler çünkü babalarını kaybettiler. Sevinçliler çünkü cenazesini bulabildiler. 68 yaşındaki kaptan Hatay'da toprağa verildi.
4: Çok şükür diyoruz çünkü bir mezar yeri var. Dua edebileceğimiz, işte orada olduğuna kanaat getirebileceğimiz.
0: Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde 10 mürettebat vardı. 720 metre derinlikte tespit edilen geminin mürettebatından sadece birinci kaptan Yaşar Kayhan'ın cansız bedenine ulaşılabildi. 68 yaşındaki denizci memleketi Hatay İskenderun'da son yolculuğuna uğurlandı. Kayıp 9 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.
4: İnşallah onlar da bir an önce, öyle de böyle de artık günler geçti, bir şekilde bulunur. Onlar da bir yerleri olur. Onlar da, çünkü bekleyişin ne kadar kötü olduğunu biz 13 gün yaşadık.
2: Ecirlerinizi makbul eylesin.
1: Ve Posta Gazetesi'nin manşetiyle devam edelim. Bakın, iyilik uçuşu faciayla bitti başlığına atmış Kolombiya'da turizmcilik yapan Mehmet Çankaya. İyilik gönüllüsüydü. Kendine ait uçakla ülkenin en uzak bölgelerindeki insanlara ücretsiz sağlık hizmeti götüren görevlileri taşıyordu. 13 Eylül'deki sefer sırasında uçak düştü. Dün de enkaza ulaşıldı. Gecede yine Çankaya ile 4 sağlık görevlisinin hayatını kaybettiği açıklandı diyor haberin detaylarında. Uçaktaki fotoğrafta 4 sağlık görevlisi bulunuyormuş. Bakın, fotoğrafları var. Uçakta Cessna T206 tipi bir uçak. Bir pilot ve 5 yolcu taşıma kapasitesine sahip. Kurtarma ekipleri önce enkazı, ardından da 5 kişinin cansız bedenine ulaşmışlar. Zorlu bir arazi. Ama iyilik için çıktıkları bu yol ne yazık ki acı bir sona dönüştü. Haberde de Kuşadası'ndan Kolombiya'ya alt başlığı var. Mehmet Çankaya Kuşadası'nda ailesinin ürettiği yoğurt ve peynirleri otellere dağıtıyordu. 22 yaşındayken tek kelime İspanyolca bilmemesine rağmen Meksika'ya gitti ve dayısıyla kurduğu Latin Amerika'nın en önemli turizm şirketinde çalışmaya başladı. Oradan da yine Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya yerleşmiş ve burada da yine bir diş hekimiyle tanışmış. Bir süre sonra da evlenmişler. Bir kızı varmış önceki evliliğinden ve daha sonra da o diş hekiminin Mehmet Çankaya'dan da iki kızı olmuş. 3 çocuklu bir aile olarak yaşıyorlarmış. Ancak maalesef Mehmet Çankaya bu korkunç kazada, İyilik gönüllüsü olan Mehmet Çankaya, sağlık görevlileriyle birlikte hayatını kaybetti. Şimdi sıradaki haberimize bakalım. İstanbul Fatih'e dönelim. Orada da bir döviz bürosunda silahlı kavga çıkmıştı ve 2 kişi hayatını kaybetmişti o kavgada. 10 şüphelinin gözaltına alındığı olayda saldırganların kaçtığı anlar ortaya çıktı. O görüntüler ortaya çıktı. İzleyelim.
5: Geçmişten gelen husumet tansiyonu yükseltti. Döviz bürosu savaş alanına döndü. Kurşunların isabet ettiği iki kişi hayatını kaybetti. Döviz bürosundaki silahlı saldırının detayları ortaya çıktı. İstanbul Fatih'te iddiaya göre döviz bozdurmak isteyen bir grup Sofçuan'daki bir döviz bürosuna girdi. Kısa süre sonra döviz bürosu çalışanları ve grup arasında tartışma çıktı. Ardından da silahlar ateşlendi. Dört kişi kurşunların hedefi oldu. Olayda 27 yaşındaki Kadir Aksoy ve 30 yaşındaki Adnan Aksoy hayatını kaybetti. İki kişi de yaralandı. Şüphelilerin saldırıdan sonra çatıdan atlayarak kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri saldırganların peşine düştü. Yapılan çalışmalarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve şarjörler ele geçirildi. İş yerinde bir dolapta bulunan sahte 1 milyon 900 bin dolar incelemeye alınırken olayla ilgisi olup olmadığı araştırılıyor. İş yeri sahibi Kemal E.'nin olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerini silmeye çalıştığı tespit edildi. Polis bazı görüntülerin silindiğini belirlerken hard disk üzerinden kurtardığı görüntüleri incelemeye aldı. Kemal E.'nin ölen kardeşlerin babalarıyla daha önce bir dolandırıcılık olayı nedeniyle birlikte cezaevinde yattığı ortaya çıktı. Olayda kullanılan silahlardan biri Kumkapı sahilinde denizden çıkarıldı. Tabanca olay yerinde bulunan ikinci silahla birlikte kriminal incelemeye alındı. Soruşturma sürüyor.
1: Bakın bir video izleyeceğiz şimdi. Türkiye savunma sanayindeki tam bağımsızlık hedefine dev adımlarla yürüyor. Bugün de yine göğsümüzü kabartan bir haber Baykar ve Roketsan'dan geldi. Bayraktar Akıncı hava hedefini Sungur'la tam isabetle vurdu. Önce o anları bir izleyelim, konuşacağız.

0: İşte Akıncı'nın farklı sınıflardaki milli mühimmatları hava hedeflerine karşı kullanma kabiliyeti Sungur hava savunma füzesiyle genişledi. Sinop açıklarında icra edildi bu test ve gökyüzünde o hedef insansız hava aracı, o seyreden hedef insansız hava aracı Akıncı'dan ateşlenen Sungur mühimmatı tarafından tam isabetle vuruldu diyelim. Ve yine devam edelim savunma sanayindeki o ilerlemeyle ilgili bir haberle. Hürkuş 2'nin askeri tip sertifika aldığını dün de duyurmuştuk, haberimizde paylaşmıştık. Bunun ardından kabul faaliyetlerinin başlamasıyla birlikte kol uçuşu yapıldı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ve Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de yine uçuşa katılarak kokpitteki yerini aldı. Dalkıran ve Görgün Hürkuş 2'nin ardından Hürjet'le de uçuş yaptı. Şimdi bu haberi izleyeceğiz ve sonra kısacık bir ara vereceğiz. Döndüğümüzde gün başlıyor, kaldığı yerden dolu dolu devam edecek. Gazetelere bakacağız, bağlantılarımız var, konuğumuz da var. Herkesi ilgilendiren meseleleri konuşacağız, bekliyoruz.
1: Hava Kuvvetleri Komutanı olarak kendi ülkemizin ürettiği bir uçakla uçmaktan daha gurur verici bir şey olamaz.
2: Önce Hürkuş 2, sonra Hürjet. Türkiye'nin milli uçaklarıyla kol uçuşu yapıldı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ve Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de kokpitteki yerini aldı.
3: İnşallah çok yakın zamanda uçaklarımızın teslimatını kuvvetimize yapıyor olacağız.
2: Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından üretilen Hürkuş 2 kısa bir süre önce askeri tip sertifikası aldı. Ardından kabul faaliyetlerinin başladığı Hürkuş 2 ile kol uçuşu yapıldı. Kırsaç tarafından Türk Hava Kuvvetleri'ne 55 adet Hürkuş 2 eğitim uçağı teslim edilecek. Önemli adette Hürkuş 2 uçağının üretim faaliyeti tamamlandı. Kısa süre önce askeri tip sertifikası alan uçak için kabul faaliyetleri başladı. Hürkuş 2 ile yapılan uçuşun ardından Orgeneral Dalkıran ve Savunma Sanayi Başkanı Görgün, Türkiye'nin ilk milli jet eğitim uçağı Hürjet'te de uçuş yaptı. Uçuşa ait görüntüler milli

Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 26, Van 25 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 35, Şanlıurfa 35 derece.

0: Habertürk ekranlarından günaydın tekrar. Gün başlıyor, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 17 Eylül Perşembe sabahında saatler artık 8'e geliyor. Dolu dolu 2 saatimiz daha var gün başlıyor da. Bağlantılarımız olacak, gazetelere bakacağız, konuğumuz da var. Herkesi ilgilendiren meseleleri konuşacağız. Ama önce ekonominin gündemi yoğun bugün. Bir Ankara'ya dönelim. Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanıyor. Ankara'da arkadaşımız Buse Gençtürk bizi bekliyor. Buse'den detayları alacağız. Buse, söz sende, günaydın.
1: Tuba Södekoğlu, birazdan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığındaki Finansal İstikrar Komitesi toplantısı başlayacak ki toplantının saati dün gece 08 olarak duyurulmuştu. Toplantının zamanlaması özellikle dikkat çekiyor çünkü gözler özellikle dün Borsa İstanbul'da yaşanan sert satışın ardından çıkacak mesajlarda olacak. Borsa İstanbul'un açılışından yaklaşık 2 saat önce bu toplantının yapılacak olması dikkat çekici. Peki toplantının gündeminde hangi başlıklar var? Dün borsada yaşananlar ve Orta Doğu'daki gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Enerji fiyatları üzerindeki baskı da coğrafyamızda yaşanan o gelişmelere ilişkin toplantının gündeminde olmasının beklendiğini ifade edebiliriz. Dün Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de dikkat çeken açıklamalar yapmıştı. Özellikle şunu ifade etti. Banka dışı finansmana yönelik ilave bir düzenleme ve denetim ihtiyacını işaret etti Şimşek dün yaptığı açıklamalarda. Dün yaptığı açıklamalar arasında yine enerji ve emtia fiyatlarındaki gelişmelerin dezenflasyon süreci üzerindeki baskıya da dikkat çekmişti ve savaşın olmadığı bir senaryoda enflasyonun 7 puan aşağıda olacağını da

0: ifade etti. Mevcut koşullarda dezenflasyon takviminin sürdüğünü de ifade etmişti. Bugün yapılacak toplantıda finansal istikrara ilişkin mesajlar verilmesi bekleniyor ve finansal piyasalardaki gelişmeler masaya yatırılacak. Bunun yanı sıra küresel ve bölgesel gelişmeler, bu gelişmelerin Türkiye ekonomisine katkısı da ele alınması bekleniyor. Özellikle enerji ve akaryakıt fiyatlarındaki hareketinin enflasyon, cari denge ve piyasa beklentileri üzerindeki yansımaları da yine konuşulması, değerlendirilmesi beklenen gelişmeler arasında olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla bugün toplantıdan çıkacak mesajlar önemli ve piyasalar açısından da takip ediliyor olacak. Toplantının ardından da Finansal İstikrar Komitesi'nin bir yazılı açıklama yapması bekleniyor diyelim. O toplantı birazdan başlayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki toplantı Şimşek'in başkanlığında yapılacak ve toplantıya dair gelişmeleri yapılacak açıklamayı bizler de takip ediyor olacağız diyelim. Tuğba Södekoğlu, sözü tekrar size bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Buse Genç Türk'e detayları bize aktardı. Evet, o toplantıyı yakından takip edeceğiz. Bakalım nasıl bir açıklama gelecek, onu da paylaşacağız ilerleyen dakikalarda. Bir yandan da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu çalışanlarının ve emeklilerin maaşlarıyla ilgili konuştu. En az enflasyon kadar artacak o maaşlar dedi. Dezenflasyonun arzulanan hızda olmadığını da söyledi Bakan Şimşek. Enflasyonda tek hane olursa esnek bir kur rejimine geçilebilir dedi. İzleyelim.
2: Biz her zaman memurumuzu, emeklimizi, kamu çalışanlarını en az enflasyon artışı kadar artış verdik. Vermeye de devam edeceğiz. Bütün kamu çalışanları ve emeklilerimizin maaşları her zaman en az enflasyon kadar artacak.
3: Memur ve emeklilerin aylığı en az enflasyon kadar artacak dedi. Dezenflasyona ilişkin mesajlar verdi.
2: Dezenflasyon var. Ha, arzuladığımız hızda mı? Değil. Bu sene savaş olmasaydı enflasyon bugün itibariyle en az 7 puan daha aşağıda olurdu. Yılı 21, işte 22 aralığında kapatacaktık. Kira enflasyonu 2023'te %109. Bugün %43 civarına düşmüş. Yani bu rakamlara baktığınız zaman enflasyonda ciddi bir yavaşlama var.
3: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında konuştu. Seçim sürecinde dezenflasyondan vazgeçilmeyeceğini belirtti.
2: Hayat pahalılığıyla mücadele bizim en büyük önceliğimiz. Biz seçim sürecinde de dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz. Dezenflasyon demek aslında hayat pahalılığıyla mücadele demek. Seçim sonuçlarını etkileyecek en önemli faktör dezenflasyonun devam etmesidir. Yani vatandaşın çok daha güçlü bir şekilde hissettiği çerçevede enflasyonun yavaşlaması.
3: Şimşek, orta vadeli programdaki hedefler tutmuyor algısının doğru olmadığını da ifade etti.
2: Bütçede son 3 yıldır sürekli hedefleri tutturduk. Bu savaşın etkilerini biz şu anda yakından takip ediyoruz. Bu savaş büyük bir şok. En çok tutmadığı tabii ki net olan bir hedef var. O da enflasyon hedefi. Kısmen savaşın etkisi var. Enflasyonda bizim öngördüğümüzden veya modelin öngördüğü daha fazla atalet var, daha fazla katılık var.
3: Finansman desteği de Bakan Şimşek'in gündemindeydi.
2: Son bir yıl içerisinde Temmuz ayı itibariyle 991 bin çiftçimize yaklaşık 800 milyar lira kredi verdik. Emek yoğun sektörlerde her ay her çalışan başına işletmelere neredeyse 5 bin liralık maaş desteği var.
3: Şimşek, gelecek sene savaş biterse Eşer Mobil'in devamı yok açıklaması yaptı. Eşer Mobil'in yıl sonuna kadar mazotta sürdürüleceğini belirtti. Bakan Şimşek, kurumlar vergisi, gelir vergisiyle ilgili bir değişikliğin gündemde olmadığını da söyledi. Enflasyonda tek hane olursa esnek bir kur rejimine geçilebilir dedi.
1: Ve Borsa İstanbul eski yönetim kurulu başkanı İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma başlatıldı. Bakalım o soruşturmanın detaylarına. Soruşturma ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi. İbrahim Mustafa Turhan'ın yaptığı paylaşımlarla ilgili reysen soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Turhan'ın doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıda korku ve paniğe sebep olacak nitelikte paylaşımlar yaptığı belirtildi. Ve Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed 2023'ten bu yana ilk kez faiz arttırdı. Politika faizini 25 bas puan artışla

0: 3,75 ila 4 aralığına yükseltti. Peki piyasalarda nasıl yorumlandı? Bakalım. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin faiz kararı 12 üyenin tamamının oyuyla alındı. Fed açıklamasında enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiğini ettiği belirtildi ve faiz artışının enflasyonun %2 hedefine daha hızlı dönmesini destekleyeceği ifade edildi. ABD Başkanı Trump'tan özellikle hemen faiz kararına tepki geldi. Faiz oranları %1'den düşük olmalı dedi. ABD için faiz oranlarını hemen düşürün diye yazdı. Fed politika faizinde geçen yıl Eylül, Ekim ve Aralık aylarında toplam 75 baz puan indirime gitmesinin ardından bu yılın ilk 5 toplantısında da politika faizini sabit tutmuştu. Tabii ara seçim öncesi Fed'in bu faiz kararı bakalım Trump'ı özellikle Amerika'daki ekonomiyi nasıl etkileyecek takip edeceğiz. Çünkü Fed'in hep bir bağımsızlık vurgusu vardı Trump'tan. Bu kararda Trump pek hoşuna gitmediği için bakalım nasıl yorumlanacak. Ve devam edelim ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarıyla. Gazetecilerin sorularını yanıtladı Trump. Gündeminde yine İran savaşı vardı. İran'ın anlaşma yapmak istediği iddiasında bulundu Trump. Bunu daha önce de defalarca dile getirmişti. Bir yandan da Kanada ile ilgili konuştu. Kanada'nın Avrupa Birliği'nin ilk ortak üyesi olma ihtimalini de değerlendirdi. ABD Başkanı ara seçim çalışmaları kapsamında Kuzey Carolina eyaletindeydi. Trump İran savaşına ilişkin konuştu. Savaşın sonuna geliyoruz. Onlar anlaşma yapmayı çok istiyor. Bakalım nasıl sonuçlanacak açıklamasını yaptı. Trump'ın hedef tahtasında Kanada da vardı. Kanada berbat bir ticaret ortağı oldu dedi Trump. Avrupa Birliği'nin Kanada'yı ilk ortak üyesi yapmak istemesini ele aldı. Eğer bunu yaparlarsa çok ağır gümrük vergileri uygulayacağım dedi. Böyle bir durumda Avrupa ile ticareti durduracağını söyledi. Bir yandan da Amerikan basını Trump'ın salı günü yapılacak Birleşmiş Milletler zirvesinde Körfez liderleriyle İran konulu bir görüşme gerçekleştireceğini öne sürdü. Bu da önemli. Takip edeceğiz. Başından beri konuşuyoruz. Bu savaşın bir kazananı var mı? Kim hanesine artı eksi yazdırdı diye. İşte bakın. İran savaşının Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyeti 38 milyar dolara ulaşmış durumda. Kongre Bütçe Ofisi hesapladı bunu. Savaşı sürmesi halinde faturanın her ay 3 milyar dolar daha artacağını hesapladılar. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise savaşın birkaç ay içinde çok farklı bir aşamaya gireceğini söyledi.
1: 6 aydır devam eden İran Savaşı'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne faturası 38 milyar dolara ulaştı. Kongre Bütçe Ofisi'ne göre çatışmalar bu şekilde sürerse maliyete her ay yaklaşık 3 milyar dolar daha eklenecek. Maliyetin büyük bölümü savaşta hızla tüketilen mühimmatın yerine konulmasından oluşuyor. Kongre Bütçe Ofisi azalan mühimmat stoklarının savaş öncesi seviyeye dönmesinin 5 yılı bulabileceğini belirtti. Savunma Bakanı Hegseth, Temmuz'da mühimmat stoklarının yenilenmesi için kongreden 90 milyar dolarlık acil kaynak istemişti. Pentagon ise mühimmat sıkıntısı yaşandığı yönündeki değerlendirmelere karşı çıkıyor. Savaşın devam etmesi halinde faturanın her ay yaklaşık 3 milyar dolar daha artacağı öngörülüyor. Kuruma göre savaş enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle 2027'nin ilk 3 ayında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyonu da yaklaşık yarım puan artırabilir. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda saldırı amaçlı operasyonlara katılmadığına dikkat çekti.
2: İranlılar gemileri ateş etmeye devam ettiği sürece, ki tam olarak bunu yapacaklarını biliyoruz, kaçınılmaz olarak dünya çapında bir enerji krizine yol açacaktır.
1: Çatışmanın ilk aşamasının tamamlandığını söyleyen Vance, birkaç ay içinde çok farklı bir aşamaya gireceğiz dedi. Vance'in açıklamasına göre ikinci aşama, İran'ın yeniden askeri kapasite oluşturmasını engellemeye ve küresel istikrarı korumaya odaklanacak.
0: Kanada Başbakanı Carney, ABD Başkanı Trump'la yaşadığı gülümseten bir anıyı paylaştı. Carney, Trump'ın Beyaz Saray'ın anahtarını hediye ederken söylediklerini anlattı. Salondan kahkahalar yükseldi. İzleyelim.
3: And then he says,

0: Maybe they'll shoot you.
1: Kanada Başbakanı Mark Carney geçen yıl gerçekleştirdiği Beyaz Saray ziyaretinden bahsetti. ABD Başkanı Donald Trump'la arasındaki gülümseten diyaloğu anlattı.
0: I went to the White House in the spring of last year and at the end of the meeting President gave me I want to give you Mark I want to give you something really special.
2: President Trump.
0: Yeah. Yes. Yeah, President Trump. I want to give you something very special. So special, Mark. So special.
1: Carney'nin Trump'ın jestlerini taklit etmesinin ardından salonda kahkahalar yükseldi. Kanada Başbakanı Trump'ın kendisine verdiği hediyeyi açıkladı.
0: And I opened this box and it's this big gold key. And I was like, "Wow, Mr. President, that's fantastic." He said, "Yeah, it's a key to the White House. You just bring it, they'll let you in." And then he says, "Maybe they'll shoot you."
1: Carney, Trump'ın şaka yaptığını belirtti. Hediye için teşekkür etti. ABD Başkanı'nı iyi bir ev sahibi olarak niteledi.
0: And that sort of sums up the relationship that we
1: have. ABD ile Kanada arasında ticari anlaşmazlık yaşanıyor. ABD Başkanı Trump, Kanada'yı ülkesinin 51. eyaleti, Kanada Başbakanı Carney ise ABD valisi olarak nitelemişti.
3: Canada gets a lot of freebies from us, by the way, they should be.
4: İsrail Başbakanı Netanyahu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gidecek ama Netanyahu'nun New York yerine New Jersey'deki havalimanına ineceği belirtiliyor. Peki neden? Tabii akla hemen New York Belediye Başkanı Mamdani geldi. Bakalım bir detaylara. İsrail basınının ABD'li siyasi kaynaktan aktardığına göre Netanyahu alışılmışın aksine New York'a değil New Jersey'ye inecek. Bu değişiklik tabii az önce de bahsettim. Akla New York Belediye Başkanı Mamdani'nin Netanyahu ile ilgili açıklamasını getirdi. Mamdani Netanyahu'nun New York'a gitmesi halinde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararını uygulayıp uygulamayacaklarına ilişkin soruya Netanyahu'nun yeri Lahey yanısını vermişti. ABD'li askeri kaynaklar Netanyahu'nun güzergah değişikliğinin nedeni bu değil dediler. Mamdani'nin açıklamalarıyla ilgisi yok dediler. Değişikliğin nedeni güvenlik. Uçağın güvenliği ve nereye park edeceği ile ilgili ilişkiliymiş. Netanyahu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere 23 Eylül Çarşamba günü New York'ta olacak.
5: מחר יגיע בשליחותו סגן הנשיא ג'יי.די. ונס בעיקר שני דברים.
4: Ve bir gazete haberiyle devam edelim. Soykırımcı İsrail, Gazze'deki saldırıları ne yazık ki devam ediyor. Bakın, Akşam gazetesinin haberi, sığındıkları bina üzerlerine çöktü başlığıyla paylaşmış. 100 Filistinli enkaz altında ve aralarında çok sayıda çocuk var. Gazze'de İsrail saldırılarında hasar gören 6 katlı bir binanın çökmesi sonucu 5'i çocuk. 20 Filistinli hayatını kaybetti. 25 kişi de yaralandı. O faciada enkaz altında kaldığı düşünülen yaklaşık 100 kişiye ulaşmak için de arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmut Basal, İsrail saldırıları nedeniyle evsiz kalan Filistinlilerin Gazze'de barınacak yeri kalmadığı için hasarlı binalara sığınmak zorunda kaldığını söyledi ve biz bu binada yaşayan yaklaşık 100 insandan bahsediyoruz. İçindekilerin yarısı yani 50'si çocuk yaş grubunda dedi. Gidecek yerleri olmadığı için sığınmışlardı oraya. Filistinli Ahmet Ebu Kuveyk. Bu burada bulunan insanlar yani nereye gideceğini bilmiyordu. Onlara söyledik. Birden fazla kez çıkmaları için uyardık ama nereye gidelim? Gidecek bir yer yok diyorlardı ve bu şekilde kendilerini ifade ediyorlardı diye konuştu. Gazze'deki hükümetse bölgede her an çökme tehlikesi bulunan binlerce yapının var olduğunu söylüyor. Hakikaten ne yapsın bu insanlar? Nasıl kaçsın? Düşünsenize sığınacak yer dahi kalmadı. Sığınacak sağlam bir bina dahi kalmayan bir yerden bahsediyoruz. Gazze'den durum gerçekten her geçen gün yürek yakıyor. Artık uluslararası hukukun da gerçekten devreye girmesi lazım. Bu duruma sessiz kalınmaması lazım diyelim. Ve devam edelim gün başlıyor kaldığımız yerden. Ve şimdi hadi gelin yine bakalım mega kentin yol durumunda ne değişti? Geçen saatte bakmıştık. Trafik yoğunluğu %45 dolaylarındaydı. Bu yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik durumunu anlatan yol durumu haritası anlık bilgi veriyor bu arada. Bu önemli. Bakın şu anda

0: Trafik yoğunluğu %56'ya ulaşmış bile görünüyor İstanbul'da. Yine önce en önemlisi tabii köprü güzergahları. Oralara şöyle bir bakalım. Bir kere Avrasya Tüneli açık, giden yollarda açık. Ama tabii yine Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde biraz yoğunluk var. Bakalım 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bakın. Köprünün üstü açıktı. Geçen saat baktığımızda, geride bıraktığımız saatte. Şu an köprünün üstünde de yoğunluk var. Kırmızılı, turunculu görüyoruz o kısmı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü. Yine yoğunluk altını çizelim. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde. Ve bakalım Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne. Orada da yine köprüye giden güzergah epey yoğun görünüyor. Kilometrelerce geriden başlıyor trafik. Köprünün üzeri nispeten akıcı. Ve yine sahil hattına bakalım Anadolu yakasında. Orada da yine ara ara yoğunluklar görüyoruz. Özellikle Göztepe, Kartal istikametine doğru. Ve yine E5 güzergahı Anadolu yakasında. Orada da yine Göztepe dolaylarında bir yoğunluk var. Ve gelelim Avrupa yakasına. Avrupa yakasında Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece istikameti. Bakın epey yoğunluk görünüyor. Trafik o bölgede yoğun. E5 güzergahında yine Haliç Köprüsü'ne giden bölümde yoğunluk var. Şişli, Mecidiyeköy köprü bağlantı yolları yine yoğun. Şu anda %54 dolaylarında trafiğin yoğunluğu İstanbul genelinde diyelim. Haritaya da şöyle bir göz gezdirdikten sonra kaldığımız yerden devam ederim gibi başlıyorum. Ve Mali Suçları Araştırma Kurulu aracılar üzerinden ülkeler arası kayıt dışı para transferi sağlayan havala sistemini mercek altına aldı. Hazırlanan rehberde parçalı transferlerin terörizmin finansmanı dolayısıyla risk taşıdığı belirtildi. Sistemin yasa dışı kumar gelirlerinin aktarılmasında kullanıldığı da ifade edildi.
1: Yapılan parçalı transferler terörizmin finansmanı dolayısıyla risk taşıyor. Yasa dışı kumar gelirlerinin iletilmesi de rol alıyor. Bu tespitler Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun hazırladığı havala sistemine ilişkin rehberden. MASAK'ın rehberine göre aracılar üzerinden ülkeler arası kayıt dışı para transferi sağlayan havala sisteminde nakit, altın ve kripto para gibi gizlilik sağlayan araçlar tercih ediliyor. Sistemle transferlerin parçalı biçimde yapılması, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede kayıt süreçlerini zorlaştırıyor. Rehberde sistemin terör örgütlerinin fon toplama, örgüt mensuplarına kaynak ulaştırma ve lojistik ihtiyaçları karşılama süreçlerinde de kullanıldığı belirtildi. Yasa dışı kumar gelirlerinin yurt dışındaki organizatörlere, yöneticilere ve ortaklara aktarılması da riskli kullanım alanları arasında sayıldı. Havala sisteminin dijital versiyonu ise kripto varlıklar, ödeme hesapları, elektronik para ve diğer dijital finansal araçlarla destekleniyor. Dijital cüzdanlar arasında yapılan transferler de bu kapsamda inceleniyor. MASAK rehberde şüpheli işlemlerin tespiti için bazı işaretlere dikkat çekti. Birbirinden bağımsız görünen çok sayıda kişi veya şirketin işlemleri için aynı kişiye vekalet vermesi bunlardan biri. Şüpheli işlemler arasında uzun süredir faaliyet gösteren bir şirketin aralarında bağlantı görünmeyen kişilere devredilmesi de yer alıyor. Aile üyeleri ve çalışanların farklı şirketlerde ortak, yönetici veya vekil olarak kullanılması da ayrıca inceleniyor.
0: Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki yargılandığı davada 1 yıl 3 ay hapse mahkum oldu. Hükmün açıklanması geri bırakıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşım nedeniyle tutuklanan Nasuh Mahruki ilk kez hakim karşısına çıktı. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla savunma yaptı. 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyordu. Mahkeme Nasuh Mahruki'ye 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı ve tutuklu olan Mahruki'nin tahliyesine de karar verildi. İstanbul'da kentsel dönüşüme giren çok bina var. O hazırlık

0: içinde olan ve bakın kısa süre önce de boşaltılan bir otel. Otelin üst katında çökme meydana geldi. Bu sırada yoldan geçen kimsenin olmaması olası faciayı önledi. İzleyelim şimdi görüntüsünü.
1: Boşaltılan otelin çatı katı çöktü. Park halindeki araçlar zarar gördü. Neyse ki bu sırada yoldan geçen yoktu. İstanbul Fatih'te bir otel kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında kısa süre önce boşaltıldı. Sabah etkisini gösteren yağmurun ardından otelin en üst katında çökme meydana geldi. Binadan kopan beton parçaları yola savruldu. Park halindeki 5 araçta hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Otele çıkan yol yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Binanın çevresi de gerekli önlemler alındıktan sonra yol açılacak.
0: Ve bir gazete haberiyle devam edelim. Milliyet gazetesinden okuyalım bunu. Ayasofya tünelleri ziyarete açılabilir başlığı atılmış. Yerin altı da üstü de tarih. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy açıkladı. Ayasofya'nın altındaki yeraltı geçitleri ve tünel sisteminin çalışmalar tamamlandıktan sonra ziyarete açılabileceğini belirtti. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören ve restore edilen tarihi Kahramanmaraş Kalesi'nin açılış törenine de katıldı bir yandan. Bakın o tünellerin 9 kilometreye kadar uzandığı belirtiliyor. Önemli hakikaten, yerin üstü de altı da tarih. Ayasofya'nın altında oldukça geniş bir yeraltı geçitleri ağı ve tünel sistemi olduğu belirtiliyor. Bakan Ersoy da bunu hatırlattı ve yaklaşık 9 kilometreye kadar uzanan bölümlerden söz ediliyor. Ancak belli noktadan sonra tabii çökmeler ve geçişi engelleyen alanlar var. Biz şu anda erişebilen bölümlerde temizlik ve restorasyon çalışmalarını sürdürüyoruz. Çalışmalar tamamlandıktan sonra uygun ve güvenli olan kısımların ziyarete açılmasını değerlendirebiliriz diye konuştu. Epey ilginç olur olursa. Bakalım ne zaman tamamlanacak Ayasofya'nın üstü kadar altı da dikkat çekici bir tarih yatıyor. Şimdi sıradaki haberimize bakalım. Trafikte kurallara uymak önemli. Bir de biliyorsunuz yazılı olmayan kurallar var. Yani insanlığın, vicdanın getirdiği kurallar değil mi? Örneğin bir ambulans varsa hemen yol vermek gerekir. Hep denir hatta fermuar sistemiyle o yolun acilen açılması gerektiği. Ne demişler? Hep duyarız bunu. Ambulansa yol ver, hayata can ver. Ama ne yazık ki bazı sürücüler bunu unutuyor. Empati yapamıyor her şeyden önce. Siren çalan ambulansa ısrarla yol vermeyenler var. İşte bir örneği de İstanbul Büyükçekmece'de görüldü o sürücülerden biri. Gelin izleyelim mi?
1: Sirenlere, kornalara aldırış etmedi. Ambulansın önünden tüm ısrarlara rağmen çekilmedi. O sürücünün yolu karakolda son buldu. İstanbul Büyükçekmece'de bir ambulans sirenleri açık halde sol şeritte ilerliyordu. Ya bir hastaya gidiyordu ya da hasta taşıyordu. Ambulans şoförü önündeki kamyonete çekilmesi için uyarıda bulundu. Ancak sürücü hiç oralı olmadı. Görüntüler sosyal medyaya düşünce polis harekete geçti. Sürücü İÇ gözaltına alındı. Geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermemek suçundan 46 bin lira ceza uygulandı. Ehliyetine bir süreyle el konuldu. Aracı trafikten men edildi. İÇ hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı.

Evet, gün başlıyor. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Herkesi ilgilendiren meseleleri konuşacağız demiştik. Onlardan biri de şüphesiz otomotiv piyasalarındaki son durum. Özellikle ikinci el otomobil fiyatları. Bu yıl ilk kez düşüşe geçti. Dün de bir haber paylaşmıştık. Muhabiri arkadaşımız Gizem Türemen gitmişti, esnafla konuşmuştu. Fiyatlarla birlikte satışlar da düştü. Esnaf etkileniyor, müşteri yok. İnsanlar artık bir dönem alışılmışın dışında yatırım olarak görüyordu araç alımını, ancak artık durum değişti. Belki de normale döndü. İşte tüm bunları konuşacağız. Konuğumuz var, fazla uzatmadan takdim edeyim. Habertürk yazarı Yiğitcan bizimle birlikte. Yiğitcan Yıldız. Günaydın Yiğitcan. Günaydın.

0: Günaydın, iyi sabahlar, yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Konuşalım istedik. Çünkü sanırım uzun zaman sonra bir düşüş oldu değil mi ikinci el piyasasında? Nasıl yorumlarsın bu durumu?
0: Ben Gizem'in haberini seyrettim. Çok başarılı verdi bu arada. Tabii şöyle bir durum var. Yani şimdi esnafın dertleriyle satıcının dertleri şimdi ikinci el piyasasında farklı.
1: Evet.
0: Çünkü ikinci el piyasasında Tuğba şöyle oldu. Son 5 senede çok değişti. Yani eskiden kurumsal tarafta şirketler çok fazla bu sektörde varlık göstermiyordu. Ama günümüzde artık çok fazla kurumsal şirket tüketiciden ya da işte araç sahiplerinin araçları toplayıp esnafa ya da işte galerilere diye tabir ettiğimiz işletmelere bunları ihale yöntemi satışını yapıyor. Dolayısıyla burada rakamlarda baktığımızda bu şekilde alımlar olduğu için yani rakamlar çünkü şöyle gerçekleşiyor. TÜİK noterdeki devir sayısını aslında baz alıp buradan bir data yayınlıyor. Buna baktığımızda çok fazla düşüş yok. Ama biz de işte galerici esnafı konuştuğumuzda gerçekten piyasada en azından işte bu araçların yeniden satış noktasında bir sorun olduğunu görüyoruz, duyuyoruz. Bunun tabii ki de en büyük sebebi şudur. Sıfır tarafındaki kampanyalardır. Çünkü kampanyalar bu sene gerçekten çok yoğun biçimde devam ediyor. Yani her sene aslında biz kampanya konuşuyoruz ama bu sene yılbaşına itibaren konuşuyoruz. Dolayısıyla bu kampanyaların bu kadar yoğun olması sıfır aracı aslında cazibesini de artırıyor. Tüketici de şuna bakıyor. Yani yakın fiyatla ikinci el alacağımı gidip sıfır aracı almak benim için daha mantıklı diye düşünüyorum.
1: Bir de şimdi
0: sıfır
1: yıl sonu diyor. Kampanyalar iyice hızlanıyor.
0: Tabii yıl sonunda senin de bildiğin gibi daha çok hızlanacak.
1: Vesaire. Şimdi aslında dünyada bir yatırım aracı olarak kabul edilmez değil mi? Bir araç satın almak. Bizde bir dönem çok acayip bir dönem yaşandı. Yani aklınıza gelebilecek neredeyse her meslek grubundan insan araç alım satım işine girmeye, kısa sürede kar etmeye kalkıştı ki kurallar getirildi. 6000 kilometre, 6 ay kuralları. Şimdi aslında normalde bir ikinci el aracında örnek veriyorum bir esnaf, otogalerici. O kar yüzdesi ne kadar olmalı? Şu an ona mı aslında normale dönüyoruz diyebilir miyiz piyasada?
0: Açıkçası yani benim konuştuğum kadarıyla tabii işletmelerde fiyatların biraz daha düşmesi de bekleniyor. Çünkü senin de söylediğin gibi özellikle pandemi döneminde Türkiye'de belki de dünya tarihinde olmayan bir şey gördük. İkinci araç fiyatları sıfır araç fiyatını geçmişti.
1: Evet.
0: Şimdi bunun tabii tekrarlanması için işte 2022 yılına itibaren bir takım regülasyonlar, kurallar devreye alındı. Bunlar devam ediyor şu anda. Ama şöyle bir gerçek var. İkinci eldeki aslında fiyatlar da reel anlamda çok fazla düştü. İstersen biz izleyenleri bunu biraz daha somutlaştıralım. Şimdi fiyatlar son bir yılda ikinci elde %9 artmış. Ama diğer taraftan şimdi yani eğer biz paramızı otomobil yerine başka bir şey koysaydık mesela örneğin
1: İnsanlar
0: enflasyon %32, dolar %18, euro %17 oranında son bir senede artış yaşamış. Yani baktığımızda aslında reel anlamda otomobil fiyatları ikinci elde düşmüş. Bu da tabii ki de işte en başta konuştuğumuz gibi otomobilin aslında yatırım aracı artık olmadığını bizlere gösteren büyük etken.
1: Evet tabii talep de düşünce satışta olmayınca o piyasada yaprak kımıldamayınca tabii işler iyice değişiyor. İnsanlar artık dediğin gibi onun hesabını yapıyor. Yani tırnak içinde deyim yerindeyse ben paramı bir otomobile gömersem ne olur başka bir şeye çevirsem ne olur diye düşünüyor. Bir yandan da şimdi savaşlar çok etkiliyor küresel ekonomiyi, akaryakıt fiyatları, motorin epey arttı, benzin fiyatları
0: yani
1: zaten
0: 100 TL'yi geçti.
1: Evet, 3 haneli.
0: Cumhuriyet tarihinde ilk defa 3 haneli şey gördük, motorin fiyatı gördük.
1: Evet, yani tabii o Hürmüz Boğazı'ndaki o kör düğüm, ABD, İsrail, İran arasındaki savaş bütün dünyayı etkiliyor, Türkiye'de etkileniyor. Bu nasıl yansır otomotiv piyasasına? Örneğin geçtiğimiz günlerde yine gazetelerde bir haber okuduk. Elektrikli otomobillerin kar durumu bu yakıt fiyatlarından sonra epey artmış benzinli ve dizel araçlara göre.
0: Daha cazip hale gelmiş.
1: Evet.
0: Tabii şöyle bir durum var. Elektrik araç yürütme maliyeti tabii ki de içten yanmalı. Yani sadece motorinle çalışan dizel araçlardan bahsetmeyelim. Benzinli araçtan da aslında daha cazip. Ama baktığımızda çok da yüksek bir şu anda değişim görmüyoruz. Çünkü zaten daha yeni. Aslında bir ay içinde olan bir durumdan bahsediyoruz. Yani 70 TL seviyesinden 100 TL geldi motorin. Belki önümüzdeki dönemde bunu daha net görebiliriz. Ama yine de şunu görüyoruz. Yani en azından ODMD rakamlarında ki sektörün çatı örgütünden bahsediyoruz. Satışların düştüğü açıklanırken elektrik araç payının düşmediğini görüyoruz. Yani son bir sene için elektrik araçların payı %18 seviyesinde sabit kalmış durumda ki diğer tüm araç gruplarında satışlar düşüyor. İşin daha garibi bence orada çok enteresan bir data var. 160 kW altındaki elektrikli araçlar yani ne demeye çalışıyorum? %25 ÖTV dilimine giren ki en düşük ÖTV dilimi buradaki bu gruptaki elektrikli araçların satışları ilk 8 ayda artmış. Demek ki Yani burada hem işte bu motorun fiyatları

0: artış hem de işte elektrik araçlarının sunduğu teknolojiler, ÖTV avantajı tüketiciyi cezbetmiş ki
1: hepsi bir araya
0: tüm araçlar aslında satışı kaybederken elektrik araçlarının düşük ÖTV dilimindeki kalanları satışını artırmış. Muhtemelen bu katlanarak devam edecektir.
1: Evet, tabii bir yandan şarj istasyonları artık yaygınlaşmaya başladı. İnsanlar artık daha böyle hayatın içine sanırım entegre edebiliyor. Bir yandan orada da bir ABD-Çin savaşı var değil mi? O evet. Sektörde de. O da etkileniyor.
0: Şimdi, otomotiv peki, sektöründe dertler bitmiyor aslında.
1: Dertler bitmiyor, aynen öyle. Peki şimdi yılın geri kalanında artık bizi neler bekliyor? Yani artık son düzlüğe girdik diyebiliriz evet. Değil mi? Geri kalanında ne olur? Hem ikinci el piyasasında hem sıfır otomobil piyasasında bu fiyatlardaki dalgalanmalar, az önce bahsettiğim kampanyalar süreci nasıl etkiler? Kim ne yapsın? Bir yorum, bir tavsiye verebilir misin?
0: Şimdi tabii fiyatların nereye gideceğini okumak adına şunu söylemek lazım. Türkiye'de araç fiyatları Tuğba şöyle şekilleniyor. En başta döviz kuru ki euro kurunu orada baz alıyoruz. Sonrasında ÖTV oranları ve KDV ile fiyatlar nihai hale geliyor. Eğer döviz kurunda bir çıkış olursa tabii ki de fiyatların artması orada kaçınılmazdır. İkinci el piyasasında da şöyle şekilleniyor fiyatlar. Eğer işte sıfır araçların lise fiyatı artınca ikinci el hemen bu yansıyor. İkinci elde fiyatlar yükseliyor. Ama döviz kurunda çok fazla bir artış olmazsa, yani bugün olduğu gibi kalırsa, o zaman fiyatlar çok fazla artış beklemek de çok bence gerçekçi olmaz. İkinci elde de eğer dövizde bu şekilde bir seyir görürsek yıl sonuna doğru, açıkçası da bir talep orada biraz şekillendirir ama işler böyle giderse fiyatlar biraz daha düşebilir.
1: Değil mi? Bir yandan da herkes arabasına iyi bakmalı sanki.
0: Zaten otomobil artık biliyorsun evet. Çok pahalı hale geldi.
1: Çok pahalı.
0: Yani otomobilize evvelse gözünün nuru gibi bakman lazım. Yani servisini aksatmaman lazım ki bir sorun çıkarmasın. Çünkü yedek parçalar çok pahalı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla burada araçlara iyi bakacağız ki onlar bize yolda iyi baksın. Trafik güvenliğinde ihmal edilmesin.
1: Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bize eşlik ettin bu sabah. Ayağına sağlık. Habertürk yazarı Yiğitcan Yıldız bizimle birlikteydi. Hem ikinci el piyasasını konuştuk hem de sıfır otomobillerle ilgili son durumu, akaryakıt fiyatlarını çok çok teşekkür ediyoruz.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Şimdi devam edelim. İzmir'e dönelim. İzmir'de bir taksi şoförü rahatsızlanan yolcusu için seferber oldu. Trafik polislerinin eşliğinde o yolcu hastaneye yetiştirildi. O anlarda taksinin içindeki o kameraya yansıdı. O kamera kayıttaydı. İzleyelim o görüntüleri.
2: Sen araba değil mi?
3: Kardeşim, ailemden yanmadan gidiyorsun.
2: Ha tamam. Tamam ablam, panik yapma.
4: Yolcusu aniden fenalaştı. Dakikalar ilerledikçe panik daha da arttı. Taksi şoförü direksiyonu hastaneye kırdı.
5: Can size emanet. Ve belki saniyeler oynuyor orada.
4: Mehmet Emin Yalçın, İzmir'de taksi şoförü. Aracını aldığı bir kadın yolcu fenalaştı. Önce araçtan inip su verdi ama işe yaramadı.
5: Başından aşağı suyu döktüm. Elim gitti abi dedi. Eli parmakları birbirine kilitlenmiş gibiydi. Eline biraz masaj yaptım.
4: Yalçın tekrar direksiyonun başına geçti. Hastaneye doğru ilerledi. Yoldaki trafik polislerinden de yardım istedi.
6: Bayağı kriz geçiriyor, bana yol açın.
5: Polis ekipleri vardı. Yanaştım onlara. Bana dedim yol açın. Sağ olsunlar, hemen onlar da sirenleri çaldılar. Hastaneye gelinceye kadar bana eşlik ettiler.
4: Kadın hızla hastaneye yetiştirildi. Neyse ki durumu iyi.
5: Eşinin söylediği serum bağlı abi, şu anda durumu iyi. Hayati tehlikesi yok dediler.
1: Brezilya'dan Türkiye'ye geminin altındaki Zula'da getirilen 1,5 milyar lira değerindeki uyuşturucu ile ilgili soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı.
7: Geminin altına Zula yaptılar. Uyuşturucuyu binlerce kilometre uzaktan getirdiler. Mersin limanında ele geçirilen 1,5 milyar liralık uyuşturucu ile ilgili soruşturma genişletildi. Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul ve Mersin Emniyet Müdürlükleri Türkiye'ye Güney Amerika'dan bir gemide yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğini tespit etti. Çok geçmeden o geminin Mersin limanına ulaştığı belirlendi. Polis hemen gemide arama çalışması başlattı. Uyuşturucu geminin suyun altında kalan kısmında Zula diye tabir edilen bölmede dalgıçlar tarafından bulundu. ...12 ayrı paketten 350 kilogram uyuşturucu çıktı. Uyuşturucunun piyasa değerinin 1,5 milyar lira olduğu belirlendi. O uyuşturucuyu geminin altından çıkartmak için yurt dışından 2 dalgıç bile getirilmişti. Operasyonla gözaltına alınan ikisi dalgıç, 8 şüpheli tutuklandı.

0: 26 yaşındaki Mustafa Yılmaz 3 yıl önce sevdiği kadınla kaçarak evlendikten sonra ortadan kayboldu. Kadının yakınları tarafından kaçırılıp öldürüldüğü öne sürüldü. Savcı titiz çalışmayla delilleri topladı ama mahkeme ceset yok diyerek iddianameyi reddetti. Savcılığın başvurusu üzerine Yargıtay içtihat oluşturacak bir karar verdi. Detayları Veysi İpek'in özel haberinde izleyelim şimdi.
1: Güzel pozu.
2: Mustafa Yılmaz daha 26 yaşındaydı. Elazığ'ın Paro ilçesinde yaşıyordu. Sevdiği kızla 2023'te kaçarak evlendi. Bunun üzerine kızın ailesinden tehditler başladı.
3: Kız kaçmış gelmiş bize. Yani adam soktu, ondan sonra telefonu açtırdık. Bir türlü adamlar yanaşmadı. Her gün tehditler, her gün tehditler. İşte biz böyle yaparız, şöyle yaparız.
2: Mustafa Yılmaz evlendikten 16 gün sonra ortadan kayboldu. Savcılık soruşturma başlattı. Gencin eşi Nurten Nur Yılmaz savcılığa verdiği ifadeyle babasının eşini telefonla arayıp ölümle tehdit ettiğini anlattı.
4: Nurten Yılmaz ifadesinde eşini, kuzeni Onur Yılmaz'ın tuzağı kurup kaçırdığını, ardından babası Murat Yılmaz'a teslim ettiğini söyledi. Yakınlarının kendisini arayıp kocana işkence yapmamışlar. Direkt kafasına sıkıp öldürmüşler dediğini anlattı.
2: İddiaya göre gelinin babası Murat Yılmaz, Almanya'dan gelen iki oğlu ve diğer çocuklarıyla birlikte Mustafa Yılmaz'ı öldürmüştü.
4: Bazı tanık ve gözaltına alınan şüpheliler de bunu destekleyen ifadeler verdi. Öyle ki şüpheliler kendi aralarındaki konuşmada bunu vuracağım, kireç dökünce köpek koku alamayacak, cesedi bulamayacaklar demişti.
2: Paro Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirdi.
5: Narin Gürel cinayetinde alakalı bu daraltılmış baz ekibiyle birlikte, uzman ekiplerle birlikte adli tatilde 15-20 gün boyunca bu dosya üzerine çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda iddianameyi hazırlayıp dosyayı açtığı zaman burada 1 ağır ceza mahkemesi bu ceset yoksa yargılama yapılmaz diye reddetti iddianameyi.
2: Ailenin başvurusu üzerine Yargıtay kararı kanuna aykırı bularak yargılamanın önünü açtı. Kararda ceset bulunmamış olsa bile diğer yan delillerle kişinin öldüğü kesinlik kazanmışsa ceset bulunmasa da dava açılabilir denildi. Soruşturmada toplanan delillerin suçun işlendiği konusunda yeterli şüphe oluşturduğu kaydedildi.
4: Paro Cumhuriyet Başsavcılığı HTS kayıtları, baz verileri, telefon dinlemeleri ve kamera görüntülerini inceledi. 11 şüpheli hakkında töre saygıyla öldürmek suçlamasıyla dava açtı. Olaydan sonra kaçan 3 firari için de kırmızı bülten çıkardı.
2: Haklarında ağırlaştırılmış müebbet istenen 3'ü firari, 5'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına Kasım ayında başlanacak.
3: Biz bunların en ağır ceza neyse onu almasını istiyoruz. Yani cezasız kalmasınlar. Bütün o suçlular o cezasını çeksinler. Adalet bunların cezasını versin.
2: Yargıtay'ın oluşturduğu içtihat birçok faili meçhul dosya için emsal karar oldu.
0: Ve devam edelim kaldığımız yerden gün başlıyor. ABD Başkan Yardımcısı Vance, Washington'ın Orta Doğu politikasının İsrail'e tabi olamayacağını söyledi. ABD ile İsrail'in çıkarlarının ayrışabileceğini belirtti Vance. Bunu daha önce de söylemişti. Başkan Trump'ın da gerektiğinde Netanyahu ile yollarını ayırma iradesi gösterdiğini savundu.
6: ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, ülkesinin her zaman İsrail'le aynı fikirde olmadığını belirtti. Orta Doğu dış politikamızın İsrail devletinin hizmetinde olmasına izin veremeyiz dedi. All In Podcast tarafından düzenlenen konferansta konuşan Vance, İsrail'in askeri teknoloji ve istihbarat paylaşımında önemli bir ortak olduğunu, ancak iki ülkenin her konuda aynı fikirde olmadığını belirtti. ABD Başkanı Trump'ın da ABD'nin çıkarlarıyla İsrail hükümetinin çıkarları ayrıştığında İsrail Başbakanı Netanyahu'ya karşı tutum alabildiğini savundu.
7: İsrail'le aynı fikirde olmamak ve bence açıkçası Trump son 40 yıldaki tüm başkanlardan daha fazla Amerikan halkının çıkarlarının İsrail hükümetinin çıkarlarından farklı olduğunu hissettiğinde Netanyahu'yla yollarını ayırma iradesi göstermiştir.
6: Vance, aynı yaklaşımın NATO ile ilişkiler için de geçerli olduğunu söyledi. Orta Doğu politikamızın İsrail'e tabi olmasına izin veremeyeceğimiz gibi Avrupa dış politikamızı da tamamen NATO

0: NATO'ya tabi kılacağımız anlamına gelmez dedi. Ortak hareket etmemiz gerektiğinde insanlarla birlikte çalışacağız. Anlaşamadığımız noktalarda ise ayrışacağız ifadelerini kullanan Vance, ABD dış politikasında önceliğin Amerikan çıkarları olacağını vurguladı.
1: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Avrupa'ya sert uyarı geldi. Rus bakan Ukrayna'ya asker konuşlandırırlarsa bu doğrudan savaş anlamına gelir dedi. Ukrayna'yla da müzakerelere açık olduklarını bir yandan belirtti.
0: Müzakere konusunda teklif bekleyeceklerini söyledi. Avrupa'yı savaşa dahil olmamaları konusunda sert bir dille uyardı. Açıklamalar Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan. Lavrov, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimaline değindi. Teklif bekleyeceğiz. Hem ikili hem de üçlü formattaki müzakerelere hazırız dedi. Büyük beklentileri olmadığını kaydetti. Lavrov, müzakerelerden hiçbir zaman vazgeçmediklerini belirtti. Müzakerelerin taraflar için uygun olan herhangi bir ülkede gerçekleşebileceğini belirtti. Rus bakan ABD ile temas halinde olduklarını da dile getirdi. Avrupa ülkelerinin ise Ukrayna'ya askeri birlik konuşlandırmayı planladığına dikkati çekti. Bu Avrupa'nın hibrit değil doğrudan savaş ilan etmesi anlamına gelecek dedi. Avrupa'nın Rusya ile ilişkileri kopardığını belirtti. Avrupa ülkelerinden biri bizimle ciddi diyalog kurmak istediğinde dinleyeceğiz. Ancak kucağa atlamayacağız ifadelerini kullandı. Rusya ile Ukrayna arasındaki saldırılar iki ülkenin de enerji altyapısını etkiledi. Rusya'da benzin tedarikinde sıkıntılar yaşanıyor. Sankt Petersburg'da vatandaşlar benzin istasyonlarında saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Moskova yönetimi iç piyasada giderek derinleşen akaryakıt sıkıntısını hafifletmek için benzin ithalatına başlamıştı.
1: ABD'li federal yetkililer de Rus istihbarat servislerine ilişkin çarpıcı bir iddiada bulundu. Rusya'nın ABD ve Ukrayna'yı destekleyen Avrupa ülkelerinde hedefli suikastlar düzenlemeyi planladığını açıkladılar. İzleyelim.
2: Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki Ukrayna müttefiklerine hedef almayı planlıyor. Uyarı Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'ndan geldi. Manhattan Federal Mahkemesi'nde açıklanan iddianamede bir istihbarat ağının Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerde kişileri gözetlemek ve öldürmek üzere para ödediği ya da ödemeye çalıştığı belirtildi. İddianamede ağ tarafından işe alınan kişilerin Avrupa ülkelerindeki sivil ve askeri altyapıya yönelik terör eylemi gerçekleştirmek üzere görevlendirildiği kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı ise Rus istihbarat servisleriyle bağlantılı bir ağın Washington'da yaşadığı düşünülen bir Rus muhalife yönelik suikast planının FBI tarafından engellendiğini açıkladı. Buna göre Rusya istihbaratı adına hareket ettiği öne sürülen 5 kişi hakkında Amerika Birleşik Devletleri'nde ve başka ülkelerde saldırılar ve hedefli suikastlar düzenlemek amacıyla komplo kurdukları gerekçesiyle iddianame hazırlandı. İddianamede Rus istihbarat servisleriyle bağlantılı ağın en az 2024'ten bu yana Rus muhalifleri ve firarileri hedef aldığı belirtildi. Suçlanan kişiler arasında Rus istihbarat servislerinde görev yapmış eski albay Yuri Karamev, Rusya Federal Güvenlik Servisi görevlisi olan oğlu Kirill Karamev ve Rusya'da yaşayan Küba vatandaşı Oemis Romagoza Druti bulunuyor.
1: Şimdi çok ilginç bir görüntüyle devam edeceğiz. Böylesi belki de bir kere olur. Maestro Shifu adıyla bilinen Meksikalı bir yayıncı Adriano Sendeaz, Guatemala'da bir dağa tırmanırken canlı yayın açtı ve o canlı yayın sırasında da yanardağ patlamasına denk geldi. Bakın işte o görüntüler böyle kayda geçmiş oldu. Önce bir izleyelim, üstüne konuşalım.
3: Y vean la belleza y la noticia que nos dio de que se despejó.
4: ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, cabrón! ¡Graba eso! ¡Graba eso! ¡Wow! ¡Mira cómo cae la lava!
5: ¡No!
4: ¡No! ¡A la verga! ¡Mira,
5: mira, mira! ¡A la verga!
4: No, mi lava, gordo.
5: Mira eso, güey.
4: Mira eso, hermano, mira eso.

0: Mira eso, mira eso. Mira eso, hermano.
1: Evet, bakın işte dünyanın en aktif yanardağlarından biri Fuego harekete geçti ve o sırada da Meksikalı sosyal medya fenomeni o hemen yakınındaki Acatenango yanardağına tırmanıyordu. Kayıttaydı, yayındaydı sosyal medyadan, Kick adlı bir platformdan canlı yayındaydı hatta. Biz hep deriz haber ayağına geldi diye haberciler arasında. Burada da yayın sırasında, canlı yayında bir yanardağın patlamasının denk gelmesi hakikaten çok nefes kesen anları ekrana taşımış oldu. Fuego yanardağındaki o görüntüyü an be an izleyicilerine aktardı, o heyecanı, panik anını. Canlı yayında bu görüntülerde izlenme rekoru kırdı haliyle. Biz de paylaşmak istedik bu çok izlenen, ilgi çekici görüntüyü. Şimdi devam edelim bir gazete haberiyle. Türkiye Gazetesi'nden ilginç bir haber okuyacağım. 48.220 gün geciken iade. Nedir bu diyecek olursanız, Amerika Birleşik Devletleri'nde Concord Kütüphanesi'nde ta 1894'te ödünç alınan bir dergi varmış ve 138 yıl sonra iade edilmiş. Bir de tabii cezası var bu gecikmenin. Yaklaşık 590 bin lira tutuyor cezası ama o ceza uygulanmadı diyor haberde. O dergi yıllar yıllar sonra, bir asrı aşkın uzun yıllardan sonra tekrar Concord Halk Kütüphanesi'ne iade ediliyor ve kütüphane sosyal medyadan yaptığı açıklamada da işte bu iadeyi duyurmuş ve cezalarını durdurmasının ardından da, gecikme cezalarını durdurmasının ardından da bir açıklama daha gelmiş. Normal şartlarda bu derginin iadesi 48.220 gün geciktiği için ve 12.055 dolar gecikme cezası uygulanacağı aktarılmış. Bu da epey büyük bir tutar ama dergiyi iade eden John isimli şahıs derginin uzun yıllardır evinde olduğunu, ancak nasıl bu eve geldiğini bilmediğini de kaydediyor bir yandan. İyi fark etmiş onca zaman sonra ve bir şekilde de peşine düşmüş. Bakın fotoğrafı da var hemen sol tarafta, elinde dergiyle poz vermiş ve sonunda da iadesini yapmış. Epey İlginç bir haber. Dergide de edebiyat, tarih, güncel olaylar ve çizimler yer alıyormuş. O dergi artık yıllar yıllar sonra yerinde. Şimdi bir köşemiz var sırada. Öyle görüntüler getireceğiz ki ekrana. Genelde teknolojiyle ilgili olacak. Bir de bunlar var dedirtecek cinsten görüntüler olacak. Çünkü yapay zeka ile, teknolojiyle ilgili, insansı robotlarla ilgili her geçen gün yeni bir gelişme, ilginç buluşlar karşımıza çıkıyor. Bizde, memlekette, dünyada bir de bunlar var dedirten cinsten o görüntüleri sizlerle paylaşmaya çalışacağız elimizden geldiğince. İlk görüntümüz hemen burada, başlayalım. Hollywood'un o bilim kurgu senaryoları artık gerçek oldu bile diyebiliriz. Çünkü biliyorsunuz büyük firmalar her geçen gün insansı robot alanında acayip buluşlara imza atıyor. Tesla'nın Optimus'u da onların en başarılılarından biri ve artık düğmeye basıldı. Seri üretime geçecek bu arkadaşlar. Aramızda olacaklar yani yakın bir zamanda. Biliyorsunuz hepsinin 10 parmağında 10 marifet bu insansı robotların. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Fremont fabrikasında seri üretim için düğmeye basıldı artık. Hedef de büyük. Yılda tam 10 milyon insansı robot üretmek. Tabii planlar aksamazsa, bir aksilik olmazsa 2027'de de halka satışa sunulacak. Diyorum ya, artık aramızda olacaklar. Evlere girecekler. Fabrikalarda çalışmaya başlayacaklar. Ev işlerine yardım edecekler. Fiyatı da 20 bin ila 30 bin dolar olarak değişiyor. Bakalım bu o 10 milyon insansı robot eğer bir aksilik olmazsa, hayata katılırsa, hayata karışırsa nasıl olacak? O günleri biz şimdiden merakla bekliyoruz. Şimdi geçelim bir başka görüntümüze. Bir insansı robotla daha tanıştıracağız sizi. Bu kez Çin'den. Bakın bu arkadaş da epey nazik, yine bir insansı robot. Tabii tasarımı biraz daha farklı. Sabahın ilk saatlerinde başlıyor mesaiye. Evinizde bir yardımcı düşünün. Çin'in teknoloji üstlerinden biri Suzu'da geliştirilen Unix AI imzalı bir insansı robot, Panther isimli. Ev ortamındaki

test süreçlerini geride bıraktı ve artık resmen evlerde boy göstermeye başlamış. Bakın 10 parmağında 10 marifet bunda. Kahvaltı hazırlığına yardım ediyor. Böyle bir video da hazırlamışlar. Salatanın sosuna kadar karıştırıyor. Epey hayatın içinde klasik bir robottan fazlası. Tabii bir anne eli değil belki ama yine de Panther sadece bir teknolojik oyuncak olmadığını da bu marifetleriyle iyice kanıtlıyor diyebiliriz. Artık yapay zekanın, bu ilerleyen teknolojinin günlük yaşamda ne kadar hayatın merkezine oturacağının aslında kanıtlarından biri. Ve gelelim uzunca zamandır Türkiye'de yolu gözlenen bir haber diyebiliriz. Çünkü meraklısı çok hakikaten. Uzun süredir bekleniyordu Apple TV. Artık Türkiye'de de kullanıma sunuluyor. Eylül'ün sonuna kadar erişime açılacak. Böyle bekleniyor. iCloud abonelerine ek ücret ödemeden sunulacak. Neler var peki Apple TV'nin içinde? Yine diziler, oyunlar, filmler var. Ve telefonlarla, tabletlerle, bilgisayarlarla da uyumlu. Üstün kalite görüntüsü akıllı televizyonlarla da yine oyun konsollarıyla da kullanılabilecek. Ve aboneler o orijinal içerikli dizileri, filmleri, yapımları da bu sayede izleyebilecekler. Şöyle bir teknoloji haberlerini derleyelim. İlgi çeken, insanların ilgi gösterdiği meseleleri sizinle paylaşalım dedikten sonra da kısa bir aranın vakti geldi diyelim. Ve birazdan yine gün başrorda olacağız. Saat başına doğru haberlerimizi paylaşmaya devam edeceğiz. Gazeteleri okuyacağız. Bekliyoruz.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 26, Bursa güneşli 25 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 29, Muğla yağmurlu 23 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 23, Adana yağmurlu 33 derece. Karadeniz genelinde hava yağmurlu, Samsun 23, Trabzon 25 derece. İç Anadolu'da Ankara yer yer yağmurlu 19, Sivas yağmurlu 22 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 26, Van 25 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 35, Şanlıurfa 35 derece.
1: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
2: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
1: Sizleri kazanmak için buradayız.
3: Size çok teşekkür ederim.
4: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
5: Bakalım bakalım.
6: Amca çok...
7: Sakin olun.
1: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
8: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

Yalnızlıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

0: Habertürk ekranlarından yeniden günaydın. Gün başlıyor, kaldığı yerden devam ediyor. Saatler artık 9'a geliyor. 17 Eylül Perşembe bugün ve gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Türkiye'de ve dünyada neler oluyor? Dünyanın gündemiyle başlayalım bu dilime. Suudi Arabistan, Mekke'ye yaklaşan bir İHA'nın imha edildiğini duyurdu. İHA'nın Husiler tarafından atıldığını savundu ve Husiler ise bu iddiaları reddetti. Suudi Arabistan'a ait bir F-15'i düşürdüklerini belirttiler.
1: Suudi Arabistan, Mekke hava sahasına girmeye çalışan bir İHA'nın imha edildiğini duyurdu. Saldırıdan Husileri sorumlu tuttu. Mekke'ye yaklaşan İHA ile ilgili açıklamayı Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu yaptı. Sözcü Tuğgeneral El Maliki, İHA'nın Mekke'nin güneyinde imha edildiğini söyledi. İHA'nın Husiler tarafından atıldığını tespit ettiklerini de belirtti. Husiler ise iddiayı reddetti. Yapılan açıklamada grubun Mekke veya diğer kutsal mekanlara tehdit oluşturmadığı belirtildi. Ayrıca Suudi Arabistan'a ait bir F-15 savaş uçağının düşürüldüğü iddia edildi. Yemen medyasında da düşürüldüğü öne sürülen uçağın videoları paylaşıldı. Husiler ayrıca Suudi Arabistan'ın Yanbu kentindeki Aramco tesisiyle Hamis Mushayt hava üssünü balistik füzeler ve İHA'larla hedef aldıklarını açıkladı. Yemen'deki çatışmalar sürerken önemli bir görüşme de yapıldı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edildi. Liderler Babül Mendeb Boğazı'nda ve Kızıldeniz'de seyri sefer özgürlüğü ve güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Sisi, Riyad'ın Yemen krizine kapsamlı ve sürdürülebilir bir siyasi çözüm bulma çabalarına verdiği

0: desteği de ifade etti. Yemen'deki son durum Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de görüşüldü. Birleşmiş Milletler taraflara itidal çağrısı yaptı. ABD temsilcisi Husilerin eylemlerinin bölgesel ve küresel enerji güvenliğini tehdit ettiğini savundu. Rusya da Husilerden Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki ticari gemilere saldırıları durdurmalarını talep etti. Birleşmiş Milletler verilerine göre çatışmalar nedeniyle en az 100 bin Yemenli yerlerinden edilmiş durumda.
1: Ve Ankara'dan da tepkiler geldi. Husilerin Suudi Arabistan'da kutsal şehir Mekke'ye yönelik İHA saldırısı girişimine çok sert tepkiler geldi Ankara'dan. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala provokatif eylemleri sonlandırma çağrısı yaptı. Ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de saldırı girişimini lanetledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yine her türlü saldırı girişimi hepimizin ortak vicdanını yaralar dedi.
0: Husiler kutsal Mekke şehrini İHA ile hedef almaya çalıştı. Saldırı girişimde kaldı. Ankara'dan peş peşe tepkiler geldi.
2: Husilerin kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz. Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyor, dayanışmamızı vurguluyoruz. Bölgesel istikrarı ve güvenliği de tehdit eden bu saldırıların derhal sona erdirilmesi ve gerilimi daha da tırmandırmaya matuf her türlü eylemden kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz.
0: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala sert tepki gösterdi.
3: Husilerin Kabe'nin bulunduğu Mekke şehrini hedef alan insansız hava aracı saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Harem-i Şerif'in ve mukaddes toprakların mahremiyetini hedef alan bu eylem hiçbir siyasi gerekçeyle meşrulaştırılamaz. Gerilimi tırmandırmayı amaçlayan bu tür provokatif eylemlerin derhal ve koşulsuz olarak sona erdirilmesini ivedilikle bekliyoruz.
0: Saldırı girişimine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de tepki gösterdi.
4: Mekke'yi mükerremeye saygısızlık, tüm Müslümanlara saygısızlık yapmak anlamına gelir. Mekke başta olmak üzere Suudi Arabistan şehirlerini hedef alan saldırılar, Müslümanlar için kötü niyet besleyenlerin çıkarlarına hizmet etmekten başka bir anlam taşımaz.
0: Bir tepki de İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi.
5: Mekke-i Mükerreme'nin kutsiyetini ve güvenliğini hedef alan, insansız hava aracıyla yapılan alçak saldırı girişimini en güçlü şekilde lanetliyorum. İslam dünyasının mukaddes değeri olan Haremeyn-i Şerife'ine yönelik her türlü saldırı girişimi hepimizin ortak vicdanını yaralar. Kardeş Suudi Arabistan'ın yanında olduğumuzu ifade ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
0: AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan da sert tepki gösterdi. Mekke'nin emniyeti ve huzuru İslam aleminin en temel hassasiyetidir dedi.
6: Biz hükümet olarak 3 sene içerisinde...
1: Ve CHP sözcüsü Müslim Sarı mutlak butlan davasında temyizden feragat etme kararına ilişkin konuştu. Bir kez daha kurultayın bir an önce yapılması için geri çektiklerini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve bazı parti meclisi üyelerinin müdahillik başvurularının geçersiz olduğunu da ifade etti.
7: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongrelerini ve kurultayını her türlü hukuki tartışmadan uzak, her türlü hukuki ihtilaftan ya da şaibeden ya da tartışmadan uzak bir biçimde açık, net ve şeffaf biçimde yapabilmeyi teminen biz bu kararın bir an önce kesinleşebilmesi için Yargıtay'a yapmış olduğumuz temyiz başvurusunu geri çekmiş bulunuyoruz.
0: Mutlak butlan davasında temyizden feragat etme kararının gerekçesini anlattı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve bazı parti meclisi üyelerinin müdahillik başvurularının geçersiz olduğunu söyledi.
7: Yetkisiz olduğunu kabul ederek onun o anki iradesine, o anki psikolojik ortamda, o anki iradesine saygı duyarak kararımızı geri çekmemiştik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği dışına çıkma, bunu tartışma, gereksiz hukuki zorlamalar, bununla ilgili tartışmalar ortaya çıkınca bu sürecin artık bu şekilde taşınamayacağını da açık biçimde gördük. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongreleri ve kurultayının önünde hiçbir hukuki engel bu aşamadan sonra kalmamıştır. Karar kesinleştikten sonra bu kararın da yaklaşık 1-1,5 aylık bir sürede kesinleşeceğini düşünüyoruz.
0: CHP sözcüsü Müslim Sarı partisinin MK toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. CHP'li belediye başkanı

0: yatırımlarının performansının ölçüleceğini paylaştı.
1: 2027 yılına dönük olarak da bir yerel yönetimler reformu ve bir yerel yönetimler programı ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin performansını ölçen bir performans takip sistemi oluşturmak bizim önceliklerimizin arasında yer alıyor.
0: Sarı yeni partinin isim tartışması konusuna da değindi. Yenilik Partisi ile CHP'nin görüştüğüne ilişkin iddiaları da yalanladı. Bu iddiaları hayretle takip ediyoruz dedi.
2: MHP lideri Bahçeli İmralı'da villa tartışmalarıyla ilgili konuştu. Villa diye bir şey yok. 250 metrekarelik bir konut yapıldı dedi. Bahçeli seçimlerin 14 Mayıs 2028'den önce yapılabileceğini de söyledi. Bunun erken seçim olarak yorumlamayın. Bu anlama gelmiyor dedi. Gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Mansur Yavaş görüşmesi de vardı. İzleyelim.
3: MHP lideri Devlet Bahçeli, İmralı'da villa tartışmalarıyla ilgili konuştu. Cezaevi yerleşkesinde 250 metrekarelik konut yapıldığını, villanın söz konusu olmadığını söyledi.
4: Villa diye bir şey yok. 250 metrekarelik bir konut yapıldı. Zaten bu konut cezaevi yerleşkesi içerisindedir. Dört tarafı su ile çevrili bir ada. Abdullah Öcalan zaten 26 yıldır cezaevinde. Yaşı ilerlemiş durumda. Bu süreçte örgütü feshetmesi önemli. 2025'teki açıklamasıyla Şubat 2026'daki açıklaması birbirinden farksız. Ve örgütün ortadan kalkması noktasında bu sürecin arkasında olması kıymetli. O arada bir konut yapıldı. Orada görüşmelerini yapsın, vereceği mesajlarını aktarsın diye bir konut yapıldı. Yeri geldiğinde gazetecilerle de görüşsün. Bu imkanlar sağlanmalı, sağlanacaktır.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazeteci Ceyhun Bozkurt'a açıklamalarda bulundu. Bir kez daha seçimde adaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı 2018 ve 2023 seçimlerini kazandı. Şimdi geriye 3 hilalin 3. hilali kaldı. İnşallah 3.'yü de tamamlayacak dedi. Erken seçim tartışmalarına da değinen Bahçeli, seçimler 14 Mayıs 2028'de yapılacak. Başka bir seçenek de seçimlerin bu tarihten önce yenilenmesi. Bunu erken seçim olarak tanımlamamak lazım dedi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabulünü de değerlendirdi. Bu görüşmenin normal olduğunu, sıra dışı bir anlam aranmaması gerektiğini söyledi. MHP lideri ekranlarda sık sık tartışarak bazı televizyonların Yavaş'ın PR'ını yaptıklarını öne sürdü.
5: 3-4 tane yayın organının terörsüz Türkiye sürecini vatandaşlara anlatması ve bunların detaylarını paylaşması önemliyken sabahtan akşama kadar Ekrem İmamoğlu diyorlardı, şimdi de Mansur Yavaş diyorlar. Resmen açık açık PR yapıyorlar. Geçenlerde bir arkadaş çağırdım ve o kanalları izleyin, kaç kez Mansur Yavaş denildiğini not alın diye görevlendirdim. Tek program özelinde 50'nin üzerinde Mansur Yavaş ismi zikrediliyor.
2: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Afyonkarahisar'da çeşitli temaslarda bulundu. Bakan Güler, ülkemiz uluslararası arenada ağırlığını artıran bir ülke konumundadır dedi.
6: Dünyanın güvenlik dengelerinin hızla değiştiği, savaşların, krizlerin ve belirsizliklerin arttığı, oldukça kritik bir dönemden geçtiğini hep birlikte görüyoruz. Böylesine değişken bir ortamda ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yalnızca gelişmeleri takip eden değil, kendi güvenliğini en üst düzeyde sağlayan, bölgesinde istikrar üreten, diplomatik ve askeri kapasitesiyle uluslararası arenada ağırlığını artıran bir ülke konumundadır. İnsansız sistemlerden milli gemilerimize, hava savunma ve füzelerden kara ve hava platformlarımıza kadar geliştirdiğimiz milli ve özgün sistemlerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerini sürekli ileriye taşıyor. Bununla birlikte ülkemizin stratejik bağımsızlığını da güçlendiriyoruz.
2: Ve terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın farklı ülkelerdeki yapılanmalarının tasfiyesi de tabii Ankara'nın yakın takibinde. Bu kapsamda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İranlı mevkidaşıyla önemli bir görüşme yaptı. Gündemde PKK'nın İran'daki yapılanması PEJAK'ın tasfiyesi vardı.
7: Terörsüz Türkiye süreci, PKK'nın uzantılarının tasfiyesi,
0: Yeni Nesil Organize

0: suç örgütleriyle mücadele ve ikili güvenlik işbirliği. Tüm bu konular İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile İran İçişleri Bakanı Eskandar Momeni'nin ikili görüşmesinde ele alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İranlı mevkidaşını Ankara'da ağırladı. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
1: Gösterdiğimiz kararlı mücadele sonucunda terör örgütü PKK-KCK kendini feshetmek ve silah bırakmak zorunda kalmıştır. Bununla birlikte PKK'nın farklı isimlerle bölgelerdeki tüm uzantılarının tasfiye sürecini de takip ediyoruz. Bölge barışı için PKK'nın Suriye ve Irak'ta tasfiye süreci çok önemli bir eşik. PKK'nın İran'daki PEJAK yapılanmasının da bu sürece dahil olması çok önemli. Sürece karşı çıkan örgüt üyeleri İran'a geçerek etkin olabilir.
0: Bakan Çiftçi, düzensiz göçle mücadele konusunda da mesajlar verdi. Sınırdaki tedbirlerin koordineli bir şekilde güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. İnsan ticareti şebekeleri ve göçmen kaçakçılarıyla mücadelemizi etkinleştirmemiz ve karşılıklı bilgi değişimini artırmamız gerekiyor dedi. İran İçişleri Bakanı Momeni de Türkiye ile İran arasındaki tarihi ilişkilerle terör, organize suçlar, sınır güvenliği ve düzensiz göçle mücadelede işbirliğinin önemine dikkat çekti. PKK, PEJAK ve tüm kolları varlıklarını sona erdirmeli. Silahlarını bırakmalıdır. Terör konusunda Türkiye'nin güvenliği İran'ın güvenliğidir. İran'ın güvenliği de Türkiye'nin güvenliğidir. İşbirliğimiz gelişmelidir ifadelerini kullandı. Allah'a emanet olun. Hadi
2: sağlıcakla. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye ziyaretinin ardından bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi. Suriye'de en büyük istikrarsızlık tehdidinin İsrail olduğunu söyledi. Yunanistan'ı silahsız statüdeki adalar konusunda uyardı ve Mekke ittifakının ise genişletileceğini açıkladı.
3: Dışişleri Bakanı Fidan, iki günlük Suriye ziyaretinin ardından Türk basın mensuplarına konuştu. Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile yaklaşık iki saat görüştüğünü belirten Fidan, Suriye'nin istikrarı için en büyük tehdidin İsrail olduğunu söyledi.
4: İsrail, komşu ülkelerin güçlü ve istikrarlı olmasından pek hoşlanmıyor. Bunu kendisine tehdit olarak görüyor. Suriye barış içinde yaşamak istiyor. Bu yaklaşımı İsrail bir noktada ya tanıyacak, bölgesiyle barış içerisinde yaşamayı kabul edecek ya da bu saldırgan politikalarını sürdürecek ve uluslararası toplum içinde daha da yalnızlaşacak.
3: Fidan, kendini fesheden terör örgütü SDG'nin Suriye'ye entegrasyonu sürecine değindi. Önceliğin SDG'nin tehdit ve düşman unsur olmaktan çıkması olduğunu belirten Fidan, uygulamanın yakından takip edildiğini söyledi. Dışişleri Bakanı, Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır'ın yer aldığı Mekke İttifakı'nın kurumsallaşma sürecinin de tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. İttifakı genişletmeyi amaçladıklarını söyledi. Fidan, Yunanistan'ın silahsız statüdeki adaların silahlandırmasını ise Türkiye için tehdit olarak nitelendirdi.
5: Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz. İyi komşuluk ilişkisi içinde olmak istiyoruz. Çevremizde güvenlik alanında bu kadar sınama varken Yunanistan bunlara bir yenisini eklememeli.
3: Fidan, S-400'lere ilişkin teknik müzakerelerin de ilgili ülkeler arasında sürdüğünü açıkladı. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Fidan, sürecin büyük bir kabul gördüğünü vurguladı.
2: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Afganistan'ın başkenti Kabil'le Kandahar'a ziyarette bulundu. O ziyaretin detaylarına bakalım şimdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın, Kabil ziyareti kapsamında mevkidaşı İstihbarat Genel Direktörlüğü Başkanı Abdulhak Vasık'la görüştü. MİT Başkanı, Afganistan Geçici Hükümeti Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Baradar, Savunma Bakanı Mücahit ve İçişleri Bakanı Hakkani ile bir araya geldi. Görüşmelerde güvenlik ve istihbarat alanında işbirliğinin derinleştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar ele alındı ve ABD-İsrail-İran savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmelerin de yine ele alındığı belirtildi görüşmelerde. Terörle mücadele, insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretine karşı mücadele konularına da değinildi. Ve gelelim yine mega kentin İstanbul'un yol durumuna.

şöyle bir bu dilimde de bakalım istiyoruz. Durum nedir? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik haritası önümüzde açık, anlık, canlı veriler. Önce trafik yoğunluğu. Bakalım şu anda %54 trafik yoğunluğu. Düne göre, bu saatlere göre daha az bir trafik olduğu söylenebilir ama özellikle Anadolu yakasında ciddi yoğunluklar gözüme çarptı. Önce şöyle bir köprülere bakalım. Genellikle Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde yoğunluk var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde keza öyle. Bakın Üsküdar, Altunzade katılım yoluna doğru, köprü katılım yoluna doğru giderken epey bir yoğunluk görülüyor. Altunzade, Acıbadem, hatta Uzunçayır mevkilerinin gerisinden başlıyor diyebiliriz trafik. Yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru bakalım. Orada da köprü katılım yollarında ciddi yoğunluk var. Bordo işaretli yollar, bakın turuncu, kırmızı bazı yerlerde yoğun akıcı olsa da yine Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de ciddi bir yoğunluk var diyebiliriz. Sahil hatları daha sakin görünüyor. Sabahın erken saatlerinde İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakası için de geçerli bu. Gelelim şöyle bir Avrupa yakasına bakalım. Avrupa yakasında da Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece istikametinde bir yoğunluk var. Yine biraz daha ilerlendiğinde yine E5 güzergahında Haliç Köprüsü'ne doğru her zamanki gibi bir yoğunluk var. Yine Mecidiyeköy-Şişli katılımında da bir yoğunluk olduğunu harita bize gösteriyor. Tabi bazı bölgelerde araç arızası bu trafiğe neden oluyor. Örneğin E5 üzerinde İncirli Merter yönünde araç arızası var ve araç kaldırılsa da bölgedeki yoğun trafik şu an devam ediyor. Ve bazı kazalar ne yazık ki Terazidere Metro ve Davutpaşa yönünde bir trafik kazası meydana gelmiş, kaldırılmış, ancak o bölgede de yoğunluk şu anda devam ediyor. Hep söylüyoruz, basın ekspres yolu, Mahmut Bey gişeler, İstanbul'un ana arterlerine bağlantı noktalarında da yine sabah saatlerinde trafik yoğunluğu var. Bugün de yine gözlemleniyor. Tabii bazı araç arızaları ve ufak tefek kazalarda tuzu biberi olabiliyor ne yazık ki trafiğin. Büyükdere Caddesi, Maslak Hacı Osman yönünde de bir trafik kazası var. Kaldırılmış hasar. Ancak bölgedeki yoğunluk devam ediyor, tam da plazaların olduğu bölge. Yol durumuna şöyle bir İstanbullular özellikle yola çıkmadan son bir kez bakmalarında fayda var diyelim. Biz de paylaşmış olduk ve gün başlıyor, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve gelelim ekonominin nabzına, bakalım piyasalar güne nasıl başladı her zamanki gibi. Borsa İstanbul'la başlayalım. 13.122 seviyelerinde, 122 puan seviyelerinde dolar TL paritesinde ibre yukarı yönlü 48,67. Euro TL 55,96 ve 56 liraya dayanmış durumda. Euro dolar paritesinde de yine ibre yukarı yönlü ve 1,14 seviyelerinde. Gelelim faize. Faiz %41 seviyelerinde, altının onsu 4.307 dolar seviyelerinde ibre yukarı yönlü. Fed'in faiz kararından sonra bakalım piyasalar nasıl etkilenecek, takip edeceğiz. Altında, altının onsu da ondan etkilenecek elbette. Ve gelelim petrole. ABD-İran savaşının küresel ekonomiye en büyük etkisi akaryakıt fiyatlarında. Brent petrol varil başına 104 dolar seviyelerinde, ABD ham petrolü ise 101 dolar seviyelerinde. İbre aşağı yönlü her ikisinde de. Gelelim iç piyasada altının durumuna. Gram altın 6.742 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 11.022 lira. Yarım altın 22.050 lira. Tam altınsa 43.962 lira. Altında da ibreler yemyeşil yukarı yönlü durumda. Takip edeceğiz piyasaları. Şimdilik güne böyle başladı. Seviye bu yönde. Bakalım gelişmeler ne olacak gün içinde ve önümüzdeki diğer günlerde. Şimdi Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilerle devam edelim. Temmuz ayı ücretli çalışan verilerini açıkladı TÜİK. Geçen yıla göre ücretli çalışan sayısı yıllık %1,7 arttı. 16.393.563 oldu. İzleyelim.

0: Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörlerindeki ücretli çalışan sayısı yıllık %1,7 arttı. 16.393.563 kişiye yükseldi. TÜİK, Temmuz ayı ücretli çalışan verilerini açıkladı. Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda sanayi sektöründe %1,5 azalırken, inşaat sektöründe %3,5 arttı. Ticaret hizmet sektöründeki artış %3,1 oldu. Ücretli çalışan sayısı aylık bazda ise yüzdesel olarak değişim göstermedi. Temmuz ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,1 azalırken, ticaret hizmet sektöründe %0,1 arttı. İnşaat sektöründe yüzeysel olarak değişim olmadı.
1: Ve Ağustos ayından 171.887 yeni araç trafiğe çıktı. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 35 milyona yaklaştı. İkinci el piyasasında da geçen ay 1 milyona yakın araç el değiştirdi. İşte detaylıca rakamları haberimizde izleyelim şimdi.
0: Ağustos ayında 171.887 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 34.911.879 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtların %47,5'unu motosiklet, %38,4'ünü otomobil, %9,6'sını kamyonet oluşturdu. Ağustos'ta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %17,2 azaldı. Geçen yılın aynı ayına göre ise %20,1 azalma yaşandı. Ağustos ayında ikinci el piyasasında 917.143 araç el değiştirdi. El değiştiren taşıtların %66,4'ünü otomobil, %13,7'sini kamyonet, %12,5'unu motosiklet oluşturdu. En az satılan araçlar özel amaçlı taşıtlar ve otobüs oldu. Ocak-Ağustos döneminde otomobillerin yakıt cinslerine göre dağılımında ilk sırayı %40,8'de benzinli araç aldı. Benzinli araçları hibrit, elektrik ve dizel taşıtlar takip etti.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı gıda güvenilirliği için bazı et ve süt ürünlerinde yeni standartlara gitti. Yeni standartlar getirdi. Artık tüketici yanıltıcı ifadeler kullanılamayacak. Sucuk ve pastırmada da düzenleme var. Tütsüleme yasaklandı orada da. Sütteki şeker oranı da sınırlandırıldı ve daha pek çok detay hepsi haberimizde.
2: İçme sütüne şeker sınırı getirildi. Sucukta ve pastırmada tütsüleme yasaklandı.
3: Isıt işlem, tütsüleme sucuğun kendi o doğal tadını değiştiriyor. O lezzeti bulamıyor insanlar.
2: Tarım ve Orman Bakanlığı gıda güvenilirliğinin sağlanması için harekete geçti. Türk Gıda Kodeksi et ürünleri ve içme sütleri tebliğinde kapsamlı bir değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeye göre kıyma ve hazırlanmış et karışımları önceden çekilip tezgahta bekletilemeyecek. Sadece tüketici talep ettiğinde anında hazırlanacak.
4: Artık burgerın da bir kuralı var. Köfte standartlarına uygun üretilmek zorunda. Sucuk, pastırma ve kavurma gibi ürünlerde ise tütsüleme dönemi sona eriyor. Bu ürünlere fıstık, peynir gibi çeşnilerde giremeyecek. Amaç o bildiğimiz geleneksel tadı bozmadan muhafaza etmek.
3: O ısıt işlemi kaldırması yani halk için daha sağlıklı olacağını düşünüyorum.
5: O katkı maddeleri olmadığı sürece bizi memnun eder tabii.
2: Dönerde de önemli değişiklikler var. Artık dönerin üzerinde yaprak, kıyma ya da yaprak kıyma olduğu açıkça yazacak. Çiğ döner en fazla 12 saat satışta kalabilecek. Düzenlemeler yalnızca et ürünleriyle sınırlı kalmadı.
4: Bundan böyle süt almak istediğimizde içerisindeki şeker oranını görebileceğiz. Şeker oranı etikette açıkça yer alacak. Üstelik o şekere de bir sınır getirildi. İlave şeker %5'i, toplam şeker ise %9,5'u geçemeyecek.
6: Onun da olması iyi olmuş. Bunu okuyarak bilinçli biçimde tüketimini sağlarsak insani anlamda da bizlere faydası olacağını düşünüyorum.
2: Ayrıca içme sütlerinde sadece doğal aroma vericiler kullanılabilecek. Doğal ifadesi ise sadece hiçbir katkı ve aroma içermeyen sütlerde yer alabilecek. Yeni düzenlemeler resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. İşletmelere yeni kurallara uyum için 31 Mart 2027'ye kadar süre tanındı.

0: Ve TOKİ'den önemli bir duyurunun haberini okuyarak devam edelim. Sabah gazetesinden okuyalım bu haberi. TOKİ 47 ilde 405 arsayı açık artırmayla satacak başlığıyla paylaşmış. TOKİ yaptığı açıklamayı 47 ilde 405 arsa açık artırmayla satılacak. Peki nerelerde bu arsalar? Bakın pek çok il var Türkiye'nin dört bir yanından. Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Artvin, Karadeniz'de, Ege'de, Balıkesir, yine Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, daha da aşağı iniyoruz Gaziantep, yine Hatay, yukarıda Giresun, İstanbul, İzmir. Dediğim gibi Türkiye'nin dört bir yanından Van, Yozgat, Zonguldak, Muğla, Sinop, pek çok kentte neredeyse arsa satılığa çıkarılacak. Toplamda 405 bu arsa sayısı. Ne zaman yapılacak peki açık artırma? 29-30 Eylül'de sabah saat 10.30'da başlayacak. Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda iki ayrı yerde. 29 ve 30 Eylül'de aynı zamanda internet sitesi üzerinden de emlakmuzayede.com.tr, buradan da teklif verilebilecek. Ve şu önemli, satışa sunulan yerler arasında Ankara'nın Çankaya ilçesinde ve İstanbul'un Avcılar, Başakşehir, Silivri ilçelerinde ve İzmir'in Ali Ağa, Dikili, Menemen ilçelerinde konut alanları da bulunuyor. Bu önemli, konut yapılabilecek arsalar da yine açık arttırmaya tabi. Ve alım durumu da şöyle, koşulları daha doğrusu %25, 25 peşinat ve 48 ay vadeyle sahip olunabilecek. Bunun da hatırlatmasını yapmış olalım ve gün başlıyor, kaldığımız yerden haberlerimizle devam edelim. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne yönelik soruşturma devam ediyor malumunuz. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan dikkat çeken yeni bir hamle var. Yeni bir inceleme başlattı savcılık. Kozinoğlu soruşturmasıyla gündeme gelmişti Kurtlar Vadisi Pusu dizisi. İşte o diziye yönelik bu kez de FETÖ incelemesi başlatıldı.
1: Kaşifoğlu! Azrail'im benim! Benim!
2: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasıyla gündeme geldi. Peş peşe diziyle ilgili iddialar ortaya atıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kurtlar Vadisi Pusu dizisini mercek altına aldı.
3: Beni hastaneye götürün, kötüyüm. Kalbim.
2: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kurtlar Vadisi dizisindeki Kazım Kaşifoğlu karakterinin Kaşif Kozinoğlu'na benzerliğiyle başlayan tartışmada Başsavcılık dizi için inceleme kararı aldı.
4: Gasilhanenin her tarafını görüyoruz değil mi Abdullah?
5: Abi her cephede adamım var.
2: Dizideki Kazım Kaşifoğlu karakteri vatan haini ilan edilerek öldürülmüştü. Ayrıca bazı sahnelerde kullanılan araçlarda PG grubu taşıyan plakalar yer almıştı. Belirli bölümlerde FETÖ lehine propaganda, örtülü mesaj, örgütsel talimat veya yönlendirme niteliğinde içerikler bulunduğu iddiaları ortaya atıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bu iddiaları araştırmak için uzmanlardan oluşan bilirkişi heyeti görevlendirdi.
1: Yatıyorsun!
2: Bilirkişi heyeti Kurtlar Vadisi Pusu dizisini izleyecek ve bir rapor hazırlayacak. FETÖ adına algı çalışması ve propaganda yapılıp yapılmadığı araştırılacak.
6: Ama ihaneti affetmem.
2: Pazartesi günü dizinin 3 senaristi bilgi sahibi sıfatıyla savcılıkta ifade vermişti. Senarist Raci Şaşmaz, dizideki karakterlerin kurgu olduğunu söylemiş, plakaların ise tesadüf olduğunu belirtmişti.
7: Raci Bey, bir şeyler söylemek ister misiniz?
0: Güristan Doku soruşturması da devam ediyor. İki kişi daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 38'e yükseldi. Peki 6. dalga operasyonunda tutuklanan 6 kişi hangi suçlamalar yöneltildi? Detaylar ne? Hepsi haberimizde.
8: Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyon polislere uzandı. Delilleri yok etme suçlamasıyla gözaltına alınan polislerden 6'sı tutuklandı. 6 yıl önce Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili cinayet soruşturması sürüyor. 6. dalga operasyonda aralarında iki başkomiserin de olduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. O şüpheliler Erzurum

0: Kurum adliyesinde ifade verdi. Şüphelilere suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suçluyu kayırma, kişi hürriyetinden yoksun kılma suçlamaları yöneltildi. 6 polis sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrolle bırakıldı. 2 şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı. Dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan'ı öldürüp babasından ve çevresinden aldığı yardımla cesedi yok ettiği iddia ediliyor. Valinin oğlunun yakın arkadaşı Umut Altaş verdiği ifadede cinayete şahit olduğunu ileri sürmüştü. Soruşturmada başta vali ve oğlu olmak üzere toplam tutuklu sayısı 38'e yükseldi.
1: İstanbul Fatih'te bir döviz bürosunda silahlı kavga çıkmıştı. 2 kişi hayatını kaybetmişti o kavgada. 10 şüpheli de gözaltına alınmıştı. Olayda saldırganlar kaçtı ama güvenlik kamerasından kaçamadılar. Bakın o kaçtıkları anlar nasıl kayda geçti, izleyelim.
2: Geçmişten gelen husumet tansiyonu yükseltti. Döviz bürosu savaş alanına döndü. Kurşunların isabet ettiği 2 kişi hayatını kaybetti. Döviz bürosundaki silahlı saldırının detayları ortaya çıktı. İstanbul Fatih'te iddiaya göre döviz bozdurmak isteyen bir grup Sofçuhan'daki bir döviz bürosuna girdi. Kısa süre sonra döviz bürosu çalışanları ve grup arasında tartışma çıktı. Ardından da silahlar ateşlendi. 4 kişi kurşunların hedefi oldu. Olayda 27 yaşındaki Kadir Aksoy ve 30 yaşındaki Adnan Aksoy hayatını kaybetti. 2 kişi de yaralandı. Şüphelilerin saldırıdan sonra çatıdan atlayarak kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri saldırganların peşine düştü. Yapılan çalışmalarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve şarjörler ele geçirildi. İş yerinde bir dolapta bulunan sahte 1 milyon 900 bin dolar incelemeye alınırken olayla ilgisi olup olmadığı araştırılıyor. İş yeri sahibi Kemal E'nin olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerini silmeye çalıştığı tespit edildi. Polis bazı görüntülerin silindiğini belirlerken hard disk üzerinden kurtardığı görüntüleri incelemeye aldı. Kemal E'nin ölen kardeşlerin babalarıyla daha önce bir dolandırıcılık olayı nedeniyle birlikte cezaevinde yattığı ortaya çıktı. Olayda kullanılan silahlardan biri Kumkapı sahilinde denizden çıkarıldı. Tabanca olay yerinde bulunan ikinci silahla birlikte kriminal incelemeye alındı. Soruşturma sürüyor.
1: Bir kadın daha sırf boşanmak istedi diye, boşandı diye yine eşi tarafından katledildi. O acı habere bakalım şimdi. 49 yaşındaki Kezban Kabukçu 1,5 ay önce eşinden boşandı. Kabukçu boşandıktan sonra da ablasının yanına, Adana'ya yerleşti. Emekli uzman jandarma olduğu öğrenilen eşi kadının peşinden gitti ve iddiaya göre tartışma çıktı. Eski eş hem eşine hem de 13 yaşındaki oğluna ateş etti. Ardından da aynı silahla kendi hayatına son verdi. Olay yerine giden ekipler Kezban Kabukçu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. 13 yaşındaki çocuğunsa hayati tehlikesi sürüyor. İstanbul'da kısa süre önce boşaltılan bir otelin en üst katında çökme meydana geldi. Bu sırada yoldan geçen kimse yoktu neyse ki ve olası facia da bu sayede önlenmiş oldu.
2: Boşaltılan otelin çatı katı çöktü. Park halindeki araçlar zarar gördü. Neyse ki bu sırada yoldan geçen yoktu. İstanbul Fatih'te bir otel kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında kısa süre önce boşaltıldı. Sabah etkisini gösteren yağmurun ardından otelin en üst katında çökme meydana geldi. Binadan kopan beton parçaları yola savruldu. Park halindeki 5 araçta hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Otele çıkan yol yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Binanın çevresinde gerekli önlemler alındıktan sonra yol açılacak.
1: Yine ne yazık ki aynı hikaye, aynı sonuç. Antalya'da bir koca yine boşanma aşamasındaki eşini ve ailesini hedef aldı. Öldürdü onları. 3 kişiyi öldüren katil zanlısı kaçtı.

0: Korkuteli ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Sefer Coşkun'la Ayşegül Coşkun boşanma aşamasındaydı. 3 çocuk annesi kadın, anne ve babasının yanında kalıyordu. Sefer Coşkun sabaha karşı kayınpederinin evine gitti ve çıkan tartışma sonrası av tüfeğiyle eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırı sırasında evde bulunan 3 çocuk korumaya alındı. Cinayetlerin ardından kaçan Sefer Coşkun her yerde aranıyor. Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanı Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı. Kayıp 9 mürettebatı arama çalışması ise sürüyor.
1: Merhuma dünyalık haklarınızı helal ediniz.
2: Torunun nereye gideceğini bilmediğimiz bir bekleyişin içindeydik. Üzüntümüzle sevincimiz bir arada, çok şükür ki yerine koyabildik kendisini.
3: Üzüntülüler çünkü babalarını kaybettiler. Sevinçliler çünkü cenazesini bulabildiler. 68 yaşındaki kaptan Hatay'da toprağa verildi.
4: Çok şükür diyoruz çünkü bir mezar yeri var. Dua edebileceğimiz, işte orada olduğuna kanaat getirebileceğimiz.
3: Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde 10 mürettebat vardı. 720 metre derinlikte tespit edilen geminin mürettebatından sadece birinci kaptan Yaşar Kayhan'ın cansız bedenine ulaşılabildi. 68 yaşındaki denizci memleketi Hatay İskenderun'da son yolculuğuna uğurlandı. Kayıp 9 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.
4: İnşallah onlar da bir an önce, öyle de böyle de artık günler geçti, bir şekilde bulunur. Onlar da bir yerleri olur. Onlar da, çünkü bekleyişin ne kadar kötü olduğunu biz 13 gün yaşadık.
1: Ecirlerinizin makbul eylesin.
0: Elazığ'da evlerinde öldürülen Üyük çiftinin cinayetiyle ilgili soruşturma sürüyor. Jandarma suç araştırma timleri cinayeti nasıl çözdü peki? Detayları haberimizde izleyin.
5: Jasad iz sürdü. Katil zanlısı havalimanındaki X-ray cihazı sayesinde yakalandı. Elazığ'ın Ürünlü mezrasında yaşayan A ve Hayriye Üykü çifti 8 Eylül gecesi evlerinde silahla vurularak öldürüldü. Katil delilleri yok etmek için yaşlı çifti öldürdükten sonra evi ateşe verdi. Yangında öldükleri sanılan Üykü çiftinin silahla vurulup öldürüldüğü otopside ortaya çıktı. Jandarma Genel Komutanlığı ve Karakoçan Cumhuriyet Başsavcılarının koordinasyonunda Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT timleri çalışma başlattı. Hayriye Üykü'ye ait 2 adet bilezik, 1 adet kolye ve 2 adet küpenin çalındığı belirlendi. Peki jandarma suç araştırma timleri şüpheliyi nasıl buldu? JASAT, komşu mezrada yaşayan H.Ç.'nin olaydan hemen sonra uçakla İstanbul'a gittiğini tespit etti. Zanlının havalimanındaki görüntülerine ulaşıldı. Asıl kritik delil şüphelinin çantasının X-ray görüntüleri oldu. Çalınan altınlar X-ray cihazında görüldü. Zanlı H.Ç. altınları kuyumcuya satmaya çalışmıştı. Bu tespit üzerine H.Ç. İstanbul'da yakalandı. Elazığ'a götürülen katil zanlısı kasten öldürme ve yağma suçlarından tutuklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de cinayetin çözülmesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. JASAT'a teşekkür eden Bakan Çiftçi, suçun üzerine hangi yöntemle örtmeye çalışırlarsa çalışsınlar, güvenlik güçlerimizin dikkatinden, devletimizin adaletinden kaçamayacaklar ifadelerini kullandı.
0: 26 yaşındaki Mustafa Yılmaz. Bundan 3 yıl önce sevdiği kadınla kaçarak evlendikten sonra ortadan kayboldu. Kadının yakınları tarafından kaçırılıp öldürüldüğü öne sürüldü. Savcı titiz çalışmayla delilleri topladı ama mahkeme cenaze yok diyerek iddianameyi reddetti. Savcılığın başvurusu üzerine Yargıtay içtihat oluşturacak bir karar verdi. Detayları şimdi Veysi İpek'in özel haberinden izleyelim.
6: Güzel pozisyon.
5: Mustafa Yılmaz daha 26 yaşındaydı. Elazığ'ın Paro ilçesinde yaşıyordu. Sevdiği kızla 2023'te kaçarak evlendi. Bunun üzerine kızın ailesinden tehditler başladı.
7: Kız kaçmış gelmiş bize. Yani adam soktu, ondan sonra telefonu açtırdık. Bir türlü adamlar yanaşmadı. Her gün tehditler, her gün tehditler. İşte biz böyle yapacağız, şöyle yapacağız.
5: Mustafa Yılmaz evlendikten 16 gün sonra ortadan kayboldu.

0: Avcılık soruşturma başlattı. Gencin eşi Nurten Nur Yılmaz, savcılığa verdiği ifadeyle babasının eşini telefonla arayıp ölümle tehdit ettiğini anlattı.
1: Nurten Yılmaz ifadesinde eşini, kuzeni Onur Yılmaz'ın tuzağı kurup kaçırdığını, ardından babası Murat Yılmaz'a teslim ettiğini söyledi. Yakınlarının kendisini arayıp kocana işkence yapmamışlar. Direkt kafasına sıkıp öldürmüşler dediğini anlattı.
0: İddiaya göre gelinin babası Murat Yılmaz, Almanya'dan gelen iki oğlu ve diğer çocuklarıyla birlikte Mustafa Yılmaz'ı öldürmüştü.
1: Bazı tanık ve gözaltına alınan şüpheliler de bunu destekleyen ifadeler verdi. Öyle ki şüpheliler kendi aralarındaki konuşmada bunu vuracağım, kireç dökünce köpek koku alamayacak, cesedi bulamayacaklar demişti.
0: Palo Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirdi.
2: Narin Gürel cinayetinde alakalı bu daraltılmış baz ekibiyle birlikte, uzman ekipleriyle birlikte adli tatilde 15-20 gün boyunca bu dosya üzerinde çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda iddianameyi hazırlayıp dosyayı açtığı zaman burada 1 ağır ceza mahkemesi bu ceset yoksa yargılama yapılmaz diye reddetti iddianameyi.
0: Ailenin başvurusu üzerine Yargıtay kararı kanuna aykırı bularak yargılamanın önünü açtı. Kararda ceset bulunmamış olsa bile diğer yan delillerle kişinin öldüğü kesinlik kazanmışsa ceset bulunmasa da dava açılabilir denildi. Soruşturmada toplanan delillerin suçun işlendiği konusunda yeterli şüphe oluşturduğu kaydedildi.
1: Palo Cumhuriyet Başsavcılığı HTS kayıtları, baz verileri, telefon dinlemeleri ve kamera görüntülerini inceledi. 11 şüpheli hakkında töre saygıyla öldürmek suçlamasıyla dava açtı. Olaydan sonra kaçan 3 firari için de kırmızı bülten çıkardı.
0: Haklarında ağırlaştırılmış müebbet istenen 3'ü firari, 5'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına Kasım ayında başlanacak.
3: Biz bunların en ağır ceza neyse onu almasını istiyoruz. Yani cezasız kalmasınlar. Bütün o suçlular o cezasını çeksinler. Adalet bunların cezasını versin.
0: Yargıtay'ın oluşturduğu içtihat birçok faili meçhul dosya için emsal karar oldu.
4: Suriye İdlib'de 2020 yılında şehit olan uzman onbaşı Şükrü Eylibol. Bir kez daha rahmetle analım. Bakın onun kızına jandarmadan bir jest geldi. Akşam gazetesinden okuyacağız bu haberi. Şehit kızına jandarma jesti başlığıyla paylaşmışlar. Suriye İdlib'de 2020 yılında şehit olan uzman onbaşı Şükrü Eylibol'un kızı Zeynep bu yıl 1. sınıfa başladı. Ve Samsun Alaçam'daki jandarma ekipleri de okulun ilk gününde şehit kızı Eliboğlu ve şehidin eşi Özlem Eliboğlu evinden alarak okuluna götürdü. Zeynep'i sınıfında da ziyaret eden jandarma ekipleri diğer öğrencilerle de yine hediyeler paylaştı. Çeşitli hediyeler verdi ve fotoğraf çektirdiler. Böyle bir jest yapmışlar küçük Zeynep'e jandarma. Yalnız bırakmamış. Şimdi sıradaki haberimize bakalım. Brezilya'dan Türkiye'ye geminin altındaki Zula'da getirilen 1,5 milyar lira değerindeki uyuşturucu ile ilgili bir soruşturma var ve devam ediyor. Gözaltına alınan o zehir tacirlerinden şüphelilerden 8'i tutuklandı.
5: Geminin altına Zula yaptılar. Uyuşturucuyu binlerce kilometre uzaktan getirdiler. Mersin Limanı'nda ele geçirilen 1,5 milyar liralık uyuşturucuyla ilgili soruşturma genişletildi. Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul ve Mersin Emniyet Müdürlükleri, Türkiye'ye Güney Amerika'dan bir gemide yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğini tespit etti. Çok geçmeden o geminin Mersin Limanı'na ulaştığı belirlendi. Polis hemen gemide arama çalışması başlattı. Uyuşturucu, geminin suyun altında kalan kısmında Zula diye tabir edilen bölmede dalgıçlar tarafından bulundu. Evet. 12 ayrı paketten 350 kilogram uyuşturucu çıktı. Uyuşturucunun piyasa değerinin 1,5 milyar lira olduğu belirlendi. O uyuşturucuyu geminin altından çıkartmak için yurt dışından 2 dalgıç bile getirilmişti. Operasyonla gözaltına alınan ikisi dalgıç, 8 şüpheli tutuklandı.
4: Evet, bir gazete haberiyle devam ediyoruz. Hürriyet gazetesinden okuyacağız. Önemli bir haber. QS dünya sıralamasında 4 Türk okulunun MBA başarısı yer alıyor. Başlığında İngiltere merkezli yüksek öğretim derecelendirme kuruluşu.

0: Kıvak, Vareli, Simons bu sıralamayı belirtti. 2027 küresel MBA ve işletme yüksek lisans sıralamalarını yayınladı. Bu yıl 65 ülke ve bölgedeki 420'den fazla MBA programı değerlendirildi. İşte o listede de 4 Türk okulu var. Hangileri bunlar? İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi'nin yanı sıra bu sene ilk kez Sakarya Üniversitesi de listeye girdi. Ve 4 Türk Üniversitesi'nin MBA programı ilk 301 artıda yer almayı başardı diyor haberin detaylarında. Önemli bir gelişme, Sakarya Üniversitesi de bu listeye dahil olmuş. 4 Türk okulundan biri olmuş. Eğitimle devam edelim. Öğrencilerin başarısını ölçen PISA'da Türkiye'nin performansı ile ilgili değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Günlerdir konuşuluyordu bu. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Erdal Kılınç da bu başarının nasıl geldiğini anlattı. Hedefimiz OECD ülkeleri içinde ilk 5'e girmek dedi.
1: Formülü biliyor musunuz? Delta V bölü delta T formülünü.
2: Evet. Bizim lise eğitimimize denk gelen yıllarda adını sanını bilmediğimiz yerlerde akan nehirlerin uzunluklarını ezberlerken bugün okullarımızda çocuğun aldığı beceriyi gündelik yaşamına nasıl aktarabileceği üzerinde bir kurgu oldu.
3: Türkiye'nin PISA raporuna göre fen bilimleri okuma ve matematik alanlarında puanını yükseltmesini bu sözlerle açıkladı. Yeni hedefi işaret etti.
2: Ülkemiz son 10 yıllık periyotta en çok puanını arttıran OECD ülkesi oldu. Yeni hedefimiz özellikle OECD ülkeleri içerisinde ilk 5'e yer alacak şekilde ülkemizin kendi performansını baz alarak gelişimi konusunda yeni çalışmalar üzerinde bir hedefimiz söz konusu.
3: Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Erdal Kılınç, PISA 2025 araştırmasının sonuçlarını değerlendirdi. Araştırma sürecinde bağımsız uluslararası gözlemcilerin yer aldığına dikkati çekti.
2: Uygulama uluslararası gözlemcilerin kontrolü takibinde bilgisayar tabanlı olarak gerçekleştirilmekte. Bu sürecin başından sonuna kadarki kısmı da bağımsız uluslararası gözlemciler tarafından takip edilmekte, raporlamakta ve OECD yetkililerine bu raporlarda sunulmaktadır.
3: Kılınç, Türkiye'deki artan başarının orta öğretimdeki tüm okul türlerinde kaydedildiğini vurguladı.
2: Anadolu Lisesi'nden Meslek Teknik Anadolu Liselerine, Fen Lisesi'nden Sosyal Bilimler Lisesi'ne, Güzel Sanatlar'dan çok program liselere kadar farklı okul türlerimiz bulunuyor. Bütün okul türlerinde PISA 2022'yi kıyasla PISA 2025'te her 3 alanda da performansımız artmıştır.
0: Ve bir gazete haberi daha okuyalım. Türkiye Gazetesi'nden bir haber. Başlığı ilginç. Hastayız ama farkında değiliz. Ne demek bu? Türkiye'nin 3. Sağlık Okuryazarlığı araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıkmış. Ve bu sonuçlara göre Türkiye'nin sağlık verileri alarm veriyor. 2022'den 2026'ya 18 yaş üstü nüfusta yüksek tansiyon görülme oranı %4'ten %10,3'e ve şeker hastalığı da %4'ten %8'e çıktı. Kronik hastalık sahipliği %23'e ulaştı. Yani neredeyse 4 kişiden biri demek bu. Ancak toplumun %76'sı iyi hissediyor. Bakın altta bir alt başlık var. İşte en önemlisi de bu. Ya hastalık çıkarsa korkusu. İnsanlar sırf bu yüzden bazen kontrole bile gitmiyor. Ve bir son dakika gelişmesiyle devam edelim. Finansal İstikrar Komitesi'nden bir açıklama var. Borsa İstanbul ve piyasaların işleyişine ilişkin risk yok açıklaması geldi. Şimdi detayları almak üzere Ankara'ya dönelim. Buse Gençtürk bize detayları anlatsın. Buse, söz sende.
4: Tuba Södekol, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkan'daki toplantı saat 8'de başladı. Finansal İstikrar Komitesi toplantısının ardından da yazılı açıklama paylaşıldı. O açıklamada toplantıda sermaye piyasalarındaki son gelişmelerin ele alındığı ifade edildi. Ve bu çerçevede piyasalardaki hareketliliğin sınırlı sayıldı ki portföy yönetim şirketlerinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı değerlendirildi. değerlendirilmiştir ifadelerine yer verildi. Ve dün Borsa İstanbul'da yaşanan o sert satışlar toplantıdan ardından yapılan o açıklamada yine buna da değinildi. Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarımızın işleyişine ilişkin temel

0: Temel veya yapısal bir risk bulunmamaktadır ifadeleri yer alıyor açıklamada. Sorunun fon piyasasının belli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup geçici ve yönetilebilir nitelikte olduğuna da dikkat çekildi. Ve bu çerçevede komitenin piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi ve makrofinansal istikrarın korunması amacıyla alınabilecek tedbirleri değerlendirildiğine de dikkat çekildi. Ve yine bu kapsamda gerekli tüm tedbirlerle ilgili kurumlar tarafından süratle uygulanmaya konulacağı da dikkat çekiliyor. Kararlaştırılan tedbirlerin başta likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik olacağı da ifade edildi. Ve diğer taraftan piyasa bozucu eylemler de bulundu. Belirlenen deliller hakkında düzenleyici ve denetleyici kurumların yetkilerini kararlılıkla kullanmaya devam edeceğine de dikkat çekiliyor. Ve bu süreçte vatandaş yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almalarını rica ediyoruz. Yine uyarısı bulunuyor açıklamada. Komitemiz gelişmeleri yakından takip edecektir ve kamuoyunu gelişmelerden düzenli olarak bilgilendirecektir ifadeleri yer aldı. Borsa İstanbul'un açılışından önce bu toplantının yapılması oldukça dikkat çekiciydi ve dün borsada yaşananlar yanı sıra alınacak tedbirler bu noktada Borsa İstanbul'a ilişkinde bir risk olmadığı, sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin temel ya da yapısal bir risk bulunmadığına dikkat çekildi Tuba Södekoğlu.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Buse Gençtürk. Bize gelen bu açıklamanın detaylarını paylaştı. Gün içinde de takip edeceğiz. Şimdi bugünlük gün başlıyorum sonuna geldik. Artık saatler ona geliyor. Birazdan Sena Alkan sizlerle olacak. Para gündemde gelişmeleri aktarmaya kaldığı yerden devam edecek. Biz yine yarın aynı saatte görüşeceğiz gün başlıyor da. Sabah 7'de yeniden buluşmak dileğiyle güzel bir gün olsun. Hoşçakalın.

0: habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değil. Serap Veled'le Olaylar ve Görüşler. Sena Alkan'la Açık ve Net. Kübra Nur Uslu'yla Türkiye'nin Nabzı. Hülya Ökenek'le Enine Boyuna. Semiha Şahin'le Habertürk Gündem. Kerem Kırçıvalla Karşıt Görüş. Habertürk, gücü özgürlüğünde.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: da bir yazılı açıklama yapıldı. O açıklamaya göre toplantıda sermaye piyasalarındaki son gelişmeler ele alındı ve piyasalardaki hareketliliğin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketlerinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığının değerlendirildiğine dikkat çekildi ve Borsa İstanbul'un sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin temel ya da yapısal bir riskin bulunmadığı ifade edildi açıklamada. Sorunun fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olduğuna da dikkat çekildi ve geçici ve yönetilebilir nitelikte bir sorun olduğuna dikkat çekildi. Ve komitenin piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi, makrofinansal istikrarın korunması amacıyla alınacak tedbirleri değerlendirdiğini ifade edildi ve gerekli tüm tedbirlerin ilgili kurumlar tarafından süratle uygulanmaya konulacağında altı çiziliyor ve piyasa bozucu eylemlerde bulunanlar hakkında da düzenleyici ve denetleyici kurumlar tarafından yetkilerin kararlılıkla kullanmaya devam edileceği de ifade edildi ve bu süreçte vatandaşlardan sadece resmi kaynaklara riayet edilmeleri de rica ediliyor. Komitenin gelişmeleri yakından takip edeceği ve kamuoyunda gelişmelerden düzenli olarak bilgilendirileceği de açıklamada yer aldı. Tabii bu tedbirler önümüzdeki günlerde mi, dakikalarda mı açıklanacak merak konusuyken bir yandan da ard arda Merkez Bankası'ndan, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan açıklamalar geldi. Peki o açıklamalarda hangi mesajlar var? Bakalım Merkez Bankası'ndan Türk Lirası likidite yönetimine ilişkin yapılan basın duyurusunda finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin dikkate alınarak Merkez Bankası'nın likidite imkanlarını gözden geçirdiği ifade edildi ve bu çerçevede haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarının likidite koşulları göz önünde bulundurularak artırılacağı ifade edildi ve Merkez Bankası bünyesinde bulunan bankalar arası piyasa para piyasasında bankaların borç alabilme limitleri, bankacılık sisteminin mevcut bilanço büyüklükleri dikkate alınarak güncelleneceği ifade edildi ve Merkez Bankası bünyesinde yer alan piyasalarda geçerli olan teminat iskonto oranlarının gözden geçirilerek azaltılacağı ifade edildi ve likidite koşullarının yakından takip edilerek gerek görülmesi halinde her türlü ek tedbir alınacağı da altı çizildi. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yapılan açıklamaya da bakacak olursak, sermaye piyasasında son dönemde yaşanan gelişmelerin kurul tarafından takip edildiği ifade ediliyor ve bu kapsamda kurul tarafından bir dizi tedbir alındığı da açıklandı ve bu tedbirlerin kısa süre içerisinde kurulun internet sitesinden kamuoyuna duyurulacağı da ifade edildi. Ard arda gelen açıklamalar ekonominin gündeminde finansal İstikrar Komitesi toplantısı ve o toplantıdan çıkan sonuçsa Borsa İstanbul'a ilişkin gelişmeler değerlendirildi. Sena Alkan.
1: Buse Gençtürk bize Ankara'dan gelen tüm kritik açıklamaları aktardı. Şimdi gazeteci Yavuz Barlas ve Mevuz hoş geldin. Dünden beri bunu konuşuyoruz. Şöyle bir piyasayı görelim, ondan sonra sana soracağım ne oluyor diye. BIST 100 endeksi bugün nasıl başladı günü? 12.948 puan seviyelerinde. Dolar TL'de 48,67 seviyeleri, Euro TL'de 56 seviyesi var. Gram altın 6.742 lira seviyelerinden işlem görüyor. Ama bugün biraz odağımız borsa, bakacağız borsaya. Altının onsu 4.312 dolarda. Brent petrol 103 dolar 99 sent seviyelerinde. Amerikan ham petrolü 101 dolarda. Hepsinin ayrı bir başlığı, ayrı bir içeriği var ama en kritiği borsa. Borsa İstanbul'da dünden bu yana ya en basit soruyla, şimdi para piyasaları fonlarına yakın olanlar takip ediyor, anlıyor, likidite sıkışıklığı deniyor ama herkes için ne oluyor şu an borsada?
2: Aslında şöyle, yani bu bahsi geçen fon portföy şirketleriyle alakalı yaşanan durum açıkçası Ağustos ayında aslında bunun ilk başlangıcı var diyelim. Biraz geriye gitmek gerekiyor Sena burada. Çünkü şöyle anlatalım. Yani ne yaşanıyor dersen, bu şirketlerdeki bir fon çıkışı, para çıkışı var fonlardan. Yatırımcılar paralarını bir şekilde almak için satmaya çalışıyorlardı. Ve bu uzunluğunda da nakit sıkışıklığı yaşadılar. Böyle olunca tabii bu portföyler ellerindeki hisse senetlerini satmaya başlayınca dün yaşanan borsadaki düşüş ortaya çıktı. Bugün mesela bugün baktığımızda bir parça sakinlediğini görüyoruz. Bu iyiye işarettir. Neden? Çünkü sabahın 8'inde aslında ekonomi yönetimi bir araya geldi ve bir takım önlemleri bir sıra açıkladı arka arkaya. Bu bir şekilde bugünkü borsada beklenen, yani sakinliği, ne önlem alınacağı, bu arada bir takım sadece şey değil, yani yapısal önlemler değil, bazı SPK'nın suç duyurusunda bulunduğu kişiler de var. Dolayısıyla yani hem adli önlemler var hem de yapısal önlemler var. Bunlar da gelecek gün içerisinde.

0: Para gündemden günaydın değerli izleyenler. 17 Eylül Perşembe günündeyiz. Dünden bu yana Borsa İstanbul'u takip ediyoruz. Çok sert bir satış dalgası vardı. Bugün sabah saatler 8'i gösterdiğinde Finansal İstikrar Komitesi toplandı. Ve dakikalar önce de Finansal İstikrar Komitesi'nden bir açıklama geldi. Kapsamlı bir açıklama bu. Piyasaların sağlıklı işleyişi için alınan tedbirleri de yakın zamanda göreceğimizi işaret eden bir açıklama. Yine SPK'dan açıklama var. Merkez Bankası'ndan açıklama var. Ne oluyor Borsa İstanbul'da sorularını sorarken önce bir Ankara'ya gidelim. Ardından Yavuz Barlas burada benimle beraber konuşacağız. Yavuz Barlas bize anlatacak ne yaşanıyor, ne oluyor. Önce Buse Gençtürk'te söz. Buse, kritik toplantıdan ne çıktı? Açıklama ne diyor? Ve diğer kurumlardan gelen açıklamalar neler? Hepsi için söz sende şimdi.
1: Sen Alkan, Borsa İstanbul'da dün yaşanan sert satışın ardından Hazine ve Maliye Bakanı bugün sabah saat 8'de Finansal İstikrar Komitesi'ni toplama kararı aldı ve Mehmet Şimşek Başkan'daki o toplantı sona erdi. Toplantının ardından

0: Dolayısıyla öncelikle hani bugün sabah itibariyle borsa evet bir kayıp içerisinde ama dünkü tedirginliğin bir parça azaldığını baştan söyleyelim.
1: İkincisi Düne göre biraz sakinleşti.
0: Evet, sakinledi.
1: Onu görüyorsun borsa açılışında.
0: Gelecek açıklamalarla beraber yön alacaktır gün içerisinde.
2: Şimdi finansal biraz sakin olmak gerekiyor böyle dönemlerde. Diyor ki, temel yapısal bir risk yok. Sorun fon piyasasının belirli bölümünde geçici ve yönetilebilir. Likidite sıkışıklığı ve bulaşma riskine dönük önlemler alacağız.
0: Evet, en önemli şey bulaşma riski zaten. Evet. Neden? Gerçekten de aslında burada bir iki fonun yani kuralının dışına çıkması aslında işin özü bu. Onun sonrasında oluyor bunlar. Biraz detaylandırmak gerekirse şunu söyleyelim. 6,5 milyar lira, trilyon lira var fonlarda. Yani bu serbest fonlarda. Bu ne demek 6,5 trilyon ne demek dersen baktığın zaman Türkiye'de yaklaşık 30 küsür milyar trilyon mevduat var. Yani bunun 5'te 1'i neredeyse. Yani büyük bir pazardan bahsediyoruz. Toplam fonlarda da yaklaşık 10 küsür trilyon lira para var. Yani milli gelirin 5'te 1'i diyelim ona da. Yani büyük bir pazardan bahsediyoruz. Ama yaşanan söz konusu portföylerin büyüklüğünü ne dersen eğer bütün fon piyasasının %5'i mertebesinde olduğunu söylüyorum. Yani 95'ine sirayet etmiş ciddi bir sorun yok. %5'inden bahsediyoruz şu an. Yani işin büyüklüğünün ne olduğunu aşağı yukarı anlayalım diye söylüyorum. Nereden başladı bu iş? Aslında serbest fonların aşırı serbest olmasından başladı Sena. Neden serbestlerdi? Çünkü aslında kuralları çok esnekti. İstedikleri hisse senedini alabiliyorlardı. Belki piyasada derinliği olmayan yeni halka açılmış çok küçük hisse senetlerini toplayarak kendi fon büyüklüklerini, kendi fon değerlerini arttırıyorlardı. Bu değeri arttığını gören yatırımcılar da bu fonlara ilgi gösterip bu fonlara para yatırıyordu. Bu fonlara para yatırdıktan zaman da aynı o parayla da yine hisselerin değerini arttırdıkları o küçük şirketlere yatırım yapıyordu bu fonlar. Bu bir aslında değirmen gibi birbirini döndüren, birbirini çeviren bir sistem. Yani öyle olunca da şimdi işler güzel giderken sorun yok. Yani o hisler yükselirken, fon değerleri yükselirken sorun yok gibi görünüyor yatırımcı gözünde. Ama biz gazeteci olarak da izlediğimiz zaman şunu diyorduk. Ya bir dakika bu fonun büyüklüğü bu olamaz. Yani bu şirketlerin değeri buraya gelemez. Bunların aktif büyüklükleri bu dereceyi bunu kaldırmaz. Bu şişmiş, şişmekten de öte manipüle edilmiş olabilir diye biz bunları gözlüyorduk.
1: Uyarıyorduk aynı zamanda. Uyarılar geliyordu bir
0: sürede. Birçok piyasa profesyoneli uyarılar geliyordu. Sonrasında hemen SPK bir önlem aldı. Dedi ki bundan sonra bu fon şirketleri artık BIST 30 hisselerine yatırım yapabilirler daha fazla. Ama bu onun dışındaki kendi ilişkili oldukları ya da bu küçük derinliği olmayan hisselere işte kendi büyüklüklerinin %5'i kadar falan gibi bazı kısıtlarla önlem getirildi. Yani daha fazla almasınlar diye bu hisse senetlerini. Aslında bu bir parça gecikmiş olan bir önlem ama yine de önemli bir önlemdi. Ben buna benzer kıstasların veya kısıtların şimdi bugün açıklanacağını düşünüyorum bu fonlarla ilgili.
1: SPK'dan gelecek.
0: Gelecek. Yani hani dediğimiz önlemlerin bazıları bunlar.
1: Şimdi dün patlak veren o sert düşüş, bütün borsayı kırmızıya boyayan o gelişmelerin tetikleyicisi ne oldu?
0: Onun ne oldu? Aslında yani şirket isimlerini pek zikretmek istemedim ama artık birçoğu zaten işlem yasakları vesaire geldi. Aynen. Yani bu işin ilk kırılımı pusula portföy yönetimi ve işte aynı zamanda iştiraki katılım evi var biliyorsun. Pusula portföyündeki fon çıkışları aslında bir şekilde şirketin dengesini bozdu. Katılım evim ortaklığı da var. Kendi sahibi bu şirketin. Burada da aynı şekilde sıkıntı yarattı bu fon çıkışı. Ve bunun üzerine de aslında sektörde adı çok bilinen ve hani büyüklüğü de böyle oldukça piyasa içerisinde önde olan Tera Portföy bu şirketi alma talebinde olduğunu iletti. Ancak bununla ilgili de o arada yani bu işte geçen hafta Cuma'ysa bu olay. Yani onay henüz gelmedi. Onay gelmemişti ama hani bu ilgisini gösterdi ben alacağım diye bu portföy şirketine. Ve aslında bir anlamda belki hani alıp absorbe edebilir miydi içinde bu krizi çıkmadan ortadan kaldırabilir miydi emin değilim. Onu çünkü fon çıkışı başladığında bahsettiğimiz rakamlar 100 milyar lira mertebesinde çıkışlar. Yani öyle 1-2 milyar 5-10 milyon TL'den bahsetmiyoruz sana. O nedenle yani
1: çok büyük bir fon çıkışı beraberinde böyle bir
0: bana
1: kartopu etkisiyle büyüyebiliyor.
0: Artık zaten bu iş için gecikilmişti. Yani böyle bir satın alma için gecikilmişti. Ve zaten kendi portföyünde de benzer yapısal problemler söz konusu idi. Nitekim işte zaten onu gördük ama işte dün zaten bütün bu olaylar bir

0: serbest fonun diğerini, diğer hisse fonunu aslında tetiklemesiyle bu hale gelmiş oldu piyasa. Yatırımcılar sonuçta paniklediğinde böyle olur. Maalesef işte panik ortamında da hızlı şekilde fon çıkışı yaşandı. Tabii bunların açıkça söylemek gerekirse, yani dün hatırlarsan Sayın Mehmet Şimşek Açıl Sezen'in ve Habertürk ve Bloomberg'un ortak yayında açıklamalar yapıyordu. Orada aslında ifade etti. Yani bu tip banka dışı fonların bir takım düzenlemeler getirme hazırlıklarında olduğunu aslında ifade etti biraz bir parça. Yani bütün aslında ekonomi yönetimi izliyordu ve inceliyordu aslında bütün bu gelişmeleri. Ama dünkü biraz ekstra bir çıkış, onu söyleyeyim.
1: Şimdi bugün biraz sanki sakinlemiş gibi görünüyor. Sen de katılır mısın kısmen, bilmiyorum. Kısmen.
0: Kısmen. Çünkü yani çok hızlı değil ama en azından işin ciddiyetine uygun şekilde toplantı yapılıp bir açıklama geldi hızlıca.
1: Bu sabah saatlerinde gelen toplantı ve peşi sıraşı SPK'nın Merkez Bankası'nın açıklamalarıyla mı bu sakinleşme başladı?
0: Yani bir önce dün tabii büyük bir şey, o yani buradaki basınç çıkmış oldu dışarı aslında. Bir basınç vardı bununla alakalı yatırımcının üzerinde. O çıktı bir kere. İkincisi de bugün tabii ki alınan, yani bir takım ve alınacak önlemleri izlemek istiyor çünkü herkes. Görmek istiyor. Bir de şunu unutmayalım. Yani bu sonuçta bütün fon piyasasını sarsacak ya da riske atacak bir bulaş söz konusu olabilecek bir durum gibi görülmüyor bugün. Bugün öyle. Ama eğer bu önlemler alınmasa bulaşabilir.
1: Olabilir.
0: Yani bulaş riski olur. Yani hani pandemide bulaş çok konuşuyorduk
1: O zaten onun gibi. Burada bak, yani açıklamada burada, da o var ya, bulaşma riskine atıf yapıyor. Şu anda, yani likidite sıkışıklığı ve bulaşma riski.
0: Şu anda sektöre aşı yapılacak. Bir iki tane, ondan sonra da
1: ekonominin
0: maske takılacak.
1: Ekonominin doktoru olarak geldim diyorsun. Çok maske, uzun zaman olmuştu.
0: İki tane portföyün içinde maske takılacak. Onlara işte işlem yasağı getirildi bazı portföy yöneticilerine, bu iki şirkette 2 yıl gibi bir süre profesyonellerine getirildi, yani hissedarlarına değil. Artı bunun ardından da başka şeyler de gelecektir. Yani işte onlar dediğim bu, yani maske takılması bu. Yani sen dedi konuşma, sen dur. Gün sonunda ben bunun yayılma riskinin tabii ki olduğunu, zaten olmasa böyle ciddiye alınıp oturup sabahın 8'inde finans istikrar komitesi toplanmaz. Ama bu riski ciddiye alıp toplanılmış ve artık da bir aksiyon alınıyor belli ki. Umarım, yani bu piyasaya çok ciddi para girdi. Hani umarım hızlıca toparlanır. Açıkçası yani düzenlenmesi de gerekiyordu bir süredir zaten.
1: Bu, yani bu fonlara yatırım yapan ya da borsada olan ve endişe duyan yatırımcılar var, görüyorum. Ne yapalım şimdi diyorlar. Tabii. Yatırım tavsiyesi olmasın.
0: Yok,
1: ama ne yapsın?
0: Yatırım tavsiyesi değil ama ben her böyle dalgalanmalarda, büyük dalga boyları olduğunda herkesin olduğu yere sabit kalması taraftayım. Herkes olduğu yere sabit kaldığında, yani en azından, yani bu şöyle adet bazında elinizde hisse senediniz korunur. Yani bu işler toparlandığında, fiyat oraya geldiğinde elbette alternatif getirileri kaybedersiniz ama en azından malınızı kaybetmezsiniz. Şimdi siz malınızı satmaya kalktığınızda bu sefer elinizde şey de kalmıyor, yani varlığınızı da kaybediyorsunuz. Bu nedenle ben böyle dönemlerde özellikle küçük tasarruf sahiplerinin olduğu yerde durmasını, can simidine tutunup su yutmamaya çalışmasını beklerim ve onu öneririm. Yoksa siz bugün sattığınızda yarın öbür gün daha da kötü olacak. Yani daha da kötü olacağında, elinizde hissedildi aynı olduğunda belli bir vadede tekrar o parayı kurtarabilirsiniz. Ama burada unutmayalım. Burada esas para çıkışlarının büyük çoğunluğu fonlardan oldu. Yani o portföy yöneticilerinin yönettiği fonlardan hisse alanlar, pay alanlar esas satışı tetiklemiş oldular ya. Şimdi onlar için zorlu bir süreç başlıyor. Çünkü bu portföy yönetici şirketlerin dün açıklamaları vardı biliyorsun. Temerrüde düştüler. Yani ödeme güçlüğü. Bazı fonlarda temerrüde düştüler. Bazı fonlarda da belirli vadelerde ödeme yapabileceklerini ifade ettiler. Örneğin Tera'da bu oldu. Hatta dediler ki, Pusula'da oldu aynı şekilde. Hatta dediler ki biz günlük fiyatı bıraktık. Biz işte 15 günde bir, 3 ayda bir fiyat belirleyeceğiz. Yani bekleyin dediler. Şimdi bekleyin dediler ki şu, yani satabilirsiniz ama bunu satma ancak 3 ayda satarsın. Ben sana o zaman para veririm. Fiyatın da belli değil, o gün belli olacak. Yani bugünden daha düşük olabilir. Şimdi bu kısım esas sıkıntı. Yani o fonlarda yatırımcı olanlar şu an kara kara düşünüyor maalesef.
1: Ya bekleyeyim mi ben o 3 ayı?
0: Bekleyeyim mi? Satamaz zaten şu an. Çünkü diyor ki temerrüde düştün diyor. Diyemem zaten diyor. Yani bir şeyi satmanız için para almanız lazım. Temerrüt dediğinizde böyle bir durum söz konusu değil. Şimdi onlar bir kere hani tırnak içinde portföy zede olabilirler. İster istemez ellerindeki varlıklar hisse senedi gibi değil. Yani tutsa da değer kaybedebilir çok ciddi şekilde, ki zaten kaybetti bu birkaç günde. Onlar için ben çeşitli önlemler ya da bazı likidite

0: önüne şeyleri, destekleri açıklanabileceğini varsayıyorum. İşte hani dışarı bulaş olmasın diye. İşte bunu gün içerisinde göreceğiz. Yani bir kurtarma paketi vesaire olacak mı olmayacağını göreceğiz. Ama açıkçası böyle özel sektörde yaşanan durumlarla ilgili kamunun destek paketleri genelde hep kötü sonuçlanır. Çünkü kimse akıllanmaz ve aynı açıkçası tırnak içinde suistimallere devam eder. Onu da söyleyeyim, onu ekleyeyim.
1: Peki o zaman sen nasıl bir yani o tedbir bekliyorsun? Şimdi mesela Sermaye Piyasası Kurulu dedi ya, takip ediyoruz ve bir dizi tedbir aldık diyor.
0: Evet,
1: kısa süre içinde kurulumuz bunu kamuoyuna internet sitesinden duyuracak. Bakıyorum arkadaşlar, editörüm Deniz de eğer geldiyse o tedbirler bana atar ama henüz zannederim yok. Ne olabilir? Gelmedi.
0: Yani şöyle bir kere aslında ucu görülmüştü zaten, artık bundan sonra önce bir iki tane olacak. Yani muhtemelen bir öncelikle bu banka dışı fonların yani diğerlerine yansımaması, sıçramaması için bir takım önlemler olacak. Bir öncelikle bu. İkincisi yani dolaylı doğrudan ilişkili olmadıkları, ilişkili oldukları firmalara yatırım yapmaları, halka açık firmalara yatırım yapmaları engellenecek muhtemelen. Aslında bu daha önce açıkladıkları daha derinliği yüksek büyük şirketlere yatırım yapma iştahını arttıracak veya zorlayacak bir takım ek önlemler gelecektir muhtemelen. Bunlar tabii fon piyasasının düzenleme önlemleri. Yani sektörün diğer aktörlerine sıçramaması için olan
1: bu
0: önlemler.
1: Bu bulaşma riskini
0: olacaktır.
1: Ortadan kaldırmaya
0: evet,
1: dönük önlem.
0: Yani daha orta uzun vadeli. Bu piyasa düzelsin. Tekrar hani işler bir piyasa haline gelsin. Manipülatif bir yapı içinde olmasın diye getirilecek olan önlemler bunlar. Ama diğerleri daha spesifik olacaktır. Onlar için biraz zaman gerekiyor. Çünkü şimdi artık hani temelde düşenler için yapılacak olanlar, temelde düşmüş fonlar için yapılacak olanlar bence hemen yani bugün açıklanacağını sanmıyorum ama yani belli oldu olmaz. Gelebilir akşamüstü. Şunu söylemek gerekiyor. Oralarda bu iş biraz daha işin niteliğini anlamaya gerektiriyor. Çünkü işin içinde ne kadar suç var, ne kadar şey yani bazı yasa dışı iş var mı yok mu, bunların anlaşılması gerekiyor. Ondan sonra oraya ilişkin reçeteyi bence yazacak SPK. Ama onun için öncelikle bulaş riski. Yani şu an orası zaten
1: senin
0: hasta.
1: Anladığım kadarıyla en çok dikkat ettiğin yer o bulaşma
0: kesinlikle
1: riski.
0: Öyle.
1: Yani diğer fonlara sıçrama riski. Bunu,
0: işte,
1: bunu bir an önce ya kapatmamız
0: bak,
1: lazım.
0: Türkiye 50 trilyonsa gayri safi milli hasılası 5'te biri 10 trilyonluk büyüklük var burada. Yatırım fonları 10 trilyon. Ama bu 10 trilyonun 6 trilyonu sadece bu tip fonlar diyoruz ya, bu tip derken serbest fonlar. Şimdi %5'lik bir risk var şu an. Bu %5 neden 95'i etkilesin?
1: Tabii.
0: Yani ondan bahsediyorum. Yani o yüzden ben bunu çok daha önemsiyorum. Yani %5 ile 95'i hasta etmeyelim. Hani 5'te kalsın.
1: Yani 5'i 5'te tutalım
0: kalsın.
1: Etrafında bu konuyu çözelim, iyileştirelim ama %95'e de bulaştırmayalım.
0: Evet, onda da bulaştırmayalım bir zahmet. Yoksa o zaman altından kalkamaz birileri. O nedenle bunu dikkat etmek gerekiyor. Bence o ekonomi yönetiminde şu an tam bunu yapmaya çalışıyor. Kaldı ki şunu unutmayalım. Bak yatırımcılara falan bakıyorum ben. Yani bir fonda 250 bin kişi, öbür fonda 500 bin kişi falan gibi böyle rakamlar var. Yani en pik olduğu zamanlar 500.000 olmuş ama yani öyle de böyle. Şurada iki tane fonda yani 1 milyona yakın insan var.
1: 1 milyona yakın.
0: Tabii ne demek yani 1 milyon insan az mı? Yani şöyle yani bu tip riskler olan yatırım. 1 milyon insan şu an oturmuş buna bakıyor.
1: Ne olacak,
0: ya, ne olacak diye
1: soruyor. Diye.
0: Ya bu çok ciddi bir şeydir. Ve tabii buraya nasıl hani yani ha bir şunu da söyleyelim yani bilmiyorum hani şimdi üçüncü etkileri de var bunun. Yani mesela bu şirketlerin, bu fonların yaptığı, yatırım yaptığı hisse senetleri. Şimdi o hisse senetleriyle ilgili bir problem yok. Almışlar ama onlar düştü şu an bir kısmı. Dolayısıyla onların yatırımcıları tabii ki mağdur. Ama bir de o şirketler eğer bu yüksek fiyatlarla eğer bu şirket hisselerini teminat gösterip bankalara kredi aldılarsa şimdi teminat düşüklüğü söz konusu olacağı için bankalar da kapılarını çalıp diyebilir ki ya %20-30 senin hissen düştü. Dolayısıyla benim bu krediyi ya kapat ya da teminat göster bana diyebilir. Yani reel kesime de etkilerini engellemek gerekiyor.
1: Burada, bu da reel kesim açısından da
0: üçüncü
1: bir risk olabilir.
0: Ayağı işin.
1: Ya orta vadede önümüzdeki dönemde reel kesim için de bir risk teşkil edebilir diyorsun.
0: Ortadan daha kısa olur.
1: Daha kısa bile olur.
0: Kısa, ama bunu da şunu söylemek istiyorum. Burada da şimdi hemen ben eminim ki BDDK çalışıyordur bununla alakalı. Ve bununla da ilgili eminim ki hani bankalarla görüşülüyordur. Likidite koşulları görüşülüyordur. Krediler konusunda hassas olmaları isteniyordur. Yani bu üçüncü etkiyi ekonomi yönetimi farkındadır. Hani biz buradan görüyorsak onlar haydi haydi görüyordur. Dolayısıyla o konuyla da ilgili.

0: ilgili kesinlikle ben önlem alabileceklerine eminim. Ve hani burada da bir yani panik hali yaratılmamayacağını sanıyorum ben. Yaratacağını tabii düşünmüyorum
1: mesela
0: aslında.
1: Görüyoruz hani bu arada Merkez Bankası'nın bu likidite yönetimine ilişkin evet. açıklamasına ne dersin?
0: Onu o da tabii ki zaten şöyle yani ben de diyor TL var. Sen merak etme. Yani kurumlar olarak söylüyor hı-hı. diğer kurumlara. Panik yapmayın. Dolayısıyla ben size ihtiyacınız gerektiği zaman bu likiditeyi sağlayacağım. Yani su bitmedi var orada. Hani istediğinden kadar içebilirsiniz demeye getiriyor. İstenilen kadar olmasa bile. Yani en azından hani ziyan etmeyin ama susuzluğunuzu gidereceğim ben size.
1: Ama yani merak etmeyin. Evet, ben de su var diyorsun. Yani, şöyle söylüyor.
0: Panik yapmayın. Birbirinizi ezmeyin diyor yani özetle.
1: Likidite imkanlarını gözden geçirdiklerini evet, söylüyor. Ya, hakikaten bak çok güzel bir tabir kullandın. Panik yapmayın. Birbirinizi ezmeyin. Evet. Sakin sakin kapıdan çıkın.
0: Sırayla gelin suyu vereceğim.
1: Sırayla gelin su var elimizde. Evet. Yeterince su var gibi bir açıklama evet, hakikaten. Haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı likidite koşulları göz önünde bulundurularak arttırılacak diyor.
0: Evet yani ben açıkçası yine tekrar ediyorum yani hı-hı. başından ciddiyetle yaklaşıldığı için bu işe. Hı-hı. Evet bazı eleştiriler olabilir, geç kalındı, göz göre göre buraya gelindi vesaire, bu eleştiriler her zaman olabilir. Ama gün sonunda burada canlı bir piyasa var, insanlar var, milyon dedim yani milyon insan burada yatırım yapmış. O nedenle bence gereken hassasiyet gösteriliyor ve bütün kurumlarda bence elinden geleni yapıyor gibi görünüyor. Tabii bunun buralara nasıl geldiğimizi tekrar düşünmemiz lazım. Yani esas işin kaynağına biraz gitmemiz lazım. Neden biz bugünlere...
1: Kök sorunu bulmamız
0: evet,
1: lazım.
0: Evet, kök sorunu bulduğumuz zaman çözümü zaten içindedir.
1: Ortada ve içinde. Bu arada doçent doktor Azize Şahin İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi aramıza katıldı. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk.
1: Teşekkür ederiz katıldığınız için. Dünden beri biz bakıyoruz, yani gözümüz burada. Şimdi bir dizi açıklamada peşi sıra geldi. Siz de kendi zaviyenizden bir anlatın. Ne oldu böyle ve nereye gidiyor gibi sizce?
2: Yani aslında bu uzun süredir aslında olasılığı olan bir durumdu. Aslında baktığımızda gerçekten de son günlerde bu fon piyasaları ve yani piyasalardaki bu durum aslında bazı sinyaller veriyordu bize. Dolayısıyla aslında bu Finansal İstikrar Komitesi'nin basın duyurusu ilanına baktığımızda finansal piyasalardaki kriz yönetimi açısından aslında önemli bir hamle oldu aslında. Burada aslında verilmek istenen bence temel mesaj şu. Metin aslında piyasalarda yaşanan volatiliteye, oynaklığa ve belirli alanlardaki likidite sıkıcılığına karşı aslında bu likidinin fazla sıkışmış olmasına karşılık olarak aslında kamu otoritesinin bize vermiş olduğu bir sözlü bildiri. Burada aslında baktığımızda biraz daha hani burada piyasayı sakinleştirmek ve bu ortadaki panik durumunu biraz daha aslında bastırırken de buradaki amaç aslında tabii ki ekonomiyi korumak baktığımızda. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faizini değiştirmeden burada fonlama koşullarını aslında gevşeterek fiili bir parasal genişleme yapıyor. Yani aslında burada yine enflasyonla mücadelede temkinli ama piyasayı destekleyici bir duruş yansıtıyor. Ve bu duyuruda aslında baktığımızda kısa vadede bankaların fonlama maliyetini düşürerek hani piyasa faizlerini aşağı çekecek şekilde olsa da enflasyon ve kur istikrarı aslında ki etkiler üzerinden aslında yakından izlenmeli. Dolayısıyla aslında böyle bir müdahale durumu söz konusu. Burada da yine makro ihtiyati tedbirler var karşımızda. Yani örneğin TL mevduat zorunlu karşılık oranlarını arttırarak veya döviz dönüşüm hesaplarını teşvik ederek buradaki gevşemeyi telafi etmek gerekiyor. Dolayısıyla faiz indirimi değil, fonlama maliyetinin normalleştirilmesi olarak görülmeli. Yani bir anlamda beklenti yönetimi açısından da verdiği mesaj daha çok yine enflasyonla mücadelede gevşeme sinyali olarak da okunabilir diye düşünüyorum.
1: Teşekkürler. Bu arada borsada artıya döndü.
0: Evet, yani sabah biliyorsun 1.30 gibi açtaydı.
1: Evet. Bir piyasaları da açarız arkadaşlar. Evet,
0: şu an 10.24 itibariyle 13.134 seviyesinde. Yani ve hani en azından kırmızı değil. Yeşil şu an.
1: Evet.
0: Endeks bu da tabii yani burada öyle görünüyor gecikme birkaç gecikmeler var.
1: O gecikmeli geliyor ama 12 bin ne kadardan başladık?
0: Yani evet 13.000'in altından başlamıştık biliyorsun.
1: 13.000'in altından başladık.
0: Dolayısıyla bu şunu gösteriyor yani aslında sabah alınan bir takım açıklamalar da aynı zamanda bir parça evet yani bu işin ciddiyeti anlaşılmış ve bir sakinleme şükür ki var. Önemli ama bu.
1: bir rahatlama
0: onu piyasaya,
1: yani bu açıklamalar piyasayı rahatlattı.
0: Şimdi gelecek açıklamaların ne olduğu, ne kadar işe yarayacağı, piyasa profesyonel tarafından anlaşılıyor.

0: çalışılacak ve hani gün içerisinde ona göre yön oluşacak ama ben bu sakinlemeyi değerli buluyorum.
1: 13.133 puan, evet, seviyelerinde BIST 100 endeksi bir parça sabahtan bu yana bu açıklamalarla beraber rahatlamış, borsa artıya dönmüş görünüyor. Azize Hocam, bir dizi tedbir bekliyoruz. SPK'dan açıklayacağız internet, evet, sitemiz üzerinden, evet, dediler. Nedir sizce o tedbirler? Yani o tedbirler de bu piyasadaki kaygıyı bir parça giderip piyasayı rahatlatacak ve endekse yansıyacak tedbirler olacak mı sizce?
2: Yani şöyle, açıkçası aslında bu risk daha önceden belliydi. Aslında Mehmet Şimşek'in bu konuda bir açıklaması daha önceden de olmuştu Sayın Bakanımızın. Dolayısıyla bu fon piyasalarındaki aşırı uç noktalara gittikten sonra ve yapılan son düzenleme ile beraber, evet, biraz geciken bir düzenleme oldu ama sonuçta bir düzenleme oldu. Bunların olası yaygın olumsuz etkilerinin olacağını ben tahmin ediyorum. Dolayısıyla burada daha yeni düzenlemeler tabii ki de olacak. Sonuçta sonuçta böyle bir bildirinin sunulması ve böyle bir basın açıklaması tabii ki piyasaya güven verme açısından bence son derece kıymetli. Sonuçta sistem sağlığı vurgusu yapılıyor burada da. Yani yine İstanbul, Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarında temel veya yapısal bir risk bulunmadığı, durumun geçici ve yönetilebilir olduğu mesajı veriliyor. Sonuçtaki buradaki yapısal sorunlarla ilgili de bence daha farklı düzenlemeler olacak diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta ekonomi dinamikleri açısından baktığımızda ve yine piyasa dinamikleri açısından izlediğimizde bunun yine bir bulaşma riski var. Yani, hı hı, ve yine likiditeye yansıma durumu var. Bu finansal piyasalardaki en kritik durum zaten. Bu da yani piyasadaki güven açısından kıymetli. Sonuçta belirli fonlardaki likidite veya işte kredi sorunu, burada panik satışı ve diğer sağlıklı fonlara ve hisselere sıçrayabilir. Yani metinde bir, ya burada aslında bulaşmayı önlemeye yönelik, burada yine BDDK'nın ve SPK'nın bence yine bir düzenlemeleri söz konusu. Yine burada yine bir ahlaki tehlike ve buna yönelik bir düzenleme var aslında. Sonuçta bu tür durumlarda aslında piyasada bir bozucu eylem oluşturdu. Yani piyasalarda bozucu bir eylem oluşturdu. O yüzden de biraz daha düzenleyici, biraz daha denetleyici düzenlemeler olacaktır diye düşünüyorum.
1: En çok biz, siz gelmeden Yavuz Barlas'la da burada konuştuk. En büyük riskin bir bulaşma riski olduğuna işaret etti o da. Hatta açıklamada da, Finansal İstikrar Komitesi'nin açıklamasında da benzeri bir riske atıfla alınacak önlemlerden bahsediliyor. Siz bunu, yani az önce dedi ki Yavuz, %5'i dedin değil mi Yavuz?
0: Evet,
1: %5'te yaşanan bu sıkıntı gelip %95'e etkilenmemeli. Bunu burada kapatmalı ve kalan %95'te ferahlatmak gerekiyor diye. Siz böyle bir bulaşma riskini yüksek görüyor musunuz?
2: Kesinlikle. Evet, evet, bulaşma riskini kesinlikle görüyorum. Bir an evvel müdahale edilmesi gerekiyor bu duruma çünkü. Müdahale edilmediği durumda ise piyasaların daha fazla karışma durumu mu oluşacak diye düşünüyorum. Ama en azından şu an böyle bir basın açıklaması hemen akabinde iyi oldu. Eminim farklı düzenlemeler olacak diye düşünüyorum.
1: Hı hı. Burada şeyi de görüyoruz sanki Yavuz.
2: Bak, çok büyük bir sorun var şu an gerçekten piyasalarda. Yani hiç olmadığı kadar zorlu bir süreç aslında baktığımızda. Ama aslında fonların da bu kadar uç noktalara kadar gitmesi, uç kazançlarda, yani artık gerçekten de çok farklı bir sonuç oluşturdu.
0: Hı hı. Belki bu işin bir ayağını da anlatmak lazım bir parça. Çünkü aslında bu şimdi borsada yaşadığımız konu fonla alakalı belki ama biliyorsun ilk çıkış dedik ya katılım evinden kaynaklandı. Hı hı. Yani aslında bu katılım evi nedir? Gün sonunda özellikle faiz hassasiyeti olan yatırımcıların ya da işte vatandaşların konut sahibi olmak için girdiği bir finansman sistemi biliyorsun. Evet. Bu böyle bir sistem de var ve bu aslında işin ilk başlangıç noktasında.
1: Biraz da oradan.
0: Yani, biraz da oradan ama şöyle, yani şirketin kendisinden kaynaklanan, yani kendi, hı hı, durumuyla alakalı, sektörüyle alakalı demiyorum, yanlış anlaşılmasın ama.
1: Şirketle ilgili.
0: Şirketin kendisiyle alakalı problemler. İlk bu işin aslında böyle hafif uç gösterdiği yerdir. Şimdi ben buna dönük de önlem bekliyorum ama sektör için demiyorum bunu. Yani, hı hı, orada da kendi sektörüne yansımasın diye bence hızlıca bu iki, yani bu adı böyle geçen bu şirketler kamu denetimi içerisinde alınacaktır. Yani hani satılacaktı ya eğer bu onay gelseydi, hı hı, özel sektördeki telefonuna dolaylı yoldan bu.

0: şirketler. Muhtemelen satılmayacak tabii ki. Ne olacak? Belki de kamu kendi belki varlık fonu üzerinden, belki de kamu iştirakları üzerinden bu firmaları satın alabilir. Bu firmaları bir şekilde sistemler risk yaratmasın diye kendi içine alabilir. Ve bu arada neden aynı zamanda bu? Oraya para yatırmış olan insanlar mağdur olmasın diye bunu yapabilir. Yani bu da önemli çünkü ya benim hisse senedim yok ama benim oradan işte birikimim var diye endişe eden vatandaşlar da şu an rahat olsunlar bir parça. Niye? Böyle bir önlem gelebilir gün içerisinde. Yani denebilir ki ilgili firma artık kamudaki şu firmaya devredildi. Mesela. Yani bunları duyabiliriz. Bu da çok önemli ve kritik çünkü orada çünkü gerçekten yani insanlar küçük küçük tasarruflarla bir şekilde yatırım yapmışlar, ev almaya çalışıyorlar. Yani borsayla alakaları yok belki. Yani borsanın önden geçirmişler, fon bilmezler. Şimdi bu insanların
1: oradan
0: da...
1: Oradan ta nereye geldi?
0: Evet, diyorsun. Onların da mağdur olmaması için ben böyle bir önlem alınırsa da yani ya da yapılırsa da şaşırmam. Zaten şu an piyasa bir şekilde yani destek görüyor. Yani en azından
1: bak hepsi peşiste böyle eşanlı olunca ben de hakikaten bunun rahatlatıcı bir etkisi olabileceğini. Yani Finansal İstikrar Komitesi açıklama yaptı. Merkez Bankası devreye girdi. SPK'dan açıklama.
0: Tabii eminim ki ben hani şu an Türkiye Varlık Fonu'nda borsada hisse senedi yatırımları var ve orada piyasaya destek oluyordur diye tahmin ediyorum ben. Yani gün sonunda ben çeşitli mekanizmalarda geçmişte bunu gördük biliyorsun. Yani borsanın böyle dalgalandığı zamanlarda istikrar sağlamak adına Türkiye Varlık Fonu da girdi iştirakleri üzerinden borsaya. Ben bir takım böyle yani adı resmi olmayan gibi görünse de böyle destekler atıldığına eminim ki borsanın toparlanmasında katkısı kesin
1: biraz
0: vardır.
1: Biraz da o nedenledir diyorsunuz. Aha. Şimdi bu borsa buradan nereye kadar nasıl toparlar hocam? Yani bu toparlama hali sizce devam eder mi? Yoksa ne bekliyorsunuz bugün ya da yarın?
2: Ben şu an açık söylemek gerekirse borsada çok çok hızlı bir toparlanma beklemiyorum. Çünkü gerçekten piyasalar çok tedirgin, çok oynak. Tabii panik satışları da var şu aşamada. O yüzden çok temkinli hareket edilmesini doğru buluyorum bu noktada. Dolayısıyla zaten bu panik havasını da yatıştırmak için böyle bir basın duyurusu yapıldı. Farklı düzenlemelerde yapılacak. Birdenbire panikle hareket etmemek gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki panikle işin en özü süreç. Zaten panikle hareket etmemek. Az önce sizden önce Yavuz da onu söyledi ama hatta Merkez Bankası diyor ki dedi ya sakin olun. Herkese yetecek kadar su var. Yeter ki kapıdan sırayla çıkın. En önemli nokta da bu belki.
0: Kapı açılaması geldi emlak katılımdan. Şimdi tam onu söyleyelim. Ben aslında tam bunu anlatıyordum. Anlatmaya çalışıyordum. Emlak katılım büyüme stratejileri kapsamında katılım evim tasarım finansman AŞ ve bir evim tasarım finansman AŞ'nin satın alınmasına yönelik görüşmelere başlamıştır.
1: Ne demek bu?
0: Bu işte emlak katılım biliyorsun ki kamunun hissesi sahibi oldu. Türkiye Varlık Fonu'na ait olan katılım finansman şirketi. Diyor ki devlet ben bu iki problemli şirketi alıyorum. Bünyeme katıyorum. Bunların sektöre zarar vermesine engel oluyorum diyor. Hani dediğim biraz önce aslında ima ettiğim yani olabileceğini tahmin ettiğim şey buydu ve hemen de geldi. Buna da açıkçası sevindirici bir
1: çeşitli
0: gelişme.
1: Çeşitli iştirakleri aracılığıyla devreye girebilir burada.
0: Evet dediğim şey buydu şey aslında. Bu yani çünkü halka şirketler bunlar. Dolayısıyla ben isim vermek istemedim ama hani emlak katılım yapabilir diye. Ama emlak katılım zaten açıklamasında yaptı. Diyor ki ben bu yani buralara para yatırmış kişileri de mağdur etmeyeceğim. Ben buraları alıyorum. Yani alıyorum açıklaması aldım demektir artık aldım devlet demek tarafından. Dolayısıyla orada parası olan, orada konut finansmanı için bekleyenler hiç panik yapmasınlar. Çünkü artık bundan sonra devlet onların evini verecek gibi görünüyor bu açıklamayla.
1: Hiç alakası olmayan belki burada borsada yaşananlarla kaygıları varsa dedim. Bu önemli bir gelişme. O açıdan söyleyelim. Açıklamayı da ben hızlıca bir okuyayım istersen. Emlak katılımdan kamu aydınlatma platformuna yapılan bir açıklama bu değerli izleyenler. Bankamızı bağlı ortaklığı olan Emlak Katılım Tasarruf Finansman AŞ büyüme stratejisi kapsamında Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ ve Bir Evim Tasarruf Finansman AŞ'nin satın alınmasına yönelik görüşmelere başlamıştır. Sürece ilişkin gerekli açıklamaları duyuracağız diyor ama Yavuz Barlas'a diyor ki bu açıklama kapa yapıldıysa bu süreç başlamış ve bitmiş de sayabiliriz.
0: Evet evet sayabiliriz çünkü yani işte bu da aslında o sektöre bulaş riskini ortadan kaldıracak olan şey. Yani burada sadece fon piyasası ve borsadaki diğer hisse senetlerine bulaşı engellemekten öte bu da o sektöre kaldı ki o sektördekiler gerçekten hani küçük küçük tasarruflar diyor.

0: dedim ya, onların durumu hani diğerleri hani yatırımcı diyoruz, biraz daha bilinçli diyoruz vesaire, keşke olsalar. Değiller ama keşke olsalar. Ama bunlar öyle de değil yani. Bu ya işte otomobil almak için girmiş, ev almak için girmiş vesaire vesaire. Yani böyle bir sistem içinde. Gün sonunda onların mağdur olmasını önüne hemen geçen bir önlem bu.
1: Çok öyle hızlı söyleyeyim. Gelen bir önlem. Bu önlem için, bu açıklama için ne diyorsunuz Aziz Hocam? Sizden de bir değerlendirme
2: alayım. Bence çok yerinde. Çünkü sonuçta küçük küçük tasarruflarıyla birikim yapmaya veya yatırım yapmaya veya bir şeylerin sahibi olmaya çalışan vatandaşların mağdur olmaması için atılan çok doğru bir adım diye düşünüyorum. Zaten olması gereken de bu noktada.
1: Pekala, teşekkür ediyorum. Ya buradan bir yandan da yavaş yavaş bir sana o kadar çok...
0: Son bir şey söylemek istiyorum sadece bundan alakalı. Şimdi aslında bu şirketlere çok iş düşüyor. Yani ayakta işini doğru yapan yani firmalara. Şimdi sistemi hem fon tarafı için söylüyorum bunu, hem de bu katılım evin benzeri firmalar için söylüyorum bunu. Şimdi kendilerini vatandaşa şeffaf olduklarını ve doğru iş yaptıklarını anlatma zamanıdır. Ve güven tesisini koruma zamanıdır. Buna ilgili yatırım yapma zamanıdır. Onlar şu an bir şekilde bu sektörün aktörleri olarak sektörlerine sahip çıkmaları gerekiyor. Onu da ekleyelim. Çünkü gerçekten hani bu böyle kolay kolay unutulacak bir mevzu değil bu yaşananlar.
1: Tabii.
0: Onu da eklemek isterdim.
1: Çok teşekkür ediyorum Yavuz Barlas. Başladık para gündeme, konuştuk en sıcak gelişmeleri. Doçent Doktor Azize Şahin, siz de çok sağ olun katıldığınız için, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi. Yarın da zaten seninle pek çok başka başlığımız da vardı. Onlara geçemedik bu hararetinden Borsa İstanbul'da yaşananların. Ama Fed'den gelen karar var, işte petrol var, Mehmet Şimşek'in kritik açıklamaları var, ücretlerle ilgili hepsini yarın uzun uzadıya konuşuruz. Teşekkür ederim ama bir bağlantı yapacağız. Habertürk muhabiri Alihan Tok'a gideceğiz. Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında yeni gözaltılar var çünkü, sıcak bir gelişme bu. Alihan, ne biliyoruz, kimler gözaltında ve neden?
3: Evet Sena Alkan, şimdi burada soruşturma genişliyor tabii ki. Bu üçüncü dalga diyebiliriz. İlk dalgada cezaevinde çalışanlar, ikinci dalgada sağlık çalışanları hastaneye gitme süreci, üçüncü dalgada artık bu işin adli sürecine de şu anda savcılık el atmış durumda. Burada hem koğuş arkadaşları hem de Kozinoğlu'nun ölümünden sonra süreci yürüten savcılar, ki o iki savcı da aslında FETÖ'den ihraç edilmişti. Kimdi onlar? Ali İşgören ve Necip Doğan. Ali İşgören burada önemli. Dönemin Sivri Cumhuriyet Başsavcısı ve Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili aslında soruşturmaya takipsizlik kararı verdi. Yani 5 ay boyunca devam eden soruşturma kapsamında soruşturmaya takipsizlik verdi. Ve hatta şöyle de bir detay verelim. Herhangi bir kamu kurumunun, herhangi bir görevlinin görevini aksatmadığı kararını da vermişti. Yani burada Ali İşgören'in 11 Nisan 2012'de takipsizlik kararı vermesinden sonra burada tekrar gözaltına alındı. Yakalama kararı çıkarıldı ve sabah saatlerinde İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyonla yakalandı ve şu anda gözaltında. Çünkü kalp damar rahatsızlığı şüphesiyle aslında burada ilk rapor o şekilde çıkarılmış ve bu şekilde karara bağlanmıştı. Ama burada ihmal, kasıt veya gecikme olmadığına karar verdi Ali İşgören ve takipsizlik kararı verdi. İşte bununla alakalı gözaltına alınmış durumda. Bir diğer savcı Necip Doğan, o savcı da aslında dönemin cezaevi savcısı, olay yeri incelemesine katıldı. Yani olaydan sonra tüm kanıtlar, tüm detaylar aslında Necip Doğan'da olması gerekiyordu ama kendisi de zaten FETÖ'den ihraç edilen bir diğer savcı. O da yakalanıp gözaltına alındı. Şimdi savcılar ve koğuş arkadaşları da şu anda gözaltı kararı verildi ve koğuş arkadaşlarından emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım. Kozinoğlu hayatını kaybettiğinde aslında olayın ilk tanıklarından biri ve o da gözaltına alındı. Bir diğer gözaltı kararı verilen ama gözaltına alınmayan, şu anda Kıbrıs'ta olduğu tespit ediliyor ve yakalama çalışmaları da devam ediyor. O da emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur. O dönem koğuş arkadaşıydı yine. Burada savcılık şu şekilde bilgi verdi. Kıbrıs'ta olduğu tespit edildi ve yakalama çalışmaları devam ediyor. Yani burada çok önemli bu gözaltılar Sena Alkan. Çünkü adli süreç de çok merak ediliyordu. Yani burada şu anda soruşturma ve dosya tekrar açıldı. Bu savcılar o dönem neyi gizlediler? Gizledikleri ne vardı? Mesela olay yeri savcısı neyi gizledi? Orada hangi kanıtlar vardı? Mesela o savcının daha önceden de bir kamera kayıtlarıyla ilgili bir hastanın geç götürüldüğüne dair bir işleme de aslında tanık oldu.

0: olduğu, onay verdiği, böyle bir işlemi, böyle bir dosyayı yürüttüğü de biliniyor. Yani dolayısıyla burada cezaevinde herhangi bir olay yaşanmışsa aslında olay yeri savcısı bunu bilir. Kanıtları da elde edebilir. Ama etmedi mi, yapmadı mı? Burada sümen altı mı edildi? Çünkü biliyorsunuz FETÖ'den ihraç edildi iki savcı da. Dolayısıyla şu anda Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bu olayın üzerine gidecek. Yani adli makamlar o dönemde görev yapmış, görevini kötüye kullandı mı? Tüm bunlar tekrar sorulacak. Ve 2012'de takipsizlik kararı verilen, neden verdi savcı takipsizlik kararını? Burada hangi deliller aranmadı ve aynı zamanda herhangi bir kasıt ya da işte herhangi bir ihmal yoktur kararı neye göre verildi, hangi delile göre verildi, tüm bunlar araştırılacak. Ali İşgören, toplamda 4 kişi hakkında gözaltı kararı var. Yani Ali İşgören başta olmak üzere burada şöyle de bir durum var. Yani Ali İşgören başta olmak üzere hem koğuş arkadaşları hem de burada koğuş arkadaşlarıyla beraber o dönemin savcıları da gözaltına alınmış durumda. Onu da söyleyelim. Burada Akın Gürley'in, Adalet Bakanı'nın tabii yaptığı bir açıklama var. Kozinoğlu'nun bu yeni soruşturma ve gözaltılarıyla alakalı. Onu da sizlere aktaralım. Burada yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlı olduklarını ifade ediyor Akın Gürlek. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturmada çalışmalar titizlikle devam ediyor diyor Akın Gürlek. Ve burada olay tarihinde görev yapan eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı, o bahsettiğim isimler ve iki koğuş arkadaşı yakalama ve gözaltı kararı verildiğini de Akın Gürlek, Adalet Bakanı söylemiş oldu. Eş zamanlı operasyon İstanbul ve Ankara'da 3 şüpheli yakalandı ve Kıbrıs'ta bulunduğu tespit edilen diğer şüpheli hakkında Hasan Atilla Uğur'dan bahsediyor. Adli süreç devam etmektedir. Burada toplanan deliller ve önceki soruşturma süreci hiçbir soru işareti bırakılmayacak şekilde yeniden incelenmektedir diyor. Yani ölümün meydana geldiği o gece neler yaşandı ki aynı zamanda faili suçlarla mücadele dairesi başkanlığı zaten bunu detaylı bir şekilde inceleyecektir. Mesela koğuş arkadaşlarına da aslında yöneltilecek sorular var. Çünkü fenalaştığında işte dil altı hapı verildiği koğuş arkadaşları tarafından ve olay anında fenalaştığında aslında onlardan yardım istediği. Yine bazı mektupları mesela MİT'ten bilgi aldığı, ya ben bu bilgileri paylaşayım mı diye aslında Kozinoğlu'nun arkadaşlarına sordu. O emekli yüzbaşı albaya sorduğu ifadeler var. Yani bunlar araştırılacak. İlk olay anında koğuş arkadaşları ne gördüler? Soruşturma tekrardan geniş kapsam bir şekilde devam edecek, onu söyleyebiliriz. Yani burada Akın Gürlek şunu söylüyor. Aradan geçen süre ne olursa olsun maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, adaletin tecellisi, sorumluların tespit edilmesi için gereken bütün adli süreçler kararlılıkla yürütülmektedir ifadelerini kullandı Adalet Bakanı Akın Gürlek. Çok önemli bir soruşturma. O dönemin savcıları ve koğuş arkadaşları. Yani burada soruşturmanın aslında nedenli geniş kapsamlı yürütüldüğünü de net bir şekilde görüyoruz. İlk aşama, ilk şüpheliler aslında cezaevinde çalışanlardı. O konuyla alakalı bir tutuklama geldi. Daha sonra ikinci dalgada sağlık çalışanlarına yönelik ciddi şüpheler vardı. Orada da iki tutuklama geldi. Ve son olarak da burada adli kısmı, yani o dönem soruşturma yürüten savcılar neden takipsizlik kararı verdiler? Olay yeri inceleme neden bu durumu kapattı ve 5 aylık soruşturma kapsamında neden hiçbir sonuç çıkmadan bu dosya kapatıldı? Tüm bunlar araştırılacak ve koğuş arkadaşları da araştırılacak. Takipçisi olacağız, sizlere aktaracağız.
1: Alihan Tok sıcak gelişmeleri paylaştı. Teşekkürler Alihan, kolaylıklar. Döneceğiz tekrar para gündemi içerisinde sıcak gelişme geldikçe. Şimdi Husilerin Suudi Arabistan'da kutsal şehir Mekke'ye yönelik İHA saldırısına Ankara'dan çok sert tepkiler var. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala provokatif eylemleri sonlandırma çağrısı yaptı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik dün gece bir açıklama yaptı. Saldırı girişimini lanetledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran her türlü saldırı girişimi hepimizin ortak vicdanını yaralar dedi. Bir bakalım o Mekke'ye dönük Husilerin İHA saldırısı girişimine Ankara'dan gelen tepkilere.

0: Husiler, kutsal Mekke şehrini İHA'yla hedef almaya çalıştı. Saldırı girişimde kaldı. Ankara'dan peş peşe tepkiler geldi.
1: Husilerin kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz. Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyor, dayanışmamızı vurguluyoruz. Bölgesel istikrarı ve güvenliği de tehdit eden bu saldırıların derhal sona erdirilmesi ve gerilimi daha da tırmandırmaya matuf her türlü eylemden kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz.
0: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala sert tepki gösterdi.
2: Husilerin Kabe'nin bulunduğu Mekke şehrini hedef alan insansız hava aracı saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Harem-i Şerif'in ve mukaddes toprakların mahremiyetini hedef alan bu eylem hiçbir siyasi gerekçeyle meşrulaştırılamaz. Gerilimi tırmandırmayı amaçlayan bu tür provokatif eylemlerin derhal ve koşulsuz olarak sona erdirilmesini ivedilikle bekliyoruz.
0: Saldırı girişimine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de tepki gösterdi.
3: Mekke'yi mükerremeye saygısızlık, tüm Müslümanlara saygısızlık yapmak anlamına gelir. Mekke başta olmak üzere Suudi Arabistan şehirlerini hedef alan saldırılar, Müslümanlar için kötü niyet besleyenlerin çıkarlarına hizmet etmekten başka bir anlam taşımaz.
0: Bir tepki de İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi.
4: Mekke'yi mükerremenin kutsiyetini ve güvenliğini hedef alan, insansız hava aracıyla yapılan alçak saldırı girişimini en güçlü şekilde lanetliyorum. İslam dünyasının mukaddes değeri olan Haremeyn-i Şerife'ine yönelik her türlü saldırı girişimi hepimizin ortak vicdanını yaralar. Kardeş Suudi Arabistan'ın yanında olduğumuzu ifade ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
0: AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan da sert tepki gösterdi. Mekke'nin emniyeti ve huzuru İslam aleminin en temel hassasiyetidir dedi.
5: Biz hükümet olarak 3 sene içerisinde...
6: Amerikan Başkanı Donald Trump gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'ın anlaşma yapmak istediği iddiasında bulundu ve Kanada'nın AB'nin ilk ortak üyesi olma ihtimalini de değerlendirdi. Bakalım Amerikan Başkanı Trump'ın açıklamalarına. Ara seçim çalışmaları kapsamında Kuzey Carolina eyaletindeydi. Orada yaptı bu açıklamaları. İran savaşına ilişkin konuştu. Savaşın sonuna geliyoruz. Onlar anlaşma yapmayı çok istiyor. Bakalım nasıl sonuçlanacak dedi. Trump'ın hedefinde Kanada da vardı. Kanada berbat bir ticaret ortağı oldu ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği'nin Kanada'yı ilk ortak üyesi yapma girişimlerini de ele aldı. Eğer bunu yaparlarsa çok ağır gümrük vergileri uygulayacağım dedi. Böyle bir durumda Avrupa ile ticareti durduracağını söyledi. Öte yandan Amerikan basını Trump'ın salı günü yapılacak BM zirvesinde Körfez liderleriyle İran konulu bir görüşme gerçekleştireceğini de öne sürdü. İsrail ordusu Gazze'ye düzenlediği saldırıda yaralanan bir kişiye yardım etmeye çalışan Filistinli çocuğu hedef aldı. İsrail Savunma Bakanı Katz tehditlerini sürdürdü. Kapsamlı saldırılar an meselesi dedi. Filistinlilerin sürgün planını da hayata geçirmeye hazır olduklarını söyledi.
0: Önce vurdu, ardından yardıma gidenlere hedef aldı. İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze şeridine yönelik şiddetli saldırılarına bir yenisini ekledi. İsrail ordusunun Şehrivan mahallesine düzenlediği ilk hava saldırısında bir sağlık görevlisi yaralandı. 12 yaşındaki Muhammed Ezzetani ise yaralı sağlık çalışanına yardıma koştu. Ancak İsrail ordusu yaralıyı ve ona yardım eden çocuğu hedef alarak ikinci bir saldırı düzenledi. Saldırıda hem Filistinli çocuk hem de sağlık görevlisi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Olay anına ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Buna rağmen bir kez daha Filistinlileri tehdit eden İsrail Savunma Bakanı Katz, İsrail ordusunun Gazze'ye yeniden kapsamlı saldırı başlatmasının an meselesi olduğunu söyledi. Hamas'ın kendiliğinden silah bırakmasının gerçekleşmeyeceğini hepimiz biliyoruz ifadelerini kullanan Katz, İsrail ordusunun Gazze'ye kapsamlı saldırı talimatı verilir verilmez Filistinlileri sürgün planını uygulamaya hazır olduğunu belirtti. İsrailli bakan, Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılar sebebiyle Gazze'nin nüfusunun %70 azaldığını iddia etti. Katz, daha önce de sürgün planının iptal edilmediğini

0: ne şimdilik dondurulduğunu söylemişti.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu BM Genel Kurulu için New York'a gidecek. Ancak Netanyahu'nun New York yerine New Jersey havalimanına ineceği belirtiliyor. Gelin nedenine bir bakalım. İsrail basınının Amerikan siyasi kaynaklardan aktardığına göre Netanyahu alışılmışın aksine New York'a değil New Jersey'ye inecek. Bu değişiklik akıllara New York Belediye Başkanı Mamdani'nin Netanyahu ile ilgili açıklamalarını getirdi. Ne demişti Mamdani? Netanyahu'nun New York'a gelmesi halinde UCM'nin tutuklama kararını uygulayacağını söylemişti. Daha sonra da Netanyahu'nun yeri Lahey yanıtını vermişti. Amerikan askeri kaynaklar Netanyahu'nun güzergah değişikliğinin nedeninin Mamdani'nin açıklamalarıyla ilgili olmadığını söylüyor. Değişiklik nedeninin uçağın güvenliği ve nereye park edileceğiyle ilişkilendirildiğini ifade ediyor. Netanyahu BM Genel Kurulu'na katılmak üzere 23 Eylül Çarşamba günü New York'ta olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nden federal yetkililer de Rusya istihbarat servislerine ilişkin çarpıcı bir iddiada bulundu. Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna'yı destekleyen Avrupa ülkelerinde hedefli suikastler düzenlemeyi planladığını ifade etti.
2: Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki Ukrayna müttefiklerine hedef almayı planlıyor. Uyarı Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'ndan geldi. Manhattan Federal Mahkemesi'nde açıklanan iddianamede bir istihbarat ağının Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerde kişileri gözetlemek ve öldürmek üzere para ödediği ya da ödemeye çalıştığı belirtildi. İddianamede ağ tarafından işe alınan kişilerin Avrupa ülkelerindeki sivil ve askeri altyapıya yönelik terör eylemi gerçekleştirmek üzere görevlendirildiği kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı ise Rus istihbarat servisleriyle bağlantılı bir ağın Washington'da yaşadığı düşünülen bir Rus muhalife yönelik suikast planının FBI tarafından engellendiğini açıkladı. Buna göre Rusya istihbaratı adına hareket ettiği öne sürülen 5 kişi hakkında Amerika Birleşik Devletleri'nde ve başka ülkelerde saldırılar ve hedefli suikastlar düzenlemek amacıyla komplo kurdukları gerekçesiyle iddianame hazırlandı. İddianamede Rus istihbarat servisleriyle bağlantılı ağın en az 2024'ten bu yana Rus muhalifleri ve firarileri hedef aldığı belirtildi. Suçlanan kişiler arasında Rus istihbarat servislerinde görev yapmış eski albay Yuri Karamev, Rusya Federal Güvenlik Servisi görevlisi olan oğlu Kirill Karamev ve Rusya'da yaşayan Küba vatandaşı Oemis Romagoza Druti bulunuyor.
1: Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanı Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı. Kayıp 9 mürettebatı arama çalışması sürüyor.
3: Dünyalık haklarınızı helal ediniz.
4: Onun nereye gideceğini bilmediğimiz bir bekleyişin içindeydik. Üzüntümüzle sevincimiz bir arada, çok şükür ki yerine koyabildik kendisini.
0: Üzüntülüler çünkü babalarını kaybettiler. Sevinçliler çünkü cenazesini bulabildiler. 68 yaşındaki kaptan Hatay'da toprağa verildi.
5: Çok şükür diyoruz çünkü bir mezar yeri var. Dua edebileceğimiz, işte orada olduğuna kanaat getirebileceğimiz.
0: Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde 10 mürettebat vardı. 720 metre derinlikte tespit edilen geminin mürettebatından sadece birinci kaptan Yaşar Kayhan'ın cansız bedenine ulaşılabildi. 68 yaşındaki denizci memleketi Hatay İskenderun'da son yolculuğuna uğurlandı. Kayıp 9 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.
5: İnşallah onlar da bir an önce, öyle de böyle de artık günler geçti, bir şekilde bulunur. Onlar da bir yerleri olur. Onlar da, çünkü bekleyişin ne kadar kötü olduğunu biz 13 gün yaşadık.
3: Ecirlerinizi makbul eylesin.
1: Şimdi bu saati kapattık. Kısa bir aradan sonra para gündeme devam edeceğiz.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kadar uygun koşullarda saklanmayan ürünler de sağlık açısından tehdit oluşturuyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyat değil, ürünün saklama koşulu, etiketi,

0: tedarikçi ve üretim zincirinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor. İklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve aşırı hava olayları küresel ölçekte gıda güvenliği risklerini arttıran temel faktörler arasında.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: gerektiğini vurguluyor. İklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve aşırı hava olayları küresel ölçekte gıda güvenliği risklerini arttıran temel faktörler arasında.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Kısa bir aranın ardından para gündeminin ikinci saatine başlıyoruz. Hızlıca bir Ankara'ya gidelim. Habertürk muhabiri Buse Gençtürk Ankara'da. Bugün Finansal İstikrar Komitesi toplandı ve neredeyse eşanlı diyebileceğimiz pek çok kritik açıklama peşi sıra yapıldı. Hem Finansal İstikrar Komitesi'nden çıkan notlar neler, hem alınması beklenen tedbirler neler, ne konuşuluyor Ankara'da? Buse Gençtürk, sen anlat bize.
2: Sen Alkan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda Finansal İstikrar Komitesi sabah saatlerinde bir toplantı yaptı ve Borsa İstanbul'daki sert satışın ardından bu toplantının yapıldığını ifade edelim. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada ise Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmamaktadır denildi o açıklamada ve sorunun fon piyasasının belli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup geçici ve yönetilebilir olduğuna da dikkat çekildi ve piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi, makrofinansal istikrarın korunması alınabilecek tedbirlerin değerlendirildiğine dikkat çekildi ve bu kapsamda gerekli tüm adımların ilgili kurumlar tarafından atılacağında altı çizildi, süratle uygulamaya konulacağı ifade edildi ve bu tedbirlerin likidite sıkışıklığının giderilmesine yönelik ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik olacağı da ifade edildi. Açıklamada şu mesaj da önemliydi: sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığını, bu sorunun tespit edildiğinde de dikkat çekildi. Vatandaşların da resmi kaynaklardan yapılan uyarıları dikkate alınmaları rica edildi. Toplantının ardından bir açıklamada Merkez Bankası'ndan geldi. Bankadan yapılan açıklamada finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin dikkate alındığı ve likidite imkanların gözden geçirildiği ifade edildi. Yapılan düzenlemelere yer veriliyor o açıklamada. Haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı, likidite koşulları göz önünde bulundurularak

0: artırılacak. Merkez Bankası bünyesinde faaliyette bulunan bankalar arası para piyasasındaki bankaların borç alabilme limitleri, bankacılık sisteminin mevcut bilanço büyüklükleri dikkate alınarak da güncellenecek. Bir diğer düzenleme ise yine piyasalarda geçerli olan teminat iskonto oranlarına yönelik olacak. Bu oranlar gözden geçirilerek azaltılacak ve likidite koşulları takip edilerek gerekli tüm ek tedbirler her türlü durumda alınabileceği ifade ediliyor. Gerek görülmesi halinde SPK'dan da bir açıklama var ve kurul bir dizi önlem aldı. İlerleyen saatlerde de SPK tarafından alınan bu tedbirlerin de kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Sena Alkan.
1: Buse Gençtürk aktardı alınan tedbirleri, Ankara'da konuşulanları. Teşekkürler Buse. Şimdi Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Zeynep Ökten bizlerle. Hoş geldiniz değerli hocam.
2: Merhaba Sena Hanım. Evet, zorlu, dalga boyu çok yüksek bir ekonomik günden geçiyoruz.
1: Peki neden böyle oldu? Ne yaşıyoruz?
2: Evet. Şimdi tabii çok uzun süredir yaşadığımız bu enflasyonist ortam, insanların da gelirlerini enflasyonun üzerinde arttırma konusunda yarattığı bir hırsla birlikte riskli yatırımlara doğru yönelmeyi de tercih edildi. Şimdi fonlar burada çok riskliydi diyemeyeceğiz. Ama para piyasası fonları hepimizin işte tercih ettiği, yönlendirdiği fonlardı. Fakat bir takım fonlar birdenbire çok büyük gelirler yaratmaya ve fon toplamaya başladı ve de bu fonu toplayabilmesi için de çok daha yüksek bir getiri vermesi gerekiyordu ve insanlar da buraya doğru aktı. Fakat buradaki riskin oluştuğunu gözlemleyen en başta MSCI endeksi, yani yurt dışından küresel piyasaları inceleyen, hisse senedi borsaları inceleyen endeks Türkiye'ye karşı uyarılarda bulundu. Dedi ki bakın burada bir kriz yaşanacak ve dolayısıyla biz sizi MSCI'den çıkartacağız. Onun üzerine de SPK başta olmak üzere ekonomi yönetimi bir takım önlemler almaya başladı. Ve bu önlemlerle birlikte alınması gereken önlemlerdi. Burada bu fonlar likitte darlığına düştü ve böyle olunca da çok yüksek borçlanmaya doğru gittiler ve bu borcu yönetebilecek bir likitteye de sahip olmadıklarından temerrüte düştüler. Ve arka arkaya gelen bu temerrütler birkaç gün içinde, işte ilk önce pusula yatırım, arkasından Terra Holding ve bunların bir ay boyunca size ödeme yapamayacağız, temerrüte düştük açıklamalarıyla birlikte sistem birdenbire alt üst oldu. Bir domino etkisiydi ve bu domino etkisiyle birlikte işte burada borsada da çılgın düşüşler gördük. Bunun üzerine hemen Finansal İstikrar Kurulu toplandı ve bugün bir takım açıklamalar geldi önlem alacağız diye ve ilk önlem de Merkez Bankası'ndan geldi. Merkez Bankası dedi ki biz burada bankalara likitte sağlayacağız. Yani biraz evvel söyledim ya, bu bir likitte kriziydi ve dolayısıyla bankalara biz size likitte sağlayacağız. Likitte sağlama miktarını da çok ciddi vaziyette arttırdılar ve dolayısıyla birdenbire borsada özellikle bankacılık hissesinde yukarı doğru gidişleri gözlemledik. Onun için dalga boyu yüksek diyorum. Yani gelen bir haberle birdenbire aşağı doğru inen ve işte borsada hemen bir kesme işaretinin gördüğü, piyasada hareket edememe durumunun oluştuğu kararlar alındı. Sonra bir baktı ki yeni bir açıklamayla borsa yukarı doğru çıkmaya başladı. Dalga boyu çok yüksek. Burada hakikaten daha sakin olmamız lazım. Bu demek değildir ki, yani buradaki fonlar temerrüte düştü, eyvah diğer tüm para piyasası fonları da temerrüte mi düşecek? Hayır, hiç alakası yok. Dolayısıyla diğer fonlarda olanların son derece sakin vaziyette hareket etmesi lazım. Bakın borsada yukarı doğru çıkıyor çünkü bir fon dediğimiz şeyin içinde, yani bir para piyasası fonu aldığınız zaman o fonun içinde neler var, bunlara bakmamız lazım. İşte hisse senedi var, acaba hangi hisseler var, BIST 30'dan mı var, daha aşağıdan mı var ve bunlar yukarı doğru çıkıyorsa anlamalıyız ki bu fonda bir kaybımız olmayacak ve eğer fon sahibine de güveniyorsak o zaman burada sakince beklememizde fayda var diye düşünüyorum. Evet, çalkantılı.

0: günler. Hafta sonuna kadar pek çok önlem arka arkaya gelecek muhakkak. Ki hafta sonu da dahil olmak üzere bir işte hani insanlar arasında ya daha çok spekülatif konuşmalar yapılmasın, soru işaretleri kalmasın diye hafta başına daha temiz bir vaziyette başlayacağımızı düşünüyorum.
1: Şimdi 13 binin altında başladık. Biz programa başlarken BIST yüz endeksinde yukarı doğru bir yükselişi de görüyoruz. 13.446-444 puan seviyelerinden devam ediyor. Bir rahatlama var sanki, öyle mi görünüyor hocam? Bir bu soru. Bir de şu, yani görüyorum mesela yatırımcı özellikle dünden bu yana kaygılı olanlar, ne oluyor, ne yapacağız, ne yapayım, ne yapmalıyım diye soran çok var. Tabii ki yatırım tavsiyesi olmasın bu noktada ama ya bir şey söyleyecek olsanız o ne olur, onu da merak ediyorum hakikaten.
0: Yani işte demin söylediğim gibi
1: Panik
0: kesinlikle
1: yapmayın.
0: sakin kalmak. Şimdi bakın borsada bu kadar düşüşler, her zaman söylüyorduk Türk işte borsamız son derece ucuz. Bu düşüşlerle birlikte esasında bir borsada fırsat imkanı doğmaya başladı. Yani toparlamaya başladılar. Tamam, yabancı yatırımcıda ciddi bir çıkış vardı. Belki onlar da geri gelecekler ama orada bize ilk önce bir gözlemlemeleri lazım. Yani hakikaten burası bir sakinleşti, gereken önlemler alındı mı diye, ki bu gereken önlemler de alınıyor. Yani bu sabahki Finansal İstikrar Kurulu'nun yaptığı açıklamalar, sakin olun biz gerekli önlemleri alıyoruz. SPK bir önlemler dizisi açıklamaya başlıyor. Merkez Bankası likiditeyi arttıracağım diyor. Dolayısıyla burada bir toparlanma imkanı var. Emlak katılım, pardon. Dedi ki ben kamu sektörü olarak işte katılım evimi, bir evimi alacağım. Dolayısıyla burada ne diyor? Kamu, ben buradayım. Kamu güvencesi altına almaya başlıyorum. Onun için panik olmayın, sakin olun diyor. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Sakin olmakta fayda var. Yani zaten şu anda bakın bu Terra Portföy ve Pusula'nın da hisseleri olan, fonu olan insanlara en az bir ay boyunca bir ödeme yapılmayacağı ve dolayısıyla bu bir aylık süreç içinde bunlar bir fon satışı gerçekleştiremeyecekler. Burada da yüklü bir fon var. Dolayısıyla buradaki hareketsizlik zaten bir sakinlik de getirecektir mutlaka. Onun için sakin olmakta fayda var diye düşünüyorum. Çünkü kamu bu işe elini attı. Önemli bir şey bu. Domino etkisi daha hızlı vaziyette yukarı doğru gitmeye başlasa çok olumsuz etkilenirdik. Ama şu anda toparlanmayı gözlemliyoruz.
1: Bu domino etkisi diye tabir ettiğiniz ve Finansal İstikrar Komitesi'nin açıklamasında da bulaşma riski diye ifade edilen bir durumun olma ihtimalini şu noktadan sonra halen daha görüyor musunuz?
0: Ya olabilir, bazı fonlar yani zaten bu sadece iki fonla kısıtlı kalmayabilir. Yani Pusula ve Terra mıdır tüm problemi yaratan? Yani burada başka fonlarda da bir iltihaplanma, yarada iltihap birikmesi olabilir. Sistemde bir bozukluk olabilir ama burada şu anda artık ekonomi yönetmeyi bunu göz önüne aldığı için çok daha hızlı hareket edecek ve gerekli önlemleri alacaktır diye düşünüyorum. Yani birdenbire işte Pusula'nın ortaya çıkışı, Terra'nın temerrüte düşmesiyle hızlanan bu hareketi daha sakin vaziyette yönetebilecek bir ekonomi yönetimi olduğunu düşünüyorum.
1: Bir soru daha size. Bugün bir dizi tedbiri SPK açıklayacak. Henüz bilmiyorum. En son baktığımda internet sitesinde yoktu. Ne gibi, halen daha yokmuş, editörüm Deniz de uyarıyor. Ne gibi tedbirler bekliyorsunuz? Ne gelirse piyasaya nasıl yansır?
0: Evet, esasında SPK'nın aldığı önlemler hani daha önce de söylediğimiz bu regülasyonlar, son bir ay içinde yapılan regülasyonların esasında uygulamaların devamı gelecek. Yani Sena Hanım, MSCI bizi uyardı. Onunla birlikte SPK önlemler almaya başladı. Bu önlemleri almaya başlayınca o içinde cerahat birikmiş olan fonlar bu önlemlerin baskılanmasıyla birlikte patladı esasında. Yani gerekli önlemler alınmaya başladığı zaman zaten sistemde bozuk olan fonların patladığını gözlemledik. Onun için bu önlemlerin devamı gelecek. Yani bir şekilde biraz önce başka bir yayında da onu söyledim.

0: Bu bir elek ve bu elek içinde zayıf olan fonlar, yaralı olan fonlar elenecek ve güçlü olanlar devam edecek. Onun için sistem daha güçlü vaziyete getirilecek vaziyette SPK'da önlemler geleceğini düşünüyorum.
1: O zaman siz başka fonlarda da yani o elek diye tabir ettiğiniz sürecin yaşanacağını düşünüyorsunuz.
0: Yani şimdi bunlar çok büyük fonlardı. Fon değeri büyük şeylerdi. Yatırım araçlarıydı. Fakat bunun dışında da daha ufak olanlar karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla tabii ki tüm fonların içeriğini bilme ve bunları hissedebilme yani veri olmadıktan sonra imkanımız yok. Ama bunlar geçen haftalarda konuşulan zaten içinde düşünülen fonlardı. Bunun dışında yeni bir fon konusunda da çok ciddi bir spekülasyon şu anda yok. Ama başka da olabilir. Bu konuda ben de tam olarak bilgi veremem.
1: Tabii yani kimse bir şey diyemez. Ama mesela Merkez Bankası'ndan şöyle bir yine o da piyasayı rahatlatan bir açıklamaydı. Yani likidite imkanlarını gözden geçirdik. Haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı likidite koşulları göz önünde bulundurularak artırılacak. Zannederim en kritik hamlelerden biri de bu oldu, öyle değil mi?
0: Evet tabii ki, yani o çok sakinleştirdi. Bankacılık endeksinin yukarı doğru çıkmasının sebebi de o. Çünkü bankacılar çok ciddi bir likidite aktarımı var. Ve dolayısıyla bu bollaşan likidite ile birlikte fonlar da bir parça daha rahatlayacak. Çünkü biraz evvel söylediğim gibi bu bir likidite kriziydi. Ama hani bunun gelecek dönemlerde likidite bollaşmasının piyasada yaratacağı olumsuz etki, özellikle likidite bollaşması işte dezenflasyon sürecinde esasında çok da tercih ettiğimiz bir sistem değildir. Ama şu anda önemli olan bu kanamalı yaranın kanamasını durdurmaksa şu anda likiditeyi artıracağız. Daha sonra bunun ikincil etkilerini düşünmeye başlayacağız.
1: Öyle bir ikincil etki olabilir diyorsunuz. Yani bizim dezenflasyon politikamıza da bir şekilde sirayet edebileceğini düşünüyorsunuz yakın zamanda.
0: Tabii. Yani likidite genişlemesi bir şekilde enflasyonla mücadele konusunda çok da istediğimiz bir sistem değildir.
1: Çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Profesör Doktor Zeynep Ökten, çok sağ olun katıldığınız için. Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi. Şimdi konuklarımız da var. Konuşmaya devam edeceğiz. Hem bu likidite ile ilgili gelen kararlar, likidite sıkışıklığı, borsadaki durum, hem de daha ötesi var. Başka gündem başlıklarımız da var. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör bizimle beraber. Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet bizimle beraber. Birazdan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay da aramıza katılacak. Günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, merhabalar Sena Alkan.
1: Çok teşekkürler. Nasuh Bey, sizinle bir başlayalım. Ben, ne oluyor Ankara'da, ekonomi yönetimine konuşuyor?
2: Şimdi burada yapılan açıklamaların piyasayı en azından bir parça rahatlatan, yani hem borsanın tekrar kendisini toparlamasına yönelik sonuçları ortaya çıkmaya başladı. Fakat az önce hem Zeynep hocamı dinlerken hem de bu krizi dün itibariyle takip ederken bazı şeylere dikkat çekmek istiyorum. Çünkü bir taraftan Merkez Bankası'nın da bir hamlesi var. Hani eğer ek tedbir gerekirse alacağız. Sayın Bakan'ın da dün bizde yayını vardı aslında. Habertürk Bloomberg ortak yayını. Orada da buna dair aslında genel anlamda da bir takım mesajlar verdi. Fakat şöyle bir problem var tabii ki. Hani her zaman söz ediyoruz ya, yani yatırım güvenliği önemlidir diye. Bu genelde konuşulduğunda hani yurt dışından gelen yatırımcıların Türkiye'deki işte hukuk süreçler vesaire gibi sorunlar karşısındaki pozisyonu olarak anlaşılıyor. Oysa aynı şey kendi içinizdeki, yani ya 1.000 liralık yatırımdan tutun da hani sonsuz artık ne kadarsa rakamlara kadar olan kişisel yatırımlarla da ilgili bir durum. Yani yatırım güvenliği dediğiniz şey aynı zamanda bu yatırım yapan kişinin yatırım yaptığı alandaki kurum, piyasadaki o fon ya da her neyse bunun işleyişine dair sağlıklı bilgilere sahip olması bir yanıyla. İkincisi, tercih ettiği fonların neler yaptığını, neler ürettiğini, neler aldığını, neler sattığını gerçekten bir yatırımcı bilinciyle takip edebilmesi. Bir üçüncüsü de elbette bütün bunlarla birlikte bir yatırım kültürünün oluşması gerekiyor. Şimdi burada tabii ki bir anda böyle bir şey ortaya çıktığında normal şekilde işleyen fonlar ya da benzeri mekanizmalarda da bir takım sıkıntılar ortaya çıkmasın ya da derinleşmesin diye şu anda tedbir alınıyor. Ancak bence daha geniş bir tedbir paketine ihtiyaç var Sena. Peki, bu söylediklerim çok, yani yatırım kültürü, yatırım...
1: Affedin, burada duralım, devam edeceğiz. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi İstanbul'da Adnan Menderes'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreninde

0: de konuşuyor, hızlıca bir döndük.
1: Bakanımız İsmail Namık dedi ki, darbenin henüz ilk günlerinde kaybettik. Darbeciler onun ölümünü sözde intihar olarak duyurdular. Ancak biz darbenin karanlık şartlarında oluşturulan bu anlatıyı kabul etmiyor. İsmail Namık Gedik'i 27 Mayıs zulmünün mazlumu ve şehidi olarak rahmetle yad ediyoruz. Ardından Yassıada'da milletimizin vicdanında hiçbir zaman karşılık bulmayan bir yargılama süreci de işletildi. Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan 16 Eylül 1961'de, Adnan Menderes ise 17 Eylül 1961'de ölümsüzlüğe yürüdüler. Dar ağacına gönderilen 3 devlet adamıydı. Fakat aslında asıl hesaplaşma milletin iradesiyleydi. Ezan-ı Muhammedi'nin yeniden asli hüviyetiyle semalarımızda yankılanması ve Anadolu insanının devlet yönetiminde söz sahibi olması bu iradenin yükselişinin en güçlü işaretleriydi. Onlar zannettiler ki Menderes'i, Zorlu'yu, Polatkan'ı ve Gedik'i ortadan kaldırınca bu irade de ortadan kalkacak. Oysa bu aziz milletin gönlüne yerleşmiş sevgiyi dar ağacına çekemezsiniz. Bu milletin hafızasını idam edemezsiniz. Üstad Necip Fazıl'ın merhum Menderes'in şehadetinin ardından kaleme aldığı Zeybeğim şiirindeki o derin sızı üzerinden 10 yıllar geçse de hala yüreğimizi titretmeye devam ediyor. Zeybeğimi birkaç kızan vurdular. Çukurda üstüne taş doldurdular. Ya bir de kalkarsa diye kurdular. Zeybeğim, Zeybeğim ne oldu sana? Allah deyip şöyle bir doğrulsana. Evet, bu millet doğruldu ve merhum Necmettin Erbakan'la, merhum Turgut Özal'la, Türkiye yüzyılının lideri muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la ayağa kalktı. Menderes, Polatkan, Zorlu ve Gedik ise milletimizin gönlünde her geçen yıl daha büyük bir rahmetle, minnetle anılmaya, şükranla yad edilmeye devam etti. Muhterem misafirler, Türkiye'nin yakın tarihini milletimizin kendi iradesine sahip çıkma mücadelesi olarak da okumak gerekir. 27 Mayıs'tan 12 Mart'a, 12 Eylül'den 28 Şubat'a, 27 Nisan e-muhtırasından 15 Temmuz'a uzanan süreçte vesayet zihniyeti farklı biçimlerde tezahür etti. 15 Temmuz gecesi ise muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla alanlara, meydanlara çıkan aziz milletimiz tankların karşısına dikilerek bu vesayet zincirine tarihi bir kıyamla dur dedi. O gece milletimiz Menderes'in yeter söz milletindir iradesini bir kez daha meydanlarda kahramanca haykırdı. İşte bunun için açıkça ifade ediyoruz. Bu aziz millet kendi bağrından çıkarak millet uğruna bedel ödeyen milletin adamlarını unutmadığı gibi milletimizin değerleriyle, mukaddesatıyla, iradesiyle ve tarihiyle savaşan vesayet zihniyetini ve darbeci zalimleri de asla unutmayacaktır. Bir tarafta darbenin karanlığı, Yassıada'nın zulmü ve dar ağaçları. Öte tarafta milletin gönlünde 65 yıldır yaşayan Menderes, Polatkan, Zorlu, Gedik ve ileri. Zaman zalimin hükmünü aşındırmış, mazlumun hatırasını ise büyütmüştür. Çünkü zulüm bir insanın sesini susturabilir. Fakat hakikatin sesini susturmaya muktedir olamaz. Hani Üstad Sezai Karakoç ne güzel ifade ediyor.

0: Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Evet, kurtulamadılar. Milletin vicdanından da tarihin hükmünden de kurtulamadılar. Ebediyen de kurtulamayacaklar. Kurulan dar ağaçları Menderes'i milletin gönlünden asla silemedi. Yassıağ da Zorlu'nun ve Polatka'nın hatırasını unutturamadı. 27 Mayıs'ın karanlığı Namık Gedik'in adını hafızamızdan çıkaramadı. Aradan geçen 66 yıl göstermiştir ki hakkın ve hakikatin hükmü bakidir. Bu vesileyle aziz milletimizle önemli bir kararı paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü imzasıyla merhum İçişleri Bakanımız İsmail Namık Gedik'in naaşının Adnan Menderes Anıt Mezarı'nın bulunduğu bu alana nakledilerek defnedilmesi kararlaştırılmıştır. Şehitlerimizin aziz hatırasına gösterdiği bu büyük vefa dolayısıyla muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle merhum başvekilimiz Adnan Menderes'i, merhum bakanlarımız Hasan Polatkan'ı, Fatih Rüştü Zorlu'yu, Ahmet Tevfik İleri'yi ve Namık Gedik'i rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyorum. Onların millet sevgisini, mukaddesat haysiyetini ve bizlere bıraktıkları emaneti gelecek nesillere taşımaya devam edeceğiz. Cenab-ı Hak hepsine gani gani rahmet eylesin. Mekanları cennet, makamları âli, ruhları şad olsun. Tekrar sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.
1: Peki, İçişleri Bakanı'nın açıklamaları ekrandaydı. Ekranlarınıza şimdi bir son dakika gelişmesi gelecek. Çok önemli. SPK'dan bir dizi karar bekliyorduk. Geldi ve bakıyorum şöyle önümde upuzun bir liste de var. Habertürk muhabiri Buse Gençtürk'ü gördüm. SPK ne diyor? Bu portföy şirketleriyle ilgili bir işlem kapatma kararı deniyor. Detayı nedir?
2: Sena Alkan Sermaye Piyasası Kurulu Finansal İstikrar Komitesi toplantısından yaptığı açıklamada son dönemde yaşanan gelişmelerin kurul tarafından takip edildiğini ifade etmişti ve kurul tarafından da bir dizi tedbir alındığını belirtmişti. O tedbirlerin de önümüzdeki saat dilimlerinde açıklanması bekleniyordu. İşte o beklenen açıklama geldi ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre aralarında Tera Portföy Yönetimi, Pusulu Portföy Yönetimi olmak üzere 7 şirket hakkında bir kapatma, alım satım yönünde işleme kapatma kararı alındığını belirtelim ve borsaya likidite desteği sağlamak amacıyla bu tedbirler alındı. Kredili sermaye piyasası aracı işlemlerin devamı süresince de öz kaynak koruma oranı asgari %35'ten %20'ye indirildi ve bu uygulama 2 Ekim 2026 tarihine kadar devam edilecek. 7 şirketin yönetim şirketine yönelik de bir işleme kapatma kararı alındı. Tefas'ta alım ve satım yönünde Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda artık bu şirketler alım ve satım yapamayacak diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Buse Gençtürk bu önemli tedbirin kararın detaylarını bizlerle paylaştı. Şimdi konuklarımız vardı. Nasuh Güngör, Mustafa Balbay ve Mehmet Acet bizimle. Tam da bu konuyu konuşuyorduk. Bu kararla ilgili de değerlendirmenizi alarak hızlıca bir devam edelim. Nasuh Güngör buyurun devam ediniz.
3: Tamam, çok kısa iki cümle söyleyeceğim. Lütfen. Demin söylediklerime ilaveten burada esas olan hikaye yani kişisel yatırımların güvenliğini sağlayacak olan da yine denetimdir. Burada da ciddi bir denetim noksanlığı ve zaafı olduğunu da söylemek durumundayım. Yani diğer hani insanlar bilinçli olsun, ne aldıklarını ne sattıklarını bilsinler. Buraya kadar tamam ama burada bir denetim zaafı olduğunu altını çiziyorum. Bu kapatma kararı da belki orada mağdur olanların rakamlarının ödenmesi anlamında. Eğer likidite desteğinden kasıt da buysa ilk tedbirde.

0: Yani tekrar bir hareketlilik oluşturmasınlar, önce mevcut problemi çözsünler şeklinde bir karar olarak görünüyor. Söyleyeceklerim ilk turda böyle.
1: Teşekkürler. Mustafa Balbay, sizinle devam edelim. Bir bu yaşananlara ne diyorsunuz? Üst üste gelen açıklamalar ve en nihayetinde SPK'dan işlem kapatma kararı. Buyurun.
2: Senan, tabii yeri geldikçe vurguladığımız gibi yani güven çok önemli bir unsur. Çok önemli. Hani en önemli sermaye belki de. Şimdi son dönemde Ankara'da biz şunu duyuyoruz. Yani hani Türkiye'ye yatırımcı çekilmesi için çabalar var. Ama Türkiye'den çekilen yatırımcı, Türk yatırımcıların Türkiye'den çekilmesi gelenlerden daha fazla diye bir değerlendirme duyuyoruz. Yani genel hani piyasadaki duruma bakıp. Yani bu tablo yani onu da biraz tamamlamış oluyor. Hani konunun ayrıntılarıyla ilgili hani biz ekonomi alanında uzmanlığı değiliz ama ekonomi de politikadır. Siyasetin bir ucu da ekonomidir. O boyutuyla söyleyebileceklerim yanıyla bunu vurgulamak isterim. Bir de bu alan Sena Hanım hani doğrusu benim çok da işim olmadı böyle şeylerle. Bir tek çocuklarımın eğitim için para biriktireyim duygusuna kapılmıştım. Onu da bir bankada değerlendirmek için başka bir hayalim olmadı ama ben çevremde şunu görüyorum. Tek işi bu tür şeyler olanlar var. Yani belki bir bilgilendirme gerekiyor. Mesela birinde yani beni taşıyan bir kaptan abi çok kötüyüm dedi. Bu ay her şeyi batırdım dedi. Anlattı biraz. Ben herhalde işte lanet olsun dedi ve bu alandan çekilecek diye düşündüm. Ne yapacaksın dedim. Abi bir toparlayayım kendimi. Neresinden girebilirim bir daha bakacağım dedim. Yani demek ki hani bu alanda böyle bir hani çok da bizim ufkumuzda olmayan ama hani kuralları da çok belli olmadığı için, sevgili Güngör'ün dediği gibi belki denetim mekanizmaları güçlü olmadığı için yerine göre hani borsada çok özür diliyorum tırnak içinde hani keriz tokatlama diye ya da silkeleme dedikleri hani yöntemlerin de zaman zaman konuşulduğu bir ortamdayız. Hani ben de bu sabah yine bilen bir iki arkadaşı sordum. Hani dün geceki toplantılarla ilgili tam merhem olması zor dediler. Yani iyi bir güven lazım dediler. Ben de bu kadar vurgulamış olayım.
1: Teşekkürler. Mehmet Hacat'a geçeyim. Mehmet Bey, bilmiyorum ne diyeceksiniz. Hakikaten burada sorun nerede? Şimdi...
3: Evet, şimdi iki sene aşkın bir süredir borsayla alakalı olarak zaten bir güven problemi ortaya çıkmıştı Sena Hanım. Yani burada borsa okur yazarlarının dahi anlayamadığı bir takım spekülatif, manipülatif hareketlilikler olduğu, işte biraz önce Mustafa Bey'in bahsettiği kavramlar da kullanılıyor. Ama normalde yani borsaya girilirken, borsada işlem yapılırken bir takım öngörülebilir hususlar vardır. Bu öngörülebilir hususlar üzerinden yapılan yatırımlar belli bir güven ilişkisi içerisinde ilerler. Kazanılır, kaybedilir ama bu dediğim gibi belli öngörüler çerçevesinde ilerlerdi. Şimdi burada spekülatif ya da manipülatif bir şekilde belli hisselerin yukarı doğru çıkartılması ya da aşağı doğru indirilmesi ve borsanın bu anlamda bir öngörülemezliğini beraberinde getirdi. Yani nice benim de tanıdığım böyle borsada geçmişte borsaya olan hakimiyetiyle bildiğim tanıdığım kişiler ciddi zararlar yaşadı. Şimdi dolayısıyla
1: yani
3: burada bu öngörülemezlik
1: bile etkileyen bir süreci görüyoruz yeri geldiğinde.
3: Tabii yani
1: söylüyorsunuz.
3: Şimdi borsayı ne etkiler? Biz aşağı yukarı biliyoruz. Yani haber akışı etkiler mesela, değil mi? Siyasal bir kriz olduğunda, bir savaş ortaya çıktığında, bir savaş riski ortaya çıktığında, ekonomik gerekçelerle mesela işte faizlerin yüksek olduğu ortamlarda ya da yükselme eğilimi içinde olduğu ortamlarda borsa düşer. Bunların hepsi hani o borsa okur yazarlığı kısmına giriyor. Öngörülebilirlik derken de kastım biraz bu. Veya bazı şirketlerle alakalı, yani o şirketin ya aldığı bazı kararların borsada kendi lehine işleyeceği öngörülür. Ama bir bakmışsınız hiç böyle bir şey olmuyor. Bunların dediğim gibi biraz bu anlamda borsa içerisinde borsaya nüfuz eden çeşitli kişilerin ya da şirketlerin, portföy şirketlerin, işte şu anda bu son dakika haberde de geçen bu şirketlerle alakalı da zaten bu tür iddialar söz konusu idi.
1: Evet, mesela bazı yani şirketlerin aldıklarına şekilde dönük de yine geliyor mesela böyle haberler. İmalat kısmında değil de bazı şirketleri devraldıklarına dönük gibi. Buyurun.
3: Dolayısıyla burada ihtiyaç olan borsadaki borsaya olan güveni artırmak ve hem iç yatırımcılar hem de dış yatırımcılar

0: yatırımcılar açısından borsanın tekrar cazip hale gelmesini temin etmek. Yani bu adımlarında biraz ben bu anlamda bu borsada kaybolan güven ya da azalan güveni yeniden tesis etmeye dönük bir amacın da burada olduğunu görüyorum.
1: Teşekkürler. Bu arada şirketler değil, bu yani yönetilen fonlar, bazı fonlar, toplam 130 fon, bunlara dönük bir hareket, onu da söyleyelim, bu kapatma kararı. Şimdi bir başka sıcak başlık, yine o da geçtiğimiz dakikalarda geldi. Habertürk muhabiri Alihan Tok'a gideceğiz. Çünkü Kaşif Kozinoğlu soruşturması bir süredir devam ediyordu, biliyorsunuz. Yeni gözaltılar var. Alihan, kimler neden gözaltına alındı? Son durum nedir? Sen anlat bize, sonra konuklarımızla bir değerlendirelim.
2: Evet Sena Alkan, burada şimdi yeni 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve 3 kişi gözaltına alındı. Bunlardan Ali İşgören ve Necip Doğan, o dönemin savcıları. Ali İşgören o dönem Nisan 2012'de davaya takipsizlik kararı veren savcı, FETÖ'den ihraç edilmişti ve o gözaltına alındı. Bir diğeri de ki aslında Ali İşgören'in o dönem verdiği kararda, yani takipsizlik kararında hiçbir kişinin, hiçbir üçüncü kişinin yükümlülüğü bulunmadığı, hiç kimsenin görevi kötüye kullanmadığı, herhangi bir ihmal ya da kasıt olmadığına karar verildiğini de ifade edelim. Yani bu kararı neye göre verdi, tüm bunlar araştırılacak. Bir diğeri Necip Doğan, o dönem olay yeri incelemeye de katılan cezaevi savcısı ve olay yeri incelemede şöyle detaylar da var. Yani odanın hemen kapatılmadığı, olay yeri incelemenin odayı mühürlemediği, ancak gece saatlerinde olay yeri incelemenin geldiğine dair ciddi ihmallere dair iddialar var. Dolayısıyla tüm bunlar da araştırılacak. O da gözaltına alındı, Necip Doğan da. Bir diğeri de koğuş arkadaşları Hasan Ataman Yıldırım'la Hasan Atilla Uğur, ikisi de gözaltı kararı verildi. Burada Hasan Ataman Yıldırım emekli deniz yüzbaşı ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşıydı. Ölüm anında ilk yanında olan kişiydi. Dolayısıyla burada Hasan Ataman Yıldırım gözaltına alındı ama Hasan Atilla Uğur Kıbrıs'ta olduğu tespit edildi. Onu da gözaltı işlemleri devam ediyor. Henüz gözaltına alınmadı. Yakalanma işlemleri devam ediyor. Yani iki koğuş arkadaşı ve o dönem soruşturma yürüten iki savcı, gözaltı kararı verilenler bunlar. Üç kişi gözaltında, Hasan Atilla Uğur'da yakalama çalışmaları devam ediyor.
1: Alihan Tok aktardı. Şimdi şöyle, Ali İşgören dosyaya takipsizlik yazan başsavcı Necip Doğan, o dönemin cezaevi savcısı Hasan Ataman Yıldırım, Kaşif Kozinoğlu'nun diğer koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur da yine koğuş arkadaşı. Ve bu soruşturmada dördüncü dalga geldi. Dasu Güngör nereye gidiyor?
3: Ya çok kısa şöyle söyleyeyim, zamanımız daralıyor gördüğüm kadarıyla. Yani burada zaten o dönemde konuşulanlardan farklı bir şey konuşmuyoruz. Yani burada o süreçlerin, daha geçmişteki süreçlerin mağduru olan, yılları heba edilen bir arkadaşımız, bir dostumuz oturuyor, Mustafa Balbay. Yani insanlara ne kayıp yıllarını verebiliyorsunuz, ne kayıplarını geri getirebiliyorsunuz. Ancak en azından bunların üzerine gidilmesinin, yani kamuoyunda da benim görebildiğim kadarıyla getirdiği çok olumlu bir hava var. Belki bir daha böyle şeylere, bu tür şebekelere, bir takım organizasyonlara cüret edemesinler diye yavaş yavaş burada bir yere doğru geliniyor. Bence savcılar kısmı daha kritik burada. Çünkü bir dosyayı kapatmak, yani detaylarına inmeden, arka planında kim olmadan kapatmak ihmal gibi görülebilir. Ama bizatihi savcılar işin içinde ise, hani bu tuzun kokması gibi bir hikaye, işte orada bambaşka sonuçlar karşımıza çıkabilir. Ben tabii koğuş arkadaşlarıyla ilgili öyledir değildir bunu söyleyemem. Ama savcılarla ilgili geçmişten itibaren, özellikle bir isimle ilgili bazı hususlara vakıf olduğum için şunu söyleyebilirim. Burada öyle sıradan bir üzerini kapatma falan yok. Bizatihi üzerini örtmek, belki de organizasyonun parçası olmak gibi bir durumla karşı karşıyayız. Yani cinayet organizasyonunun.
1: Organize bir hareket, organize bir cinayet diyorsunuz. Bir yandan da Kurtlar Vadisi pusuyla ilgili de bir FETÖ incelemesi var değil mi değerli arkadaşlar? Onu da hatırlayarak Mustafa Balbay, buyurun size döneyim Mustafa Bey. Ne diyeceksiniz? Nasıl takip ediyorsunuz bütün bu yaşananları?
4: Yani doğru, Sena Hanım tekrar yaşatıyor bize o günleri. Ben o dönem Silivri'de tutukluydum ve Kaşif Kozinoğlu'nun bulunduğu koridor, yani Silivri biliyorsunuz 9 cezaevinden oluşan bir kompleks, zaten kampüs, yerleşke diye de geçiyor. bir nolu cezaevindeydik. Biz üç kez içeride cezaevi değiştirdik. Dört nolu, beş nolu ve bir nolu. Ve bütün Ergenekon tutukları bir nolu cezaevindeydi. Ve iki koridor ötedeydi. İşte o gün olağanüstü bir gürültü, çok uzatmayayım. Ertesi gün duruşmaların devamında benim anımsadığım, yani zaten kayıtlarda da ortaya

0: çıkacaktır. Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur o dönem ifade verdiler. Yani aynı koğuşta oldukları için. Hasan Ataman Yıldırım'ın da ben bu ölümü şüpheli buluyorum gibi hani kendi değerlendirmesini de tutanağa geçirttiğini anımsıyorum. Yani tabii ki resmi kayıtlarda ortaya çıkacaktır bu. Yani ve buna rağmen aradan hani yıllar geçer dosyayı kapatırsınız ayrı ama hani 6 ay sonra dosyayı kapatmak zaten normal değil. Sayın Savcı iş görenin yani 11 Kasım'da 12 Kasım'da Kozinoğlu'nun yaşamı sona eriyor, öldürülüyor fiilen. Yani ben de öyle bir şüphe içindeyim. Ve savcı 6 ay sonra hiçbir kusur yok burada diyor. Ki ifade verenlerin biraz önce söylediğim gibi kim bir soru işaretidir söylemesine rağmen. Tabii boyutu hem derinlemesine hem yatay olarak çok önemli. Mesela Kozinoğlu'nun ölümünden bir hafta sonra adli tıpa hırsız girmesinin de ayrıca derinleştirilmesi gereken bir şey olacağını tahmin ediyorum bu operasyon çerçevesinde. Çünkü yani adli tıpa hırsızın girmesi hani Merkez Bankası matbaasına hırsızın girmesi gibi bir şey. Yani hani böyle bir yer orası.
1: Öyle korunan bir yer diyorsunuz.
0: Evet. Hem ki öyle korunan,
1: daha
0: hem
1: önce burada çok adli tıp uzmanlarına da konuk aldık bu çeşitli soruşturmalarla evet. ilgili diyorlar ki yani çok yüksek güvenlikli, çok korunan, kamera kayıtlarıyla her yerinin izlendiği bir yer adli tıp kurumu.
0: Yani Deniz Ongun cinayetini de anımsayınca hani önce adli tıp bizde belge bilgi yok diyor, video yok diyor. Ardından işte tekrar yazı yazılınca yine yok deniyor. Üçüncü yazıdan sonra ha bulduk deniyor. Yani hani böyle bir gölge ister istemez. Herhalde bunu adli tıp kurumunu temsil edenler de böyle bir gölgeyi istemezler yani. Hani bunun açığa çıkmasını isterler. Yani çünkü orada doku örnekleri söz konusu ve hani bir yabancı madde olup olmadığı vücudunda yani bu çok hani en azından Türkiye'de genel olarak bizim güvenlik birimlerinin, adli birimlerin bu teknolojiyi, çağın bu teknolojisini dünyayla birlikte aşağı yukarı yakaladıklarını görüyoruz. Tabii Kozinoğlu davada yine ben de hani yeri geldikçe vurguladım. Herkese mektup yazmış o dönem. Bana da yazmıştı. Benim de Orta Asya kitabımı okumuş. Ortadaki Asya ülkeleri diye yazmıştım ben. Hatta sayfa sayfa şu sayfadaki yorumunuz bana şöyle geldi. Bu böyle geldi. Biliyorsunuz Afganistan'dan Türkiye'ye gelmişti. Getirilmişti. Yani kendisi gelmişti ifade alınacağı için. Ve orada vurguladığı da şeydi. Özellikle hani ben burada ülkemi o kadar iyi temsil ettim ki hani gerektiğinde herhangi bir hani vatandaşımız ya da güvenlik elemanımız birimimizin bir elemanım kaçırıldığında ya da Taliban'da bir sorun olduğunda çözecek güçteydik diyor. Yani böyle bir nüfuz, böyle bir güç edinmişti. Amerika'yı çok kızgındı. Mektubunda da dikkati çeken bir şey. Bunların her biri derinleştirilebilecek konular ama biraz önce Nasıl Güngör'ün dediği gibi hani hakikaten kimsenin böyle bir şeyleri cesaret edemeyeceği bir Türkiye istiyoruz artık. Şunu da noktalayayım. Hıfzı Topuz 100 yaşına yakın yaşamını yitirmişti ve çok kıymetli bir hani basın emekçisiydi ve basın tarihinin çok güzel bir basın tarihi kitabı vardır onun. Pek çok basın tarihi kitabı var Türkiye'de ama onunki çok böyle kapsamlı, faal meçhul cinayetleri de içeren. O bir yerinde şöyle anımsıyorum. Sabahattin Ali cinayeti aydınlatılsaydı Abdi Bekçi cinayeti olmazdı. Abdi Bekçi cinayeti aydınlatılsaydı Uğur Mumcu öldürülmezdi diye bir silsile getiriyor. Hani mesleki gazetecilik ölümlerinden. Hakikaten hani böyle bunların karanlıkta kalması karanlık güçleri cesaretlendiren de bir durum oluyor. Şu anda gelinen nokta henüz başı diye değerlendiriyorum ben. Devamında kimsenin cesaret edemeyeceği bir tablo oluşuyor diyeceğimiz bir durum arzu ederim doğrusu.
1: Teşekkür ederim. Bir yandan da az önce görüntüler şimdi yine geldi. Şimdi bu Kurtlar Vadisi pusu o sahne çok konuşuldu ama onunla beraber FETÖ incelemesi diziye de geldi. Bütün dizi pusu dizisinden bahsediyorum. Kurtlar Vadisi pusu. Mercek altında bu FG plakasından tutun da işte bilir kişiler oturup FETÖ adına algı yapılıp yapılmadığına ilişkin bir araştırma yapacak. Oradan ne çıkar sizce? Mehmet Acet buyurunuz lütfen.
2: Şimdi tabii şüpheli ölümler diye zikrediliyor. Bu sabah Adalet Bakanı Akın Gürley'in yaptığı açıklamada da bu ifade var. Şimdi yeni bir irade ortaya çıktı.

0: hem faili meçhullerle alakalı olarak hem de şüpheli ölümlerle alakalı bu şüpheleri giderme ve varsa bir cinayet, organize suç, bunu ortaya çıkarıp gerekli cezaları, müeyyidleri uygulamak. Bu da bu kapsamda yürüyen bir dosya. Şimdi günlerdir tabii bu görüntüler gözümüzün önünde dönüyor. Acaba burada Kurtlar Vadisi Pusu dizisine bir nüfuz edildi ve oradan o süreçte ilerleyen bir takım operasyonlarla alakalı bir takım subliminal mesajlar mı verildi soru. Temel yani şüphe getiren temel husus bu, soru işareti de bu. Burada tabii ifadeleri alınan senaristler, yapımcılar, onlar böyle kesinlikle bir durum olmadığını söyleyip bunu reddediyorlar. Tabii ki bu. Evet evet, öyle söylüyorlar. Burada tabii bu şüpheleri gidermek savcıların titizlikle yürütecekleri soruşturma, yine mahkemenin aynı şekilde titizlikle yürüteceği bir kovuşturma, bunun da ortaya çıkması çok da iyi olur. Yani gerçekten bu anlamda bir organizasyon söz konusu olmuşsa o dönemde ve bunun sonucunda bir cinayete dönük bir eylem söz konusu ise bu çok büyük bir hadisedir ve bunun ortaya çıkartılması gerekir. Şimdi Kaşif Kozinoğlu, işte dizide Kaşifoğlu diye geçiyor. O dönemde de popüler, yani gözaltına alınıp tutuklanması da ben hatırlıyorum. Çok konuşulmuştu. Buna binaen tabii gündemde olan bir konuydu. Ama kendi hikayesi de, yani geçmişten ölümüne kadar ya da tutuklanmasına kadar geçen sürede kendi hikayesi de tabii bu meseleyi önemli hale getiriyor. Yani FETÖ'ye karşı verdiği mücadele, görev yaptığı yerlerde bu konuda aldığı tutum, hazırladığı raporlar vesaire bir hedef haline getirmiş olduğu açık. Biraz önce Mustafa Bey Amerika'ya karşı ciddi bir tepkisinin olduğunu ifade ediyordu. Amerika demek, Batı demek, işte FETÖ'nün Batı ile Amerika ile olan angajmanı içerisinde eğer bir mantık yürüteceksek bu anlamda da bir hedef haline gelmiş olması söz konusu olabilir. Çok çeşitli konularda da mesela ben hatırlıyorum, notlar yazıyordu. Doğru, Mustafa Balbay'ın hatırlattığı. Bu Deniz Feneri kumpasıyla alakalı olarak da mesela o dönemde yazdığı notlar ortaya çıkmıştı ve Almanya'nın bir operasyonu olduğu yönünde ifadeleri vardı Kaşif Kozinoğlu'nun. Dolayısıyla bu anlamda uluslararası niteliği olan konularda hedef olabilecek bir kişi. Çok da hani aksiyon halinde olan, yaptığı işleri ses getiren bir kişi aynı zamanda. Bu konularda bir şüphe yok. Şüpheli olan husus doğal bir ölüm mü? Yoksa bir cinayet, bir zehirlenme vesaire var mı? İşte bir kabri fetih de yapıldı biliyorsunuz. Mezarı da açıldı. Oradan da belki yeni bir takım deliller elde edilebilir. Ben yani bu işin, bu konuyla alakalı şüphelerin giderilmesi ve gerçek sebebin ne olduğunu ortaya çıkartılmasına dönük çalışmaları çok önemli buluyorum.
1: Teşekkürler. Akın Gürlek de diyor ki Adalet Bakanı yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamaya kararlıyız diyor. Bakalım önümüzdeki günlerde nereye kadar gidecek? Daha yeni neler çıkacak bu soruşturma kapsamında? Çok sağ olun. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay ve Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet, bana eşlik ettiniz. Para gündemin bu diliminde teşekkür ediyorum. Böylece de sonuna geldik para gündemin. Yarın saat 10'da biz yine buradayız. Ben Sena Halkan beklerim. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Akşamın maçına bakacağız. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı ağırlayacak. Turquoise Stadı'ndaki mücadelenin başlama saati 22.
1: Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi macerası başlıyor. Siyah beyazlar lig aşamasının ilk hafta maçında Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı konuk edecek. 17 Eylül Perşembe günü Turquoise Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 22'de başlayacak. Müsabakayı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. İtalyan yönetiminde bu sezon istikrarlı bir görüntü çizen siyah beyazlar Fransız temsilcisini yenerek Avrupa serüvenine 3 puanla başlamayı hedefliyor. Marsilya karşılaşması öncesinde Beşiktaş'ta eksik oyuncu bulunmuyor. Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Vlahovic bir maç aranın ardından formasına kavuşacak. Fenerbahçe derbisinde hakareti nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Vlahovic bir maç ceza almış ve ligdeki Erzurumspor Futbol Kulübü karşılaşmasında kadroda yer alamamıştı. Olympique Marsilya karşısında yeniden siyah beyazlı formasına kavuşacak 26 yaşındaki golcü, İtalyano'nun gol yollarındaki en büyük kozu olacak. Konuk ekip Marsilya ise sezona iyi başlamadı. Mavi beyazlar Fransa Lig 1'deki ilk 4 maçında bir galibiyet ve 3 yenilgi aldı. Üst üste 3 maçtır sahadan mağlup ayrılan Fransa temsilcisi bu maçla birlikte çıkışa geçmek istiyor. Marsilya'da bu karşılaşma öncesi önemli bir eksik bulunmuyor.
0: Temsilcimiz Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano ve Panamalı sağ bek Amir Murillo bu karşılaşma öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Italiano, Trossard'ın Marsilya maçında olmayacağını söyledi.
2: Her şeyi çok iyi şekilde yapmalıyız. Geçen maçlardan daha da iyi olmalıyız. Değerli ve kaliteli bir takıma karşı oynayacağız. Avrupa gerçekten zor. Bizim grubumuz çok daha zor. Kendimiz olmalıyız ve daha iyi bir şekilde devam etmeliyiz. Yine kazanmak isteğimizi sürdürürsek güzel bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyoruz. Trossard yarın kadroda olmayacak. Çünkü tendonunda bir ağrısı var. O yüzden %100 hazır değil. Ama umarım Ahmet maçına yetişir. Çünkü milli araya girmeden önce çok zor bir deplasmana gidiyoruz ve bizim için de büyük bir kayıp olmaması için üzgünüm. Beşiktaş olarak turnuvaları en iyi şekilde onur etmeliyiz. En iyi şekilde çalışmalıyız. Avrupa Ligi bizim için mini lig gibi. Buraya girmek için çok çalıştık ve 3 zor turu atladık. Şimdi 8 maçta en iyisini yapmalıyız ve tur atlamalıyız. Beşiktaş gibi olmalıyız. Taraftarı mutlu etmeliyiz. Asla pes etmemeliyiz. Hedefimiz iyi sonuçlar, ilk 8 ve ilk 24. Güzel bir iş çıkarmak istiyoruz.
3: Biz Avrupa'da oynamak için şu ana kadar çok mücadele ettik. Buraları atladık. Yarın da güzel, pozitif bir sonuç almak istiyoruz ve mutlu bir şekilde karşılaşmadan ayrılmak istiyoruz.

0: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Özbek transfer döneminde yapılan eleştirilere cevap verdi.
1: Tabii bu transfer döneminde en çok eleştiri aldığımız konulardan bir tanesi geç kaldı. Özellikle taraftar tarafından niye geciktiniz, niye geç kaldı? Sen haklı olabilirler. Fakat transfer dönemlerinin başarılı yürütülebilmesi iki şeye bağlı. Bir, yaptığınız transferler performansı nasıl, takıma uyumu nasıl, sahadan ne veriyorlar, bu bir. İkincisi de ve bence çok daha önemlisi, bu yaptığınız işin finansal boyutu ne? Galatasaray'ın finansal yapısına uygun mu, değil mi? Bütün çabamız, bu yöndeki bütün çabamız Galatasaray'ın eksiklerini en iyi şekilde tamamlayacak transferleri yapmak ve finansman boyutu itibariyle Galatasaray'ı zora sokmayacak bir yapının peşinde koştuk. Onun için bazı gecikmeler oldu. Başarılı bir transfer dönemini Galatasaray için en uygun şekilde geçirdiğimizi düşünüyorum ve yeni transferlerimize de hoş geldin diyorum ve Galatasaray'a katkı vermeye, Galatasaray'ın başarısı için çalışacaklarından da son derece eminim.
0: Marco Asensio formasına kavuşuyor. Fenerbahçe sakatlığını atlatan ve bir süredir bireysel antrenmanlarını sürdüren İspanyol futbolcunun Eyüpspor maçında kadroda olacağını açıkladı.
2: Fenerbahçe'de Marco Asensio sevinci yaşanıyor. İspanyol futbolcu uzun bir aradan sonra formasına kavuşuyor. Fenerbahçe kulübü yıldız ismin maç kadrosuna dönebilecek fiziksel seviyeye ulaşmak için bireysel idmanlarını sürdürdüğünü açıkladı. Asensio'nun Eyüpspor maçının kadrosuna alınacağı belirtildi. İspanyol futbolcu sakatlığı sebebiyle bir aya yakın süredir formasından uzaktı. Fenerbahçe, Asensio'nun forma giymediği 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe ile bu sezon 7 maçta görev yapan Asensio 1 gol ve 1 asist üretti.
0: A milli erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası D grubundaki son maçında Letonya'ya 3-1 mağlup oldu. Finalin efeleri bu sonuçla turnuvaya grup aşamasında veda ederken Letonya son 16'ya yükseldi. A milli erkek voleybol takımı 2026 SEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası D grubunda Letonya ile karşılaştı. Ay Yıldızlar karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı. Slobodan Kovac'ın çalıştırdığı milli takım bu sonuçla grubunu 1 galibiyet 4 yenilgiyle 5. sırada tamamladı ve turnuvaya veda etti. Bu haberin ardından spor bültenimizi noktaladık. Az sonra gün ortasında Serap Belet sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni. Serap Belet'le gün ortası. Ayşe Süberker'le haber hattı. Dilek Gül'le HT 360.

0: Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk Manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, Akşam Haberleri. Faruk Aksoy'la Ana Haber. Evren Aydın'la Gece Raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, Gece Bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.
1: Hayat aslında ne kadar güzel, değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru, hepimiz için, her birimiz için.

Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru, hepimiz için, her birimiz için.

0: İyi günler sevgili seyirciler. Gün ortasına hoş geldiniz. Ben Serap Belet. Bu arada bir son dakika ekrana düştü. 51. Tugay'ın Söke'de konuşlanmasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama var. TSK'nın görev ve harekat ihtiyaçlarına ilişkin bu konuşlanma yapılıyor diyor. Hemen konuyla ilgili bir canlı bağlantı yapalım. Çünkü Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını düzenledi. Serkan Şimşek'ten ayrıntıları alarak başlayalım. Serkan.
1: Serap Belet, Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısındaki en önemli hususlardan bir tanesi buydu aslında. 51. Komando Tugay'ı halihazırda Tunceli'de konuşlu olan bir Tugay ve Aydın Söke'ye konuşlandırıldı. Artık Aydın Söke'de çalışmalarına devam edecek bu Tugay komutanlığı. Tabii bu askeri sevkiyatın en önemli özelliklerinden bir tanesi aslında geçtiğimiz haftalarda Yunanistan Başbakanı'nın Meis Adası'na yönelik yaptığı ziyaretti. Özellikle Yunan basınında işte bu 51. Komando Tugay'ının askeri sevkiyatının bu Yunanistan Başbakanı'nın ziyaretiyle ilgili olduğu ilişkilendirildi. Ancak Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 51. Tugay Komutanlığı'nın konuş yeri değişikliği değerlendirmeler sonucunda Haziran ayında yapılmıştır. Haziran ayında onaylanmıştır. İfadeleri kullanıldı. Yani bu Tugay Komutanlığı'nın askeri sevkiyatının Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Meis Adası'na yönelik ziyaretle bir ilişkisi olmadığı kaydedildi. Tabii o ziyarete yönelik ayrıntılarla devam edecek olursak kuşkusuz Yunan Başbakanı Miçotakis'in Meis Adası ziyareti de Milli Savunma Bakanlığı'nın gündemindeydi. Yapılan açıklamalarda Türkiye kıyılarına son derece yakın konumda bulunan Meis'in gayri askeri statüsüne aykırı fiili durum oluşturulmasına yönelik girişimlerin uluslararası yükümlülüklerle bağdaşmadığını ve ülkemiz tarafından da kabul edilmeyeceğini bir kez daha vurguluyor.

0: ifadeleri kullanıldı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamaya ülkemiz Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'in barış ve istikrar alanı olmasını, Türkiye ile Yunanistan arasında ilişkilerin iyi komşuluk ve diyalog temelinde geliştirilmesini savunmakla birlikte bu yaklaşım uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin göz ardı edilmesine ya da sahada fiili durum oluşturulmasına müsamaha gösterilmeyeceği anlamına gelmemektedir sözleriyle devam edildi. Yunanistan'ı uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmeye ve gayri askeri statüdeki bu adalarda bu statüyle bağdaşmayan faaliyetlerden kaçınmaya davet ediyoruz ifadeleri kullanıldı. Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Meis Adası ziyaretini işte bu sözlerle değerlendirdi ve bir kez daha altını çizelim. Tunceli'den Aydın Söke'ye askeri sevkiyatı yapılan Tugay Komutanlığı'nın 51. Komando Tugay'ının bu sevkiyatının Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in ada ziyaretiyle bir ilişkisi olmadığını, bu sevkiyatın Haziran ayında onaylandığı kaydedildi. Tabii toplantının bir başka önemli gündem maddesi Mekke Savunma İttifakı'ydı. Özellikle Husilerin Suudi Arabistan'a dönük saldırıları devam ederken gündemde olan bir konuydu bu. Tabii Savunma İttifakı'nda da gelinen son aşama soruldu Milli Savunma Bakanlığı'na ve verilen yanıtta bir kez daha anlaşmanın herhangi bir ülkeye karşı olmadığı gibi taraf ülkelerin üçüncü ülkelerle mevcut ilişkilerine de alternatif teşkil ettiği kaydedildi. Mekke Savunma İttifakı Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki köklü ilişkiler ve savunma işbirliği temelinde şekillenen savunma ve kolektif caydırıcılık esasına dayalı bir anlaşmadır ifadeleri kullanıldı. Gelinen aşamaya ilişkinse ittifakın kurumsallaşmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Bir diğer önemli başlık Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırmasıydı. Milli Savunma Bakanlığı bu kararı da değerlendirdi ve ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının bir yıl süreyle yeniden uzatılması Kıbrıs adasındaki hassas dengeleri ve güven ortamını olumsuz etkileyebilecek bir adımdır ifadeleri kullanıldı. Üçüncü taraflardan beklentimiz adada hassas dengelere zarar verecek faaliyetlerden kaçınılması, Kıbrıs Türk halkını yok sayan uygulamalardan vazgeçilmesi, barış ve istikrara adil ve tarafsız yaklaşımla katkı sağlanmasıdır ifadeleri kullanıldı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını yaptı ve o toplantıda hem 51. Komando Tugay'ın askeri sevkiyatı, Yunanistan Başbakanı'nın Ege Adaları'na yönelik ziyareti ve diğer bölgesel konulara ilişkin değerlendirmeler bu şekildeydi.
1: Serkan Şimşek, çok teşekkürler. Şimdi günün en çok konuşulan konularından biri, borsada iki gündür yaşanan sert düşüş sonrası Finansal İstikrar Komitesi izlenecek yol haritasını belirledi. Bugün bir toplantı yapıldı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nda borsadaki şirketlere yönelik de peş peşe açıklamalar geldi. İşleme kapatılan şirketler var. Buse ve Gençtürk'ten öncelikle öğrenelim. Bugün toplantıdan çıkan sonuç, yapılan açıklamalar ve son durum nedir Buse?
2: Serap Beret, borsadaki sert satışın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün Finansal İstikrar Komitesi'ni topladı ve toplantıda sermaye piyasasındaki gelişmeler ele alındı. Yapılan açıklamada Borsa İstanbul'un sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin risk bulunmadığı belirtildi ve sorunun fon piyasasının belli bir bölümünde bulunan yoğunlaştığı ve geçici ve yönetilebilir bir sorun olduğu ifade edildi ve piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi için alınabilecek tedbirler değerlendirildi. Toplantıda gerekli tüm adımların ilgili kurumlarca süratle uygulanacağına da dikkat çekildi ve başta likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik tedbirler alınacağında altını çizdi. Bu hareketlerinin nedenine de dikkat çekiliyor açıklamada. Sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketlerinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı da değerlendirildi. Toplantının ardından bir açıklamada Merkez Bankası'ndan geldi. Bankanın likidite imkanlarını gözden geçirdiği ifade edildi ve likidite araçlarına yönelik yeni düzenlemelerin hayata geçirileceği altı çizildi. Haftalık repo ihaleleri de sağlanacak. Fonlama miktarı, likidite koşulları göz önünde bulundurularak arttırılacak ve aynı zamanda bankaların borç alabilme limitleri, bankacılık sisteminin mevcut bilanço büyüklükleri dikkate alınarak güncellenecek. Bir diğer düzenleme seviyesi teminat iskonto oranlarına yönelik olacak ve bu oranlarda gözden geçirilerek azaltılacak ve gerekli görülmesi halinde de Merkez Bankası her türlü tedbirin alınacağının altını çizdi. Sermaye Piyasası Kurulu da bir dizi tedbirin alındığını açıkladı ve bu açıklamanın ardından saatler sonra da alınan o önlemler, atılan adımlar paylaşıldı ve SPK Pusula ve Teran'ın da yer aldığı 7 portföy şirketine ait fonları tasfiye etme kararı aldı. SPK'nın belirlediği yöntemlerle bu tasfiye işlemleri gerçekleştirilecek ve 7 portföy şirketine ait fonlarda işleme kapatma kararı alındı. Ayrıca borsaya likidite desteği sağlamak amacıyla da bir adım atıldı. Kredili sermaye piyasası aracı işlemlerin devamı süresince öz kaynak koruma oranı da asgari %35'ten %20'ye indirildi. Bu düzenleme de 2 Ekim'e kadar geçerli olacak. Atılan adımlar bu yöndeydi. Serap Beret.
1: Evet, Buse Gençtürk, çok teşekkürler. Birazdan konuğumla bu durumu konuşacağız. Daha iyi kavrayabilmek, anlayabilmek için ne oldu? Bundan sonra bu adımlarla ne olacak? Motorine zam geldi. Dün duyurmuştuk. Gece yarısı itibariyle 4 lira 62 kuruş zam yapıldı. Dizelde fiyat ilk kez 3 haneli rakamlara ulaştı. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması, Suudi Arabistan'daki petrol boru hattının işlevsiz hale gelmesi, Ukrayna-Rusya savaşı petrol fiyatlarını yükseltmeye devam ediyor. Motorine gece yarısından itibaren 4 lira 62 kuruşluk bir zam yapıldı. 95 lira 60 kuruştu. Zaten 2 gün önce yine zam yapılmıştı 6 liranın üzerinde ve motorinin litre fiyatı 100 liranın üzerine çıktı. İstanbul'un Avrupa yakasında motorin 100 lira 40 kuruş. Anadolu yakasında 100 lira 20 kuruş olarak satılıyor. Ankara'da da 101 lira 50 kuruş. İzmir'de 101 lira 80 kuruş seviyesine yükseldi motorin fiyatı. Bir de günlerdir konuştuğumuz Fed'in faiz artırıp artırmayacağı konusu var. ABD Merkez Bankası Fed'in zaten hafta başında altındaki düşüşle bu beklentinin yükseldiğini anlamıştık. 2023 yılından bu yana ilk kez faiz artırdı Fed. Politika faizini 25 bas puan artışla %3.75-4 aralığına yükseldi. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin faiz kararı 12 üyenin tamamının oyuyla alındı. Fed açıklamasında enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiğini belirtti. Faiz artışının enflasyonun %2 hedefine daha hızlı dönmesini destekleyeceğini ifade etti. ABD Başkanı Trump'tan da faiz kararına tepki gecikmedi. Çünkü geçen ay tehdit etmişti Fed Başkanı'nı, faiz indirmesini istemişti. Faiz oranları %1'den düşük olmalı dedi bu kararın ardından Trump. ABD için faiz oranlarını hemen düşürün diye yazdı. Fed politika faizinde geçen yıl Eylül, Ekim ve Aralık aylarında toplam 75 bas puan indirime gidilmesinin ardından bu yılın ilk 5 toplantısında da politika faizini sabit tutmuştu. Ama savaş üzerine, enflasyonun da işte petrol fiyatlarıyla artması üzerine galiba faiz artıracak diye konuştuk ve faiz de artırıldı Amerikan Merkez Bankası tarafından. Şimdi peki bu piyasalara nasıl yansıdı? Hemen ona bakalım. Buse Deviren'e gideceğiz. Bize oradan, Kapalı Çarşı'dan şu an için son verileri aktaracak Buse.
3: Evet, hafta başından itibaren altında bir düşüş başlamıştı. Dolayısıyla Fed'den gelecek kararında faiz düşürme yönünde olacağı tahmin ediliyordu. Altındaki o hareketleri dün akşam saatlerinde de yaşanmaya devam etti. Ben fiyatlandırmayı sizlere aktaracağım. Aslında çok bir şey değişmedi. Dün gece saatlerinde biraz değişiklik oldu. Altında bir düşüş meydana gelmişti ama sabah saatlerinden itibaren Fed'in faiz kararının ardından, o düşüşün ardından tekrar altın toparlamaya gitti. Altının gram fiyatına bakalım dilerseniz. 6721 lira şu an. Kapalı Çarşı'da, alışta satışta ise 6770 bandında ilerliyor. 22 ayar gram altında 6337 lira alışta, 6351 lira da satışta. Çeyrek fiyatı da 10772 lira alışta, 10851 lira ise satışta. Ben dün saatlerin nasıldı diye baktım. Örneğin has altın dün 6687 lirayken bugün itibariyle biraz daha arttı ve 6715 lira seviyelerine kadar çıktı. Aslında Fed'in faiz kararı ile birlikte altında bir gerileme söz konusu oldu ve akabinde yeniden bir toparlamaya gidildi. Yarım altın fiyatına da bakalım isterseniz. 21.569 lira alışta, tam altın 41.183 lira, ata lira ise 44.493 lira. Gümüşün de yine kilogram fiyatı 100 bin lira seviyelerinde şu an için kapalı çarşıda. Tabii Fed'in faiz kararı oldukça piyasaları etkiliyor. Çünkü 3 yıldan beri faiz de bir değişikliğe gitmiyordu. En çok da enflasyondaki artış elbette sizin de söylediğiniz gibi tedirgin ediyordu. Dolayısıyla böyle bir karar alındı. 25 baz puan artışa gidildi ve şu anda 3.74 bandına kadar çekilmiş oldu faiz aralığı. Temmuz ve Haziran aylarında kontrol etinde, yani son 3 aydır aslında tabi tutuyordu ama dünkü kararın ardından da aslında piyasaların beklentisi yönünde faiz kararı artırılmış oldu. 25 baz puan altında bir gerileme söz konusuydu ama bugün itibariyle eski halinde almış oldu. Yeniden bir yükseliş söz konusu bugün itibariyle ama bakalım yarın piyasalar nasıl kapanacak, hep beraber takip edeceğiz, aktarmaya devam edeceğiz.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Buse Deviren'e. Son veriler böyle. Şimdi hemen konuğuma merhaba diyelim. Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ata Özkaya gün ortasında konuğum. Hoş geldiniz hocam, merhaba.
4: Hoş bulduk Serap Hanım, iyi günler diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Çok teknik ifade var bu konuyu biz aktarırken, haberleştirirken kullanılan. Ben böyle sıkı bir borsa takipçisi olmayan tüm izleyicilerimizin de çok kolayca kavrayabileceği bir özet almak istiyorum sizden. Ne oldu da bu kriz yaşandı? Sebebi neydi? Şu an yaşananı bize biraz tarif eder misiniz daha sadeleştirerek lütfen?
4: Tabii. Şöyle ki öncelikle bazı şirketlerin kurduğu fonlarda risk oranları yüksek olduğu halde ve bu fonlar bazı likit olmayan varlıklara yöneldiği halde, tabii bu bölüm, yani buraya gelene kadarki durum kontrolden veya gözetimden kaçmış gibi gözüküyor ya da başka sorunlar olmuş gibi gözüküyor aşamada. Buraya gelindiğinde ise 7 tane şirketin yaklaşık 130 tane fonuna aslında durdurma kararı gelmiş oldu. Bu şu anlama geliyor: bu fonlarda işlem yapılmayacak, fonlar tasfiye edilecek. Bu da fon piyasasının belirli bir bölümünde sorun olduğu anlamına gelir ilk bakışta. Dolayısıyla eğer sorun bu fonlarla sınırlı tutulabilirse genele yayılmadan çözülür. Ancak bu tabii ki sebebi ortadan kaldırmıyor. Yani neden bu aşamaya gelindi sorusunun cevabı değil söylediğimiz. Vatandaşlarımız da, bu fona yatırım yapan vatandaşlarımızın da beklediği cevap acaba yatırdıkları parayı geri alabilecekler mi cevabı. Burada henüz o da belirli değil. Neden? Çünkü tamam, bu fonlar kapatıldı ama şirketler kapatılmadı. Fonlardaki varlıklar belirlenecek ve bu varlıklardaki fiyatlama o tasfiyenin yapıldığı gün gerçekleşecek. Dolayısıyla burada büyük bir kayıp ortaya çıkabilir. Büyük bir ihtimalle böyle olacak. Fonu alım fiyatına göre bu tasfiye anında oluşacak fiyatlar tabii ki çok daha düşük olacak. Dolayısıyla eğer kamu bunu kapatmazsa bu açığı bir şekilde bu diğer şirketleri de etkileyebilir. Ama ikinci olarak da borsadaki düşüşü buna eklememiz gerekiyor. Yani bunun bulaşıcı etkisinin kontrol edilmesi ne demek ve gerekiyor mu diye. O da gerekiyor şu açıdan. Tabii ki bu fonlar zincirleme olarak birbirine de yatırım yaptıkları için burada bazı kaldıraçlı işlemlerde pozisyon kapatma zorunda olan yatırımcılara bir kolaylık getirildi.
1: Şurada bir araya girebilir miyim hocam? Tabii. Borsadaki önlemler ne olmalı ve ne yapılanları soracağım öncesinde. Yani bu fonlar, bazı şirketlerin bazı işlemleri şüpheli görülüyor anladığım kadarıyla. Bazı manipülasyon iddiaları var. Bunun üzerine incelemeler başlatılın satış yapanlar var. O da başka bir panikle zincire yol açıyor. Bu mu yol açtı borsadaki bu düşüşe sadeleştirirsek? Ya da bu serbest fonlar ifadesini duyuyorum. Çok mu serbestti? Bazı denetimler mi eksikti? Neden kaynaklandı? Yani bu iddiaların kaynağı neydi? Çok spesifik yani olarak sormuyorum ama kavrayabilmek adına
4: tabii
1: soruyorum.
4: İki türlü sorun var. Öyle cevap vermemiz gerekiyor. Fonların geçmişten itibaren yaptıkları yüksek karlar biliniyordu bildiğiniz gibi ve bu konuşuluyordu. Bu bilinmeyen
1: tabii, çok,
4: bir gerçek
1: çok yüksek
4: değil.
1: Getirisi bazı olan fonların, değil mi? %500, %1000 değil mi? Sanıyorum öyle hatırlıyorum
4: tabii,
1: ben
4: binlerin,
1: de çünkü.
4: Binlerin üzerinde getiri olan fonlar vardı. Şimdi fonlar birbirine ve likit olmayan fonlara yatırım yaptıkça, yani kendi içinde para pompalaması gerçekleştirdikçe normal finansal okuryazarlığı düşük olan vatandaş bu fonların getirilerinin yüksek olduğunu görüp peşine takılıyor. Dolayısıyla yeni yüksek fiyattan bir alıcı bulma şansınız oluyor. Tabii bu alıcı ekonomik olarak rasyonel olmuyor. İrrasyonel bir alıcı oluyor. Çünkü görüntüdeki getiriye aldanıyor. Ama bu tabii vatandaşın suçu değil. Vatandaş bu kadar finansal okuryazar olmak zorunda değil.
1: Değil tabii
4: bu
1: ki.
4: Bu fonların bu kadar getiriye %1000, 2000 veya 10.000'in üzerinde getiriye ulaşmasından dolayı kontrol altına alınması gerekiyor. Yani bu önlemin alınacağı safa geçildiğini görüyoruz. Dolayısıyla önlemin alınacağı safa geçilince birçok yatırım şirketi buna girmeye başlıyor. Çünkü orada bir fazla kar var bildiğiniz gibi. Dolayısıyla bu ta ki bir yerde çevrim gerçekleşmeyinceye kadar veya bir dış etmenle bozuluncaya kadar. Dış etmen neydi? Yabancı özellikle endeks şirketleri, Amerikalı endeks şirketleri, MSCI gelişmekte olan ülkeleri izlediği için bize bu uyarıda bulundu. Haziran ayında bu uyarıda bulundu. Eğer bunu düzeltmezseniz manipülasyon görünümünü sizi olduğunuz ligden bir aşağı lige düşürürüm dedi borsa seviyesi olarak. Evet. Dolayısıyla bizde uygulamalar ve araştırmalar bundan sonra başladı. Dolayısıyla zamanda iki aya sıkışınca burada bu portföyde...
1: Oradan herhalde büyük yatırımcılar çıkmak isteyince onların satışları herhalde bir likidite sıkışıklığı bu sanıyorum değil mi? Onlar satmak istediler ama böyle bir para yok.
4: Evet.
1: Herkes satmak istedi. Bir domino taşı etkisi yarattı sanıyorum. Ama o satışların karşılığı var mı gibi bir... Yani temerrüde düşme bunun sonucunda mı meydana geliyor?
4: Evet, bunun sonucunda meydana geliyor. Bir de sizin teminatlarınızı seviyesine göre onu karşılayamamanızdan meydana geliyor. Yani zamanı geldiğinde karşılayamamış oluyorsunuz. Kaldıraçlı işlemler yaptıysanız orada başka varlıkları satmaya girişiyorsunuz. Tam o başka varlıkları satma aşaması da borsadaki diğer hisse senetlere yansımış oluyor. Yani bu tip yatırımlarına girenler ellerine tek varlık değil birçok varlık bulundurdukları için birinde sorun, teminat tamamlama gibi durumlar ortaya çıkınca diğer varlıklarını satıyorlar. Dolayısıyla sermaye piyasasına yayılma riski meydana geliyor. Yani bunu şuna benzetebilir vatandaşlarımız. Bir sinema gibi bir yerde yangın çıktığı zaman herkesin çıkış kapısına yöneldiğinde kapı tek kişilik olduğu için büyük bir paniğin başlaması. Aslında engellenmesi gereken durum bu ama asıl soru buraya gelinen aşamada nasıl oluyor da o uyarı sistemleri tek tek geçilmiş ve bu fark edilmemiş oluyor. Bu şu açıdan önemli. Kurtarmaya çalışmanız doğrudur. Alınan önlemlerde bunun kurtarılmaya çalışması ve borsadaki oranların eşik değerlerin aşağı çekilmesi ve yayılmasının engellenmesi doğrudur diğer yatırım araçlarına. Ama burada oluşacak batağın karşılanması yani maliyetin hesabın büyümesi söz konusu. Önlem ne kadar geç alınırsa hazineye olan yük o kadar fazla oluyor. Yani buna girmemiş vatandaşlara yani bizlere de bu yük getirecek. Çünkü siz bunu likiditeyle karşılamış olacaksınız. Bu likiditeyi nereden bulacaksınız? Tabii ki hazineden bulunacak, karşılanacak.
1: Yani buradaki yatırımcının tam olarak karşılanacak likidite yani yatırımcının mağdur olanın mağduriyetinin giderilmesi kısmı mı kastettiğiniz?
4: Bunun ne kadarının ne kadarının karşılanacağını henüz bilmiyoruz. Onu söyleyelim. Burada vatandaşlarımızın resmi açıklamaları takip etmesi gerekiyor. Hem bunun ne kadarının karşılanacağı,
1: rakamca bir aralık olarak verseniz bu fonlara kaç yani binlerle mi ifade ediliyor? Ne kadar insan? 7 şirketten bahsediliyor şu anda. 7 fondan portföy şirketinin fonları işleme kapatıldı bu sabah itibarıyla. Mesela bu kaç kişi ilgilendiriyordur büyük küçük yatırımcı? Bir kabaca bir fikir edinmek için.
4: Şey yapalım ama ortalama bir fonda kaç kişi olduğunu söyleyebiliriz. Oradan belki hesaplanabilir. Yaklaşık 30-40 bin yatırımcı olabilir bir fonda ortalama. Tabii ki böyle durumlarda bir yatırımcının birden fazla fonda da olduğunu unutmamamız lazım. O yüzden bu hesap bir doğrudan toplama hesabı olarak düşünülemez.
1: Yani yüz binlerle ifade edilen bir insanı direkt olarak etkiliyor.
4: Gidebilir. Bunu etkileyebilir. Etkileyebilir. Bunlar zaman içinde ortaya çıkacak. Ortaya çıktığı zaman da biz açılan bu kara deliğin ne kadar olduğunu göreceğiz. Dolayısıyla buradaki alınan önlemlerden borsaya yansımaması kısmı da başarılı olmuş gözüküyor ki bugün düşüşle açılmadık. Oradaki panik havası yatıştırıldı. Ama bu şu demek anlamına gelmiyor. Borsanın tekrar yükselişe geçeceği veya fon piyasasına tekrar güvenin tesis edileceği problemleri tamamıyla ortada ve bunların çözülmesi kesinlikle vakit alacak. Bu ülkemizin sermaye piyasalarına olan toptan bakış açısının, güvenin etkilenmesi anlamına geliyor. Özellikle yabancı yatırımcı nazarında. Bir konuyu da şöyle ekleyelim. Burada tabii ki bu şirketlerin yatırım yaptıkları bazı başka şirketlerin de özellikleri var bildiğiniz gibi. Bunlar faizsiz kazanç sağlayan şirketler olduğunda bazılarını biliyoruz. Burada talep tarafına baktığımızda, yani vatandaşlarımızın neden bunlara ilgi, yoğun ilgi gösterdiğini de araştırdığımızda, orada birincisi buradaki bazı şirketler vatandaşlarımızın faiz hassasiyetini kullanıyorlar. Bu çok önemli. Bu da denetlenmeye alınması gereken bir nokta. Yani neden bazı şirketler bunu kullanıyor ve buna imkan tanınıyor? İkincisi, faiz hassasiyetini kullanırken bakın şöyle bir ekonomik de açmaz meydana geliyor. Devlet tahvilleri dediğiniz, aslında Fed'in kararını da verdiniz, genel itibariyle en risksiz getiri araçlarıdır devlet tahvilleri. Ama faiz verirler, yani faizi onlar belirler. Dolayısıyla vatandaşlarımızın faiz hassasiyeti çoğaltıldığı zaman dönemsel olarak risksiz devlet tahvilinden kaçarak bu tip
1: buraya yöneliyorlar.
4: Nereden kazanç elde ettiği belli olmayan fonlara giriyorlar. Bu aslında vatandaşın da yağmurdan kaçarken kendi vicdan çerçevesinde yani doluyor tutulması anlamına geliyor.
1: O hassasiyetler üzerinden bir istismara dönüşüyor aslında bir yandan da, elbette ticari olarak. Peki bu son atılan işleme kapatılma, yani az önce mesela ekranda şey vardı, piyasa ekranı vardı, borsada bir ufak yükseliş var. Bu işleme kapatma ne kadar etkili olur? Bu bahsettiğiniz bulaşma ve yayılma riski bertaraf edilebilir mi bundan sonrası için? Başka hangi adımlar atılmalı sizce? Dediğiniz gibi yani sadece bu güvenin tümüyle yeniden tesis edilmesi ve işte buna sebep olan başka aksaklıklar varsa bunların tümüyle giderilmesi için ne yapmak lazım?
4: Şöyle ki, burada açıkçası büyük ihtimalle yayılma riski önlenmiş gibi gözüküyor. Borsa İstanbul'daki durum bunu gösteriyor.
1: Evet.
4: Orada da SPK'nın aldığı ikinci önlem etkili oldu. Biraz önce söyledik. Burada teminatların tamamlanması konusunda yatırımcıların sıkışmasını engellediler. Yani o çıkış kapısına hücumu engellediler. Dolayısıyla belirli bir süre tanındı. Bu borsadaki paniği engelledi şimdilik. Ama biz 3-4 aydır veya 5 aydır tam olarak ne yaşıyoruz da buraya geldik sorusu bu cevaplanmış değil. Burada sermaye piyasalarının adil işleyişi henüz sağlanmış değil. Bunu şundan söylüyorum. Bunların tamamıyla ortadan kalkması demek, yabancı yatırımcıların da piyasalarımıza oldukça ilgi göstermesi, bu hacimlerin artması anlamına gelir. Ama biz bunu görmüyoruz. İşte bu kapı kapalı olduğu için, bir şekilde burada güven eksikliği olduğu için düşük hacimde manipülasyon ortamı her zaman açık kalıyor. Ve burada bazı şirketler kanuni boşlukları bularak veya denetimlerden kaçarak bunu yapabiliyorlar. Dolayısıyla aslında alınacak temel önlem, sermaye piyasalarına güvenin daha da arttırılarak yabancı yatırımcıların piyasalarımıza ilgisinin yükselmesi ve bu katılım hacminin büyümesi. Büyümediği sürece biz bunu tekrar tekrar görürüz ve tekrar tekrar kurtarma paketi ortaya çıkar. Yani seviniriz, borsa 13.000'den geri döndü diye seviniriz, ama bu aslında maalesef tam olarak piyasalarımız açısından, ekonomimiz açısından sevinilecek bir durum değildir. Yani bunların hepsi bir sonrakinin daha büyük olmasına yönelik alarm sinyalleri olarak okunmalı.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum hocam. Çok iyi özetlediniz. Çünkü hakikaten biraz da herkes de birbirine soruyor ve anlamaya çalışıyor olanın bitenin ne olduğunu. Profesör Doktor Ata Özkaya, çok teşekkürler katkınız için.
4: İyi günler.
1: Şimdi bir başka gündemdeki konu, ona da ilişkin sıcak gelişmeler var. Önce muhabir arkadaşımıza bağlanalım, ardından da konuğum olacak. Kaşif Kozinoğlu soruşturması ile ilgili. Soruşturma derinleşiyor. Dönemin iki savcısı gözaltına alındı. Koğuş arkadaşları da gözaltı listesinde. Alihan Tok'u gördünüz. Bu gözaltılarla ilgili iddialar nedir Alihan?
5: Evet, şimdi çok önemli, çünkü adli makamlara aslında geçti. O dönem soruşturma yürüten adli makamlar, ki iki savcı da, Ali İşgören ve Necip Doğan. Ali İşgören o dönemin Cumhuriyet Savcısı, Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, ve soruşturma yürütüp 5 ay boyunca bu soruşturmanın başında olan kişi. 5 ay sonra da kovuşturmaya yer olmadığını söyledi ve dosya kapandı. Yani 5 ayın ardından bu dosya neden kapandı? Ali İşgören ki FETÖ'den ihraç edilmişti aslında. Dolayısıyla gözaltına alındı. Bir diğeri Necip Doğan. Necip Doğan da Silivri'de olay yeri inceleme yapan aslında cezaevi savcısı. Olay yerinde, olay yeri incelemenin tüm aşamalarını Necip Doğan yönetiyordu. Kendisi de zaten FETÖ'den ihraç edilmişti. O da gözaltı listesinde ve gözaltına alındı. Ki orada hangi eksiklikler var? Aslında Serap Belet orada birçok farklı iddia da var. Yani o odayı mühürlemediği, uzun süre odaya girip çıkıldığı kamera kayıtlarında da vardı. Gece saatlerine kadar odanın açık kaldığı, kimler girdi, kimler çıktı, neden bu dosyaya girmedi? Bir diğeri de Ali İşgören'le alakalı. Aslında Ali İşgören'in de burada hiçbir ihmal ya da kasıt olmadığına kanaat getirildiğini söyledi. Peki bu hangi delillere dayanarak bu karar verildi? 2012'de, Nisan 2012'de bir 5-6 aylık çalışmanın sonunda neden takipsizlik verildi? Tüm bunlar araştırılacak iki savcı adına. Bir diğeri de Koğuş arkadaşları Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur. Koğuş arkadaşları da aslında soruşturma kapsamında çok önemliydi. Çünkü burada olayın nasıl yaşandığına dair tutanaklarda önce kalp krizi, kalbinde bir rahatsızlık hissettiği, bunu ilk Koğuş arkadaşlarına söylediği, dolayısıyla Koğuş arkadaşları olayın ilk tanıkları. Nasıl gerçekleşti, nasıl oldu, hangi ilaçları aldı? Çünkü bazı ilaçlar istediği de biliniyor Kozinoğlu'nun. Hangi ilaçlar kendisine verildi, kim geldi, kim gitti? En iyi Koğuş arkadaşları biliyor. Dolayısıyla gözaltına alınıp verecekleri ifadeler de burada soruşturma kapsamında çok önemli olacak. Ki aslında Hasan Ataman Yıldırım'ın da ilk anda orada yanında olduğu, hatta kendisine dil altı hapı verildiğinde de tüm bunlara tanık olduğu biliniyor. Ve tüm bildiklerini anlatmak için de danıştığı, Koğuş arkadaşlarıyla fikir alışverişi yaptığı da biliniyor. Dolayısıyla birçok sır aslında Koğuş arkadaşlarında ve çok önemli olacak onların verecekleri ifadeler de. Ama burada öncelikli olarak savcıların ne söyleyeceği. Çünkü birçok konuyu eksik yaptıklarına dair, o dönem eksik bıraktıklarına dair ciddi iddialar var. Şimdi biz Kozinoğlu'nun diğer taraftan da Fethi Kabir işlemi devam ediyor. Kocatepe evet. Mezarlığı'nın önünde bekliyoruz. Polis ekipleri de burada bekliyor. Tedbiri almışlar. Bizler de takip ediyoruz ve sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Alihan çok teşekkürler. Bu arada ekranda da konuğumu gördünüz. Avukat Tarkan Erdal bizimle. Tarkan Bey hoş geldiniz. Merhaba.
6: Merhabalar, hoş bulduk Serap Hanım, iyi yayınlar.
1: Şimdi tabii bunlar çok ciddi iddialar. O dönemin sağlık görevlilerinin gözaltına alındığını, ifadelerinin alındığını biliyoruz o gece yaşananlarla ilgili iddialar üzerine. Burada dönemin Silivri Başsavcısının ve yine Cezaevi Savcısının da gözaltına alınması çok daha dikkat çekici. Çünkü ikisi de FETÖ'den görevden alınmışlar. Bir de Kozinoğlu'nun ölümünden sonra bu ölüme ilişkin ilk bilgileri alan, ilk ifadeleri alan, işte muayene ile ilgili takip yapan savcının bugün işte hakkında gözaltı kararı verilen başsavcı tarafından 3 gün sonra, Kozinoğlu'nun ölümünden 3 gün sonra görevden alındığı, bir başka savcının göreve getirildiği, onun da yine FETÖ'den ihraç edildiğini öğrendik. Neler söylersiniz? Bu bize bu soruşturmanın seyrine ilişkin ne söylüyor?
6: Tabii Serap Hanım, her zaman bir FETÖ parmağı olup olmadığı konusunda şüpheler vardı ve genelde herkesin artık bu konuda bir FETÖ parmağı olduğuna ilişkin olarak bir düşüncesi oluşmuştu. Tabii FETÖ'nün parmağı olduğu bir noktada, özellikle sizin de söylediğiniz gibi, dönemin başsavcısı ve savcıları kısmında FETÖ ile iltisaklı olması sebebiyle o dönemden bu döneme yapılan işlemlerin de sorgulanabilmesi açısından ve bence savcılarda zaten bu konuda bir hani kuvvetli şüpheye ya da makul şüphe olabilecek bir artırıcı şüphe. Çünkü basit şüpheden başlar, hep söylüyoruz. Makul şüphe ve kuvvetli şüpheye doğru gider bizdeki soruşturmadaki o şüphenin durumu ve oranı. Hı hı. Bence FETÖ'nün de durumu bir şekilde soruşturulduğu için o dönemki soruşturmanın etkin yürümediğini biz zaten şu anda görüyoruz. Etkin yürümeyen bir soruşturmada sorumlu kimdir diye bakarsanız tabii ki dönemin Cumhuriyet Başsavcısı ve ilgili savcılar, soruşturmayı yürüten kuvvetle muhtemel bugünkü gözaltı kararları da oradaki döneme ilişkin acaba bunlar yeterince yerli yerinde gereği gibi yürütüldü mü? Hangi kararlar alındı? Takipsizlik neden verildi? Dosyaya hangi deliller kullanıldı? Veya alınmayan deliller neden alınmadı?
1: Bunlar sorulacak. Yani şu aşamada araştırılan bu gözaltılar, bu soruların cevabını bulmak için yapıldı diyorsunuz.
6: Çünkü soruşturmayı yürüten başsavcı ve ilgili savcının gözaltına alınıyor olması bu soruşturmadaki eksikliklerin, ihmallerin olması konusunda soruşturmayı yürüten mekanizma ya da o makamların da bir şekilde dahli olduğu konusundaki şüphe olduğunu söyleyelim. O yüzden gözaltı kararı verildi. Şimdi zaten sorular sorulduğu zaman da kuvvetle muhtemel o soruşturma nasıl yürüdü, hangi deliller alındı, kimler dinlendi, dinlenilmeyenler neden dinlenilmedi, ifadesi alınanlar şu anki biliyorsunuz daha önceki dalgada tutuklu olanlar vardı. Hı hı. O tutukluların acaba beyanlarında bunlara ilişkin olarak ne söylendi, ambulans değişikliği yapıldığı meselesi var, ilaç içme meselesi, zehirlenme iddiası, bu noktaların hepsine baktığınızda tabii ki koğuş arkadaşı da gözaltına alındığı için o dönem işte araştırılıyor. Gerçekten orada

0: Ne oldu? Doğal ölüm mü? İşte zehirlenme mi? Ya da doğal ölüm ya da kalp krizi olarak doğal bir kalp krizi olsa bile acaba ondan sonrası gereği gibi müdahale edildi mi?
1: Evet,
0: İhmaller
1: yani
0: var
1: böyle
0: mı?
1: bir kalp krizine
0: İşte
1: doğru ve
0: denemeniz mi?
1: zamanında müdahale edilebildi mi? Bir de zaten Kaşif Kozidoğlu'nun son günlerinde cezaevi yemeği yemediği, işte konserve yediği, orada yemek yemekten kaçındığı yönünde de bazı bilgiler, paylaşımlar var. Yani kendisinin de böyle bir endişe yaşadığını dile getirenler, söyleyenler var. Yani burada çok erken tabii, dediğiniz gibi siz ortaya konan soruları söylüyorsunuz. Hangi suç isnat edilebilir bununla ilgili bulgular şüpheden bir kanaate dönüşürse ya da bir örneğin işte FETÖ bir işlemlerinde alınan numunelerden daha net bir bilgiye, bulguya ulaşılır ve bunun örtbas edildiği ortaya çıkarsa.
0: Erhan Hanım, bu tabii eğer öyle bir şey olursa FETÖ'den bahsedeceksiniz zaten. Ve FETÖ'den bahsettiğiniz zaman da bir kere örgüt yöneticiliği, örgüt üyeliği, artık FETÖ'nün hangi üye konumunda mı, yönetici konumunda mı ya da üye olmamakla beraber örgüte yardım diye bir suç var bizde, biliyorsunuz. Bunlar zaten direkt akla gelecek olaylar. Bir de zaten ölüm var. Ölüm olduğu için tasarlayarak insan öldürme mi acaba? Ya da insan öldürme mi, tasarlayarak mı? Ya da kasten öldürme suçunun ihmali davranışta işlenmesi mi? Yani o kalp krizi geçirdi ve davranışta bulunulmadı. İhmaller var. Burada bu sefer bu suç gündeme gelecek. Bununla birlikte siz baktığınız zaman acaba o bilgiler, bulgular bir şekilde ortadan kaldırıldı mı? Deliller yok edildi mi? Bunlar gündeme gelecek. Evrakta sahtecilik yaptıysanız, daha doğrusu hani o belgede sahtecilik yaptıysanız, hani raporlar değişildi mi, değişilmedi mi? Hani o raporlara ilişkin bir durum var mı? Bunlar olunca, yani burada eğer sizin söylediğiniz gibi burada bir olay çıkarsa, biz çok farklı insan öldürme, tasarlayarak insan öldürme, kasten öldürme, ihmal davranışı işlenmesi, örgüt üyeliği, örgüt yöneticiliği, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme, evrakta sahtecilik, bu suçların hepsini görüyor oluruz.
1: Bir de
0: Ama
1: tabii,
0: dediğim gibi acaba
1: ya da amayı
0: sonunda
1: siz tamamlayın, pardon,
0: nereye
1: buyurun.
0: gidecek? Sorduğu sorularla birlikte neye gelecekler? Ona tabii ki çok önemli. O zaman biz bunları konuşuyor olacağız, ama bunları şimdiden söyleyeyim. Eğer böyle bir savcının şüphesi kuvvetli şüpheye dönerse, biz bu suç tiplerini konuşuyor olacağız Serap Hanım. Onu şimdiden söyleyeyim.
1: Tabii bunu konuşurken de muhtemelen sadece bireysel bir suçtan başka bir yere gidiyor bu. O dönemde yaşanan, öncesinde ve sonrasında yaşanan gelişmelere baktığımızda, Kozinoğlu'nun zaten kendisinin kaleme aldığı bazı iddialara baktığımızda, 7 Şubat MİT krizine baktığımızda, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda hedef alan bir süreci de herhalde gözeterek bütün, yani sadece Kurtlar Vadisi'nde verilen mesajlar değil de böyle bir bu bir şüpheli ölümden bir cinayete dönerse bununla ne hedeflendiği, ya da ihmal edilmişse ve buna yol açılmışsa, böyle bu şekilde hedef alınmışsa bununla ne hedeflendiği üzerine de herhalde belki soruşturma genişletilecek.
0: Tabii ki zaten Serap Hanım, bilir kişiler biliyorsunuz atandı. Özellikle Kurtlar Vadisi pusudan bahsettiğiniz Kurtlar
1: Bakalım.
0: Vadisi pusuya yapılanması gereğinde bu şüpheyle beraber biliyorsunuz bir şey başsavcılık bir kişi atama kararı aldı. Bu bilir kişiler de buna bakacağı için Kuzinoğlu da zaten Kurtlar Vadisi pusuda işlenen bir durum olduğu için o bağlantılarla beraber biz dediğiniz gibi artık başka hususları da konuşuyor oluruz, ama dediğim gibi biraz erken, henüz gözaltılar var. Acaba niçin gözaltına olduklarını biz tabii yani konuşuyoruz, yorumluyoruz, ama kuvvetle muhtemel bunlar olacaktır. Ama yine de tedbirler biz soruşturmanın yürüdüğünü, savcıların bu konuda zaten tüm çabalarını sarf ettiğini, bütün bilgileri, bulguları, belgeleri değerlendirdiğini, ama suç tipleri olarak da neye çıkacak konusunda zaten ifadeler ortaya çıktı, düşünün. Daha önce işte gardiyanlar biliyorsunuz gözaltına alınmıştı. Tutuklananlar vardı. Firari gardiyan vardı. Bazıları serbest bırakılmıştı. Şimdi koğuş arkadaşı gözaltına alındı. Başsavcı ilgili savcı gözaltına alındı. Sizin de söylediğiniz gibi belki rapor ortaya çıktıktan sonra bu bilirkişi raporunu kastediyorum. Kozinoğlu'nun da içinde bulunduğu Kurtlar Vadisi pusuya ilişkin olarak belki başka bir şey göreceğiz. Başka bağlantılarını göreceğiz. MİT kriziyle ilgili bir durum olur mu olmaz mı, işte onların hepsi değerlendiriliyordur. Şunu da söyleyelim. Zaten savcılık bunların hepsini değerlendiriyordur Serap Hanım. Biz görebildiğimiz basına yansıyanları konuşuyoruz. Yansımayanların mutlaka dosyasında hala çalışıldığını,

0: ve kendi kafalarına göre bir orada kimlerin dinleneceğini, nasıl hareket edileceği bence vardır. Onları da yakın zamanda göreceğiz. İfadeler ortaya çıktıktan sonra da biz daha net olarak bu resmi çizebileceğiz.
1: Peki. Çok teşekkürler Tarkan Erdoğan. Sağ olun
0: Ben
1: katkınız
0: teşekkür ederim,
1: için.
0: iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı ölümlerinin 65. yılında yayımladığı bir mesajla andı. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs'ın Junta Mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katledilmelerinin 65. yılında rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanlarını cennet, ruhlarını şad eylesin ifadelerini kullandı, yaptığı bu paylaşımda. ABD ve İsrail saldırılarıyla başlayan İran savaşı bitiyor mu? Ne zaman bitecek? Trump savaşın sonuna doğru ilerlediklerini söyledi. Bu arada sürekli de savaşın bitiş tarihini veriyor değiştirerek. İran'dan ABD'ye güvenmiyoruz açıklaması geldi Trump'ın sözlerinin ardından. ABD basınında yer alan habere göre Trump önümüzdeki hafta Körfez liderleriyle kritik bir İran zirvesine hazırlanıyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran savaşının sonuna doğru ilerlediklerini söyledi. İran'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne hiçbir şekilde güvenmiyoruz açıklaması geldi. Tahran yönetiminin anlaşma yapmak istediğini söyleyen Trump, doğrudan İran'dan mesaj aldığını söyledi. Amerikan basını ise Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında Körfez liderleriyle kritik bir İran zirvesine hazırlandığını yazdı. Axios'un haberine göre görüşmeye Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman liderleri katılacak. Haberde Körfez ülkelerinin Amerikan üslerine ev sahipliği yaptığına ve İran saldırılarında zarara uğradıklarına da dikkat çekildi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da Trump'la görüşmek istediği ancak resmi bir görüşme takvimin planlanmadığı iddia edildi. İran'ın bölgedeki Amerikan üslerine yaptığı saldırılarda oluşan hasar da ortaya çıktı. Amerikan CBS News kanalı fotoğrafların bölgede konuşlu bazı Amerikan askerleri tarafından gönderildiğini açıkladı. Habere göre fotoğraflar Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü ile Kuveyt'teki Buhreyn kampında oluşan hasarı gösteriyor. Fotoğraflarda uçaklar ve kamplardaki binaların isabet aldığı görülüyor. İran ise Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalara temkinli. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Rezai, Amerika Birleşik Devletleri'ne hiçbir şekilde güvenmiyoruz ve güvenimizi kazanmak için pratik adımlar atmaları gerekiyor ifadelerini kullandı. Trump, 12 Eylül'deki açıklamasında da savaşın çok yakında sona ereceğini söylemişti.
1: Ve Trump, Kanada'nın Avrupa Birliği'ne ortak üye olması fikrine sert tepki gösterdi. Bunu gülünç buldu Trump. Girişimi düşmanca bulması halinde Avrupa'ya ağır gümrük vergileri uygulamakla, hatta bazı alanlarda ticareti durdurmakla tehdit etti.
2: Kanada'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne ekonomik bağımlılığını azaltmaya çalışarak Brüksel'le yakınlaşması, Washington'la yeni bir ticaret geriliminin kapısını araladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Avrupa Birliği'nin Kanada'nın ilk ortak üye olmasını istemesine tepki gösterdi. Fikri gülünç olarak nitelendirdi.
3: No, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner. And no, I don't see that. And if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
2: Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Leyen, Kanada ile Avrupa Birliği arasındaki mevcut kapsamlı ekonomik ve ticaret anlaşması CETA'nın ötesine geçecek bir gelecek için ittifak kurulacağını duyurmuş. İttifakla ticaret, savunma, enerji, teknoloji ve ekonomik güvenlikte işbirliğinin derinleştirileceğini açıklamıştı. Kanada Başbakanı Mark Carney ise Avrupa Birliği'ne üyelik değil, benzersiz bir ittifak aradıklarını belirtiyor. Carney, Ocak ayında Davos'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlılığı azaltmak için orta ölçekli ülkelere işbirliği çağrısı yapmıştı. Trump ise Kanada'ya baskıyı artırarak Kanada ürünlerinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki federal kamu alımlarından çıkarılması talimatı vermişti.

0: I will tell you, you know, I'm not saying that because he's no, he.
1: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Avrupa'ya sert uyarı geldi. Rus bakan Ukrayna'ya asker konuşlandırırlarsa bu doğrudan savaş anlamına gelir dedi. Ukrayna'yla da müzakerelere açık olduklarını kaydetti.
2: Müzakere konusunda teklif bekleyeceklerini söyledi. Avrupa'yı savaşa dahil olmamaları konusunda sert bir dille uyardı. Açıklamalar Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan. Lavrov, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimaline değindi. Teklif bekleyeceğiz. Hem ikili hem de üçlü formattaki müzakerelere hazırız dedi. Büyük beklentileri olmadığını kaydetti. Lavrov, müzakerelerden hiçbir zaman vazgeçmediklerini belirtti. Müzakerelerin taraflar için uygun olan herhangi bir ülkede gerçekleşebileceğini belirtti. Rus bakan ABD ile temas halinde olduklarını da dile getirdi. Avrupa ülkelerinin ise Ukrayna'ya askeri birlik konuşlandırmayı planladığına dikkati çekti. Bu Avrupa'nın hibrit değil doğrudan savaş ilan etmesi anlamına gelecek dedi. Avrupa'nın Rusya ile ilişkileri kopardığını belirtti. Avrupa ülkelerinden biri bizimle ciddi diyalog kurmak istediğinde dinleyeceğiz. Ancak kucağa atlamayacağız ifadelerini kullandı. Rusya ile Ukrayna arasındaki saldırılar iki ülkenin de enerji altyapısını etkiledi. Rusya'da benzin tedarikinde sıkıntılar yaşanıyor. St. Petersburg'da vatandaşlar benzin istasyonlarında saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Moskova yönetimi iç piyasada giderek derinleşen akaryakıt sıkıntısını hafifletmek için benzin ithalatına başlamıştı.
1: Ukrayna'nın bağımsızlığının 35. yıl dönümü Ankara'da kutlandı. Resepsiyonda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün kararlı destekçisi olduğunu söyledi.
3: Ülkemiz Ukrayna'nın egemenliğinin, bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün kararlı destekçisidir. Stratejik ortağımız Ukrayna ile yalnızca ortak bir coğrafyayı değil, aynı zamanda köklü bir tarihi de paylaşıyoruz.
4: Ukrayna'nın bağımsızlığının 35. yıl dönümü dolayısıyla Ankara Büyükelçiliği'nde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katıldı. Işıkhan, Ukrayna ile 1 Ekim'de yürürlüğe girecek olan serbest ticaret anlaşmasının ticari ilişkileri daha da ileriye taşıyacağını belirtti.
3: Ülkemiz, özel sektör kuruluşlarımızın ekim katkılarıyla Ukrayna'nın yeniden inşasında da rol oynamaktadır. Bölgede uzun yıllara dayanan deneyim ve güçlü varlığıyla şirketlerimizin Ukrayna'nın yeniden imarına ve ekonomik toparlanmasına önemli katkılar sunacağına inanıyoruz.
4: Ukrayna Büyükelçisi Neriman Celal de Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tanıyan ilk ülkelerden biri olduğuna işaret etti. Türkiye bir asır içinde iki kez Ukrayna'nın devlet tarihinde belirleyici öneme sahip anlarda yanında yer aldı dedi. Rusya-Ukrayna savaşının etkilerini anlatan bir gösteriye değer verilen resepsiyonda Kırım Tatar temsilcileri de yer aldı.
1: NASA belgeseli büyük yankı uyandırdı dünyada, İsrail'i de karıştırdı. Çünkü belgeselde sistemli olarak sivillerin, çocukların nasıl hedef alındığı, kasti olarak nasıl öldürüldükleri ortaya konuluyordu. İçeriden alınan bilgilerle ve röportajlarla. İsrail Başbakanı Netanyahu sunacağı yasa tasarısıyla belgesel yönetmenlerinin vatandaşlıktan çıkarılacağını duyurdu.
2: Yasa tasarısı sunacak. Gazze'deki katliamları belgeleyen İsrail yönetmenlerin vatandaşlıktan çıkarılmasını isteyecek. Açıklama İsrail Başbakanı Netanyahu'dan. Netanyahu, 3 olayın İsrail ordusuna büyük zarar verdiğini ileri sürdü. İlkinin Demokratlar Partisi lideri Yair Golan'ın İsrail askerlerinin Gazze'de hobi olarak bebek öldürdüğü yönündeki açıklaması olduğunu söyledi. İkincisinin eski askeri başsavcının S.D. Tayman askeri gözaltı merkezinde Filistinli esire tecavüz olayını ortaya çıkarması olduğunu belirtti. Diğerinin ise İsrail askerlerinin savaş suçlusu olduğunu gösteren NASA belgeseli olduğunu iddia etti. Netanyahu, İsrail ordusunun sözde iftiraya uğramaması için harekete geçerek iki yasa tasarısı sunacağını açıkladı. Bu yasa tasarılarının İsrail askerlerini karalayanları vatandaşlıktan çıkarmak ve dava açılabilecek tazminat tutarını 20 kat arttırmak olacağını duyurdu. İsrail gazetesi Haaretz'in haberine göre İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar da NASA belgeselinde kullanılan bilgi ve tanıklıkların kaynaklarının araştırılmasını istedi. Bu amaçla İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet'e başvurdu. İsrail'de The Shadow olarak tanınan aşırı sağcı rapçi Yoav Eliassi, sosyal medya hesabından Ashdod kentinde bir duvara NASA belgeselinin yönetmenlerine hedef alan grafiti yaptı. Yönetmenlerin sabıka kaydı resmedilen grafitinin üzerinde hainler yazısı yer aldı. Başka bir İsrail aktivist de grafitinin üzerindeki yazıyı kahramanlar olarak değiştirdi. İtalya'da bu yıl 83.sü düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali'nde jüri özel ödülüne NASA filmi layık görülmüş. Olay İsrail'de büyük yankı uyandırmıştı.
1: Ünlü İngiliz şarkıcı Ed Sheeran da Filistin tartışmalarıyla gündemde. Konserlerinde ön sanatçı olarak yer alan Macklemore Özgür Filistin açıklaması yapınca turdan çıkarıldı. Bunun üzerine de Sheeran'ın ön grubu olarak sahneye çıkan birçok sanatçı tura devam etmeyeceğini açıkladı.
2: Filistinlilere destek açıklaması yapan ABD'li müzisyen Macklemore, Ed Sheeran'ın tur programından çıkarıldı. Karara tepki olarak Sheeran'ın ön grubu olarak sahneye çıkan birçok müzisyen turdan ayrıldı. Macklemore, Ed Sheeran'ın ABD turuna katılan sanatçılardan biriydi. Sheeran'ın kalan 10 konserinden 8'inde sahne alacaktı. New Jersey'deki konserden önce konuşan Macklemore, Özgür Filistin sloganı attı. Ardından bazı stadyumlar şarkıcının yer alacağı konserlere kapıyı kapattı. Tur organizatörü de ABD'li rapçiyi turun geri kalanından çıkardı. Macklemore, kararın arkasında stadyum sahiplerinden biri olan Robert Kraft'ın bulunduğunu savundu. Karara sanatçılar tepki gösterdi. Sheeran'a konserlerinde eşlik eden Finneas, Aaron Rowe, Lucas Graham ve İrlanda merkezli grup Boyega turneden ayrıldıklarını açıkladı. Bu isimlerin ayrılmasıyla birlikte turnede ön grup kalmadı. İngiliz müzisyen Ed Sheeran, Macklemore'un turneden ayrılmasının kendi kararı olmadığını savundu. Duruma müdahale etmeye çalıştığını söyledi. Hafta boyunca mekanlarla görüşerek aradaki anlaşmazlığı gidermeye çalıştığını ifade eden Sheeran, Macklemore'un turneden çıkarılması organizatörün kararıydı dedi. Stadiums across America and say two. Thrift Shop şarkısıyla tanınan Grammy ödüllü sanatçı Macklemore, sık sık İsrail'in Gazze'ye saldırılarını eleştirmiş, Filistinlilere destek açıklamaları yapmıştı.
1: Gece uyurken bir ışık kaynağına maruz kalmak, aydınlıkta uyumak, bunun aklımıza gelmeyecek yeni sonuçları ortaya çıkıyor. Yıllardır konuşuyoruz, karanlıkta uyumak gerek, melatonin salgılanmayınca kanser riskinin arttığını ortaya koyan çalışmalar olmuştu. Şimdi Avrupa Kalp Derneği'nin araştırmasında ışık açıkken uyumayı alışkanlık edinenler izlendi 10 yıl boyunca ve kalple ilgili önemli sonuçlar ortaya çıktı. Öznur Karslı Çetiner'in haberi.
5: 11 bin hastanın takip edildiği veriler bize gösterdi ki eğer hafif bir ışıkta bile bozuyorsanız gerçekten kalp damar sağlığınız ve kalp sağlığınız olumsuz etkilenebiliyor.
4: Avrupa Kalp Derneği'nin yaptığı araştırma kalp gece karanlığı seviyor dedi. Araştırmaya göre yapay ışığın olduğu odada uyumak kalbi yoruyor.
6: Tam 10 yıl süren bu araştırmadan çıkan en önemli çarpıcı sonuç şu. Gece uyuduğunuz odada başınızın üzerinde ya da sağınızda solunuzda bu şekilde yapay ışıklar varsa bu durum önce hayati organlardan kalbi vuruyor. Kalp ritmi ve sağlığı bu şekilde yapay ışıkların olduğu ortamda değil, tam olarak zifiri karanlıkta uyumakla doğrudan alakalı.
5: Belki koridordaki ışık kalabilir veya anlık ışığı yakıp kapatmak çok ciddi bir sorun oluşturmamış. Çalışmanın gösterdiği sonuçlar da böyle.
4: Çalışmada 11 bin kişinin gece uykusu cihazlarla 3 yıl takip edildi. Uyurken ışığa maruz kaldıklarında kalpleri nasıl sinyal veriyor buna bakıldı.
5: %30'a yakın yani 3 hastadan bir tanesinde ritim bozuklukları ortaya çıkıyor. Kalp krizleri, kalp yetmezliği gibi bulgular, kalbin büyümesine dair veriler var.
4: Araştırmacılar bu çalışmayı hazırlarken bir mumun yaydığı ışık miktarının 3 katını baz aldı. Yani yatak odalarında bu ışık miktarına denk gelen aydınlatıcıların kalbi

0: gün gün nasıl yorduğunu gözlemlediler.
1: Gece lambaları çok daha fazlasını verebiliyor. Özellikle mavi renkli açık parlak ışıklar, LED ışıklar üç lüksün üzerinde ışık verebiliyor ya da bize bir maruziyet bırakabiliyor.
0: Gece uyurken ışığa maruz kalanlarda kalp yetmezliği riski %29, kalp ritim bozukluğu riski %15, kalp krizi riski %24, inme %33, kalp krizinde gerçekleşen ölüm oranı riskleri ise %26 olarak tespit edildi.
2: Yani gece uyurken gözlerimiz tamamen kapalı da olsa veya oda bize neredeyse karanlıkmış gibi hissettirse de en düşük ışık miktarı bile kalp dokumuzu önce yavaş yavaş sonra büyüyerek hasarlı hale getirmeye yetiyor.
1: Sokak lambası çok yakındır bize. Gerçekten karartıcı perdeler kullanalım. Bu hormonal dengeyi de sağlıyor ve kalp krizlerini azaltacaktır. Şarj aletlerinin ışıklarının çok daha fazla maruz bıraktığını biliyoruz. Ama fişten çekmek, o karanlığı sağlamak çok daha önemli olabilir.
3: Evet, alışkanlık haline getirmek gerekir. Şimdi bu saati noktalıyoruz. Saat başında gün ortası devam edecek.

0: habere ve hayata dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Murat Güloğlu'yla Burası Hafta Sonu. Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'yla HT Sinema. Mehtap Tekin'le Hayatın İçinden. Güntay Şimşek'le Airport. Gizem Özün'le Dünyada Nasıl? Esra Toptaş'la Haftalık. Hülya Ökenek'le Hafta Sonu Ana Haber. Habertürk, gücü özgürlüğünde.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Yetersiz pişirme özellikle tavuk ve deniz ürünlerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Buzdolabının yanlış sıcaklıkta çalışması gıdaların güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor. Dünya genelinde milyonlarca ton gıda yanlış depolama ve lojistik sorunları nedeniyle tüketilemeden kaybediliyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Tekrar merhaba, gün ortasından. 2011'de cezaevinde şüpheli şekilde ölen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasıyla bu saate başlayalım. Genişliyor ve derinleşiyor soruşturma. Dönemin iki savcısı gözaltına alındı bugün. Koğuş arkadaşları hakkında gözaltı kararı var. Alihan Tok'tan hemen öğrenelim. Yani gözaltına, bu dört isim gözaltına alındı mı? Ve iddialar ne? Neden gözaltı kararları verildi Alihan?
1: Aslında o dört ismin üçü gözaltına alındı. Birinin de Kıbrıs'ta olduğu tespit edildi. Atilla Uğur'dan bahsediyoruz ve onun içinde çalışmalar devam ediyor. Şimdi burada gözaltı kararı aslında o dönem soruşturma yürüten adli makamlara yönelik, yani Silivri Cumhuriyet Başsavcısı

0: şekilde üçüncü bir kişinin müdahalesinin olmadığına, işte bir ihmal ya da görevi kötüye kullanma herhangi bir soru işaretinin olmadığını aslında bu şekilde karar vermişti. Peki bu karar neye göre verildi? Hangi deliller toplanmadı? Tüm bunlar tekrar incelenecek. Bir diğeri de Necip Doğan. Aslında Necip Doğan da o dönem olay yeri incelemesine katılan savcı. Orada olay yeri incelemesinde hangi detaylar eksik bırakıldı? Hangi detaylar göz ardı edildi? Zaten bu iki savcı da FETÖ kapsamında, yani Fethullahçı terör örgütünün yargıdaki yapılanmasına karşı yapılan soruşturmada meslekten ihraç edilmişlerdi. İki savcı da FETÖ'den ihraç edildi. Dolayısıyla burada baş şüpheli olarak, adli kısmında baş şüpheli olarak duruyorlar. Ve bu kapsamda da zaten Adalet Bakanı Akın Gürlek de açıkladı. Burada hiçbir soru işareti bırakılmayacak, aydınlatılacak. Şimdi bir diğer kısım koğuş arkadaşları. Yani burada aslında operasyon aşama aşama devam ediyor. Önce cezaevi çalışanları, sonra sağlık çalışanları, ki şimdiye kadar 4 tutuklama var. Ve adli makamlar, soruşturma yürüten savcılar ve koğuş arkadaşları. Koğuş arkadaşları da verecekleri ifadeler çok önemli olacak. Şimdilik 3 yeni gözaltı var. 4 gözaltı kararı var ama Hasan Atilla Uğur'un Kıbrıs'ta olduğu biliniyor. Hem dönemin savcıları hem koğuş arkadaşları gözaltı kararı verildi. Soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor.
1: Alihan Tok, çok teşekkür ediyoruz. Bir başka önemli konu, Borsa İstanbul'daki bu sert düşüşün ardından yapılan toplantılar ve alınan önlemler. Bir önceki saatte detaylıca ele aldık. Yine konuğumuzla konuşacağız birazdan. 7 şirketin fonları işleme kapatıldı bugün. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul'daki gelişmelerin ardından Finansal İstikrar Komitesi'ni topladı bugün. Yapılan açıklamada Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmadığı belirtildi. Likidite sıkışıklığının giderilmesine yönelik tedbirler alınacağı belirtildi. Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan da açıklama yapıldı.
2: Sermaye piyasasındaki son gelişmeler ele alındı. Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin risk bulunmadığı belirtildi. Gerekli tedbirlerin alınacağı kaydedildi.
3: Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarımızın işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmamaktadır. Sorun, fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup, geçici ve yönetilebilir niteliktedir. Piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi ve makrofinansal istikrarın korunması amacıyla alınabilecek tedbirler
1: belirtildi. Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan da açıklama yapıldı.
2: Sermaye piyasasındaki son gelişmeler ele alındı. Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin risk bulunmadığı belirtildi. Gerekli tedbirlerin alınacağı kaydedildi.
3: Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarımızın işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmamaktadır. Sorun, fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup, geçici ve yönetilebilir niteliktedir. Piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi ve makrofinansal istikrarın korunması amacıyla alınabilecek tedbirler değerlendirilmiş, bu kapsamda gerekli tüm adımlar ilgili kurumlarımız tarafından süratle uygulamaya konulacaktır. Kararlaştırılan tedbirler, başta likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik olacaktır.
2: Borsa İstanbul'daki sert satışın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi'ni topladı. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada piyasalardaki hareketliliğin nedenlerine dikkat çekildi.
4: Piyasalardaki hareketliliğin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketlerinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı değerlendirilmiştir. Piyasa bozucu eylemlerde bulunduğu belirlenenler hakkında düzenleyici ve denetleyici kurumlarımız yetkilerini kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.
2: Toplantının ardından bir açıklama da Merkez Bankası'ndan geldi. Bankanın finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri dikkate alınarak likidite imkanlarını gözden geçirdiği ifade edildi.
5: Haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı, likidite koşulları göz önünde bulundurularak artırılacaktır. Merkez Bankası bünyesinde faaliyette bulunan bankalar arası para piyasasında, bankaların borç alabilme limitleri, bankacılık sisteminin mevcut bilanço büyüklükleri dikkate alınarak güncellenecek. Merkez Bankası bünyesinde yer alan piyasalarda geçerli olan teminat iskonto oranları gözden geçirilerek azaltılacaktır. Likidite koşulları yakından takip edilerek gerek görülmesi halinde her türlü ek tedbir alınacaktır.
2: Sermaye Piyasası Kurulu ise içerisinde Pusula ve Terra'nın da yer aldığı 7 portföy şirketine ait fonları işleme kapatma kararı

0: Tekrar merhaba, gün ortasından. 2011'de cezaevinde şüpheli şekilde ölen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasıyla bu saate başlayalım. Genişliyor ve derinleşiyor soruşturma. Dönemin iki savcısı gözaltına alındı bugün. Koğuş arkadaşları hakkında gözaltı kararı var. Alihan Tok'tan hemen öğrenelim. Yani gözaltına, bu dört isim gözaltına alındı mı? Ve iddialar ne? Neden gözaltı kararları verildi Alihan?
1: Aslında o dört ismin üçü gözaltına alındı. Birinin de Kıbrıs'ta olduğu tespit edildi. Atilla Uğur'dan bahsediyoruz ve onun içinde çalışmalar devam ediyor. Şimdi burada gözaltı kararı aslında o dönem soruşturma yürüten adli makamlara yönelik, yani Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören en önemli isim burada. Çünkü 5 aylık bir çalışmanın sonucunda Nisan 2012'de soruşturmaya takipsizlik kararı verdi. Kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Ve aynı zamanda burada ölümün şüpheli olmadığına, hiçbir şey...

0: kararı alındı. Bu şirketlere ait fonlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği şekilde tasfiye edilecek. Ayrıca kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinin devamı süresince öz kaynak koruma oranı asgari %35'ten %20'ye indirildi.
1: Konuğumuza merhaba demeden önce sizinle birlikte bir piyasa ekranına bakalım. Borsa İstanbul'da ufak bir yükseliş var. 13.000'in altına gelmişti. 12.900 küsürlerdeydi. Şu anda 13.284 puanda. Dolar 48.67, Euro 55.98, Euro dolar paritesi de 1.14 şu anda. Diğer verileri de bakalım, hepsini görelim. Çünkü Fed de biliyorsunuz faiz arttırdı 0.25 puan. Faiz 40.90, altının onsu yine yukarı yönlü. Piyasa başında muhtemelen Fed'in faiz artırışı satın alındı. 4.309 dolarda ve ibre yukarı yönlü. Brent petrol bir miktar düştü, 104.35 dolar. ABD ham petrolün varili de 100.79 dolar. Bu verilerle altın ne olmuş onu da görelim. Gram altın 6.745 lira, çeyrek altın 11.024 lira, yarım altın 22.057, tam altında 43.956 lira. Ama elbette biz şu anda bu yaşanan borsadaki sorunu ve atılan adımları konuşacağız. Konuğum var, ekonomist doçent doktor Gökhan Işıl bizimle. Gökhan Bey merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk efendim.
1: Şimdi biraz sadeleştirerek, başka saatlerde de konuştuk ama ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için, borsada olan biteni neler oluyor diye takip eden, anlamaya çalışanlar için, neden bu sorun yaşandı, sonra bugün atılan adımlara ve sonuçlarına gideriz ama önce bir de tespit almak isterim sizden. Lütfen biraz sadeleştirerek bize aktarır mısınız?
2: Evet, evet efendim. Şimdi şöyle özet, yani kısaca anlatırsak, evet, bazı fonlarda, bu arada bütün fonlarda değil, hepsinde değil.
1: Tabii.
2: Bütün PEŞ'lerde değil, sadece bazı PEŞ'lerin, bazı fonlarında, özellikle bizim pay repo'ya tarif ettiğimiz, yani özetle bir borçlanma sistemi üzerinde bulunup o fonun çok hızlı şekilde yukarı gidecek bir mekanizmayı oluşturan bazı sistemler oluyordu. Bu fonlarda çıkış oldukça da sıkıntı yaşamaya başladı. Fonun valörü ile fon içindeki varlıkların valörlerinin de birbirine eşitlenmemesi neticesinde oluşan bir likitte sıkışıklığı olmuştu. Ve dolayısıyla da bu fonlar bunları ödeyemedi. Ödeyemediğinden dolayı da bir temerrüde düştü. Ve bu tabii ilk temerrütler başladıktan sonra da tabii vatandaş haklı olarak bir korku içerisine girdi. Oradan tabii fonlardan hızlı bir çıkış başladı. Fonlardan hızlı çıkış başlayınca da maalesef bu sıkışıklığı iyice büyüttü ve maalesef ki aktif bir müdahaleye gerek kaldı.
1: Yani şöyle diyelim, bazı fonlar üzerindeki iddialar, bazı şüpheler üzerine yapılan incelemelerle çok büyüyen o fonlardan büyük yatırımcılar satarak hemen çıkmaya başladılar. Ama onun karşılığı da para olarak, yani ellerine o satışın karşılığı ödenemedi. Buradan mı bir temerrüde? Çünkü bu satış başlayınca herkes çıkmaya, herkes satmaya çalıştı. Bir panik oldu. Böyle tarif edersek doğru mu tarif etmiş oluruz?
2: Kesinlikle. Basitçe tarif edersek Serap Hanım öyle. Yani para çıkışı başladı, fonlardan satış başladı. Fakat bu fon varlıkların satılarak likiditeye düşürülmesi, hele ki bunda bir bazı hisse senetleri vardı, borsada tabii düşüş oldu. Borsa düştükçe teminatlar aşağı doğru gelmeye başladı. Tabii teminatlar aşağı doğru gelince yine fon varlığı düşün. Yani birbirini tetikleyen bir zincirin
1: bu
2: içine.
1: Bu satışlar rakam olarak, yani karşılanamayanlar, ben böyle bazı haberlerde milyar liralar görüyorum. Büyüklüğü nedir acaba? Onunla ilgili bir veri, böyle bu düşüş oranına bakarak ne söyleyebilirsiniz?
2: Şimdi şöyle söyleyeyim, şu anda önümde net bir veri yok. Dolayısıyla yanlış bir rakam telaffuz etmek istemiyorum. Dolayısıyla çünkü çok hassas bir dönemdeyiz. Dolayısıyla her bir veri, her bir bilgi insanları çok
1: yanlış da yönlendirebilir. Peki.
2: Ama şöyle söyleyeyim Serap Hanım, bu sıkıntıda olan fonlarla ilgili olarak, bu likidite sıkıntısı ile ilgili Merkez Bankası'nın aldığı karar açıkçası çok önemli. Neden? Çünkü burada diyor ki aslında özetle, burada kurumlar, portföy yönetim şirketleri para bulamayacak. Para bulamayacağı için de bunları ödeyemiyor. Bankalarda da bir likidite yok. Dolayısıyla piyasada da bunun için bir likidite fazlası yok. Ben bu likidite fazlasını Merkez Bankası kaynaklarından, aynı zamanda da işte karşılıklarda da iskonto oranlarında azaltarak bankanın elinde bir kredi verebilecek, kullandırabilecek bir imkan yaratarak, ben bu fonların ihtiyacı olan likiditeyi ihtiyacı olduğu kadar piyasaya fazla bir likidite sağlamadan bunu karşılayacağım diyor. Dolayısıyla burada önemli olan bu rakamın büyüklüğü değil, bu rakamla ilgili olarak oluşan sıkışıklığı şu anda Merkez Bankası kaynakları üzerinden karşılanabilecek olması açıkçası.
1: Yani bu fonlara para yatıran bireysel yatırımcılar için de ekran başında olan, işte biz buradan hisse

0: aldık. Bu arada yanlış ifadeler kullanırsam teknik olarak lütfen beni düzeltin. Bu sefer işte benim param acaba ne olacak diye soranlar, burada bu telafiyi Merkez Bankası mı yapacak?
1: Şöyle,
0: Hazineden mi yapılacak? Pardon.
1: Yapmayacak tabii ki. Şimdi şöyle, bu fonlardan çıkış, öncelikle zaten bir temerrüte düşen fonlar var.
0: Evet.
1: Bu temerrüde düşen fonların tasfiye sürecine alınmış olan fonlar var. Dolayısıyla bu tasfiye süreci için burada kapı takip etmeleri gerekiyor ve kurumların resmi açıklamalarını takip etmeleri gerekiyor. Burada bir süre verilecek. O süre içerisinde çıkış yapanlarla ilgili olarak o sürenin sonunda fondaki varlıkların satışı ve işte o sırada PYŞ'ler ne yapacak? İşte Merkez Bankası'nın sağladığı likiditeyi elde ederek o bir aylık ya da 15 günlük süreler içerisinde bunu kullanarak ödemelerini gerçekleştirecekler. Yani evet, fon katılımcıları belli bir süre sonra bu kurumların açıkladığı süreler zarfında sonunda paralarını alabilecekler. Ama ne kadar alınacağıyla ilgili olarak tabii şu anda net bir şey maalesef söyleyemiyoruz. Çünkü bunlar şu anda TEPAS'a kapandığı için bir fiyat oluşumu oluşmuyor, bir fiyat belirlenmiyor. Bir aylık yani sürenin sonundaki fiyata göre de katılımcılar paralarını alacaklar.
0: Peki burada bunun tekrarlanmaması için ne yapmak gerekir? Bu sorun neden yaşandı öncelikle? Çünkü çok büyük getirileri olan fonlardan bahsediyoruz. Geçen yıl çok konuşuldu buradaki bazı işlem yapılan fonlardaki getiriler. 10 kat, 100 kat, yani ne kadarı çok bilmesem de çok çok ciddi getirilerden bahsediyoruz. 1 lira verip 100 lira almak, 1 lira verip 50 lira almak gibi zannediyorum. Burada sorun nerede sizce? Bir ekonomist olarak baktığınızda geldiğimiz noktaya, bunun bir daha yaşanmaması için ne yapmak gerekir? Bugün atılan adımlar nasıl bir etki yaratacak? Şu an bir miktar mesela borsada bir toparlanma görüyoruz. Borsadaki bu yayılmanın önüne geçilmiş oldu mu şu an atılan adımlarla?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, Serap Hanım, özellikle risk ve getiri arasında bir ilişki vardır. Getiriniz artıyorsa riskiniz de artıyordur. Dolayısıyla çok yüksek bir getiri varsa bunun aynı şekilde çok ciddi bir şekilde aşağı doğru da gitme ihtimali var. Hı-hı. Tabii maalesef bazı fonlar, az önce dediğim gibi, çok yüksek. Yılda %400, %500, %4000'lere ulaşan fonlar oldu. Çok yüksek getiriler bunlar, ama tabii çok riskli olarak bu işlemler yapıldığı için şu anda maalesef o riskli işlemlerin sonuna gelindi ve çok ciddi de zararlar oluştu. Başladı. Maalesef tabii üzücü. Tabii burada uzun süredir bu piyasada konuşuluyordu. Birçok platformda eminim benim gibi birçok kişi de bu sistemin bu şekilde devam etmeyeceğini, bir yerde sıkıntı yaşanacağını bahsediyordu. İşte maalesef o gün bugün oldu. Dolayısıyla tabii bunu tetikleyen neydi? En son geçen sene Sermaye Piyasası Kongresi'nde Sayın Bakanımız Mehmet Şimşek'in de açıkladığı gibi bununla ilgili biz görüyoruz, inceleme yapacağız ve bununla ilgili düzenlemeler yapacağız açıklaması vardı. Geçen sene Kasım ayında ve Ağustos sonunda gelen fon tebliğinde de aslında buradaki sıkıntılara benim yorumumdur bu. Bence güzel bir tebliğ hazırlanmış ve piyasada oluşan birçok problemin önüne geçebilecek bir mekanizma oluşturuldu. Bundan sonra da denetim mekanizması burada çok önemli.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla ilgili organlar tarafından fon tebliği, açıkçası bir daha buna benzer bir olayın olmasını engelleyecek nitelikte bir fon tebliği. Dolayısıyla bundan sonra denetim mekanizması da, şu son 2-3 gündür görüyoruz çok ciddi denetimler gerçekleştiriliyor kurumlarımız tarafından. Bu denetim mekanizması önümüzdeki sürede de bu şekilde devam ederse benzer bir hikayelerin açıkçası yaşanacağını şimdilik mevcut koşullarda öngörmediğimi söyleyebilirim. Çünkü piyasamız güçlü, kurumlarımız güçlü, çok ciddi kurumlar var. Hı hı. Farkındaysanız sadece belli kurumlarda sıkıntılar var. Dolayısıyla bu belli kurumlarda ve belli fonlarda olan bu sıkıntının da bütün fon piyasasına mal edilmesi de açıkçası doğru değil efendim.
0: Evet, bundan sonraki süreçte şimdi bu tedbirler alındı, açıklamalar yapıldı. Bundan sonra siz ne kadar vadeyle en çok neyi takip edeceksiniz? Ve işte şimdi, bu fonlara yatırım yapan kişilere de az önce bir yorum yaptınız, resmi açıklamaları takip etsinler diye, ama bir öneriniz var mıdır?
1: Şimdi bunu bir süredir zaten bir sürü platformlarda mutlaka söylüyoruz, herkes söylüyordur. Burada finansal okuryazarlık seviyesi gerçekten çok önemli. Bir fonu aldığınız zaman TEPAS'a girip TEPAS'ın uygulamasına girdiğiniz zaman o fonun içeriğinde neler olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla en azından sadece getiriye bakmasın sayın yatırımcılarımız. Evet, getiri yüksektir. Çok yüksekse demek ki orada bir soru işareti var. İçeriğine baksınlar. anlamıyorlarsa şu anda arama platformlarından birçoğundan onları aratarak ne kadar riskli olduklarını görebilirler. Dolayısıyla sadece bir girip

0: aa bunun son bir aylık getirisi şu, üç aylık getirisi bu değil. Sürdürülebilir bir getiri var mı? Bunu baksınlar çünkü tekrar edeceğim ama aynı cümleyi. Çok yüksek getiri aynı zamanda çok yüksek kayıp riskini
1: de barındırıyor. Nasıl bu kadar çok yüksek getiri oluştu bu fonlarda?
0: Duyamadım efendim.
1: Nasıl bu fonlarda bu kadar yüksek getiri oluştu? Bir ekonomist olarak sadeleştirerek nasıl tarif edersiniz?
0: İşte bu fonun borçlanma mekanizması vasıtasıyla diyelim ve hisse senetleri yatırım ve o yatırım yapılan hisse senetleriyle tekrar teminatlara, tekrar borç alıp aynı hisse senetleri alınıp bazı hisse senetlerinin çok hızlı büyüyerek bu da bir o fonun içinde de o hisse senedinin payının çok yüksek olmasından dolayı hem hisse senedi fonu büyüttü hem fon hisse senedini büyüttü. Dolayısıyla sağlıklı olmayan bir fiyat hareketi oldu. Bu hem fon piyasasında bir sağlıksız bir fiyat hareketi getirdi. Evet. Hem Borsa İstanbul'da getirdi. Dolayısıyla da tabii biz fonu konuşuyoruz ama farkındaysanız dün de borsada da çok ciddi kayıplarımız oldu. İkisini tabii de tetikleyen maalesef olumsuz bir mekanizma oldu.
1: Peki çok teşekkür ediyorum Doçent Doktor Gökhan Işıl. Açıkladığınız için, bilgilendirdiğiniz için. Evet, 7 portföy şirketinin fonları da işleme kapatıldı. Bunu da tekrar edelim. Şimdi ABD Başkanı Trump'ın Fed'in faiz artırmasına ilişkin açıklamalarıyla devam edelim. Faizi indirmesini söylüyordu ısrarla, biliyorsunuz. Çok sert ifadelerle. 25 bas puan artırdı Fed faizi dün. Faizlerin %1 hatta daha aşağı çekilmesini gerektiğini söyledi Trump. Ardından yaptığı açıklamada tarihin en iyi ekonomisine sahibiz dedi. ABD Başkanı Fed Yönetim Kurulu'nun siyasi bir karar aldığını iddia etti.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Fed'in faiz artırma kararına tepki gösterdi. Faiz oranlarının %1 indirilmesi gerektiğini söyledi. Trump karara ilişkin önce sosyal medyadan açıklama yaptı. Ülkesinin açık ara dünyanın en iyi kredisine sahip olduğunu savundu. Fed'e çağrıda bulunan Trump, faiz oranlarını düşürün hızlıca ifadelerini kullandı. Ardından Kuzey Carolina eyaletinde kararı değerlendirdi.
3: Interest rates are too high. They're not appropriate. And I talked to Kevin and I said you might as well vote with the board because it's not going to matter. The board is very hostile. They're very political.
2: Fed Başkanı Kevin Warsh'a güvendiğini belirten Trump, faizlerin kendisini zor durumda bırakmak için artırıldığını da savundu.
3: They're raising the rates to make Trump do as bad as they can possibly do. The problem they have is that we have the greatest economy in history.
2: Fed Eylül toplantısında 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırım kararı almış. Politika faizini 25 bas puan artırarak %3,75-4 aralığına yükseltmişti.
1: Amerika Birleşik Devletleri Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın vize başvurusunu reddetti. Abbas'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na geçen yıl olduğu gibi bu yılda video konferans yoluyla hitap etmesi bekleniyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmesi beklenen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın vize talebini reddetti. Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mansur karara tepki gösterdi. Kimse Filistin'i Birleşmiş Milletler'in ön saflarında yer almaktan alıkoyamaz dedi.
4: We tried but they did not issue a visa. But that doesn't mean that we will not be present in the United Nations.
2: Abbas'ın yanı sıra genel kurul kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat etmesi beklenen bazı Filistinli yetkililerin de vize başvuruları reddedildi. Bir Filistinli yetkili kendisine vize verilmemesine herhangi bir zamanda terör faaliyetlerinde bulunan veya bir terör örgütüyle bağlantısı olan kişilere vize verilmesini yasaklayan maddenin gerekçe gösterildiğini belirtti. Ancak Abbas'ın vizesinin aynı gerekçeyle reddedilip reddedilmediği bilinmiyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Filistin yönetimi yetkililerine yönelik vize yaptırımlarının uzatılacağı bildirildi. Abbas'a vize verilmediğine ilişkin haberlere ise doğrudan değinilmedi. Abbas, Amerikan yönetiminin vize vermemesi nedeniyle geçen yılda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılamamış ve genel kurula video mesaj yoluyla hitap etmişti.
1: Netanyahu ise BM Genel Kurulu için yine New York'a gidiyor ama New York yerine New Jersey Havalimanı'na ineceği belirtiliyor. Bu da tabi akla Mamdani'nin açıklamalarını getirdi. ABD'li siyasi kaynaktan aktardığına göre İsrail basınının Netanyahu alışılmışın aksine New York'a değil New Jersey Havalimanı'na inecek. New York Belediye Başkanı Mamdani Netanyahu ile ilgili Netanyahu'nun New York'a gitmesi halinde Uluslararası Ceza Mahkemesi tutuklama kararını uygulayacak.

0: uygulayıp uygulamayacaklarına ilişkin bir soruya Netanyahu'nun yeri Lahey yanıtını vermişti. ABD'li askeri kaynaklar Netanyahu'nun güzergah değişikliğinin nedeninin Mamdani'nin açıklamalarıyla ilgili olmadığını belirtti. Değişiklik nedenini uçağın güvenliği ve nereye park edileceğiyle ilişkilendirdi. Netanyahu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için 23 Eylül Çarşamba New York'ta olacak. Her ne kadar protestolar yapılsa da kendi hakkındaki bu tutuklama kararına rağmen yıllardır gidip geliyor bu bütün ülkelere neredeyse. Gazze'de İsrail bombardımanında hasar gören binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 21'e yükseldi. 45 de yaralı var. Gazze kentinin güneybatısındaki Esrina bölgesinde İsrail saldırılarında daha önce hasar gören 6 katlı bir bina çökmüştü. Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü enkazda yürütülen arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. 11'i çocuk, 21 kişi hayatını kaybetti bu çöken bina nedeniyle. 45 kişi yaralandı. 35 kişinin ise binanın çökmesi sırasında dışarı çıkmayı başardığı belirtildi. Gazze'li yetkililer İsrail saldırılarında hasar gören binlerce yapının her an çökme tehlikesi taşıdığı uyarısında bulunuyor. Zaten çok fazlası, yine binlerce yapı tamamen artık enkaza dönmüş durumda. 27 Mayıs'ta idam edilen Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan için Ankara'da anma mesajları paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs Türk demokrasisine vurulmuş ağır bir darbedir dedi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs'ı milletin iradesine vurulan ağır bir darbe olarak niteledi. Haksız ve hukuksuz vurgusu yaptı.
2: Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs'ın Junta Mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katledilmelerinin 65. yılında rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanlarını cennet, ruhlarını şad eylesin.
1: 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan ölümlerinin 65. yılında yayımlanan mesajlarla anıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında demokrasiye kararlılıkla sahip çıkılacağının altını çizdi.
3: Millet iradesine vurulan 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından hayattan koparılan Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu inancıyla demokrasimize ve milli iradeye kararlılıkla sahip çıkmayı sürdüreceğiz.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hukukun üstünlüğü vurgusu yaptı.
4: 27 Mayıs 1960 askeri darbesiyle demokratik düzen kesintiye uğramış, Yassıada'da verilen idam kararları milletimizin hafızasında derin yaralar bırakmıştır. Hukukun üstünlüğünü, millet iradesini ve demokratik meşruiyeti her şart altında korumak, benzer acıların bir daha yaşanmaması için ortak sorumluluğumuzdur.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de haksız yere idam edilenlerin milletin kalbinde olduğuna dikkati çekti.
5: Karanlık bir darbe sonucunda Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan 65 yıl önce idama mahkum edildi. Haksız yere idam edilenler milletin gönlünde yaşamaya devam ediyor. Darbecilerse tarih önünde mahkum edildi.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran da mesajında 27 Mayıs'ın ardından yaşanan acı sürecin demokrasi tarihinde derin yaralar bıraktığına işaret etti. Menderes'in, Zorlu'nun ve Polatkan'ın aziz hatıraları aradan geçen 65 yıla rağmen milletimizin gönlünde yaşamaya devam etmektedir ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan da mesajında Menderes'in taşıdığı demokrasi bayrağının bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletin elinde daha güçlü dalgalandığını vurguladı.
0: Yeni Parti ile Yenilik Partisi arasındaki isim tartışması sürüyor. Yargıtay'ın Yeni Parti'ye benzerliği gidermesi için verdiği süre yarın doluyor. Bundan sonra nasıl bir süreç işleyecek bakalım.
1: İsim tartışmasında Yargıtay'ın Yeni Parti'ye verdiği süre doluyor. Yeni Parti isim değiştirmemekte kararlı. Süreçte bir sonraki aşama olarak Anayasa Mahkemesi işaret ediliyor.
6: Biz İsmimizi koruyoruz. Bir iltibas olduğunu düşünmüyoruz.
1: Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz'ın Yargıtay'a yaptığı başvuruyla tartışma başladı.

0: Yeni Parti ile Yenilik Partisi'nin isimlerinin benzediği, karıştırılabileceği iddia edildi. İtirazları dikkate alan Yargıtay Yeni Parti'ye tebligat gönderdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yeni Parti'ye isim değişikliği yapılması yönünde verdiği sürede sona gelindi. Ancak edinilen bilgiye göre Yeni Parti en azından bu aşamada isim değiştirmeyecek.
1: Hanginiz söyleyebilir ki bugün Özgür Özel'in genel başkanı olduğu Yeni Parti ile Öztürk Yılmaz'ın genel başkanı olduğu Yenilik Partisi'ni bir vatandaşın karıştırdığını?
0: Yeni Parti isim karışıklığının söz konusu olmadığı görüşünde. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı isterse söz konusu durumla ilgili ihtar verilmesini Anayasa Mahkemesi'nden talep edebilir. Bu gerçekleşirse Yüksek Mahkeme'de Yeni Parti'den savunma isteyecek.
1: Anayasa Mahkemesi'ne götürme imkanı var, götürür götürmez bilmeyiz. Götürürse Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karara bağlıdır.
0: Savunmadan sonra Anayasa Mahkemesi isim benzerliği olduğuna kanaat getirirse Yeni Parti'ye ihtar gönderecek. Bu durumda Yeni Parti yeni ifadesini koruyarak bir isim bulacak. Yeni kelimesinin önüne ya da arkasına bir ek getirilebileceği belirtiliyor. Yüksek Mahkeme isim değişikliğini Yeni Parti'nin 14-15 Kasım'da yapılması planlanan kurultayından önce isterse kurucular kurulu toplanarak isim değişikliğine gidebilir. Ancak söz konusu ihtar kongre sonrasında gelirse bir olağanüstü kurultayla isim değişikliği yapılacak.
2: Tunceli'de yer alan 51. Komando Tugay'ı Aydın Söke'ye konuşlandırıldı. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Haftalık bilgilendirme toplantısında Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Ege'deki adalara ziyaretleri değerlendirildi.
3: Vatan!
0: Tunceli'de yer alan 51. Komando Tugay'ı Aydın Söke'ye konuşlandırıldı. Sevkiyat planlamasının Haziran ayında onaylandığı belirtildi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
4: Birliklerimizin teşkilat yapısı ve konuş durumlarına ilişkin gerekli düzenlemeler Türk Silahlı Kuvvetlerimizin görev ve harekat ihtiyaçları doğrultusunda yapılmaktadır. 51. Komando Tugay Komutanlığımızın konuş yeri değişikliği bu kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucu Haziran ayında onaylanmıştır.
0: Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Meis Adası ziyareti değerlendirildi. Gayri askeri statüsüne aykırı girişimlerin kabul edilmeyeceği vurgulandı.
4: Türkiye kıyılarına son derece yakın konumda bulunan Meis'in gayri askeri statüsüne aykırı fiili durum oluşturulmasına yönelik girişimlerin uluslararası yükümlülüklerle bağdaşmadığını ve ülkemiz tarafından kabul edilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz. Yunanistan'ın uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmeye ve gayri askeri statüdeki adalarda bu statüyle bağdaşmayan faaliyetlerden kaçınmaya davet ediyoruz.
0: Toplantının gündeminde Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının bir yıl süreyle uzatılması da yer aldı. Bakanlığın açıklamasında bu kararın Kıbrıs Adası'ndaki hassas dengeleri ve güven ortamını olumsuz etkileyebileceği kaydedildi.
2: Okullardaki temizlik ve güvenlik sorunu, yıllardır konuştuğumuz konular, yeni eğitim öğretim yılında da gündemde. Soruna kalıcı çözüm için 3 model üzerinde durulduğu belirtiliyor. Ancak Milli Eğitim Bakanı Tekin bu formüllerin hayata geçirilebilmesi için 2027 bütçe sürecine işaret etti.
5: Kalıcı bir çözüm üretmek konusunda Sayın Cumhurbaşkanımıza biz birkaç tane formül arz ettik. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Hazine ve Maliye Bakanımız, Cumhurbaşkanı Strateji Başkanlığımız da 2027 bütçesi hazırlıklarını yaparken bununla ilgili kalıcı çözüm üretebileceğimiz formülleri bütçe kanununa koymak konusunda alternatifleri çalışıyoruz.
0: Formüller masaya yatırıldı. Kalıcı çözüm için kapsamlı çalışma yapıldı. Okul temizliği için 3 formül ön plana çıktı. Geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde okullarda yaşanan temizlik sorununu gidermek için toplum yararına program ve iş gücü uyum programıyla temizlik ve güvenlik hizmetlerinde toplam 150 bine yakın kişi istihdam edildi. Ancak zaman zaman farklı gerekçelerle okullarda temizlik sorunu yaşanmaya devam etti. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı kalıcı çözüm için kolları sıvadı. 3 model üzerinde çalışma yürütülüyor. İlk olarak temizlik hizmetlerinden 81 il valiliği üzerinden ihale ile profesyonel firmalardan alınması gündemde. İkinci seçenek olarak bakanlık bünyesinde kurulacak bir şirket üzerinden illerin ihtiyacına göre personel istihdamı yapılması planlanıyor. Üçüncü model ise gerekli izinlerin alınmasıyla personelin işçi statüsünde doğrudan ve sürekli istihdam edilmesi.

0: Formüllerin 2027 bütçe sürecinde şekillenmesi bekleniyor.
1: Adana'dan üzücü bir haber var. Silahlı saldırgan bir ay önce boşandığı eşini öldürdü. Çocuğunu yaraladı, ağır yaraladı. Ardından da aynı silahla kendi hayatına son verdi.
2: Ne istiyordun çocuğumdan? Burada durayım, burada durayım.
0: Konuşmak için girdiği evde katliam yaptı. Eski eşini öldürdü. Çocuğunu ağır yaraladı. Adana'da yaşayan Enes Demir ve Kezban Kabukçu 1,5 ay önce boşandı. Kezban Kabukçu 13 yaşındaki oğlu Yağız Ege'yi alarak ablasında yaşamaya başladı. Enes Demir boşandığı eşiyle konuşma bahanesiyle eve gitti. Sonra ikili arasında tartışma çıktı. Enes Demir yanında getirdiği silahı çıkardı ve kurşun yağdırdı. Eski eşi Kezban Kabukçu olay yerinde hayatını kaybetti. Oğlu Yağız Ege ağır yaralandı. Saldırgan aynı silahla kendini vurdu. Yağız Ege ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öldürülen kadınla katili olan eski kocasının cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.
1: Yani hakikaten 13 yaşındaki bir çocuk da annesiz babasız kaldı. Ne uğruna? Bartın'dan da üzücü bir haber var. Gencecik bir öğretmen, daha yeni anne, hayatını kaybetti. Müzik öğretmeni Cansu Kocakurt. Onun içinde bulunduğu otomobil bir duvara çarptı ve ne yazık ki genç öğretmen kurtarılamadı. 73 yaşındaki HK'nın kullandığı otomobil Amasra Tüneli çıkışında yoldan çıktı ve istinat duvarına çarptıktan sonra gördüğünüz gibi devrildi. Kazada sürücü HK, araçta bulunan gelini Cansu Kocakurt ve 3 aylık torunu vardı, yaralandılar. Ağır yaralanan Cansu Kocakurt kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Müzik öğretmeni olan Cansu Kocakurt'un cenazesi yapılacak otopsinin ardından defnedilecek. 3 aylık bebeği ve dedenin tedavisi devam ediyor. Aksaray'da kum fırtınası hayatı felç etti. Görüş mesafesi düşünce 7 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralandı.
0: Kum fırtınasıyla görüş düştü. Araçlar peş peşe birbirine girdi. Zincirleme kazada 16 kişi hastanelik oldu. Aksaray-Konya karayolunda bir anda kum fırtınası başladı. Seyir halindeki sürücüler önünü göremeyince kaza da kaçınılmaz oldu. Önce bir servis minibüsünün şoförü aniden fren yaptı. O sırada arkadan gelen araçlar da birbirine çarptı.
3: Kuma girdik, birden yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Kuma girdik, taşa vurur gibi vurduk. Bam!
0: 7 aracın karıştığı kazada 16 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Dünya Meteoroloji Örgütü El Niño'nun Şubat 2027'ye kadar sürme ihtimalini neredeyse %100 olarak açıkladı. Güçlü El Niño Türkiye'nin kışını ve 2027 yazını nasıl etkileyecek? Yanıtlar Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe ve Mustafa Kemal Kirikun haberinde.
4: El Niño dediğimiz olay Pasifik'in ısınması, yani ortalamaların üzerine çıkması. Sıcaklık Pasifik'te eğer ortalamaya çıkarsa biz buna El Niño diyoruz. Eğer 1 derece kadar olursa normal El Niño. 2 derece kadar olan ısınmaya biz süper El Niño diyoruz. 2 derecenin üzerine çıkarsa biz buna mega El Niño diyoruz.
0: Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre El Niño Pasifik'teki etkisini giderek artırıyor. Uzmanlar güçlü bir El Niño'nun sel, kuraklık ve aşırı sıcaklık gibi hava olayları riskini artırabileceği uyarısında bulunuyor.
4: Ve 1875 yılı da kışı olmayan yıldır. Yani doğada zaman zaman yazı olmayan yıllar, zaman zaman da kışı olmayan yıllar vardır. Yani şeydedir. Ve şu anda Dünya Meteoroloji Örgütü'nün beklentisi artık bir mega El Niño'nun geldiği. Çünkü Pasifik'teki su sıcaklığı Temmuz ayında 2 dereceye geçti. Artarak devam ediyor.
5: Yaz bitti. Şimdi kışı konuşma zamanı. Meteorolojik modeller El Niño'nun güçlü etkisinin Avrupa'daki hava düzenini etkileyeceğine işaret ediyor. Peki Türkiye mega El Niño'dan nasıl etkilenecek?
4: Bu ne demektir? Ben Türkiye için söyleyeyim. Bu yıl Ekim'in 15'inden sonra sanırım Ekim'in son haftalarında çok güzel yağışlar alacağız. Ekim, Kasım ve Aralık ayları. Çok çok güzel yağışlar alacağız. Ama bu dünyanın her tarafında çok yağış olacağı anlamına gelmiyor.
0: Türkiye için El Niño'nun etkisini tek başına belirleyici bir faktör olarak görmek mümkün değil.

0: Kuzey Atlantik salınımı, kutupsal dolaşım ve Akdeniz'deki atmosferik sistemlerde Türkiye'nin kış yağışlarını ve sıcaklıklarını belirleyecek.
1: Bu kışı ılık bekliyoruz. Bu kış ılık geçmesi lazım. Ama zaman zaman da çok sert soğumalar da girebilir. Yani kuzeyden çünkü ataklarla kar yağışı da olabilir. Türkiye'de yani onu zaten bekliyoruz. Ama sanırım yine Dünya Meteoroloji Örgütü bunu Şubat'a kadar, Mart'a kadar öngörüyor. Ondan sonra ne olur? Sanırım sönümlenir Mega El Nino.
0: Peki El Nino'nun etkisi Şubat sonrasında da devam ederse ne olur?
1: Biraz daha devam ederse bu yaz sanırım son yılların en sıcak yazında yaşama ihtimalimiz var. Geçtiğimiz yaz keyifli geçti. Çok fazla bir sıcakla karşı karşıya kalmadık.
2: Daltonlar Suç Örgütü'nün Diyarbakır yapılanmasına yönelik bir operasyon yapıldı ve 8 şüpheli tutuklandı. Operasyonla ilgili açıklamayı Diyarbakır Valiliği yaptı. Daltonlar Suç Örgütü'nün Diyarbakır yapılanmasına yönelik soruşturmada örgütün yöneticiliğini Ş.Ö.'nün yaptığı belirlendi ve bu kapsamda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerin ardından tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Haziran ayında 77 yaşında hayata veda eden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır mirasını kimlere bıraktı? Mirası bugün mahkeme huzurunda açıklanacaktı ama tebligatlar bazı mirasçılara ulaşmayınca vasiyetnamelerin açılması ertelendi.
3: Onun için çok daha büyük bir fedakarlıkta bulunmayı isterdim.
0: Yıllarca hayat verdiği karakterlerle Türk sinemasına damgasını vurdu. 77 yaşında yaşamını yitirdiğinde merak edilenlerden biri de mirası oldu. Kadir İnanır'ın vasiyetinin okunması için duruşma yapıldı.
4: 28 mirasçı, kardeşleri ve kardeş çocukları. Toplam 28.
0: Usta sanatçıların farklı tarihlerde hazırladığı 3 ayrı vasiyetnamenin açılması bekleniyordu. Vasiyetnamelerden biri 2015 tarihliydi. Diğer ikisi ise 2022 yılında hazırlanmıştı.
5: O da bir soru işareti mesela. O içeriği niye değiştirsin? Yani 2015'te verdiği bir vasiyeti 2022'de değiştiriyor. Aynı tarihte tekrar değiştiriyor. Yani biraz kafa karıştıran bir durum var. Kadir dayım ağır tedavi, ağır ilaçlar kullanıyordu. İrade sorunu vardı. O aralıklı yoğun bakımlar oldu, entübe dönemleri oldu. 6 yılda 3 kere pıhtı beyne. Kolay değil o süreç.
4: 2015'teki vasiyetnameyi bu 2022'deki yapmış olduğu noterdeki düzenlemeyle iptal etmiş olabilir, değiştirmiş olabilir veya yeni bir vasiyetname düzenlemiş olabilir. Bunların hepsi ihtimal dahilindedir.
0: Duruşmadan beklenen sonuç çıkmadı. Vasiyetnameler açılamadı.
6: Beykoz Adliyesi'nde görülen vasiyetin açılması davasına mirasçılar ve avukatları katıldı. Mahkeme hakimi 3 mirasçıya tebligatın ulaşmadığını belirtti, vasiyetnameyi açmadı.
5: Adres değişiklikleri olanlar var, işte tatilde olanlar var. O yüzden yoksa şeyden değil yani, bize katılmama gibi bir sebepten değil. Herkes onun varisi, onun yeğenleri, onun yetimleri.
0: Kadir İnanır'ın geride bıraktığı mal varlığı ve mirasın kapsamı da merak konusu. Usta sanatçıların çok sayıda gayrimenkulü, banka varlıkları ve özel saat, yüzük ve tesbih koleksiyonları bulunduğu aktarılıyordu. Ancak toplam mal varlığının değeriyle ilgili kamuoyuna açık kesinleşmiş bir rakam yok. Mirasını kimlere bıraktığı 17 Aralık'a ertelenen duruşmada vasiyetnamelerin açılmasıyla belli olacak.
2: Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Sıfır ve ikinci el konut satışları Ağustos'ta azaldı. Geçen ay sıfır iş yeri satışlarında da artış oldu.
0: Ağustos'ta sıfır konut satışları azaldı. İş yeri satışları ise arttı. Türkiye İstatistik Kurumu geçen aya ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Ağustos'ta sıfır konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %4,5 oranında azaldı. Ülke genelinde 44.378 konut satıldı. İkinci el konut satışlarında ise %19,4 azalma oldu. 83.032 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara konut satışı Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre %0,1 oranında arttı. Yabancılara 1938 konut satışı yapıldı. İstatistiklerde iş yeri satışlarına ait rakamlar da yer aldı. Ağustos'ta sıfır iş yerlerinin satışı %5,2 oranında arttı. İkinci el iş yeri satışlarında da %11,1 oranında azalış görüldü.
2: 1 Eylül'de balık sezonu başlıyor.

0: Başladı ve bu sene denizlerde palamut bolluğu yaşanıyor. Şimdi hemen muhabir arkadaşımız Aslı Ömer Aktaş'a gidelim. Acaba balık pazarında en çok hangi balıklar var? Fiyatları ne? Dinleyelim Aslı.
1: Serap Belet, Karaköy Balıkçılar Çarşısı'ndayız. 1 Eylül'de sezon başladı. Balıkçılar denizlerde buluştular. Tabii balıkçıların en çok beklentisi palamuttan yanaydı. İlk verilerde palamuttan yana olan balıkçıların beklentisini karşıladı açıkçası. Gürpınar Suhali'nin 1-7 Eylül verilerine göre yaklaşık 1.884.000 kilogram su ürünü hale geldi. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam yaklaşık 920 kilogram. Yani toplam miktar 2 katın üzerine çıktı. Bu balıkların da 904 tonuysa palamut oldu. Bu da toplamın neredeyse yarısı demek. Yani %48'i demek. Palamut miktarı geçen yılın aynı dönemine göre 100 katına kadar çıktı. Palamuttan sonra da 552 tonla hamsi geliyor. Hamsiyi de 76 tonla istavrit takip ediyor. Biz de şu anda balıkçı esnafımız Savaş Bey ile birlikteyiz. Efendim, palamuttan yana umudunuz vardı. Nasıl bir sezon oldu sizin için? Tezgahta neler var?
2: Palamuttan yana zaten bu sene duyumlarımız güzeldi. Yani 6. ayda itibaren yani Karadeniz'den gelen haberler, oltacıları tuttuğu, küçüklüklerini tuttuğu haberlerle umutlandık. Ağustos'un 15'inden sonra palamutun yasağı kalkınca umutlarımız gayet güzel yine yeşerdi, bollaştı. Çünkü gerçekten palamut bu sene maşallah bol ve ucuz. Ağustos'un 15'inden beri bitmeyecek bir şekilde sanki denizde palamut yığını var. Şu an tezgahlar alabildiğince palamut dolu. Vatandaşlar geçen seneden olan özlemini şu an gideriyor. Ucuz taze olarak vatandaş yiyor.
1: Peki hamside durum nedir? Palamuttan sonra en çok hamsi gelmiş sanırım tezgah.
2: Şimdi öyle bir şey oldu ki normalde palamut oldu mu hamsi olmaz. Çünkü palamut hamsiyle beslenen bir balıktır. Sardalya ve hamsiyle. Şu an palamut hamsi bol. Hamsi ilk günler, yani sezon ilk günleri 500-600 lira civarında. Şu an baktığı zaman %80'lik, %90'lık bir gerileme var. Gerçekten 200 lira, 250 lira kadar hamsi geriledi. İstavrit ondan sonra geliyor, o da 200 lira kadar geriledi. Ama şu an sezonun en favori balığı palamut balığı bu sene rekor kırıyor. İnşallah böyle devam eder. Gerçekten bol, ucuz.
1: Yani palamutu 100 liradan başlayıp 150 liradan
2: aynen,
1: alabilir.
2: Aynen. 100 liradan başlıyor 150 liraya kadar ama bu balık fiyatı hep kalıcı değildir. Günlük oynamalar oluyor. Şimdi bugün 150 lira, yarın hava büyük fırtına bir eser palamut çıkar 200'e 250'ye. Vatandaş buna alışık olsun. Hazırlıklı olsun. Ya ben 100 liraya aldım. İki hafta önce, bir ay önce. Bunlar günlük oynayan balıklar. Örnek verin. Şu balık dün 125 liraydı, bugün 150 lira. Biraz hava esti. Az geldi, fiyat yükseldi. Ama ileriki günler havalar durmasıyla beraber tekrar palamut inşallah tekrar normal seyre döner. Vatandaşlar tekrar dediğim gibi bol bol palamutu tüketmiş olur.
1: Bugün tezgaha gelen vatandaş en çok hangi balığı sordu peki?
2: Şu an palamut.
1: Şu an?
2: Başı çeken palamut, tamam. Palamutu sevmeyen hamsi alıyor. Onu sevmeyen istavrit alıyor. Mesela çoğu insan, eski insanlarımız yani İstanbul'u hamsiyi bu zamanda yemezler. Karadeniz hamsini 10. aydan sonra yerler yani. Ama baktığı zaman palamut sevmeyen hamsi, istavrit bunları tüketiyorlar.
1: Anladım. Çok teşekkür ediyorum katkınız için. Bereketli bir sezon olmasını İnşallah. Diliyorum. Yeni av sezonunun 17. günündeyiz bugün. Bu yıl bol bol palamut yiyeceğiz gibi görünüyor Serap Belet.
0: Çok teşekkürler Aslı. Ne güzel. Şu ekonomik şartlarda hem sağlıklı hem lezzetli hem ekonomik bir seçenek herkes için. Tarım ve Orman Bakanlığı tarım ilaçlarında yeni bir düzenleme yaptı. İnsan sağlığına ve çevreye zararlı 3 aktif maddeyi içeren bitki koruma ürünleri kullanımını yasakladı. Bunlar hangi, nerede kullanılıyorlardı? Habertürk muhabiri İrem Şimşek araştırdı.
3: Uzun süre yüksek doza maruz kalmak gerçekten bizim hayatımızı tehdit edecek düzeyde etkiler yaratabilir.
4: Tiofanat metili, indoksakarp ve fosmet. Tarım ve Orman Bakanlığı bu 3 kimyasal maddeyi içeren tarım ilaçlarının kullanımını yasakladı.
5: Bir tanesi topraktaki mayalar, mantarlar için. Bir tanesi insektisit, yani böceklere karşı, tarım zararlısı olan böceklere karşı kullanılan bir madde. Bir diğeri de organofosfat kökenli yine bir pestisit.
4: Bu 3 madde yaygın zararlı ve hastalıklara karşı kullanılıyordu.
5: Çoğunlukla meyveler, mesela yumuşak

0: şeftali, elma, armut veya buğdayda, tarlalarda, domatese, bibere veya diğer meyve grubuna musallat olan bir takım böcekler vardı. Onlara karşı kullanılan ilaçlar.
1: İlaçlar sebze ve meyvelere kalıntı bırakabiliyor. Fakat önemli olan ne oranda kalıntı bıraktı. Maksimum kalıntı limiti aşıldıysa tehlike başlıyor.
2: Bitkileri korumak için kullanılan ilaçlarda bulunan 3 madde. Tarlada yetiştirilen sebze meyveyi de etkiliyor. Soframıza kadar gelen yiyeceklerde kalan kalıntılar insan sağlığı için büyük risk taşıyor.
3: Birçoğu endokrin bozucu, yani endokrin sistemdeki hormonal metabolizmayı bozuyor. Tiroid fonksiyonlarını bozuyor. Tiroid üzerine toksik bir etki yaratabiliyor. Üreme sistemini etkileyebiliyor. Kısırlığa neden olabiliyor. Ayrıca bunların kanserojen olma olasılıkları da çok yüksek. Çünkü DNA üzerine de toksik etkileri var.
1: Peki biz mutfağımızda nelere dikkat edebiliriz?
3: Kabuklu olan meyve ve sebzelerin kabuğunun soyulması tabii ki önemli. Özellikle kalın kabuklu olanların.
1: Ürünlerin ithalatı 13 Kasım 2026, imalatı 18 Aralık 2026 ve kullanımı 31 Aralık 2027 tarihinde sonlandırılacak.
4: Buradan da gidelim bir renkli fuara. 3D baskı teknolojisiyle üretilen her şey bu fuarda. Gömlek, şapka, motosiklet, dev dinozor, birçok farklı ürün var. Dilara Civelek de o fuarda bizi bekliyor. Bize göstersin fuardaki ürünleri. Dilara.
5: Serap Belet, sizin de söylediğiniz gibi çok renkli bir fuar alanındayız. Çok teknolojik, yeni teknoloji 3D'nin ilerleyişinin sektörlere girişiyle ilgili bir fuar. 3D baskı denildiğinde aklımıza objeler gelir. Ancak bu fuar bizim fikirlerimizi değiştirecek. Şimdi sizlere 3D baskı teknolojisinin giysiye, kıyafet sektörüne de girdiğini göstermek istiyorum. Öncelikle Büşra Hanım'ı şöyle yanıma rica etsem. Kendisi için özel bir ayakkabı tasarlandı. 3D teknolojisiyle birlikte basıldı. Bu ayakkabı ergonomik olması ve ortopedik olmasıyla birlikte kendi ayağına özel bir şekilde tasarlanarak üretildi. Elinde bir de çantası var. Büşra Hanım'ın kombini neredeyse tamamı, elindeki maddelerin birçoğu 3D teknolojisiyle birlikte üretildi. Yalnızca objeler değil dedik ama objeler de var üretilen. Bütün yaz boyunca Dünya Kupası'nı konuştuk bizlerde. Dünya Kupası ile ilgili, maçlarla ilgili ülkeler şu kupayı elde edebilmek için çok ter döktüler. Buradaki yazıcılarla birlikte de Dünya Kupası da burada baskı bir şekilde baskılanmış oldu. Bir yandan da sadece eğlence sektörleri de var burada. Marvel evrenindeki karakterlerin heykelleri, devasa heykelleri de 3D yazıcı teknolojileriyle birlikte üretildi. Şimdi sizlere fuar alanını gezdirelim. Özgür Balaban'da üretilen heykelleri ekranlarınıza getiriyor. Sadece üretilmiş ürünler değil. Burada 3G teknoloji makineleri de var. Yazılma, basım makineleri de var. Bu makinelerin birçoğu yurt dışından geliyor. Ancak Türkiye'de üretilen 3D teknoloji makineleri de, yazılım makineleri de burada sergileniyor. Birçok makinede anında bir basım yapılarak tanıtılıyor burada. Birçok renkli alan var. Gösterilen heykeller, iskeletler, vazolar, birçok alan, masalar, sandalyeler. Yani elimizde, biz yetkililerle konuştuğumuzda, firmalarla konuştuğumuzda şunu diyorlar bizlere. Aklınıza gelebilecek, tasarlayabileceğimiz her şeyi 3D teknolojisiyle birlikte artık hayata geçirebiliriz. 3D teknolojisi geleceğin teknolojisi ve birçok alanda yer alacak. Sağlık, medikal, sanayi, birçok alanda da yer alacak. Şimdi çok renkli bir standa götürmek istiyorum sizlere. 3D teknolojisiyle üretilen bir atlı karınca ve şöyle bir T-Rex'e gidelim. 6 metre uzunluğunda, 2,5 metre büyüklüğünde bir T-Rex. 6 ayda üretildi bu T-Rex. Birkaç makine çalıştı bu T-Rex'in üretiminde. Aynı zamanda hem geçmişte kalan kalıntıları göstermek, yeni günümüz teknolojisine uyarlamak için 3D teknolojisi. Burada bazı yazıcıları da göstermek istiyorum sizlere. Şöyle ilerleyelim. Dediğim gibi sadece objeler değil, rengarenk görüntüler var bu fuarda ama burada yazıcılar da tanıtılıyor, ürünler de tanıtılıyor. 3D teknolojisi artık geleceğin teknolojisi ve sadece objeler değil, birçok üründe, birçok sanayi sektöründe, sağlık ve medikal sektöründe 3D sektörü yerini alacak. Bizler de ekranlarınıza 3D ürünlerinizi getirmiş olduk.
4: Dilara, çok teşekkürler. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı konuk edecek. Tüpraş stadındaki mücadele bu akşam 22'de oynanacak.
6: Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi macerası başlıyor. Siyah beyazlar lig

0: Lig aşamasının ilk hafta maçında Fransız ekibi Olympique Marseille'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 22'de başlayacak. Müsabakayı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. İtalyan yönetiminde bu sezon istikrarlı bir görüntü çizen siyah beyazlılar Fransız temsilcisini yenerek Avrupa serüvenine 3 puanla başlamayı hedefliyor. Marseille karşılaşması öncesinde Beşiktaş'ta eksik oyuncu bulunmuyor. Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Vlahovic bir maç aranın ardından formasına kavuşacak. Fenerbahçe derbisinde hakareti nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Vlahovic bir maç ceza almış ve ligdeki Erzurumspor Futbol Kulübü karşılaşmasında kadroda yer alamamıştı. Olympique Marseille karşısında yeniden siyah beyazlı formasına kavuşacak 26 yaşındaki golcü, Italiano'nun gol yollarındaki en büyük kozu olacak. Konuk ekip Marsilya ise sezona iyi başlamadı. Mavi beyazlar Fransa Lig 1'deki ilk 4 maçında bir galibiyet ve 3 yenilgi aldı. Üst üste 3 maçtır sahadan mağlup ayrılan Fransa temsilcisi bu maçla birlikte çıkışa geçmek istiyor. Marsilya'da bu karşılaşma öncesi önemli bir eksik bulunmuyor.
1: Evet, Beşiktaş'a başarılar diliyoruz. Gün ortasının sonuna geldik. Saat başında haber hattıyla Ayşe Süberker karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 26, Bursa güneşli 25 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 29, Muğla yağmurlu 23 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 23, Adana yağmurlu 33 derece. Karadeniz genelinde hava yağmurlu, Samsun 23, Trabzon 25 derece. İç Anadolu'da Ankara yer yer yağmurlu 19, Sivas yağmurlu 22 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 26, Van 25 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 35, Şanlıurfa 35 derece.
1: Kozinoğlu'nun ölümünde yeni perde. Kurtlar Vadisi pusuya FETÖ incelemesi neden başlatıldı? Cumhurbaşkanlığı adaylığında dengeler mi değişiyor? CHP ve Yeni Parti'de kimlerin adı öne çıkıyor? CHP'de kurultay yolu açıldı mı? Yeni Parti isim mi değiştirecek? Bahçeli'nin seçim mesajı ne? Erken seçim tartışması nereye gidiyor? 2027 mi, 2028 mi? Kübra Nur Uslu soruyor, akademisyen Dr. Volkan Aslan, gazeteciler Taha Hüseyin Karagöz, Aytun Çerkin, Mehmet Müftüoğlu ve Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör yanıtlıyor. Türkiye'nin nabzı bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini, geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 17 Eylül Perşembe, saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Gündem bir hayli yoğun. Ben Ayşe Süberker, Haber Hattı başlıyor.

0: Serbest kaldı, sonucu çıkarılamaz. Daha rahat ortamda çalışması için, sürecin devamı için gereklidir. Bunun ötesinde değerlendirmeler isabetli değil ifadelerini kullandı. Seçim tarihi ile ilgili de konuşan Uçum, 16 Nisan 2028 tarihinde yapılmasını öngördüğünü de belirtti. Seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılmasını öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişimizin referandum tarihidir. Sembolik bir anlamı vardır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır dedi.
1: Dolayısıyla bu da yok. Bu da yani...
0: Ve konuşuyoruz eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları da soruşturmaya başlandı. Gözaltı kararları var. Bize detayları Alihan Tok aktaracak. Seni dinleyelim.
2: Evet, soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Son olarak o dönem Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile Necip Doğan, o da olay yeri savcısıydı, cezaevi savcısıydı ve olay yerindeki incelemelere eşlik etmişti. Şimdi buradaki süreç şöyle, aslında ilk aşamada, ilk dalgada cezaevinde çalışanlar, gardiyan, yetkililer, oradaki çalışanlar gözaltına alınmıştı ve bir jandarma tutuklanmıştı. Diğer dalgada sağlık çalışanlarına yapılmıştı ve şimdi o dönemki adli süreç ele alınıyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Ali İşgören ve Necip Doğan hakkında gözaltı kararı verdi. Ali İşgören Nisan 2012'de aslında bu davaya takipsizlik kararı verdi ve soruşturma hakkında kovuşturmaya yer yoktur kararı verildi. Hiç kimse burada üçüncü şahıslar herhangi bir şekilde işte mesleğini eksik yapan, eksik rapor oluşturan kimse yoktur gibi kararlar verildi. Peki bu karar neye göre verildi? Gerçekten doğru kararlar mıydı? Bunlar araştırılacak. Bir diğeri de Necip Doğan. Necip Doğan olay yeri incelemede bulunan savcı, oradaki aslında tüm süreci yakından biliyor, takip ediyor. Ama bazı eksiklikler var, bazı iddialar var. Mesela olay yeri incelemenin geç yapıldığı, odanın geç mühürlendiği, geç gelindiği gibi ciddi iddialar var. Dolayısıyla bu iki savcı, ki iki savcı da aslında FETÖ hakkında meslekten ihraç edildiler. Yani FETÖ suçlaması var soruşturma kapsamında. Meslekten ihraç edilen iki savcıdan bahsediyoruz. Ve bir de koğuş arkadaşları Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur. Üç kişiydiler koğuşta. Aslında koğuş arkadaşları tüm olayı, yani Kozinoğlu öldükten sonra kalp krizi geçirirken ilk fenalaştığında yanında olan kişilerdi. Hangi ilaçları aldıklarını iyi biliyorlar. İlk fenalaştıklarında müdahale nasıl yapıldı bunu çok iyi biliyorlar. Ki Hasan Ataman Yıldırım da ilk soruşturma kapsamında aslında verdiği ifadede olayı yakından bildiğini aktarmıştı. Dolayısıyla burada bu isimlerin de verecekleri ifadeler çok önemli olacak soruşturma kapsamında. Çünkü kendilerine ilaç verildiği biliniyor. Dilaltı hapı verildiği biliniyor. Ve şimdi burada bu ilaçlar verildikten sonra nasıl bir süreç yaşandı? Olay yeri inceleme ne kadar sonra geldi? İşte gece saatlerinde geldiği biliniyor. Odaya giren çıkan isimlerin olduğu kamera kayıtlarından biliniyor. Tüm bunlardan dolayı zaten cezaevindeki Necip Doğan, yani tüm bunlardan sorumlu savcı da gözaltına alınmış durumda. Ama Ali İşgören burada en önemli kişi. Çünkü Silivri Cumhuriyet Başsavcısı 5 aylık bir çalışma yapmıştı. O dönem başsavcı bu çalışmalardan sonra çıkan raporda aslında doğal ölüm olarak konuyu görüp ve bu davayı kapatmıştı. Ama şimdi şüpheli ölüm olarak görünüyor. Hatta şimdiye kadar toplamda 4 tutuklama var. Yani sağlık çalışanları, bir gazeteci ve bir jandarma er, toplamda 4 tutuklama var. Ve Kocatepe mezarlığındayız mesela şimdi. Kozinoğlu'nun mezarı çevresinde güvenlik önlemleri de devam ediyor. Yani FETÖ'nün bir işlemi sona erene dek, yeni bir adli tıp raporu oluşturulana dek buradaki güvenlik önlemleri ciddi bir şekilde devam ediyor. Soruşturma bu kadar geniş kapsamlı devam ederken orada savcıların neyi eksik yaptığı, hangi delilleri göz ardı ettiği soruşturulacak, yeniden araştırılacak. Tüm bunlarla ilgili soruşturma kapsamlı bir şekilde devam edecek diyelim ve sözü tekrar sizlere bırakalım.
0: Pekala, teşekkür ediyoruz. Alihan Tok takip ediyor bizim için bu soruşturmayı ve detayları da aktardı. Sabahtan beri konuşuyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul'daki o baş döndürücü gelişmelerin ardından Finansal İstikrar Komitesi'ni topladı. Yapılan açıklamada Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmadığı belirtildi. Likidite sıkışıklığının giderilmesine yönelik tedbir

0: Tedbirler alınacağı da belirtildi. Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan da peş peşe açıklamalar geldi.
1: Sermaye piyasasındaki son gelişmeler ele alındı. Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin risk bulunmadığı belirtildi. Gerekli tedbirlerin alınacağı kaydedildi.
2: Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarımızın işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmamaktadır. Sorun, fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup, geçici ve yönetilebilir niteliktedir. Piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi ve makrofinansal istikrarın korunması amacıyla alınabilecek tedbirler değerlendirilmiş, bu kapsamda gerekli tüm adımlar ilgili kurumlarımız tarafından süratle uygulamaya konulacaktır. Kararlaştırılan tedbirler, başta likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik olacaktır.
1: Borsa İstanbul'daki sert satışın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi'ni topladı. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada piyasalardaki hareketliliğin nedenlerine dikkat çekildi.
3: Piyasalardaki hareketliliğin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketlerinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı değerlendirilmiştir. Piyasa bozucu eylemlerde bulunduğu belirlenenler hakkında düzenleyici ve denetleyici kurumlarımız yetkilerini kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.
1: Toplantının ardından bir açıklama da Merkez Bankası'ndan geldi. Bankanın finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri dikkate alınarak likidite imkanlarını gözden geçirdiği ifade edildi.
4: Haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı, likidite koşulları göz önünde bulundurularak artırılacaktır. Merkez Bankası bünyesinde faaliyette bulunan bankalar arası para piyasasında, bankaların borç alabilme limitleri, bankacılık sisteminin mevcut bilanço büyüklükleri dikkate alınarak güncellenecek. Merkez Bankası bünyesinde yer alan piyasalarda geçerli olan teminat iskonto oranları gözden geçirilerek azaltılacaktır. Likidite koşulları yakından takip edilerek gerek görülmesi halinde her türlü ek tedbir alınacaktır.
1: Sermaye Piyasası Kurulu ise içerisinde Pusula ve Terra'nın da yer aldığı 7 portföy şirketine ait fonları işleme kapatma kararı alındı. Bu şirketlere ait fonlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği şekilde tasfiye edilecek. Ayrıca kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinin devamı süresince öz kaynak koruma oranı asgari %35'ten %20'ye indirildi.
0: Ekonomi yönetimi resmi açıklamaları takip edin diyor, özellikle yatırımcılara yönelik. Çünkü bir panik havası vardı, fakat yapılan açıklamalarla hem bir takım fonlar tasfiye edildi hem de durum kontrol altına alındı dendi. Dolayısıyla sadece resmi açıklamaların takip edilmesini öneriyorlar. İlerleyen dakikalarda, yani ikinci dilimde de bu konuyu uzman bir konumuzla konuşacağız. Bunu da bir belirteyim. Şimdi bir kapalı çarşıya gidelim, çünkü altın. Fed'in faiz kararını bekliyordu. Fed de faizi yükseltti. Altın, dolar ne durumda? Piyasalar özellikle bu sabahki haberlerle birlikte nasıl etkilendi? Buse Deviren'i bir dinleyelim.
5: Evet, hem Fed'den gelen karar hem Borsa İstanbul'daki bazı problemler sebebiyle piyasada bir oynama söz konusu elbette ki. Ama düne göre, yani dün geceye nazaran, bugün biraz daha toparlamış gibi. Özellikle altın fiyatlamasına bakalım isterseniz. Kapalı çarşıdayız, aslında piyasanın nabzının attığı bir alandayız. Altının gram fiyatıyla başlayalım. 6703 lira şu anda alışta, 6774 lira ise satışta. Dün kontrol ettim, faiz kararının artırılmasıyla birlikte Fed'in %25 bas puan arttırdı. Ona dair de açıklamalara baktım. Dün gram altın 6812 lirayken Fed'in faiz kararıyla birlikte 6640 liraya kadar gerilemişti. Bu sabah itibariyle de 6703 lira seviyesine kadar çıktı. İlk önce bir değer kaybetti, %2'lik yaklaşık, ve akabinde yeniden bir toparlamaya gitti. Altının gram fiyatından bahsediyorum. İsterseniz bir de ons fiyatına bakalım. Dolar bazında ne kadar? Altının ons fiyatı Fed'in faiz kararından önce 4353 dolar seviyesindeydi. %25 bas puan artışıyla birlikte 4243 dolara kadar gerilemişti. Bugün itibariyle yeni bir toparlamayla 4323 dolar seviyelerine tekrar gelmiş oldu. %2,5'luk bir düşüş söz konusuydu bu faiz artışıyla birlikte. Bugün itibariyle yeni bir toparlama söz konusu. Merak eder izleyicilerimiz, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlamasını da sizlere söyleyeyim dilerseniz. 10.968 lira, eğer çeyreğinizi kapalı çarşıda bozdurmak isterseniz, almak isterseniz de 11.000 lira seviyelerinde şu anda altının çeyrek fiyatı. Yarım altın 21.943 lira seviyelerinde satışta, alışta ise 22.

0: 1100 liraya yaklaşmış durumda. Makas çok geniş değil. Yarım altında da öyle. Tam altına bakalım. 43.791 lira seviyelerinde yine satmak isterseniz 44 bin liraya da alabiliyorsunuz. Gümüşte biraz değer kaybı var benim gözlemlediğim kadarıyla. Hemen bir de karşıdan ben size gümüşün kilogram fiyatını göstereyim. Gümüş şu anda kapalı çarşıda eğer 1 kilo gümüş satmak isterseniz 96 bin lira seviyelerinde, almak isterseniz de yaklaşık 100 bin lira, 101 bin liradan da gümüşün 1 kilo fiyatını alabiliyorsunuz. Tabi FED yaklaşık uzun bir aradan sonra, yani 3 yıllık bir aradan sonra artışa gitti. Son ben 2 ayına baktığımda Temmuz ve Haziran aylarında sabit tutmuştu. 3,5-3,75 bandındaydı faiz aralığı. Ama dün itibariyle 25 baz puan arttırdı. Hiç kuşkusuz enflasyon burada ciddi bir rol üstleniyor. Dolayısıyla bu artışla birlikte ilk önce altın biraz değer kaybetmiş oldu ama yeniden bir toparlamaya gitti. Burada konuştuğum zamanlarda da çoğu kişi İstanbul Borsası ile birlikte daha çok insanların borsadan çekilip altın ve dolara yatırım yapacağını, yeni bir hareketlenmeyi beklediklerini söylüyorlar. Borsa İstanbul sebebiyle şu an için beklenti bu yönde. Ama ileriki günlerde, ileriki faiz artırımlarında da yine Fed'den bir beklenti var. Yani yükselteceği yönünde. Altın da bu durumda yeniden bir düşüşe gidebilir gibi duruyor. Bakalım önümüzdeki günler bize ne söyleyecek ve yarın Cuma günü piyasa nasıl kapanacak? Hep beraber takip edeceğiz, aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Pekala, teşekkürler. Evet, Cuma yarın özellikle her iki konu açısından da çok önemli. 65 yıl önce idam edilen Başbakan Adnan Menderes'le bakanlar Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu İstanbul'daki anıt mezarda dualarla anıldı. Törene katılan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, eski İçişleri Bakanı İsmail Namık Gedik'in kabrinin de Menderes'in yanına taşınacağını açıkladı.
2: Yan sahada yargılandılar. 16-17 Eylül 1961'de İmralı Adası'nda idam edildiler. Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edilişlerinin 65. yıl dönümünde mezarları başında anıldı.
3: Bu aziz milletin gönlüne yerleşmiş sevgiyi dar ağacına çekemezsiniz. Bu milletin hafızasını idam edemezsiniz.
4: 27 Mayıs'ı hatırlamak, aynı yanlışın bir daha tekrarlanmaması için tarihin bizlere ve nesillerimize en büyük ikazı konumundadır.
2: İstanbul'daki anıt mezarda düzenlenen törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ve aileler katıldı. Menderes ve arkadaşlarını anan Çiftçi, sözü eski İçişleri Bakanı İsmail Namık Gedik'e getirdi.
3: Merhum İçişleri Bakanımız İsmail Namık Gedik'i darbenin henüz ilk günlerinde kaybettik. Darbeciler onun ölümünü sözde intihar olarak duyurdular. Ancak biz darbenin karanlık şartlarında oluşturulan bu anlatıyı kabul etmiyor. İsmail Namık Gedik'i 27 Mayıs zulmünün mazlumu ve şehidi olarak rahmetle yad ediyoruz.
2: Çiftçi Gedik'in kabrinin Menderes'in yanına taşınacağını açıkladı.
3: Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü imzasıyla merhum İçişleri Bakanımız İsmail Namık Gedik'in naaşının Adnan Menderes anıt mezarının bulunduğu bu alana nakledilerek defnedilmesi kararlaştırılmıştır.
4: Bu adım 66 yıl sonra yarım kalmış bir tarih sayfasının devlet eliyle tamamlanmasıdır.
2: Anma törenine Adnan Menderes'in gelini Ümran Menderes de katıldı.
5: 27 Mayıs 1960'da milletin iradesi yok sayılmıştır. Yasaada'da ise düzmece bir mahkeme vardı. İdamlar Türkiye'nin büyük ayıbıdır.
2: Menderes ve arkadaşları için dua edilip anıt mezara karanfiller bırakıldı.
1: Evet, 27 Mayıs'ta idam edilen Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan için Ankara'dan da mesajlar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 Mayıs Türk demokrasisine vurulmuş ağır bir darbedir dedi.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 Mayıs'ı milletin iradesine vurulan ağır bir darbe olarak niteledi. Haksız ve hukuksuz vurgusu yaptı.
6: Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs'ın Junta Mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katledilmelerinin 65. yılında rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanlarını cennet,

0: ruhlarını şad eylesin.
1: 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan ölümlerinin 65. yılında yayımlanan mesajlarla anıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında demokrasiye kararlılıkla sahip çıkılacağının altını çizdi.
0: Millet iradesine vurulan 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından hayattan koparılan Başbakan Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu inancıyla, demokrasimize ve milli iradeye kararlılıkla sahip çıkmayı sürdüreceğiz.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hukukun üstünlüğü vurgusu yaptı.
0: 27 Mayıs 1960 askeri darbesiyle demokratik düzen kesintiye uğramış, Yassıada'da verilen idam kararları milletimizin hafızasında derin yaralar bırakmıştır. Hukukun üstünlüğünü, millet iradesini ve demokratik meşruiyeti her şart altında korumak, benzer acıların bir daha yaşanmaması için ortak sorumluluğumuzdur.
1: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da idam edilenleri rahmet, minnet ve saygıyla andı. Milli irade kahramanları Adnan Menderes, yol arkadaşları Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan şahsında idam edilen milletin iradesidir dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de haksız yere idam edilenlerin milletin kalbinde olduğuna dikkati çekti.
0: Karanlık bir darbe sonucunda Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan 65 yıl önce idama mahkum edildi. Haksız yere idam edilenler milletin gönlünde yaşamaya devam ediyor. Darbecilerse tarih önünde mahkum edildi.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran da mesajında 27 Mayıs'ın ardından yaşanan acı sürecin demokrasi tarihinde derin yaralar bıraktığına işaret etti. Menderes'in, Zorlu'nun ve Polatkan'ın aziz hatıraları aradan geçen 65 yıla rağmen milletimizin gönlünde yaşamaya devam etmektedir ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan da mesajında Menderes'in taşıdığı demokrasi bayrağının bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletin elinde daha güçlü dalgalandığını vurguladı.
2: Ve Tunceli'de yer alan 51. Komando Tugay'ı Aydın Söke'ye konuşlandırıldı. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Haftalık bilgilendirme toplantısında Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Ege'deki adalara ziyaretleri de değerlendirildi.
1: Tunceli'de yer alan 51. Komando Tugay'ı Aydın Söke'ye konuşlandırıldı. Sevkiyat planlamasının Haziran ayında onaylandığı belirtildi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
0: Birliklerimizin teşkilat yapısı ve konuş durumlarına ilişkin gerekli düzenlemeler Türk Silahlı Kuvvetlerimizin görev ve harekat ihtiyaçları doğrultusunda yapılmaktadır. 51. Komando Tugay Komutanlığımızın konuş yeri değişikliği bu kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucu Haziran ayında onaylanmıştır.
1: Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Meis Adası ziyareti değerlendirildi. Gayri askeri statüsüne aykırı girişimlerin kabul edilmeyeceği vurgulandı.
0: Türkiye kıyılarına son derece yakın konumda bulunan Meis'in gayri askeri statüsüne aykırı fiili durum oluşturulmasına yönelik girişimlerin uluslararası yükümlülüklerle bağdaşmadığını ve ülkemiz tarafından kabul edilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz. Yunanistan'ın uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmeye ve gayri askeri statüdeki adalarda bu statüyle bağdaşmayan faaliyetlerden kaçınmaya davet ediyoruz.
1: Toplantının gündeminde Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının bir yıl süreyle uzatılması da yer aldı. Bakanlığın açıklamasında bu kararın Kıbrıs Adası'ndaki hassas dengeleri ve güven ortamını olumsuz etkileyebileceği kaydedildi.
2: Bu son gelişmeleri konuşacağız. Konuklarım emekli Tuğgeneral Profesör Doktor Esat Arslan stüdyoda konuğum. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
3: Çok teşekkür ediyorum.
2: Uzaktan bağlantılıyla da İTÜ öğretim üyesi Profesör Doktor Umut Uzer karşımızda. Siz de hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Şimdi tabii bu açıklama geldi. Yunanistan medyası zaten bunları böyle köpürtüyor. Ama bunun Ağustos ayında alınan bir karar olduğunu da açıkladı Milli Savunma Bakanlığı. Şimdi oradan Söke'ye alınması ne anlama geliyor?
3: Tabii Pozat'tan alınması ne anlama geliyor çok önemli. Bunlar stratejik ihtiyatlar. Hepsi profesyonel askerler.
2: Evet.
3: Yaklaşık 2000 kişilik, yani yaklaşık değil mi 2000'in biraz daha üstünde her zaman için Tugay Muharebe Grubu olarak teşkilatlandırılabilir. Haziran ayında Milli Savunma Bakanlığı'nın, takip edenler bunu bilir, açık kaynaklar bu şekilde ifade eder. Stratejik ihtiyatlar devamlı olarak değişir. Mesela bizim, ben elle göstereyim. Mesela şuradaki Kıbrıs harekatımızı yaparken nereden? Bakın Nevşehir'den efendim ve Batman'dan iki tane jandarma taburumuz iştirak etti. Hmm. Yani bu efendim Hozat'ta ne alakası var işte terörü, bugün bir gazete çok anlamlı bir şekilde ifade etmiş. Yani terörü bitirdiler şimdi Yunanistan'ı bitirecekler gibi nokta nokta koyarak ifade etmiş. Stratejik ihtiyatlar devamlı olarak tehdidin yönüne göre ona göre vaziyet alırlar.
2: Dolayısıyla siz Yunanistan'dan bir tehdit olduğunu mu düşünüyorsunuz?
3: Yapılmadı mı? Yani sadece Meis'teki o bırakın hani 8 Temmuz'luk gelen efendim Miçotakis'in efendim Mehter Müziği'ni duyunca o efelenmesini hep beraber izledik ama Kurban Bayramı'nda 6 tane biliyorsunuz F-16. Nedir bunlar? Gayri askeri statüdeki adalar. Evet. Meis'te boy gösterdi. Takım odası statüsünde biliyorsunuz Meis adasında çok daha önemliydi. Bütün sevgili izleyicilere onu söylememiz lazım. Ne vardı? Fener Adası vardı. Oraya çıktık ki onun daha şeyi bile belli. Encamı belli değil. Serencamı belli değil. Kalktı Karadağ'a gitti falan. Bunlar tabii ki ve çok ilginç 1995 yılında bir tarafı bayıpıyoruz. Efendim biz kasus belli diye bir tane şey yaptık. Bu casus belli falan diyorlar da savaş da demiyor. Latince bir kelime biliyorsunuz çok kullanılan bir kelimedir. 95'te efendim Yunanistan bir karar aldı. Bu tabii ki Meis Adası'nın hemen sağındaki, solundaki Karadağ'a 15 kişi getirdi. Bak 15
2: hocam,
3: kişi.
2: Hocam Meis'te Türk Karası arasında ne kadar mesafe?
3: 1950 metre. Yani bir şey. Şimdi buradan bakıyorsunuz 580 kilometre. Tabii ki şimdi sormak lazım. Ve Söke'ye getirmiş olduğunuz yer Sisam'ın karşısında.
2: Evet.
3: Sonra hiçbir şekilde ifade edeyim. Bizim bir amfibi tugayımız vardı. Biliyorsunuz 2025 ve 2026 yılları arasında Haziran ayında görevimiz bitti. NATO'nun amfibi tugayıydı. Hı hı. Bakın bu çok önemlidir. Ama Türkiye aynı Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz piyadeleri gibi bu kıyıda, değil mi efendim, Doğu Akdeniz'de içeri alacak tarzda Marmaris dahil olmak üzere Foça ve Çanakkale'de bir kol ordu kurdu. Bakın kol ordu kurdu diyorum, çok önemli.
2: Tabii.
3: Amfibi kol ordusu olan başka bir birlik yok.
2: Evet.
3: Onu ifade etmek istiyorum. Tabii bu uçar birlik harekatı yapabilecek bir birliktir. Çok profesyonel Hozat'ta 30 yıl terörle mücadele ettiği çok önemli.
2: Yani
3: daha ne olsun falan diyeceğiz herhalde.
2: Peki.
3: Kan gören bir tugay.
2: Umut Hocam'a da bir dönmek istiyorum. Şimdi siz tabii askeri olarak altyapısını verdiniz. Konuşacağız ama bunun tabii ilişkilere yansıması da elbette olacaktır. Yunanistan malum seçimlere gidiyor. Miçotakis çoğu zaman aslında Türkiye'nin bu dış politikada attığı ya da savunma sanayinde attığı adımlarla birlikte Miçotakis'e de özellikle muhalefet çok ciddi anlamda yükleniyordu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hem Türkiye'nin bu kararını hem de Yunanistan'dan yapılan hem bu açıklamaları hem de atılan adımları? Buyursunlar.
4: Evet efendim. Şimdi aslında söylenmesi gereken Ege Denizi'ndeki statü bizim çok da kabul edebileceğimiz bir durum yok ortada. Yani bundan şunu da kastetmiyorum, o statüyü değiştirelim ama hali hazırdaki durum bile bu kadar çok adanın Türkiye anakarasına yakın olması çok tehditkar bir durum arz ediyor. Ve bunu da daha da silahlandırarak, daha provokatif adımlar atarak Yunanistan durumu daha da tehlikeli bir hale sokuyor. Hiç bunlara girmesine gerek yok zaten. Statiko çok da hoşumuza giden bir statiko değil. Bunu değiştirmeye çalışmıyoruz hani barışsever güdülerimiz sebebiyle. Ama zaten çok da kabul edilir bir durumda değiliz. Biz ama diplomasi adına, barış adına bunu zorlamıyoruz. Ama karşı taraf bunu zorladığı zaman çok olumsuz sonuçları olabilir. Bunu da iki tabii NATO üyesi olarak karşı karşıya gelmek istemeyiz. Ama gerekli adımları da atarız. Yani çünkü Türkiye Yunanistan'ı öyle çok devamlı sabah akşam düşünen bir ülke değil ama Yunanistan'ın bazen fikri sabit haline gelen bir Türkiye meselesi var. Zaman zaman tabii devlet adamları arasında olumlu görüşmeler oluyor. Bu da devam edecektir çünkü Türkiye diplomasiyi her zaman ön plana getiren bir ülkedir. Gerçi Yunanistan tam aksini düşünüyor ama bu söylediğimin. Ama tarihi objektif bir şekilde analiz edersek saldırgan tarafın kim olduğu anlaşılır. Evet. Dolayısıyla sakin bir şekilde, evet geçmişte de olduğu gibi sakin bir şekilde ama gerekli önlemlerimizi de alarak duruma bakacağız ve analiz edeceğiz.

0: Yani Yunanistan'ın da artık bu fikri sabitinden vazgeçmesi lazım. Yani şu anda elinde bulundurduklarıyla memnun ve şükran duygusu içinde olması lazım. Daha yani öteye adımlar, bunları silahlandırarak falan.
1: Ama şunu soracağım hocam. Son adımlarda vardı bu deniz park alanları ama ben biliyorum takip ettiğim için. Bu silahlandırma mevzu yeni değil. Kaç Tabii. yıldır biz bunu konuşuyoruz. Neden şimdi bu kadar kritik bir hale geldi? Ayrıca hani belki 1923 Lozan Barış Anlaşması'nın 12 ve 13. maddelerini de belki hatırlatmak gerekiyordur. Doğu Ege Adaları'nın Türkiye'nin güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde olması. Ta 1923'ten gelen evet. bir anlaşmadan bahsediyoruz ve gözümüzün önünde Yunanistan bu adaları silahlandırdı. Sizce silahsızlandırması için bir olasılık var mıdır?
0: Yani Yunanlar çok seviyor provoke etmeyi, hem sözleriyle hem davranışları bizleri. Biz de olgunluk gösteriyoruz her zaman. Dediğiniz gibi yeni bir şey değil. Evet, bu konuda sabır gösteriyoruz. Ama işte sabrın da sonu var tabii her yere kadar. Tabii ki asla savaş falan teşvik etmiyorum. Ama bunu da zorlamanın kendi çıkarlarına da olmaması gerektiğini anlatılması lazım. Böyle küçük devletlerin kabadayında da pek hoş olmuyor. Komik de oluyor işin doğrusu. Ama bunu tabii ciddiyetle Türkiye karşılığını verecektir. İlle savaştıysa bile hem diplomatik sözlerle, söylemlerle ve tabii askeri konuşlandırmayı da. Dediğiniz gibi yani çok fazla provoke ediyor ve sözleriyle de vesaire. Artık bu işlerden vazgeçse iyi olur ama vazgeçmiyor. Bu Yunanların da Türkiye'ye karşı gerçekten böyle bir olumsuz düşünceleri oldukça fazla.
1: Peki. Siz ne dersiniz? Yani evet. ben bir daha tekrar edeceğim size. Yani kaç yıldır silahlanıyor o odalar. Neden evet. şimdi? Bu Doğu Akdeniz'de değişen dengelerle elbette İsrail'in işte saldırgan politikaları, Orta Doğu aslında bunların hepsi bir arada değerlendirilebilir. Ama bu geri döndürülebilir mi bu saatten sonra yoksa Türkiye'de kendi gayet kapasitesini Türkiye arttırmaya zaten, devam edecek mi?
2: Çok teşekkür ediyorum. Türkiye zaten bu gerekli Birleşmiş Milletler'e özellikle bunların müracaatlarını yapmış olduğunu ifade evet. etmek istiyorum. Sadece efendim Lozan Anlaşması'yla kalmamak lazım. Biliyorsun 1932 yılında biraz uluslararası ilişki şapkamı giyerek ifade edeyim. 4 Ocak 1932 tarihinde bir sözleşme var. Bu sözleşmeyle biz İtalya'ya devrettik. Ama bakın ben Roma hukukundaki özellikle Roma şeylerin dersini vermiş bir kişi olarak söyleyeyim. Çok önemli bir şey vardır. Yani size devredileni ancak devredersiniz. Yani karada vesaire değil. Bu konuşulur. Nemo plus juris et alium transfer quam ipsa habet. Anlamı şu. Çok da önemlidir. Yani hiçbir devlet sahip olduğundan daha fazla hakkı başkasına devredemez. Yani İtalya'dan aldığı şekilde eğer şeyse biliyorsunuz o sadece onlarla ilgili konuşursunuz. Ama biliyorsunuz Ege'de egemenliği çok önemsediğim olarak ifade ediyorum. Yunanistan'a devredilmemiş ada, kaya ve kayacıklar meselesi vardır ki ben dün akşam bir gazeteye çok uzun bir şey verdim. Bu konuları ifade ettim. Yani sadece mesela oraya doğru getirdiğiniz zaman onun üzerinden sular geçti falan mantığına gitmek lazım. İtalya biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı yenilmesiyle Paris Anlaşması'yla biliyorsunuz verdi 14. madde. Ve 4 Ocak 1932'ye atıf yok. Bakın bu önemli. Çok inceleme olarak girdiğiniz zaman Türkiye'nin çok haklı sebebi var. Onu ifade etmeye çalışıyorum. Deminki olguda da ifade ediyorum. Mesela bu 23 adadan 22 tane silahlandırdı. Silahlandırdı ve Amerikan silahlarıyla. Bakın biz 1974 yılında efendim Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaparken peacekeeping forces'dır. Yani çok da önemlidir. Onun için barış tebellidir. Onu ifade etmek istiyorum. Orada da görev yapmış bir kişi olarak söyleyeyim. Yani buradaki olgu sadece şeyle algılamamak lazım. Yani baktığımız zaman Türkiye'nin bütün hareket tarzında bu var. Bakın biz Birleşmiş Milletler
1: yani,
2: dedik ki...
1: Amerikan silahları dediniz.
2: Amerikan
1: İki,
2: silahları.
1: NATO üyesi.
2: NATO, Amerikan silahlarıyla beraber Midilli, Sakız, Sisam'ı hepsini silahlandırdı. Biz bunu kalktık Birleşmiş Milletler'e şeyde bildirdik. Dedi ki ya bak bize ambargo uyguladınız vesaire yaptınız ama Birleşmiş Milletler'in bu Amerikan silahlarıyla silahlandırılmış bir yeri ifade ettik. Sonra evet. biliyorsunuz Aşil Kalkanı dediğimiz değil mi efendim? Demir kubbenin bir devamı olan bir sistemi. Yani şunu söylememiz lazım çok açık.

0: efendim İsrail'in, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Fransa'nın efendim rüzgarını arkasına alanlar biraz da işte şeyin o dayılanmasında şişiniyorlar ama nereye kadar?
1: Nereye
0: yani?
1: Kadar soralım.
0: Bir tane bir birlik kaydırıyorsunuz, ondan sonra bahçanım diyorlar yani.
1: Peki şimdi İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, işte bunlar savunma işbirliği anlaşmaları imzalıyorlar. Hocamın da söylediği gibi aslında yani değerlendirildiği zaman hani Türkiye'yi ne kadar tehdit edebilir orası tartışmalı ama sonuçta biz Türkiye'ye karşı bir oluşumdan bahsediyoruz değil mi Umut Hocam? Diğer yandan Yunanistan bu Kerpe ve Semadirek adalarında da evet, Patriot savunma sistemleri koydu. Onun da gerekçesi Orta Doğu'daki gelişmelerdi. Daha sonra geri çekti, yeniden yerleştirdi vesaire. Tam olarak ne oluyor?
2: Şimdi geçmişte hatta 90'larda falan bile Yunanistan Araplara çok daha yakındı. İsrail'den pek hoşlaşmıyorlardı ve ilişkilerini onlar üzerinden götürüyordu. Ki nitekim Kıbrıs Rum kesiminin başkanı Makarios da oldukça Arap dünyasına yakındı. Arap dünyasına bizim de bir açılımımız oldu 60'larda 70'lerde ama Yunanlar bizden daha yakındı diyebiliriz diye düşünüyorum. 90'larda tabii ciddi bir Türkiye-İsrail yakınlaşması var. Aynı zamanda evet, Filistin'le de yakın bir ilişkiler var. Ama bunlar bittikten sonra çeşitli sebeplerden dolayı artık İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimine yakınlaşmaya başladı. Ve Türkiye'ye karşı evet Doğu Akdeniz'de bir oluşum var. Düşman diyemeyiz, Yunanistan'ı bile diyemeyiz düşman ama rakip diyememiz doğru olacaktır. Çünkü evet, hani Yunanistan'la NATO müttefiki olarak ama ortada bir hoş olmayan durumlar var, bir rekabet var. İsrail'de de aynı duruma geldi. Hatta biraz daha bile sertleşti. Dolayısıyla bu üç ülke, tabii Rum kesimi oldukça küçük ama gene de bir çeşit hani Doğu Akdeniz'de bir önemli bir üsler verme imkanı var. İngiltere'nin iki üssü var bildiğiniz gibi. Dolayısıyla bu üç ülkenin yakınlaşması evet Türkiye'ye karşı dostane değil, düşman demesek bile rakip olarak görmemiz gerekli. Bizim de tabii karşı adımlarımız olacaktır bu bağlamda. Hem Mekke Paktı veya işte Mekke Güvenlik Anlaşması. Hem de diğer adımlarla Türkiye belki de bu 3-2,5 devlet diyelim belki karşı düşmancı olmasa bile gerekli adımları, güvenlik tedbirlerini almak durumunda gözüküyor. Evet, evet Yunanistan bir oldu bitti yaratma çabası içinde ama zaten çok fazla elinde var. Bunun ötesine geçmesi gerçekten çok maceracı bir yaklaşım oluyor.
1: Olur diyorsunuz.
2: Ama buna karşı da artık ne tür adımlar atılır? Bazen güç gösterme veya sert bir takım söylemlerde bulunma gerekebilir devlet adamlarımız tarafından.
1: Evet. Yani Yunanistan'da seçimlerin yaklaştığını da tekrar edeyim ben. Şimdi diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri bu Güney Kıbrıs Rum kesimine yıllarca ambargo, silah ambargosu uyguladı. Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte Ruslara Güney Kıbrıslılar ambargo uygulamaya başladı ve Amerika kaldırdı. Bugün de bu kaldırma kararını uzatma kararı aldı. Milli Savunma Bakanı da diyor ki bu Doğu Akdeniz'deki dengeleri olumsuz etkiler.
0: Tabii.
1: Neden?
0: Tabii ki şunu söylemeye çalışıyoruz. Yani bu bir denge. Bakın NATO'ya girdiğimizden itibaren ben NATO'da görev yaptım. 7/10 diye bir kıstas vardır. Ya yani Amerika Birleşik Devletleri Marshall yardımından itibaren Türkiye'ye vermiş olduğu yardımlarında bir kriter vardı. 7 tanesini Yunanistan'a verirken 10 tanesini bize verirdi. Bu 7/10. Yani silah, mühimmat, her türlü araç, gereç, donanım dengesiydi. 7/10 dengesi. Hı hı. Tabii bu şimdi biraz evvel de ifade ettiğim gibi ben Yunanistan üzerinden geldim. Şeyde özellikle Dede Ağaç bölgesindeki o şeyi gördüğümüz zaman
1: İnanılmaz
0: hakikaten
1: inanılmaz.
0: Yani bir Amerikan üssü hak getire yani. Ben Amerika'da da gördüm, üstleri de gördüm, başka yerlerde de gördüm. Yani bu bütünüyle Türkiye'yi bir kuşatma sistematiği içerisine soktuğunu görüyoruz. Yani Dede Ağaç'tan itibaren işte Suda'dan efendim doğrudan yani Girit üzerinden gidiyorsunuz. İçerisinde her şey var. Yani bize S-400'ü aman kullanmayın diyenler S-300'ü şeye yerleştirmişler. Girit'e yerleştirdiklerini görüyorsunuz. Ve de bunu tamamıyla demir kubbeye entegre edecek tarzda da bir şey. Yani doğrudan doğruya bir saldırgan tutumu görüyorsunuz. Yani bir saldırganlık tutumunu görüyorsunuz. Hatta benim bu haftaki yazımda Poseidon 2.0'da bunu anlattım. Poseidon 2.0'da. Hakikaten önemli. Yani bir dergiye de bu konuyu verdim. Yani aslında Türkiye'nin buna karşı koyma refleksini sınamak demektir ki bu tabii Türkiye stratejik sessizlik gibi bir şeye bürünemez. Yani bu çok açık söyleyeyim. Stratejik sessizlik efendim ağır oldu da molla desinler falan böyle bir şey

0: Olmaz yani, hele özellikle uluslararası ilişkiler jargonu içerisinde konuşuyorsanız bizim Seha Meray Hoca'nın çok güzel bir lafı vardır. O derdi ki, Allah rahmet eylesin, onu da söyleyeyim. Yani mukabele bil misil. Yani eğer güçlüyseniz misliyle mukabele edersiniz. Türkiye'nin yaptığı şey bu. Türkiye misliyle mukabele etme erkine sahiptir. Yani bu çok açık bir şekilde de ortaya koymaktadır. Peki. Yani bu 51. Tugay'ın gelmesi için bir nokta daha söyleyecektim. Yani bu aslına bakarsanız bizim bu uçar birlik dediğimiz helikopterle birlikte inme çok çabuk bir zaman. Yani düşünebiliyor musun? 3.4 kilometre mesafede Sisam'ın karşısına gelmişsiniz. Evet. İşte Dilek Yarımadası'ndan efendim uçtunuz. Ve Dilek Yarımadası çok da önemlidir. Yani oraya gelmesinin çok önemli şeyi vardı. Dilek Yarımadası biliyorsunuz sit alanıdır. Biliyorsunuz doğa olarak da gelsiniz. O çok büyük ormanlık arazidir. O bölgede Ege orada 6 yıl çalıştığım için onu söylüyorum. Evet. Yani bu konuda şunu söylememiz lazım. Hemen karşı kıyıdan hava indirme hareketi değil, uçar birlik hareketi yapabilecek bir kuvvetin ortaya koymuş olduğu tehdit, evet. Şimdi hocam, bizden gelen tehdit değil. Karşı koyma refleksidir.
1: Anlıyorum. Askeri olarak bunu tutun hakkınızda bir Umut Hocam'a da döneceğim. Şimdi askeri olarak denk değiliz tabii. Yani bizim ordumuzla Yunan ordusu mukayese edilmez ama
0: kan gören bir ordu var.
1: Ama bir F-35 muamması yani var. Şimdi Yunanistan elde edecek onları. Bizde daha orada bir hareket yok. Bu ileriki dönem için bir risk oluşturur mu Türkiye açısından? Bunu bir tutarsanız onun üzerine devam edelim. Umut Hocam, size de şunu soracağım. Şimdi Güney Kıbrıs Rum kesimi, İsrail, bunlar karşılıklı elektrik iletim hatları, Yunanistan'da dahli var. Bunları yapıyorlar ama diğer yandan Suriye ile Türkiye'de iki ülke arasında doğal gaz boru hatları, elektrik iletişim hatları vesaire, bu konuda anlaşmaları var. Bir de bunun üzerine İsrail'in Güney Kıbrıs Rum kesimine hem finansal olarak yaptığı maddi diyelim yatırımlar var, hem de bir yerleşim furyası var. Ne dersiniz?
2: Evet Ayşe Hanım, İsraillerin toplum olarak da tabii, yani hem tabii geçmişte Türkiye'de çok ilgileri vardı ama Kıbrıs Rum kesimine gitmeler, turizm, efendim orada evlenmeler falan, öyle şeyler yapıyorlardı geçmişte de. Yani Rum kesimiyle bir ilgileri toplum düzeyinde de vardı. Şimdi tabii siyasi olarak Türkiye ile arasında iyice bozulduktan sonra artık orayla daha yakın ilişkiler devam ediyor. Evet. Yani birçok yazıda sadece Kıbrıs diyorlar. Kıbrıs Rum kesimini kastediyorlar. Yani bunu, evet, da gerçekten düzeltilmesi lazım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, hani beğense de beğenmeseler de bir gerçeklik tabii. Bunu farkında olunması gerekiyor. Yani evet, yani Türkiye'ye karşı bir adımdır. Zaten eskiden beri özellikle Arap olmayan ülkelerle yakın ilişki kurmak istiyorlardı. Geçmişte bunun içinde Türkiye vardı 1950'lerde. İran vardı o dönemde 58'de, ilginç bir şekilde çevre paktı dedikleri olgunun. Ama daha sonra tabii bize de ilişkiler zirveye ulaştıktan sonra İsrail'in adım adım gitti. Çünkü Filistin'deki durum kabul edilmez oldu. Sadece Türkiye için de, dünyadaki birçok ülke açısından ve toplumlar açısından. O evet, yani Doğu Akdeniz'deki meseleyi ciddiye almak lazım. Bunlar küçük devletler, doğru, ama gene de çevreleyen, bizi çevreleyen bir yönü var. Dolayısıyla zaten eminim gerekli planlar ve teyakkuz hali mevcuttur Türkiye'de de. Evet. Siyasetten tabii bu kolay kolay düzelecek gibi değil. Yani görünüşte tabii Yunanistan'la ilişkimizde daha önce de söylediğim gibi ve malum olduğu gibi bir yandan aslında müttefikiz gibi gözüküyor ama öbür taraftan da farklı unsurları var. Bu konuda dikkatli adımlar atılmalı ve tabii Türkiye Orta Doğu'daki etkisini devam ettirecektir hem Suriye'de hem Lübnan'la olan ilişkilerinde, ama kolay bir mücadele değil tabii. Evet. Çok farklı denklemler var ve çok farklı unsurların hem bölgesel hem uluslararası müdahil olma durumları var.
1: Peki. Yani Türk-Yunan ilişkileri hani dünyada çok sık görülen bir ilişki şekli değil. Yani değil, evet. Birbirimizi seviyoruz da sonra yani çok kızıyoruz. Bütün NATO çok toplantılarında, acayip bir ilişki var.
0: Bu toplantılarda hep görürdük böyle. NATO, Türkiye ile Yunanistan şey yaptığında herkes bir kapışmayı seyretmeye gelirdi. Evet. Bu çok ilginç. Sormuş olduğun soru çok önemli.
1: Çok hızlıca alacağım. Çok hemen soru.
0: Çünkü işin bakın, ben şeyi sordunuz. F-35 dengeleri değiştirir mi? Evet. Dengeleri tek başına değiştirmez. Bir kere çok açık söylüyorum. 2028'den sonra yani sayısal olarak vermek için, boğmak için 20 adet F-35 yapıldı. 20 de opsiyonlu olarak yapıyor. Tabii bu bütçeye bayağı ciddi bir şekilde şey yapıyor. Yani 500 milyar dolar gibi bir, tabii Yunanistan için konuşuyorum. Şimdi şunu söylüyorum. Ege'de it dalaşı 10-20 kilometre içerisinde. Dogfighting dediğimiz olay burada cereyan ediyor. Bakın bütün, yani buradaki silah değil, bunu kullanma becerisi çok

0: önemlidir. F-35'in asıl gücü nereden getiriyor gidiyor? Biz buna BVR deriz. BVR şu, Beyond Visual ve Range, yani uzaktan vurma beceri. Yani 100 kilometreden bombayı atıyorsunuz. Şimdi baktığınız zaman 100 kilometreden görünmeden vurması gibi bir özelliği var.
1: Ama şimdi kadar değil,
0: ama dar. Ege coğrafyası çok da evet. Şimdi ya bilmiyorum Ayşe, yani mantıksal olarak düşündüğünüz zaman bir de bizim
1: hocam tipi, belki Ege ile sınırlı tutmayı düşünmüyorlar biraz da daha yani, geniş bir coğrafya.
0: Yani NATO'nun angajman kuralları var tabii, onu uygulama. Yani bunu kimse birbirine 100 kilometreden daha şeyde füze atmıyor. Bana karşı F-35 F-16'dan çok daha üstün değil dogfighting'de.
1: Evet, pekala. Çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Esat Arslan ediyorum. Ve Profesör Doktor Umut Uzer, sağ olunuz. Sağ ol. Biraz konuşmaya çalıştık. Milli Savunma Bakanlığı'nın bu aldığı son karar 51. Komando Tugay'ı Aydın Söke'ye konuşlandırıldı. Yunanistan'da tedirgin diyelim. Amerika ve İsrail saldırılarıyla başlayan İran Savaşı bitiyor mu? Kaç zamandır artık bu soruyu soruyoruz. Amerikan Başkanı Trump savaşın sonuna doğru ilerlediklerini söylerken İran'dan ABD'ye güvenmiyoruz açıklaması geldi yine. Amerika basınında yer alan habere göre Trump önümüzdeki hafta Körfez liderleriyle kritik bir İran zirvesine hazırlanıyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran Savaşı'nın sonuna doğru ilerlediklerini söyledi. İran'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne hiçbir şekilde güvenmiyoruz açıklaması geldi. Tahran yönetiminin anlaşma yapmak istediğini söyleyen Trump, doğrudan İran'dan mesaj aldığını söyledi.
3: They want to make a deal and we'll see how that works out. They're very much wanting to make, Iran is very much wanting to make a deal. We'll see how that works out.
2: Amerikan basını ise Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında Körfez liderleriyle kritik bir İran zirvesine hazırlandığını yazdı. Axios'un haberine göre görüşmeye Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman liderleri katılacak. Haberde Körfez ülkelerinin Amerikan üslerine ev sahipliği yaptığına ve İran saldırılarında zarara uğradıklarına da dikkat çekildi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da Trump'la görüşmek istediği ancak resmi bir görüşme takvimi planlanmadığı iddia edildi. İran'ın bölgedeki Amerikan üslerine yaptığı saldırılarda oluşan hasar da ortaya çıktı. Amerikan CBS News kanalı fotoğrafların bölgede konuşlu bazı Amerikan askerleri tarafından gönderildiğini açıkladı. Habere göre fotoğraflar Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü ile Kuveyt'teki Buhreyn kampında oluşan hasarı gösteriyor. Fotoğraflarda uçaklar ve kamplardaki binaların isabet aldığı görülüyor. İran ise Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalara temkinli. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Rezai, Amerika Birleşik Devletleri'ne hiçbir şekilde güvenmiyoruz ve güvenimizi kazanmak için pratik adımlar atmaları gerekiyor ifadelerini kullandı. Trump, 12 Eylül'deki açıklamasında da savaşın çok yakında sona ereceğini söylemişti.
1: Amerikan Başkanı Trump bu arada Kanada'nın Avrupa Birliği'ne ortak üye olması fikrine sert tepki gösterdi. Bunu gülünç olarak nitelendiren Trump, girişimi düşmanca bulması halinde Avrupa'ya ağır gümrük vergileri uygulamakla hatta bazı alanlarda ticareti durdurmakla tehdit etti.
2: Kanada'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne ekonomik bağımlılığını azaltmaya çalışarak Brüksel'le yakınlaşması, Washington'la yeni bir ticaret geriliminin kapısını araladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Avrupa Birliği'nin Kanada'nın ilk ortak üye olmasını istemesine tepki gösterdi. Fikri gülünç olarak nitelendirdi.
3: Now I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner. And no, I don't see that. And if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
2: Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Leyen, Kanada ile Avrupa Birliği arasındaki mevcut kapsamlı ekonomik ve ticaret anlaşması CETA'nın ötesine geçecek bir gelecek için ittifak kurulacağını duyurmuş. İttifakla ticaret, savunma, enerji, teknoloji ve ekonomik güvenlikte işbirliğinin derinleştirileceğini açıklamıştı. Kanada Başbakanı Mark Carney ise Avrupa Birliği'ne üyelik değil, benzersiz bir ittifak aradıklarını belirtiyor. Carney, Ocak ayında Davos'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlılığı azaltmak için orta ölçekli ülkelere işbirliği çağrısı yapmıştı. Trump ise Kanada'ya baskıyı artırarak Kanada ürünlerinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki federal kamu alımlarından çıkarılması talimatı vermişti.
1: Ülkemize dönelim. Dünya Meteoroloji Örgütü, dünya ile devam ediyoruz pardon. El Niño'nun Şubat 2027'ye kadar sürme ihtimalini neredeyse %100 olarak açıkladı. Peki güçlü El Niño Türkiye'nin kışını ve 2027'nin yazını nasıl etkileyecek? Bir bakalım.
0: El Niño dediğimiz olay Pasifik'in ısınması, yani ortalamaların üzerine çıkması. Sıcaklık Pasifik'te eğer ortalamanın üzerine çıkarsa biz buna El Niño diyoruz. Eğer 1 derece kadar olursa normal El Niño. 2 derece kadar olan ısınmaya biz süper El Niño diyoruz. 2 derecenin üzerine çıkarsa biz buna mega El Niño diyoruz.
2: Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre El Niño Pasifik'teki etkisini giderek artırıyor. Uzmanlar güçlü bir El Niño'nun sel, kuraklık ve aşırı sıcaklık gibi hava olayları riskini artırabileceği uyarısında bulunuyor.
0: Ve 1875 yılı da kışı olmayan yıldır. Yani doğada zaman zaman yazı olmayan yıllar, zaman zaman da kışı olmayan yıllar vardır. Yani şeydedir. Ve şu anda Dünya Meteoroloji Örgütü'nün beklentisi artık bir mega El Niño'nun geldiği. Çünkü Pasifik'teki su sıcaklığı Temmuz ayında 2 dereceye geçti. Artarak devam ediyor.
4: Yaz bitti. Şimdi kışı konuşma zamanı. Meteorolojik modeller El Niño'nun güçlü etkisinin Avrupa'daki hava düzenini etkileyeceğine işaret ediyor. Peki Türkiye mega El Niño'dan nasıl etkilenecek?
0: Bu ne demektir? Ben Türkiye için söyleyeyim. Bu yıl Ekim'in 15'inden sonra sanırım, Ekim'in son haftalarında çok güzel yağışlar alacağız. Ekim, Kasım ve Aralık ayları. Çok çok güzel yağışlar alacağız. Ama bu dünyanın her tarafında çok yağış olacağı anlamına gelmiyor.
2: Türkiye için El Niño'nun etkisini tek başına belirleyici bir faktör olarak görmek mümkün değil. Kuzey Atlantik salınımı, kutupsal dolaşım ve Akdeniz'deki atmosferik sistemler de Türkiye'nin kış yağışlarını ve sıcaklıklarını belirleyecek.
0: Bu kışı ılık bekliyoruz. Bu kış ılık geçmesi lazım. Ama zaman zaman da çok sert soğumalar da girebilir. Yani kuzeyden çünkü ataklarla kar yağışı da olabilir. Türkiye'de yani onu zaten bekliyoruz. Ama sanırım yine Dünya Meteoroloji Örgütü bunu Şubat'a kadar, Mart'a kadar öngörüyor. Ondan sonra ne olur? Sanırım sönümlenir mega El Niño.
2: Peki El Niño'nun etkisi Şubat sonrasında da devam ederse ne olur?
0: Biraz daha devam ederse bu yaz sanırım son yılların en sıcak yazını da yaşama ihtimalimiz var. Geçtiğimiz yaz keyifli geçti. Çok fazla bir sıcakla karşı karşıya kalmadık.
1: Yeni eğitim öğretim yılı malumunuz başladı ama okullardaki temizlik ve güvenlik sorunu henüz çözülemedi. Soruna kalıcı çözüm içinse 3 model üzerinde duruluyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin formüllerin hayata geçirilmesi için 2027 bütçe sürecine işaret etti.
5: Kalıcı bir çözüm üretmek konusunda Sayın Cumhurbaşkanımıza biz birkaç tane formül arz ettik. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Hazine ve Maliye Bakanımız, Cumhurbaşkanı Strateji Başkanlığımız da 2027 bütçesi hazırlıklarını yaparken bununla ilgili kalıcı çözüm üretebileceğimiz formülleri bütçe kanununa koymak konusunda alternatifleri çalışıyoruz.
2: Formüller masaya yatırıldı. Kalıcı çözüm için kapsamlı çalışma yapıldı. Okul temizliği için 3 formül ön plana çıktı. Geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde okullarda yaşanan temizlik sorununu gidermek için toplum yararına program ve iş gücü uyum programıyla temizlik ve güvenlik hizmetlerinde toplam 150 bine yakın kişi istihdam edildi. Ancak zaman zaman farklı gerekçelerle okullarda temizlik sorunu yaşanmaya devam etti. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı kalıcı çözüm için kolları sıvadı. 3 model üzerinde çalışma yürütülüyor. İlk olarak temizlik hizmetlerinden 81 il valiliği üzerinden ihale ile profesyonel firmalardan alınması gündemde. İkinci seçenek olarak bakanlık bünyesinde kurulacak bir şirket üzerinden İDER'in ihtiyacına göre personel istihdamı yapılması planlanıyor. Üçüncü model ise gerekli izinlerin alınmasıyla personelin işçi statüsünde doğrudan ve sürekli istihdam edilmesi. Formüllerin 2027 bütçe sürecinde şekillenmesi bekleniyor.
1: A milli erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası D grubundaki son maçında Letonya'ya 3-1 mağlup oldu.

0: oldu. Filenin Efeleri bu sonuçta turnuvaya grup aşamasında veda ederken Letonya son 16 turuna yükseldi.
1: Filenin Efeleri 2026 SEV Avrupa Şampiyonası'na veda etti. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 SEV Avrupa Şampiyonası D grubu 5. ve son maçında Letonya'ya 3-1 yenilerek organizasyondan elendi. Millilerimiz 2026 SEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası D grubunda Letonya ile karşılaştı. Mücadelenin ilk setinde Filenin Efeleri rakibini geriden takip edip birkaç kez eşitliği yakalasa da 26-24'lük skorla Letonya durumu 1-0 yaptı. Çekişmeli geçen ikinci set 25-23 ile millilerimizin oldu. Letonya üçüncü seti 26-24 alarak 2-1 öne geçti. Dördüncü sette de rakibine diş geçiremeyen Ay Yıldızlılar 25-16 seti kaybetti ve karşılaşmadan da 3-1 mağlup ayrıldı. Slobodan Kovac'ın çalıştırdığı milli takım bu sonuçla grubunu 1 galibiyet 4 yenilgiyle 5. sırada tamamladı ve turnuvaya veda etti. Türkiye Avrupa Şampiyonası'na önemli eksiklerle geldi. Efe Mandıracı ve Bedirhan Bülbül sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamadı. Grup aşamasında sakatlık yaşayan Adis Lagumcia, Mirza Lagumcia ve Berkay Bayraktar ise bazı maçlarda forma giyemedi. Milli takımda Berkay Bayraktar'ın yerine yedek kadrodan Yasin Aydın kadroya dahil edildi. Milli smaçör Letonya karşısında forma giydi. Turnuvada son 16 turu Bulgaristan'ın Sofya, İtalya'nın Torino kentlerinde düzenlenecek. Yarı finaller, üçüncülük ve final müsabakalarına ise Milano ev sahipliği yapacak.
0: Böylelikle iklimi tamamladık. Saat başında yeniden görüşmek üzere.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 26, Bursa güneşli 25 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 29, Muğla yağmurlu 23 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 23, Adana yağmurlu 33 derece. Karadeniz genelinde hava yağmurlu, Samsun 23, Trabzon 25 derece. İç Anadolu'da Ankara yer yer yağmurlu 19, Sivas yağmurlu 22 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 26, Van 25 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 35, Şanlıurfa 35 derece.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Gıdaların doğru sıcaklıkta saklanması, bakteri oluşumunu ve gıda kaynaklı sağlık risklerini önlemek açısından kritik önem taşıyor. Tarım ilaçları ve katkı maddelerinin denetimsiz kullanımı gıda güvenliği açısından en önemli risk başlıkları arasında. 2025 yılında akut gıda güvensizliği, çatışmalar, aşırı hava olayları ve ekonomik şokların bileşik etkisiyle daha da derinleşti. Uzmanlara göre gıda güvenliği ve beslenmeye ilişkin veri sistemlerinin korunması artık stratejik önem taşıyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değil. Serap Belet'le Olaylar ve Görüşler. Sena Alkan'la Açık ve Net. Kübra Nuruslu'yla Türkiye'nin Nabzı. Hülya Ökenek'le Enine Boyuna. Semiha Şahin'le Habertürk Gündem. Kerem Kırçıvalla Karşıt Görüş. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Saatlerimiz 15'e geliyor. Haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. Borsada yaşanan sert düşüş sonrası Finansal İstikrar Komitesi izlenecek yol haritasını da belirledi. Toplantı sonrası da Sermaye Piyasası Kurulu'ndan borsadaki şirketlere yönelik peş peşe tedbirler geldi. Peki ne bu tedbirler? Ayrıntıları alacağız. Buse Gençtürk aktaracak bize. Buse.
1: Ayşe Süberker, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Finansal

İstikrar Komitesi'ni topladı ve toplantıda sermaye piyasasındaki son gelişmeler, borsadaki sert satışların ardından yaşanan gelişmeler ele alındı. Ve yapılan o açıklamada Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin bir risk bulunmadığının altı çizildi. Sorunun geçici ve yönetilebilir bir sorun olduğu ifade edildi. Gerekli tüm adımlarla ilgili kurumlar tarafından

0: uygulamaya konulacağı da belirtildi ve kararlaştırılan tedbirlerin likidite sıkılaştırılması, likidite sıkışıklığının giderilmesine yönelik ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik olacağına dikkat çekildi. Piyasalardaki hareketliliğin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketlerinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı da değerlendirildi. Toplantının ardından bir açıklamada Merkez Bankası'ndan geldi. Bankanın finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri dikkate alarak likidite imkanlarını gözden geçirdiği ifade edildi ve yapılan yeni düzenlemeler paylaşıldı. Buna göre haftalık repo ihaleleri de sağlanacak. Fonlama miktarı likidite koşulları göz önünde bulundurularak arttırılacak ve bankaların borç alabilme limitlerine yönelik bir güncelleme yapılacak. Merkez Bankası bünyesinde yer alan piyasalarda geçerli olan teminat iskonto oranları da gözden geçirilerek azaltılacak ve Merkez Bankası gerekli görülmesi halinde de her türlü ek tedbirin alınacağını ifade etti. Yaptığı o açıklamada Sermaye Piyasası Kurulu da bir dizi tedbirin alındığını kamuoyuyla paylaşılmıştı. O tedbirler de duyuruldu. İçerisinde Pusula ve Teran'ın da yer aldı. 7 portföy şirketine ait fonlar işleme kapatma kararı alındı. Bu şirketlere ait fonlar SPK'nın belirlediği şekilde tasfiye edilecek. Ayrıca borsaya likidite desteği sağlamak amacıyla da bir tedbir daha aldı SPK ve kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinin devamı süresince öz kaynak koruma oranı asgari %37'den %20'ye indirildi. 2 Ekim'e kadar da bu düzenleme devam edecek diyelim ve sözü tekrar size bırakalım Ayşe Süberker.
1: Pekala, Buse Gençtürk çok teşekkür ediyoruz. Yapılan açıklamaları aktardı bizlere. Şimdi konuşacağız şu saat itibariyle nerede duruyor her şey. Bundan sonra ne olacak? Neden bu noktaya gelindi? Özellikle yatırımcılar açısından ileriki günler neler getirecek? Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Yüksel Okşak konuğum. Merhabalar Yüksel Bey, hoş geldiniz.
2: Merhaba Ayşe Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Evet, şimdi sabah itibariyle devlet bu durumu aslında bir anlamıyla el attı. Hem SPK'dan açıklama hem Merkez Bankası işte bu likidite sıkışıklığını giderecek. İşte şirketlere ait fonlar tasfiye edildi. Bazı şirketlere işlem kapatma kararı alındı. Biz nasıl bir tabloya bakıyoruz şu dakika itibariyle?
2: Yani finansal ya da para piyasası fark etmez, alınan riskler aslında işler iyi giderken pek ortaya çıkmıyor. Evet. Ne zaman işler kötü gidiyor işte o zaman peş peşe sıkıntılar başlıyor. Aslında işin başladığı yer para piyasası fonlarında işlem yapan yatırımcıların talepte bulunması ve bu yani ani gelen, üst üste gelen bu talebi çok hızlı bir şekilde fon şirketinin cevap verememesinden ötürü bir tanesinin birkaç gün önce kapa bildirerek temerrüde düşmesi. Yani ben bunları bir anda karşılayamayacağım, ödeyemeyeceğim demesi.
1: Hocam, bu şunu aslında sorabilir miyim? Yatırımcılar neden bir anda talepte bulundular?
2: İşte söylentiler çıkmaya başladı. İnternette, sosyal medyada bu şirketlerin işte yatırım yaptığı hisse senetleriyle ilgili ya da riskli yatırımlarıyla ilgili. Buna istinaden yatırımcının böyle bir talebi oldu. Ve bu talep karşılanamaz hale geldiğinde de domino taşı etkisiyle biliyorsunuz fısıltı gazetesi gibi birdenbire işte talep çoğalınca daha riskli hale gelmeye başladı. Biliyorsun fon şirketleri talebi karşılamak için ellerindeki varlığı satıyorlar. Peki elinde ne var? Hisse senedi var bol miktarda. Hı hı. Bunları satınca hisse senedi fiyatları düşmeye başladı. Bu kez süreç Borsa İstanbul'a sirayet etti. Bu sefer küçük yatırımcı da satmaya başladı. Eyvah düşüyor diye. Böylesi yani kar topu gibi büyüyen bir süreçti bu. Sabah 8 itibariyle de Finansal İstikrar Komitesi'nin aldığı bir takım kararları az önce arkadaşımız aktardı, ona iki tane de ilave yapalım. Bir tanesi Türkiye Varlık Fonu da biliyorsunuz. BIST 100 hisselerini yoğun miktarda almaya başladı ve orada suni düşüşün önüne geçmeye çalışıyor. Birincisi bu. İkincisi yine önemli bir yatırımcı kitlesini ilgilendiren bir tablo. O da emlak katılım üzerinden yine bu Bahsekonu şirketlerin üzerindeki iki tane evim şirketinin evet katılım evimi bir evim şirketlerinin satın alması. Bu çok kritik. Şöyle kritik Ayşe Hanım. Türkiye uzunca bir süredir biliyorsunuz yüksek faiz ortamında. Finansmana erişim zor. Evet. Hem konutta hem taşıtta. Dolayısıyla Türkiye'de aslında iki kesim uzunca bir süredir evim şirketleriyle rağbet gösteriyor. Kim bunlar? Bir grup zaten faiz hassasiyeti olan insanlar oradalar. Ya. Bir grupsa finansmana erişemedikleri için oraya rağbet gösterdiler.

0: Şimdi bu katılım evim hikayesi çok önemli şu sebeple. Şimdi burada eğer böylesi bir müdahale sabah saatlerinde gelmeseydi yine aynı panik havasıyla diğerlerine de acaba bir işte paramızı almak istiyoruz diye bir hücum olur muydu? Bunun önünü kesti. Oldukça yerinde, çok son derece doğru bir hamleydi. Çünkü Bahsekonu holdingler içerisinde aslında finansal anlamda çok sıkıntı yaşamayan bir şirket olmasına rağmen katılım evin
1: Evet.
0: bu bulaşma riskinden ötürü bertaraf edilmek istendi. Son derece yerinde, oldukça makul bir karardı. Çünkü o piyasada hakikaten Türkiye'de ya yani son 3-4 yılda özellikle yani mevcut ekonomi yönetiminin yani yüksek faiz ortamının olduğu dönemde çok ciddi rağbet olmaya başladı
1: Tabii.
0: ve buradaki insanlardan da biz 2 gündür 3 gündür önemli sorular alıyoruz. Hani ne olacak bundan sonraki süreçle ilgili? O tarafın önü de kesilmiş oldu. Esas soru şu, yatırımcı şunu merak ediyor. Bizim paramız nerede? Bundan
1: Ya.
0: sonra ne yaşanacak? Ne olacak? Aslında çok basit. Biraz nasıl diyeyim? Süreç uzun olacak ama yapılacaklar belli. Birincisi zaten yapıldı. Zaman donduruldu. SPK tasfiye sürecini başlattı. Bu tasfiye sürecinde ne yapılacak? Tıpkı Ayşe Hanım nasıl bir şirket iflas süreci başladığında bir komiser gidiyorsa İşte malın değerini tespit ediyorsa işte arsasının, binasının, demirbaşının, işte makinelerini sonra bunları satıp paraya çevirip borçları ödüyorsa benzer şekilde burada da aslında ellerinde ne var? Biliyorsunuz bu fon şirketlerinde altın oluyor, devlet tahvili oluyor, hisse senedi oluyor. Yani bunlarla yatırım yapıyorlar. Şimdi bu eldeki rakama bir bakılacak. Burada
1: Tabii.
0: ne kadarlık bir tablo var. Bir de bunun çok hızlı da satılmaması gerekiyor biliyorsunuz. Satılırsa bu sefer ucuza gider. Şöyle ifade edelim izleyenlerin kolay anlaması için. Bugün itibariyle 130 adet fonda 515 bin yatırımcının 830 milyar TL'lik bir portföyü bulunuyor. Yani neredeyse 1 trilyon TL'ye yakın bir paradan bahsediyoruz.
1: Çok yüksek.
0: Dolayısıyla mevcut varlıklar Ayşe Hanım ne kadar nasıl diyeyim rentable değerlendirilirse fiyat olarak iyi fiyata satılırsa
1: O kadar.
0: bu yatırımcıların ödemelerini hem hız anlamında alması hem de eder anlamında alması o kadar kolay
1: Evet.
0: olacak.
1: Yani
0: O
1: yatırımcı
0: yüzden
1: endişe
0: buradan çare
1: etmesin diyorsunuz, öyle mi?
0: tam oraya geliyorum. Buradan çağrımız şu olsun. Bir, kesinlikle endişeye mal yok. İki, panik havası oluşturmak inanın önce size zarar verir.
1: Tabii.
0: Yani işte buradaki kurum kuruluşlara baskı yapmak işte bir an önce ödeme. Şimdi bir an önce bir şeyin ederiyle acil satılma fiyatı farklıdır
1: Tabii.
0: biliyorsunuz. Burada acele oldukça da ister istemez rakam aşağı doğru gelmiş olacak. Tasfiye sürecini peyderpey SPK duyuracağını açıkladı. Biz de buradan altını çizelim. Yani her adımda kimlere ne kadar ödeneceği biliyorsunuz. Herkesin hissesi
1: Açıklayacaklar.
0: oranı belli.
1: Evet.
0: Satış oldukça Ayşe Hanım hisse oranında da dağıtım, distribüsyon yöntemiyle yani böyle herkese eşit şekilde dağıtılacak
1: Peki.
0: şekilde ödemeler yapılacak.
1: Peki Yüksel Bey, şunu soracağım. Emlak Bankası, Varlık Fonu ve TMSF devreye girdi mecburen. Bu devlet üzerinde çok ciddi bir yük, çok ciddi mesai anlamına da geliyor. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktaya biz neden geldik? Şimdi bahsettiniz ya birkaç gün önce hani şu yu vukuundan beterdir derler. Dolayısıyla bu yatırımcıları bir paniğe sevk etti ve biri satmak istediler, satamadılar, temerrüde de düştü vesaire. Bu işin sonuç bölümü. İşin hani köküne bakacak olursak, yani bu aslında uyarılarda yapıldığı söyleniyor. Geçen Kasım ayında Mehmet Şimşek'in bir takım attığı adımlar var. Hayata geçirmesine daha vardı sanırım ama bu dönem içerisinde bu mevzu bahis şirketler en azından hiçbir önlem almamış. Bunu bugün apaçık görüyoruz, değil mi? Bunun için ne söylersiniz?
0: Kesinlikle. Ya şöyle, ya bu aslında bunun dünyada o kadar çok örneği var ki bu yaşanan. Bunu bu arada meşrulaştırmak için söylemiyorum. Girişte de söylediğim gibi, yani para kazanırken, işler iyiyken sorunlu kısımlar kimsenin gözüne batmıyor. Çok da rahatsız etmiyor. Hani tedbir alma gereği de çok fazla aslında bunun. Mesela ben
1: Şimdi ama
0: buna
1: tedbir
0: bu
1: al ama bir dakika hocam, yani tedbir almayı şimdi siz sıradan yatırımcıya söyleyemezsiniz. Sıradan yatırımcının finans okuryazarlığı olması gerekiyor ama galiba yok. Dolayısıyla hani onları zaten bu tuzağa iten bir sistemden bahsediyoruz. Orayı biraz açarsanız.
0: şimdi bakın şunu ifade etmeye çalışıyorum. Yani bu meşrulaştırdığım bir durum değil benim. Mesela
1: Evet.
0: 2007 bizi izleyenler mortgage krizini hatırlasın.
1: Tabii.
0: Mesela orada tablo nasıldı? Müthiş bir finansman, geliri elde ediliyordu. Bankalar gözlerini yumdu, finans şirketleri gözlerini yumdu. Hatta öyle bir hale geldi ki sokaktan geçen adama konut kredisi verdiler. Bir şekilde derecelendirme kuruluşlarını da işin içine katarak yani. Dolayısıyla iş nerede patladı? Ne zaman bu konut kredisi taksitleri ödenmemeye başladı Amerika'da? O zaman devasa bir mortgage krizi ortaya çıktı.
1: Evet.
0: Şimdi bunu söylüyor olmam tedbir alınmamasını meşrulaştırdığım anlamına gelmiyor. Bu bir. İki, küçük yatırımcı dediğimiz kitlenin, yani finansal okuryazarlığı zayıf dediğimiz kitlenin yatırım yaparken de iki kere düşünmesi gerekiyor. Şimdi para piyasası fonundan fon almış birinin finansal okuryazarlığı yok da diyemeyiz bu arada. Hani sıradan bir işlem değil bu. Para piyasası fonuna girmek, oradan almak, satmak, zaman zaman kararlarını vermek. Bunlar için analiz yapmak gerekiyor. Takip etmek ve bakmak gerekiyor. Siz bir WhatsApp grubunda, bir Telegram grubundan gelen haberle zaten bu işleri yapıyorsanız bunun üzerine konuşmanın hiçbir anlamı yok zaten. Yani ne söylesek boş. Dolayısıyla burada küçük yatırımcı için biz elbette ki beyanlarımızı bu yönde yapıyoruz ama bir taraftan da çuvaldızı da batırmamız gerekiyor. Yani dolayısıyla işin kamu tarafında da aslında bir takım eksiklikler var. Denetim eksiklikleri diyebiliriz. Belki işte bu süreçlerin hayata geçmeden önce daha proaktif bir anlayışla, daha proaktif bir takım riskler gerçekleşmeden simüle edilerek bunların kontrol edilmesi ve belki çeşitli kısıtlar getirilerek önünün kapatılması gerekiyor. İş olduktan sonra çok bir anlamı kalmıyor. Ben kaleciliğe benzetiyorum bu işi. Yani siz 10 tane kurtarırsınız, kimse konuşmaz ama bir tane yerseniz bu işte son 2 gündür olduğu gibi işte herkes bunu konuşur. Dolayısıyla burada oluşan risk çok büyük. 1 trilyon TL'ye yakın bir risk var. Bunun müsebbipleri kimlerse yargılanacaktır. Mal varlıkları da zaten takip altındadır. Çünkü ödemeler oradan yapılacak. Yani varlıklar artık kişisel mal varlıkları. Ama günün sonunda başkaca ihmaller varsa da size katılıyorum Ayşe Hanım. Hani orada da bir takım yaptırımların elbette ki olması gerekiyor. Ama dediğim gibi bu sadece bizde yok. Dünyada da maalesef ki tırnak içerisinde böyle risk oluşmadan kimse tedbir almıyor. Önemli olan aslında risk meydana gelmeden bunların önünü kesecek çeşitli adımların atılması. Belki SPK'dan ilerleyen günlerde şunu da göreceğiz. Bu 7 şirkete ait bir, 2 tane hisse var örneğin BIST 30'da işlem gören. Bunların da sistem dışına atılması gerekiyor. Yani çıkartılması gerekiyor. Çürük elmaları tamamen temizlememiz gerekiyor. Dolayısıyla buradaki adımları da peyderpey izleyip göreceğiz. Yani küçük yatırımcı, evet size katılıyorum ama bir taraftan da para piyasası fonunda işlem yapabiliyor olmak bir takım bilgileri de bildiğimizi gösteriyor. Bilmiyorsak da bilmeden yapmamamız gerektiğini bu vesileyle anlamış oluyoruz bir kez daha.
1: Pekala, çok teşekkür ediyorum. Şimdilik herkese geçmiş olsun diyelim ama yatırımları en azından devlet güvencesinde şu an itibariyle, ama ne zaman işte yatırılır? Ne zaman değerlendirilir bunlar? Onları göreceğiz. Siz de diyorsunuz
0: ki hep birlikte takip edeceğiz.
1: Acele etmeyin zaten. Pekala. Çok teşekkür ediyorum Doçent Doktor Yüksel Okşak'la konuştuk. Son durumu. Şimdi MİT Başkanı İbrahim Kalın, Pakistan'da Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir ve İstihbarat Servisi Başkanı Asım Malik'le görüştü. Detayları bir alalım Serkan Şimşek'ten.
2: Ayşe Süberker, güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT Başkanı İbrahim Kalın Afganistan ziyaretinin ardından Pakistan'ın başkenti İslamabad'a bir ziyaret yaptı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir ile ve Pakistanlı mevkidaşı İstihbarat Servisi Başkanı Asım Malik ile bir araya geldi. Tabi görüşmelerde Türkiye ile Pakistan arasındaki ikili ilişkilerin mevcut durumu ve ileriye yönelik işbirliği imkanlarının da yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler kuşkusuz ele alındı. Özellikle Amerika, İsrail ve İran arasındaki savaşın Orta Doğu'da ortaya çıkan güvenlik dengeleri ve artan bölgesel gerilimle birlikte savaşın bölge ülkeleri üzerindeki siyasi, güvenlik ve ekonomik alanındaki yansımaları da yine bu görüşmelerde değerlendirildi. Aynı zamanda çatışmaların farklı ülkelere ve bölgelere sirayet etme riskine ilişkinde gelişmeler yol haritası da yine ele alındı. Özellikle son bir not bu kapsamda, son dönemde Yemen ile Suudi Arabistan arasında yaşanan gerilimde ve olayların bölgesel istikrar açısından oluşturduğu risklerde görüşmelerde ele alınan başlıklar arasında yer aldı. MİT Başkanı İbrahim Kalın Afganistan'ın ardından Pakistan'ın başkenti İslamabad'ı da ziyaret etti ve o noktada Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir ve Pakistanlı mevkidaşı Asım Malik'le bir araya geldi.
1: Pekala, teşekkürler. MİT Başkanı Pakistan'da görüşmelerine dair detayları Serkan Şimşek aktardı bizlere. Bu arada Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlar verdi. Öcalan'a alt komisyonda bir görev verilecek dedi. Uçum, Türkiye Basın Federasyonu'ndaki programda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cezaevinde yapılan yapı süreci rahat ilerletmesi için oluşturulmuş bir imkandır. Fiilen Öcalan serbest kaldı sonucu çıkarılamaz. Daha rahat ortamda çalışma için, sürecin devamı için gereklidir. Bunun ötesinde değerlendirmeler isabetli değil dedi. Seçim tarihiyle de ilgili konuşan Uçum, 16 Nisan 2028 tarihinde yapılmasını öngördüğünü belirtti. Seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılmasını öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişimizin referandum tarihidir. Sembolik bir anlamı vardır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız başta anayasa olmak üzere yeni bir infaz, seçim ve siyasi partiler kanunu çağrısı yaptı. Yıldız açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. İnfaz kanunu adeta yamalı bohçaya döndü, yeniden yazılmalı dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yeni anayasa çağrısını da hatırlattı. Başta anayasa olmak üzere yeni bir seçim ve siyasi partiler kanunu yapılmalıdır ifadesini kullandı. Yasama yılının başlamasına kısa bir süre kaldığına dikkat çeken Yıldız, MHP gibi tüm siyasi partilerin bu konuda hazırlıklı olması gerektiğini de belirtti. Yeni Parti ile Yenilik Partisi arasındaki isim tartışması sürüyor. Yargıtay'ın yeni partiye benzerliği gidermesi için verdiği süre yarın doluyor. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Gelin bir bakalım.
3: İsim tartışmasında Yargıtay'ın yeni partiye verdiği süre doluyor. Yeni Parti isim değiştirmemekte kararlı. Süreçte bir sonraki aşama olarak Anayasa Mahkemesi işaret ediliyor.
4: Biz ismimizi koruyoruz. Bir iltibas olduğunu düşünmüyoruz.
3: Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz'ın Yargıtay'a yaptığı başvuruyla tartışma başladı. Yeni Parti ile Yenilik Partisi'nin isimlerinin benzediği, karıştırılabileceği iddia edildi. İtirazları dikkate alan Yargıtay, Yeni Parti'ye tebligat gönderdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yeni Parti'ye isim değişikliği yapılması yönünde verdiği sürede sona gelindi. Ancak edinilen bilgiye göre Yeni Parti en azından bu aşamada isim değiştirmeyecek.
4: Hanginiz söyleyebilir ki bugün Özgür Özel'in genel başkanı olduğu Yeni Parti ile Öztürk Yılmaz'ın genel başkanı olduğu Yenilik Partisi'ni bir vatandaşın karıştırdığını?
3: Yeni Parti isim karışıklığının söz konusu olmadığı görüşünde. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı isterse söz konusu durumla ilgili ihtar verilmesini Anayasa Mahkemesi'nden talep edebilir. Bu gerçekleşirse Yüksek Mahkeme'de Yeni Parti'den savunma isteyecek.
4: Anayasa Mahkemesi'ne götürme imkanı var, götürür götürmez bilmeyiz. Götürürse Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karara bağlıdır.
3: Savunmadan sonra Anayasa Mahkemesi isim benzerliği olduğuna kanaat getirirse Yeni Parti'ye ihtar gönderecek. Bu durumda Yeni Parti yeni ifadesini koruyarak bir isim bulacak. Yeni kelimesinin önüne ya da arkasına bir ek getirilebileceği belirtiliyor. Yüksek Mahkeme isim değişikliğini Yeni Parti'nin 14-15 Kasım'da yapılması planlanan kurultayından önce istersek kurucular kurulu toplanarak isim değişikliğine gidebilir. Ancak söz konusu ihtar kongre sonrasında gelirse bir olağanüstü kurultayla isim değişikliği yapılacak.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin ekonomi yönetimiyle yaptığı toplantının ardından bir açıklama yaptı. Fon krizini Mehmet Şimşek biliyordu dedi. Ekonomi yönetimine 7 soru yöneltti.
5: Bugün sermaye piyasalarında yaşanan kriz bir gecede ortaya çıkmadı. Aslında krizin çıkacağını herkes biliyordu. Bunu en iyi dillendiren de Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek. 4 Kasım 2025 tarihinde şu açıklamayı yapmıştı. Özellikle bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz. Düzenleme yapacağız. Şimdi Sayın Bakan'a 7 sorumuz var. Birinci sorumuz şu. Sayın Bakan, madem ki sorunları biliyordunuz, neden zamanında önlem almadınız? Bu vurgunun sürecinde kimler ne kadar kazandı? Yaşanan rezaleti hangi kurumlar denetleme ile görevliydi ve bu kurumlar niçin görevlerini yapmadı? Siz yüz binlerce tasarruf mağdurunun mağduriyetini nasıl gidereceksiniz? Kaç yurttaşımızın parası, birikimleri, tasarrufları risk altında? Toplam risk tutarı nedir? Bu yedili borsa çetelerinin gerçek ve likit mal varlıkları ne kadardır?
1: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasına 3. dalga operasyon düzenlendi. Dönemin Silivri Başsavcısı, Cezaevi Savcısı ile Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı hakkında gözaltı kararı verildi. Peki kimler gözaltında? Gelin bir bakalım.
3: Cezaevi Savcısı, ölümden sonra dosyayı kapatan Başsavcı ve Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı Kaşif Kozinoğlu soruşturması genişletildi. Yeni gözaltılar peş peşe geldi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sürüyor. Başsavcılık 4 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
6: Gözaltına alınan en dikkat çekici isim eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören. İşgören, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün ardından yürütülen ilk soruşturma hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararını vermişti. Eski başsavcı FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildi.
3: Gözaltına alınan bir diğer isim cezaevi savcısı Necip Doğan.
6: Necip Doğan, Kozinoğlu'nun ölümünün ardından olay yeri incelemesine katılan savcı, onun da FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildiği biliniyor.
3: Kaşif Kozinoğlu ile aynı koğuşta kalan emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım'la emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur hakkında da gözaltı kararı var. Hasan Ataman Yıldırım gözaltına alındı. Hasan Atilla Uğur'un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduğu öğrenildi.
6: Soruşturma kapsamında ölümün ardından yürütülen ilk adli süreçte hangi işlemlerin yapıldığı, hangi delillerin toplandığı ve dosyanın nasıl sonuçlandırıldığı yeniden inceleniyor.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonun ardından bir paylaşım yaptı. Gürlek, yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız ifadelerini kullandı. Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirtti.
1: Girne açıklarında yolcu feribotunun batması sonucu meydana gelen faciada halen 14 kişi kayıp. 3-4 mil açıkta arama çalışmaları sürerken ailelerin de Girne Limanı'ndaki acılı bekleyişi sürüyor. Habertürk muhabiri Emine Derya da ailelerin yanında, sözü ona bırakıyoruz.
7: 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının artık bugün 18. günü. 18. gününde de arama çalışmaları devam ediyor. Çünkü meydana gelen kazada 14 kişi hayatını kaybetmişti. Ve 14 kişi ne yazık ki Girne'nin o derin sularında, hala onlar için arama çalışmaları sürüyor bölgede. Şimdi olayın üzerinden 18 gün geçti. İlk zamanlar şu anda bulunduğumuz Girne Limanı oldukça hareketliydi. Çünkü hemen sağ tarafımızda olan işte bu Deniz Birlikleri Komutanlığı'nda bir kriz masası kurulmuştu. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve çeşitli bakanların açıklamaları bu noktada yapılıyordu. Liman ilk günler kapalıydı hatırlarsınız. Artık açıldı, faaliyete devam ediyor. İşte Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere yola çıkan feribot gemisinde sadece 4 mil ilerledikten sonra bir kaza meydana gelmişti ve 14 kişi hayatını kaybetti. Şimdi 14 kişi için arama çalışmaları devam ederken hala işte o kayıpların aileleri burada Girne Limanı önünde bekleyişlerini sürdürüyorlar. Artık birçoğunu yakından tanıyoruz. Ben 18. günde de Özgür'ün babası Gökmen Gönül burada. Kendisine mikrofon da uzatmak istiyorum. Gökmen Bey, ilk günlerde de sizinle burada birlikteydik. Artık bugün 18. gün. Siz hala bekleyişinizi sürdürüyorsunuz. Ne söylemek istersiniz?
8: Yani 18. gün artık sonuç bekliyoruz. Yani umarım bu birkaç gün içinde sonuç elde edecekler. Yani tek beklentimiz bir an önce oğlumuzu alıp buradan gitmek.
7: Bir de bir video görüntüsü var. Onu ilk günlerde bizimle paylaşmıştınız. O görüntü aslında yarın da bu arada bir mahkeme olacak tekrardan. Tutuklu sanıklar o mahkemede tekrar yargılanacaklar. Dava süreci, hukuki süreç devam ediyor. Belki de mahkemenin kaderini değiştirebilecek bir görüntüden bahsediyoruz. Çünkü o görüntüde geminin ön sol kızı aslında daha yolculuğun başladığı esnada, yani kaptan manevra yapmadan kırılmış, parçalanmış.
8: Gemi hareket ederken parçalanıyor ve devam ediyor. Daha sonra

0: 16 saniyelik bir video vardı. Yani geminin dönmeden önce parçalandığı gözüküyor.
1: Aslında orada bir kaptanın bir ihmali mi söz konusu? Ne düşünüyorsun?
0: Yani kaptan baştan sona kadar ihmali var zaten. Şimdi o olay oldu. Yani tamam, olabilir. En azından o insanlar oradan boşalttı. Yani ilk önce gemiyi terk eden kendisi.
1: Bazı aileler Türkiye'ye döndü. Türkiye'den süreci takip ediyorlar. Siz burada bekleyişinizi sürdürecek misiniz?
0: Yani özgür alana kadar buradayım.
1: Çok geçmiş olsun tekrardan. Evet, gördüğünüz gibi Gökmen Gönül kaybını bekleyen ailelerden sadece bir tanesi. Kendisi oğlu Özgür Gönül Türkiye'den Kıbrıs'a çalışmak için gelmişti. Ancak o gün ne yazık ki 30 Ağustos'ta Mersin'in Taşucu limanına giden gemide 20 yaşındaki Özgür de vardı ve hala kayıp olan 14 kişiden biri. İşte acılı ailelerin bir yandan bekleyişi sürerken bir yandan da çalışmalarda yeni bir boyuta geçildi. Şimdi ilk dönemlerde hatırlarsanız TCG Işın ve TCG Alemdar bölgede görev yapıyordu. Yine Türkiye'den bir gemi geldi. Derin Su Optimum Prime isimli gemi çalışmalara katıldı 13 Eylül tarihinde. O da yine ROV, yani uzaktan kumandalı araç sistemi sayesinde sualtı arama kurtarma çalışmalarını yapabiliyor ve 1000 metre derinliğine kadar da gemi inebilme özelliğine sahip. Toparlayacak olursak, bir yandan işte hem helikopterlerle, hava araçlarıyla hem deniz araçlarıyla artık gemi kazasının 18. gününde de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bir yandan da acılı aileler burada Girne Limanı'nda hala bekleyişlerini sürdürüyorlar. Çünkü kayıp olan 14 insan, 14 can, 14 evlat, birinin annesi, birinin babası, birinin akrabası, iş arkadaşı, onlar için hala arama çalışmaları devam ediyor. Girne'de son durum bu şekilde.
2: Ve Amerikan ordusu savaş hazırlıklarını aya doğru genişletiyor. Amerikan Genelkurmay Başkanı, Amerikan askerlerinin yalnızca dünya yörüngesinde değil, ay çevresinde de çatışmaya hazırlanması gerektiğini söyledi. Açıklama, Amerika'nın uzaya silah konuşlandırdığını ilk kez duyurmasının ardından geldi.
3: Amerika Birleşik Devletleri savaşlar için yeni bir cephe açıyor. Ayın yörüngesi. Açıklama Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Kane'den geldi. Hava, uzay ve siber konferansında konuşan Kane, Amerikan ordusunun sadece dünya yörüngesinde değil, ay çevresinde de çatışmaya hazırlanması gerektiğini söyledi. Ordunun şimdiden yeni savaş alanına uyum sağlaması için çağrı yaptı. Deniz dibinden ay yörüngesine kadar her yerde savaşmaya, dayanmaya ve kazanmaya hazır olmalıyız ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump tarafından 2019'da kurulan Amerikan Uzay Kuvvetleri de hazırlıklarını artırdı. Kuvvetin muharebe kuvvetleri, insanlığın uzayın daha derinlerine ilerlemesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarını korumak için ay çevresinde olası çatışmalara da hazırlandığını açıkladı. Amerikan Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Mink da geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin yörüngeye uzay silahları konuşlandırdığını açıklamıştı. Amerikan Uzay Kuvvetleri rakiplerinin uzayı savaş alanına dönüştürmeye hazırlandığını savunurken, özellikle Çin'in uzaydaki askeri faaliyetlerine dikkat çekiyor. Pekin ise Amerika Birleşik Devletleri'nin adımına tepkili. Çin, uzayın silahlandırılmasına ve silahlanma yarışına karşı olduğunu belirterek Washington'a uzaydaki askeri hazırlıkları genişletmeyi durdurun çağrısı yapıyor. 1967 tarihli Dış Uzay Antlaşması, ay dahil gök cisimlerinin barışçıl amaçlarla kullanılmasını ve uzaya nükleer silah yerleştirilmemesini öngörüyor. Amerikan Uzay Kuvvetleri ise önümüzdeki 5 yılda personel sayısını yaklaşık 25 bine çıkarmayı planlıyor.
2: Gazze'de İsrail bombardımanında hasar gören binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 21'e yükseldi. 45 kişi de yaralandı. Gazze kentinin güneybatısındaki Es-Sına bölgesinde İsrail saldırılarında daha önce hasar gören 6 katlı bina çökmüştü. Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü enkazda yürütülen arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. 11'i çocuk, 21 kişinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin de yaralandığı bildirildi. 35 kişinin ise binanın çökmesi sırasında dışarı çıkmayı başardığı belirtildi. Gazze'li yetkililer İsrail saldırılarında hasar gören binlerce yapının her an çökme tehlikesi taşıdığını

0: taşıdığı uyarısında bulunuyor. Ukrayna'nın bağımsızlığının 35. yıl dönümü Ankara'da kutlandı. Resepsiyonda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü kararlı destekçisi olduğunu vurguladı.
1: Ülkemiz Ukrayna'nın egemenliğinin, bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün kararlı destekçisidir. Stratejik ortağımız Ukrayna ile yalnızca ortak bir coğrafyayı değil, aynı zamanda köklü bir tarihi de paylaşıyoruz.
2: Ukrayna'nın bağımsızlığının 35. yıl dönümü dolayısıyla Ankara Büyükelçiliği'nde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katıldı. Işıkhan, Ukrayna ile 1 Ekim'de yürürlüğe girecek olan serbest ticaret anlaşmasının ticari ilişkileri daha da ileriye taşıyacağını belirtti.
1: Ülkemiz, özel sektör kuruluşlarımızın ekim katkılarıyla Ukrayna'nın yeniden inşasında da rol oynamaktadır. Bölgede uzun yıllara dayanan deneyim ve güçlü varlığıyla şirketlerimizin Ukrayna'nın yeniden imarına ve ekonomik toparlanmasına önemli katkılar sunacağına inanıyoruz.
2: Ukrayna Büyükelçisi Neriman Celal de Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tanıyan ilk ülkelerden biri olduğuna işaret etti. Türkiye bir asır içinde iki kez Ukrayna'nın devlet tarihinde belirleyici öneme sahip anlarda yanında yer aldı dedi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkilerini anlatan bir gösteriye değer verilen resepsiyonda Kırım Tatar temsilcileri de yer aldı.
0: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 2022-2024 yılları arasında para karşılığında yargısal süreçlere müdahale edildiği iddiasıyla soruşturma başlattı. İkisi avukat, 6 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Liderliğini Menşe'nin yaptığı suç örgütü iddiaya göre 2022-2024 yılları arasında İstanbul'daki farklı adliyelerde yürütülen yargısal süreçlere menfaat karşılığı müdahale etti. Bu iddiaları araştırmak için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İlk etapta ikisi avukat, 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Malum İstanbul'da suç örgütlerine peş peşe operasyon düzenleniyor. Bu kapsamda yeni nesil suç örgütlerine iki ayrı operasyon daha yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, devletimizin kararlı duruşunu ve demirden yumruğunu hissettirmeye devam edeceğiz dedi.
2: Adresler belirlendi. Şüpheliler tespit edildi. Yeni nesil suç örgütlerine peş peşe operasyon yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, suç örgütleriyle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.
3: İstanbul'umuzun huzuruna kastedenlere karşı devletimizin kararlı duruşunu ve demirden yumruğunu hissettirmeye devam edeceğiz.
2: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren yeni nesil suç örgütlerini takibe aldı. Liderliğini yurt dışında bulunan ve kırmızı bültenle aranan şahısların yaptığı 12 ayrı yeni nesil suç örgütüne operasyon yapıldı. İstanbul merkezli 20 ilde yapılan operasyonlarda 178 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
3: Suç örgütlerinin yalnızca tetikçilerine değil, elebaşından yöneticisine, finansöründen sağ yapılanmasına kadar bütün unsurlarını tek tek çökertiyoruz.
2: Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de yeni nesil suç örgütlerine yönelik baskınlar yaptı. 11 olaya karıştığı tespit edilen şüphelileri yakalamak için 4 ilde operasyon yapıldı. 13 şüpheli gözaltına alındı.
0: Mersin'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda 100 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İş yerinde uyuşturucu imalatı yapıldığı da belirlendi. 2 şüpheli gözaltında.
4: Boş mu, dolu mu, havlu?
2: Kağıt havluların arkasında zehir imalatı yapıyorlardı. On binlerce sentetik hap operasyonla ele geçirildi. Şebekenin deşifre olduğu anlar kameraya yansıdı.
4: Sentetik eza imalathanesinde kullanılan makine.
2: Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Narkotik Polisi'nin yürüttüğü çalışma zehir tacirlerine darbe vurdu. Akdeniz ilçesinde bir iş yerine baskın yapıldı.
4: Evet, girelim hanım.
2: İş yerine giren ekipler başta kağıt havlu

0: larla karşılaştı. İçeriye doğru ilerledikçe iş yerinin gerçek kullanım amacı ortaya çıktı. 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
1: Hey arkadaşlar.
2: Renk ve görünüm itibariyle gereken sentetik eczan.
0: İş yerinde üretim de yapılıyordu. 15 kilogram ham madde ve makineler bulundu.
1: Yine ham madde, sentetik eczan imalathanesinde kullanılan makine.
0: İki şüpheli gözaltına alındı. Firari bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
3: Aksaray'da kum fırtınası hayatı felç etti. Görüş mesafesi düşünce 7 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada çok sayıda kişi de yaralandı.
0: Kum fırtınasıyla görüş düştü. Araçlar peş peşe birbirine girdi. Zincirleme kazada 16 kişi hastanelik oldu. Aksaray-Konya karayolunda bir anda kum fırtınası başladı. Seyir halindeki sürücüler önünü göremeyince kaza da kaçınılmaz oldu. Önce bir servis minibüsünün şoförü aniden fren yaptı. O sırada arkadan gelen araçlar da birbirine çarptı.
4: Kuma girdik, birden yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Kuma girdik, taşa vurur gibi vurduk. Bam!
0: 7 aracın karıştığı kazada 16 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
3: Aksaray'la devam edelim. Kuaförde çalışan iki kadın güneşten korunmak için iş yeri önünde konulan şemsiyenin altında oturuyordu. Şiddetli rüzgarla birlikte başlarına neler geldi, gelin bir bakalım.
5: Dün Miray'la burada oturup sohbet ediyorduk. Sonra bir anda rüzgar çıktı. Şemsiye uçmaya başladı.
0: Şemsiye uçmasın diye tutmaya çalıştı. Rüzgar hem şemsiyeyi hem de çalışanı savurdu. İlginç olay Aksaray'da bir kuaförün önünde yaşandı. Kuaför çalışanı Aysima Yeşilöz'de Miray Özkaya oturuyordu. Güneşten korunmak için iş yeri önüne konulan şemsiye şiddetli rüzgarla birden havalandı. Çalışanlardan biri şemsiyeyi tutmaya çalıştı. Ancak rüzgar onu da savurdu.
5: Şemsiyeyi kapatmaya karar verdik ama rüzgar fazla şekilde olduğu için kapatamadık. En sonunda çıkarttım ama rüzgar beni oradan oraya savurduğu için kapatamadım.
0: Genç kadın dakikalarca savruldu. Sonunda arkadaşının yardımıyla şemsiyeyi kapatmayı başardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
5: Güvenlik kamerasından da kendimizi izleyince daha iyi anladık neyin ne olduğunu. Komikti yani.
6: Komik oldu evet ama Allah muhafaza bir şey de olabilirdi. Ama çok şükür elhamdülillah hiçbir şey olmadan hallettik.
3: Tarım ve Orman Bakanlığı tarım ilaçlarında yeni düzenleme yaptı. İnsan sağlığına ve çevreye zararlı 3 aktif madde içeren bitki koruma ürünlerinin kullanımını yasakladı. Peki bu maddeler nelerde kullanılıyordu? Habertürk muhabiri İrem Şimşek araştırdı.
7: Uzun süre yüksek doza maruz kalmak gerçekten bizim hayatımızı tehdit edecek düzeyde etkiler yaratabilir.
0: Tiofarant metili, indoksakarp ve fosmet. Tarım ve Orman Bakanlığı bu 3 kimyasal maddeyi içeren tarım ilaçlarının kullanımını yasakladı.
8: Bir tanesi topraktaki mayalar, mantarlar için. Bir tanesi insektisit yani böceklere karşı, tarım zararlısı olan böceklere karşı kullanılan bir madde. Bir diğeri de organofosfat kökenli yine bir pestisit.
0: Bu 3 madde yaygın zararlı ve hastalıklara karşı kullanılıyordu.
8: Çoğunlukla meyveler mesela yumuşak şeftali, elma, armut veya buğdayda, tarlalarda, domatese, bibere veya diğer meyve grubuna musallat olan bir takım böcekler vardı. Onlara karşı kullanılan ilaçlar.
0: İlaçlar sebze ve meyvelere kalıntı bırakabiliyor. Fakat önemli olan ne oranda kalıntı bıraktı. Maksimum kalıntı limiti aşıldıysa tehlike başlıyor.
9: Bitkileri korumak için kullanılan ilaçlarda bulunan 3 madde. Tarlada yetiştirilen sebze meyveyi de etkiliyor. Soframıza kadar gelen yiyeceklerde kalan kalıntılar insan sağlığı için büyük risk taşıyor.
7: Birçoğu endokrin bozucu yani endokrin sistemdeki hormonal metabolizmayı bozuyor. Tiroid fonksiyonlarını bozuyor. Tiroid üzerine toksik bir etki yaratabiliyor. Üreme sistemini etkileyebiliyor. Kısırlığa neden olabiliyor. Ayrıca bunların kanserojen olma olasılıkları da çok yüksek. Çünkü DNA Üzerine de toksik etkileri var.
0: Peki biz mutfağımızda nelere dikkat edebiliriz?
7: Kabuklu olan meyve ve sebzelerin kabuğunun soyulması tabii ki önemli. Özellikle kalın kabuklu olanların.
0: Ürünlerin ithalatı 13 Kasım 2026, imalatı 18 Aralık 2026 ve kullanımı 31 Aralık 2027 tarihinde sonlandırılacak.
3: Haziran ayında 77 yaşında hayata veda eden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır mirasını kimlere bıraktı? Mirası bugün mahkeme huzurunda açıklanacaktı ancak tebligatlar bazı mirasçılara ulaşmayınca vasiyetnamelerin açılması ertelendi.
10: Sizin için çok daha büyük bir fedakarlıkta bulunmayı isterdim.
0: Yıllarca hayat verdiği karakterlerle Türk sinemasına damgasını vurdu. 77 yaşında yaşamını yitirdiğinde merak edilenlerden biri de mirası oldu. Kadir İnanır'ın vasiyetinin okunması için duruşma yapıldı.
11: 28 mirasçı, kardeşleri ve kardeş çocukları. Toplam 28.
0: Usta sanatçıların farklı tarihlerde hazırladığı 3 ayrı vasiyetnamenin açılması bekleniyordu. Vasiyetnamelerden biri 2015 tarihliydi. Diğer ikisi ise 2022 yılında hazırlanmıştı.
12: O da bir soru işareti mesela. O içeriği niye değiştirsin? Yani 2015'te verdiği bir vasiyeti 2022'de değiştiriyor. Aynı tarihte tekrar değiştiriyor. Yani biraz kafa karıştıran bir durum var. Kadir dayım ağır tedavi, ağır ilaçlar kullanıyordu. İrade sorunu vardı. O aralıklı yoğun bakımlar oldu, entübe dönemleri oldu. 6 yılda 3 kere pıhtattık beyne. Kolay değil o süreç.
11: 2015'teki vasiyetnameyi bu 2022'deki yapmış olduğu noterdeki düzenlemeyle iptal etmiş olabilir, değiştirmiş olabilir veya yeni bir vasiyetname düzenlemiş olabilir. Bunların hepsi ihtimal dahilindedir.
0: Duruşmadan beklenen sonuç çıkmadı. Vasiyetnameler açılamadı.
13: Beykoz Adliyesi'nde görülen vasiyetin açılması davasına mirasçılar ve avukatları katıldı. Mahkeme hakimi 3 mirasçıya tebligatın ulaşmadığını belirtti, vasiyetnameyi açmadı.
12: Adres değişiklikleri olanlar var, işte tatilde olanlar var. O yüzden yoksa şeyden değil yani, bize katılmama gibi bir sebepten değil. Herkes onun varisi. Onun yeğenleri, onun yetimleri.
0: Kadir İnanır'ın geride bıraktığı mal varlığı ve mirasın kapsamı da merak konusu. Usta sanatçının çok sayıda gayrimenkulü, banka varlıkları ve özel saat, yüzük ve tesbih koleksiyonları bulunduğu aktarılıyordu. Ancak toplam mal varlığının değeriyle ilgili kamuoyuna açık kesinleşmiş bir rakam yok. Mirasını kimlere bıraktığı 17 Aralık'a ertelenen duruşmada vasiyetnamelerin açılmasıyla belli olacak.
3: Böylece bugünlükte haber hattının sonuna geldik. Sırada spor bülteni var. Selengül Dayıoğlu karşınızda olacak. Yarın saat 14'te yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Kozinoğlu'nun ölümünde yeni perde. Kurtlar Vadisi pusuya FETÖ incelemesi neden başlatıldı? Cumhurbaşkanlığı adaylığında dengeler mi değişiyor? CHP ve Yeni Parti'de kimlerin adı öne çıkıyor? CHP'de kurultay yolu açıldı mı? Yeni Parti isim mi değiştirecek? Bahçeli'nin seçim mesajı ne? Erken seçim tartışması nereye gidiyor? 2027 mi, 2028 mi? Kübra Nur Uslu soruyor, akademisyen Dr. Volkan Aslan, gazeteciler Taha Hüseyin Karagöz, Aytun Çelkin, Mehmet Müftüoğlu ve Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör yanıtlıyor. Türkiye'nin nabzı bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

0: Mutlu günler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Akşamın maçıyla başlayalım. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Fransa ekibi Olympique Marseille'yi ağırlayacak. Tüpraş stadındaki mücadelenin başlama saati 22. Orada bizi Oğuzhan Genç bekliyor. Oğuzhan, sana merhaba diyelim. Beşiktaş Avrupa sahnesine çıkıyor. Çok önemli bir karşılaşma. Siyah beyazlar galibiyetle başlayabilecek bir motivasyona sahip. Trossard'ın sakatlığı moralleri biraz bozdu ama İtalyano kazanma isteklerini sürdürüp güzel bir sonuç almaları gerektiğini söyledi. Detaylar sende.
1: Teşekkürler Selen Güldayoğlu. Tüpraş Stadyumu'ndan herkese mutlu günler dileyelim. Beşiktaş Avrupa Ligi'ndeki ilk karşılaşmasına çıkıyor. Evinde Marsilya'yı konuk edecek siyah beyazlar ve saat 22'de başlayacak mücadele. İtalyan hakem Andrea Colombo bu karşılaşmada düdük çalacak olan isim. Siyah beyazlar, senin de söylediğin gibi, sezona iyi bir başlangıç yaptı ve Avrupa Ligi'ne de 3 eleme turunu geride bırakarak katılmış oldu. İlk turda Midtjylland'ı, sonrasında Krylovo'yu ve son olarak da Kaunas Žalgiris ekibini saf dışı bırakarak Avrupa Ligi lig etabına bir sezonluk aranın ardından katılmıştı Beşiktaş ve bugün de ilk maçına çıkmayı hedefliyor siyah beyazlar ve İtalyano'nun da hedefi burada da iyi bir başlangıç yapmak, galibiyet elde etmek. Siyah beyazlara tabi bu karşılaşma öncesinde önemli bir eksik var, o da Leandro Trossard. Hafta içi 2 gün salonda çalışmıştı Trossard, bileğindeki ağrılar nedeniyle, aldığı darbelerden ötürü, ve dün de son idmana çıktı aslında, ancak sonrasında yapılan kontrollerinde ağrıların devam ettiği de belirtildi ve bu karşılaşma için risk edilmedi. Ahmetspor karşılaşmasına yetişmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra kaptan Orkun Kökçü ayak parmağında bir çatlak var. O da aslında dün akşam itibariyle durumu belirsizdi ve bugün öğlen son bir kontrol yapılacaktı ve o kontrolde de kadroda olabileceği kararı çıktı kaptan Orkun Kökçü'nün. O da fedakarlıkla bugün sahada olmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra siyah beyazlarda Rıdvan Yılmaz sakatlığını atlatmıştı ve takımla çalışmıştı. Miretti de aynı şekilde Rıdvan'la birlikte Marsilya hazırlıklarına katıldı. Bu iki ismin de bu akşam kadroda olmasını bekliyoruz. Siyah beyazlarda bu sezon oynadığı 6 resmi maçı da evinde kazandı Beşiktaş. Bu başarılı grafiğini de sürdürmeyi hedefliyor ve tabii rakip Marsilya, onlar da kötü bir dönemden geçiyorlar. Sezona Lig 1'de galibiyetle başlasalar da son 3 maçı kaybetti Fransız ekibi ve son olarak da Rennes 1-0'lık skorla mağlup olmuştu ligde. Onlar da burada Genesio yönetiminde bu kötü gidişi durdurmayı hedefliyorlar. Beşiktaş'ın kadrosu nasıl olacak? Hemen ona değinelim. Az önce de belirttiğimiz gibi eksik olarak Trossard göze çarpıyor. Ancak Erzurumspor maçında cezalı olan Vlahović'in bugün 11'e dönmesini beklediğimizi ifade edelim. Beşiktaş'ın en büyük gol kozu olacak siyah beyazlarda 0 futbolcu. Kalede Nübel'i bekliyoruz. Savunmanın sağında Murillo, solunda Ottara, stoperlerde Calo ve Emirhan ikilisini beklediğimizi belirtelim. Orta alanda az önce de belirttik, Orkun Kökçü oynayabilecek durumda, 11'de olmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra Olaytan'ı ve Salih'i beklediğimizi belirtelim ama İtalyano'dan burada özellikle tabii Salih çok yoğun bir maç temposunda, Ahmetspor maçını da düşünerek burada Endidi hamlesi de gelebilir. Sağda Çerni, solda Trossard'ın yokluğunda İlhan Fakılı ve ileri uçta da az önce de belirttiğimiz gibi Dušan Vlahović.

0: Beşiktaş'ın en büyük gol umudu olacak. Tabii karşılaşmaya daha uzun bir süre var. Henüz Dolmabahçe'de havanın, atmosferin sakin olduğunu belirtebiliriz ama ilerleyen saatlerde taraftarların yoğunluğunun burada artmasını bekliyoruz. Çünkü maç kapalı gişe oynanacak. Günler öncesinden biletler tükendi Beşiktaş'ın ilk Avrupa maçı için ve taraftarların da bugüne özel bir hazırlığı var. Kuzey tribünün, kuzey kale arkası ve yine yanlarındaki tribünün siyah giymesi, diğer tribünün ise beyaz giymesi yönünde taraftara çağrıda bulunuldu. Bugün Dolmabahçe'de gerçekten keyifli bir futbol akşamı futbol severleri bekliyor. Kameraman arkadaşım Efe Aldemir ile birlikte gün boyunca buradan gelişmeleri oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Eğer soruların yoksa Selengül Dayıoğlu, sözü tekrar sana bırakalım.
1: Oğuzhan Genç, çok teşekkür ederim aktardığım bilgiler için. Beşiktaş'a da şimdiden bu akşamki karşılaşmada başarılar dileyelim. Gençler Dünya Rally Şampiyonası'nı kazanan ilk Türk pilotu olan Ali Türkkan yurda döndü. İstanbul Havalimanı'na gelen şampiyon pilotu takım arkadaşları ve sevenleri çiçeklerle karşıladı.
2: Gençler Dünya Rally Şampiyonası'nı kazanan ilk Türk pilot olan Ali Türkkan yurda döndü. İstanbul Havalimanı'na gelen şampiyon pilotu takım arkadaşları ve sevenleri çiçeklerle karşıladı. Şampiyonluk kupası ile birlikte İstanbul'a gelen Ali Türkkan duygularını paylaştı.
3: Çok büyük bir başarı. Önünüzde bir dünya şampiyonu olarak duruyor olmak aslında benim için çok yeni bir şey. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Ama bu başarı aslında sadece benim eserim değil, bu bir ailenin, bir takımın başarısı. Başta ana sponsorlarımız Castrol ve Ford olmak üzere Serdar Bostancı, Murat Bostancı, kopilotlarım Bilge Ayan, Oytun Albayrak, ailem, dostlarım, tüm sevenlerimiz bu başarıyı hep birlikte göstendik. Çok mutluyuz. Umarım birlikte daha nicelerine diyorum. Bundan sonrasını daha da parlak görüyorum. Yaklaşık herhalde bir 10 sene önce biz voleybol ülkesi izlemeye başladık ya. Bence bir 10 yıl sonra da biz artık motorsporlar ülkesi izlemeye başlayacağız. Bu konuda hem devlet kanadında hem de sporcular olarak herkes üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. O yüzden bence geleceği çok parlak. Hedef sadece bir şampiyonlukla yetinmek olamaz. Kesinlikle bunun tekrarı olmalı, daha fazla olmalı. Ben kariyerimi bitirdiğim zaman benim arkamdan gelen sporcuların önünü açmak olmalı. Benim kazandıklarımdan daha da fazlasını başaracak sporcuları yetiştirmek olmalı. Takım olarak da hedefimiz her zaman zaten genç sporculara yatırım yapmaktı. Ben de bu genç sporculardan biriyim ama artık benden de gençleri var. Umarım benim başardıklarımdan daha da fazlasını onları başarırken izlemek ve onları kutlamak en büyük hedefimiz.
2: Dünya Gençler Rally Şampiyonası'nı kazanan ilk Türk pilot olan Türkkan, Şili Rally'sini ikinci sırada bitirerek 2026 sezonunu pilotlar klasmanı şampiyonu tamamladı. Ali böylece Türk otomobil sporları tarihinde Dünya Gençler Rally Şampiyonası şampiyonluğuna ulaşan ilk sürücü oldu.
1: Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan kulübü El Nassr'ı satın almaya hazırlanıyor. İddia gerçekleşirse Ronaldo hem futbolcu hem de kulüp hissedarı olacak.
4: 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun sezon sonunda kariyerini sonlandırma ihtimali yüksek. Peki Portekizli süperstar futbol dünyasında kalmaya devam edecek mi? Ronaldo hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Yıldız futbolcunun da yer aldığı 5 kişilik yatırımcı grubunun El Nassr'ı 500 milyon dolar karşılığında satın almak istediği belirtildi. İddiaya göre bu grup Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na resmi teklifte bulunacak. Suudi Arabistan hükümetinin bu teklife nasıl bir cevap vereceği merak konusu. 5 yatırımcının 100'er milyon dolar sermaye koymasının planlandığı aktarıldı. Operasyonun gerçekleşmesi halinde Cristiano Ronaldo El Nassr'da hem futbolcu hem de kulüp ortağı konumuna gelecek. Taraflar arasındaki sürecin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor. 2023'ün Ocak ayından bu yana Suudi Arabistan'da forma giyen Cristiano Ronaldo, Körfez ülkesinin futbol elçisi unvanına da sahip.
1: Bu haberin ardından spor bültenimizi noktaladık. Az sonra HT 360'da Dilek Gül sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 26, Bursa güneşli 25 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 29, Muğla yağmurlu 23 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 23, Adana yağmurlu 33 derece. Karadeniz genelinde hava yağmurlu, Samsun 23, Trabzon 25 derece. İç Anadolu'da Ankara yer yer yağmurlu 19, Sivas yağmurlu 22 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 26, Van 25 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 35, Şanlıurfa 35 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
0: Dünya Ekonomik Forumu, turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi, karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir. Yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir. Daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
2: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Efendim Habertürk'tesiniz, SRT 360'da herkese merhabalar. Ben Dilek Gül, yaklaşık bir saat boyunca dünyaya ve gündeme birlikte bakacağız. Editörüm Deniz Gez'le beraber hazırladık bu bülteni. HT 360'ı manşetlerle başlayalım. Dün akşamdan itibaren piyasalarda ciddi bir dalgalanma söz konusu. Borsa İstanbul dün sert düştü. Sabahına da Finansal İstikrar Komitesi toplandı. Önemli kararlar var, konuşulanlar var. Hatta bazı fonlar kapatıldı. Hepsinin detayına şöyle etraflıca bir bakacağız. Terörsüz Türkiye sürecine dair Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan açıklamıştı.

0: Uçun kurulacak alt komisyonda Öcalan'ın da olacağını ifade etti. Seçim tarihine dair tartışmalar söz konusu biliyorsunuz. Ona ilişkinde bir açıklaması var Uçum'un, aktaracağız. ABD ile AB arasında şimdi de aslında Kanada gerilimi yaşanıyor. Avrupa Birliği Kanada'yı AB'ye davet etti. Böyle bir ortaklık ilişkisi üzerinden bir davet bu. Trump bunun üzerine bir açıklama yaptı. Hatta Avrupa Birliği Kanada'yı AB'ye davet etti. Böyle bir ortaklık ilişkisi üzerinden bir davet bu. Trump bunun üzerine bir açıklama yaptı. Hatta Avrupa Birliği'ni tehdit etti. Şimdi soru şu: Amerika Birleşik Devletleri'nin arka bahçesi konumunda olan Kanada'nın Avrupa Birliği yolunda olup olmadığını konuşacağız. Buna dair analizler var. Aktaracağız. Konuklarım olacak. Soracağız, öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Borsa İstanbul'daki gelişmelerin ardından Finansal İstikrar Komitesi'ni topladı. Yapılan açıklamada Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmadığı belirtildi. Likidite sıkışıklığının giderilmesine yönelik tedbirler alınacağı yine açıklandı. Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan da açıklamalar var. Bakalım.
1: Sermaye piyasasındaki son gelişmeler ele alındı. Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin risk bulunmadığı belirtildi. Gerekli tedbirlerin alınacağı kaydedildi.
2: Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarımızın işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmamaktadır. Sorun, fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup, geçici ve yönetilebilir niteliktedir. Piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi ve makrofinansal istikrarın korunması amacıyla alınabilecek tedbirler değerlendirilmiş, bu kapsamda gerekli tüm adımlar ilgili kurumlarımız tarafından süratle uygulamaya konulacaktır. Kararlaştırılan tedbirler, başta likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik olacaktır.
1: Borsa İstanbul'daki sert satışın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi'ni topladı. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada piyasalardaki hareketliliğin nedenlerine dikkat çekildi.
3: Piyasalardaki hareketliliğin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketlerinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı değerlendirilmiştir. Piyasa bozucu eylemlerde bulunduğu belirlenenler hakkında düzenleyici ve denetleyici kurumlarımız yetkilerini kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.
1: Toplantının ardından bir açıklama da Merkez Bankası'ndan geldi. Bankanın finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri dikkate alınarak likidite imkanlarını gözden geçirdiği ifade edildi.
4: Haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı, likidite koşulları göz önünde bulundurularak artırılacaktır. Merkez Bankası bünyesinde faaliyette bulunan bankalar arası para piyasasında, bankaların borç alabilme limitleri, bankacılık sisteminin mevcut bilanço büyüklükleri dikkate alınarak güncellenecek. Merkez Bankası bünyesinde yer alan piyasalarda geçerli olan teminat iskonto oranları gözden geçirilerek azaltılacaktır. Likidite koşulları yakından takip edilerek gerek görülmesi halinde her türlü ek tedbir alınacaktır.
1: Sermaye Piyasası Kurulu ise içerisinde Pusula ve Terra'nın da yer aldığı 7 portföy şirketine ait fonları işleme kapatma kararı alındı. Bu şirketlere ait fonlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği şekilde tasfiye edilecek. Ayrıca kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinin devamı süresince öz kaynak koruma oranı asgari %35'ten %20'ye indirildi.
0: Şimdi sabahtan itibaren olanları aktardık. Yeni bir karar var Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan. Onu da Buse Gençtürk anlatsın bize. Buse.
5: Dilek Gül, yeni bir karar daha alındı ve bankalara hisse senetleri için geri alımlarda kolaylık sağlandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu hisse fiyatlarının düşmesine karşın Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerini geri alacak bankalara geçici bir esneklik sağladı. BDDK'dan yapılan açıklamada Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören bankalara hisse geri alımlarında belli bir süre çekirdek sermayeden indirilmemesi imkanı sağlanarak sermaye yeterliliği oranı hesaplamasında esneklik tanınmıştır denildi ve karara göre 16 Eylül sonrası geri alınan hisseler 31 Aralık 2026'ya kadar çekirdek sermayeden düşülmeyecek. Ayrıca geri alınan hisseler kredi riski ve piyasa riski hesaplamalarını

0: da dahil edilmeyecek. Normalde bankalar kendi hissesini geri aldığında bankanın çekirdek sermayesinden düşülüyor. Yapılan düzenlemeyle de bankaların sermaye yeterlik oranları üzerinde geri adımlar nedeniyle oluşabilecek baskıların geçici olarak azaltılması hedefleniyor. Bu karar kuruluş birliklerine de duyurulacak, yani bankalara da yazılı olarak iletilecek. Dilek Gül, atılan bu yeni adımın detayları bu yönde diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Buse sağ olasın, teşekkür ederiz. Buse Gençtürk aktardı bu yeni gelişmeyi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump gelecek hafta New York'ta bir araya gelecek. Açıklamayı ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki hafta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gidecek. Büyükelçi Tom Barak, Erdoğan'la Trump'ın Birleşmiş Milletler kapsamına görüşeceğini bildirdi. Cumhurbaşkanı ile Trump son olarak 8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde bir araya gelmişti. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Afganistan'ın ardından Pakistan'a gitti. Kalın başkent İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şerif tarafından da kabul edildi. MİT Başkanı temasları kapsamında İslamabad'da Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ve İstihbarat Servisi Başkanı Asım Malik'le de bir görüşme gerçekleştirdi ve görüşmelerde ikili ilişkiler, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın bölgesel yansımalarıyla Yemen-Suudi Arabistan gerilimi de ele alındı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgesel istikrar için önemi vurgulandı. Türkiye ile Pakistan arasında güvenlik ve istihbarat işbirliğinin geliştirilmesi konusunda da mutabık kalındı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un terörsüz Türkiye sürecine ilişkin ifadeleri var. Öcalan'a alt komisyonda bir görev verilecek dedi ve bir kez daha seçim tarihiyle ilgili mesajlar verdi. Bakalım o tarih ne?
2: Muhtemelen Öcalan'a o alt komisyonlarda, bu komisyonda bir görev verilecektir. Bekleneni daha iyi yapabilmesi için ona sağlanan bir imkandır. Bu farklı şekillerde değerlendirilmesi gereken bir durum değildir.
3: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında oluşturulan silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonunda Öcalan'a görev verileceğini açıkladı. İmralı'daki konutla ilgili tartışmaları da değerlendirdi.
2: Bu süreçteki rolünü daha rahat yerine getirebilmesi için oluşturulmuş gene bir imkandır. Fiilen serbest bırakıldı şeklinde bir sonuç çıkarılamaz. Teyit ve ilan aşamasının mümkünse Ekim ayında, değilse Kasım ayında, en geç bu yıl bitmeden gerçekleşmesi beklenmektedir. En geç bu yılın sonuna kadar tamamlanması gereken aşamalardır. Ne kadar erken teyit ve ilan aşamasına geçilirse o kadar pozitif bir durum ortaya çıkar.
3: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, Türkiye Basın Federasyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. İnfaz düzenlemesinin gündemde olduğunu söyledi.
2: 440 bini geçti cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu sayısı. Cezaevleri açısından bir kalabalıklaşma sorunumuz var. Adalet Bakanlığımızın çok yoğun çalışmaları var. Bu kanundan tamamen bağımsız olarak. Ama genel olarak bir infaz hukuku düzenlemesi üzerinde çalışılıyor. İnfaz hukuku düzenlemesi, yani genel bir düzenleme olsa bile bir takım istisnaları olur. Özellikle FETÖ ve diğer terör örgütleriyle ilgili devletin hassasiyetleri çok ciddi bir biçimde devam ediyor.
3: Mehmet Uçum bir kez daha seçim tarihiyle ilgili mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son kez aday olabileceğini söyledi.
2: Meclis seçimlerin yenilenmesi kararı alırsa o cumhurbaşkanı son kez aday olur. Benim öngörüm, seçimler 2028'de yapılacak. Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki dönem cumhurbaşkanlığı adaylığı hukukileştirilecek. 16 Nisan 2028 tarihi seçimin yapılacağı tarihlerden biri. 16 Nisan 2017 referandumun yıl dönümü. Şimdi bu sembolizm de önemli.
1: Bu arada Yeni Parti ile Yenilik Partisi arasındaki isim tartışması devam ediyor. Yargıtay'ın Yeni Parti'ye benzerliği gidermesi için verdiği süre de yarın itibariyle dolacak. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek?
3: İsim tartışmasında Yargıtay'ın Yeni Parti'ye verdiği süre doluyor. Yeni Parti isim değiştirmemekte kararlı. Süreçte bir sonraki aşama olarak Anayasa Mahkemesi işaret ediliyor.
4: Biz ismimizi koruyoruz.

0: bir iltibas olduğunu düşünmüyoruz.
1: Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz'ın Yargıtay'a yaptığı başvuruyla tartışma başladı. Yeni Parti ile Yenilik Partisi'nin isimlerinin benzediği, karıştırılabileceği iddia edildi. İtirazları dikkate alan Yargıtay Yeni Parti'ye tebligat gönderdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yeni Parti'ye isim değişikliği yapılması yönünde verdiği sürede sona gelindi. Ancak edinilen bilgiye göre Yeni Parti en azından bu aşamada isim değiştirmeyecek.
0: Hanginiz söyleyebilir ki bugün Özgür Özel'in genel başkanı olduğu Yeni Parti ile Öztürk Yılmaz'ın genel başkanı olduğu Yenilik Partisi'ni bir vatandaşın karıştırdığını?
1: Yeni Parti isim karışıklığının söz konusu olmadığı görüşünde. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı isterse söz konusu durumla ilgili ihtar verilmesini Anayasa Mahkemesi'nden talep edebilir. Bu gerçekleşirse Yüksek Mahkeme'de Yeni Parti'den savunma isteyecek.
0: Anayasa Mahkemesi'ne götürme imkanı var, götürür götürmez bilmeyiz. Götürürse Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karara bağlıdır.
1: Savunmadan sonra Anayasa Mahkemesi isim benzerliği olduğuna kanaat getirirse Yeni Parti'ye ihtar gönderecek. Bu durumda Yeni Parti yeni ifadesini koruyarak bir isim bulacak. Yeni kelimesinin önüne ya da arkasına bir ek getirilebileceği belirtiliyor. Yüksek Mahkeme isim değişikliğini Yeni Parti'nin 14-15 Kasım'da yapılması planlanan kurultayından önce istersek kurucular kurulu toplanarak isim değişikliğine gidebilir. Ancak söz konusu ihtar kongre sonrasında gelirse bir olağanüstü kurultayla isim değişikliği yapılacak.
2: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 3. dalga operasyonu düzenlendi. Dönemin Silivri Başsavcısı, cezaevi savcısıyla Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı hakkında gözaltı kararı verildi. Peki kimler gözaltına alındı?
1: Cezaevi savcısı, ölümden sonra dosyayı kapatan başsavcı ve Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı Kaşif Kozinoğlu soruşturması genişletildi. Yeni gözaltılar peş peşe geldi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sürüyor. Başsavcılık 4 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
3: Gözaltına alınan en dikkat çekici isim eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören. İşgören, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün ardından yürütülen ilk soruşturma hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararını vermişti. Eski başsavcı FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildi.
1: Gözaltına alınan bir diğer isim cezaevi savcısı Necip Doğan.
3: Necip Doğan, Kozinoğlu'nun ölümünün ardından olay yeri incelemesine katılan savcı, onun da FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildiği biliniyor.
1: Kaşif Kozinoğlu ile aynı koğuşta kalan emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım'la emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur hakkında da gözaltı kararı var. Hasan Ataman Yıldırım gözaltına alındı. Hasan Atilla Uğur'un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduğu öğrenildi.
3: Soruşturma kapsamında ölümün ardından yürütülen ilk adli süreçte hangi işlemlerin yapıldığı, hangi delillerin toplandığı ve dosyanın nasıl sonuçlandırıldığı yeniden inceleniyor.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonun ardından bir paylaşım yaptı. Gürlek, yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız ifadelerini kullandı. Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirtti.
2: Dünyaya bakacağız. ABD Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın vize başvurusunu reddetti. Abbas niye Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek istedi? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşacaktı. Tıpkı geçen yıl olduğu gibi. Geçen yılda gidememişti. Bu yılda gidemiyor. Dolayısıyla kurula video konferans yoluyla hitap etmesi bekleniyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmesi beklenen Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın vize talebini reddetti. Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mansur karara tepki gösterdi. Kimse Filistin'i Birleşmiş Milletler'in ön saflarında yer almaktan alıkoyamaz dedi.
4: We tried, but they did not issue a visa. But that doesn't mean that we will not be present in the United Nations.
1: Abbas'ın yanı sıra genel kurul kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat etmesi beklenen bazı Filistinli yetkililerin de vize başvuruları reddedildi. Bir Filistinli yetkili kendisine vize verilmemesine herhangi bir zamanda terör faaliyetlerinde bulunan veya bir terör örgütüyle bağlantısı olan kişilere vize verilmesini yasaklayan maddenin gerekçe gösterildiğini belirtti. Ancak Abbas'ın vizesinin aynı gerekçeyle reddedilip reddedilmediği bir

0: bilinmiyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Filistin yönetimi yetkililerine yönelik vize yaptırımlarının uzatılacağı bildirildi. Abbas'a vize verilmediğine ilişkin haberlere ise doğrudan değinilmedi. Abbas, Amerikan yönetiminin vize vermemesi nedeniyle geçen yılda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılamamış ve genel kurula video mesaj yoluyla hitap etmişti.
1: Şimdi de bir Kanada tartışması var dünyada. ABD Başkanı Trump, Kanada'nın Avrupa Birliği'ne ortak üye olma fikrini gülünç olarak nitelendirdi. Trump, girişimi düşmanca bulması halinde Avrupa'ya ağır gümrük vergileri uygulamakla, hatta bazı alanlarda ticareti tamamen durdurmakla tehdit etti. Kanada Başbakanı çıktı, konuştu. Ne dedi? Kimse kiminle anlaşma yapacağımızı bize dikte edemez dedi.
0: Kanada'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne ekonomik bağımlılığını azaltmaya çalışarak Brüksel'le yakınlaşması, Washington'la yeni bir ticaret geriliminin kapısını araladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Avrupa Birliği'nin Kanada'nın ilk ortak üye olmasını istemesine tepki gösterdi. Fikri gülünç olarak nitelendirdi.
2: Now I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner and no, I don't see that. And if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
0: Kanada Başbakanı Mark Carney ise Trump'a Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu'ndan yanıt verdi.
3: Canadians are united that nobody is going to tell us what language we speak. No one is going to dictate our culture or with whom we can strike agreements. Alors, ça c'est la réponse au président des États-Unis. C'est un Canada plus fort, un Canada plus résilient, plus souverain va être un partenaire plus effectif avec les États-Unis. C'est le même pour
0: Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Leyen, Kanada ile Avrupa Birliği arasındaki mevcut kapsamlı ekonomik ve ticaret anlaşması CETA'nın ötesine geçecek bir gelecek için ittifak kurulacağını duyurmuş. İttifakla ticaret, savunma, enerji, teknoloji ve ekonomik güvenlikte işbirliğinin derinleştirileceğini açıklamıştı.
1: İstanbul Esenyurt Tem Otoyolu'nda bir tır bilinmeyen bir nedenle alev almaya başladı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ama detaylar Uzay Kesmen'de. Uzay.
4: Evet, şu anda yangınla ilgili gelen ilk görüntüleri de ekrana veriyoruz zaten. Tem Otoyolu'nda, senin de bahsettiğin gibi, Bahçeşehir'de bir tırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücünün şu anda tır emniyet şeridinde, yani ilk gelen görüntülerden şunu anlıyoruz. Tır yanmaya başladıktan sonra sürücünün bir şekilde durumu fark edip tırı emniyet şeridine çektiğini ve ardından da ekiplere haber verildiği konusunda bir bilgimiz var. Zaten şu anda da tır emniyet şeridinde oldukça alevli bir şekilde kar dumanlarda gökyüzünü kaplamış durumda yanmaya devam ediyor. Dolayısıyla bölgedeki trafik de tabii ki bu durumda etkileniyor. Şimdi tam da burada emniyet şeridinde tırın yandığı noktanın yan tarafında tabii yolun tam yan tarafı ağaçlık da bir alan var. Umuyoruz ki o noktaya sıçramadan şu anda itfaiye ekiplerine haber verilmiş durumda. Olay yerine de çok sayıda ekip sevk edilmiş durumda. Şimdi yoğun dumanlar rüzgarın da etkisiyle hem tırın yandığı noktada hem sağ tarafında hem de sol tarafında yoğun bir şekilde etkili oluyor. Bundan dolayı zaman zaman trafikte de aksama yaşandığını ve buradaki güzergahtaki her iki yönde de dumanlardan dolayı trafik yoğunluğunun giderek de arttığını söyleyebiliriz. Bu bakımdan da yakındaki itfaiye ekibi ilk etapta bölgeye sevk edildi. Ancak şimdi burada bu yangının bu kadar yoğun şekilde duman çıkartmasının bir sebebi var. Çünkü muhtemelen bu tırda kimyasal yanıcı yine maddeler olabilir. Bundan dolayı da yangının henüz daha çıkış nedeni belli değil ama bundan kaynaklı olarak da yoğun bir şekilde gökyüzünü kara dumanlar kaplamış durumda. Bu da her iki yönde Tem Otoyolu'nda Başakşehir mevkinde trafik akışını hem Edirne hem de Ankara istikametinde etkiliyor. Dolayısıyla itfaiye ekiplerinde bir an önce müdahale etmesi gerekiyor. Bu bakımdan da itfaiye ekipleri şu anda yolda. Zannediyorum birkaç dakika sonra da itfaiye ekipleri olay yerine vardıktan sonra da yangına müdahale edilmeye başlanacak.
1: Uzay, çok teşekkür ederiz. Habertürk İstihbarat Şefi Uzay Kesmen bu görüntünün detaylarını aktardı. Esenyurt'ta bir tır alev almaya başladı. Neyse ki sürücüsü tırı emniyet şeridine çekti ve birazdan da o yangının artık söndürülmesini bekliyoruz. Şimdi biz ne konuşacağız HTF 360'ın bu

0: diliminde. Avrupa Birliği'nin Kanada'ya dair bazı teklifleri var. Ortak üyelik teklifi deniliyor buna. Normalde Avrupa Birliği yolunda hukuki olarak prosedürde olmayan bir tekliften bahsediyoruz. Trump'ın buna dair açıklamaları var. Daha doğrusu iyi niyetli mi ya da kötü niyetli mi bunu değerlendireceğim minvalinde bir açıklama. Çünkü tepki gösterdi. Ben daha fazla konuşmayayım. Konuklarım olacak. Habertürk Dış Haber Müdürümüz Gizem Özsün stüdyoda. Gizem hoş geldin. Selamlar.
1: Hoş bulduk.
0: EDAM Direktörü Sinan Ülgen de bize destek verecek. Hocam merhabalar. Uzun zaman oldu. Hoş geldiniz tekrar.
2: Merhaba Dilek Hanım, merhaba Gizem Hanım.
1: Merhaba.
2: İyi yayınlar diliyorum hepimize.
0: İzniniz olursa her zaman olduğu gibi stüdyodan başlayacağım, sonra hızlı size döneceğim. Gizem, bu ortak üyelik teklifi esasında az önce açılışta da söyledim. Avrupa Birliği hukukunda böyle mevcudiyeti olan ya da tanımlanmış bir üyelik kategorisi değil bildiğimiz kadarıyla. Bu ortak üyelikten kasıt nedir? Anlatılmak istenen ne? Teklif neyi içeriyor ve pratikte elbette ne anlama geliyor ilk bakışta?
1: Evet. Ya aktardığın gibi dediğimiz gibi bir hukuki karşılığı henüz yok. Bugüne kadar hiçbir AB üyesi ülkeye tanınmış değil, hiçbir anlaşmada geçmeyen bir statüden bahsediyoruz şu anda. Ne bu statü? Ortak üye. Şimdi aslında Avrupa Birliği'nin şöyle yeni bir hedefi var bunu özetlemek gerekirse. Artık yapılan ticaret anlaşmalardan daha öteye taşımak istiyoruz ortaklıklarımızı. Yani ticaret anlaşmalarından stratejik ortaklıklara bir yönelim söz konusu. Kanada ile Avrupa Birliği arasında da zaten 9 yıl önce imzalanmış bir anlaşma var, bir ticaret anlaşması var. Fakat von der Leyen de şöyle diyor, biz bu anlaşmayı artık daha öteye geçmek istiyoruz. Ne kapsıyor peki bu ortak üyelik? Öncelikle tabii ki zaten burada dünya haritasında da gördüğümüz gibi normal şartlarda Kanada'nın Avrupa Birliği'ne bir üye olma şansı yok. Zaten Avrupa kıtasında değil.
0: Orada değil bir kere.
1: Evet, hayli de uzak yer alıyor. Fakat nasıl bir ortaklık söz konusu olabilir? Üretim, teknoloji, yapay zeka, savunma sanayi, enerji ve kritik mineraller alanında işbirliğini kapsayacak bu ortak üye statüsü. Fakat bunun tabii ki kapsayabilmesi için hukuki tanım yok dedik ya, henüz AB belgelerinde bir değişikliğe ihtiyaç var. Yani Kanada'nın böyle bir statüyü alabilmesi için. Ve fakat buna hepsi tamam diyecek mi? Şu anda şu
0: geri kalan üyelerden bahsediyorsunuz,
1: evet,
0: değil mi?
1: AB tüm üyeleri. Avrupa Birliği üyelerinin buna tamam demesi gerekli. Fakat burada da önümüze bir soru işareti çıkıyor. Şu anda kulislerde, Brüksel kulislerinde buna bütün üye ülkelerin tamam demeyebileceği yönünde iddialar var. Bu da biz 9 yıl önceye gidersek, az önce yayının başında söylediğim gibi ticaret anlaşmasına da hala imza atmayan üye ülkeler var. Mesela Fransa gibi, ki Fransa'da yine önümüzdeki yıl seçim olacak. Dolayısıyla şimdi buna nasıl bakıyor bilinmez. Peki ortak üye statüsü nasıl karşılanacak? Dolayısıyla burada bir tıkanma yaşanabilir. Fakat Carney'nin şöyle söyleyelim, mesela Fransa Başbakanı'yla bazı, Fransa Cumhurbaşkanı'yla bazı görüşmeleri vardı. Örneğin vize olmadan nasıl Kanadalılar Fransa'da çalışılabilir gibi. Dolayısıyla ortaklık, stratejik ortaklık konularında görüşmeler olacak önümüzdeki günlerde.
0: Aslında bizim anladığımız bir anlamda AB Kanada'ya bir stratejik ortaklık da teklif ediyor gibi görünüyor, öyle değil mi? Pek çok başlıkta.
1: Evet, ama tabii ki bunda hepsinin hemfikir olması gerekecek. Evet. Yani şu anda AB çok güçlü bir açıklama yaptı. Kanada memnuniyetle karşıladı. Dediğin gibi Trump biraz tepkili, ilerleyen dakikalarda ona da bakarız. Ama henüz aslında çok soyut bir şeyle karşı karşıyayız diyebiliriz.
0: Peki Sinan Hocam, şunu merak ediyoruz. Böyle bir üyelik gerçekleşirse, yani Kanada AB karar mekanizmalarına katılacak mı, katılamaz mı? Bu önemli bir soru. Bunu merak ediyorum. Pek çok mesela başlıkta bir ilişkiden bahsetti Gizem az önce. İşte enerji dedi, üretim dedi, teknoloji dedi, yapay zeka dedi. Şimdi burada bir birliktelikten bahsederken peki AB karar mekanizmalarına katılabilir mi? Katılacaksa mesela ne ölçüde olur? Oy hakkı olur mu? Ya da işte aklıma gelen AB bütçesine ne kadar katkı yapabilir? Bunları merak ediyorum. Yani öncesi sorum şu: Kanada AB kurallarını uygulayan ama o kuralları belirleyemeyen bir statüde mi olacak? Bu ne kadar mümkün olur? Bu AB'nin kendi varlığını da biraz soru işaretine çevirmez mi?
2: Şimdi çok soru sordunuz.
0: Çok.
2: Biraz evet, değerlendirmeye çalışalım sırasıyla. Şimdi öncelikle bu Kanada'ya yönelik, biraz önce Gizem Hanım'ın da isabetle ifade ettiği üzere Kanada'ya yönelik yapılan bu açılım özünde siyasi bir açılım. Yani bugünkü jeopolitik dengede Avrupa Birliği'nin karşı karşıya kaldığı sınamalarda ve de buna paralel olarak Kanada'nın izlediği tutumu biraz daha yakınsamaya yönelik bir siyasi açılım. Bunun bir hukuki tabanı yok. Böyle bir statü Avrupa Birliği'nin kurucu anlaşmalarında mevcut değil.

0: O bakımdan bunu şu aşamada bir siyasi davet olarak okumak lazım. Bu nasıl hayata geçirilebilir? Buna bir hukuki zemin hazırlanabilir mi? Bu açıkçası çok kolay değil. Çünkü sizin bahsettiğiniz ilave bir takım kolaylıkları herhangi bir üçüncü ülkeye vermesi için Avrupa Birliği'nin bir kere kurucu anlaşmalarda bir takım değişiklikler yapması lazım. Buna şu anda cesaret edecek bir Avrupa Birliği yok karşımızda. Daha serbest ticaret anlaşmalısını doğru düzgün hayata geçiremediler Kanada ile olan. Bunun ötesinde çok daha siyasi yansımaları olacak, içerideki oy dağılımını etkileyecek gibi hususları gerek referandum gerek farklı meclislerde geçirilecek şekilde bir siyasi sürece girecek bir durumu yok Avrupa Birliği'nin. Kaldı ki önümüzdeki yıl birçok Avrupa Birliği ülkesinde, başta Fransa'da, Polonya'da seçimler var. Dolayısıyla keza Almanya'da süregelen bir takım eyalet seçimleri de başta olmak üzere bu tip zorlu siyasi süreçler var. O bakımdan Kanada'ya yapılan bu önerinin hukuki temelde somutlaştırılmasını ben pek gerçekçi bulmuyorum. Ha, ne yapılabilir o zaman Kanada'yla? Biraz önce ifade edilen farklı alanlarda işbirliğini ilerletecek bir irade sergilenebilir. Zaten bunun zemini var. Avrupa ile Kanada'nın yapmış olduğu serbest ticaret anlaşması oldukça derinlikli serbest ticaret anlaşması. Buna bazı ilave maddeler eklenebilir. Çeşitli programlar Kanada'ya açılabilir. Öğrenci değişim programından işte Horizon'a kadar Avrupalı bir ülke olmamasına rağmen. Bu yönde ilerlenebilir ve bu bir stratejik ortaklık paketi olarak yorumlanabilir. Ama yani hukuki zemini olan bir ortaklık statüsünü bu şartlarda ilerletmesi pek gerçekçi değil.
1: O zaman niye böyle bir mesele gündem ve konuşuluyor? Ciddi de analizler yazılmış. Sizce?
0: Çünkü bu konuşulması da gerekiyor. Bu kötü bir şey değil. Yani bu bir siyasi açılım. Kaldı ki bizim bakımımızdan da önem taşıyabilecek bir siyasi açılım. Yani bunun gerisini ne şekilde getireceği, dediğim gibi bir kurucu anlaşmaların değişikliğine ihtiyaç duymadan gidebileceği en uzak yere kadar gitmeye çalışacaktır ve bunun altını doldurmaya çalışacaktır. Ama burada bir sınırla karşılaşacak. O da biraz önce konuştuğumuz işte karar süreçlerine katılım, oy hakkı. Bunlar mümkün değil. Ama bunun hani buraya kadar gelmeyecek bir takım işbirliği modülleri diyelim buna, bu ilişkiye entegre edilebilir ve bu şekilde tanımlanacak, sanal olarak tanımlanacak aslında, siyasi ve sanal olarak tanımlanacak bir ortaklık ilişkisi bizim gibi bir ülke bakımından da anlam ifade edebilir.
1: Tabii. Şimdi güzel Reuters'a böyle bir baktım. Hani analiz olarak yazılan yazılar var önemli mecralarda. Şöyle bir soru sormuş. Ekonomik ve stratejik mantık var ama Kanada bunun karşılığında ne verecek? Bu sorunun altını nasıl doldurursun? Yani Kanada'nın bir de ekonomik zenginliğinden, ABD ile olan işbirliğinden ve AB ile olan ticari işbirliğinden bahsediyoruz. Bir de hemen devamında şöyle demiş. Mesele yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nden uzaklaşmak değil. Kanada Avrupa'ya ekonomik olarak ne kadar yaklaşabilir? Ve bunun egemenlik ya da karar alma maliyeti ne olur? Hem ilişkileri denklem olarak soruyorum, ABD ile olan ilişkilerine geçelim. Hem de gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nden ne kadar uzaklaşabilir sorusu da önemli. Ne dersin bu başlıklara?
2: Uzaklaşmak zorunda kalıyor aslında biraz Kanada Amerika Birleşik Devletleri'nden. Yani Trump göreve gelmeden önce, daha doğrusu ciddi bir ticari savaş açmadan önce Kanada'nın en büyük ticari ortağı Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Fakat Trump'ın ciddi bir baskısıyla karşı karşıya uzun zamandır Kanada. Dolayısıyla ve bu baskıya da misillemeyle karşılık veriyor. Yani herhangi bir şekilde taviz verdiğini görmüyoruz. Dolayısıyla aslında Kanada tabii ki kendisini yönünü çevirmek zorunda kaldı. Özellikle ticaret ortağı, en büyük ticaret ortağı kapıyı kapatınca yönünü çevirmek zorunda kaldı. İkinci ortağı Avrupa Birliği'ydi Kanada'nın da. Tabii biraz siyasi olarak okumak lazım deyince de ABD Başkanı'nın tepki vermesi de tabii ki normal. Tüm bunlara Trump malum şu anda hayli tepkili. Tabii Trump deyince Avrupa Birliği'yle biliyorsun uzun zamandır bir de Grönland krizi var yaşadığı. Dolayısıyla

0: tüm büyük resme beraber bakarsak aslında Kanada'nın da burada Avrupa Birliği'ne destek olabileceğini belki bu noktada söyleyebiliriz en azından coğrafi olarak da ABD'ye karşı. Şimdilik Trump'ın da bu saatten sonra nasıl bir yön izleyeceği dünkü açıklamasından sonra ben bunu düşmanca sayabilirim ya da sayamam derse bundan sonra atacağı adımlar da tabii ki Kanada'nın atacağı adımlar da belirleyici olacaktır. Çünkü burada şöyle de bir durum var. Mesela hayli ticaretini engelliyor şu anda Kanada'nın ABD. Geçtiğimiz haftalarda daha doğrusu kamu mallarından çıkarmıştı Kanada mallarını Amerika ve şunu gerekçe göstererek yani Kanada'nın kendi kampanyasını önce yerli ürünlere yönelme kampanyasını önce Kanada malı satışını gerekçe göstererek düşmanca davranıyorsunuz diyerek böyle bir karar almıştı. Dolayısıyla şimdi her an bu AB ile yapılan ticari ortaklığı da daha doğrusu ortaklık üye meselesini de yine bir düşmanca algılayarak bir karşı hamle gelebilir ABD başkanından.
1: Peki bu şunu merak ettim. Yani Kanada Amerika Birleşik Devletleri ile olan bu ilişkilerini azaltmak ya da karşı karşıya gelme noktasında daha temkinli davranır mı yoksa
0: davranır. Zaten davranmaya başladı. Yani dünkü Trump'ın tepkisinin ardından az önce geçtiğimiz saat diliminde yaptığı açıklamada da biz kimseye karşı bir şey yapmıyoruz. Zaten bunu parlamentoda da görüşeceğiz şimdi bu önümüzdeki süreçte diyor. Ve şunu diyor daha güçlü bir Kanada Amerika Birleşik Devletleri için de daha iyi bir ortak olacaktır. Yani aslında bir ılımlı yaklaşım.
1: Yani ilişkilerimi seninle de bozmuyorum aslında öyle değil mi? Yani da sana cephe değilim.
0: Elbette zaten normal şartlarda bozmak istemeyecektir. Çünkü komşusu ve dediğim gibi en büyük ticaret ortağıydı. Dolayısıyla ılımlı bir hamle var ama Trump'ın tabii her hamleye nasıl karşılık vereceğini henüz öngöremiyoruz.
1: Peki hocam şunu merak ediyorum. Şimdi pek çok girişimden bahsediliyor, konuşuluyor. İşte ekonomik ortaklıktan ziyade bir siyasi mesele de olabilir. Bizim için de bir örnek teşkil edebilir dediniz. Zaten bu Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği meselesinde bir formül olarak çokça konuşulmuştu sizin gibi uzmanlar tarafından neden olmasın başlıklı. Dolayısıyla bu bir ortaklıktan çok yeni bir transatlantik güvenlik mimarisinin bir parçası olabilir mi? Eğer öyleyse Amerika Birleşik Devletleri'nin bu mimarideki rolünü önümüzdeki dönemde nasıl öngörürsünüz? Trump'ın açıklamalarını ve yaptıklarını da tabii değerlendirerek.
2: Şimdi Kanada'ya yapılan bu siyasi açılımın yeni bir transatlantik güvenlik mimarisi doğrultusunda yorumlanması şu an için zor. Niye zor? Çünkü böyle bir yeni transatlantik mimari, güvenlik mimarisi konuşulacaksa bu Amerika'nın da dahil olduğu bir süreçte ele alınması lazım. Dolayısıyla o noktada Kanada'ya bu açılımı yapıp Amerika'yı bu tartışmadan ırak tutmak çok doğru olmayacaktır. Böyle bir niyetin olduğunu da zannetmiyorum. Ama şu boyutu itibariyle tabii biraz daha entegre olabilir Kanada. Bizim de çabaladığımız Avrupa Birliği'nin savunma sanayi boyutu itibariyle hayata geçirdiği bir takım enstrümanlar var, SAFE gibi. Mesela buralara daha fazla Kanada'nın da entegre olması bir NATO ülkesi olarak söz konusu olabilir. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin savunma ve güvenlik boyutu itibariyle Kanada'ya açılımı daha ziyade bu savunma sanayi ekosistemi ve bunun finansmanı boyutunda olur. Ama genel olarak transatlantik güvenlik mimarisi dediğimizde bu tartışma NATO içinde olmak durumunda. Ve burada da sadece Kanada değil asıl aktör Amerika, onu dışlamak mümkün değil.
1: Peki sizce diğer ülkeler açısından soruyorum. Yani böyle ülkeler arası işbirliklerinden, stratejik hedeflerden bahsediliyor zaten. İşte az önce Fransa örneğini verdi Gizem Hanım. Şunu merak ediyorum. Avrupa Birliği'nin üyeleri böyle Norveç, İsveç modeli bir denklemle Kanada'ya yaklaşabilir mi? Diğer üyelerden bahsediyorum.
2: İsveç değil de Norveç daha ziyade. Çünkü İsveç'te bir Avrupa Birliği üyesi ama Norveç Avrupa Ekonomik Alanı dediğimiz bir ilişki modelinin içinde. Avrupa Ekonomik Alanı'nın Kanada'yı da dahil edecek şekilde genişletilmesi mümkün olabilir. Bu da bir formüldür ve zaten ortaklığa yani von der Leyen'in aslında hukuki zemin yaratamayacağı bir ortaklık statüsüne şu anda en uygun ülkeler Avrupa Ekonomik Alanı ülkeleri. Fakat Avrupa Ekonomik Alanı'nda şöyle bir sakıncası var. Kanada bunu ne ölçüde?

0: de kabul eder. Avrupa ekonomik alanı özünde Avrupa Birliği'nin kararlarına pek müdahil olamadan Avrupa Birliği'nin aldığı kararları uygulamak zorunda olan ülkeler grubunu temsil eder. Dolayısıyla orada yani demokrasi bakımından bir zorluk var. Yani Avrupa Birliği'ni sürekli takip etmek zorundasınız ve oradaki kararlara iştirak edemediğiniz gibi etkileme gücünüz de oldukça sınırlı. Ha, bu Norveç bakımından çok önemli olmuyor. Çünkü Norveç'in öyle çok çeşitlenmiş bir ekonomisi yok. Asıl hani büyük geliri doğalgaz, petrol gibi ham maddeler üzerinden elde ediliyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin çıkardığı birçok düzenleme Norveç'in ekonomisini, sanayisini öyle çok fazla etkilemiyor. Kanada öyle değil. Kanada birçok boyut itibariyle sanayileşmesi bakımından bugünkü AEA ülkelerinin ötesine geçmiş olan bir ülke. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin düzenlemelerinden çok daha yakından etkilenecektir. İkinci sakınca Kanada için, Kanada'nın doğal pazarı Amerika, Avrupa değil. Dolayısıyla kendi üretimini Avrupa Birliği mevzuatına göre yapacak olsa bu sefer Amerika pazarında zorluklarla karşılaşacak. Yani burada normlardan, standartlardan, teknik standartlardan bahsediyorum. Onun için bu AEA üyeliği de Kanada için kolay bir formül değil kanaatimce.
1: Gizem, şunu merak ediyorum. Şimdi bu hangi, yani doğal pazarı ABD dediği için Sinan Bey, oradan istinaden bir sorun var olacak. Yani biraz risk de barındıran bir süreç aslında bu üyelik meselesi. Dolayısıyla hangi somut AB Kanada düzenlemesini Amerikan çıkarlarına karşı düşmanca sayabilir Trump açısından? Çünkü ciddi işbirliğinin olduğu bir ülkeden de bahsediyoruz. Yani ne olursa Trump kırmızı alarm verebilir Kanada açısından.
2: Aslında bunu da biraz belki siyasi olarak okumak ya da yanıtlamak lazım. Çünkü yani az önce verdiğim bir örnek gibi, yani Kanada malı kullanın önce dediğinde Kanada eylemini bir düşmanca eylem sayan Trump, herhangi bir eylemi de ben bunu düşmanca sayıyorum diyebilir. Fakat siyasi olarak okuduğumuzda dün şuna ben dikkat çekmek istiyorum özellikle. Dün birliğin durumu konuşmasında duyurmuştu bunu von der Leyen. Çok merakla bekleniyordu bu konuşma, nasıl mesajlar verecek diye.
1: Yapamadık dedi özcesi, değil mi?
2: Evet.
1: Birçok şey için.
2: Ve ABD'ye aslında orada bir mesaj vardı. Yani bu yeni dünya düzeninde biz ortaklıklarımızı acilen yeniden düşünmeliyiz. Hani bazı ülkeler diyebilir ki ben tek başıma hareket etmek istiyorum ama Avrupa Birliği böyle bir ülke değil. Daha doğrusu böyle bir birlik değil. Bizim için böyle bir şey mümkün değil demişti. Avrupa'da, Kanada'da demokrasiye inanıyor. Biz işte en güçlüye, en zengine değil, hepimizin gücü olduğuna inanıyoruz. Bunlar çok önemli mesajlar aslında. Yani sadece bunu ekonomik olarak değil, Sinan Bey'in de yayının başında söylediği gibi önemli bir siyasi dönüm noktası olarak görmek lazım. Aslında bu ortak üye fikri daha öncesinde Ukrayna için dile getirilmişti Almanya Başbakanı Merz tarafından. Şimdi de önümüzdeki süreç içinde yine bugün bir açıklama vardı Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola'dan. Kanada'dan sonra Avustralya ve Yeni Zelanda ile bu konu belki görüşülebilir diye. Dolayısıyla büyük bir aslında yeni düzen ve yeni ittifak arayışlarından bahsediyoruz burada. Orada o da tabii ki her an ABD Başkanı Trump'ın sinirine dokunabilir.
1: Şu da diyor, yani artık sınırımda ya da dibimde olmana da gerek yok. Ben seninle belli alanlarda belli ortaklıklar sağlayabilirim.
2: Aynen öyle, tamamen biraz burada siyasi ve stratejik hamle olarak okuyabiliriz hepsini.
1: Çok teşekkür ederiz. Gizem Özsün, Sinan Ülgen, değerli katkılarınız için E360'a sağ olun, teşekkürler. Devam edeceğiz. Sağ olun hocam. ABD ordusu savaş hazırlıklarını aya kadar genişletiyor. Yanlış duymadınız. ABD Genelkurmay Başkanı Amerikan askerlerinin yalnızca dünya yörüngesinde değil, aynı ay çerçevesinde de çatışmaya hazırlanması gerektiğini söyledik ve bu açıklama Amerika Birleşik Devletleri'nin uzaya silah konuşlandırdığını ilk kez duyurmasının hemen ardından geldi.
3: Amerika Birleşik Devletleri savaşlar için yeni bir cephe açıyor. Ayın yörüngesi. Açıklama Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Kane'den geldi. Hava, uzay ve siber konferansında konuşan Kane, Amerikan ordusunun sadece dünya yörüngesinde değil, ay çevresinde de çatışmaya hazırlanması gerektiğini söyledi. Ordunun şimdiden yeni savaş alanına uyum sağlaması için çağrı yaptı. Deniz dibinden ay yörüngesine kadar her yerde savaşmaya, dayanmaya ve kazanmaya hazır olmalıyız ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump tarafından 2019'da kurulan Amerikan Uzay Kuvvetleri

0: Kuvvetleri de hazırlıklarını artırdı. Kuvvetin muharebe kuvvetleri, insanlığın uzayın daha derinlerine ilerlemesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarını korumak için ay çevresinde olası çatışmalara da hazırlandığını açıkladı. Amerikan Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Mink da geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin yörüngeye uzay silahları konuşlandırdığını açıklamıştı. Amerikan Uzay Kuvvetleri rakiplerinin uzayı savaş alanına dönüştürmeye hazırlandığını savunurken, özellikle Çin'in uzaydaki askeri faaliyetlerine dikkat çekiyor. Pekin ise Amerika Birleşik Devletleri'nin adımına tepkili. Çin, uzayın silahlandırılmasına ve silahlanma yarışına karşı olduğunu belirterek, Washington'a uzaydaki askeri hazırlıkları genişletmeyi durdurun çağrısı yapıyor. 1967 tarihli Dış Uzay Antlaşması, ay dahil gök cisimlerinin barışçıl amaçlarla kullanılmasını ve uzaya nükleer silah yerleştirilmemesini öngörüyor. Amerikan Uzay Kuvvetleri ise önümüzdeki 5 yılda personel sayısını yaklaşık 25 bine çıkarmayı planlıyor. We'll see you in the Oval Office, okay?
1: Tunceli'de yer alan 51. Komando Tugayı Aydın Söke konuşlandırıldı. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Haftalık bilgilendirme toplantısında Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Ege'deki adalara ziyaretlerine de değinildi. Adan!
0: Tunceli'de yer alan 51. Komando Tugayı Aydın Söke'ye konuşlandırıldı. Sevkiyat planlamasının Haziran ayında onaylandığı belirtildi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
2: Birliklerimizin teşkilat yapısı ve konuş durumlarına ilişkin gerekli düzenlemeler, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin görev ve harekat ihtiyaçları doğrultusunda yapılmaktadır. 51. Komando Tugay Komutanlığımızın konuş yeri değişikliği, bu kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucu Haziran ayında onaylanmıştır.
0: Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Meis Adası ziyareti değerlendirildi. Gayri askeri statüsüne aykırı girişimlerin kabul edilmeyeceği vurgulandı.
2: Türkiye kıyılarına son derece yakın konumda bulunan Meis'in gayri askeri statüsüne aykırı fiili durum oluşturulmasına yönelik girişimlerin uluslararası yükümlülüklerle bağdaşmadığını ve ülkemiz tarafından kabul edilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz. Yunanistan'ın uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmeye ve gayri askeri statüdeki adalarda bu statüyle bağdaşmayan faaliyetlerden kaçınmaya davet ediyoruz.
0: Toplantının gündeminde Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının bir yıl süreyle uzatılması da yer aldı. Bakanlığın açıklamasında bu kararın Kıbrıs Adası'ndaki hassas dengeleri ve güven ortamını olumsuz etkileyebileceği kaydedildi.
1: Girne açıklarında batan gemi faciasındaki kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Tabii ailelerin Girne limanındaki bekleyişi de sürüyor. Emine Derya ve Özcan Öztürk o ailelerin yanındaydı.
3: Artık sonuç bekliyoruz. Tek beklentimiz bir an önce oğlumuzu alıp buradan gitmek.
0: Anneler, babalar, evlatlar. Acı bekleyiş 18 gündür devam ediyor. Herkesin gözü denizde, cenazelerin gelmesini bekliyorlar.
3: Özgür alana kadar buradayım.
0: 30 Ağustos'ta Girne açıklarında batan gemiden 14 kişi halen kayıp. Arama çalışmaları havadan ve denizden devam ediyor. Optimus Prime gemisi de çalışmalara destek olmak için bölgede. Girne limanında ailelerin acı bekleyişi de sürüyor. Kaybolan 20 yaşındaki Özgür Gönül'ün ailesi bir an olsun limandan ayrılmıyor. Baba Gökmen Gönül hem kızgın hem üzgün.
3: Kaptan insanları sanki öldürmek için gitmiş. İnsanlar durdurmak istiyor, inmek istiyor. Hiçbirini dinlemiyor. Parçalanan yer kendini gördüğü en önde. Görmemesi imkansız. Buna rağmen inatla devam ediyor.
0: Özgür Gönül gemi suya gömülmeden dakikalar önce bu görüntüyü kaydetti. Geminin önü parçalanmış haldeydi.
3: Gemi hareket ederken parçalanıyor ve devam ediyor. Yani geminin dönmeden önce parçalandığı gözüküyor.
0: Olayla ilgili soruşturma devam ederken aileler cenazelerini alıp eve gitmek istiyor.
1: Okullardaki temizlik ve güvenlik sorunu yeni eğitim öğretim yılında gündemde. Soruna kalıcı çözüm için ise 3 model üzerinde duruluyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu formüllerin hayata geçirilebilmesi için 2027 bütçe sürecine işaret etti.
4: Kalıcı bir çözüm üretmek konusunda Sayın Cumhurbaşkanımıza biz birkaç

0: tane formül arz ettik. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Hazine ve Maliye Bakanımız, Cumhurbaşkanı Strateji Başkanlığımız da 2027 bütçesi hazırlıklarını yaparken bununla ilgili kalıcı çözüm üretebileceğimiz formülleri bütçe kanununa koymak konusunda alternatifleri çalışıyoruz.
1: Formüller masaya yatırıldı. Kalıcı çözüm için kapsamlı çalışma yapıldı. Okul temizliği için 3 formül ön plana çıktı. Geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde okullarda yaşanan temizlik sorununu gidermek için toplum yararına program ve iş gücü uyum programıyla temizlik ve güvenlik hizmetlerinde toplam 150 bine yakın kişi istihdam edildi. Ancak zaman zaman farklı gerekçelerle okullarda temizlik sorunu yaşanmaya devam etti. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı kalıcı çözüm için kolları sıvadı. 3 model üzerinde çalışma yürütülüyor. İlk olarak temizlik hizmetlerinden 81 il valiliği üzerinden ihaleyle profesyonel firmalardan alınması gündemde. İkinci seçenek olarak bakanlık bünyesinde kurulacak bir şirket üzerinden İDDER'in ihtiyacına göre personel istihdamı yapılması planlanıyor. Üçüncü model ise gerekli izinlerin alınmasıyla personelin işçi statüsünde doğrudan ve sürekli istihdam edilmesi. Formüllerin 2027 bütçe sürecinde şekillenmesi bekleniyor.
2: Elif Sadıkoğlu, Duru Mavi Bayan ve Elif Sezen İspanya'da aerobik jimnastiğin en zor dallarından biri olan trio kategorisinde gururumuz oldu. Bronz madalya kazanan genç sporcuların hedefi dünya şampiyonluğu.
1: ...80 saniye süren performansla madalya kazandılar. Podyumdaki o kusursuz saniyeler için yıllarca çalıştılar.
3: Fiziksel ve mental anlamda aslında çok uzun bir süreç içeriyor bu başarı. Belli sakatlıkları oluştu, ameliyat olanlar var aralarında. Yaşı daha küçük olan sporcularımız var. Yani hepsi için müthiş zor bir yoldu.
1: Elif Sadıkoğlu, Duru Mavi Bayam ve Elif Sezen aerobik jimnastiğin en zor dallarından biri olan trio kategorisinde Türkiye'yi İspanya'da temsil etti. Gençler dünya şampiyonasında 18.400 puanla dünya üçüncüsü oldular.
4: 17 yaşındalar ancak bu minderde yüzlerce antrenman yaptılar. 14 yılları bu minderde geçti. Aerobik jimnastikte güçlerini, esnekliklerini kusursuz uyumla saniyeler içerisinde gerçekleştirdiler ve elde ettikleri başarıyla da birçok genç kıza ilham oldular.
5: Bir arada çalışmak bence her şeyden daha zevkli. Ben daha çok eğleniyorum birlikte yaparken. O yüzden çok daha eğlenceli oluyor bence.
6: Emeklerimizin karşılığını almış olmak güzel, mutlu ve iyi hissettirdi. Küçüklere örnek olabilmek güzel hissettiriyor çünkü küçükken biz de bazı sporculara örnek alıyorduk. Şimdi onların yerinde olmak güzel hissettiriyor.
1: Genç jimnastikçilerden Elif Sadıkoğlu bir yıl önce geçirdiği sakatlık ve ameliyatın ardından mindere daha güçlü döndü.
7: Ben ameliyat olmadan önce hep şey diyordum. Ameliyat olursam kesin bırakırım. Beni kimse geri döndüremez diyordum. Sonra ameliyattan çıktım ve dedim ki ben 2026'da dünya şampiyonasına katılacağım dedim. Ve şimdi dünya üçüncüsü olduk. O yüzden çok gurur verici, çok farklı bir duygu. Çok mutluyuz.
1: Başarıları kusursuz bir senkrona da bağlı. Birbirlerini gözlerinden anlıyorlar.
7: Seriyi ezberi biliyoruz ama seri içinde ya göz göze ya da böyle bir araya geldiğimiz zaman fısır fısır hani kimsenin duyamayacağı şekilde aramızda minik fısırlaşabiliyoruz. Yani kimse duymuyor ama öyle bir frekans oluyor aramızda.
1: Her gün çift antrenman, günde 9 saatlik çalışma. Yıllarca süren disiplin ve vazgeçmeme mücadelesi veren genç kızların hedefi daha yüksekti. Dünya şampiyonluğunu Türkiye'ye getirmek için mücadele veriyorlar.
8: Kızlarımız gerçekten çok başarılı. Bundan 2 yıl önce de yine bizim trio dünya dördüncüsü olmuştu. Tabii bizim için güzel örnek çünkü buraya 4-5 yaşında gelen kız çocukları, ablalarını görerek onlar da kendilerine hedef koyuyorlar. Bu çok güzel bir şey.
2: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı konuk edecek. Tüpraş Stadı'ndaki mücadele bugün saat 22'de oynanacak.
9: Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi macerası başlıyor. Siyah beyazlar lig aşamasının ilk hafta maç

0: maçında Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı konuk edecek. 17 Eylül Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 22'de başlayacak. Müsabakayı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. İtalyan yönetiminde bu sezon istikrarlı bir görüntü çizen siyah beyazlılar Fransız temsilcisini yenerek Avrupa serüvenine 3 puanla başlamayı hedefliyor. Marsilya karşılaşması öncesinde Beşiktaş'ta eksik oyuncu bulunmuyor. Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Vlahovic bir maç aranın ardından formasına kavuşacak. Fenerbahçe derbisinde hakareti nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Vlahovic bir maç ceza almış ve ligdeki Erzurumspor Futbol Kulübü karşılaşmasında kadroda yer alamamıştı. Olympique Marsilya karşısında yeniden siyah beyazlı formasına kavuşacak 26 yaşındaki golcü, Italiano'nun gol yollarındaki en büyük kozu olacak. Konuk ekip Marsilya ise sezona iyi başlamadı. Mavi beyazlar Fransa Lig 1'deki ilk 4 maçında bir galibiyet ve 3 yenilgi aldı. Üst üste 3 maçtır sahadan mağlup ayrılan Fransa temsilcisi bu maçla birlikte çıkışa geçmek istiyor. Marsilya'da bu karşılaşma öncesi önemli bir eksik bulunmuyor.
1: Ben direkt gün noktalıyorum ET360'ı. Benden sonra Zülfikar Ali Aydın manşet programıyla sizlerle olacak. Hoşçakalın, iyi akşamlar.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni. Serap Belet'le gün ortası. Ayşe Süberker'le haber hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, akşam haberleri. Faruk Aksoy'la ana haber. Evren Aydın'la gece raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, gece bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 26, Bursa güneşli 25 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 29, Muğla yağmurlu 23 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 23, Adana yağmurlu 33 derece. Karadeniz genelinde hava yağmurlu, Samsun 23, Trabzon 25 derece. İç Anadolu'da Ankara yer yer yağmurlu 19, Sivas yağmurlu 22 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 26, Van 25 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 35, Şanlıurfa 35 derece.
1: Sizi dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. sigaragerçekleri.com

Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk Manşet'le karşınızdayız. Türkiye'nin konuştuğu isim Kaşif Kozinoğlu ve konuştuğu kritik soruşturma. Biri eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, diğeri cezaevi savcısı, iki isim gözaltında bu sabah saatleri itibariyle. İkisi de yargıdan FETÖ bağlantısı nedeniyle ihraç edilmişti. Sadece onlar değil, Kaşif Kozinoğlu'nun iki eski koğuş arkadaşı için de savcılık gözaltı kararı verdi. Önemli. Kim onlar? Jandarma İstihbarat Albay Hasan Atilla Uğur, ki kendisi Kıbrıs'ta, gözaltı işlemi halen uygulanmadı. Ve eski yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım. Hikayelerini anlatacağız. Kaşif Kozinoğlu'nun sır ölümündeki gelişmelere bakacağız. Koğuş arkadaşları için acaba hangi şüpheler var? Birazdan tartışılan Kurtlar Vadisi dizisindeki bir sahnenin çekildiği mezarlıktaki bir ayrıntıya bakacağız stüdyoda. Türkiye Cumhuriyeti Devleti artık suçla mücadelede yeni bir güvenlik mimarisiyle, güvenlik konseptiyle hareket ediyor. Bu topyekün savaşta son 6 günde olanlara bakacağız. Narkotik operasyonları, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 6 günde Güney Amerika'dan Mersin'e, Yunanistan İstanbul Beykoz hattına uzanan bir narko trafik hattını çökertti. 9 yıldır kaçan bir baron suçüstü yakalandı. İstanbul'da bir ayda 1,5 ton uyuşturucu nasıl yakalandı, ayrıntılarına bakacağız.

hikayesini az sonra izleyeceksiniz. Elbette gündemin öne çıkan başlıkları da Habertürk manşette olacak. Manşet başlıyor. Evet, Ege yine ısındı. Sebebi tartışmalar. İşte biliyorsunuz Ege adaları ile ilgili başlayan tartışmalar siyasette de diplomaside de bunun işaretlerini görüyorsunuz. Yunanistan'a bir MİS mesajı var. Milli Savunma Bakanlığı'nın neden? Çünkü bir süre önce Tunceli'den bir komando birliği Söke'ye, Aydın sınırına kaydırılınca o tartışmalar alevlendi. Milli Savunma Bakanlığı bu tartışmalar ekseninde Yunanistan'a da

0: kurum oluşturulmasına yönelik uluslararası yükümlülüklerle bağdaşmayan tutumlar var diyor Milli Savunma Bakanlığı. Ve ülkemiz tarafından da kabul edilmeyeceğini bu durumun bir kez daha vurguluyoruz diyor. Yunanistan'ı uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmeye ve gayri askeri statüdeki adalarda bu statüyle bağdaşmayan faaliyetlerden kaçınmaya davet ediyoruz diyor Milli Savunma Bakanlığı'nın sürecine dair de bir açıklaması var. Ona bir bakalım. İmralı'da inşa edilen tartışılan konutla ilgili açıklamaları da var. Cezaevlerinde bir kalabalıklaşma sorunu var diyor Mehmet Uçum. Açıklamalarının diğer bölümüne de bir bakalım.
1: Muhtemelen Öcalan'a o alt komisyonlarda, bu komisyonda bir görev verilecektir. Bekleneni daha iyi yapabilmesi için ona sağlanan bir imkandır. İlen serbest bırakıldı şeklinde bir sonuç çıkarılamaz.
2: 440 bini geçti cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu sayısı. Cezaevleri açısından bir kalabalıklaşma sorunumuz var. Adalet Bakanlığımızın çok yoğun çalışmaları var.
1: Bu kanundan tamamen bağımsız olarak.
2: Ama genel olarak bir infaz hukuku düzenlemesi üzerinde çalışılıyor.

0: Evet, görüntülerini izlediğiniz soruşturmada kritik gelişmeler var. Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü soruşturmasında 4 kritik isim hakkında gözaltı kararı verildi. Stüdyoda, bu stüdyoda çok konuştuk bu isimleri. MİT'in o dönem Asya Başmüşaviri olan, Oda TV davasına dahil edilerek cezaevine atılan Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünden bahsediyoruz. Bir Silivri Cumhuriyet Başsavcısı şüpheli ölümün yaşandığı dönemde, bir de cezaevi savcısı, koğuşuna kadar giden isim. Bu iki isim hakkında gözaltı kararı verildi. İki de koğuş arkadaşı hakkında verilmiş gözaltı kararı var. Hemen hatırlatalım. FETÖ'den ihraçtı iki savcı da. Detaylarına bakacağız. Emekli Emniyet Müdürü Aydar Özdemir, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Ali Antok, Habertürk muhabiri. İki savcı, iki koğuş arkadaşına gözaltı şüpheli ölümde. Alihan, neden bu isimler önemli? İlk grafiği verelim arkadaşlar. Şimdi, neden bu isimler önemli? Öyle başlayalım.
2: Buyurun. Şimdi burada özellikle savcılar çok önemli. Çünkü o dönem Ali İşgören FETÖ'den ihraç edildi ama bu soruşturmaya takipsizlik veren, kovuşturmaya yer yoktur kararını veren savcı o. Ve aynı zamanda şöyle çok önemli bir aslında kararı var ki burada verdiği kararda zaten o ön plana çıkıyor. Yani burada ölüme neden olabilecek sebepler arasında herhangi bir kamu görevlisinin ihmali, kastı ya da bir geciktirmesi bulunmamaktadır diyor. Verdiği kararda bu var. Yani burada doğal bir ölüm var. Hiç kimsenin ihmali yok, bir kasıt yok, bir gecikme de yok diyor. Ama şimdi kamera kayıtlarına bakıldığında net bir şekilde bir gecikme var. Özellikle şimdi ilk Ali İşgören bunun cevabını verecektir. Peki bir de Necip Doğan'a bakın. Evet, o dönem başsavcıydı. Herhangi bir gecikme yok dedi. 5 aylık bir soruşturma, bir incelemeden sonra takipsizlik verdi. Bir diğer savcının burada Necip Doğan, ki onun da aslında net bir şekilde şuna cevap vereceği, bu sorulacaktır kendisine.
0: Necip Doğan kimdir? Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm vakasından sonra, hastanede vefatının açıklanmasından sonra, öyle söyleyelim, koğuşuna giden isim. Yani evet. Cezaevinin içindeki olay yeri diye tabir edilecek yeri, tabir edilen yeri araştıran, inceleyen, tutanak tutan isim.
2: Evet. Şimdi o ismin de aslında ihmalleri var ama işte o dönem bunların hepsi bir şekilde kapatılmış. Yani hangi ihmallerden bahsediyoruz biz? Devam. Şimdi odası bir şekilde mühürlenmiyor. Yani bu olay işte 18.27'de vuku buluyor. Hastaneye götürülme süreci var. Ki orada Hasan Atilla Uğur'un ve Hasan Ataman Yıldırım'ın da aslında ifadeleri var. Diyorlar ki yani biz haber verdik. Hatta elimizdeki ses çıkaran cisimlerle kapılara vurduk, haber verdik. 18.27'den sonra uzun bir süre aslında koğuşta değil. Yani burada Kaşif Kozinoğlu. Peki sonra oda neden mühürlenmiyor mesela? Odanın mühürlenmesi ve olay yeri inceleme ekiplerinin orada incelenmesi akşam 23 sularında. Evet. O süre zarfında oda arkadaşları odaya girebiliyor. Mesela odada bir Türk kahvesi içtiği biliniyor Kaşif Kozinoğlu.

0: detayları var.
1: Arkadaşları koğuşa girebiliyor diyorsun. Bu iki isim için bugün gözaltı kararı evet. var. Onu da hatırlatarak
0: şimdi orada şey yani yer bozulmuş. Yer olduğu gibi kalmamış. İşte içtiği kahve, elindeki gazete, aldığı ilaçlar varsa, bir notları varsa. Orada notlar var mıydı mesela kendi el yazması? Hı-hı. Kayıp olan mektuptan bahsediyorduk notlarından. Şimdi tüm bunlar kamera kayıtlarıyla sabit. Ama o zaman işte o bahsettiğimiz olay yerine giden savcı herhangi bir ihmal yok diyor. Bu hem Ali İşgören'e sorulacaktır hem de Necip Doğan'a sorulacaktır. Yani evet. neden olay yeri inceleme savcısı hemen müdahale etmedi? O arada geçen zaman bir 5-6 saatlik bir zaman dilimi var. O 6 saat boyunca o odada neler yaşandı? Evet. Deliller mi kaybedildi? Ya da işte oradaki eşyaların yeri mi değiştirildi? Bir şeyler mi yok edildi? Tüm bunlar sorulacaktır.
1: Bunların hepsi çok önemli sorular. Bugünkü savcılığın yürüttüğü soruşturmada da soru işareti olan ve incelenen konuların başında geliyor. Şimdi bu iki savcı daha sonra FETÖ'den ihraç edildiğini de hatırlatalım. Alihan diyor ki bu tespitleri yaparken dedi ki acaba cezaevindeki ölümün daha doğrusu ilk fenalaşmanın yaşandığı koğuşta sonradan yeterli tespitler yapıldı mı? Şimdi FETÖ ile irtibatlı birinin bu tespitleri yapma ihtimali nedir? Bu da bütün bunlar hepsi soru işareti. Başka soru işaretleri de var. Aydar Özdemir bu çerçeveden devam edelim.
2: Şimdi adli bir soruşturma yürütüyorsunuz. Adli soruşturmanın içerisinde en önemli şey delil toplamak. Nedir işte bu güvenlik kameralarının toplanması, olay yerinde yapacağınız incelemeler, ceset üzerinde yapacağınız incelemeler. Şimdi bakın Kaşif Kozinoğlu'nun rahatsızlandığından hastaneye ölü duhul olarak intikal etmesine kadar ki süreç dahil olmak üzere zaten orada bir karışıklık var. Buna hepimiz mutabıkız. Yani kaç yıl sonra baktığımızda dahi diyoruz ki ya burası diyoruz tuhaf. Sonrasında bunun adli mekanizma devreye giriyor. Kim giriyor? Cumhuriyet Savcısı devreye giriyor. İlk önce ne yapıyor aslında? Hastanede bir ölü muayenesi yapıyor. Sonra dönüyor olay mahalline gidiyor. Olay mahalline gittiğiniz zaman cezaevinde olduğu için jandarma tarafından yapılan orada iş ve işlemler var. Jandarmanın olay yeri incelemesi geliyor orada bakıyor konulara. Şimdi bu jandarmanın olay yeri incelemesiyle ilgili tutanaklar nerede? Fotoğraflar incelendi mi? Veya orada bir video çekimleri yapıldı mı? Yanındaki koğuş arkadaşlarının orada ilk beyanları alındı mı? Yani evet. orada herhangi bir şart düşer, burada bir gariplik vardı, müdahalede gecikildi diyen sıcağı sıcağına bu anlamda beyanda bulunan var mıydı? Eğer bir kamerayla girdiyseniz ki bu tip hadiselerde olay yerinde mutlaka kamerayla da görüntü alırsınız. Koğuş arkadaşları da eğer oradaysa bir şeyleri de tarif ediyorlarsa bu da kamera görüntüne yansımışsa bundan da mutlaka incelenmesi lazım diyebiliriz.
1: Evet. Şimdi Kadir'den hareketli kameradan rica edelim. Kaşif Kozinoğlu ve koğuş arkadaşları bugün gözaltına alınan hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden ikisi fotoğrafını görüyorsunuz. Şimdi bu isim Hasan Ataman Yıldırım Ergenekon davasında sanıktı. 1984 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda kendi beyanlarına göre biyografisinde de işte duruşmalarda ki o anlattığı Ergenekon davasındaki duruşmaları da bizzat izlediğim için biliyorum. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yüzbaşı rütbesindeyken ayrılıyor. Diğer isim Hasan Atilla Uğur. Harp Okulu mezunu daha sonra albay sıfatıyla Jandarma Teknik Takip Daire Başkanı olarak albay sıfatıyla görev yapıyor. İkisinin yollarının kesiştiği bir yer var Kaşif Kozinoğlu'yla. Yine Harp Okulu'nda alt sınıf Hasan Atilla Uğur, üst sınıf Kaşif Kozinoğlu. Kaşif Kozinoğlu o günkü adıyla Özel Harp Dairesi'ne gidiyor. Diğerinin sınıfı da bugün gözaltı kararı verilen Hasan Atilla Uğur'un sınıfı da ayrılıyor. Jandarma bünyesinde görev yapmaya başlıyor. Yine Hasan Atilla Uğur'un deyimine göre araları çok iyi ve kendisine Kaşif Kozinoğlu'nun Ato diye hitap ettiğini söylüyor. Bu Hasan Atilla Uğur'un kendi ifadesidir. Kendi söylediği anlatımlarından aktardığımız bilgilerdir. Kaşif Kozinoğlu daha sonra 95 yılında emekli olup MİT'e geçiyor ki o dönem geçen bir ekip var Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan. Daha sonrasında da işte Orta Asya, Bosna gibi ülkelerde görev yapıyor. Bu hikayeyi yani fotoğrafın hikayesini önümüzdeki günlerde çok konuşacağımız için aktarmak istedim. Ama Hasan Atilla Uğur'la ilgili olarak bir dilaltı hapı meselesi var.
0: Evet.
1: İlk fenalaştığını söylediğinde. O kısmı bir tekrar hatırlatalım.
0: Şimdi burada Hasan Atilla Uğur'un kendi zaten açıkladığı ifadesinde de var. Yani şunu söylüyor. Aslında 6.30'a kadar uyumadı Kaşif abi diyor. Kaşif abi 6.30'a kadar sabah uyumadı. Daha sonra uyudu ve öğleden sonraya kadar uykusundan öğleden sonra uyandı. Uyandıktan sonra biz yürüyüşe çıktık beraber. Hasan Ataman Yıldırım'la beraber işte yürüyüşe çıkıyorlar. Şöyle bir kendisi yarım saat yürüyor, o bir saat yürüyor. Daha sonra geliyor, bir duş alıyor. Kahvesini alıp gazetesini alıp yukarıya çıkıyor. Ve sonra Ato'yu çağırıyor. İşte Atilla
1: fenalaştığını beyanla Ato bir bak diye.
0: Ato bir bak diyor. Evet. Sonra kalbini tutuyordu ben geldiğimde dedi. Ve biz ona kendisine bir dilaltı hapı verdik. Dilaltı hapı verdik ve hemen acil durum butonuna bastık.
1: Şimdi bugünden
0: diyorlar.
1: Geriye bakınca savcılarda o dilaltı hapı nereden temin edildi?
0: Evet.
1: O haplar sayılı olarak veriliyor. Acaba kim verdi? Cezaevinde bu işin sorumlusu kim? Muhtemel bütün kayıtlara bakıyorlardır herhalde.
2: Şimdi şöyle, hani sizin o gün alacağınız hapınız günlük olarak revirden geliyor size. Yani siz onu işletiyorsunuz revire. Revir doktorunun kontrolünde bu haplar ilgili mesleler tarafından size ulaştırılıyor ve siz evet. O gün içiyorsunuz onu. Şimdi kendi hapınız varsa ve dilaltı olarak da kullanacaksanız bunu ani bir gelişmeye yöneliktir. Yani rutin olarak dilaltı hapı sürekli elinin altında bulunur mu? Sorulardan bir tanesi bu. Buna bir bakmak lazım. Bir de mesela biraz önce söylemeyi unuttum. Bakın FETÖ terör örgütü yapılanmasını emniyet teşkilatı üzerinde, jandarma teşkilatı üzerindeki yapılanmalarına baktığınız zaman biz emniyet teşkilatından gelmeyiz. Öncelikli olarak istihbarat, terör, güvenlik daha sonrasında da olay yeri incelemeyi ele geçirdi yapı olarak. Yani ihraçlara baktığınız zaman ihraçların büyük kısmının bu birimlerden olduğunu görürsünüz. Neden olay yeri inceleme? İşte adli soruşturmalarda tam göbekli olduğu için.
1: Evet.
2: Yani sadece işin savcı boyutuna veya koğuş arkadaşı boyutuna değil, özellikle orada olay yeri incelemeyi yapanlarla ilgili de bir mercek altına alınması gerekir diye
1: delilleri
2: düşünüyorum.
1: Delilleri ortadan kaldırıp
2: tabii var olanı yok edersiniz, yokun yerine var yaparsınız. Evet. Anlatabildim mi? Yani bu burada, olay yeri incelemenin elinde olan şeyler.
0: Aslında şöyle detaylar da var. Yani burada çelişkili ifadeler. Şimdi o savcılara zaten bu da sorulacak. Yani mesela burada sağlık personeli, cezaevi personellerinin bazı beyanları var. Gerektiğinde müdahale yapıldı, sağlık birimine haber verildi. Ama burada nöbetçi doktorun bir ifadesi var. Olaydan haberdar edilmediğini söylüyor. Mesela şimdi bu çelişkili ifadeden
1: ama
0: ne çıkaracağız?
1: Bu arada hatırlatırım, ambulansta bir görevli doktor olması lazım. O gün o doktor
0: evet,
1: da yok.
0: Evet, o doktor da yok.
1: İlk defa o gün o doktor da orada yok.
0: Evet, yani nöbetçi doktor da beni haberdar etmediler diyor. Şimdi burada tabii güvenlik kamerası incelenecek. Neden? Şimdi ne demişti savcı? Ya herhangi bir kamu görevlisinin bir ihmali yoktur. Bir gecikme de yoktur. Gecikmeye bağlı bir ölüm değil. Bir ihmal yok dedi ama burada net bir şekilde çelişkili ifade var.
1: Şimdi
2: bir de idari soruşturmaya bakmak lazım. Yani bu tip adli soruşturmalarda aynı zamanda idari soruşturma da açılıyor. Yani devlet görevlileri hakkında herhangi bir şüpheye düşerse bir konuyla ilgili olarak hem adli hem idari soruşturma yapılır. İdari soruşturmalar kendi bünyesi içerisinde yapılan soruşturmalar. Acaba idari soruşturma yapıldı mı? Bunu da bilmiyoruz biz. Şimdi, yapıldıysa o idari soruşturmayı yapanlar başka belgeler koydular mı evrakların içine, yoksa adli soruşturmaya paralel bir şey mi yapıldı idari soruşturma
1: olarak? Evet, bunların hepsi inceleniyor. Şimdi aslında o gün bugünden geriye 15 yıl öncesine baktığımızda birçok insan olayları yerli yerine koymakta, durumları yerli yerine koyup anlamakta güçlük çekiyor. Nedenini söyleyeyim yani ben... bizzat Ergenekon davası, işte Oda TV davası gibi davaları bizzat yerinde takip etmiş bir gazeteci olarak. Mesela Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklanacağını biz öncesinde yapılan haberlerle o gün anlıyorduk. Çünkü bir ihbar, şüpheli bir ihbar gidiyor. Hemen arkasından ifadeye çağrılıyor. Sonra tutuklanıyor. Ama şüpheli ölümünden hemen sonra adli tıpın yaptığı açıklama, işte FETÖ'ye yakın gazetelerin, bir dizi gazetenin ya da yayın organının televizyon ekranından yapılan işte bu şüpheli bir ölüm değildir, kalp krizidir şeklindeydi. Ama bir süre sonra baktığınızda şunu da görüyorsunuz. Aynı yayın organlarından bazı kanaat önderleri şunu da yazmışlar. Bunun ölümü şüphelidir diye. Şimdi bir kafa karışıklığı yaratmaya dönük bir faaliyet olduğunu da anlıyorsunuz. Neden? Çünkü bir casusluk şebekesi olarak çalışıyor. tamamen failler

0: Seni yok etmeye dönük karşı argümanlar da geliştiriyor. Yani bir taraftan tersi yönde, bir başka bir gün başka bir yönde kanaat belirtebiliyorlar. Böyle bir yapı ile karşı karşıya.
1: Faaliyeti doğru çalışıyor diyebiliriz aslında. Yani FETÖ zamanında bu çok yapılıyordu. He. Bakın hepimizin algılarıyla oynadılar. İşte bir yerlerde kazıldı, silahlar çıktı. Silahların sarıldığı gazeteler, bir aylık gazetelerde vesaireydi falan filan da acaba ya düştük. Kendi kendimize de düştük. Ya gerçekten böyle bir şey var mı yok mu? Şimdi bir algı operasyonu yapılıyor sizin üzerinize ve siz bunlar varmış gibi düşünüyorsunuz. Kaşif Kuzunoğlu dediğiniz kişi bunu duyar duymaz. Her ne siz nasıl basın mensubu olarak tutuklanacağınızı biliyorsanız o da tutuklanacağını bilerek bindi o uçağa da geldi.
0: Evet.
1: Yani o kafasında başka bir şey yoktu. Evet. O ihtimali zaten öngörüyordu ve bunların ne kadar yaygın bir örgüt olduğunu, nasıl bir istihbarat örgütü olduğunu da biliyordu. Hatta işte basına da bir şekilde
0: ona
1: yansıdı.
0: Ona dair tuttuğu notlar.
1: Tabii
0: notlar
1: yani
0: var,
1: sen evet. Tutuklanacaksın gitme diye de hatta başka bir dış istihbarat örgütünden de bilgi aldığını da basından duyduk.
0: Evet Alihan, şimdi bir şey söyledin. Acaba koğuşundan bir şey alınmış olabilir mi? Bir şey yok edilmiş olabilir mi? Bu soruşturma dosyasında bir not daha var. Onu da savcılar yine savcıların incelemesi altında olan bir konudan bahsedeceğim. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevi görüşünde avukatlara söylediği bir mektup var. Bu mektup daha sonradan avukatının yaptığı açıklamaya göre diyor ki Kaşif Kozinoğlu Silivri'de avukat görüşüne çıktığı bir gün başka avukatlarla görüşüyor. Diyor ki ben avukatıma bir mektup yazacağım. Bu mektubu da kendisine göndereceğim. Çünkü muhtemelen konuştuğu avukatlar kendi avukatıyla tanışan insanlar, o sohbet yapılıyor. Görüş ortamında, çünkü kendi avukatınızla görüşürken başka avukatlar da oluyor cezaevinde o bölümde. Sonradan avukatı bu ölüm vakası, ölüm olayı gerçekleştikten sonra dedi ki o mektup yok. Acaba evet. Savcılığın incelediği konulardan birisi de bu olabilir mi? Bu mektup meselesi de, yani avukatına yazdığı mektubunda kendisine, kendisi tarafından avukatına ulaştırılmadığını bizzat avukatı söylüyor. Yani ortada Kaşif Kozinoğlu'nun görüş günü bir avukat grubuna söylediği, yazacağım dediği bir mektup ama avukatına da gitmeyen bir mektup var. Bunu da bir tespit olarak yapılan açıklamalardan netleştirmiş olalım. Alihan da o konuya dikkat çektiği için.
1: Evet.
0: Diğer grafiğe geçelim. Arkadaşlar bu zaman çizelgesinde yaklaşık bir 30 dakikalık bir gecikmeden bahsediyoruz. Bu da tabii savcılar açısından bunları araştırıp araştırmadığı tartışma konusu olan bir konu. Bunlar da savcılara muhtemel sorgusunda sorulacaktır.
2: Evet, yani burada zaten en önemli husus o bahsettiğimiz geç kalma meselesi. Evet. Kamera kayıtlarında sabit. Yani 18.09'da aslında sendeleyerek odasından çıkıyor ve ayakta. Hatta işte arkadaşlarının burada Hasan Atilla Uğur'un da söylediği. Yani diyorlar ki yani seni sedyeye alalım. Yok ben ayakta gideceğim diyor. Bilinci açık, ayakta. Ama evet. Daha sonra işte bu acil durum butonuna bastıktan sonra, koğuştan çıktıktan sonra, yani koğuştan yürüyerek çıktığı biliniyor. Evet. İlk aşamada. Bilinci açık, yürüyerek çıkıyor. Evet. Daha sonra sedyeye evet, aslında bu taşıyorlar.
0: Temsili sedye işte 163 metrelik bir koridor. 7 kapı, biri kapan birinden geçiyorsunuz. O kapanıyor. Sonra diğeri açılana kadar öbürü bir sonraki açılmıyor. Yani tek tek yapılan bir işlem, dolayısıyla uzayan bir süreçten bahsediyor.
2: Evet. Evet ve bu süre zarfında kendisine acil durum butonuna bastıkları halde ilginç bir şekilde hiçbir şekilde cevap verilmediği de söyleniyor. Evet. Yani acil durum butonunu bastıktan sonra biliyorsunuz firari bir gardiyan var zaten. İşte bu çağrının duyulmaması için radyonun sesini açtı. Peki sadece o muydu? Yani sadece o mu engelledi gelen sağlık çalışanları? Çünkü biz şundan da bahsediyoruz. Nöbetçi sağlık biriminin belli ki haberi yok. Nöbetçi doktor diyor ki yani bana bu bilgi verilmedi. Peki orada o güne özel bir sağlık ekibi mi yerleştirildi?
0: Evet.
2: Geciktirilmesi için.
0: Sonra otoban üzerinde ikinci ekip geliyor zaten.
2: Evet. Onlar yani da, bu ekip özel olarak mı oraya konuldu?
1: Yani bizim en çok hani ilk etapta baktığımız zaman tabii bunu savcılar daha sonra kendileri de inceleyeceklerdir, olaya bakanlar. 16-17 dakikalık bir yol mesafeden bahsediyoruz. Yani cezaevinden ambulans çıktı, hastaneye vardı, Silivri Devlet Hastanesi'ne vardı. Kısmı aslında bu kadarlık bir zaman dilimi. Siz yolda diğer ambulansı 10 dakika bekliyorsunuz. Bunu niye bekliyorsunuz sorusu benim hep kafamda. Yani kaç dakikalık bir yol gittin de geriye ne kadar yolun kaldı da diğer ambulansı bekliyorsun da hastaneye gitmiyorsun. Ve hastane...

0: Sen de neyin olmadığını uzun, evet, biliyorsun. O ambulansta var da ya bizim o ambulansımız da var ama bu hastanede olmayabilir diye bekliyorsun diye bir düşüncemiz var. Bunu da mutlaka savcılarımız değerlendirecektir diye düşünüyorum.
1: Evet. Şimdi diğer hastane grafiğini de açarsak arkadaşlar hemen hızlıca açalım. İşte oturarak ambulansı bekledi. Alihan da aktardı. Tem Otoyolu Kınalı gişelerinde başlık halinde görüyorsunuz. Bekleme süresi 10 dakika, ikinci ambulans geliyor ve hastanede bir müdahaleye cevap vermediği süre 19.30. Şimdi evet, geçelim çok böyle olayın biraz da popüler olan, öyle ifade edeyim, dizi senaryosu kısmına. Şimdi çok konuşuldu bu konu ama önemli bir detay var. Dizide tartışmalı sahnelerden bir tanesi de bir mezarlıkta çekiliyor. Acaba senaristlerin, bu isimlerin verdiği ifadelere göre bunlar nerede çekiliyor? İşte bir prodüksiyon ekibi var. Bunları diyor işte arabayı da, işte o mezarlık taş, mezarlıktaki mezar taşını da bu prodüksiyon ekibi ayarlar. Bizim bunlarla ilgili bilgimiz yok diyor. Doğru mu?
2: Evet, evet. Yani bu bizim kontrolümüzde değil. Bunu prodüksiyon ekibi, sanat, evet, yönetmenleri, onlar ayarlar. Bizlik değil.
1: Diğer tesadüf olmayacak derecede şüpheli konuları ise tesadüf ya da kurgu diye açıklıyorlar. Onu da hatırlatalım. Ama biz şunu merak ettik. Dedik ki bu mezarlık da gerçekten o mezar taşı mı duruyor mu? Gerçek bir mezar taşı mıydı? Yoksa Erdoğan ifadesinin yer aldığı gerçek miydi o mezar taşı, yoksa prodüksiyon ekibi mi onu oraya koydu diye. Alihan olay yerine, mezarlığa ilgili mezarlığa gitti. Şunu oynatalım mı arkadaşlar, şu görüntüyü? Alihan da burada bugün gitti mezarlığa baktı.
2: Çekmeköy.
1: Şimdi
2: burası.
1: Sahneyi bize anlat bir önce istersen Alihan.
2: Burası Çekmeköy 3. bölge mezarlığı. Bakın sahnede sadece Erdoğan kısmı görünüyor. Buradan geçiyor Polat Alemdar karakteri.
1: Evet.
2: Ve burada işte bir gasilhanede sahne devam ediyor. Ama özellikle buradan geçiyor ki aslında ya araç başka yerde de durabilir.
1: Durabilir.
2: Ya evet. Onu söyleyebiliriz yani, özellikle
1: şimdi
2: orada durması gerekiyor.
1: Bu neden şüpheli? Çünkü o günlerde işte yani Erdoğan'a bir o zaman bugünkü Cumhurbaşkanımıza bir mesaj mı verilmek isteniyor? İşte ölümüyle ilgili bir, evet, şeyle mi tehdit ediliyor? Algısı var ki o mesaj da burası üzerinden verilmiş olabilir diye savcılar da özellikle sordu senaristlere. Alihan gitti. Aynı yerde acaba prodüksiyon ekibi mi koymuş o mezar taşını, yoksa gerçek mi, cevabını verecek Alihan. Bir dinleyelim.
3: Dizide Polat Alemdar karakteri aracından iniyor ve yürümeye başlıyor. Hemen arkasında işte bu mezar taşı görünüyor. Erdoğan ailesi yazıyor burada. Ama sahnede, kadrajda sadece Erdoğan ismi görünüyor. Ailesi kısmı aşağıda kalıyor. Çekmeköy'de gelip baktık. Burada gerçekten böyle bir mezar taşı var.
1: Evet. Peki bu dizide alalım arkadaşlar bunu, bu görüntüyü. Hani prodüksiyon ekibi mi değil mi sorusunun cevabını vermek üzere artık savcıların incelemesi altında olan bir konu. Onu da bir de tartışma konusu olan bir araç plakası var. O da seri halinde bir araç kiralama şirketine verilmiş. Öyle anlıyorum.
0: Yani şöyle, araç kiralama şirketi şunu söylüyor daha doğrusu. FG plakası, yani Fethullah Gülen diye adlandırılan plakalar Beykoz Emniyeti tarafından o dönemde sıradan verilen plakalardı. Araç kiralama şirketi de sıradan arabaları aldığını, kendilerinde birçok FG plakalı araç olduğunu, hı hı, o günde gene ekonomik bir araba talep edilerek bu arabanın yollandığını söyle, beyan ediyor, söylüyor. Yani onu da mutlaka savcılarımız yine yazılı ifadeye çevirecekler.
1: Bu çok dizi kısmına, yani olayın bir parçası burası ama bütün bunlardan bağımsız Fethullah Gülen'e doğrudan alalım arkadaşlar bu görüntüyü. Alalım arkadaşlar bunu lütfen. Evet. Şimdi bu görüntüyü aldık. Arka planda yürüyen Kaşif Kozinoğlu'nun hedef yapıldığı örgüt işleri ve işlemleri var. Yani yazılmış, doğrudan Fethullah Gülen'e şikayet edilmiş. Neden? Çünkü Milli İstihbarat Teşkilatı'na geçtikten sonra Asya, Orta Asya ülkelerindeki Fethullah okulları ile ilgili aleyhe faaliyet yürüttüğüne dair, yani Kaşif Kozinoğlu'nun bu okulların faaliyetlerinin engellenmesine dönük çalıştığına dair doğrudan Fethullah Gülen'e yapılmış şikayetler de var. Onları da konuştuk Ali.
2: Yani evet, ki zaten aslında ismi direkt olarak geçiriliyor yani. Kaşif Kozinoğlu'nun ismi hedef olarak, evet, direkt olarak Fethullahçı terör örgütünün içindeki örgüt mensupları tarafından geçiriliyor. İşte yükselmesi felaket olur, bizim için

0: için felaket olur ki o zaman Kozinoğlu'nun aslında teşkilat içerisindeki yükselmesi. Yani burada tüm bu izlerle beraber artık soruşturma daha da derinleşmiş durumda savcılarla beraber.
1: Savcılığın takibinde olan bir konu. Muhtemel yarın ya da bir sonraki günde hem gözaltına alınan savcılarla ilgili yapılan işlemleri, ifade işlemlerine dair ayrıntıları duyurmuş olacağız. Devam edeceğiz.

0: Evet, uyuşturucu özellikle de sentetik uyuşturucu belasıyla karşı karşıya sokaklarımızı uyuşturucu kartellerinin sadece buradaki değil, Güney Amerika'daki, Avrupa'daki ya da başka ülkelerdeki uyuşturucu kartellerinin ticari üssüne çevirmelerine devlet artık topyekün bir mücadeleyle izin vermiyor ve bunun için de artık yeni bir güvenlik konsepti, yeni bir güvenlik mimarisiyle çalışıyor Adalet ve İçişleri Bakanlığı. Çarpıcı operasyonlar, önemli rakamlar var. Bu da mercek altına alınmayı, anlatılmayı hak ediyor. Türkiye genelinde yapılan uyuşturucu operasyonlarına bakıyoruz. Tonlarca uyuşturucu yakalanıyor. Ve şunu söyleyelim, yakalanan, özellikle son bir yılda yakalanan uyuşturucunun yarısından fazlası İstanbul'da. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, işte istihbarat şubenin desteğinde, diğer şubelerin, ilgili şubelerin dahil olduğunda yakaladığı bir rakam var. 1,5 ton. Yani 1,5 tondan bahsediyoruz son bir ayda. Emniyet Müdürü, eski Emniyet Müdürü, emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir ve Habertürk muhabiri Aylan Tok'la bu konuyu konuşacağız. Çünkü önemli. 6 günde çok önemli operasyonlar oldu. Hemen ilk grafiğimizi verelim. 6 günde kartellere çizilen o çemberin içinde ne yaşanmış onu anlatalım. Şöyle, aslında son 6 gün, yani 10 Eylül günü başlayan, 10 Eylül 2026'da başlayan İslam Yakut'un yakalanmasıyla başlayan bir operasyon. Ben hemen şöyle şuraya geleceğim. Haydar Özdemir de yerinden yarım dönebilir. Hareketli kameradan da kim? İslam Yakut Alihan'la başlayacağız anlatmaya. 9 yıldır firarda.
1: Evet.
0: Sonra açık cezaevine gidiyor. Açık cezaevinde ne yapıyor?
1: Açık cezaevinde yani üniversite kazanıyor, %50 burslu. Oraya gideceğim diye. Açık cezaevinde böyle kontrolsüz aslında gidilebilir. Evet. Ondan faydalanarak kaçıyor, firar ediyor. 9 yıldır da firari. Ve aynı zamanda kendisi FBI'ın aslında kodladığı bir haberleşme merkezinin ağına düşüyor tuzağa.
0: Evet. Bu arada şunu söyleyelim. Mimarlık fakültesini %50 bursla kazanıyor. Okula gidiyorum diye cezaevinden izin alıyor, dönmüyor. Tam 9 yıl önce.
2: Bu daha önemli. Sonra bir de Bulgar pasaport elde ediyor.
0: Georgiev soyadlı, şu anda tam olarak ilk ismini hatırlamıyorum ama söylerim. Bir Bulgar vatandaşının da kimliğini kullanıyor. Avrupa'ya gidiyor, Türkiye'ye dönüyor. Gidiş gelişleri var. Hatta bir iki narkotik operasyonundan da şunu da söyleyebiliriz. Son anda deyim yerinde ise yırtmış, kaçmış yani. Önemli bir özel haberleşme sistemi kullanıyor. Oradan devam edelim Haydar Özdemir.
2: Tabii yani şimdi özel haberleşme sistemi aslında baronların kullanmış olduğu bir özel haberleşme sistemi. Bu Sky ECC diye geçen haberleşme sistemi, evet, deşifre edildikten sonra Enom diye bir sisteme geçiliyor. Enom'un özelliği şu. Enom aslında FBI ile Avustralya Federal Polisi'nin ortaklaşa geliştirmiş olduğu bir mesajlaşma sistemi.
0: Baronları ancak düşürmek için.
2: Baronları düşürmek için geliştirmiş olduğu. Yani bir sistem. Biz bu sistem çok güvenli diyerek aslında eleman gibi kullanmış oldukları kişilere bu sistemi öneriyorlar. Ve süreç içerisinde bu sistem yaygınlaşıyor. Yaygınlaştıktan sonra da artık A takımı diye adlandırabileceğimiz uluslararası, evet, baronların kullanmış olduğu bir sistem haline geliyor ve bu sistemi de kullandığını biz yakalandıktan sonra öğreniyoruz.
0: Evet, şimdi bu yönüyle önemli aslında bu operasyonlar dizisinin son 6 günün başlangıç operasyonu İslam Yakut'tu. Evet. Arkadaşlar kendisi, onun bir de yakalanma görüntüsü var, onu da bir hazırlayabilirsek bu arada.
1: Aslında uluslararası uyuşturucu ticaretinin trafiğini

0: yöneten bir isim. Yani içinde olan, etkili olan bir isim. İşte Afganistan, İran üzerinden Avrupa'ya, Avrupa'dan Türkiye'ye sentetik uyuşturucuların naklinde ciddi anlamda etkili olan bir isim. Ve kendisi işte bu bahsettiğimiz iletişim ağında, iletişim kurarken takılıyor ekiplerin ağına.
1: Evet,
0: şimdi ve daha sonra da...
2: Burada önemli, kıymetli olan şeylerden bir tanesi de şu. Yani bütün birimlerin ortak ve neticeye ulaştıkları bir çalışmadan bahsediyoruz. Bütün birimlerden kastımız ne? Aslında Adalet Bakanlığımız zaten devrede, Cumhuriyet Başsavcılığımız, ama MİT destek veriyor.
1: Evet.
2: Narkotik Daire Başkanlığı destek veriyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü bu gelen bilgileri çok doğru değerlendiriyor. Teknik ve fiziki takip yapıyor.
1: Bu da İslam...
2: Daha sonrasında özel harekat destekli bir operasyonla İslam Yakut ele geçiriliyor.
1: Evet, yani İslam burada... Yakut'un yakalandığı yani operasyonun bunu, görüntüleri.
2: Bu operasyonu yöneten Emniyet Müdürümüz Sayın Selami Yıldız olsun.
1: Evet, alalım görüntüyü.
2: Narkotik Müdürümüz olsun, Mevlüt Bey olsun. Yani çok önemli bir operasyonun altına imza attılar.
1: Evet, şimdi bu operasyon, 6 günlük operasyon dizisinin arkasındaki... emniyet aklı, işte İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Mevlüt Karaaytu. Hemen orada, burada da fotoğraflarını görüyorsunuz. 13 Eylül gününe gidiyoruz. Yunanistan'da, aslında Arnavutluk'tan Yunanistan'a, oradan Marmaris kıyısına, oradan da Riva'ya gelen bir uyuşturucu var.
0: Evet.
1: Onun takibi var, onun hikayesini anlatalım.
0: Ve şöyle, yani o takip Yunanistan'dan başlıyor. Sürat teknesiyle aslında getiriyorlar Muğla'ya. Evet. Ekipler Muğla'ya gidecek karavanı çok önceden zaten takibi ettiler. Takibi aldılar ve orada bir gün öncesinden araç nereye gidiyor, nerede kamp yapıyor. Mesela kendisine kamp yapıyormuş gibi bir süs vermiş. Peki, ama ekipler takipte. Hızlı müdahale etmiyorlar, bekliyorlar. Kimlerle iş yapıyor, bunlar tespit ediliyor. Hepsi adım adım izleniyor.
1: Akşam saatlerinde bir geceyi o ormanlık alanda geçiriyorlar. O ormanlık alanda geçirirken aslında takipteki ekip drone kaldırmayı düşünüyor. Sonra indiriyorlar. Neden? Çünkü orman çok sık içine girmiş ve piknik yapıyor görüntüsü vermek için. Ama aslında neyi bekliyor? Aslında kıyıya yanaşacak, sabaha karşı yanaşacak sürat teknesini ve oradan alınacak uyuşturucuyu bekliyor.
0: Ve sonra İstanbul'a geliyorlar. Burada Riva'ya kadar takip ediliyor. Birileriyle irtibat kurana kadar ekipler burada aslında... bu operasyondan karşı tarafı hiçbir şekilde ses etmiyorlar. İzlemeye devam ediyorlar. Ve en sonunda Riva'da kendileri...
1: Evet, bu Riva'nın da görüntüsü var arkadaşlar yine konuşurken üzerine. Şimdi toplamda 72 saatlik bir operasyondan bahsediyoruz. Süre takriben o sürelerde. Arnavutluk'tan Yunanistan'a, Yunanistan'dan önce karayoluyla adalara, ondan sonra da Marmaris'in karşısına getiriliyor. Ve oradan alındıktan sonra da sürat teknesiyle getirildikten sonra Marmaris'ten Riva'ya götürülüyor. Riva'ya götürülürken ne oluyor Alihan?
0: Orada ekipler zaten Riva'ya götürülürken de takip halinde. Orada polis ekipleri Riva'ya gelene kadar, yani üçüncü kişilerle bağlantı kurana kadar hiçbir şekilde onlara müdahale etmiyor. Daha sonra ilk... bağlantı kurulduğunda, yani işte ellerinde taşıdıkları 400 kilogramdan fazla uyuşturucu maddeyi ilk getirdiklerinde Riva'ya ve ilk irtibat kurduklarında satacakları İstanbul'da Beykoz'da pazarlayacaklardı, ilk olarak piyasaya süreceklerdi. Ve ekipler...
1: Arkadaşlar minibüsün takip görüntüsünden bahsediyorum. Bu haritada geliş ve İstanbul'a geliş görüntüsü var. Takip görüntüsünü verirsek orada hareketli bir görüntü var. Evet, bu çünkü az önce... ateş edilmiş ve minibüs durdurulmuş bu şekilde.
0: Tabii dur ihtarına hiçbir şekilde uymuyorlar. Kaçmaya devam ediyorlar. Ekipler de onları işte bu şekilde yakalıyor. Yani kime satacaklarını da ekipler tespit ediyor orada İstanbul içerisinde. Bu da İstanbul içerisindeki işte o ağı çökertmek için çok önemli. Yani önce kime satacaklar, kime pazarlayacaklar? Yani Avrupa'dan işte bir uyuşturucu madde geldi. Tamam, takip etmeye devam ediyorlar. Nereye gidiyor Türkiye'de? Bu uyuşturucu maddeyi kim alıyor? Hepsini tek tek burada tespit ediyorlar.
1: Şimdi alalım yine bu görüntüyü. Devam edelim. 6 günün devamındaki operasyonlar. Bayrampaşa, Esenyurt, Çatalca. Bu kısmı da toparlayalım. 14-15 Eylül'de iki ayrı noktada. 14 Eylül'de de bir üretim tesisi. Değil mi Alihan?
0: Yani burada şimdi... eczanenin aslında temin ettiği işte uyuşturucu etki de yapabilecek, sinir sistemini uyaran, aslında ağrı kesici bazlı maddeler bunlar. Şimdi bunlara yönelik

0: aslında baskınlar yapılıyor. İşte önce Bayrampaşa'da yapılıyor. Bayrampaşa'da yine yolda işte bazı sürücüler, araçlar durdurulup işte oradan aldıktan sonra bu kez aldıkları kişiden, yeni aldıkları istihbaratta bu kez Esenyurt'ta boş kapsüller ve makineler.
1: Evet, yani şu burada makinalarla hap üretimi gibi düşünüyorum.
0: Evet. Onu. Yani kimyasal maddeler var burada ki evet. Esenyurt'ta da Bayrampaşa'da da aynı maddeler. Bu maddeler işte 500 kilogramdan daha fazla ki işte binlerce hap üretilebilen maddeler. Boş kapsüller de var. Tüm bunlar yani bu operasyonlardan şunu çıkarıyoruz.
1: Tabii dinleyelim.
0: Baronlar, sokak satıcıları, üreticiler, finans kaynakları hepsine yönelik yapılan bir operasyon.
1: Evet.
0: Tüm koldan, üretim tesisleri, makineler, yani bu maddeleri kim nasıl üretiyor, ham maddeyi nereden alıyorlar, ham maddeyi onlara getiren kim, bu ham maddeleri aldıktan sonra nerede işliyorlar, hepsini
1: kim naklediyor,
0: adım adım.
1: Nasıl, yani sınırdan nasıl
0: Baron'dan,
1: geçiyor?
0: Evet, evet, Baron'dan ki Mersin Limanı'nda da aslında buna yönelik evet. bir operasyon yapılmıştı. Evet. Baron'dan sokak Peki. satıcısına kadar.
1: Peki şimdi bir güvenlik mimarisinden ve bir konseptten bahsettik. Torbacısından baronuna işte gemiyle getirmekten işte sokakta makina üzerinden nasıl satılacağı, nasıl üretilip satılacağına kadar bu çerçeveyle ilgili bir değerlendirme yapmak gerekirse ne söylersiniz?
2: Şimdi hani son 5 günde yapılmış olan operasyonlara baktığınız zaman İstanbul Emniyet Müdürlüğü bu işte nasıl mücadele edileceğini tarif etmiş. Kime tarif etmiş? Yani tüm illerdeki diğer görevli arkadaşlarımıza tarif etmiş. Nasıl yapıyorlar? Bakın, şimdi hem ham maddeye yönelik işlem yapıyorsunuz, hem üretime yönelik işlem yapıyorsunuz, hem kontrollü teslimatla diğer suç örgütü üyelerini yakalıyorsunuz, hem baron yakalıyorsunuz, hem torbacı yakalıyorsunuz. Bunları yaparken de hep planlı çalışmalarla yapıyorsunuz. Yani bunlar çok kıymetli. Bu yapılmış olan operasyonlar bizi... Gençlerimizi zehirlemekten kurtaracak olan adımlar. Bunların bir sıklaşmasını tabii temenni ediyoruz. Çünkü artık çok yaygınlaştı. Yani hangi mahalleye gitseniz, hangi yere gitseniz herkesin birinci sorunu uyuşturucu madde. Yani o uyuşturucu maddeden bizim gençlerimizi kurtarmamız lazım. Bizim yaşıtlarımızı kurtarmamız lazım. Bizden büyük olan insanları kurtarmamız lazım. Çünkü bağımlılık çok zor tedavisi olan... Tedaviden geri dönemediğin zaman da çok ciddi asayiş sorunları yaratan hususlardan bir tanesidir. Şöyle örnek vereyim, narkotik suçlarıyla ilgili mücadelenizde biz asayiş suçlarıyla ilgili olarak genel istatistiklerimize baktığımızda narkotik şube iyi çalıştığında, sokaktaki torbacıya ulaştığında, baronuna ulaştığında vesaire de asayiş suçları kendiliğinden düşer. Bakın hiçbir şey yapmadan doğal olarak düşer. Yani narkotik suçlarıyla mücadele o anlamda çok kıymetlidir. Ha işin kara para boyutuna baktığınız zaman da sadece suç örgütlerini beslemiyor narkotik suçlar. Aynı zamanda terör örgütlerini de besliyor. Yani bu anlamda değerlendirdiğiniz zaman yapılmış operasyonların ve elde edilmiş olan malzemelerin bize belki de mermi olarak geri dönecekken önünün kesildiğini anlıyoruz.
1: Evet. Şu görüntüyü tekrar alalım. Bu operasyon dizisi içinde alalım arkadaşlar görüntüyü. Bu operasyon dizisi içinde en önemlisi Güney Amerika'dan, Brezilya'dan ki ondan önce yine İzmir'de görmüştük. Ekvador'dan gelen uyuşturucu trafiğinde çok düzenli bir uyuşturucu trafiği var. Evet. Ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada işte Mersin'de narkotik suçlarla mücadele şube müdürü bir operasyon yaptı. Güney Amerika'dan gelen bir kargo gemisinin altına saklanmış işte dalgıçlarla çıkarılacak bir planlama dahilinde bir uyuşturucu karteli bu şekilde bir planlama yapıyordu. Uyuşturucuyu Türkiye'de dağıtacaklardı. Zaten Mersin'e gelmesi Türkiye'ye dağıtılacağını gösteriyor. Orada da geminin altına saklanan uyuşturucunun 350 kilogramlık bir uyuşturucunun yine İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Mersin polisiyle birlikte eşliğinde yaptığı bir operasyonla aldıklarını da söyleyelim. Bu operasyonun en önemli halkalarından birisi de Mersin'de olandı.
0: Oradaki önemli detay da şu, Güney Amerika'dan gemi çıktığı andan itibaren takip ediliyor.
1: Takip ediliyor.
0: Evet. Yani gemi artık bundan sonra uyuşturucu yüklü bir gemi Güney Amerika'dan çıktığında nereye gideceğini takip eden, adım adım takip eden bir istihbarat ağı var. Ve dolayısıyla ve dalgıç ekiplerinin aslında dalgıç malzemelerinin bulunması da çok önemli.

0: Yani o nakliyatı nasıl yapıyorlar? Geldi Mersin Limanı'na, artık öyle konteynerden indirilmiyor.
1: Evet,
0: dalgıçlarla alınıyor. Tüm bunlar da biliniyor. İstihbarat çalışmaları sayesinde bir müdahale ediliyor.
1: Evet, peki Ali Amtok'a teşekkür ediyoruz. Uyuşturucuyla mücadelede önemli noktalardan birisi de gümrükler. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz günlerde bu stüdyoda pilot kılığında gelen ve uyuşturucu getiren bir şüpheliden bahsetmiştik. Onunla ilgili takip devam ediyordu. Uyuşturucuyla mücadelede gümrüklerden geçişlerin kontrolü çok önemli. Yılın ilk 8 ayında 81.9 milyar lira değerinde uyuşturucu madde ve ticari kaçak eşya ele geçirilmiş. Bunun detaylarına bakalım, devam edeceğiz.
2: 8 ayda 4.397 operasyon yapıldı. 81 milyar 970 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan eşyanın değeri bir önceki döneme kıyasla %78 arttı. Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrükler muhafaza ekipleri yılın ilk 8 ayında 49,7 ton uyuşturucu madde, 927.840 adet elektrik, elektronik eşya ele geçirdi. Operasyonlarda 1.788.000 adet makine aksamı ve 5.107.000 adet tıbbi malzeme de yakalandı. Tütün mamulleri, tarihi eserler, akaryakıt ve tekstil malzemeleri de ele geçirilen kaçak maddeler arasında yer aldı. Ekiplerin Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yakaladığı ticari eşya ve uyuşturucu madde %144 oranında arttı. Ağustos'ta 10 milyar 532 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalandı.
1: Evet, İstanbul Fatih'te bir dövizcide silahlar çekilmiş. İki kişi hayatını kaybetmişti. İki yaralı, 10 gözaltı var. Olayı ilginç kılan detay, döviz bürosuna olaydan sonra polis gitti. Bir çanta içinde tam 1 milyon 900 bin dolar ama sahte dolar ele geçirdi. Olayın içinde bir kalpazan kavgası var, çatışması var. Ne olmuş? Hemen bir Buse Devire'ne gidelim. Buse bize hareketle anlatacak olayın nasıl yaşandığını. Çünkü hemen stüdyoda ekranın sağında kaçış görüntülerini de görüyorsunuz. Buse.
3: Evet Zülfikar Alaaddin, tam olarak o alanın içerisindeyiz. Kaçış görüntülerinden de anlayacağınız üzere bakın tam olarak burası ve tentelerin olduğu bölgeden de hemen atlayarak kaçtığı söyleniyor ve görüntülerle de sabit zaten buradaki çalışanlar. Şimdi hemen o dükkanın olduğu bölgedeyiz. Şimdi ekranlarınıza taşıyacak Selman. İki gün önce yaşandı bu olay. Şu ana kadar iki kişi hayatını kaybetti. Bu silahlı kavganın ardında da iki kişi yaralı. Hemen çok geçmeden 10 kişi gözaltına alındı ve gözaltılarda da şüphelilerin verdiği ifadede de olay biraz netlik kazanmış oldu. Bahsettiğiniz gibi 1 milyon 900 bin dolar ele geçirildi. Hemen ekranlarınıza getirdiğimiz bu dövizci dükkanının içerisinde bir çanta içerisindeydi. Buraya gelen 4 kişi vardı. Bir husumet olduğu tespit edildi aslında polis ekiplerinin yapmış olduğu araştırmada. Bu husumetin neyden kaynaklandığı şu an için net değil. Ancak şöyle bir durum söz konusu. Hayatını kaybeden Aksoy kardeşler var. Yani onlar buraya gelmişlerdi ve döviz dükkanının sahibinin çalışanları arasında çıkan o kavga neticesinde de silahlar konuşmuştu ve iki kişi öldü. O Aksoy kardeşlerin babasının döviz dükkanının sahibiyle daha önceden tanıştığı ve hatta ikisinin dolandırıcılık sebebiyle cezaevinde kaldığı bu da ortaya çıkan diğer detaylar arasında. Şimdi biz buraya geldik. Burada fazlaca esnaf var. Onlarla da konuştuk. Şöyle söylüyorlar. Daha 5 gün olmuştu döviz bürosu hapisten çıkalı ve olay yaşandı akabinde diyorlar. Döviz bürosuyla beraber aynı cezaevinde dolandırıcılıktan yatan adamın ve çocukları buraya geldikten sonra o kavga büyüyor ve iki çocuğu da hayatını kaybediyor. Yani evet. Cezaevi ve dolandırıcılık arkadaşı aslında bir aralarında tartışma husumet noktası bu olduğu düşünülüyor, değerlendiriliyor ama tabii ki soruşturma devam ettikçe netlikte kazanacaktır ilerleyen
1: Peki,
3: günlerde.
1: Buse Devire'ne aktardıkları için teşekkür edelim. Hikayenin sırrı aslında cezaevindeki arkadaşlığa dayanıyor. Haydar Özdemir.
4: İki arkadaşlar dayanıyor ama sonunda hani bir olayın manevi tarafı vardır ya, hukuki tarafının yanı sıra. Niye oldu bu? İşte sizin de biraz önce söylediğiniz gibi acaba kalpazanlıktan dolayı mı oldu? Yoksa cezaevine düştükleri konuyla ilgili mi aralarında bir husumet vardı? Burada mercek altına alınması gereken taraf tabii o 1 milyon 900 bin dolar. Bunlar nereden geldi? Kimin parasıydı? Bunlar döviz bürosuna geldiler. Döviz bürosundaki çalışanları vurarak yaralayıp kaçtılar. Şimdi
1: bir de sahte gruplar arası, nerede üretildi?
4: Tabii gruplar arası bir çatışma mıydı bu? Yoksa bir kara paranın alışverişiyle ilgili yaşanan bir sorun mu vardı? Yoksa kalpazanlıkla ilgili mi bir sorun vardı? Bunların hepsi yapılacak olan tahkikatın neticesinde ortaya çıkar. Ama biz artık bu döviz bürolarına çok konuşmaya başladık.
0: Evet, yani soruşturmada gündemde.
4: Her soruşturmada neredeyse karşımıza bir döviz bürosu çıkıyor. Bu döviz bürolarının çok ciddi anlamda mercek altına alınması
0: şimdi
4: gerekiyor.
0: Birinci iddia, bu grup parayı piyasaya alıp sürecekti. Diğer iddia da işte bu ceza ve arkadaşlığından kaynaklı işte bilinmeyen başka bir husus olabilir diye, ama böyle 7-8 kişilik bir grup geliyor ama döviz bürosunun sahibi ateş ediyor. Bunun detayı, bu da yani olayın detayı da bu şekilde yaşandığını söyleyelim. Ama bir kalpazanlık ve arkasında suç parası olduğu neredeyse %100 oranında netleşmiş durumda. Evet.
4: Yani işte havalada da döviz büroları karşımıza çıkıyor. İşte bu kara paranın sürülmesiyle ilgili olarak da karşımıza çıkıyor. Evet. Aklanmasıyla ilgili
0: bir
4: olarak
0: de verelim arkadaşlar.
4: Biraz önce söylediğiniz gibi kalpazanlık konularında da evet, döviz büroları hep başı çekiyor.
0: Evet. Şimdi sokak çeteleri sadece İstanbul'da, işte Diyarbakır'da, Adana'da değil, aynı yapılar Fransa'da, Yunanistan'da ve Paris'te, Avrupa'nın şehirlerinde de faaliyet yürütüyor ama ismi aynı, yani biraz sonra konuşacağız, ismi aynı olan grup Paris'te de bir faaliyetin içinde ama Diyarbakır'da da öyle. Diyarbakır'da bir operasyon var, Veysi ayrıntılarını anlatacak. Sokak çetesi ne yapmış, Veysi ne tür bir operasyonla yakalanmışlar, bize anlatır mısın?
5: Evet, aslında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kom Şube Müdürlüğü'nün yaptığı bir operasyon ki 8 kişi çıkarıldı, mahkemece tutuklandığında ifade edelim. Özellikle bu 8 kişinin lideri olduğu belirlenen şey önün de tutuklananlar arasında olduğunu kaydedelim. Evet. Aslında sokak çetesinden öte tefeci oldukları, verdikleri paraları geri alamadıklarında Daltonlar isimli çeteyi devreye soktukları ortaya çıktı. Daha sonra da aslında iş yeri kurşunlamalarının da yapıldığında zaman zaman aracı oldukları tespiti var. Evet. Bu noktada da Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün hem fiziki hem teknik takibinin ardından çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Diyarbakır'da aslında bilinen bir isim olduğunu da ifade edelim. Çete liderinin de aralarında bulunduğu 8 kişi kıskıvrak yakalandı. Ardından da işlemleri tamamlandıktan sonra Diyarbakır Adliyesi'ne sevkleri gerçekleştirildi. İş yeri kurşunlamalarıyla ilgili de aslında aracı olma, yani Daltonlar haraç istiyor sizden, evet, biz aracı olalım ifadesini kullandıkları ortaya çıktı. Onların 8'i de tutuklandı. Şu an itibariyle 8 tutuklu cezaevine sevk edildiğinde ifade ederek sözle bırakalım.
0: Peki VCP'ye teşekkür edelim. Bu haberi neden verdik? Bu bağlantıyı neden yaptık? Hemen bir grafik var. Veysi söyledi, Daltonlar sadece Diyarbakır'da, başta da söyledim, Diyarbakır, Adana, İstanbul'un çeperindeki sokaklarda değil. İşte Avrupa'da aynı yapı, aynı isim, aynı adla deşifre oldu. Suikast var ve özel olarak bilinen bazı silahları, işte 50 silahın olduğu torbayla yakalanan, işte tren istasyonunda polis şüpheli birini durduruyor. Çantadan 35 Glock çıkıyor. Diyarbakır'daki de aynı yapı. Paris'te Lyon tren garındaki de aynı yapı. Demek ki artık sokak çetesi değil, daha başka bir şeye dönüşmüş durumda.
4: Globalleştiler artık onu. Evet. Ne? Ama bunun sebebi ne diye soracaksınız. Şimdi bakın, bizden kastım ne? Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyet Başsavcılarımız, jandarmamız, polisimiz, sahil güvenliğimiz artık bu çeteyi tamamen ezberledi. Bunun nasıl adam temin ettiğini, hangi yollarla para kazandığını vesaire deşifre ediyor. Operasyonlarını çok sık bir şekilde yapıyor. Çete üyeleri ne yapıyor? Biraz parayı bulanları, biraz işte Türkiye'de iş yapmış olanları hemen yurt dışına kaçıyor. Siz yurt dışından bunu talep ediyorsunuz. Neyle talep ediyorsunuz? İşte kırmızı bülten çıkartıyorsunuz, istiyorsunuz. İçişleri Bakanımız Tiflis'e gitti geçen, biliyorsunuz, operasyon yaptı. Oradan aldı, getirtirdi başka suç liderini. Şimdi baktığınızda bu Avrupa ülkelerindeki polislerden de bunlar talep ediliyor. Orada evet, suç işleyenler. Ancak çeşitli gerekçelerle Türkiye'ye iade edilmiyorlar. Yani aslında bu Türkiye'ye kötülük yaparken, kötülük
0: şimdi
4: yapma,
0: o yapı onlara bulaşmaya başladı.
4: Korumaya aldıkları kişiler bir nevi döndüklerinde kendi başlarına bela olmaya başladı. Evet. Aslında bizim anladığımız bu tablodan. Evet. Şimdi ne olur? Ben ne olacağını da söyleyeyim. Üst düzeye çıktı artık Avrupa'da. Bunlar çok fazla konuşulmaya başladığı zaman rahatsız olacaklar. bizim o istediğimiz kişileri bize geri verecekler ki bu çetelerden kurtulalım diye.
1: Evet, burada topyekun birlikte, Türkiye ile birlikte mücadele etmeleri gerektiği çok açık. Neden? Sadece silah yok, yakalanan suikast planları da var. Telefonlarından çıkan bilgiler doğrultusunda biz bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Emekli Emniyet Müdürü Aydar Özdemir'e katkıları için teşekkür edelim. Görüyoruz, hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 27, Edirne güneşli 28 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 29, Muğla yağmurlu 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 30, Mersin yağmurlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 22, Giresun yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da hava parçalı bulutlu ve güneşli, Ankara 23, Konya 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 24, Van güneşli 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 33, Gaziantep yer yer yağmurlu 27 derece.

0: Efendim herkese merhabalar, iyi akşamlar. 17 Eylül günlerden Perşembe saatlerimizde 18'e geliyor. Ben Semiha Şahin. Hem memlekette hem de dünyada ne oldu bitti? Bakacağız, yaşananları ekrana getireceğiz. Önce bir öne çıkanlara bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump gelecek hafta New York'ta bir araya gelecek. Açıklamayı ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak yaptı. Bakacağız. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul'daki gelişmelerin ardından Finansal İstikrar Komitesi'ni topladı. Yapılan açıklamada Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmadığı belirtildi. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan da borsadaki şirketlere yönelik peş peşe tedbirler var. Hepsine bakacağız, konuğumuzla da konuşacağız ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum bir kez daha seçim tarihiyle ilgili mesajlar verdi. 16 Nisan 2028'i işaret etti. Seçim yenilenirse Erdoğan son kez aday olacaktır dedi. İfade ettiğim gibi bunlar öne çıkanlardı. Daha fazlası için de akşam haberleri başlasın. Efendim şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump gelecek hafta New York'ta bir araya gelecekler. Manşetlerde de açıkladık. Bu açıklamayı ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak yaptı. Ne söyledi bakalım. Şimdi önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var New York'ta. Bunun için Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'a gidecek. Büyükelçi Tom Barak Erdoğan'la Trump'ın Birleşmiş Milletler kapsamında görüşeceğini de söyledi. Erdoğan'la Trump son olarak 8 Temmuz'da Ankara'da yapılan NATO zirvesinde bir araya gelmişlerdi. Oradan sonraki ilk görüşme olacak bu önümüzdeki hafta. Ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Öcalan'a alt komisyonda bir görev verilecek dedi. Bir kez daha seçim tarihiyle ilgili de mesajlar paylaştı. 16 Nisan 2028'i işaret etti.
1: Muhtemelen Öcalan'a o alt komisyonlarda bu komisyonda bir görev verilecektir. Bekleneni daha iyi yapabilmesi için ona sağlanan bir imkandır. Bu farklı şekillerde değerlendirilmesi gereken bir durum değildir.
2: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında oluşturulan silahsızlanma ve

0: Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nda Öcalan'a görev verileceğini açıkladı. İmralı'daki konutla ilgili tartışmaları da değerlendirdi.
1: Bu süreçteki rolünü daha rahat yerine getirebilmesi için oluşturulmuş gene bir imkandır. Fiilen serbest bırakıldı şeklinde bir sonuç çıkarılamaz. Teyit ve ilan aşamasının mümkünse Ekim ayında, değilse Kasım ayında, en geç bu yıl

0: Gazetecilerin sorularının yanıtları, infaz düzenlemesinin gündemde olduğunu söyledi.
1: 440 bini geçti cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu sayısı. Cezaevleri açısından bir kalabalıklaşma sorunumuz var. Adalet Bakanlığımızın çok yoğun çalışmaları var. Bu kanundan tamamen bağımsız olarak. Ama genel olarak bir infaz hukuku düzenlemesi üzerinde çalışılıyor. İnfaz hukuku düzenlemesi, yani genel bir düzenleme olsa bile bir takım istisnaları olur. Özellikle FETÖ ve diğer terör örgütleriyle ilgili devletin hassasiyetleri çok ciddi bir biçimde devam ediyor.
0: Mehmet Uç'un bir kez daha seçim tarihiyle ilgili mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son kez aday olabileceğini söyledi.
1: Meclis seçimlerin yenilenmesi kararı alırsa o cumhurbaşkanı son kez aday olur. Benim öngörüm, seçimler 2028'de yapılacak. Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki dönem cumhurbaşkanlığı adaylığı hukukileştirilecek. 16 Nisan 2028 tarihi seçimin yapılacağı tarihlerden biri. 16 Nisan 2017 referandumun yıl dönümü. Şimdi bu sembolizm de önemli.
2: Dün de MHP lideri Devlet Bahçeli İmralı tartışmasıyla, İmralı da villa tartışmasıyla ilgili bir açıklama yapmış. Ortada villa diye bir şey yok. 250 metrekarelik bir konut var demişti. Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'la devam edelim. Afganistan'ın ardından da Pakistan'a gitti. Kalın başkent İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından kabul edildi. MİT Başkanı temasları kapsamında İslamabad'da Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir ve İstihbarat Servisi Başkanı Asım Malik'le de görüştü. Bu görüşmelerde ikili ilişkiler, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın bölgesel yansımalarıyla Yemen-Suudi Arabistan gerilimi ele alındı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgesel istikrar için de önemi vurgulandı. Türkiye ile Pakistan arasında güvenlik ve istihbarat işbirliğinin geliştirilmesi konusunda da mutabık kalındı. Efendim, Gürsel Tekin ve heyetinin görevine son verildi. Şimdi bize detayları Arzu Kaya aktaracak. Arzu, neler oluyor, nedir son durum?
3: Evet, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi daha önce verdiği ihtiyati tedbir kararını kaldırdı. Böylelikle tedbir kararıyla göreve gelen Gürsel Tekin ve beraberindeki çağrı heyetinin görevi sona ermiş oluyor. Şimdi CHP Genel Merkezi İstanbul İl Başkanlığı için bir görevlendirme yapacak. Tabii tedbir kararını İstanbul'la ilgili 5. Asliye Hukuk kararı vermişti mahkemesi. Mahkemenin kararından detayları aktaralım. Mahkemenin ara kararıyla uygulanmasına daha önce verilen tedbir kararının kaldırılmasına ve kararın bir suretinin İstanbul İl Seçim Kurulu'na, Sarıyer 1. İl Seçim Kurulu'na ve aynı zamanda İstanbul Valiliğine gönderilmesine hükmetti. Mahkeme aynı zamanda tedbirlerin gerekçe olarak da tedbirlerin kaldırılması gerektiği kanaatine varıldığı şeklinde de bir hüküm kurmuş oldu. Biliyorsunuz Gürsel Tekin çağrı heyeti ve yönetimdeyken görevi tedbiren devam ediyordu ve ihtiyaç tedbir kararı kaldırılınca otomatikman şu anda Gürsel Tekin ve heyetinin görevi sona ermiş oldu. CHP'nin de aynı zamanda kongresi davası devam ediyor. Bir yandan aslında mahkeme duruşmayı Ekim ayına ertelemişti. O tarihte biz bir karar çıkmasını bekliyorduk. Ancak şimdi verdiği ara kararıyla mahkeme İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi daha önce verdiği ihtiyati tedbir kararını kaldırdı. Böylelikle Gürsel Tekin ve beraberindeki çağrı heyetinin İstanbul İl Yönetimi görevi sona ermiş oldu.
2: Bir açıklama var mı Gürsel Tekin cephesinden? Yeni bir durum tabii.
3: Henüz bir açıklama gelmedi. Mahkemenin kararı kendilerine sevgi edilecek tabii ki. Yargılama da bir yandan devam ediyor. CHP İl Kongresi davası biliyorsunuz. CHP'nin 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılmıştı. Peki. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce görülüyordu ve biliyorsunuz CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılmıştı. Yerine de İl Başkanı olarak Gürsel Tekin görevlendirilmişti. Evet. Mahkeme en son celsede tedbir kararının devamına karar vermişti. Ama bugün verdiği kararla birlikte Gürsel Tekin ve Çağrı Heyeti İstanbul İl Yönetimi görevi sona ermiş oldu.
2: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Arzu Koya aktardı. Gürsel Tekin ve heyetinin görevi sonlandırıldı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi verdi kararı. Şimdi

0: Şimdi CHP tabii İstanbul İl Başkanlığı için yeni bir görevlendirme yapacaktır. Devam edelim. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da başta anayasa olmak üzere yeni bir infaz seçim ve siyasi partiler kanunu çağrısı yaptı. Yıldız bu açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. İnfaz kanunu adeta yamalı bohçaya döndü. Yeniden yazılmalı diyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yeni anayasa çağrısını da hatırlattı. Başta anayasa olmak üzere yeni bir seçim ve siyasi partiler kanunu yapılmalıdır dedi. Yasama yılının başlamasına kısa bir süre kaldığına da dikkat çeken Yıldız, MHP gibi tüm siyasi partilerin bu konuda hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Şimdi o tartışmayla devam edelim. Yeni Parti ile Yenilik Partisi arasındaki isim tartışması hala devam ediyor. Şimdi Yargıtay'ın Yeni Parti'ye benzerliği gidermesi için verdiği sürede yarın doluyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den de açıklama var. Değiştirmek gibi bir niyetleri yok. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Gelsin ekrana yanıtı.
1: İsim tartışmasında Yargıtay'ın yeni partiye verdiği süre doluyor. Yeni parti isim değiştirmemekte kararlı. Süreçte bir sonraki aşama olarak Anayasa Mahkemesi işaret ediliyor. Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz'ın Yargıtay'a yaptığı başvuruyla tartışma başladı. Yeni Parti ile Yenilik Partisi'nin isimlerinin benzediği, karıştırılabileceği iddia edildi. İtirazları dikkate alan Yargıtay yeni partiye tebligat gönderdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeni partiye isim değişikliği yapılması yönünde verdiği sürede sona gelindi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den de açıklama geldi. Benzerlik olduğuna yönelik karar beklemediklerini söyledi. Aksi durumda izleyicileri yol haritasını anlattı.
2: Beklemiyoruz ama böyle bir karar verilirse de isimde küçük bir değişiklik yaparak devam ederiz. Bu partiyi toplum kurdu ve sahiplendi. Karşılaştığımız her zorluğun farkında. Böyle bir şey olduğunda da biz bu yeni adını terk etmeyi düşünmüyoruz. Çünkü yeni partinin adını millet koydu. En kötü olasılıkta da yeni adını koruyarak bir değişiklik yapar yolumuza devam ederiz.
1: Yeni parti isim karışıklığının söz konusu olmadığı görüşünde. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı isterse söz konusu durumla ilgili ihtar verilmesini Anayasa Mahkemesi'nden talep edebilir. Bu gerçekleşirse Yüksek Mahkeme'de yeni partiden savunma isteyecek. Yüksek Mahkeme isim değişikliğini yeni partinin 14-15 Kasım'da yapılması planlanan kurultayından önce isterse kurucular kurulu toplanarak isim değişikliğine gidebilir. Ancak söz konusu ihtar kongre sonrasında gelirse bir olağanüstü kurultayla isim değişikliği yapılacak.
0: Efendim geçtiğimiz günlerde bıçaklanarak ağır yaralanan yeni parti Gaziantep milletvekili Melih Meriç. Adliyeye gidip ifade verdi. Meriç silahlı saldırgan eski CHP Oğuz El ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş de arasında ilçe başkanlığı konusunda anlaşmazlık olduğunu anlattı.
1: Nasıl denk geldi? Yeni partinin Oğuz El ilçe başkanlığı tartışması kanlı bitti. Gaziantep milletvekili Melih Meriç bıçaklanarak yaralandı. Tedavisi tamamlandıktan sonra ifadesi alınan Meriç iddialarını sıraladı. 18 Ağustos akşamı milletvekili Melih Meriç ile CHP Oğuz El ilçe başkanlığı görevinden istifa edip yeni partiye geçen Seydi Ahmet Keleş arasında tartışma çıktı. Kavga sırasında Seydi Ahmet Keleş Meriç'i bıçakladı. Keleş ve oğlu tutuklandı. Ağır yaralanan yeni parti milletvekili Meriç günlerce hastanede yattı. Tedavisinin ardından adliyeye gidip ifade veren Melih Meriç, Yeni Parti Oğuz El ilçe başkanlığı konusunda Keleş'le aralarında anlaşmazlık olduğunu söyledi. Meriç, Keleş ilçe başkanı olmak istiyordu ama ben yeterli görmüyordum dedi. Bu nedenle Keleş'in kendisine husumet beslemeye başladığını ifade etti. Ahmet Keleş'in kendisine hakaret ettiğini söyleyen Melih Meriç, konum isteyerek yanına gittiğini söyledi. Aralarında çıkan tartışma sonrası bıçaklandığını ifade etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Çok tahrik etti.
0: Efendim, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Borsa İstanbul'daki gelişmelerin ardından Finansal İstikrar Komitesi'ni topladı. Yapılan açıklamada Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmadığını söyledi. Likidite sıkışıklığının da giderilmesine yönelik tedbirler alınacağını söyledi. Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan da açıklamalar var.
1: Sermaye piyasasındaki son gelişmeler ele alındı. Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin risk bulunmadığı belirtildi. Gerekli tedbirlerin alınacağı kaydedildi.
3: Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarımızın işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmamaktadır. Sorun, fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup, geçici ve yönetilebilir niteliktedir. Piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi ve makrofinansal istikrarın korunması amacıyla alınabilecek tedbirler değerlendirilmiş, bu kapsamda gerekli tüm adımlar ilgili kurumlarımız tarafından süratle uygulamaya konulacaktır. Kararlaştırılan tedbirler, başta likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik olacaktır.
1: Borsa İstanbul'daki sert satışın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi'ni topladı. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada piyasalardaki hareketliliğin nedenlerine dikkat çekildi.
4: Piyasalardaki hareketliliğin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketlerinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı değerlendirilmiştir. Piyasa bozucu eylemlerde bulunduğu belirlenenler hakkında düzenleyici ve denetleyici kurumlarımız yetkilerini kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.
1: Toplantının ardından bir açıklama da Merkez Bankası'ndan geldi. Bankanın finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri dikkate alınarak likidite imkanlarını gözden geçirdiği ifade edildi.
5: Haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı likidite koşulları göz önünde bulundurularak artırılacaktır. Merkez Bankası bünyesinde faaliyette bulunan bankalar arası para piyasasında bankaların borç alabilme limitleri, bankacılık sisteminin mevcut bilanço büyüklükleri dikkate alınarak güncellenecek. Merkez Bankası bünyesinde yer alan piyasalarda geçerli olan teminat iskonto oranları gözden geçirilerek azaltılacaktır. Likidite koşulları yakından takip edilerek gerek görülmesi halinde her türlü ek tedbir alınacaktır.
1: Sermaye Piyasası Kurulu ise içerisinde Pusula ve Terra'nın da yer aldığı 7 portföy şirketine ait fonları işleme kapatma kararı alındı.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da sermaye piyasası araçlarıyla ilgili spekülatif paylaşım yaptığı tespit edilen 246 sosyal medya hesabı ve linkine erişim engeli kararı verdi. Başsavcılık doğrudan ya da dolaylı olarak yatırımcıda korku ve paniğe sebep olacak nitelikte spekülasyon amaçlı paylaşım yaptığı tespit edilen hesapları inceledi. 246 sosyal medya hesabı ve linki önce belirlendi. İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla bu hesaplara erişim engeli kararı verildi. Karar gereğinin yerine getirilmesi amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sermaye piyasası araçlarıyla ilgili spekülatif paylaşım yaptığı tespit edilen 246 sosyal medya hesabı ve linkine erişim engeli kararı verdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da hisse fiyatlarının düşmesine karşı Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerini geri alacak bankalara geçici bir esneklik sağladı. Hemen bakalım ayrıntılarına. Bu karara göre 16 Eylül sonrası geri alınan hisseler 31 Aralık 2026'ya kadar bankaların çekirdek sermayesinden düşülmeyecek. Ayrıca geri alınan hisseler kredi riski ve piyasa riski hesaplamalarına dahil edilmeyecek. Düzenlemeyle bankaların sermaye yeterlilik oranları üzerinde geri adımlar sebebiyle oluşabilecek baskının geçici olarak azaltılması hedefleniyor. Kararı bankalara da gönderilecek. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Eylül ayında yaptığı toplantının özetini yayınladı. Şimdi o özette enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine işaret ediliyor. Sıkı para politikası dezenflasyon sürecini de güçlendirecek dendi.
1: Enflasyonun ana eğilimindeki gerilemeye dikkat çekildi. Aylık hizmet enflasyonunun yavaşladığı belirtildi.
2: Tüketici enflasyonu ana eğilimi Temmuz ayındaki düşüş sonrasında Ağustos ayında sınırlı bir yükseliş göstermiştir. Ana eğilimin Ağustos ayındaki yükselişinde vakıf üniversite ücretleri artışlarının bu sene Ağustos ve Eylül ayına bölünmüş olmasıyla hac ücretlerinin Kasım yerine bu yıl Ağustos ayına kayması da etkili olmuştur. Öncü göstergeler enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine işaret etmektedir. Öncü veriler mevsim etkilerinden arındırılmış aylık hizmet enflasyonunda yavaşlamaya işaret etmektedir.
1: Merkez Bankası faizi %37'de sabit bıraktığı 10 Eylül'deki para politikası kurulu toplantısının özetini yayımladı. Özette enerji ve gıda fiyatlarındaki son duruma yer verildi. Kira enflasyonundaki yavaşlama eğilimine de değinildi.
2: Jeopolitik gelişmeler neticesinde yüksek seyreden enerji fiyatları enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturmaktadır. Küresel enerji fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin akaryakıt ve tüp gaz üzerinden enerji grubu yıllık enflasyonunu yukarı çekmeye devam etmesi beklenmektedir. Gıda grubuna ilişkin ilk veriler, başta sebze olmak üzere taze meyve ve sebze fiyatlarındaki gerileme ile bu grupta yıllık enflasyonun önemli ölçüde düşeceğine işaret etmektedir. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kira enflasyonundaki yavaşlama eğilimi belirginleşmiştir.
1: Özetle fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir ifadeleri kullanıldı.
0: Efendim şimdi fon piyasasını sarsan bu temerrüt krizini ve atılan adımları konuşalım. Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Derya Hekim uzaktan bağlantıyla yayın konuğumuz. Derya Hanım hoş geldiniz yayına. İyi akşamlar.
6: Hoş bulduk. Hoş bulduk Semih Hanım.
0: Önce bu fon piyasasında yaşananların temel sebebi nedir? Nasıl bu noktaya gelindi? Dilerseniz bununla başlayalım özetle.
6: Aslında bu çok önceden gelen bir sorundu. Yaklaşık bir sene önce Sayın Mehmet Şimşek de bu konuya dikkat çekmişti. Biliyorsunuz ki burada tabii daha farklı aslında bunları şey dışı diyemeyeceğimiz, kanun dışı diyemeyeceğimiz ama biraz şey esneten yani buradaki uygulamaları esneten bir şekilde bazı fonların yüksek getiriler elde ettiğini biliyorduk. Ancak burada tabii o kadar büyümüştü ki yatırımcı bu enflasyonist ortamda daha yüksek getiri ararken biraz da bence hani burada finansal okuryazarlığı düşük olması ya da bazen hani fazla finansal okuryazarlıktan da olabilir bu. Bazı sosyal medyanın da takip edilmesiyle birlikte buraya bir teveccüh olduğunu, bu fonlara özellikle yüksek getirili fonlara teveccüh olduğunu biliyorduk. Burada gelen düzenleme ile birlikte bence önemli bir düzenleme. Tabii burada MSCI'ın yaptığı vurgu ve bizi uyarması burada önemli bir dönüm noktası haline geldi. Ondan sonra da bir düzenleme ihtiyacı hasıl oldu. Mecburen bir düzenleme ihtiyacında bulundu otoriteler ve SPK gerçekten çok detaylı bir burada fon bülteni fon düzenlemesi yayınladı. O düzenleme sonrasında da işte yavaş yavaş zaten fonlar uyum sağlamaya çalışırken bazı fonların yatırımcı güvenini kaybetmesi, nasıl fonlar yükselirken bu fonların değeri artıyor, daha fazla yatırımcı giriyor, onların değeri daha da çok artıyor, yine yatırımcı çekiyorlarsa aşağı inerken de benzer şekilde yatırımcılar gitti, hisseler düştü, fonların değeri düştü ve yatırımcılar terk etmeye devam etti ve bu noktada bugün geldiğimiz noktaya geldik diyorum.
0: Peki yaşananları sistemik bir risk olarak görüyor musunuz?
6: Bence burada yeterince önlem alındığını düşünüyorum. Tabii ki eğer önlem alınmasa sistemik riske dönüşebilirdi. Çünkü bankaların da etkilenmesi söz konusu. Ve bu ciddi bir hani bizim finansal piyasalarda işler böyledir zaten. Finansal piyasaların bir kısmında başlayan bir kriz algısı diğer piyasalara hızlıca yayılabilir. En önemlisi bence bunun piyasada yaratacağı en önemli şey piyasadaki güven algısının kaybolması olacaktı. Dolayısıyla güven algısının kaybolmadan müdahale edildi. Likidite koşulları biraz gevşetildi bankalara yansıması açısından. Burada biraz işte oradaki kredili olan bir takım bu yatırımcılar için biraz serbestlik getirildi. Bununla kalır diye umuyorum ama tabii bu çalkantının kolay bir şekilde sönmesini de beklemememiz gerekiyor Semih Hanım. Çünkü gerçekten çok yaygın olduğunu görüyoruz. 130 tane fondan bahsediliyor bugün.
0: Peki Sermaye Piyasası Kurulu 7 şirkete ait fonların tasfiye edileceğini açıkladı. O 7 fona yatırım yapanlar ne olacak? Tasfiye edilen fonlarda hak kaybı olur mu?
6: Şöyle tabii ki buradaki fonların nasıl tasfiye edileceği burada çok önemli. Tasfiye edilme sürecinde elbette ki burada bir kayıp yaşanacaktır. Çünkü biraz önce de bahsettiğimiz gibi bu işin doğasında bu iş oluşurken zaten bu kadar yüksek getiriler olurken hisse senetlerinin olması gerekenden daha fazla değer gördüğünü gördük bazı hisse senetlerinin. Şimdi bunlar tasfiye sürecinde, bunlar satılmaya başlandığı esnada bunların tabii ki nereden satılacağı, hangi fiyattan satılacağı. Dolayısıyla burada satılan fiyat sonrasında burada fondaki katılımcılara oranla paylaştırılacak. Burada muhtemelen bir tabii ki kayıp olacaktır. En son girenlerin kaybı daha büyük olacaktır diye düşünüyorum. Daha önce girenlerin kaybı tabii karşılaştırdığımızda onları son girenlere göre daha az olacaktır muhtemelen.
0: Peki Derya Hanım, fon yönetim sistemi nasıl denetleniyor?
6: Yani aslında burada dediğim gibi kanunsuz bir şey yok. Hı. Ama yine de şöyle bir şey de söyleyebiliriz. Burada piyasayı manipüle eden bir takım davranışlar var aslında. Yani bazı hisse senetleri üzerinde yoğunlaşan davranışlar. SPK'nın daha önce bunlarla ilgili bir işlem alması mümkün müydü? Evet, mümkündü. Burada bir miktar beklenildi. O noktada daha belki de kapsamlı bir düzenleme yapılmaya çalışıldı. Ama sorun da büyüdü bu esnada. Çünkü bu iş ilk konuşulmaya başlandığında geçen sene 2025 Kasım'dı zannediyorum. O noktadan sonra bu iş bu noktaya geldi. Yani aslında SPK daha önce de müdahale edebilirdi. Belki de müdahalenin edilmesi için şöyle bir şey beklendi. Daha kapsamlı bir müdahale, daha detaylı bir kılavuz yayınlanması beklendi. O dolayısıyla bugün geldiğimiz noktadayız. Ama daha da kötü olabilirdi, öyle düşünelim. En azından yani bu MSCI bize gerçekten iyi bir şey oldu. Oradaki uyarı bizim için iyi bir şey oldu. Bu daha yaygın bir hale gelebilirdi Semih Hanım. En azından bununla kurtardık diyebilirim.
0: Peki likidite sıkışıklığı yatırımcıyı nasıl etkiler?
6: Zaten sorun likidite sıkışıklığından kaynaklanıyor. Yani çünkü bu fonların yapısında bu var. Herkes bir anda çekmeye çalıştığında bu fondan bu yeterli likiditeyi bulamıyorlar ve daha dolayısıyla ellerindekini satmak zorunda kalıyorlar. Bu ve aşağıya doğru bir spiral dediğimiz bir spirali başlatıyor. Şimdi bundan sonra süreci göreceğiz. Tasfiye süreci nasıl ilerleyecek açıkçası onu bilmiyoruz. Yani bu tasfiye sürecinde herkesin aklında olan soru bu. Ne zaman alacağız? Burada muhtemelen SPK en burada makul olanı yapmaya çalışacaktır. Çünkü önceden emir gönderenler var. Bu öncelikleri nasıl yapılacak, nasıl ayıracak? O noktada bence SPK'dan gelen açıklamaları takip edeceğiz. Muhtemelen bir kayıp muhtemelen olacak tabii ki burada. Hepimiz böyle bekliyoruz. Bu kayıpla birlikte yani inanıyorum ki en azından adil bir şey olsun. Burada gerçekten hak edenle, kandırılanla gerçekten bu noktada bu şekilde devam edenlerin arasında da bir ayrım yapmak lazım. Evet. Sonuçta bu fonlara da riskli olduğunu bile bile giren bir yatırımcı kitlesi de var.
0: Peki Merkez Bankası'nın adımları piyasaya nasıl etki ediyor?
6: Merkez Bankası bu anlamda likiditeyi artırıcı adımlarda bulundu. Yani bu tabii ki özellikle bankalar kesimine bu işin sıçramasını engellemek için. Burada biraz bu likidite problemini çözer. Ama problem aslında burada tam anlamıyla bir daha önce çok gördüğümüz, yurt dışında da çok gördüğümüz aslında bir anlamda hafif de böyle bir piyasanın üzerinde dolandırıcılık gibi de diyebileceğimiz bir noktaya doğru ilerlemiş bazı fonlar özelinde. Yani bunların belirlenmesi ve bunların ayıklanması gerekir. Çünkü en önemlisi finansal piyasalarda güven unsurunu zedeliyor bu tarz şeyler. Yani şimdi bakın burada bir sürü fonun adı geçiyor ama belki de işini çok düzgün yapan fonlar var. Ama bugün benim gördüğüm herkesle bizleri de bu şekilde aradılar. Acaba tüm buradaki fonlardan bir güvensizlik mi olur? Yani bu bizim finansal sistemimizi kötü etkiler gerçekten. Umuyorum hani bu bir an önce çözülür. Buradaki güven kaybını olması gereken noktada tutarız ve daha ileriye gitmez.
0: Şimdi takip edeceğiz tabii, göreceğiz dediniz. Piyasalarda normalleşme için hangi göstergeleri takip etmeliyiz?
6: Şöyle, şimdi bugün baktığımızda aslında borsada bir pozitif şey de gördük, tepki de gördük. Evet, çünkü oradaki işte likidite önlemleri, bankalara sıçraması, yani bu işin daha da kötü olabileceği tahmin ediliyordu. O yüzden gelen önlemlerle birlikte bu işin bir miktar en azından burada otoritenin müdahale edileceği anlaşıldı. Burada şu çok önemlidir Semih Hanım, bu tarz finansal krizlerde otorite müdahale etmese bile gerektiğinde müdahale edeceğinin bilinmesi, buradaki o bizim fire sale dediğimiz, yani bir anda olan satışların, mesela bir borsada da öyle, satışların en azından bir kısmını önüne geçmeye çalışır. Yani önüne geçer, buradaki piyasadaki olan güven kaybının bir kısmını telafi etmeye çalışır. Yani o yüzden ben buradaki müdahaleleri çok doğru buluyorum. Sabah sabah, yani Finansal İstikrar Komitesi'nin toplanmasını ve ondan sonraki çıkan bir takım müdahaleleri de anlamlı buluyorum. Burada bunları takip etmek gerekiyor tabii ki. Genel yaygın bir kayıp

0: ya dönüşmeden.
1: Peki son olarak bundan sonra düzenleyici kurumlardan başka adımlar gelir mi?
0: Gelebilir. Yani ama anladığım kadarıyla burada hassas davranılmış. Çünkü çok fazla fon üzerinde böyle bir tasfiye kararı alındı. Hı. Demek ki en ufak şüphe gördükleri fonda bile bir tasfiye kararı aldılar. Bu da şunu gösteriyor. Zaten yapılabileceklerin hepsi yapıldı. Ayıklanacakların hepsi ayıklandı. O yüzden bundan sonra daha durgun bir piyasa olabilir. Tabii bu tasfiye sürecinde satışlar başlayacak. O satışlarla birlikte yeniden piyasalarda, borsalarda bir dalgalanma görürüz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Doçent Doktor Derya Hekim, Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi. Yayına katıldınız, yorumlarda bulundunuz. Çok çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim devam edelim akşam haberlerine sıradaki haberle. Tunceli'de yer alan 51. Komando Tugayı Aydın Söke'ye konuşlandırıldı. Açıklamada Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Haftalık bilgilendirme toplantısında Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Ege'deki adalara ziyaretleri de yine değerlendirildi.
2: Vatan!
3: Tunceli'de yer alan 51. Komando Tugayı Aydın Söke'ye konuşlandırıldı. Sevkiyat planlamasının Haziran ayında onaylandığı belirtildi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
4: Birliklerimizin teşkilat yapısı ve konuş durumlarına ilişkin gerekli düzenlemeler Türk Silahlı Kuvvetlerimizin görev ve harekat ihtiyaçları doğrultusunda yapılmaktadır. 51. Komando Tugay Komutanlığımızın konuş yeri değişikliği bu kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucu Haziran ayında onaylanmıştır.
3: Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Meis Adası ziyareti değerlendirildi. Gayri askeri statüsüne aykırı girişimlerin kabul edilmeyeceği vurgulandı.
4: Türkiye kıyılarına son derece yakın konumda bulunan Meis'in gayri askeri statüsüne aykırı fiili durum oluşturulmasına yönelik girişimlerin uluslararası yükümlülüklerle bağdaşmadığını ve ülkemiz tarafından kabul edilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz. Yunanistan'ın uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmeye ve gayri askeri statüdeki adalarda bu statüyle bağdaşmayan faaliyetlerden kaçınmaya davet ediyoruz.
3: Toplantının gündeminde Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının bir yıl süreyle uzatılması da yer aldı. Bakanlığın açıklamasında bu kararın Kıbrıs Adası'ndaki hassas dengeleri ve güven ortamını olumsuz etkileyebileceği kaydedildi.
1: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın vize başvurusunu reddetti. Abbas'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na geçen yıl olduğu gibi bu yılda video konferans yoluyla hitap etmesi bekleniyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmesi beklenen Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın vize talebini reddetti. Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mansur karara tepki gösterdi. Kimse Filistin'i Birleşmiş Milletler'in ön saflarında yer almaktan alıkoyamaz dedi.
5: We tried, but they did not issue a visa. But that doesn't mean that we will not be present in the United Nations.
3: Abbas'ın yanı sıra genel kurul kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat etmesi beklenen bazı Filistinli yetkililerin de vize başvuruları reddedildi. Bir Filistinli yetkili kendisine vize verilmemesine herhangi bir zamanda terör faaliyetlerinde bulunan veya bir terör örgütüyle bağlantısı olan kişilere vize verilmesini yasaklayan maddenin gerekçe gösterildiğini belirtti. Ancak Abbas'ın vizesinin aynı gerekçeyle reddedilip reddedilmediği bilinmiyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Filistin yönetimi yetkililerine yönelik vize yaptırımlarının uzatılacağı bildirildi. Abbas'a vize verilmediğine ilişkin haberlere ise doğrudan değinilmedi. Abbas, Amerikan yönetiminin vize vermemesi nedeniyle geçen yılda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılamamış ve genel kurula video mesaj yoluyla hitap etmişti.
1: Şimdi Birleşmiş Milletler'in evrensel temsil iddiasını zedeliyor mu peki bu karar? Bir de o açıdan bakmak lazım. Ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM Genel Kurulu ziyaretinde uçağı bu kez New York'a değil New Jersey'ye inecek. Karar New York Belediye Başkanı Mamdani'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine ilişkin açıklamaları sebebiyle dikkat çekti.
3: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gidecek. Ancak uçağı New York'a inmeyecek. Netanyahu'nun uçağı daha önce kullanılan JFK Havalimanı yerine New Jersey'deki Newark Havalimanı'na inecek. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden

0: tutuklama emri bulunan Netanyahu için daha önce yeri Lahey demişti. Ancak New York'un tutuklama emrini uygulamak için bağımsız hukuki yetkisi bulunmadığını da kabul etmişti. İsrail basınında yer alan habere göre Amerikalı bir kaynak, Newark kararının Mamdani ya da olası provokasyonlarla ilgili olduğu iddiasını reddetti. Değişikliğin Netanyahu'nun uçağının park yeri ve güvenliğiyle ilgili olduğunu söyledi. Ziyaret sırasında Amerikan gizli servisinin de alışılmadık ölçüde yoğun güvenlik önlemi alacağı belirtildi. Netanyahu'nun 23 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmesi ve 24 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmesi planlanıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze'deki savaş suçları ve insanlığa karşı suç iddiaları nedeniyle 2024'te Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.
1: Şimdi hukuken hani bunun bu riskin ne kadar gerçek olduğu elbette tartışma konusu ama burada dikkat çeken nokta Netanyahu'nun bunu yeterince ciddiye alması. Şimdi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Paris'te OECD konsey toplantısına katıldı. Kasım ayında Türkiye'de düzenlenecek COP31 İklim Değişikliği Konferansı'nın OECD ile stratejik ortaklığına dikkat çekti. İklim meselesi bir güvenlik meselesi dedi.
2: İklim meselesi artık bir gündem maddesi değil, bir güvenlik meselesidir. Ertelenemez, ötelenemez, ikinci plana atılamaz.
3: İklim güvenliğinin önemini bu sözlerle anlattı. OECD ülkelerini çevre yatırımları için kaynak ayırmaya davet etti.
2: Tüm OECD ülkelerini, tüm dünyayı temiz enerjiye, elektrifikasyona, su güvenliğine, dirençli şehirlere ve yeşil sanayiye kaynak ayırmaya davet ediyoruz.
3: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Paris'te düzenlenen OECD konsey toplantısında konuştu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD ile COP31 başkanlığının stratejik ortaklığına dikkat çekti.
2: NATO ülkeleri savunma yatırımlarını milli gelirlerinin %5'ine kadar yükselten tarihi bir dönüşümün eşiğinde. Demek ki dünya geleceğe yönelik tehditler söz konusu olduğunda kaynak ayırmaktan çekinmiyor. Peki iklim krizinden daha gerçek, daha yakın, daha kesin bir tehdit var mı? Bu durum karşısında neden harekete geçmiyoruz?
3: Bakan kurum artık harekete geçmeliyiz çağrısı yaptı.
2: İklim diplomasisinin ağırlık merkezini hedeflerden uygulamaya artık taşımamız gerekiyor. Artık hangi hedefe ulaşacağımız kadar o hedefe nasıl ulaşacağımızı da konuşmak mecburiyetindeyiz.
1: Bakan kurumun da burada dikkat çektiği gibi belki de asıl tehlike hala bunu uzak bir gelecek sorunuymuş gibi birçok ülkenin görmesi. Bakın Birleşmiş Milletler'in 2026 küresel risk raporunda iklim konusunda eylemsizliği 28 risk arasında en önemli risk olarak gösteriyor. Tabii hani gıda, su, göç ve güvenlik sorunlarını büyüten bir tehdit çarpanı aynı zamanda. Ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Araştırma Üniversiteleri Destek Programı toplantısında konuştu. Dünyada yaşanan teknolojik dönüşümlere değindi. Kritik alanlarda bağımlılığımızı azaltmak zorundayız dedi. YÖK Başkanı Erol Özvarsa küresel işbirliği hedeflerini paylaştı.
4: Küresel düzeyde önemli kırılmaların yaşandığı bir dönemdeyiz. Bir taraftan da teknolojik dönüşümlerin yine arttığı, dijitalleşme başta olmak üzere birçok alanda teknolojik olarak dönüşümlerin de hızlandığı bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemler ülkeler için kritik dönemler.
0: Küresel değişimlere dikkati çekti. Yetişmiş insan gücünün önemine vurgu yaptı.
4: Bu dönemlerde özellikle hiç kimsenin merhametine güvenemeyiz. Kritik alanlarda özellikle bağımlılığımızı azaltmak zorundayız. En değerli varlık yetişmiş insan gücü.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Araştırma Üniversiteleri Destek Programı toplantısında konuştu.
4: ADEP programı aslında örnek bir program. Diğer kamu tahsis mekanizmalarında da olabildiğince benzer ölçümlerin, değerlendirmelerin yapılması İnanıyorum ki toplam kamu kaynağı verimliliğini de arttıracaktır. İyi uygulama örneği olarak diğer kamu

0: Harcama programlarımızda da model olarak kullanılması düşünülebilecek bir program.
1: YÖK Başkanı Erol Özvarsa, üniversiteler toplum problemlerine cevap buldukça ilerler dedi. Küresel işbirliği hedeflerini paylaştı.
0: Üniversiteler sorun çözdükçe toplumun problemlerine bilimsel çözümler, cevaplar buldukça ancak ilerler ve başarılı hale gelirler. Bizim temel hedeflerimizden bir tanesi üniversitelerimizin sadece ulusal değil, uluslararası alanda da saygınlık kazanması.
2: Efendim, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak. Yeni pist İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu-batı yönlü pisti olacak.
1: İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu-batı yönlü pisti olacak. Yeni pistte taksi ve havada kalış süreleri kısalacak. Böylece yakıt ve zamandan tasarruf edilecek. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak. Yeni pist 2820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde inşa edildi. Pistin devreye alınmasıyla iç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda taksi ve havada kalış süreleri kısalacak. Böylece yakıt ve zamandan tasarruf sağlanacak. İstanbul Havalimanı halihazırda kuzey-güney doğrultusunda uzanan 3 ana ve 2 yedek olmak üzere toplam 5 pistte hizmet veriyor.
2: Efendim, Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 3. dalga operasyon yapıldı. Dönemin Silivri Başsavcısı cezaevi savcısıyla Kozinoğlu'nun 2 koğuş arkadaşı hakkında gözaltı kararı verildi. Peki kimler bunlar? Kimler gözaltına alındı? Bir bakalım.
1: Cezaevi savcısı, ölümden sonra dosyayı kapatan başsavcı ve Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı Kaşif Kozinoğlu soruşturması genişletildi. Yeni gözaltılar peş peşe geldi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sürüyor. Başsavcılık 4 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
3: Gözaltına alınan en dikkat çekici isim eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören. İşgören, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün ardından yürütülen ilk soruşturma hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararını vermişti. Eski başsavcı FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildi.
1: Gözaltına alınan bir diğer isim cezaevi savcısı Necip Doğan.
3: Necip Doğan, Kozinoğlu'nun ölümünün ardından olay yeri incelemesine katılan savcı, onun da FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildiği biliniyor.
1: Kaşif Kozinoğlu ile aynı koğuşta kalan emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım'la emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur hakkında da gözaltı kararı var. Hasan Ataman Yıldırım gözaltına alındı. Hasan Atilla Uğur'un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduğu öğrenildi.
3: Soruşturma kapsamında ölümün ardından yürütülen ilk adli süreçte hangi işlemlerin yapıldığı, hangi delillerin toplandığı ve dosyanın nasıl sonuçlandırıldığı yeniden inceleniyor.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonun ardından bir paylaşım yaptı. Gürlek, yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız ifadelerini kullandı. Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirtti.
2: Efendim, Girne açıklarında batan gemi faciasında kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Tabii ailelerin Girne limanındaki o acılı bekleyişi de sürüyor. Çok zor. Emine Derya ve Özcan Öztürk o ailelerin yanındaydı. Bakın 20 yaşındaki Özgür Gönül'ün babası arkadaşımıza neler anlattı.
4: Artık sonuç bekliyoruz. Tek beklentimiz bir an önce oğlumuzu alıp buradan gitmek.
1: Anneler, babalar, evlatlar. Acı bekleyiş 18 gündür devam ediyor. Herkesin gözü denizde, cenazelerin gelmesini bekliyorlar.
4: Özgür'ü alana kadar buradayım.
1: 30 Ağustos'ta Girne açıklarında batan gemiden 14 kişi halen kayıp. Arama çalışmaları havadan ve denizden devam ediyor. Optimus Prime gemisi de çalışmalara destek olmak için bölgede. Girne limanında ailelerin acı bekleyişi de sürüyor. Kaybolan 20 yaşındaki Özgür Gönül'ün ailesi bir an olsun limandan ayrılmıyor. Baba Gökmen Gönül hem kızgın hem üzgün.
4: Kaptan insanları sanki öldürmek için gitmiş. İnsanlar durdurmak istiyor, inmek istiyor. Hiçbirini dinlemiyor. Parçalanan yer kendini gördüğü en önde. Görmemesi imkansız. Buna rağmen inatla devam ediyor.
1: Özgür Gönül gemi suya gömülmeden dakikalar önce bu görüntüyü kaydetti. Geminin önü parçalanmış haldeydi.
4: Gemi hareket ederken parçalanıyor ve devam ediyor. Yani geminin dönmeden önce parçalandığı gözüküyor.
1: Olayla ilgili soruşturma devam ederken aileler cenazelerini alıp eve gitmek istiyor.
2: Yani ateş düştüğü yeri yakıyor tabii. Allah sabır versin ne diyelim. Konya'da odun toplamak için gittikleri bölgeden de dönmeyen yaşlı çift için arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin saatlerce aradığı çiftten neyse ki iyi haber geldi.
1: Odun toplamaya gittiler. Bir daha dönmediler. Ekiplerin bulmak için seferber olduğu yaşlı çift herkesi korkuttu. Konya'nın Doğanhisar ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki NB ve 80 yaşındaki eşi BB odun toplamaya gitti. Çift saatler geçmesine rağmen dönmedi. Yaşlı karı kocadan haber alamayan yakınları 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Jandarma komando ve itfaiye ekipleriyle bölge sakinleri de çalışmalara katıldı. Yaşlı çift dağlık alanda bulundu. Çiftin kullandığı traktörün kayması sonucu bölgede mahsur kaldığı belirlendi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde muayene ettiği yaşlı çift sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye götürüldü.
2: Ben şimdi kaçımız tüketici olarak acaba haklarımızın farkındayız? Ya da farkında olsa bile uzayan süreçlerle uğraşmak istiyor muyuz? Çoğumuz istemiyor. Kayseri'de bir tur şirketi müşterisinin aldığı turu iptal edip onun yerine daha pahalı bir tur önerdi. Öneriyi de kabul eden müşteri tatilden döndükten sonra ödediği farkı bakın nasıl geri aldı.
1: Önceden ayarladığı tatilini tur şirketi iptal etti. Başka bir tur önerip ek ücret istendi. Öneriyi kabul eden müşteri tatilden döndükten sonra şirkete şikayet etti. Parasını geri aldı.
5: Bu aslında maddi bir kazanımdan çok manevi bir kazanım gibi oldu benim için. Haklı olduğumu bilmek, bunun mücadelesini vermek ve sonunda kazanıyor olmak tabii ki insana kendini çok iyi hissettiriyor.
1: Kayseri'de yaşayan Şerife Erdoğdu, ailesiyle birlikte Ege turu yapmak için bir tur şirketiyle 65.175 lira karşılığında anlaştı. Ama kötü bir sürprizle karşılaştı.
5: Haziran ayı için plan yapmıştık. Haziran ayında tatile az bir süre kala bana tur şirketi iletişime geçerek yeterli katılım sağlanamamasını gerekçe göstererek turu iptal edeceklerini ifade ettiler ve bana alternatif paket tur önerisinde bulundular. Ben de bunlardan bana uyan bir tanesini kabul ettim. Fakat bunun için benden ekstra ücret talep ettiler.
1: Genç kadın öneriyi kabul etti. 34.825 liralık farkı ödeyip tatile gitti.
5: Tatilden döndükten sonra belgelerimi toparladım, şikayet dilekçemi oluşturdum ve E-Devlet üzerinden bir başvuruda bulundum.
1: Tüketici hakem heyeti müşteriyi haklı buldu. Fark olarak alınan 34.825 liranın iade edilmesi kararı verildi.
6: Daha önceden paket turla bir satış yapıldıktan sonra satıcıdan kaynaklanan bütün değişikliklerde tüketici haklıdır ve kendisine yapılan yanlışlıkları maddi ya da manevi tazminatla geri alma hakkına sahiptir.
1: Uzmanlar tüketiciyi uyarıyor.
6: İmza attığımız her kağıdın bir örneği bizde olmalı. Bunu saklayalım lütfen. Buradan imtina etmeyelim.
2: Şimdi herhangi bir programa yerleşemeyen adayların beklediği ek tercih dönemi başladı. ÖSYM ek yerleştirme kılavuzunu yayımladı. 2026-2027 akademik yılında öğrenci alımı yapacak ve kontenjan açığı bulunan bölümler için başvurular çevrim içi yapılacak. İlk yerleştirmede herhangi bir programa yerleşemeyen ya da tercih yapma hakkı bulunan adaylar ÖSYM kurumsal web sayfası ve aday işlemleri mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabilecek. Ek yerleştirme dönemi 21 Eylül'e kadar da devam edecek. Efendim gençler, Dünya Rally Şampiyonası'nı kazanan ilk Türk pilot olan Ali Türkkan yurda döndü. İstanbul Havalimanı'na gelen şampiyon pilotu, takım arkadaşları ve tabii sevenleri de çiçeklerle karşıladı.
1: Evet.
7: Gençler Dünya Rally Şampiyonası'nı kazanan ilk Türk pilot olan Ali Türkkan yurda döndü. İstanbul Havalimanı'na gelen şampiyon pilotu takım arkadaşları ve sevenleri çiçeklerle karşıladı. Şampiyonluk kupası ile birlikte İstanbul'a gelen Ali Türkkan duygularını paylaştı.
8: Çok büyük bir başarı. Önünüzde bir dünya şampiyonu olarak duruyor olmak aslında benim için çok yeni bir şey. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Ama bu başarı aslında sadece benim eserim değil. Bu bir ailenin, bir takımın başarısı. Başta ana sponsorlarımız Castrol ve Ford olmak üzere Serdar Bostancı, Murat Bostancı, kopilotlarım Bilge Ayan, Oytun Albayrak, ailem, dostlarım, tüm sevenlerimiz bu başarıyı hep birlikte gösterdik. Çok mutluyuz. Umarım birlikte daha nicelerine diyorum. Bundan sonrasını daha da parlak görüyorum. Yaklaşık herhalde bir 10 sene önce biz voleybol ülkesi izlemeye başladık ya. Bence bir 10 yıl sonra da biz artık motorsporlar ülkesi izlemeye başlayacağız. Bu konuda hem devlet kanadında hem de sporcular olarak herkes üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. O yüzden bence geleceği çok parlak. Hedef sadece bir şampiyonlukla yetinmek olamaz. Kesinlikle bunun tekrarı olmalı, daha fazla olmalı. Ben kariyerimi bitirdiğim zaman benim arkamdan gelen sporcuların önünü açmak olmalı. Benim kazandıklarımdan daha da fazlasını başaracak sporcuları yetiştirmek olmalı. Takım olarak da hedefimiz her zaman zaten genç sporculara yatırım yapmaktı. Ben de bu genç sporculardan biriyim ama artık benden de gençleri var. Umarım benim başardıklarımdan daha da fazlasını onları başarırken izlemek ve onları kutlamak en büyük hedefimiz.
7: Dünya Gençler Rally Şampiyonası'nı kazanan ilk Türk pilot olan Türkkan, Şili rallisini ikinci sırada bitirerek 2026 sezonunu pilotlar klasmanı şampiyonu tamamladı. Ali böylece Türk otomobil sporları tarihinde Dünya Gençler Rally Şampiyonası şampiyonluğuna ulaşan ilk sürücü oldu.
2: Elbette gurur verici, daha nicelerine diyelim ve Habertürk ailesi olarak biz de tebrik ediyoruz. Efendim yeni av sezonu da bereketli başladı. Özellikle de palamuttan yana. Öyle ki İstanbul'daki balık halinden tezgahlara en çok palamut geldi. Peki bu bolluk acaba fiyatlara indirim olarak yansıdı mı? Aslı Ömer Aktaş'ın haberinden izleyelim.
9: Balık miktarı geçen yıla kıyasla iki katına çıktı. Oltaya takılan her iki balıktan biri palamut oldu.
10: İki tane palamut.
11: Bir tane palamutu ne kadardan aldın?
10: Vallahi 125 liradan aldım. Şahane bir şey. Kaymak, kaşar peyniri gibi.
11: Afiyet olsun efendim.
9: 1 Eylül'de av sezonu başladı. İstanbul Gürpınar Su Ürünleri Hali'nin verilerine göre ilk bir haftada yaklaşık 1 milyon 884 bin kilogram su ürünü geldi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam yaklaşık 920 bin kiloydu. Yani toplam miktar iki katın üzerine çıktı.
11: Sezona girerken gözler palamuttaydı. İlk rakamlarda balıkçıların beklentisini boşa çıkarmadı. Hale gelen balığın neredeyse yarısı palamut oldu. Yani bu sezonun yıldızı şimdilik palamut olacak gibi görünüyor.
10: Palamut alacağım.
11: Ne kadar alacaksın?
10: 5 tane alacağım.
11: 5 tane palamut ne kadardan alacaksın?
10: 200 liradan tanesi.
11: Nasıl sizce, uygun mu?
10: Benim için uygundu.
9: Geçen yıl aynı dönemde yaklaşık 9 ton palamut yakalanmıştı. Bu yıl rakam 904 tona yaklaştı. Bolluk tezgah yansıdı.
12: Arkadaşlar bugün palamut yiyelim dedik. Geldik bugün 10 tane palamut alacağız burada şimdi.
9: Ama denizin bereketi onunla da sınırlı değil. İlk haftada 552 ton hamsi, 76 ton istavrit, yaklaşık 49 ton da sardalya hale geldi.
13: Denizlerde bu sene çok mükemmel bereket var. Belki 10 senenin bereketini yaşıyoruz. Bu sene palamut da var, hamsi de var, istavrit de var.
9: Tezgahta çeşit bol. Vatandaşın tercihi ise damak zevkine göre.
11: Hangi balığa bakıyorsunuz? Ne alacaksınız?
10: Hamsi balığına bakıyorum da.
11: Ne kadarmış fiyatı, baktınız mı?
10: 250.
11: Sezonun ortasında ne kadardan yeriz palamutu?
13: 150 bandı yeriz yani, ama palamut büyür, 1 kilo gelir. Şu an yağmur yağdı dün. Dün yağmur yağmasıyla şu an palamut 700 gram geliyor. Burada 15-20 gün sonra 1 kilo geçecek palamut. 150 lira tane yiyeceğiz.
2: Vermişim kısa bir ara. Reklamlar.

Tamam, akşam haberlerini tamamlıyoruz. Birazdan ana haber bülteni başlayacak. Faruk Aksoy geldi, hazır sizi bekliyor. Güzel bir akşam olsun. Yarın yine saat 18'de görüşmek üzere. Habertürk'te kalın.

0: Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 17 Eylül Perşembe. Memlekette ne var ne yok, ne oluyor ne bitiyor Habertürk'te, ana haberde tek tek anlatacağız. Sayın seyirciler, birkaç gündür borsada bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor ve son derece kritik hamleler geliyor. Peki yatırımcı bu konuda ne düşünüyor? Doğrusunu isterseniz birkaç gündür özellikle borsa yatırımcısı pek tedirgin. Fakat Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hop bir dakika dedi, elini masaya koydu. Borsa İstanbul'daki gelişmelerin ardından Finansal İstikrar Komitesi'ni topladı. Bir gelin bakalım, herkes bir toplansın dedi. Yapılan açıklamada Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmadığı belirtildi. O toplantıdan öyle bir sonuç çıktı. Özellikle likidite sıkışıklığının giderilmesine yönelik tedbirler alınacağı bildirildi. Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan da açıklamalar yapıldı. Açıklamalar yapıldı, toplantılar yapıldı. Ama yatırımcıdaki tedirginliğin devam ettiğini görmek mümkün.
1: Sermaye piyasasındaki son gelişmeler ele alındı. Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin

0: ilişkin risk bulunmadığı belirtildi. Gerekli tedbirlerin alınacağı kaydedildi.
1: Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarımızın işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmamaktadır. Sorun, fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup, geçici ve yönetilebilir niteliktedir. Piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi ve makrofinansal istikrarın korunması amacıyla alınabilecek tedbirler değerlendirilmiş, bu kapsamda gerekli tüm adımlar ilgili kurumlarımız tarafından süratle uygulamaya konulacaktır. Kararlaştırılan tedbirler, başta likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik olacaktır.
0: Borsa İstanbul'daki

0: Piyasa bozucu eylemlerde bulunduğu belirlenenler hakkında düzenleyici ve denetleyici kurumlarımız yetkilerini kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.
1: Toplantının ardından bir açıklama da Merkez Bankası'ndan geldi. Bankanın finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri dikkate alınarak likidite imkanlarını gözden geçirdiği ifade edildi.
2: Haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı, likidite koşulları göz önünde bulundurularak artırılacaktır. Merkez Bankası bünyesinde faaliyette bulunan bankalar arası para piyasasında, bankaların borç alabilme limitleri, bankacılık sisteminin mevcut bilanço büyüklükleri dikkate alınarak güncellenecek. Merkez Bankası bünyesinde yer alan piyasalarda geçerli olan teminat iskonto oranları gözden geçirilerek azaltılacaktır. Likidite koşulları yakından takip edilerek gerek görülmesi halinde her türlü ek tedbir alınacaktır.
1: Sermaye Piyasası Kurulu ise içerisinde Pusula ve Terra'nın da yer aldığı 7 portföy şirketine ait fonları işleme kapatma kararı alındı.
3: Yani gerçekten enteresan işler, ilginç hamleler. Herkes gözünü borsaya çevirdi, bakıyor ne oldu ne bitti. Dediğim gibi Hazine ve Maliye Bakanı bir toplantı yaptı. Sonra açıklamalar ard arda geldi. Ne olup bittiğini yakın zamanda daha iyi göreceğiz. Ama alınan tedbirler var. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tasfiye edilmesine karar verdiği 7 portföy yönetim şirketinin 130 fonunun toplam büyüklüğü, buraya lütfen dikkat edin, 891 milyar lira sayın seyirciler. 891 milyar lira. Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün edindiği bilgiye göre bu fonlarda yaklaşık olarak 353 bin tekilleştirilmiş yatırımcı bulunuyor. Yani şu hadiseler olan biten tam 353 bin kişiyi direkt ilgilendiriyor. Peki bu yatırımcıların fonlarına ne olacak? Nasıl bir süreç izlenecek? Yani insanlar paralarını kurtarabilecek mi? İşte detaylar.
4: 7 portföy şirketinin 130 fonundaki varlıklar tasfiye edilecek. 353 bin tekilleştirilmiş yatırımcının 891 milyar lira büyüklüğündeki fonu beklemede. SPK, Borsa İstanbul'daki gelişmeleri dikkate alarak Terra, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Buls Portföy tarafından kurulan 130 fonun tasfiyesine karar verdi. Tasfiye edilecek 130 fonun toplam büyüklüğü ise 891 milyar lira. SPK, 7 portföy şirketine ait fonları işleme kapatma kararı aldı. Bir yatırımcının birden fazla fonu bulunabiliyor. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre bu fonlarda yaklaşık 353 bin tekilleştirilmiş yatırımcı bulunuyor. Bu yatırımcılar fonlardaki varlıkları için şu anda herhangi bir işlem yapamıyor. Peki bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek? SPK'nın kararına göre bu şirketlere ait fonlar kurulun belirlediği şekilde tasfiye edilecek. İzlenecek yöntemlere ilişkin bazı senaryolar bulunuyor. Öncelikle fonlardaki varlıkların tespit edilmesi bekleniyor. Tespit süreci tamamlandıktan sonra varlıkların paraya çevrilip yatırımcılara varlıkları oranında dağıtılması gündemde. Hisse fonlarında başta varlıkların paraya dönüştürülmesinde sürecin 2-3 ayı bulabileceği ifade ediliyor. En kolay tasfiyenin içinde devlet tahvili veya altın gibi nakde çevirmenin kolay ve değer kaybı olmadan yapılabildiği para piyasası fonlarında olacağı değerlendiriliyor. SPK'nın önümüzdeki günlerde yöntemi ve takvimi belirleyen bir açıklama yapması bekleniyor.
3: Özellikle birkaç gündür motorinle ilgili, motorine yapılan zamlarla ilgili, geldiği fiyatlarla ilgili haberler yaptık, durumu anlatmaya çalıştık. Sayın seyirciler, motorine 4 lira 62 kuruş zam geldi. Dizeldeki fiyat ilk kez 3 haneli rakamlara ulaştı. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması, Suudi Arabistan'daki petrol boru hattının işlevsiz hale gelmesi, Ukrayna-Rusya savaşı petrol fiyatlarını yükseltmeye devam ediyor. Bu çerçevede motorine 4,62 liralık zam yapıldı. 95 lira 60 kuruş olan motorin fiyatı 100 liranın üzerine çıktı. Motorinin litre fiyatı İstanbul'un Avrupa yakasında 100 lira 40 kuruş, Anadolu yakasında 100 lira 20 kuruş olarak uygulanırken, Ankara'da 101 lira 50 kuruş, İzmir'de 101 lira 80 kuruş seviyesine yükseldi. Gerçekten Körfez'deki, Hürmüz'deki, bölgedeki, hatta Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sadece Türkiye'yi değil, tüm dünyayı çok derinden etkiliyor.

0: Özellikle enerji hatlarına yönelik, enerji hatları tehdit altında olunca işler çığırından çıkıyor. Yani bir an önce Amerika'da seçim mi yapılacak? Trump kazanacak mı, kaybedecek mi? Ne yapacaksa yapsın ki özellikle Orta Doğu'da insanlar önünü görebilsin. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Öcalan'a alt komisyonda bir görev verilecek dedi. Bir kez daha seçim tarihiyle ilgili mesajlar verdi. 16 Nisan 2028'i işaret etti. Mehmet Uçum'un genel değerlendirmelerine bakalım.
1: Muhtemelen Öcalan'a o alt komisyonlarda, bu komisyonda bir görev verilecektir. Bekleneni daha iyi yapabilmesi için ona sağlanan bir imkandır. Bu farklı şekillerde değerlendirilmesi gereken bir durum değildir.
2: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında oluşturulan silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonunda Öcalan'a görev verileceğini açıkladı. İmralı'daki konutla ilgili tartışmaları da değerlendirdi.
1: Bu süreçteki rolünü daha rahat yerine getirebilmesi için oluşturulmuş gene bir imkandır. Fiilen serbest bırakıldı şeklinde bir sonuç çıkarılamaz. Teyit ve ilan aşamasının mümkünse Ekim ayında, değilse Kasım ayında, en geç bu yıl bitmeden gerçekleşmesi beklenmektedir. En geç bu yılın sonuna kadar tamamlanması gereken aşamalardır. Ne kadar erken teyit ve ilan aşamasına geçilirse o kadar pozitif bir durum ortaya çıkar.
2: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, Türkiye Basın Federasyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. İnfaz düzenlemesinin gündemde olduğunu söyledi.
1: 440 bini geçti cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu sayısı. Cezaevleri açısından bir kalabalıklaşma sorunumuz var. Adalet Bakanlığımızın çok yoğun çalışmaları var. Bu kanundan tamamen bağımsız olarak. Ama genel olarak bir infaz hukuku düzenlemesi üzerinde çalışılıyor. İnfaz hukuku düzenlemesi, yani genel bir düzenleme olsa bile bir takım istisnaları olur. Özellikle FETÖ ve diğer terör örgütleriyle ilgili devletin hassasiyetleri çok ciddi bir biçimde devam ediyor.
2: Mehmet Uçum bir kez daha seçim tarihiyle ilgili mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son kez aday olabileceğini söyledi.
1: Meclis seçimlerin yenilenmesi kararı alırsa o cumhurbaşkanı son kez aday olur. Benim öngörüm, seçimler 2028'de yapılacak. Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki dönem cumhurbaşkanlığı adaylığı hukukileştirilecek. 16 Nisan 2028 tarihi seçimin yapılacağı tarihlerden biri. 16 Nisan 2017 referandumun yıl dönümü. Şimdi bu sembolizm de önemli.
0: Sayın seyirciler, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, terörsüz Türkiye sürecinin öngördükleri gibi pozitif bir şekilde devam ettiğini söyledi. Ayağımıza pranga olan sorunları çözüp terörsüz bölgeyi tesis etmeliyiz dedi. Efkan Ala, sürece toplumsal desteğin %85'in üzerinde olduğunu da belirtti. İşte açıklamalar.
3: Tespit çalışmalarının devam ettiğine dikkat çekti. Süreç başından beri öngördüğümüz şekilde devam ediyor dedi.
4: Şu an için olumsuz bir durum yok. Pozitif iklim sürüyor. Yarınki adımı bugün atmamalı, bugünkü adımı yarına bırakmamalıyız. Provokasyonların ortaya çıkmaması, çıkanların yönetilmesi ve sürecin yönünün değiştirilmemesi için politikamıza itinayla özen gösteriyoruz. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Sürece %80-85'in üzerinde bir destek var. Milletimiz artık politika doğru, iç sorunlarla enerjimizi tüketmeyelim, çözelim diyor.
3: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, gazetecilere terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı değerlendirdi. Ayağımıza pranga olan iç ve bölgesel sorunları bir an önce çözüp, içeride milli dayanışma sağlayarak, dışarıda da bölgesel güç olarak terörsüz bölgeyi tesis etmeliyiz ifadelerini kullandı. Ala, terörsüz Türkiye sürecinin önceki yıllarda yürütülen süreçlerden neden daha farklı olduğunu da anlattı.
4: Statüko ortaya koyduğumuz politikaları o dönem engellemişti. Devlet içindeki FETÖ unsurları süreci sabote ediyordu. Biz arabulucuları aradan çıkardıktan sonra FETÖ Oslo görüşmelerini sızdırmıştı. Şimdi arabulucuları devre dışı bıraktık. Türkiye sorununu çözerken başka ülkelerden üçüncü göz olarak kimseden medet ummadı. Suriye ve Irak'ta durum diğer süreçlerde bugünkü gibi değildi. Bugüne kadar yapılanlar, konjonktür ve siyasi tecrübe Hepsi bir arada düşünüldüğünde çözüme müsait bir ortam oluşturuyor.
0: Sayın seyirciler, geçelim iç siyasete. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davada mahkeme tedbir kararını kaldırdı. Ve böylece ne oldu? Gürsel Tekin ve çağrı heyetinin görevi de sona erdi. Ayrıntılar var. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi daha önce verdiği ara kararındaki tedbirlerin kaldırılması kanaatine varıldığını belirtti. Gürsel Tekin ve çağrı heyetinin görevinin sonlandırılarak kararın İstanbul İl Seçim Kurulu'na gönderilmesine hükmetti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Kongresi'nde başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırılması, kongrenin iptali istemiyle dava açılmış, dava kapsamında tedbiren Gürsel Tekin'in göreve gelmesine karar verilmişti. Böylece Gürsel Tekin'in de görevi bitti. Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra yeni il başkanıyla, daha doğrusu yeni bir süreçte yoluna devam edecek. Yeni parti ile Yenilik Partisi arasında bir mesele var. Malumunuz, bir isim kavgası var. Yani isim kavgası aslında yok. Şöyle, Yenilik Partisi daha önce kurulmuştu. Yeni parti CHP'den ayrılan isimlerin kurduğu bir partiydi. Ve bu partinin adıyla ilgili benziyor mu benzemiyor mu diye ciddi tartışmalar oldu. Yeni parti ile Yenilik Partisi arasındaki o isim tartışması hala devam ediyor. Yargıtay'ın yeni partiye benzerliği gidermesi için verdiği süre yarın doluyor. Yargıtay dedi ki bu isim birbirine benziyor. Yani yarına kadar bunu halledin, bir şekilde çözün. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel'den de bu arada bir açıklama var. Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Özgür Özel ne dedi? Ayrıntılara bir bakalım.
2: İsim tartışmasında Yargıtay'ın yeni partiye verdiği süre doluyor. Yeni parti isim değiştirmemekte kararlı. Süreçte bir sonraki aşama olarak Anayasa Mahkemesi işaret ediliyor. Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz'ın Yargıtay'a yaptığı başvuruyla tartışma başladı. Yeni Parti ile Yenilik Partisi'nin isimlerinin benzediği, karıştırılabileceği iddia edildi. İtirazları dikkate alan Yargıtay, Yeni Parti'ye tebligat gönderdi. Yargıtay, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yeni Parti'ye isim değişikliği yapılması yönünde verdiği sürede sona gelindi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den de açıklama geldi. Benzerlik olduğuna yönelik karar beklemediklerini söyledi. Aksi durumda izleyicileri yol haritasını anlattı.
5: Beklemiyoruz ama böyle bir karar verilirse de isimde küçük bir değişiklik yaparak devam ederiz. Bu partiyi toplum kurdu ve sahiplendi. Karşılaştığımız her zorluğun farkında. Böyle bir şey olduğunda da biz bu yeni adını terk etmeyi düşünmüyoruz. Çünkü yeni partinin adını millet koydu. En kötü olasılıkta da yeni adını koruyarak bir değişiklik yapar yolumuza devam ederiz.
2: Yeni parti isim karışıklığının söz konusu olmadığı görüşünde. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı isterse söz konusu durumla ilgili ihtar verilmesini Anayasa Mahkemesi'nden talep edebilir. Bu gerçekleşirse Yüksek Mahkeme'de yeni partiden savunma isteyecek. Yüksek Mahkeme isim değişikliğini yeni partinin 14-15 Kasım'da yapılması planlanan kurultayından önce isterse kurucular kurulu toplanarak isim değişikliğine gidebilir. Ancak söz konusu ihtar kongre sonrasında gelirse bir olağanüstü kurultayla isim değişikliği yapılacak.
0: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, başta anayasa olmak üzere yeni bir infaz, seçim ve siyasi partiler kanunu çağrısı yaptı. Peki başkan ne dedi? Yıldız açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. İnfaz kanunu adeta yamalı bohçaya döndü. Yeniden yazılmalı dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yeni anayasa çağrısını hatırlattı. Başta anayasa olmak üzere yeni bir seçim ve siyasi partiler kanunu yapılmalıdır ifadesini kullandı. Yasama yılının başlamasına kısa bir süre kaldığına dikkat çeken Yıldız, MHP gibi tüm siyasi partilerin bu konuda hazırlıklı olması gerektiğini belirtti. Kaşif Kozinoğlu meselesi gerçekten Türkiye'nin gündemine geldi, oturdu. Oturdu ama sadece Kaşif Kozinoğlu'yla değil, aynı zamanda Kurtlar Vadisi'yle oturdu. gerçekten bu dizi o kadar etkili miydi? Ve gerçekten bu dizi çeşitli mahfillerden, merkezlerden, odaklardan özellikle siparişle mi yapılıyordu? Bunların hepsi soru işaretleri. Biliyorsunuz hukuki süreç başlatıldı, inceleniyor. Dizi kare kare artık gündemde. Televizyon programlarında zaten didik didik ediliyor ama onun ötesinde artık bir yargı konusu. Sayın seyirciler, Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 3. dalga operasyon düzenlendi. Dönemin Silivri Başsavcısı, cezaevi savcısıyla Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlar son derece kritik gelişmeler. Peki kimler gözaltına alındı? Bu karar neden verildi? Niye ihtiyaç duyuldu? Ayrıntılara bakalım.
2: Cezaevi savcısı, ölümden sonra dosyayı kapatan başsavcı ve Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı Kaşif Kozinoğlu soruşturması genişletildi. Yeni gözaltılar peş peşe geldi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sürüyor. Başsavcılık 4 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
6: Gözaltına alınan en dikkat çekici isim eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören. İşgören, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün ardından yürütülen ilk soruşturma hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararını vermişti. Eski başsavcı FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildi.
2: Gözaltına alınan bir diğer isim cezaevi savcısı Necip Doğan.
6: Necip Doğan, Kozinoğlu'nun ölümünün ardından olay yeri incelemesine katılan savcı, onun da FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildiği biliniyor.
2: Kaşif Kozinoğlu'yla aynı koğuşta kalan emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım'la emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur hakkında da gözaltı kararı var. Hasan Ataman Yıldırım gözaltına alındı. Hasan Atilla Uğur'un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduğu öğrenildi.
6: Soruşturma kapsamında ölümün ardından yürütülen ilk adli süreçte hangi işlemlerin yapıldığı, hangi delillerin toplandığı ve dosyanın nasıl sonuçlandırıldığı yeniden inceleniyor.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonun ardından bir paylaşım yaptı. Gürlek, yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız ifadelerini kullandı. Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirtti.
0: Son derece önemli ve kritik bir buluşma gerçekleşecek sayın seyirciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump gelecek hafta New York'ta bir araya gelecek. Açıklamayı Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki hafta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gidecek. Büyükelçi Tom Barak, Erdoğan'la Trump'ın Birleşmiş Milletler kapsamında görüşeceğini bildirdi. Erdoğan'la Trump son olarak 8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde bir araya gelmişti. Bu görüşmede muhakkak ve muhakkak özellikle Orta Doğu'daki gelişmeler, yani İran savaşı, petrol krizi, Türkiye'deki petrol fiyatları, Amerika'nın ve İsrail'in tutumu dolayısıyla, İran'a saldırıları dolayısıyla bölge ülkelerinin nasıl etkilendiği, Avrupa'nın nasıl etkilendiği, Türkiye'nin nasıl etkilendiği de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Trump'ın önüne konulacak konulardan en önemlileri. Yani Cumhurbaşkanı çok yüksek ihtimal bu meselenin ivedilikle çözüme kavuşturulması gerektiğini, işin artık sadece İran-Amerika ya da İran-İsrail meselesi olmadığını mutlaka ve mutlaka vurgulayacaktır. Çünkü Körfez ülkeleri başta Suudi Arabistan olmak üzere çok ciddi krizin içindeler. Onlar petrol satamıyor, dünya petrol alamıyor, Türkiye'de petrol fiyatları, mazot fiyatları 100 lirayı geçti. İsrail fantezi peşinde. Dolayısıyla bu konu Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında yapılacak görüşmede bir dünya sorunu olarak mutlaka Amerikan Başkanı ile konuşulacak konular arasında görünüyor. Sayın seyirciler, ABD ve İsrail saldırılarıyla başlayan İran savaşı bitiyor mu? Umuyor ve diliyoruz ki biter. ABD Başkanı Trump savaşın sonuna doğru ilerlediklerini söylerken İran'dan ABD'ye güvenmiyoruz açıklaması geldi. İran da haklı. Yani sadece İran'ı suçlayarak bu işler çözülmez. İran da kısmen haklı. Çünkü Trump'ın bir gün söylediğiyle ertesi gün söylediği birbiriyle uyuşmuyor. ABD basınında yer alan habere göre Trump önümüzdeki hafta Körfez liderleri

0: ile çok kritik bir İran zirvesine hazırlanıyor. Ve o zirvenin ardından umuyor ve diliyor ki herkes bu savaş bitecek.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran Savaşı'nın sonuna doğru ilerlediklerini söyledi. İran'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne hiçbir şekilde güvenmiyoruz açıklaması geldi. Tahran yönetiminin anlaşma yapmak istediğini söyleyen Trump, doğrudan İran'dan mesaj aldığını söyledi. Amerikan basını ise Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında Körfez liderleriyle kritik bir İran zirvesine hazırlandığını yazdı. Axios'un haberine göre görüşmeye Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman liderleri katılacak. Haberde Körfez ülkelerinin Amerikan üslerine ev sahipliği yaptığına ve İran saldırılarında zarara uğradıklarına da dikkat çekildi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da Trump'la görüşmek istediği ancak resmi bir görüşme takvimin planlanmadığı iddia edildi. İran'ın bölgedeki Amerikan üslerine yaptığı saldırılarda oluşan hasar da ortaya çıktı. Amerikan CBS News kanalı fotoğrafların bölgede konuşlu bazı Amerikan askerleri tarafından gönderildiğini açıkladı. Habere göre fotoğraflar Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü ile Kuveyt'teki Buhreyn kampında oluşan hasarı gösteriyor. Fotoğraflarda uçaklar ve kamplardaki binaların isabet aldığı görülüyor. İran'sa Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalara temkinli. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Rezai, Amerika Birleşik Devletleri'ne hiçbir şekilde güvenmiyoruz ve güvenimizi kazanmak için pratik adımlar atmaları gerekiyor ifadelerini kullandı. Trump, 12 Eylül'deki açıklamasında da savaşın çok yakında sona ereceğini söylemişti.
0: Gerçekten felaket görüntüler. Epey zayiat var. Özellikle Amerikalılar bugünlerde savaşın bilançosunu çıkarıyorlar. Sayın seyirciler, ünlü sanatçı Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılan Amerikalı rapçi Macklemore konser gelirlerinden 1 milyon doları Filistin'e bağışlayacağını açıkladı. ABD'li rapçi Filistin'e destek mesajları vermesinin ardından şarkıcı Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılmıştı.
2: Words that are very near and dear to my heart, free Palestine.
3: Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılan ABD'li rapçi Macklemore bu kez bağış kararıyla gündeme geldi. Macklemore, turneden elde ettiği 1 milyon dolarlık gelirin tamamını Filistinli yardım kuruluşlarına bağışlayacağını söyledi. Macklemore açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Son 48 saatte olanların yanı sıra konuyu başladığı yere getirmek istiyorum. Filistinliler hala öldürülüyor, hala işgal altında yaşıyor ve özgürlükleri için savaşıyor ifadesini kullandı. Milyarder Robert Kraft'ı da kendisiyle aynı adım atmaya çağırdı. ABD'li rapçinin çağrısına yanıt veren Kraft, Macklemore bana bağış yapmam için meydan okudu dedi. Ed Sheeran'ın kendisini arayarak bölgeye yardım için 2 milyon dolar bağışlamasını istediğini söyledi.
4: We're grateful. Absolutely grateful.
3: İsrail yanlısı çeşitli kuruluşlara finansal destek sağlayan Kraft, sahibi olduğu stadyumda Macklemore'un sahne almasına karşı çıkmıştı. Sanatçının son dönemdeki performanslarında antisemitik söylemlerde bulunduğunu öne süren Kraft tepki toplamıştı.
0: Sayın seyirciler, Amerikan ordusu savaş hazırlıklarını aya kadar genişletiyor. Dünya da yetmedi artık. ABD Genelkurmay Başkanı, Amerikan askerlerinin yalnızca dünya yörüngesinde değil, ay çevresinde de çatışmaya hazırlanması gerektiğini söyledi. Yani tırnak içinde hepsi kafayı yedi. Açıklama Amerika'nın uzaya silah konuşlandırdığını ilk kez duyurmasının ardından geldi. Biz bunları film olarak kalacak zannediyorduk. Hani uzay savaşları filan. Gerçekten ciddi ciddi ayın etrafında savaşmayı planlıyorlar. Yani bizden uzak olsunlar da ne halleri varsa görsünler.
1: Amerika Birleşik Devletleri savaşlar için yeni bir cephe açıyor. Ayın yörüngesi. Açıklama Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Kane'den geldi. Hava, uzay ve siber konferansında konuşan Kane, Amerikan ordusunun sadece dünya yörüngesinde değil, ay çevresinde de çatışmaya hazırlanması gerektiğini söyledi. Ordunun şimdiden yeni savaş alanına uyum sağlaması için çağrı yaptı. Deniz dibinden ay yörüngesine kadar her yerde savaşmaya, dayanmaya ve

0: kazanmaya hazır olmalıyız ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump tarafından 2019'da kurulan Amerikan Uzay Kuvvetleri de hazırlıklarını artırdı. Kuvvetin muharebe kuvvetleri insanlığın uzayın daha derinlerine ilerlemesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarını korumak için ay çevresinde olası çatışmalara da hazırlandığını açıkladı. Amerikan Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Mink da geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin yörüngeye uzay silahları konuşlandırdığını açıklamıştı. Amerikan Uzay Kuvvetleri rakiplerinin uzayı savaş alanına dönüştürmeye hazırlandığını savunurken, özellikle Çin'in uzaydaki askeri faaliyetlerine dikkat çekiyor. Pekin ise Amerika Birleşik Devletleri'nin adımına tepkili. Çin, uzayın silahlandırılmasına ve silahlanma yarışına karşı olduğunu belirterek Washington'a uzaydaki askeri hazırlıkları genişletmeyi durdurun çağrısı yapıyor. 1967 tarihli Dış Uzay Antlaşması, ay dahil gök cisimlerinin barışçıl amaçlarla kullanılmasını ve uzaya nükleer silah yerleştirilmemesini öngörüyor. Amerikan Uzay Kuvvetleri ise önümüzdeki 5 yılda personel sayısını yaklaşık 25 bine çıkarmayı planlıyor.
1: Yo, madem böyle bir niyetleri var, gerçekten gidin ayın arka tarafına, hani bizim görmeyeceğimiz şekilde, biz insanları, normal insanları rahatsız etmeyeceğiniz şekilde uzayın derin boşluklarında birbirinizi öldürün, savaşın. Hani orada tatmin olun, ne yapacaksanız yapın. Yeter ki dünyayı karıştırmayın. Yani burası bir ömür sürmek istiyor insanlar huzur içinde. Buraları karıştırmayın yeter. Şimdi Suriye'ye gideceğiz sayın seyirciler. Humus'a gideceğiz. Suriyeli yaşlı bir adam. Ekim 2011'in Ekim'inde devrik rejimden kaçarak Kuveyt'e gitmeden önce evinde yer alan kitaplarını korumak için kütüphaneyi duvar örerek kapattı. Çok enteresan görüntüler. Bakın açıyor şimdi. Kütüphanesinin üstüne duvar örüyor ve kapatıyor. Devrimin ardından yaklaşık 15 yıl sonra vatanına dönüyor Suriyeli. Duvarla örerek korumayı başardığı kütüphanesine yeniden kavuşuyor. Bakın açıyor duvarı. Duvarı açıyor ve sonra kitaplarını ortaya çıkarıyor. Ve savaş dolayısıyla koruma altına aldığı kitapları tekrar gün yüzüne çıkarıyor. Sosyal medyada çok büyük ilgi gördü. Görüntülerde saklı kalan kütüphanedeki yüzlerce kitabın hiçbir zarar görmediği, nem ve tahribattan etkilenmediği, ilk günkü halini koruduğu da görülüyor. İşte o yaşlı adam duvarı gitmeden önce 2011'de ördüğü duvarı yıkıyor. Sonra tesbihlerini, kitaplarını, onları koruyor. Üstüne başka kaplamalar yapıyor. Geri dönüyor, bakıyor. Açıyor duvarları ve hazinesini, gerçek hazineyi, kitaplarını ortaya çıkarıyor. Gerçekten çok güzel, çok özel bir şey. Yani bazı yerlerde eşyalar, emtia değeri olan eşyalar, altın, gümüş vesaire, bunlar korunur. Ama bu Suriyeli amca çok özel bir şey yapmış ve kitaplarını koruyarak 15 yılın ardından tekrar esas hazinesine böylece kavuşmuş. Ana haber devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bıçaklanarak ağır yaralanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç adliyeye gidip ifade verdi. Meriç, silahlı saldırgan, eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Teleş'le arasında ilçe başkanlığı konusunda anlaşmazlık olduğunu anlattı. Ve o günlerde ortaya atılan bütün iddialar da böylece doğrulanmış oldu.
0: Yeni Parti'nin Oğuzeli ilçe başkanlığı tartışması kanlı bitti. Gaziantep Milletvekili Melih Meriç bıçaklanarak yaralandı. Tedavisi tamamlandıktan sonra ifadesi alınan Meriç iddialarını sıraladı. 18 Ağustos akşamı Milletvekili Melih Meriç ile CHP Oğuzeli ilçe başkanlığı görevinden istifa edip Yeni Parti'ye geçen Seydi Ahmet Keleş arasında tartışma çıktı. Kavga sırasında Seydi Ahmet Keleş, Meriç'i bıçakladı. Keleş ve oğlu tutuklandı. Ağır yaralanan Yeni Parti milletvekili Meriç, günlerce hastanede yattı. Tedavisinin ardından adliyeye gidip ifade veren Melih Meriç, Yeni Parti Oğuzeli ilçe başkanlığı konusunda Keleş'le aralarında anlaşmazlık olduğunu söyledi. Meriç, Keleş ilçe başkanı olmak istiyordu ama ben yeterli görmüyordum dedi. Bu nedenle Keleş'in kendisine husumet beslemeye başladığını ifade etti. Ahmet Keleş'in kendisine hakaret ettiğini söyleyen Melih Meriç, konum isteyerek yanına gittiğini söyledi. Aralarında çıkan tartışma sonrası bıçaklandığını ifade etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Çok tahrik etti, bilerek yapmadı.
1: Haziran ayında 77 yaşında hayata veda eden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, mirasını kimlere bıraktı? Aslında o günlerde doğrusu aklımdan geçen bir şeydi bu. Yani bu en fazla bir ayı bulur bulmaz. Bu tartışma çıkar çünkü bu bir Türkiye gerçeği. Aslında dünya gerçeği. Ünlü birisi iyi bir miras bıraktıysa kime kaldı? Sonra mirasçılar arasındaki çatışmalar, çekişmeler, adliye koridorlarında ağza alınmayacak cümleler vesaire vesaire. Bu iş böyle uzayıp gitti, gider. Şimdi usta oyuncu gerçekten mirasını kimlere bıraktı? Mirası bugün mahkeme huzurunda açıklanacaktı. Ancak tebligatlar bazı mirasçılara ulaşmayınca vasiyetnamelerin açılması ertelendi. Yani Kadir İnanır'ın mirası üzerinden bir kavgaya hazır olun.
3: Sizin için çok daha büyük bir fedakarlıkta bulunmayı isterdim.
0: Yıllarca hayat verdiği karakterlerle Türk sinemasına damgasını vurdu. 77 yaşında yaşamını yitirdiğinde merak edilenlerden biri de mirası oldu. Kadir İnanır'ın vasiyetinin okunması için duruşma yapıldı.
4: 28 mirasçı, kardeşleri ve kardeş çocukları. Toplam 28.
0: Usta sanatçıların farklı tarihlerde hazırladığı 3 ayrı vasiyetnamenin açılması bekleniyordu. Vasiyetnamelerden biri 2015 tarihliydi. Diğer ikisi ise 2022 yılında hazırlanmıştı.
5: O da bir soru işareti mesela. O içeriği niye değiştirsin? Yani 2015'te verdiği bir vasiyeti 2022'de değiştiriyor. Aynı tarihte tekrar değiştiriyor. Yani biraz kafa karıştıran bir durum var. Kadir dayım ağır tedavi, ağır ilaçlar kullanıyordu. İrade sorunu vardı. O aralıklı yoğun bakımlar oldu, entübe dönemleri oldu. 6 yılda 3 kere pıhtı beyne. Kolay değil o süreç.
4: 2015'teki vasiyetnameyi bu 2022'deki yapmış olduğu noterdeki düzenlemeyle iptal etmiş olabilir, değiştirmiş olabilir veya yeni bir vasiyetname düzenlemiş olabilir. Bunların hepsi ihtimal dahilindedir.
0: Duruşmadan beklenen sonuç çıkmadı. Vasiyetnameler açılamadı.
6: Beykoz Adliyesi'nde görülen vasiyetin açılması davasına mirasçılar ve avukatları katıldı. Mahkeme hakimi 3 mirasçıya tebligatın ulaşmadığını belirtti, vasiyetnameyi açmadı.
5: Adres değişiklikleri olanlar var, işte tatilde olanlar var. O yüzden yoksa şeyden değil yani, bize katılmama gibi bir sebepten değil. Herkes onun varisi. Onun yeğenleri, onun yetimleri.
0: Kadir İnanır'ın geride bıraktığı mal varlığı ve mirasın kapsamı da merak konusu. Usta sanatçının çok sayıda gayrimenkulü, banka varlıkları ve özel saat, yüzük ve tesbih koleksiyonları bulunduğu aktarılıyordu. Ancak toplam mal varlığının değeriyle ilgili kamuoyuna açık kesinleşmiş bir rakam yok. Mirasını kimlere bıraktığı 17 Aralık'a ertelenen duruşmada vasiyetnamelerin açılmasıyla belli olacak.
1: Ana haberde biraz da futbol diyelim mi? Sezona İtalyan teknik direktörle çok iyi bir başlangıç yaptı Beşiktaş. UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fransa'nın ünlü kulübü Olympique Marsilya'yı konuk edecek. Saat 22'de başlayacak maç. Tüpraş stadına gideceğiz. Orada ET Spor muhabiri Oğuzhan Genç bizi bekliyor. Oğuzhan'ı gördük şimdi, gelecek ekrana. İşte geldi. Oğuzhan, ana haber biter bitmez yanındayım. Biraz sonra geleceğim. Ne oluyor? Statta durum nedir? Etraf nasıl? Ambiyans oluştu mu? Tabii kadro konusunda da bir şeyler söyle bize.
7: Teşekkürler Faruk Aksoy. Tüpraş Stadyumu'ndan, Dolmabahçe'den herkese mutlu akşamlar dileyelim. İlk sorunla başlayalım. Beşiktaş taraftarları stadyum etrafında yoğunlaşmaya başladı. Stadyuma girişler başladı. Tabii 22'de başlayacak mücadele. Halen buradaki yoğunluğun tam olarak başladığını söyleyemeyiz ama birkaç saat öncesine kadar taraftar yoğunluğu iyice artmış durumda. Bu akşam kapalı gişe oynanacak karşılaşma ve taraftarların da özel bir hazırlığı var. Kuzey tribün kuzey tarafı siyah, güney tarafı deniz tarafı ise beyaz giyinmesi yönünde çağrıda bulunulmuştu ve Beşiktaşlı taraftarların da bu çağrıya uyması bekleniyor. Tarihi bir akşam Dolmabahçe'de, tüm biletler günler öncesinden tükendi. Beşiktaş Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. 3 eleme turu oynayarak buraya gelmişti siyah beyazlar. Bir sezonluk aranın ardından yeniden Avrupa Ligi lig etabında boy gösterecek Vincenzo Italiano'nun öğrencileri. Siyah beyazlarla bu karşılaşma öncesinde merak edilen iki konu vardı. İlki Trossard darbeye bağlı bacağındaki ağrılar nedeniyle son iki idmanda salonda çalışmıştı. Dün yapılan antrenmana çıktı ancak sonrasında yapılan değerlendirmelerde durumunun riskli olduğu görüldü. Ağrıları devam ediyordu ve riske edilmedi. Ahmetspor karşılaşmasına, ligdeki maça yetişmesi hedefleniyor. Kaptan Orkun Kökçü'nün ayak parmağında bir çatlak var. O da iki gün bu noktada, bu konuda tedavi gördü ve öğlen yapılan son tetkiklerinde bu karşılaşmada oynayabilecek durumda. Özel bir bandajla kaptan fedakarlık yaparak forma giymeye hazır. Bunun yanı sıra Rıdvan Yılmaz ve Miretti Erzurumspor maçında sakatlıkları nedeniyle forma giyememişlerdi. Ancak hafta boyunca takımla çalıştılar. Bu iki ismin de kadroda olmasını bekliyoruz. Rakip Marsilya Fransa'nın ünlü ekiplerinden birisi. Ancak kötü günler geçiriyorlar. Lige galibiyetle başlasalar da sonraki 3 maçı kaybettiler. Son olarak Rennes 1-0'lık skorla mağlup oldular. Onlar da bu kötü gidişi durdurmayı hedefliyorlar. Genesio yönetiminde ve onların da bundan sonra PSG ile çok zorlu bir karşılaşmaları var. Pazar günü bunu da hatırlatmak gerek. Kadrolar nasıl olacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? Hemen onları da paylaşalım. Beşiktaş'ta kalede Nübel'i bekliyoruz. Savunmanın sağında Murillo, solunda Ottara, stoperlerde Calo ve Emirhan ikilisi. Orta alanda Orkun, Olaytan, Salih üçlüsünü bekliyoruz ancak Salih yerine Endidi hamlesi gelebilir. Bunun yanı sıra sağ kanatta Çerni, solda İlhan Fakılı, Trossard'ın yokluğunda şans bulmasını beklediğimiz isim ve ileri uçta da Erzurumspor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Vlahović Beşiktaş'ın en önemli gol umudu olacak. Konuk ekibinde muhtemel 11'ini aktaralım. Kalede Delogne, savunmada Vea, Riley, Cornelius ve Garcia dörtlüsü. Bunların önünde Højbjerg ve Abdelli ikilisi. Sağda Abdallah, solda Paixão. 10 numara bölgesinde Harit ve İloruç'ta da Guri. Marsilya'nın Beşiktaş karşısında gole en yakın olmasını beklediğimiz isim. Kameraman arkadaşım Efe Aldemir ile birlikte muhtemel 11'lerde belli olduğunda biz buradan gelişmeleri an ve an paylaşmaya devam edeceğiz diyelim. Yayından sonra da seni beklediğimizi ifade edelim Faruk abi. Sözü yeniden sana bırakalım.
1: Tabii geliyorum. Hemen geliyorum. Ana haber bitti. Yanındayım. Beşiktaş'a başarılar. Herhalde bu akşam iyi bir galibiyetle UEFA'ya öyle başlayacağız. Birazdan oradayım. Görüşeceğiz Oğuzhan. Sayın seyirciler, bizimle ilgili yine güzel bir haber var. Yani bizim medya grubuyla, HT Spor'la ilgili. Tabii kim ne anlatırsa anlatsın. Türkiye'de HT Spor son 2 yılda inanılmaz güzel yerlere geldi. Spor yayıncılığında bir seviye, bir kalite, bir özellik getirdi ve o yükseliş devam ediyor. İstanbul'da düzenlenecek 2027 İspanya Süper Kupası için TFF'nin Riva tesislerinde tanıtım toplantısı yapıldı. Peki bu işin sizinle ne alakası var diye soruyorsanız, Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid'in mücadele edeceği organizasyon HT Spor'dan, bizim spor kanalımızdan canlı olarak yayınlanacak. Yani La Liga'nın starları HT Spor'da olacak, burada olacak.
8: İstanbul'da 2-6 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 2027 İspanya Süper Kupası organizasyonunun tanıtım toplantısı yapıldı. TFF'nin Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya spor ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. HT Spor'a özel açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye'nin spordaki vizyonuna dikkat çekti.
9: İspanya Süper Kupası'nın 2027 Türkiye'de, İstanbul'da organize edilmesi çok önemli. Suudi Arabistan yetkilileri burayı tercih ettiler. Türkiye'nin konumundan dolayı, özellikle de Sayın Cumhurbaşkanımızın spora çok büyük yatırımlar yapması, sporla liderlerle olan diyaloğu çok önemli.
8: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turnuvanın İstanbul'da olmasını stratejik bir fırsat olarak değerlendirdi.
10: iki kıtayı birbirine bağlayan imparatorlukların gözdesi, medeniyetimizin payitahtı bu kadim şehir, tarih ve kültür mirasıyla Boğazı, tarihi yarımadası, sarayları, müzeleri, çarşıları ve canlı kültür sanat hayatıyla ziyaretçilerine farklı bir dünyanın kapılarını açmakta, dünyada benzerini bulamayacakları özgünlükte bir seyahat deneyimini sunmaktadır.
8: İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'un uluslararası etkinliklere ev sahipliği yaptığını söyledi.
11: İstanbul'umuz kültürde, sanatta,

0: sporda uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapan bir şehir ve her geçen gün kendi çıtasını daha da ileriye taşıyor.
1: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, organizasyonun Türkiye'nin uluslararası marka değerini artıracağını ifade etti.
2: İstanbul'un misafirperverliğini en güçlü şekilde ortaya koyacak, sporcularımızdan taraftarlarımıza kadar tüm konuklarımızı kendilerini evlerinde hissetmeleri için bütün imkanlarımızı sebebe edeceğiz.
1: Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
3: Tabii ki İspanya ile Türkiye'nin ilişkilerinin de çok güçlü olduğu bir dönemde olması anlamlı. İspanya'nın Dünya Kupası'nın son sahibi olarak burada olması ve İspanya'nın en güçlü kulüplerinin İstanbul'da oynayacak olmaları, Arda Güler'in Real Madrid formasıyla Türkiye'de tekrar sevenlerinin karşısına çıkacak olması ayrıca anlamlı. Bütün emeği geçenlere, katkı sağlayanlara teşekkür ediyoruz. Çok başarılı bir organizasyon için hepimiz heyecanlıyız. Gönül Real Madrid Barcelona olsun istiyor. İnşallah öyle olur. Bir El Clasico'yu İstanbul'da izleyicilerle paylaşmış oluruz.
1: İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Luzansa, futbol İstanbul'a çok yakışıyor, dedi. De Turquía, a mi
4: amigo. İki büyük ülkenin ilişkileri açısından güzel günler yaşıyoruz. İspanya futbolu yeni taraftarlarla buluşacak. Bu müsabakanın 100 milyondan fazla insana ulaşacağını düşünüyoruz.
1: İspanya Süper Kupa maçları HT Spor'dan canlı yayınlanacak. Yarı finalde Barcelona-Atletico Madrid maçı 2 Şubat'ta Çoban Stadında, Real Madrid-Real Sociedad maçı ise 3 Şubat'ta Tüpraş Stadında oynanacak. Final maçı ise 6 Şubat'ta Rams Park'ın ev sahipliğinde oynanacak.
5: LED'in önüne geldik, gözlüğü taktık. Sevgili İlkay'ın köşesi, Anadolu'dan özel görüntüler. Bakalım İlkay bizi nerelere götürüyor? Coğrafya, tarih, binlerce yıllık kadim medeniyetler. Anadolu sahip olduğu eşsiz güzelliklerle kendini hayran bırakıyor sayın seyirciler. Orta Torosların sarp yamaçları arasında yer alan Karaman'ın Ermenek ilçesi, tarihi kent dokusu, arkeolojik mirası, doğal güzellikleri ve yaşatılan yerel kültürüyle farklı dönemlerin izlerini bir arada barındırıyor. Kentin çevresini kuşatan kayalık yamaçlar ve vadiler arasında yer alan Ermenek Baraj Gölü ise turkuaz suyuyla ilçenin coğrafyasına çok farklı bir görünüm kazandırıyor. Sarp kayalıkların arasından ilerleyen göl, özellikle kanyon bölümünde Torosların sert topografyasıyla iç içe uzanıyor. Ermeneğin eski yerleşim alanında dağ yamacının doğal eğilimine göre şekillenen geleneksel evleri, dar sokakları ve tarihi yapıları ilçenin geçmişten bugüne ulaşan kent dokusunu oluşturuyor. Taş, ahşap ve yer yer kerpiçin kullanıldığı geleneksel evler topografyaya uyum sağlayan yerleşimleriyle kente özgü bir görünüm sunuyor. Bu eşsiz görüntüleri ise Anadolu Ajansı'nın deneyimli ismi, ödüllü foto muhabiri Şebnem Coşkun'un gözünden izledik. Göçmen hayvanlar da artık mevsimin dönmesiyle yola koyuluyor. Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Kocaçay Deltası'nda çeltikçi kuşları sonbahar göçüne hazırlananlardan. Sulak alanlarda görülen, sürüler halinde beslenen çeltikçiler, sığ sularda ve çamurlu alanlarda uzun ve kıvrık gagalarıyla böcekler, lavralar, yumuşakçalar ve diğer küçük omurgasız canlıları arıyor. Göç öncesi beslenerek enerji depolayan kuşlar, deltadaki sulak alanlarda toplu halde hareket ederek besleniyor. Ve doğa kendi içinde kendi devinimini, dönüşümünü ve devamlılığını sağlıyor. Yeter ki zararlı eller uzanmasın. Ana habere devam edelim. Önemli ve diğer başlıklar. İngiltere'ye gidelim. İngiltere'de bir köy yaptığı referandumla bağımsızlık ilan ettiğini açıkladı sayın seyirciler. Ünlü romancımız Orhan Pamuk, Veba Geceleri, Akdeniz'de bir ada, Minger Adası. Ada Osmanlı'ya karşı bağımsızlığını ilan ediyordu. Doğrusu o geldi aklıma. Aynı şey. Referandumu hükümetin köy yakınlarındaki bir tesise yaklaşık 1250 sığınmacı yerleştirme planı tetikledi. Yani madem siz buraya 1250 sığınmacı yerleştiriyorsunuz, o zaman biz de köy

0: halkı olarak toplanıyoruz, bir referandum yapıyoruz ve İngiltere'den ayrılıyoruz, bağımsızlığımızı ilan ediyoruz dedi İngiltere'deki o köy.
1: İngiltere'de bir köy referandumla bağımsızlığını ilan etti. Kararı köye sığınmacıların yerleştirilmesi planının ardından geldi.
2: We had 285 yes votes.
1: Londra hükümeti Oxford bölgesinde bulunan Piddington köyüne sığınmacı yerleştirme kararı aldı. Kararla 1250 erkek sığınmacının köy yakınlarındaki eski bir askeri üste barındırılmaları planlandı. Yaklaşık 350 kişinin yaşadığı köy karara karşı sembolik bir referandum yaptı.
3: Sonuçlar şu şekilde. 285 evet oyu çıktı. 26 kişi de hayır oyu kullandı. Bir oy ise pusulanın zarar görmesi nedeniyle geçersiz sayıldı.
1: Köy Meclisi Başkanı, köyün bundan sonra Piddington Prensliği olarak bilineceğini söyledi. İngiltere Başbakanı Andy Burnham da bağlayıcılığı bulunmayan referandumu değerlendirdi. Ülkeye yasa dışı şekilde gelen sığınmacılarla ilgili durumun oldukça zor olduğunu belirtti.
4: Bu zor bir durum. Elbette hem toplum tarafından hem de referandumda dile getirilen hususları değerlendireceğim. Ancak sayıları aşağı çekerken, ki sayılar şu anda önemli ölçüde düşüş gösteriyor, adil bir plana sahip olduğumuzdan da emin olmalıyız.
1: İngiltere'de son yıllarda ülkeye yasa dışı yollarla gelen sığınmacılara karşı protesto gösterileri düzenleniyor. Daha önce birçok kente iltica başvurusunda bulunanların kaldığı oteller önünde tansiyon yükselmiş, göstericiler güvenlik güçleriyle çatışmıştı.
0: Ana haberde reklam vakti.

Ana haber bitti. Benden bu kadar. Yarın akşam haftanın son ana haberinde Habertürk'te tam 19'da birlikteyiz. Kübra Nur Uslu Türkiye'nin nabzıyla karşınızda. Konukları hazır. Biraz sonra önemli meseleler tek tek tartışılacak. Yarın akşam görüşmek üzere. Bu akşam için iyi akşamlar Türkiye.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlara göre gıda güvensizliği yeni göç dalgalarına neden olurken kalıcı çözümlere ulaşılmasını zorlaştırıyor. Gıda güvenliği yalnızca üretim değil, depolama, lojistik, denetim ve tüketici bilincini de kapsayan çok boyutlu bir süreç olarak öne çıkıyor. Kuraklık, sel ve aşırı hava olayları küresel gıda arz zincirlerini daha kırılgan hale getiriyor. Soğuk zincirin kırılması özellikle et, süt ve deniz ürünlerinde sağlık risklerini büyütüyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 27, Edirne güneşli 28 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 29, Muğla yağmurlu 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 30, Mersin yağmurlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 22, Giresun yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da hava parçalı bulutlu ve güneşli, Ankara 23, Konya 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 24, Van güneşli 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 33, Gaziantep yer yer yağmurlu 27 derece.

0: Habertürk ekranlarından merhaba, saatlerimiz artık 8'e geliyor. Ben Kübra Nur Uslu. Türkiye'nin nabzı başlıyor efendim. Bundan böyle her perşembe akşamı 8'den 11'e kadar Türkiye'nin nabzıyla karşınızda olacağız. Türkiye'de ne konuşulmuşsa aslında tam da bu programda konuşacağız. Türkiye'nin nabzı bu programda atacak diyebiliriz. Şimdi bugünkü konu başlıklarımızı da şöyle kısaca size özetleyeyim. Günün şüphesiz en çok konuşulan meselelerinden biriydi. Sermaye Piyasası Kurulu 7 şirketin 130 yatırım fonunun tasfiyesine karar verdi. Şimdi bu fonlara para yatıranlar paralarını alabilecek mi? Sorulardan biri bu. Bir diğeri de hiç bu fondan anlamayan normal bir vatandaşı da bu durum etkiliyor mu? Hepsini soracağız, hepsini konuşacağız. Bir diğer başlığımız Kozinoğlu soruşturmasındaki son gelişmeler olacak. Çünkü bugün İki koğuş arkadaşı ve dönemin iki savcısı gözaltına alındı. Hatta dakika dakika o akşam neler yaşandı, arkadaşlarının anlatımları var, onu da paylaşacağız. Bu arada o iki savcı da sonradan FETÖ'den ihraç edilmiş. İddialar neler, hepsini değerlendireceğiz. Ve bir diğer konu başlığımız da şu. Yarın yeni parti için son gün. Çünkü Yargıtay demişti ki ya bu yeni partiyle Yenilik Partisi birbirine karışıyor, isminizi değiştirin. Fakat yeni parti pek değiştirme niyetlisi değil gibi görünüyor. Meseleyi Anayasa Mahkemesi'ne taşımaya hazırlanıyor. E sonra ne olacak? AYM nasıl bir karar verecek? Mesela bu durum acaba yeni partinin seçime girmesini dahi de mi engelliyor? Yine bunu da konuşacağız. Peki kimlerle konuşacağız? Gelin şöyle bir konuklarımızı size tanıtayım. Şöyle sağdan başlayayım. Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz bizimle. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar efendim. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Mehmet Müftüoğlu, Türk Gün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Profesör Doktor Ege Yazgan bizimle. Hoş geldiniz hocam.
3: Hoş bulduk.
0: Ve bir diğer yanda da gazeteci Aytunç Erkin, Nefes Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz efendim.
4: Hoş bulduk.
0: Ve hemen yanında da efendim Doktor Volkan Aslan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz hocam siz de.
5: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Ve Ankara'da da bizi Nasuhi Güngör bekliyor, Habertürk Ankara temsilcimiz. Hoş geldiniz efendim.
6: Çok teşekkür ederim. Tüm konuklarımıza iyi akşamlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Şimdi gördüğünüz gibi konumuz çok. Gelin önce bir reklamı verelim efendim. Kısa bir araya gidelim. Ardından şöyle kesintisizce devam edeceğiz. Kısa bir ara.

0: Ve Ankara'da da bizi Nasuhi Güngör bekliyor, Habertürk Ankara temsilcimiz. Hoş geldiniz efendim.
1: Çok teşekkür ederim. Tüm konuklarımıza iyi akşamlar.
0: Çok
1: hoş geldiler.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Geldiler.
0: Sağ olunuz. Şimdi gördüğünüz gibi konumuz çok. Gelin önce bir reklamı verelim efendim. Kısa bir araya gidelim. Ardından şöyle kesintisizce devam edeceğiz. Kısa bir ara.

0: Hepsinin açıklamasını da birazdan aktaracağız ama tam olarak bugün neler yaşandı, daha doğrusu dünden beri neler yaşandı, dediğim gibi normal bir vatandaşı bu durum nasıl etkiliyor, hepsini aslında Ege Hoca'ya sormak isteriz. Bugün hocam size sorumuz çok fazla. Müsaade ederseniz şöyle yanıma alsam size, olur mu? Belki burada da anlatmaya gayret ederiz. Öncelikle evet. Hakikaten şöyle hocam, vatandaşın anlayacağı şekilde evet, iki gündür neler yaşandı bu fonlarda, evet. Neler oldu, başımıza ne geldi? Biz şöyle özetledik, önce bir manipülasyon soruşturması var, evet. Fonlarda bir likidite krizi var. Yine sosyal medyada da bu arada panik oluşturanlara karşı da yine bir soruşturma bir yandan da yürütülüyor. Evet. Sorular şu, işte hedefte hangi hisseler var, savcılık kimlerin peşinde, dosya nereye uzanacak, bunlar sorular. Ama dediğim gibi şöyle normal bir vatandaşın anlayacağı biçimde neler oldu iki gündür?
1: Evet tabii, şimdi çok detaylara girmek evet. Mümkün değil. Yani bunlar bayağı da teknik ve bizlerin dahi bazen anlamakta zorluk çektiği şeyler. Çünkü bir ciddi bir finans bilgisi gerektiriyor. Fakat şimdi şöyle başlayalım. Bu zaten Sayın Mehmet Şimşek'in de yaklaşık 2025 sonu söylediği bir şey. Burada borsada bazı manipülasyon hareketleri. Yani bundan ne anlıyoruz? Bundan bazı hisselerin değerlerinin manipülasyonla, ki bu yasal değil. Yani onu söylemekte fayda var. Bu yasal olmayan işlemlere yapay olarak, suni olarak o değerlerinin şişirilmesi. Şimdi sonra tabii bu hisseler bazı fonlarda fonları oluşturmak için kullanılıyor. Dolayısıyla o fonda diyelim ki şişirilmiş ciddi miktarda bir hisse söz konusu. O fon daha sonra o değerini de bu manipülasyon işlemleriyle arttırmaya devam ediyor.
0: Yani manipülasyon evet. Burada şu mu? Değerinden fazla göstermek mi?
1: Yani göstermek. Yani alım satım, yapay alım satım işlemleriyle onun değerini sığ bir piyasada yukarıya doğru çekmek. Yani siz ve ben aslında biliyoruz, birbirimizi alıyoruz, satıyoruz ve piyasada aslında hisse sayısı da çok az. O kadar az bir hisse sayısı olduğu için ben size satıyorum, siz bana satıyorsunuz. Ondan sonra onun fiyatı böyle giderek, çok da giderek katlanarak yukarıya
0: peki,
1: doğru çıkıyor.
0: Peki bu böyle devam ederken ne evet. Oldu da bir anda mesela çakıldı? Şimdi, öyle grafikler şimdi, var ki hatta tabii. Geldi efendim, işte 7 şirketin 130 fon tasfiye edilecek dedik. Tabii. Mesela örnek 3 fon. Hı-hı, şimdi hı-hı, gördüğünüz hı-hı. Gibi şuraya kadar tırmanmış mesela 28 Ağustos'ta. Yani hı-hı. Öyle ifadeler var ki hocam, %1000, 2000 karlardan bahsediliyor. Evet, hatta evet, daha da evet, ötesi. Sonra evet. Bir anda çakıldı. Ne oldu evet. Orada?
1: Şimdi oraya gelmeden önce şeyi söylemekte fayda var. Dediğim gibi Sayın Bakan Mehmet Şimşek bunu söyledi. Manipülasyon işlemleri var, burada yapılacak. Bu dediğim gibi o sonra 10 ay sonra bu Mehmet Şimşek'in açıklamasından sonra 2026'nın Ağustos'unda, 28 Ağustos yanılmıyorsam tarihlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun bir tebliği var. Bu tebliğ bu işlemlerin durdurulması yönünde. Yani bu fonlara, bu tip hisselere dayanan fonlar.

0: onlara bu tebliğ aracılığıyla bunları, bu işlemleri düzeltin denildi.
1: Ne zaman denildi hocam bu?
0: İşte 28 Ağustos yanılmıyorsam 2026. Yani arada Mehmet Şimşek'in o açıklamasını yapmasıyla arada bir 10 aylık bir
1: Aralık'ta
0: zaman geçiyor.
1: Aralık'ta galiba onu söylüyor.
0: Evet, galiba. Mehmet Şimşek tam Aralık'ta mı söylüyor? Tam şimdi hatırlayamıyorum tarihini. Bir 10 aylık bir süre geçiyor o arada. Tabii çünkü bu tebliğin hazırlanması, bunun nasıl bunları kolay kolay ortadan kaldırmak da o kadar kolay değil. Yani düzeltin denildiği zaman hemen bunun düzeltilmesi o kadar kolay bir şey değil. Şimdi burada tebliğdeki ayrıntılara girmeyeceğim. Gerçekten iyi bir tebliğ. Bunu düzeltmeye yönelmiş bir tebliğ.
1: Düzelttiler yani mesela, mi?
0: Fırsat olmadan bu patladı.
1: Yani şimdi, bir o yere gitti düzeltim dendi evet, ama, evet, ama düzeltemediler. Yani mesela, belki de güçleri de yoktu düzeltmeyi.
0: Yani düzeltecek belki de imkanları da yoktu. Yani şöyle diyeyim, mesela bir tane hisseye dayanarak bir fon oluşturuyorsunuz. Bu hisse, o hissenin değeri suni bir biçimde böyle ama yani inanılmaz derecede yüksek gösterilmiş oldu. O dolayısıyla fonun değeri de o arada sürekli artıyor bu işlemle beraber. Dolayısıyla o fona giren insanlar da ciddi paralar kazanıyorlar bu arada.
1: İşte o %1000, 2000, 3000
0: evet,
1: kar
0: evet,
1: dediğim
0: kar
1: herhalde,
0: dediğiniz şeyler onlar. Evet, bunlar.
1: Hocam 800 milyar liradan bahsediyorum. Benim evet, pek evet, hayal
0: kimsenin,
1: edemiyorum 800
0: kimse,
1: milyar lirayı.
0: Hiçbirimizin hayali alamıyor o rakamları. Şimdi,
1: yani şu 800 evet, milyar lira bu 130 fonu kapsayan
0: şimdi ondan tam emin olamıyorum.
1: Ya
0: yani evet, yaklaşık olarak yani orada. Şimdi tabii bu aşamaya gelindiği zaman yani düzeltin denildi. Tabii mesela şunu anlatacağım. Bir fon böyle bir tek bir hisseye, basitleştirerek anlatmaya çalışıyorum. Tek böyle bir hisseye dayanıyor. Mesela denildi ki düzenlemede tek bir hisseye dayanarak bunu yapamazsınız. İşte fonunuzun içinde çeşitlendirmeler olmalı, farklı hisseler olmalı vesaire. Onların risk derecelendirmeleri var vesaire. Yani bu iyi bir tebliğ. Yani onu düzeltmeye yönelik olan bir hareket. Ama o düzeltme işlemi yapılmadan önce bu olay patlak verdi. Ne demek patlak vermek? Herkes satmaya başladı. Bu fonlardaki riski fark ettiler.
1: Bu düşüş o mu?
0: Evet. Evet,
1: yani
0: evet,
1: bir anda o zaman fısıltı gazetesi gibi satalım mı?
0: Evet, evet. Yani 28 Ağustos işte gördüğünüz tebliğinin yayınlanma tarihi ve demek ki o andan itibaren
1: tedirgin
0: şey olmaya
1: insanlar
0: başlıyor, tedirgin olmaya başlıyor. Demek ki burada bir yanlışlık var. Bu düzeltilecek ama şimdi o arada tabii birçok insan bu başlangıçta bu manipülasyon işlemleriyle bu fonu oluşturan insanlar zaten satıp çıktılar. Arada girip satıp çıkanlar da oldu. Çok para kazananlar da oldu arada tabii ki bu arada. Yani o buna normal, bunlar bu işlerle hiçbir alakası olmayan normal vatandaşlar da bu işe girmiş olabilir. Risk almayı sevenler ama herkes buna girmedi. Yani bu kadar aşırı değerlemeleri, bu kadar yüksek getirileri gördüğünüz zaman yani
1: herkes birbirine söylemiştir mesela
0: tabii,
1: %1000 kazanıyorum,
0: tabii,
1: 2000 kazanıyorum.
0: Ben kazanıyorum, sen de gel vesaire. Ama işte tabii ki yani normal finansal bilinci yüksek olan insanlar tabii ki bu kadar getirilerin normal olmadığını bildikleri için buna, bu olaya girmediler. Yani orada şimdi şöyle bir şey var. Siz böyle bir riski alıyorsunuz. Onun risk gerçekleştiği zaman da onun bedelini ödemek durumundasınız. Yani hani bu kadar fon var ortada. Hepsi böyle değil bunların.
1: Evet.
0: Şimdi bir de maalesef bu arada
1: hocam,
0: tabii ki
1: şimdi ne oldu? O herkes evet, elini eteğini çekmeye başladı. Aa, burada bir şey var deyip satmak istedi o halde.
0: Evet, aynen öyle.
1: Peki
0: evet,
1: satmak istedi ama karşılığı mı yok? Yani şimdi, daha doğrusu alamıyorlar mı talebine karşılık? Şimdi, orada mı bir açık
0: şimdi
1: olur?
0: Şöyle tabii yani herkes fonunu satmaya başladığı zaman zaten o fonu oluşturan, o dediğim gibi suni olarak şişirilmiş bir hisse senedi söz konusu. Hisse senedi portföyü söz konusu. O portföyü siz nasıl ödeyeceksiniz onu? Çünkü o gerçek bir değer değil ki. Siz onu satmaya kalktığınız zaman onun piyasada karşılığı yok. Dolayısıyla sattığınız zaman ödeyemezsiniz. Yani fon tabii ki ödeyemediği zaman temerrüte düşme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bu arada bir ayrıntı daha var. Belki ayrıntı değil. Bu olayları yani tetikleyen şeylerden bir tanesi. MSCI dediğimiz bu gelişmekte olan ülkelere ait bir, onun da o kuruluşun da bir uyarısı oldu. Türkiye'de yani böyle borsada bazı fiktif işlemler görülüyor. Biz de hani buraya para yatırmak istiyoruz, Türkiye'ye para yatırmak istiyoruz ama bunlar bizi tedirgin ediyor diye bir açıklama yaptı.
1: Yani süreç içinde pek çok defa evet, söylenmiş o halde.
0: Evet,
1: yani
0: evet,
1: biraz
0: evet,
1: beklenen de bir
0: tabii,
1: durumdu.
0: Tabii tabii. Bazıları, bazı insanlar bunu sosyal medyada çok uyarılarda bulundular. Yani hatta o insanlara karşı da çok

0: şey sert eleştiriler de geldi bu arada. Yani böyle böyle bir durum söz konusu. Şimdi en sonunda...
1: O halde şöyle mi? Biraz önce söylediğiniz gibi aslında devletin kurumları da uyarılarda bulundu. Uyarıları gönderdi ama, mi?
0: Evet gönderdi tabii. Yani zaten ama bakan açıklamış yapmış. Yani açıklama
1: evet,
0: yapmış.
1: Mehmet Şimşek'ten gibi
0: açıklama. Evet yani açıklama gelmiş. Ama tabii o arada bir 10 aylık zaman var. Yani belki bu tebliği daha erken yazıp bulabilirdi. Ama ne önlem alınacaktı? Herhalde onlar da biz uzunca bir süre düşündüler. Nasıl yapabiliriz bu olayı? Nasıl kontrol altına alabiliriz? Çünkü müdahale etmek de riskli. Birdenbire işte böyle bir balonu patlatabilirsiniz. O balonu patlattığınız zaman bunun bir kamusal zararı da olacak. Ben zaten onu biraz sonra açıklamaya çalışacağım. Siz ne olur kesin beni sorarken...
1: Yok, yok, ben de hayır, şunu, bakmayın, merak ettim.
0: Şunu sormaya çalışıyorum. Yani soru alayım ki ben evet, daha evet, iyi açıklamaya çalışayım. Yani bir... ben de çünkü...
2: Evet. Dikkat çektiğiniz şey biraz ekonomi okuryazarlığı, biraz borsa okuryazarlığı üzerinden bir tahlilde evet. bulunuyorsunuz. Evet. Ve bütün bu şirketlere veya fonlara yatırım evet. yaparken insanlar genelde sermaye yapısına, ne bileyim evet. işte bilançolarına hani bunlardan evet. ziyade biraz böyle kulaktan dolma, evet. işte ciddi bir çıkış bekleniyor, evet. Benden duymuş olma ama gibi evet. haberler üzerinden ilerlediğine evet. yönelik bazı söylentiler var. Ama siz piyasaları yakından takip ediyorsunuz. Evet. Bütün bu grafiklerin altını oluşturan taban, küçük yatırımcılardan mı oluşuyor yoksa aralarında gerçekten bayağı. Böyle Taha Bey ya biz de baktığımız zaman şaşırdık bu adamlar nasıl bu işin içine girmiş diyebileceğiniz işte ekonomi okuryazarlığı olan, borsa okuryazarlığı olan aklı başında isimler de var mı? Yoksa olan yine garibana mı oldu yani?
0: Anladım. Yani ikisi de vardır tabii ki. Yani ben yani onları bilmem benim mümkün değil. Yani tabii ki yani hani o profilleri bilmem imkansız. Çok sayıda burada insandan çok sayıda yatırımcıdan konuşuyoruz. Ama mutlaka risk almayı seven, bunların hepsi risk almayı seven insanlar. Biraz da şeye benziyor bu. Yani eskiden, çok eskiden benim banker skandalları, efendim başka tür böyle skandallar da olmuştur. Oraya para yatıran tarzında insanlar da vardır bunların içerisinde. Biraz yani olaya olan bilgisizliğinden dolayı işte eşinin dostunun biraz önce söylediğiniz gibi
1: yani
0: işte ben burada
1: kar
0: kazanıyorum.
1: Hocam ben
0: onun çekiciliği.
1: %40 bin karı duydum evet, bugün. Evet, yani %40 işte bin onun, nasıl kar edebilir mesela?
0: O çekici geliyor tabii insanlara. Tam olarak oradaki riski de anlayamıyorlar. Yani bu fonun yapısının nasıl bir şey olduğunu anlayamıyorlar. Ne kadar riskli bir yapıdan oluştuğunu da anlayamıyorlar. E burada böyle bir kazanç var diyorlar. E o kazancı görünce hemen biz bunu alalım diye, ya da işte alalım çıkarız diyenler daha profesyonel olanlar. İşte bakayım bir ay tutayım bir ayda kazanayım sonra çıkarım. Oradaki risk gerçekleşmeden hemen çıkarım. Ya yani arada çıkmış olan insanlar da vardır. Bunlar bu arada suç değil onu söyleyeyim. Yani hani bu fona yatırım herhangi birisi yapabilirdi tabii ki açık. Satılıyor SPK onaylı bir fon. Ama ama risk almayı ne kadar sevdiğinizle alakalı. Yani mesela benim çevremde tanıdığım hiç kimse böyle bir fon almadı.
1: Hocam
2: niye yani, efendim? Yani niye ne oldu da uzak durdular? Yani sizin gördüğünüz bu kadar ben bugün sosyal medyaya bakıyorum. Bayağı yangın yeri yani. Hani
1: ya ben şöyle söyleyeyim hocam bakın, 500 bin kişiden bahsediliyor. Yani hani bilmiyoruz sizin de dediğiniz
2: evet,
1: gibi kaç kişi var.
2: Yani yarım milyon insana neredeyse tekabül ediyor. Ve insanlar diyorlar ki ya biz göremedik. Yani siz neyi gördünüz onlar neyi göremedi.
0: Ama ben yani zaten o
1: hocam bu arada uyarıyorlar. Benim 353 bin yatırımcı varmış.
0: Tamam güzel. Ben o getiriyi gördüğüm anda zaten hiçbir şey bilmeme gerek yok. Böyle saçmalık olmaz deyip onu almam zaten. Yani hani
1: bu kadar kar etmek mantıklı değil.
0: Bu kadar
1: değil
0: basit dersin. Yani bu kadar kar varsa orada büyük bir risk var demektir zaten.
2: Bakan da üstüne
0: yani hani
2: yapmış.
0: Evet yani evet, hani
1: Aralık'ta
0: sonuçta yani
1: var.
0: bunun için böyle çok ciddi bir finansal okul yazarla şey yok. Yani buna böyle bir şey olamaz. Riskin büyük bir riskin olmadığı bir yerde bu kadar büyük bir getiri olamaz. Yani bu basit bir denklem. Yani bunu aslında çok yani böyle bir sağduyuyla da hissedebilirsiniz bunu. Yani demek ki buraya giren herkes 3 aşağı 5 yukarı bu riskin farkında olarak giriyor. Hocam, yoksa girmeyenler niye girmiyor?
1: Hocam,
0: yani yoksa
1: önce...
0: hepimiz orada olurduk zaten öyle değil mi? Niye bu getirileri gördüğünüz zaman?
1: Kesinlikle. Evet. Hocam biraz önce patlak verdi dediniz
0: evet,
1: ya. Yani
0: evet.
1: Patlak verme o halde herkes parasını yani satmaya başladığı zaman karşılığını evet. alamadı ve temerrüde düştü. Bu mudur
0: evet.
1: patlak vermek? Yani
0: şimdi temerrüde düşmeye gelene kadar tabii ilk önce o panik başladığı zaman ki bu dün başlıyor işte yatırımcılar paralarını geri çekmeye başlıyor.

0: yapıyorlar. Şimdi paralarını geri çekmeye başlayınca fon onlara paralarını ödemek için ne yapmak zorunda? Elindeki o hisse senetlerini ya da başka finansal varlıklar neyse onları satmak zorunda. Ama o hisseleri satmaya kalktığı anda o hisselerin gerçek bir değeri olmadığı için o değerinden satamayacak. Yani fonun içinde o hisse diyelim ki 1000 lira olarak gözüküyor ama o aslında 1 lira. Yani satmaya kalktığınız zaman onu 1 liradan satacak. E şimdi o zaman bütün yatırımcılar paralarını geri çekmeye başlayınca ne olacak? Geriye ödenemez hale gelecek. Şimdi başka şeyler de var yalnız. Şimdi borsa neden öyle dün düştü? Sadece bu dediğimiz bu fiktif olarak arttırılmış hisse senetlerinden dolayı değil. Aynı zamanda diğer fonlar da elinde düzgün hisse senetlerini de satmak zorunda kaldılar. Bu fonların içinde sadece böyle şişirilmiş değeri olan hisse senetleri yok. Aynı zamanda doğru düzgün hisse senetleri de var. O hisse senetlerini de geri ödemeleri yapmak için satmaya başladılar. E satıcı gelmiş, bütün fonlar satılmaya başlayınca, bütün fonlar hisse senetlerini satmaya başlayınca aniden borsa aşağıya doğru düştü. Anlaşılabilir olabiliyor mu?
1: Aynen öyle. Yani, ben şunu demeye çalışıyorum. Evet. Bugün mesela finans komitesi de toplandı ya. Evet. Şöyle okudum ben, anladım. Şimdi bir sistem var. Sistemin bir bölümünde yaşandı bu olay ama diğer tarafı, diğer fonları etkilemeyecek aslında. Bu çözülebilir bir mesele gibi anlatmışlar. Ben öyle anladım. Siz tamam. Ne anladınız? Tamam. Şimdi, yani şunu demeye çalışıyorum. Evet. Totalde bu 130 fon etkilendiyse evet. Geri kalan bütün fonlar da mı etkileniyor?
0: Şimdi şöyle bugünkü yapılan...
1: Yoksa noktasal bir durum.
0: Şimdi bugünkü yapılan bir kere Merkez Bankası'nın yaptığı bu likidite, piyasaya likidite vermiş olması piyasayı bugün, borsayı toparlayan şey o. Bunlar çok doğru adımlar.
2: Yani
0: SPK'nın yapmış
2: yani.
0: Olduğu efendim
2: müdahale etti anlamında.
0: Ya, hayır, bankalara kredi limitini açtı. Borç verebilirim size dedi. Çünkü bankalar bu eğer kendi haline bırakılsaydı herkes şimdi düzgün fonlara da saldırmaya başlanıldığı zaman onlar da ne yapmak zorunda kalacaklar? Onlar da ellerindeki hisse senetlerini satmaya çalışacaklar. Aynı şey olacak ve borsa aşağıya doğru gidecek. Bu sefer bankalar içinde banka fonları da var bunların. O banka fonlarına da belki bulaşacak. Bulaşıcılık dediğimiz bir şey var. Ve bankalar likiditeye sıkışacaklar. Bankalar likiditeye sıkıştığı zaman bu bir bankacılık krizi haline dönüşecek. Şimdi Merkez Bankası bankalara kredi açınca bakın ben size likidite veriyorum dediğinde o zaman herkes rahatladı. Herkes rahatladı ve o zaman bugün tekrar bankacılık hisseleri yukarıya doğru çıkmaya başladılar.
1: Hatta Borsa İstanbul'da sabah epey evet. Aslında kötü başlamışken yükseldi
0: evet,
1: değil mi
0: yükseldi.
1: Hocam? Düne tabii, göre tabii, daha
0: tabii.
1: Da toparladı.
0: Yani dün kazançlarının büyük bir bölümünü, pardon kayıplarının büyük bir toparladı. Bölümünü toparladı. Şimdi hocam, bu yerine bir adım. Buyurun.
1: Şunu merak ediyorum ben şimdi. Bu 353 bin kişiden bahsediyorsak evet. İşte şu an devlet meseleye evet. El koydu evet. Bu duruma. Evet. Ne olacak evet. Bu 353 bin evet. Kişi yatırım şimdi yaptı bunların paraları geri mi verilecek? Mi? Hangi paradan verilecek?
0: Şimdi onu açıklamaya çalışayım. Şimdi bakın burada bir de sadece Merkez Bankası bu adımı atmadı. Bunun yanında SPK işte bu fonların hepsini tasfiye etti. Bu fonları bu sorunlu gördüğü fonların hepsini tasfiye etti. Şimdi ne olacak? Bu geriye nasıl ödenecek bunlar bu tasfiyeden sonra? Şimdi burada işte kamusal zarar dediğim şey, kamusal çünkü bu o kadar kolay bir konu değil. Çünkü şimdi evet ilk hamleler doğru ve piyasada bir yatıştırdı ve güven verdi piyasaya. Bunlar çok doğru ve piyasada bunu güven tazelemek olarak algıladı. O anlamda sakinleşme oldu. Bu anlamda müdahalenin zaten doğru olduğunu gösteren şeylerden bir tanesi bu. Ama şimdi geriye bu tasfiye işleminden sonra temerrüte düşmüş olan bu fonların tasfiye bazısı temerrüte de düşmedi. Sorunlu olduğu görüldüğü için tasfiye edildi. Şimdi ne yapacak? Bunları ödeme ellerinde bunların her birinin tek tek bakılması lazım. Ellerindeki varlıklar var. Şimdi o varlıkların bazıları sorumlu. Böyle sorunlu hisseler. O hisseleri satmaya kalktığı zaman o hisselerin zaten değeri yok. Dolayısıyla demek ki o var olan herkes parasını 100 lira yatırdıysa 100 lirayı geriye alamayacak. Bu bir. Yani bu burada biz kayıp mutlaka bir kayıp olacak. Bu bir. İkincisi,
1: çünkü öyle bir para yok. Yani o fon demiş evet, ki benim 50 milyarım var demiş ama mesela evet. 1 milyarı varmış.
0: Tabii yok
1: şimdi
0: öyle
1: ne olacak
0: şey.
1: O kalan 1 milyar mı evet. 100 kişi o fona yatırmışsa bölünecek onlar arasında.
0: Mesela onu göreceğiz onu ama bir zarar oluşacak. Yani yatırımcılar da bu zararı katlanacaklar. Şimdi bu yatırımcıların katlanması gereken

0: Zaten katlanmaları da gerekir. O riski almışlar. Dolayısıyla o riski alırken, o getiriyi alırken, kazanç onların oluyor. Riski aldığı zaman, risk gerçekleştiği zaman kayıp da onların olması lazım, değil mi? Bu doğru. Fakat şimdi burada bir kamu otoritesinin bir sorumluluğu var. Oraya geleceğim. Şimdi öyle bu burada kalmıyor çünkü.
1: Bizi nasıl etkileyecek hocam? Işte ben oraya doğru gelmeye çalışıyorum. Normal sıradan bir vatandaşım. Tabii. Anlamıyorum bu meseleden. Tabii. Bu yaşanan hadise normal
0: size,
1: bir yasalışa
0: size sirayet edecek mi? Hiç ben bu işe girmemişim. Normal işte güvenli fonlara yatırım yapmışım. Bu konuyla hiçbir alakam yok benim. Yani böyle bir risk de almamışım. Dolayısıyla size sirayet edecek mi? Öbür yatırımcılara sirayet etmesi normal. Çünkü onlar risk almışlar. Tamam, şimdi şöyle bir şey var. Bu fonların içinde sadece böyle hisse senedi varlıkları yok. Doğru düzgün hisse senetleri de var. Şimdi önce onlar satılacak tabii geriye ödemek için. Ama o satışlar olmaya başladığı zaman mesela Aselsan diyelim hisseleri var. Şimdi Aselsan muhteşem bir şirket. Yani değerini Aselsan niye düşürsün Aselsan böyle bir olaydan dolayı? Ama Aselsan hisseleri de var orada, onlar da satılacak. Aselsan'a örnek olarak verir. Şimdi onun günahı ne? Satıldığı zaman onun da değeri düşecek. Ya da buna benzer, Aselsan bir örnek verdim. Buna benzer bir sürü doğru düzgün şirket var. Böyle değeri fiktif olarak şişirilmemiş. Onların da borsada değeri düşecek. Şimdi buradan gelecek olan da bir zararı var. Şimdi bu kamusallaşıyor işte burada zarar. Anlatabiliyor muyum? Sadece o yatırımcılara kalmıyor. O yatırımcıların bu davranışından dolayı ya da bunları bu şekilde manipülatif işlemler, suç olacak olan manipülatif bu işlemleri yaptıklarından dolayı bunların yaptığı bu davranış biçimi aynı zamanda normal, dediğim gibi yani doğru düzgün iyi yönetilen şirketlere de bir zarar olarak sirayet edecek. Yani burada bir problem var. Yani bu nasıl ortadan kaldırılacak? Bunu nasıl yapacak şimdi? Bu tasfiye işlemini SPK nasıl yapacak? Bunlar son derece önemli. Başka bir şey daha söyleyeceğim. Sadece orada bitmiyor. O kadar kolay değil işte bu işi. Şimdi mesela ben buraya girmişim. Dedim ki riski de biliyorum. Girdim, yatırım yaptım burada. Parayı aldım. Bir ay sonra buradan çıkacağım dedim. Yatırdım. Yüklü de bir para yatırdım oraya. İyi kazanç sağlayacağım diye bir ay sonra çıkacağım. E şimdi paramı alamıyorum. Yatırdığım paranın belki de eksiğini alacağım.
1: Evet.
0: Tamam mı? Eksiğini alacağım. Şimdi o zaman ama ben bununla belki ben şey yaptım. Belki birisine borç ödeyeceğim bir süre sonra. E borç ödeyeceğim, benden alacaklım benden parasını alamayacak. Alacaklım benden parasını alamadığı zaman
1: orada
0: bu bir zincirleme etki olacak. Şimdi
1: çünkü 350 böyle, bin kişiden mesela tabii, bahsediyorsak o zincirleme evet, etki kim bilir kaç kişi
0: tabii kaç
1: daha
0: kişiye gelecek. Böyle sorunlar var. Şimdi genel olarak şunu söyleyelim ama burada bizi izleyen arkadaşlar, izleyicilerimiz açısından. Şimdi bu fonların içinde para piyasası fonları var. Onlar büyük ölçüde sağlam. Yani onlar oraya paralarını yatırmış olanlar 3 aşağı 5 yukarı paralarını geriye alırlar. Ama mesela burada serbest fon dediğimiz bu riskli hisse senetlerini özellikle taşıyan fonlara yatırmış olanlar paralarını geriye alma ihtimalleri biraz düşük. Yani burada bir zarar oluşacak mutlaka. O zararı kimin ödeyeceği önemli ama kamu otoritesi de buradan gelecek olan biraz önce bahsettiğim bu bulaşıcılık etkisini, yani kamuya yayılacak olan bu bulaşıcılık etkisini, yani düzgün şirketlerinde borsada değerlerinin düşmesinin ya da bu zincirleme borç alacak ilişkilerinden doğacak şeyin ekonomiyi olumsuz yönde etkilemesini gözetmek zorunda. Burayı kontrol etmek
1: önünü
0: zorunda.
1: Kesmek zorunda.
0: Önünü kesmek
1: Finansal
0: zorunda.
1: İstikrar Komitesi'nin nitekim bugün toplandı hocam. Evet. Şöyle deniliyor, tedbirler değerlendirildi. Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarımızın işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmamaktadır. Sorun fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup geçici ve yönetilebilir niteliktedir. Gerekli tüm adımlarla ilgili kurumlarımız tarafından süratle uygulanmaya konulacaktır. Biraz önce bahsettiğiniz mesela likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik adımlar atılacaktır deniyor. Evet. Şimdi konuklarımızın sorusu var hocam size. Evet. Mesela Mehmet Bütünoğlu'nun bir sorusu var.
0: Şey bu zaten bu açıklamadaki bulaşma etkisini. Etkisi. Yani kamu otoritesi bunun çok net farkında zaten tabii ki. Yani bunları yönetmek için.
2: Şimdi fonlardan mevcut hisseler satılmaya başlandığında hisselerin değerleri daha da düşer. Satışlar zamana mı yayılacak bu durumda?
0: Yani herhalde öyle yapılması daha doğru olacak. Tabii ki bunu yani finansal istikrar

0: Karar Komitesi'nin, işte SPK'nın, Merkez Bankası'nın kararları bunlar. Yani bunlar çünkü böyle karar alacaklar ki bunun ekonomiye bulaşma etkisini engellemek isteyecekler. Bu arada bakın, bu Türkiye'de bu olan olay başka yerlerde de, dünyada da olmuş olaylar. Doğru. Ve her zaman bu yapılan şeylerde bu tür müdahaleler yapılır. Müdahale, kamu otoritesi müdahaleyi yaparken bu bulaşma etkilerini minimize etmek ister. O yüzden bugün Merkez Bankası bankalara o likiditeyi açtı, kredi şeyini açtı ki bu şey bulaşma etkisi oluşmasın diye. Yoksa aksi halde burada hiç bu işlere girişmemiş olan fonlar bile, yani bizim banka hücumu dediğimiz bir şey vardır. Şimdi mesela bankacılık sistemine herkes paralarını çekmeye kalksa bütün bankacılık sistemi batar. Çöker. Bu da aynı şey işte. Yani burada
1: bu da öyle sizin dediğiniz gibi. Herkes bir anda aslında bir şeyler oluyor burada tabii, deyip parasını çekmek isteyince olanlar oldu zaten.
0: Yani bugün yapılan müdahaleyle mesela güven kuruldu. Güven bir şekilde tesis edildi. Piyasadaki o panik havası yatıştırıldı. Yani bu anlamda yani doğru müdahaleler yapıldı.
2: Finans alanında başka bir ülkede yaşanan benzer bir senaryodan örnek vermeniz gerekirse nedir hocam bunun örneği?
0: Şimdi doğrusu yani şimdi çok aklımda kesin bir örnek birkaç tane söyleyemeyeceğim için yani bilmiyorum ama yani buna benzer. Ya mesela başka şeylerde de şimdi daha büyük 2008 krizini düşünün mesela. Bu çok küçük çaplı bir şey ama 2008 krizinde Amerika'da olan şey de benzer bir şey. Yani orada da baktığınız zaman
1: balon vardı orada
0: ve satış geldi. Hatta bu bizim Hyman Minsky dediğimiz bir ekonomistin Minsky anı dediği şeydir bu. Yani herkes birdenbire bir balon oluşur. Balon oluştuğu anda balonun en tepe noktasında görünür ki bir o artık herkes büyük bir risk var burada diye satışa geçer. Evet. Satışa mesela 2008'de de ne yaptı Amerikan Merkez Bankası? Likiditeyi verdi piyasaya ki o kriz daha derinleşmesin, yayılmasın diye, ama kriz çok büyük ölçekliydi. Yani bunu onunla karşılaştırmak yani doğru bir şey değil. Çok çok küçük ölçekli bir şey bu. Yani hani ama dinamikler aynı dinamikler. Hep her zaman yani finans piyasasında bugün oluşan bu balonlar...
3: Bugün müdahale edilmeseydi... Yani doğru gidebilecek bir sürecin bir adım, kilometre taşları olabilir mi?
0: Olabilirdi tabii. Peki yani hocam, olabilirdi şimdi, tabii. Yani bankacılık kesiminin diğer sağlam fonlarından da insanlar paralarını çekmeye başlarlarsa, bankalar likiditeye sıkışırlarsa, bankalar likiditeye sıkıştığı anda da o bankacılığın likiditeye sıkışması bir finansal krizin başlangıcı adımı olabilirdi. Bunlar yani dolayısıyla yapılması gereken müdahaleler. Kamu otoriteleri bunları yapmak zorunda.
3: Şimdi siz kamu otoritesi vurgusu yapıyorsunuz ya.
0: Evet.
3: Mesela bu fonlar kontrollerindeki hisselerin çok yukarı götürerek fonu sürekli şişiriyorlar ve alınmasını sağlıyorlar.
0: Evet.
3: Sermaye Piyasası Kurulu bugüne kadar neden bu adım atmadı da şimdi attı? Ya da Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı değiştikten sonra bu hamlelerin gelmesinin bir anlamı var mı?
0: Yani
3: sizce?
0: Yani aslında gecikmiş olduğu doğru tabii ki yani. Orada bir gecikme, yani farkında olduklarını biliyoruz çünkü Sayın Bakan açıklama yapmış. Yani dolayısıyla demek ki bunlar biliniyor. Dolayısıyla o anlamda bir 10 ay geçtikten sonra da böyle bir düzenleme gelmiş. SPK tebliği bunu düzeltmek için. Yani 10 ay uzunca bir süre. Yani bunun daha önce madem fark edilmiş de onu biliyoruz fark edildiğini. Madem fark edilmiş o zaman daha önce bu düzenlemenin yapılması daha iyi olurdu diyebilirim. Ama bir de şimdi böyle bir şey nasıl temizleyeceksiniz? O kadar da kolay da bir şey değil. Yani o yani bunun patlamadan önce yavaş yavaş şey yapılması lazım. Bu fonların bu yapılarını düzeltmeleri lazımdı. Yani bu olay patlamasaydı belki bir 10 ay daha geçseydi.
4: Hocam burada art niyet var mı?
0: Ona ben bir şey diyemem. Yani
1: bu arada
0: art niyet olduğunu
1: bence Aytunç Bey kendi sorusuna kendisi de cevap vermek istiyordur. Sanki sorarken de öyle hissettim. Ne dersin sizin
3: ben
1: kendi sorunuza cevabınız
3: ben
1: nedir?
3: Ben ekonomi dünyasını çok iyi bilmem ama görüştüğümüz borsacı
1: okurken
3: arkadaşlar...
1: Okurken yani siz nasıl
3: görüştüğümüz
1: okursunuz
3: borsacı mesela? Arkadaşlar yani bu işi hakkıyla yapan kişiler şunu söylüyorlar. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı 9 Mayıs 2026'da değişti. Evet. 28 Ağustos'ta yeni önlemler alındı. Evet. Evet. Bu önlemler alındıktan sonra bu şişiren fon şirketleri artık sıkıntı yaşamaya başladı. Evet. Burada süreç ilerledi. Doğru. Şimdi eğer bu Sermaye Piyasası Kurulu bunu daha önce, biraz önce de hocamın da söylediği gibi, daha önce yapabilecek durumdaysa, yapmadıysa burada bir sıkıntı vardır.

0: tabii canım. Yani
1: Mehmet
0: bu
1: Müftüoğlu,
0: zaten
1: siz
0: elbette.
1: Art niyet olarak neyi kastediyorsunuz tam olarak?
2: Şimdi mesela katılım evim. Yani en çok bilinen, kamuoyunda da halkın arasında da en çok bilinen bir şirket mi diyelim ona, ne diyelim?
1: Herhalde öyle diyebiliriz, evet.
2: Hani tanımlamayı nasıl yapacağımı bilmiyorum işin doğrusu ama... Şimdi bunun borsada bu şekilde bir duruma düşmesi ve birçok insanın da buna güvenerek buraya yatırım yapmasını neye bağlayacağız mesela?
0: Yani
1: siz bir art niyet olabilir burada mı demeye çalışıyorsunuz?
2: Şimdi,
1: böyle güven duygusunun oluşturulması açısından.
2: Tabii şimdi bir güven duygusu vardı. İşte yok ev veriyor, araba veriyor, bir şeyler veriyor.
0: Evet.
2: Şimdi şu da var. Şimdi buna benzer işini düzgün yapan şirketler var mesela. Hoca az önce de ona atıfta bulundu yanlış hatırlamıyorsam. Onları da etkileyebilecek bir durum.
0: Evet.
1: Bu arada hocam bu katılım evi meselesiyle ilgili galiba emlak katılım mesela devreye giriyor,
0: evet,
1: orada girecek. Da hani
0: evet,
1: vatandaş mağdur olmasın diye.
0: Katılım evinde muhtemelen onu
2: evet,
0: satın
2: emlak katılım
0: alabilir.
2: Devreye
0: emlak
2: girdi,
0: katılım.
2: Toparladı.
0: Ya.
2: Ama şimdi bir güven bunalımı haliyle yaşanıyor. Her ne kadar borsayı bugün yine evet, ayakta tuttular ise de, evet, devlet ayakta tuttu yani.
0: Evet.
2: Dün geceden belliydi bunların yaşanacağını.
0: Evet.
2: Biz dün gece de programdaydık, patır patır mesajlar düşüyor. Yarın sabah nasıl uyanacağız falan diye böyle bir...
1: Borsa nasıl açılacak,
2: evet, bir kriz beklentisi varmış gibi bir hava vardı. Çok şükür olmadı.
0: Evet. Ama yani dediğim gibi yani daha işin başındayız.
2: Evet.
0: Yani daha işin başındayız. Bundan sonra da doğru hamlelerin bu tasfiyenin...
2: Şimdi bundan sonra buna benzer hani acaba bilinmeyen şeyler de var mı mesela? Hı hı.
1: Hocam yani, siz buna belki cevap verirsiniz ama nasıl uygun
0: gördün? Yani.
1: Bizi
0: yani
1: Ankara'da bekliyor. Belki tüm bu konuşmalar onun da bir yorumu vardır. Onu da bir Ankara'ya da dönelim mi? Bu konu mesela Ankara'da nasıl yankı buldu ondan da dinleyelim.
3: Ya tabii ki tekrar iyi akşamlar bu arada. Bence hocam çok güzel bir özet yaptı. Aslında son derece zarifçe kaygılarını da belirtti. Ya böyle zamanlarda yani niye kaygılarını zarifçe belirtti dediğimi de açıklamaya çalışayım biraz. Bu meseleyi anlatma biçiminiz bile piyasaları çok derinden etkiliyor. Aslında az önce Mehmet Müftüoğlu'nun söylediği de hani yangın gibi böyle mesaj. Ben bugün mesaj kutumu temizleyemedim, evet, mesela bir türlü. Ya çok uğraştım. O kadar çok mesaj, o kadar çok talep var ki inanılmaz bir şey bu.
1: Neler söylüyorlar Nusri Bey? Mesajlarda neler var genel olarak?
3: Biraz... Şimdi belki hani hocam dedi ya biz şey sordun sen hani yatırımcıların finansal güçleriyle alakalı hani ne kadarlık alımlar. Kıymet hocam çok daha iyi bilecektir ama nitelikli yatırımcı olmanın şartları sonradan artırıldı. Yani 10 milyonluk bir banda getirildi o. 6 yani 7'de 6, 7'de 7 işte riskler olanla daha öncesinde çok daha düşük rakamlarla nitelikli yatırımcı olabiliyordunuz. Dolayısıyla bu fonlarda özellikle şimdi konuştuğumuz fonlarda daha düşük düzeyde yatırımlar da var. Yani hepsi böyle 10 milyon ve üzeriymiş. Yani dolayısıyla da aslında finansal okuma sahibi olabilecek daha bilinçli bir alıcı gibi düşünmeyelim. Yani burada böyle bir şey var. Bir de tabii bu meselenin bir şeyi var böyle yankısı var. Birisi kazanırken öteki bak ben buradan 1 koyuyorum, 5 alıyorum, 5, 15 oluyor, 35 oluyor filan denildiğinde artık orada bir bilinçli okuma, bir yatırım bilinci vesaire ya da bir yatırım kültürü zaten çok oturmadığı için memleketimizde bambaşka bir yere doğru gidiyor. O ona bakarak, bu buna bakarak bir de bir noktadan sonra işte iyi kazandım, çekilebilirim diyenlerin yine bir yatırım bilinci, yatırım kültürü olduğunu varsayabiliriz ama bu pek öyle olmuyor. Yani biraz kumar gibi bu. Kazandıkça daha fazla, kazandıkça daha fazla gibi.
2: Evet,
3: şimdi bunun açacağı yaraların ben çok derin olacağını düşünüyorum. Yani senin az önce verdiğin Kübra Nur rakam, 500 bine kadar rakamlar veren ben ama bence 30 bine olsa yüksektir, 300 küsür binlik bir rakamdan bahsediyoruz yatırımcı rakamında. Burada paraların tamamının geri alınamayacağına dair de bir fikir var, bir tez var. Çok doğru görünüyor. Yani o birebir zaten geriye dönebilir mi bunu da bilmiyoruz. Toplam maliyetler nedir? Belki tam olarak karşımızda olsa bunu da tam bilmiyoruz. Şirketin kendi ya da şirketlerin kendi içindeki mal varlıklarının gerçek karşılığı nedir? Gerçek karşılığı olmayanlar nedir? Ama biz onların gerçek karşılığı olduğunu düşünüyoruz değil mi? Dışarıdan baktığımızda oradan fon alanlar, yatırım yapanlar vesaire. Şimdi bunların yanı sıra belki bilgi düzeyinde bir şey aktarayım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaklaşık 9-10 aydır bu konuyla ilgili çok farklı kaynaklardan bilgi aldığını ve bunları

0: bunu bir incelemeye aldığına dair bir kulis bilgisi aktarmış olayım. Hatta neredeyse bir yıla yakın zamandır. Buradaki Haziran da hatırlayacaktır. Geçtiğimiz yıl ortalarından itibaren Cumhurbaşkanı neredeyse her Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı konuşmada Türkiye'deki kara paraya, uyuşturucu trafiğine, yasa dışı bahise, kaçak yayınlar vesaire bütün bu konulara dair çok dikkat çekici açıklamalar yaptı ya ve bunların üzerine gidileceği söylendi. Gerçekten de bu konularda çok ciddi mesafeler alındı ve hakkını teslim etmek lazım. Akın Gürley'in İstanbul Başsavcılığından Adalet Bakanı'na geldiği, bakanlığına geldiği andan itibaren de bu daha da büyük hız kazandı. Bu kapsamda da aslında buralara bakıldığını söyleyebilirim. Ben bugün Hazine ve Maliye tarafının özellikle krizi çok iyi yönettiğini düşünüyorum. Yani bugün akşam saatlerinde çok daha böyle karamsar bir tabloyla günü kapatabilirdi de hem borsa hem ekonomi dünyası. Ama bu ilk tedbirler bütün hikayeyi çözmeye yetecek mi? Tabii o daha uzmanlık konusu. Bir de tabii hem Hazine Maliye hem SPK hem BDDK öncülüğünde bu mağduriyet nasıl giderilebilir şeklinde bir çalışmada şu anda devam ediyor bildiğim kadarıyla. Ve buna dair de bir muhtemel takvim açıklanacak. Yani bir takvim dahilinde o mağduriyetlerin ne kadarının nasıl giderilebileceğine dair. Hani bu sakın şöyle anlaşılmasın. Mutlak surette herkese ödeme yapılacak, herkesin rakamları kendisine teslim edecek falan. Hiç bu böyle bir şey değil. O yüzden çok dikkatli söylemeye çalışıyorum. Yoğun bir çalışma var. Çok uzun olmayan bir zaman diliminde de bu konuda söylediğim kurumların ve bakanlığın koordinasyonunda bir takvim açıklamasını bekliyoruz. Yani Ankara'dan aktaracaklarım bunlar ama ben buradaki krizin niteliğine dair de bir şey söyleyeyim. Yüz binlerce insanın bir şekilde alıcı oldu. Şimdi almak meşrudur, gayrimeşrudur. Sonuçta memlekette onaylanmış bunlar hisseler, fonlar vesaire. Bunları alıyorsunuz. Ama bunlar yani böyle az önce onu özellikle onun için söyledim. İçindeki küçük yatırımcının yani işte 10 milyon o nitelik işte vesaire o bandı da anlattım. Ne kadar olduğu meselesi bu yaranın ne kadar derin olacağıyla da doğrudan bağlantılı. O konuda bazı istatistiklere sahip olsak şimdi belki daha çok şey söyleyebiliriz. Ama şundan eminim, bunların büyük bir bölümü, böyle hani çok büyük paralarla buralara girenler mutlaka vardır ve büyük paralarla çıkanlar da vardır. Onlar tırnak içinde yatırım bilinci daha yüksek, yine tırnak içinde duyma ve kulis alma bilgisi daha yüksek olanlar olduğu için oralardan ne zaman nasıl çıkacağını bilenlerdir. Ama burada kalanlar büyük ölçüde bu işleri söylediğim düzeyde duyabilecek ya da anlayabilecek bir nitelikte değiller. O nedenle yüz binlerce insanın mağduriyeti meselesi ciddi bir sorun. Sosyal yaralar yani sosyolojik açıdan getireceği sonuçlar. Yani Türkiye'de sadece bu fonlara dair değil, genel anlamda diğer fonlara, borsaya ama daha büyük ölçekte ekonomiye olan güveni sarsacak kadar da önemli olabilir doğru yönetilmezse. Şu dakikaya kadar bir sükunetle ve dikkatle yönetildiğini düşünüyorum. Umarım devamı da öyle olur.
1: Umarız öyle olur. Ege Hocam ne dersiniz? Ne kadar derin olabilir bu yara? Önümüzdeki günlerde de bir takvim olabilir diyor Nasuhi Bey.
2: Evet, ne öngörürsünüz? Söylediklerine çok katılıyorum hepsine yani gerçekten çok da güzel özetledi. Evet yani şimdi bundan sonra bunu iyi yönetilmesi gerekiyor tabii ki. Yani ben de zaten bu bilincinde olduğuna eminim yani şu anda SPK, BDDK, işte Merkez Bankası hepsi bunun üzerinde çalışıyorlardı. Bu net yani bu tasfiye işleminin bu bulaşma etkisini benim altını çizerek yani endişelendiğim bulaşma etkisini yani minimize edecek, onu en küçük, en az hissedilebilecek düzeyde yönetmeye çalışacak. Zamana yayılacak tabii. Bu hemen olmayacak. Bunlar böyle kolay kolay tasfiye edilecek şeyler değil. Şuna da katılıyorum. Bu da doğrudur. Bakın şimdi burada sorumluluk kimde? Aslında hani başta diyorum ya, hani burada bir risk var. Riski alıyorsunuz ama aldığınız riskin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bir parça kumar oynuyor gibisiniz ama bir taraftan da şimdi aldığınız da aslında SPK tarafından onaylanmış yasal bir şey yani değil mi? Bir de yani hani orada da evet borsa fonu alıyorsanız bakın her zaman risk vardır. Ama yani aşırı bir risk olup olmadığı aslında biraz da aşırı getiriden de belli. Neyse sonuç itibariyle küçük yatırımcının öyle ya da böyle bir şekilde yani bunun biraz kollanması gerektiği konusunda da ben de biraz hemfikirim doğrusu.
1: Hocam burada sorumluluk kimde evet, dediniz evet. Ya aramızda bir hukukçu var evet. Bugün Volkan Hoca bizimle evet. Birlikte. Evet. Hocam bu arada yeni bir bilgi 48 borsacıya da yurt dışı yasağı verilmiş. Yine bu pusula portföyden 48 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulattı diye. Tüm bu hikayede sorumluluk kimde, hukuki olarak nasıl okuyorsunuz bu meseleyi?
3: Ya, hukuki olarak tabii şöyle
0: daha
3: düşünmek lazım.
0: Daha çok sayıda portföyden galiba Kübra Nur. Şimdi, 48 kişi daha

0: Yani tek portföyden değil de
1: Evet,
0: galiba
1: özür dilerim.
0: daha sayıda, fazla
1: Daha
0: sayıda
1: çok sayıdan,
0: portföyden
1: hani
0: olabilir.
1: uzun
0: Emin
1: uzadıya
0: olamadım. Ben de
1: isimler de var.
0: tekrar...
1: Ben de düzeltmiş olayım. Bana yeni atılan bilgi 48 borsacı yurt dışı yasağı şeklinde. İçeriğini dediğim gibi tek bir portföy değil. Ben de düzeltmiş olayım. Farklı portföyler.
2: Devletin tabii farklı hukuki araçlarla bu gibi olayların önüne geçme yolunda bir yükümlülüğü var tabii ki. Tamam, serbest piyasa. Ama serbest piyasa olması da bir devletin hiçbir şekilde müdahale etmeyeceği anlamına gelmiyor. Az önce de zaten değerli konuklar bahsettiler. Bu müdahalenin zamanıyla alakalı belki eleştiriler olabilir ama şu an Türkiye'de tabii uzun zamandır süren ekonomik kriz, işte küçük yatırımcının belki de elinde avucunda kalan bir parayı bir yerde değerlendirme kaygısıyla böyle hızlı bir şekilde kar etme arzusu vesaire gibi talepler belki çoğalmış olabilir. Burada örnek verdiğiniz mesela katılım evim gibi kuruluşların son zamanlarda artması da aslında biraz bunun paralelinde. Neden? Çünkü insanlar işte konut kredisi çekemiyorlar, işte konut alamıyorlar. Bu sefer bu gibi kuruluşlarda veya daha küçük birikimlerini kullanmaya çalışıyorlar. Şimdi burada bizim hukuk sistemimiz ekonomiye müdahale konusunda aslında devlete çok geniş bir yetki veriyor. Ve bu iki ucu keskin bir kılıç. Hocam da az önce onu kastetti. Şimdi erken müdahale etseniz bu sefer piyasaya müdahale edip bu şirketlerin değerleriyle alakalı devlet olarak zarar verebilirsiniz. Ama şimdi müdahale etmeseniz bu gibi olaylar meydana gelebilir. Dolayısıyla hani burada o dengeyi sağlayıp hukuki olarak devletin hem ceza hukuku araçlarıyla o bahsettiğiniz işte soruşturmalar kapsamında hem de sermaye piyasası araçlarına müdahaleler yoluyla bunun önüne geçmesi gerekiyor. Ama şimdi hocam bir yandan da şu açıdan haklı. Serbest piyasa var. İnsanlar kar elde ettiği zaman hiçbir sıkıntı yok ve bu riski alıyorlar. Ama şimdi böyle bir şey olduğu zaman da insanlar çok büyük zarar elde ediyorlar. Ama yakın zamanda ve şu anki geçirdiğimiz bu ekonomik sorunları düşündüğümüz zaman devletin daha müdahaleci olması gerektiği kanaatindeyim ben. Yani bir anayasa hukukçusu olarak devletin ekonomiye daha fazla müdahale etmesi gerekiyor. Ve belki de bu şekilde serbest piyasayı en azından belli bir zamana kadar toparlanabilmesi açısından çeşitli araçlarla da düzenlemesi, dengelemesi gerekiyor. O bahsettiğiniz yurt dışına çıkış yasakları veya diğer şeyler sermaye piyasası kanunundaki suçlarla alakalı, diğer ilgili kanunlarla alakalı ama hani şöyle genel bir perspektiften baktığımız zaman aslında dediğim gibi hukuki olarak kamu otoritelerinin istedikleri gibi müdahale etme yetkileri var. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu kanunları istediği gibi değiştirebilir. Mevcut kanunlar da birçok yetki veriyorlar. Hani dolayısıyla ben de tabii çok anlayamıyorum. Yani bir kamu görevlisi olarak ben de azıcık bir birikimim olursa ben klasik düşünüyorum. Gidiyorum üniversiteye yakın kapalı çarşıya alıyorum gram altını
1: gram
2: koyuyorum
1: altınımızı
2: cebime
1: alıp
2: geliyorum
1: koyuyoruz.
2: evime.
1: Valla ben de öyleyim hocam. Daha ötesinden pek ben de anlamıyorum
2: Aynen. Hani
1: yani.
2: Anlamıyorum da zaten.
1: Evet.
2: Anlamadığım şey de gibi ama ya bu bahsettiğiniz sayı çok ciddi bir sayı.
1: Evet hocam ya 353 bin kişi bir de Ege Hoca'nın biraz önce söylediği de gözümde canlandı. Düşünseniz 353 bin kişinin borç aldığı var, veremediği var. Onlar zincirleme olarak kaç bin kişiyi etkiler? Hani aileleri zaten katmıyorum işin içine.
3: Hayır, buraya,
1: bir de böyle bir sistem
3: buraya
1: var.
3: Buraya yatırım yapanlar zaten yani bir şey var. Kolay para kazanma hırsı
4: evet.
3: var insanlarda. Yatırıyorlar. Bunu bilerek
4: evet,
3: yaptırdılar.
4: Yapıyor.
3: Kim
4: evet.
3: yatırdıysa.
4: Bilerek yatıyor.
3: Yani
4: evet.
3: kaybetmeyi de göze alarak kazanmak için.
5: Mehmet abi ama orada şöyle bir şey var. Mesela adam 10 bin lirayla girdi. Sonra baktı ki hisse gidiyor. İşte %300 oldu,
3: tamam
5: 500
3: işte.
5: Oldu, 1000 oldu. Bu sefer 10 bin lirası arabasını sattı. İşte ne bileyim eşinin
1: daha
5: altınlarını bozdu. Yani bu böyle bir hırsa da dönüşüyor.
3: O riski de biliyor ama. Yani bir an düşeceğini de biliyor.
5: İşte.
1: Sorumlu kim?
3: Şimdi
1: yani
3: ben
1: bile giriyorsa
3: tanık olduğum bir olayı anlatayım. Bir arkadaşlardan biri borsaya bir şeye yatırım yapıyor. Yani alıyor, satın alıyor. O da tabii şey, balon, şişirilmiş bir şey. Sonra bir anda yok oluyor. Dedi ki ya dedi borsada param battı. Ya nasıl kurtaracağız bunu? Yani ben de borsacı bir tanıdığım vardı, onu aradım. Ya böyle bir şey oldu filan dedim. Hangisine yatırdı? Şuna yatırdı. Ya o zaten dedi şey.
4: Yani şişirilmiş.
3: Şişirilmiş dedi. Yani halk tabirle dolandırıcı diyor. Şimdi bu tür şeylerin de aslında borsada yer alması ne kadar doğru?
1: Devletin
3: yani
1: müdahalesi
3: vatandaş...
1: artmalı önerisi var ya hocam.
3: Tabii.
1: Ama işte iki ucu da keskin bıçak
3: tabii ki,
1: yani çok müdahalesi
3: hayır.
1: artarsa da ekonomi etkiliyor.
3: Hayır katılıyorum.

0: Tabii ki devlet müdahale etmesi borsaya çok yanlış bir şey olur. Ama bu tür riskler anında mesela bugün bir müdahale edildi. Bu tamamen olay yaşandıktan sonra müdahale edildi.
1: Tabii daha öncesinde.
0: Yaşanmadan bir müdahale olabilir miydi? Bana göre olabilirdi yani. Tabii, niye olmaz? Ekonomiden anlamıyorum ama bu işi yapanlar bunun yollarını da mutlaka biliyorlardır yani.
1: Tabii ama şimdi şöyle çok haklısın. Bir kere manipülasyon diyelim ki Sayın Bakan açıklamış manipülasyon işlemleri. Manipülasyon evet. Suç. Yani tabii suçta, değil mi? Bunlar biliniyorsa o zaman ama müdahale etmek belki yine de riskli görünüyor. Şimdi beyefendi de söyledi onu. Yani ettiğiniz anda biraz balon büyümüşse o anda, balon büyümüşse o zaman siz o müdahaleyi ettiğiniz anda o balonu patlatacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Yani hani müdahale edilmeliydi tabii. Doğru, daha erken müdahale edilmeliydi ama o balonu patlatmaktan korktu. Bu SPK düzenlemesinin çıkışı geç. Yani bunu düzeltmeye onlara bırakın kendinize çeki düzen verin. Biraz kendinizi düzenleyin uyarısı bu düzenleme daha önce yapılmalıydı. Ama sizin gösterdiğiniz bakın görüyorsunuz. Yani düzenleme yapılır yapılmaz. O zaten balon inmeye başlıyor.
2: Zaten. İşte tam evet, o yani, sizin söylediğiniz evet, SPK evet, düzenlemesi evet, işte. Diye tebligat dediniz değil mi tabii, hocam? Tabii, tebligat gidiyor. Evet. Aslında 28 Ağustos'ta aniden onu görenler zaten paralarını tabii. çekmeye başlıyorlar. Aa burada tabii, bir şey vardı. Balonun patladığı an tabiri yerindeyse tabii. tam o
1: İşte yani mesele bu. Buna müdahale etmek de o kadar o anlamda tabii, kolay bir iş değil. Daha baştan bu şişmeyi aslında çok küçükken engellemeniz lazım. Şimdi düzenleyici kurum SPK düzenleyici kurum, BDDK düzenleyici kurum. Yani bunlar
3: hocam,
1: BDDK.
3: Tera Yatırım.
1: Efendim?
3: Tera Yatırım.
1: Evet.
3: 2022'de halka arzından itibaren tam %40.000 yükseliyor.
1: Evet işte mesela.
3: Allah aşkınıza şimdi işte bunu tabii. bunu sokaktaki finansal okul yazarlığı olmayan biri de görür.
1: Evet.
3: Kamu otoritesi nasıl görmez bunu? Yani, mesele o değil mi?
1: Tabii.
3: Veya Ekonomi elbette. Bakanı evet. 4 Kasım 2025'te Türkiye Sermaye Piyasalar Kongresi'nde diyor ki manipülasyon yapanları biliyoruz diyor.
1: Evet.
3: 10 ay önce.
1: Evet.
3: 10 ay önce biliyorsan bunu bir şekilde müdahale etmek zorundasın. Serbest bir Nasuhi'nin dediği gibi yani bu iş artık hani insanların hayatlarıyla oynayan bir şeye dönerse bu. Yani nereden bilecek Müftüoğlu'nun arkadaşı orada öyle balonmuş, şişirilmiş. Yanındakinden görüyor, oradan görüyor, buradan görüyor. O zenginleşiyor, bu gidiyor. Ha ben de katılayım diyor bu sürü psikolojisi. Böyledir bir şeydi zaten doğru, bizde. Evet. Sosyal ama medyada işte, da trolleri var bunların. Bu firmaların da trolleri var. Bu çalışıyorlar, yani bu güçlendiriyorlar. Bu şirketleri öven yazılar yazılıyor ya devamlı. Biraz... Reklamları
1: doğru.
3: çıkıyor.
1: Doğru.
3: Şimdi buna sen 10 ay önce manipülasyon var yapılacak deniliyorsa ve 2022'de halka arz edildiğinde %40.000 artışı varsa buna müdahale edeceksin. Ya nasıl arttın sen ne oldu? Öyle değil mi?
1: Evet,
3: şimdi
1: yani bunun
3: bir şey oluyor.
1: Düzenlemesi
3: ya bizde öyle bir sorun var ki şu anda bir şey oluyor ve biz o bir şey olduktan sonra müdahale etmeye başlıyoruz hayata. Ya bir şey olmadan önce devlet dediğin nedir zaten? Serbest piyasa dediğimiz şey, serbest piyasa diye bir şey yoktur ya. Devlet vardır her zaman.
1: Tabii.
3: Olmalıdır da.
0: Olduktan sonra temizliyor.
1: O şüphe...
3: Ya olduktan sonra temizle.
2: Ama şu da biraz önce Ege Hoca'nın dediği gibi yani bir ay önce de müdahale edilseydi bu balon patlayacaktı.
3: Evet,
2: yani mesele en başta zaten bu kadar işte büyümeye müsaade edilmemiz.
3: 22'de bu firmalar bu kadar halka arz edildikten sonra bu kadar büyüyorsa ve bu büyümeye sen müdahale etmiyorsan ben o zaman bu 2022 ile 2026 arasındaki bütün ilişki ağlarına bakarım. Bürokrasideki ağlara bakarım. Kim kiminle ilişkiliymiş bakarım. Kim kiminle zenginleşmiş bakarım. Devlet Denetleme
4: Hocam
3: Kurulu var. Devlet Denetleme Kurulu üzerinden bakarım.
4: Bu furya sanki bu halka arzlar bir ara bir popülerleşti yani. Hani sabah kalkanın halka arz için duyuruda bulunduğu bir dönem yaşadık ve halka arzlar borsa tabiriyle bir bakıyorduk her gün tavan herkes alabildiği kadar alma yolunda öyle bir furyayı da sanki hatırlamak gerekiyor mu?
1: Şimdi o halka arzlar zaten bu manipülasyon dediğimiz şeyin bir parçası zaten yani sonuçta şimdi siz bir şirket kuruyorsunuz işte atıyorum 100 milyon dolar attım. Ondan sonra bunun %20'sini halka açıyorsunuz 20 milyon dolarlık hisse sonra o hisseyi alıyorsunuz hepsini. İşte sonra ben size siz bana bir parça parça satıyorum. Bu zaten bu manipülasyon. Yani ve fiyatı zaten şeyde hisse yok. Hisse

0: Ya olmadığı için zaten bir tane hisse satsam size fiyatını çıkartıyorsunuz. Sonra siz bana geri satıyorsunuz, ben fiyatı. İşte mekanizma bu zaten. Manipülasyon mekanizması ve şişirme mekanizması o. Halka arz olmadan bu olmaz. Bunlar doğru. Buralarda sorun oldu. Zaten daha sonradan, ama sonradan anlaşılıyor bunlar. Yani aslında kamu düzenleyici otoritelerinin, evet, bunları daha sıkı takipte yapmaları, orada tabii ki bir şey var. Yani ona diyecek bir şey yok yani.
1: Hani hocam sonuçta, çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Hakikaten sabahtan beri kendimize sorduğumuz bence bütün sorulara cevap aldık değil mi? Bilemiyorum, konuklarımızla ekleyecek bir şey yoksa. Çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarınız için. Ez cümle hakikaten en azından şu an doğru adımların atıldığını söyleyebiliriz. Borsa İstanbul'daki o yükselişte onu gösterdi. Umarız bundan sonra da o doğru adımlar atılır.
0: İnşallah
1: o çok da büyük mağduriyetler oluşmaz diyelim.
0: Öyle umuyoruz yani, elbette. Yani ama şöyle diyelim tabii, sonradan da insanların yani burada... Bu tasfiye edilen fonların arasındaki para piyasası fonlarında insanlar rahat olabilirler. Büyük ölçüde paralarını geriye alabilirler. Diğerlerinde biraz sorun olacaktır. Bir zarar oluşacaktır. Onu da yani böyle bir panik havasına da sebebiyet vermemek lazım. İkincisi, bir de şunu da söylemek lazım. Bunların dışında kalan para piyasası fonları da aslında insanlar onlara güvenebilirler. Orada tasfiye listesine alınmamıştır. Onlara güvenebilirler. Bu zaten düzenleyici otoritede gerekli tebliği yayınlamış. O tebliğe göre düzenlenen fonlardır bunlar. Yani oralarda böyle bir panik havalarını falan yaymamakta büyük fayda var. Bunları da altını çizmek lazım. Çünkü yani böyle ortamlarda panik büyüdüğü zaman hiç istenmeyen, bunun maliyeti misliyle artıyor. Yani gereksiz yere burada da panik vesaire yapmamak gerekiyor.
1: Kesinlikle
0: diyebilirim.
1: Hocam. Biraz önce aktardığım mesela açıklamada da o vardı. Yani bu bölgesel bir sorundur aslında. Geri kalanını etkilemez. Dolayısıyla panik havası oluşmasın diye. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ege Yazgan efendim bugün de bizimle birlikteydi. Hocam sizi uğurlayalım isterseniz.
0: Olur, teşekkür
1: ediyoruz. İyi ki geldiniz. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederiz. Efendim Ege hocayı uğurlayalım. Çünkü dediğim gibi konuşacak çok fazla konumuz var. Hemen şöyle hızlıca Kozinoğlu soruşturmasına bir geçmek isterim. Çünkü yine bugün önemli bir gelişme yaşandı. Kozinoğlu soruşturmasıyla ilgili dönemin iki savcısı ve Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı gözaltı kararı verildi. Bu isimlerle ilgili kimlerdi, neler söylemişlerdi? Şimdi birazdan aktaracağız. Şöyle bir başlık attık, takipsizlikten yeni soruşturmaya Kozinoğlu diye. Şöyle hatırlatalım, elbette pek çok kişi konuya hakim ama 12 Kasım 2011 cezaevinde hayatını kaybetti Kaşif Kozinoğlu. Soruşturma kapandı ne zaman? 10 Nisan 2012'de. Taha Bey, bana eşlik etmek ister misiniz? Buraya da sizi rica edebilirim. Bu arada şimdi 10 Nisan 2012'de soruşturma kapandı diyorum ama bahsi geçen savcılardan biri, bugün gözaltına alınan savcılardan biri aslında ya takipsizlik kararı verelim, bu konuyla ilgili kovuşturmaya gerek yoktur kararı
2: bir
1: veren.
2: Bir düzeltme yapmak istiyorum. MİT'in eski başmüşaviri değil, MİT başmüşaviriydi o.
1: MİT başmüşaviriydi.
2: Çünkü o cezaevindeydi, daha kararı yoktu, savunmasını yapmamıştı, görevden alınmamıştı. MİT başmüşaviriydi.
3: Evet,
2: yani MİT'te eski MİT'çi değildi.
1: Çok
2: MİT
1: doğru.
2: Görevlisi değildi.
1: Evet. Onu MİT da başmüşaviriydi.
2: Biz de düzeltmiş olalım vermek efendim. Lazım.
1: Çok teşekkür ederiz. Şimdi bu soruşturma kapandı işte 10 Nisan 2012'de. Çünkü o savcı aslında böyle bir 6 ay bakmış anladığım kadarıyla bugünkü ifadelerden de. Kovuşturmaya gerek yoktur demiş. Sonra takipsizlik kararı kaldırıldı. Dosya yeniden açıldı. 26 Ağustos 2026'da 11 cezaevli görevlisine operasyon düzenlendi. 7 sağlık çalışanı, 2 gazeteci gözaltında, 3 tutuklama var. Nitekim Eylül'de Fethi Kabir de yapıldı. Bu arada dizi detayları, Kurtlar Vadisi'ni günlerdir konuşuyoruz. Kurtlar Vadisi pusuyu incelemeye alındı ve artık nihayetinde dönemin savcıları ve koğuş arkadaşlarına gözaltı kararı verildi. Şimdi böyle geldik. Şöyle hemen bir sonraki dediğimize de arkadaşlar bir bakalım. Eski savcılar ve koğuş arkadaşları gözaltında. Kimler gözaltında? Tanıdık isimler de var aslında o döneme ilişkin. Gördüğünüz gibi koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım, koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur ve dönemin savcıları da Ali İşgören, işte dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı kovuşturmaya gerek yoktur diyen ve Necip Doğan, dönemin Silivri Cezaevi Savcısı ve iki savcı da daha sonra FETÖ'den ihraç edilmiş. Şimdi ne dersiniz, nasıl yorumlarsınız? Buraya kadar ulaştı mesele. Bu arada birazdan şunu da aktaracağım. Hasan Atilla Uğur'un da, Hasan Ataman Yıldırım'ın da o akşam neler yaşandı dakika dakika anlatmışlar mesela.
4: Evet.
1: Onu da paylaşacağız.
4: Yani önce kendisinin rahatsızlandığını, gece boyu Kaşık Pezinoğlu'nun başında bulunduğunu ve sabah her şeyin normal bir şekilde cereyan

0: ettiği bir gün içerisinde bir göğüs ağrısı şikayetiyle olayın geldiği boyutu. Hatta işte Kaşif Kozinoğlu'nun sedyeyle çıkartılmak istenirken yürümek istemesi detayları vesaire. Bunlar tabii dikkat çeken ve şüpheleri daha da uyandıran. Ama yani şunu galiba söylemek lazım Kübra Hanım. Yani hiç böyle bir şey bu senaryodan bahsetmesek bile, Kaşif Kozinoğlu'nun bilinen bir rahatsızlığından bahsetmemiş olmasak bile, çok doğal seleksiyonda gelişmiş bir vefat senaryosundan bahsediyor olsak bile, şuradaki FETÖ bağlantılı ihraçlar de çok şey söylüyor yani. Dolayısıyla bu dosyanın nasıl kapatıldığı, bu dosyanın nasıl örtbas edildiğine yönelik şüpheleri artırıyor. Bunun bir benzerini biz nerede gördük? Yakın zamanda bu stüdyolarda rahmetli Ahmet Arif Denizolgun'un vefatı ile ilgili adli tıp incelemesinde bahsediyor.
1: Orada da FETÖ'ye bir işlemi yapıldı.
0: Orada da adli tıp raporunun altında imzası bulunan hekimlerden bazılarının FETÖ bağlantısı gerekçesiyle ihraç edildiğini görmüştük. Dolayısıyla Adalet Bakanlığı bu ve benzeri üstü gri bulutlarla kaplanmış bu olayların üstüne vallahi bütün açıklığıyla gidiyor. Dolayısıyla şu görmüş olduğumuz tablo bile bize birazdan bahsedeceğimiz tuhaflıkların ötesinde bizim için yeterli bir şüpheyi, en azından gazeteciler açısından araştırmaya yeter bir şüpheyi doğuruyor.
1: Aytun Çerkin, ne dersiniz, bu iki savcının gözaltına alınması neden önemli?
2: Ya şimdi şöyle, Ali İşgören ve Necip Doğan, Ali İşgören'in daha önce İstanbul Jandarma'da Hüseyin Kurtoğlu dosyasını açması, Fethullahçıların verdiği dosyalarla Hüseyin Kurtoğlu'nun tasfiye edilerek MİT tırlarında şüpheli olan veya rolü olan Hamza Celepoğlu'nun yerine getirilmesi gibi operasyonlarda rolü olduğu iddia edilen bir savcıdan bahsediyoruz. Yani ve sonra da ihraç edilen. Necip Doğan için de aynı şekilde geçerli. Ben tabii bilmediğim için şu anda daha bilmiyoruz. Hasan Atilla Uğur, Hasan Ataman Yıldırım ve

0: mutlaka önümüzdeki günlerde anlayacağız.
1: Yani şunu demeye çalışıyorsunuz. Şimdi bugün 4 kişi gözaltında, 2 kişi 2 koğuş arkadaşı aslında FETÖ'cülerin attığına ilişkin iddialarımız vardı. Hep öyle artık söylüyoruz.
0: İddia değil canım.
1: İddia
0: onlar
1: değil artık, kesinleşti
0: değil
1: diyelim. Yani. Ve diğer 2 kişinin de, 2 savcı da FETÖ'cü savcı olarak aslında ihraç ediliyorlar. Burada yani 4 kişi ama 2 zıt kutuptaki 2 tabii, kişi tabii, ve 2 kişi tabii. Aslında.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Yani o yüzden bunun önümüzdeki günlerde Sayın Atilla Uğur'un, Hasan Ataman Yıldırım'ın vereceği ifadeler, onlara sorulacak sorular ve onların üzerinden çıkabilecek işte nasıl bir şüphe var, o şüpheyi görmemiz gerekiyor. Ama sonuçta Kaşif Kozinoğlu hayatını kaybettikten sonra Hasan Atilla Uğur'un da ifadesi alınmıştı, Hasan Ataman Yıldırım'ın da alınmıştı ve yazılar, çiziler var. Bakalım yani bunu anlayacağız, bu bölümü anlayacağız. Ama bu operasyon Kaşif Kozinoğlu doğal yoldan öldü veya öldürüldü. Buz gibi bir Fethullahçı terör örgütü operasyonudur. Bunu kimse sulandırmasın. Oradan çekmesin, buraya getirmesin. Bu Fethullahçı terör örgütünün operasyonudur. Adını koyalım bir kere. Ondan sonrasına bakalım.
1: Eğer öyleyse adını koyduk, bakalım. Peki FETÖ neden Kaşif Kozinoğlu'nu o dönemde hedef aldı?
0: Sadece, yani 9-10 gün, Kaşif Kozinoğlu'nu hedef almadı.
1: 9-10 gün sonra mesela ifade verecekti. Hayır, sadece, o ifadede öyle şeyler söyleyecekti ki deniliyor.
0: Sadece Kaşif Kozinoğlu'nu hedef almadı. Aynı günlerde Oslo sızıntısı yapıldı. 13 Eylül'de. 13 evet. Eylül 2011'de. Aynı günlerde 87 gün sonra Sayın Hakan Fidan'a gözaltı kararı verildi. Evet. Şimdi aynı günlerde KCK operasyonu yapıldı. Aynı günlerde çözüm süreci devam ederken, yani ilk çözüm süreci devam ederken buna karşı operasyonlar başladı. Bunların hepsi zincirin halkaları. Kaşif Kozinoğlu, dün de bir yayında beraberdik, söylemiştim orada. O zincirin bir parçası ve önemli bir parçası. Kaşif Kozinoğlu'nu tekrar MİT'in Orta Asya müşaviri yapan kişi Hakan Fidan. Orta Asya'da Fethullahçılarla karşı mücadele eden isim Kaşif Kozinoğlu. Fethullahçılarla ilgili raporları hazırlayan isimlerden, en önemli isimlerden biri MİT'in başındaki Hakan Fidan. MİT başkanıyken, MİT müsteşarıyken.
2: Ve kendisiyle ilgili Pensilvanya'ya Enver Altaylı tarafından mektup yazıldığı ifade edilen isim de yine Kaşif Kozinoğlu.
0: Şimdi Enver
2: Altaylı, aynı dönemde MİT'in PKK'ya sızan elemanlarının
0: deşifre edilmesi
2: büyük bir ihanet, evet, yine söz konusu.
0: Ve o dönemin savcı, emniyet, yargı ayağıyla yapılan operasyonlardan bahsediyoruz. O yüzden Kaşif Kozinoğlu dosyasının açılması çok doğru ve çok bence harika, bence ellerine sağlık bu dosyalar açanların, ama bunun hattının iyi yürümesi gerekiyor. Yani bu
1: iyi
0: iş...
1: İyi yürümekten kastınız nedir? İyi yürümekten kastınız nedir?
0: Ya burada sonuçta bu işin birincisi adını koymak gerekiyor. Bu bir Fethullahçı, evet, operasyon. Fethullahçıların yaptığı operasyon. Bunun adını bir net koymak gerekiyor. Ve arkasından bu operasyon yapılırken sadece Kaşif Kozinoğlu işte zehirlendi veya zehirlenmedi bunu araştırıyor. Hayır, öyle bir şey değil. Türkiye'yi kuşatan bir yapılanmayı, sadece Fethullah dememek lazım buna. Bunun adına CIA diyeceksin, bunun adına Mossad diyeceksin. Bu operasyonun bir bütün olarak değerlendireceksin. Ve bu operasyonu değerlendirirken Türkiye'nin yönelimlerini, Türkiye'nin kendi bağımsız politik hattını çizerken uğradığı işte yol kazaları veya o yol kazaları derken o yolu döşemek isteyenlere karşı operasyonları aydınlatmak için yapmak lazım. Yani şimdi biz Kurtlar Vadisi pusuyu magazin olarak değerlendirmememiz lazım. Ya bir magazin figürü değil. Hepimizin 2003'te başlayan, 2005'e kadar süren, 2007'de başlayan, 2016'ya kadar olan süreçte bu diziyle %80'i, %90'ı izlemiştir ve bir yerinden geçmiştir bu dizinin. En azından hiçbir şey yoksa sosyal medyada replikleri görmüştür. Birbirine, evet, onlarla seslenmiştir. Ama şunu biliriz yani, bu dizi başladığı zaman kahvelerde oyunlar bırakılır. Ses
1: Çarşamba başlamıştı, Perşembe'ye
0: dönmüştü. Sonra sokaklar boşalır.
1: Ama o dönemde herkes şunu bilmez miydi? Mesaj verdiğini zaten dizinin. Herkes ölen, bilir
2: zaten
1: yani.
2: O da popülariteyi itici bir güç oluştururdu. Yani bizim izlediğimiz sadece bir kurgu değildir. İşte oradaki bir karakter Türk siyasetinde çok önemli bir isimdir. Türk bürokrasisinde çok önemli bir isimdir. Belki oy olarak karşılığı yoktur ama niteliksel olarak bir gücü olan bir profildir vesaire. Buradan güç alan bir senaryodan bahsediyoruz. Öyle alelade bir aşk hikayesi, bir mafya hikayesi, bir ne bileyim

0: Kabadayı hikayesinden bahsetmiyoruz. Aytunç abinin açtığı parantezin içerisine şunu da eklemek lazım. Yani Kaşık Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği döneme şöyle bir baktığımız zaman FETÖ'nün Türkiye'de çok ciddi ihanet girişimlerinde bulunduğu ve hatırlayalım Sayın Cumhurbaşkanı'nın ki o zaman başbakandır bir operasyon için, bir ameliyat için yola çıktığı dakikalarda düğmeye basılmak suretiyle Sayın Hakan Fidan'ın ve ekibinin ifadeye çağrılması, Sayın Cumhurbaşkanı'nın o zaman işte başbakan sıfatıyla yolda giderken daha önceden söz verdiği gariban bir aileye şöyle bir uğrayalım direktifi sonrası vakit kazanılması ve ameliyatta olduğunu düşündüğü için Sayın Hakan Fidan'ın önce dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'ü araması, ardından da bir vesileyle Sayın Başbakan'a, yani Sayın Cumhurbaşkanı'na, Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşması ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın yıllar sonra oradan bana ulaşacaklardı. Çünkü talimatı veren benim ifadesiyle direnin, gerekirse silahlarınızla direnin talimatıyla bu girişimi boşa çıkarması. Allah muhafaza, Kaşık Kozinoğlu ile ilgili bütün bu senaryoyu anlatırken şunu da ifade etmek lazım. Son kertede hedef Sayın Cumhurbaşkanı'nı, o dönem başbakanlık görevinde olan Recep Tayyip Erdoğan'ı ameliyat masasından kelepçeli bir şekilde uyandırmak.
1: Evet.
0: Yani tablo çok daha vahim bir operasyonu içeriyor.
1: Kesinlikle. Aytunç Bey, cümlenizi tamamlayacak mısınız? Aslında bir şey daha göstereyim. Belki
0: ben
1: onunla
0: Aytunç
1: ilgili yorumunuz vardır.
0: Şöyle
1: nasıl isterseniz Aytunç Bey'i de buraya alabilirim. Çok teşekkür ederim. Çünkü şunu da göstermek isterim. O gece neler olduğuya ilişkin de hazırlamış olduğumuz bir yine görsel var. Onu da sizinle paylaşayım. Şimdi Hasan Antil'le Uğur'un mesela aktardığı üzere diyor ki, şimdi Kozinoğlu cezaevindeydi. Göğsünü tutarak yatağa uzandı. Tek tek bunu aslında Hasan Atilla Uğur anlatıyor. Günlerden beri FETÖ'cüler tarafından o kadar çok kirli... Bu arada son açıklaması da şu. Çok kirli bilgi yayılıyor. Ben geleceğim ve bu doğru bir karardır. Son derece normal benim ifadeye çağrılmamda dedi Hasan Atilla Uğur. Şimdi o gece yaşananları da şöyle anlatıyor. Diyor ki bir iki dakika sonra bana seslendi. Ato hemen gel diye seslendi. Ato derdi bana diyor Hasan Atilla Uğur. Ardından göğsünün ağrıdığını söyledi. Hemen orada yan koğuşta yani koğuşta yapılabilecek bir şey yoktu. Ataman ağabeye seslenerek acil butonuna basmasını ve görevleri çağırmasını söyledim. Butona basmıştık ama gelen giden yoktu. Oysa adı üstünde acil çağrı butonu. Bir süre daha bekledikten sonra elimize geçirdiğimiz tabak çanak ne bulduysak kapıya vurmaya başladık. Cezaevi koridoru yıkılıyordu diye anlatıyor. Yine Hasan Ataman Yıldırım da tam bu olaydan bir hafta öncesinde verdiği ifadede de benzer ifadeler var. O da anlatıyor ağrısı vardı diye, bunların yaşandığını uzun bir süre biz bekledik diye. Ve sonrasında bir sedye getiriliyor. Hatta o sırada şöyle diyor, sedyeye binmeme gerek yok diye aktarıyorlar. Fakat ona rağmen sedyeye koyuyorlar ve gidiyor. Sonrasında da malum yaşananlar önce istemedi, sonra sedye ile koğuştan çıkarıldı. Ardından da bir ambulans hadisesi var, öyle değil mi? Şimdi
2: bir,
1: buraya kadar
2: bir şey var.
1: İki anlatım.
2: Hasan Atilla Uğur'un dilaltı hapı verdiği.
1: Evet.
2: Zaten o haptan dolayı da hani bir şüphe uyanıyor. İsordil diye bir hap kendi kullandığı dilaltı hapını, İsordil onu verdiği ve bu o haptan dolayı mı oldu acaba diyerek de Fethullahçıların yarattığı bir kuşku şeyi var. Pusu var yani orada, pus var.
1: Onu şöyle söylüyorlar galiba, çünkü hap mesela koğuşta bulunabiliyor mu? Yoksa birinin hapı mı getirmesi gerekiyor?
3: Hayır, koğuşta bulunması yasak.
1: Evet, hani o hap oraya nasıl geldi?
3: İlaçları gardiyan saatinde getiriyormuş, veriyormuş. Hatta içip içmediğine de bakıyormuş. Yani sonradan biriktirip herhangi bir intihara teşebbüs etmeme olasılığı üzerinde içip içmediğini de kontrol eden bir yapı varmış. Bu zaten... cezaevi şartları bu şekilde uygulanıyor cezaevlerinde. O dönem itibariyle de böyle bir şeyin olmadığı yönünde ifadeler var.
1: Sizce de bu buz gibi bir FETÖ operasyonu mudur? Biraz önce Aytunç Erkin öyle dedi.
3: Ya katılıyorum ben. Aytunç'ta daha detaylı bilgi vardır. Ben biraz daha farklı bir yönüyle de söyleyeyim. Bugün MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir çok önemli bir açıklama yaptı. Ona da hafta bulunmak istiyorum. Bu rahmetli Kozinoğlu cinayetiyle birlikte açılan

0: soruşturmaların en azından FETÖ'nün bugün itibariyle siyasi ayağını oluşturan yapının da kapılarını aralayabileceği ihtimali üzerinde duruyorum.
1: Ne demek bu?
0: Ne demek bu? Bugün hala o dönemin aktif olan FETÖ yapılanmasının bugün de yani sanki demeyeceğim bugün de aktif olduğu.
2: Müftü
0: yani,
2: okusana tweet'i.
0: Efendim?
2: Şeyi paylaşımını okusana İsmail Özdemir'in.
0: Evet. Aslında onu ekrana da yansıtsak daha iyi olurdu. Biraz uzun bir paylaşım. Şöyle söyleyeyim.
1: Bir tekrarlar mısınız? Kimden aktarıyorsunuz şu an?
0: MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir. Keşif Kozinoğlu cinayeti ile ilgili olarak başlatılan yeni soruşturma Türkiye'nin mevcut siyasi yapısı içerisindeki FETÖ bağlantılarını ortaya çıkarabilmek için yeni imkanlar geliştirmiştir diyor. FETÖ'den hükümlü olan Enver Altaylı da geçmişte yapılan tahkikatlarda Keşif Kozinoğlu'nun öldürülmesi gerektiği yönünde çıkan kayıtlarla aynı şahsın yakın akrabalık bağlarının tek bir siyasi partide uzantısı ve bu partinin FETÖ'nün en bilindik tutumu olan MHP düşmanlığı ile birleşmesi adli mercilerin dikkatlerine sunmak istedi. Tabii devam ediyor uzunca bir metin. Enver Altaylı gibi azılı bir terör FETÖ'cünün yeğeninin de malum partide olduğunu vurgu yapıyor, ifade ediyor. 15 Temmuz gecesi Büyükşehir Belediye Reisliği yaparken darbenin gerçekleşmesini gece saat 3'e kadar bekleyip netice başka istikamete kayınca ekibi dağıtan isim olarak atfediliyor o milletvekiliyle ilgili. FETÖ soruşturması var sözünü duyup korkudan kilolarca altını dolandırıcıların eline bizzat teslim eden işte partinin adını veriyor. Tanınmış simalardandır diye de devam ediyor. Şimdi tabii ki burada hani benim okumam çok doğru olmayabilir ama şimdi bu Kozinoğlu cinayetiyle birlikte, bu soruşturmayla birlikte o dönem Kozinoğlu'nu hedef gösteren, bunun tehlikeli olduğunu, işte hatta okullarıyla ilgili, Orta Asya'daki okullarıyla ilgili ifadeleri var. Hı hı. Bunun ortadan kaldırılması gerektiğini söyleyen bir isimden bahsediyoruz. Şimdi o ismin akrabalarının, yakın akrabalarının bugün siyasette olmasından atıfta bulunuluyor. Tabii ki masumiyet karinesi denen bir şey var. Dolayısıyla suç kişiye özeldir. Evet. Kimseyi bu durumda suçlayamayız. Onun da altını çizmek istiyorum. Ama Keşif Kozinoğlu cinayetinin artık filmlere konu edilmesi ve yaşanan o izlediğimiz filmlerin sahnelerine kadar girmesi bu derece tehlikeli bir yapının Türkiye'nin tam anlamıyla her tarafına sirayet etmiş, sızmış bir yapının filmlere sızamayacağını yok sayamayız. Mutlaka filmlere de sızmışlardır. Dolayısıyla filmlerdeki yapılan gösteriler ve sonrasındaki yaşanan olaylar tesadüf olarak sadece tırnak içinde bir tesadüf olarak görülmemesi gerektiğini zaten biliyoruz ama yargı da zaten görmediği için bu soruşturmayı açtı.
1: Aynen öyle. Bu arada tek tek efendim incelenecek o dizinin bölümleri de FETÖ incelemesi yapılacak. Şimdi bunlar bizim tespit edebildiğimiz bölümler, olaylar. İncelendikten sonra bakalım neler de çıkacak, öyle değil evet. mi? Bir de o mesele var. Nasuh Güngör, sizin yorumunuz nedir tüm bu yaşananlara?
3: Ya ben bir kere Aytunç Erkin'in, kıymetli arkadaşımın kaygısını önemli buluyorum. Çünkü bu tür hikayeleri yeni verilerle yönetmek elbette önemli. Üzerinde durulması hassas.

0: Vasiyeti hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem Adalet Bakanlığı ve konuyu takip edenlerin. Ama ben de hani o iki gözaltıyı tam olarak nereye oturtacağımı şu an için bilmiyorum. Yani ekstra onlardan bir bilgi alınacak, yani o güne dair başka bir hatırladığınız bir şey var mı bu zaman içinde demek midir, başka bir şey midir bilmiyorum. Bence bunu ben de ifade etmiş olayım. Diğer yandan bu hikayenin şöyle bir boyutu var. Yani Türkiye'nin Orta Asya dediğimiz, aslında bizim Türk dünyası dediğimiz o alana ilgisi elbette 1980'den sonra çokça gündeme geldi. Süleyman Demirel'in, Turgut Özal'ın böyle hamleleri oldu. Fakat bunların büyük bir bölümü ne yazık ki Türkiye'nin o coğrafya olan ilgisi değil, CIA'nin o coğrafya olan ilgisine dönüştürüldü. Kim eliyle? Biliyorsunuz bu FETÖ denilen şebekenin ilk şekillendiği, ilk ortaya çıktığı ülkeler ne yazık ki Türk dünyasındaki ülkeler. Yani buralarda da hala üçüncü kuşakta, neredeyse dördüncü kuşakta birçok bürokratları var, birçok yöneticileri var. Yani bugün böyle hani örgüte karşı Türkiye'de bir mücadele verilmiş, 2016'da 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra tasfiye edilmiş birçok unsur var ama ve ben yani ülke adı anarak kimseyi incitmek istemiyorum ama yani Azerbaycan'da, Kırgızistan'da, Türk dünyasının önemli ülkelerinde maalesef hala çok etkinler ve artık vatandaşlar, artık yerleşikler hayatın içine karışmışlar. Bürokrasi çok önemli yerlerdeler. Bunu niye söylüyorum? Kaşif Kozinoğlu merhumun Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına oralarda yürüttüğü bir takım faaliyetler var. Bir kere onu bir hatırlamakta fayda var. Ait Tunç'un çok daha belki de iyi bildiği bir konu bu. Oralarda rastladığı ne aslında notlandırdığı, raporladığı, buralarda bir şebekenin sadece Türkiye aleyhine değil, Türk dünyası aleyhine, bana sorarsanız aynı zamanda İslam dünyası aleyhine yürüttüğü faaliyetler. Şimdi siz burada bunları gelip Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilgili makamlarına ifade ettiğiniz zaman zaten doğrudan bu şebekeye savaş açmış oluyorsunuz. Yani şimdi bu günlerdir yapılan tartışmalara bakıyorum. Buradaki değerli arkadaşlarımı tenzih ederim. Çok iyi anlatımlarını izliyorum, takip ediyorum. Ya sanki bu mesele çok karmaşıkmış da acaba neymiş de falan. Ya bunun neymişi falan yok. Bu FETÖ dönen şebeke, Kaşif Kozinoğlu ya da onun gibi yani hataları falan işte bir sürü şey yazıyor olabilir. Bu vatansever insanları kendilerine, kendi gelecek tırnak içinde projeksiyonlarına CIA ile birlikte ortak yürüttükleri operasyonlara karşı tehdit olarak gördükleri işi bu noktaya getirdiler. Yani vefatıyla ilgili mesele tam netleşince belki başka bir ifade kullanabiliriz ama ben ölümünün fevkalade kuşkulu olduğunu düşünenlerdenim. Kaldı ki içeride oluyor olması, onun başına gelenler, şimdi birazdan söyleyeceklerim de var. Bir televizyon dizisinde adeta öyle bir şey gibi, böyle radar gibi bir takım hadiselerin önceden bir şekilde şekillenip kamuoyunun önüne sunulması vesaire. Bütün bunların tesadüf olma ihtimali zaten yok. Ve tekrar söylüyorum, böyle karmaşık bir şey değil bu. Çok berrak, zihinlerimizi berraklaştıramazsak bu hadiselerin bu noktaya nasıl geldiğini anlamakta güçlük çekebiliriz.
1: Nasuhi Bey, berrak
0: şimdi
1: olan şey
0: diziye dair
1: şu
0: bir şey
1: mu?
0: söyleyeceğim. Kübra Hanım sen...
1: Çok özür dilerim. Hani netleştirelim cümle
0: Tabii,
1: olarak da.
0: lütfen.
1: Şöyle ki aslında Kaşif Kozinoğlu FETÖ'ye ilişkin tavrı çok netti, belliydi. Dolayısıyla FETÖ bundan rahatsız oluyordu. Ve buna ilişkin belki açıklamaları da daha sonra olacaktı hatta. Çünkü şöyle ifadeler de vardı. Mesela 9-10 gün sonra ifade verecek, başka şeyler de söyleyecekti. İşte bunun önünü kesmek için böyle bir operasyon düzenledi FETÖ'cüler. Berrak olan bu mu?
0: Evet, ya da şu, bu çok güzel bir tarif, teşekkür ederim. Ben anlatmaya çalıştığım da bu zaten. Ama diğer yandan hani şunu da söyleyelim. Yani Türk istihbaratı bu kadar eleştiriye, bu kadar sızma çabasına vesaire rağmen hala dünyanın en güçlü istihbarat teşkilatlarından bir tanesi. Şimdi böyle bir güç geçmişiyle barışık, hafızasıyla barışık, imparatorluk genleriyle kendisini uyumlu hale getiren ilgileri elbette gösterecek. Balkanlarda da olacak, Afrika'da da olacak, başka ülkelerde de olacak ama elbette oradaki Türk dünyasının içinde de olacak. Kozinoğlu ve aslında başka bir sürü isimsiz kahraman da var. Oralarda hayatını kaybetmiş insanlar da var. Bu insanlar o dokuyu bilen insanlar olduğu için oraya gittiler. Ve tek başlarına belki de FETÖ'cü denen o şebekenin 100 kişiyle 1000 kişiyle yapamadığı bir takım işlere kalkıştılar. Bunları yapmaya gayret ettiler. Ama dediğim gibi bu bir karşı karşıya gelme haliydi. Yani Türk devletiyle şebekenin karşı karşıya gelme haliydi. Daha da netleştirirsek CIA ile karşı karşıya gelme haliydi. Yani ben berrak olan kısmının burası olduğunu söylüyorum. Burada sanki hiç böyle Amerika Birleşik Devletleri'nin bir rolü yokmuş da hani şebeke kendisi orada bir işler çeviriyormuş kendi başına filan. Ya kim kimi nereye götürebilir Allah aşkına?
1: Aparatıydı,
0: Yani
1: öyle değil mi? Yani
0: biliyorsunuz
1: gün
0: Afrika'nın
1: geçtikçe
0: herhangi
1: bunu
0: bir
1: daha
0: ülkesinde.
1: yakinen görüyoruz
0: Tabii
1: aslında.
0: tabii yani... Ya Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Türk dünyasının o

0: o ülkelerinin kolayca tabii Sovyet etkisinden çıkması, kültürel hayat vesaire bu konularla ilgili hala sorunları var. Olabilir. Yani bunlar önemlidir ama bugünün konusu değil. Ama aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin farklı aparatlar eliyle bu ülkelere sızma, buralarda operasyonel kabiliyetler elde etme. Ya bugün Orta Asya'daki bir Türk Cumhuriyeti'nde hali hazırda bu şebeke darbe yapacak bir kapasiteye bile sahip. Ya buradaki Hazirun bunu bilir. Şimdi tekrar hani isim verip o ülkeleri, oradaki kardeşlerimizi incitmek istemiyorum ama bu etkinliğin de farkına varalım. Bu böyle sıradan bir hikaye değil.
1: Peki.
0: Dizi konusunda da söyleyeceklerim var. Yani
1: Lütfen.
0: hem diziyi yapan ekibi, senaryo, hatta o senaryonun hamurkarı olan isimleri de tanıdığım için, yani Deli Yürek dizisiyle başlayan bir hikaye olduğu için bu bir tarafıyla. Bugün Yalçın Murgul sosyal medya hesabında buna dair bir analiz yazmış. Çok kıymetli bir analiz, bakmanızı tavsiye ederim naçizane. Şimdi gündem belirleme kapasitesi. Yani Türkiye'de birçok dizi vardı hayatın içinde konuşulan ama siyaseten gündem belirleme, hatta entelektüel hayatı sarsma. Ya söylüyorlar oluyor ya da işte olana nasıl böyle perde arkasını anlatıyorlar, bu bilgilere nasıl erişiyorlar. Bu kuşku bulutları aynı zamanda dizinin gizemini de besledi. Ama daha çok şey yaptı, daha kötü şeyler yaptı. Fısıltı vardı, servis vardı. Çok net. Yani bunlar servis yapılmaksızın bu dizilere monte edebileceğiniz bilgiler ya da öngörüler olamaz. Ya bu söz konusu bile değil. Başka? Açık istihbarat kaynaklarını iyi değerlendirdiler. Yani o hani deriz ya, istihbaratın %95'i açık istihbarattır. Ama daha kötü bir şey yaptılar. Türkiye'de yani neredeyse çeyrek yüzyıl boyunca insanların devletle ilgili algılarını paramparça ettiler. Şöyle bir şey yaptılar. Bir devlet var. Erişilmez bir devlet bu. Kadiri mutlak. Her şeye kadir. Ondan sonra içinde ihtiyarlar heyeti var. Ya, yani böyle insanlar birbirine şeyi soruyordu. Bence falanca siyasetçi, filanca akademisyen, şu kanaat önderi. Acaba ihtiyarlar heyeti diye bir şey var. Devleti arka planda yönetiyor da onun mensubu mu? Şimdi bu arızalı tavırlar bir kuşağın değil, birkaç kuşağın içine sinmiş durumda. Halen o dizinin anlattığı devlet tasavvuru zehirli bir biçimde bu ülkedeki insanların bir bölümünün damarlarında, aklında dolaşıyor. Bunun vahim bir şey olduğunu şöyle anlatayım ve tamamlayayım. Yani devlet kadiri mutlak ama vatandaş, ahali, zavallı, sefil, çaresiz. Yani devletin elinde isterse oyuncak. Ya bir de tabii bu kadiri mutlak olan devletin ötesinde bir de dünyada kadiri mutlak olan her şeye hakim bir takım örgütler vesaireler var. Ama bunların karşısında bir tane kahraman var. O kahraman çıkarılıyor. Şimdi büyük istihbarat örgütlerinin dünyada kültür sanat faaliyetlerine olan etkisi ve nüfuzu çok fazla konuşulmaz. Yani istihbarat dediğinizde daha çok askeri alanlar, çatışma alanları falan konuşulur. Oysa birçok filmde, birçok dizide, birçok kültür sanat faaliyetinde dünyadaki büyük istihbarat örgütleri CIA başta olmak üzere o kültürel hayata nüfuz eder. Şimdi sizin devletinizle ilgili onu sağlıklı bir yere oturtabilme kabiliyetiniz elinizden alınmış. Bir kuşak var ki o kuşağın bir bölümü kendisini Polat Alemdar, kendisini Memati, kendisini Abdüley vesaire. Bakın ben bunları söylüyorum. Bunu bilmeyen bir Allah'ın kulu yoktur. Şimdi dinlediğimde onlar kimdir diyen herhalde çok nadirdir. Şimdi bütün bu rol modeller önünüze konulduğunda bugün sokaklarda şu anda devletin kararlılıkla temizlemeye çalıştığı mafya, mafyatik örgütler, çocukların
1: Evet.
0: çocuk yaşlarda kabadayılar gibi kendi sınıflarındaki insanları zorbalık yapması, bunlar anlaşılmaz şeyler değil. O nedenle bu dediğim gibi bir FETÖ ile karşılaşmadır, bir hesaplaşmadır ve devam etmektedir ayrıca. Bitmiş filan değildir. İki, sosyal hayatımıza, ailemize, dokumuza, zihnimize ne kadar zarar verdiğini de konuşmak gerekiyor. Çünkü dizinin etrafındaki o popüler hale buna bir türlü izin vermedi yakın tarihe kadar. Ya yani kutsalmış gibi insanlar bir şey söylediğinizde ama gerçekleri anlatıyor filan gibi karşınıza dikiliyorlardı. O gerçeklerin ne olduğunu bence uzun uzun konuşmak lazım.
1: Evet.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederiz. Nitekim işte savcılıkta tek tek bakacak efendim Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin bölümlerini. Volkan Hocam, biraz önce aktarmıştık şu o gece neler oldu diye. Siz de bu silsilede şüphe görüyor musunuz? Ne dersiniz? Özellikle işte iki savcının da FETÖ'den ihracı da söz konusu sonrasında.
2: Yok, kesinlikle. Yani burada bakıldığı zaman, hele ki o dönem yapılanlara bakıldığında, ben bütün konukların söylediklerine katılıyorum. O dönemde maalesef bu Ergenekon süreciyle ve benzer süreçlerle çok insan mağdur edildi. Çok vatansever hapsedildi. Ve bilmediğimiz de bir yığın kişi belki hayatını kaybetti. Şimdi burada baktığımız zaman kesinlikle zaten aslında normal şartlarda o zaman bu soruşturmanın bu kadar kısa süre içerisinde kapatılmaması gerekiyordu. Çünkü baktığınız zaman hani burada hani ceza hukukunda şüphesiz

0: seviyeleri vardır. Basit şüphe, makul şüphe, kuvvetli şüphe diye. Burada baya baya kuvvetli şüphe var aslında. Hani yani o şüphe seviyelerinin bence en üstü var.
1: Hocam 6 ay sonra o dönemin savcısı ama kovuşturmaya gerek yoktur demiş. Mesela evet. O kadar öyle iddialar var ki tam olarak içeriye bakılmadı. Uzun süre mesela kapı açık kaldı. Normalde hani kapıyı kilitleyip olay yeridir, öyle değil mi? Kimsenin bir dokunmaması gerekir mesela. Hani saatlerce herkes içeri girip çıkabildi şeklinde iddialar var. Normal mi bunlar?
0: Vallahi hiç normal değil. Bir de burada ilginç olan şey kovuşturmaya yer olmadığı karar verilmesi. Yani evet. Bu aslında şeydir. Genellikle suç olmayan şeylerle ilgili şikayetler yapıldığında işte ne bileyim birisi birinin aracına vurmuştur, kaçmıştır, gidip şikayet edersiniz. Bu ceza hukukunun konusuna girmez der savcı. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verir. Yani şey bir karardır bu. Hani ölümle sonuçlanan bir şeyde böyle usulü olarak en başta kestirip atmak çok normal değil. Hani en azından dava açılsaydı, kovuşturma aşaması yapılsaydı, bir yargılama yapılsaydı ve ondan sonra İtham edilen kişiler beraat etseydi mesela belki daha ikna edici olurdu
1: yani
0: ama.
1: Cezaevinde biri ölüyor, ölen kişi MİT'ten evet. Yani başmüşavir ve herhangi bir savcının herhalde ya bu işte bir şey olabilir demesi daha makul olan mantığa.
0: Tabii ki yani burada en azından kovuşturma aşamasına geçilip evet. Dava açılması gerekirdi. O aşamada hani belki delil yetersizliği veya başka bir şeyden dolayı yine beraat verilirdi veya işte sorumlu bulunamazdı ama hani şu olgulara baktığınız zaman dediğim gibi yani burada o soruşturma için gereken en yüksek şüpheyi görüyoruz. Maalesef tabii şöyle bir sorun da var ama çok uzun zaman geçmiş. Yani ölümün üzerinden 15 yıl geçmiş. Şimdi mesela Fethi Kabir de yapıldı ama artık oradan ne çıkacak bakalım. Ama belki şu ihtimal olabilir. Geçenlerde de benzer bir olayda malumunuz yok denilen bir video çıktı ortaya. Şimdi burada da hani henüz belki alenileştirilmeyen şeyler olabilir soruşturma dosyasında ve çok farklı yerlere gidebilir bu husus. Ama dediğim gibi yani burada hukuki perspektiften baktığınızda kesinlikle çok kuvvetli bir suç şüphesi var. Evet. Ve bunun kovuşturmaya geçmeden daha soruşturma aşamasında kapatılmış olması hiç hayatın olağan akışına da uygun bir şey değil. Yani bütün o konukların bahsettiği sorunlardan işte FETÖ yapılanması bağımsız düşünelim. Bunların hiçbirinin olmadığı bir durumda dahi böyle bir olayın soruşturma aşamasında kalması, kovuşturmaya geçilmemesi çok garip. Yani hayatın olağan akışına uygun değil.
1: Umarız bir an önce de çözülür. Bu arada en son mesela 40'ı aşkın dosya aydınlatıldı. Bu failin meçhul cinayetleriyle ilişkin malum bir büro kurulmuştu. Hakikaten çok da hızlı çalışıyorlar. Dolayısıyla umarız Kozinoğlu soruşturmasında da artık ucu nereye uzanıyorsa, kime uzanıyorsa şöyle bir açıklığa kavuşur efendim. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Ardından siyaset konuşacağız. Bakın yarın yeni parti için son gün dedik. Çünkü Yargıtay diyor ki yeni partiyi ismini değiştirmen gerekir. Fakat yeni parti değiştirmiyor. Bunun neticesinde neler olacak? Bir de bugün seçim tarihiyle ilgili bir takım açıklamalar geldi. Acaba seçim ne zaman olacak? Onu da konuşacağız kısa bir ara.

0: Yani bu sahnede mesela bu aracın plakası başka uydurma bir plakayla kaplanıyor ve yani burada herhangi bir şey yazabilirsiniz.
1: Evet.
0: Yani alfabedeki bütün harfleri kullanabilirsiniz, bütün rakamları, bu korelasyonu değiştirebilirsiniz. Ama diğer tarafta önceki sahnede bu FG plakalı sahnede bir araba yok. İki araba var. Ve bu arabalardan birisinin plakası değiştiriliyor. Yani diğer 34 SK olan plaka sonradan takılma plaka,
1: O da
0: RTE
1: gerçek
0: plakası
1: değil.
0: gibi. Ama diğer plaka, yani FG plakasının
2: Değiştirilmiyor.
0: değiştirilmesine lüzum görülmüyor. Şimdi bu şey olarak hani izah edilmesi biraz güç. Biz kafamızdan plaka koyuyorduk. Yani öyle denk gelmiş canım. Tamam, bunu kabul edelim. RTE'yi de kafanıza göre koydunuz. SK'yı da kafanıza göre koydunuz. İyi de güzel kardeşim. Bu FG'yi niye değiştirmediniz o
1: Evet,
0: zaman?
1: o halde onu niye
0: Ya
1: değiştirdin?
0: bunun nesi hoşuna gitti de kalsın canım, bunun da üzerine kafamıza göre bir plaka yazmayalım dediniz. Bir de bu dizi hani Amerikan Simpson'ları var yani. Hani pek çok imge içeren bir kalemin üzerindeki fonttan tutun bir dosyanın rengine kadar imgeler içeren, tarihten iz düşümleri, atiye olan mesajlar içeren bir istihbaratçı işte karakterinin arkasında çalışan, arkasında asılı olan Orta Doğu haritası üzerindeki yazılardan bile mesajlar veren bir diziyken herkes de bu soruyu sorabilir. Sen oradaki bir aracın plakasını değiştirmişsin, diğerini ellememişsin. Bu da çok hani sorulmayacak, aman canım nereden çıkartıyorsunuz
1: Kesinlikle.
0: denilebilecek bir soru değil yani.
1: Evet. Kesinlikle.
2: 12
1: Zaten dizinin
2: 12
1: olayı buydu. Mesaj
2: 12
1: vermek üzerine kurulu bir dizi. Bir de bu tutarsızlık da zaten
2: 12 Şubat
1: enteresan.
2: 2014'te Zaman Gazetesi Genel Yönetmeni Ekrem Dumanlı Fana filmi yöneticilerini ziyaret etti. Mesela. Niye etti? Ne konuşuldu? Bir, Zaman Gazetesi'nin 25. kuruluş yıl dönümünde Pana filmi yöneticileri orada bir konuşma yaptılar mı? Kuruluş gününde. Ve kuruluş gününde Zaman Gazetesi'nin her şeye çok farklı gözlerle bize baktırdığını görüyoruz cümlesini kurdular mı? Yani o yüzden bu süreci değerlendirirken 2007'den sonra başlayan Kurtlar Vadisi Pusu bölüm dizisinin nerelere evrildiği. Ben bu diziyi yapanların Fethullahçı veya onlarla hareket ettiğini söylemiyorum.
1: Ama
2: Ama bir
1: manipüle
2: korku,
1: edilmeleri
2: bir
1: çok doğal değil mi?
2: sıkıştırma, bir teslim alma süreçleri yaşanmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum.
1: Yani o dönem
0: Olmak
1: her yere sızmış bir
0: gerekirse
1: FETÖ'den bahsediyoruz.
0: şu
1: Bilgi akıyor değil mi mesela?
2: tabii.
1: Ya o bilgiler oraya da akmış olabilir, onlar akıtmış olabilirler.
0: Evet, yani hiç olmaz diyeceğimiz medya kurumlarından öyle insanlar çıktılar ki ağzımız açık kaldı. Sol dergisinin genel yayın yönetmeni.
1: Evet.
0: Baktığınız zaman. Veya bankacılık sisteminden
2: Evet.
0: tutun sanat
2: Türk Solu,
0: camiasına.
2: Türk Solu.
0: Efendim?
2: Türk Solu
1: Dergisi.
0: Türk Solu, pardon. Türk Solu dergisi. Düzeltmiş olalım buradan. Bütün sektörlerde bu kadar varlarken ve Türkiye'nin en çok izlenen dizisine bir baskı oluşturmadıkları, buraya etki etmek istemediklerini düşünmek galiba biraz hani amiyane tabirle saflık olur.
1: Evet.
0: Bu Aytunç abinin bence oradaki hani ifadesi bizi bir adil noktada tutmak açısından önemli. Tamamen FETÖ'cüdür, onlara hizmet etmiştir mi? Buna tabii ki de mahkemeler karar verecek,
1: Elbette.
0: buna savcılık karar verecek. Ama şu yorumu yapmak galiba mümkün. Bir dönem gerçekten Türkiye'nin bürokrasi üzerinde de emniyetinin, istihbarat işte her kurumu tehdit eden bu yapının bu diziye bir şekilde baskı unsuru olmadığı varsayımında bulunmak, oraya sirayet etmediği varsayımında bulunmak bu da uçuk bir yorum olmuş olur. Ama şunu da görüyoruz mesela. 2014 yılı itibariyle dizi kanal değiştiriyor. O zamanlar bakıyorsunuz MİT tırları ihaneti anlatılıyor dizide. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in darbe
2: Zekeriya Özcan'ın
0: girişiminde
2: anlatıldığı
0: bulunacağı
2: bölümler var.

0: Suyi Bey, Zekeriya Üzün'ün anlatıldığı bölümler var diye hatırlatıyorum.
1: Evet, evet. Dolayısıyla Kurtlar Vadisi'ni sanki tek bir aksta ele alamayız.
0: Doğru.
1: Farklı dönemleri var, farklı etkiler var. Ancak bunların hepsi tabii ki de araştırmaya ve incelemeye değer.
0: Evet. Son olarak bir yorumu var mı konuklarımızın bu konuyla ilgili? Aytunç Bey'in verdiği bilgi hakikaten çok kıymetliydi efendim.
2: Biraz önceki
0: plaka gerçek değilmiş. Buyurun efendim, Nasuh Bey.
3: Ya onu Aytunç söyledi ama ben de vurgulamak isterim. Çünkü bu tartışmanın ortasına böyle bir haksızlığa vesile olmak istemem en azından. Yani Şaşmaz ailesi, yani Necati Şaşmaz, Raci, diğerleri, Bahadır Özdener. Ya bu ailenin herhangi bir şekilde, hayatlarının herhangi bir döneminde organik olarak böyle bir örgütle irtibatları olmadığından ben şahsen eminim. Bakın bunu bu kadar net olarak söylüyorum. Ama işte hem Taha Hüseyin'in hem de Aytunç'un söylediklerine de dikkat edersek, yani Türkiye'deki güç yükselişlerinin ya da inişlerinin, yani aynı dizide Savcı Leyla karakteri üzerinden Zekeriya Öz'de verilen bir mücadele var. Hatta şaşırtıcı bir şekilde, yani karakterlerin benzerliği meselesinde savcıya şu an hangi ismi verdiklerini tam hatırlamıyorum ama yani kişisel olarak çok benziyordu yani kendisine, oraya koydukları isim. Yani öyle bir mücadeleyi de anlattılar. Yani düz giden bir çizgide değil, arkadaşlarımın o söylediğine de katılıyorum. Ve dediğim gibi hani öbür türden, hani bunlar işte aldılar FETÖ'yle organik ilişki içindeydiler vesaire gibi bir yere oturtmak da haksızlık olur, onu da söylemek istiyorum.
4: Katılıyorum ben de.
0: Kesinlikle haksınız efendim, çok doğru. Biz de tekrarlamış olalım. Şimdi geçelim siyaset konuşmaya efendim. Yeni Parti'de isim krizi başlığını attık çünkü yarın son gün. Yeni Parti'ye şöyle ki, bir gelsin dediğimiz hemen sizi oradan da izah edeyim. Yenilik Partisi diye bir parti var efendim. Bu Yenilik Partisi ile Yeni Parti'nin isimleri birbirine benziyor. Dolayısıyla Yargıtay da diyor ki isminizi değiştirmeniz lazım diyor. Kime? Yeni Parti'ye. Şimdi aslında 2024 yılında bir yeni parti kurulmuş başka bir kişi tarafından. Yine onunla ilgili de aynı şey söylenmiş. İsim benzerliği var, partinizin adını değiştirin diye. O dönemde hakikaten o kuran kişi de partisinin adını değiştirmiş, yoluna devam etmiş. Hiç Anayasa Mahkemesi ile falan uğraşmamış. Gel gelelim ki yeni partinin kuruluşunda, yine Yenilik Partisi'nin genel başkanı Öztürk Yılmaz'ın da aktardığına göre diyorlar ki biz uyarılarımızı yaptık, Özgür Özel'e de söyledik. Siz eğer yeni parti ismiyle bir parti kurarsanız bakın başınıza neler gelir diye, buna rağmen kuruldu deniliyor. 24 Temmuz'u zannediyorum yeni partinin kuruluşu. Zaten 27 Temmuz'da da Öztürk Yılmaz'ın da yine bir dilekçesi var, benzerlik vardır diye. Şimdi Yargıtay isminizi değiştirin dedim. Fakat parti yönetimi AYM kararını bekleme kararı aldı. Biz ismimizi değiştirmeyeceğiz diyorlar. Anayasa Mahkemesi karar versin. Yarın artık son gün. Yargıtay'ın verdiği 30 günlük süre dolacak. Mesele Anayasa Mahkemesi'ne taşınacak. Sonra ne olacak Volkan Hocam? Anayasa Mahkemesi ne diyecek? Yani sizce de hakikaten Yenilik Partisi ile yeni parti, bakın efendim ekranlarınızda şöyle hep birlikte bir bakalım. Benziyor mu mesela bu isimler birbirine? Ne dersiniz Volkan Hocam?
5: Öncelikle ben kendi fikrimi söyleyeyim burada. Bence burada
0: benziyor mu sizce?
5: İsim ve rumuz, ya şöyle, tabii ki ikisinde de yeni kelimesi var. Eğer buradan yaklaşırsak benziyor tabii ki. Rumuzlar benzemiyor bu arada, semboller de benzemiyor. Hocam. Ama şöyle, şimdi bununla alakalı Anayasa Mahkemesi'nin eski kararları var. 9-10 tane ben karar hatırlıyorum. Partilerin işte başvurusu sonrasında değiştirmemeleri üzerine Anayasa Mahkemesi'nin önüne gelen ve Anayasa Mahkemesi'nin kıyasladığı, bunlar benzerdir deyip işte daha sonradan kurulan partinin isminin işte terkinle ilişkin karar verdiği, bunlar benzemiyor deyip reddettiği çeşitli kararları var. İşte Millet Partisi, Milat Partisi gibi, örnek vereyim mesela. Burada tabii şeyler de önemli. Ya da Anavatan Partisi ve Yeniden Anavatan Partisi gibi, ve yine işte Türk Arı var, işte şey var vesaire. Yani Anayasa Mahkemesi'nin her iki yönde de kararları var. Siyasi Parti Kanunu'na baktığımızda 96. madde çok net bir şekilde şunu söylüyor. Diyor ki, parti siciline kayıtlı bulunan siyasi partilerin isimleri, amblemleri, rumuzları, rozetleri ve benzeri işaretleri aynen veya iltibasa mahal verecek şekilde bir başka parti tarafından kullanılamaz diyor. Şimdi 104. maddede de kullanılırsa veya böyle bir iddia olursa ne olur onu söylüyor. Bir parti kendisi veya Yargıtay aracılığıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir. Şimdi burada Yargıtay'ın yaptığı prosedürel bir şey aslında. Yani Yargıtay kendisi bir değerlendirme yapmıyor burada. Yani öyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Yargıtay burada şunu söylemiyor. Efendim sizin isminiz benziyor, amblemleriniz benziyor, değiştirin demiyor Yargıtay.
0: İnceliyor aslında her burada şeyini, değil mi? Yeni kurulan bir parti var, alıyor önünü, hı-hı, her şeyini inceliyor. İncelerken de böyle yok, bir şey dikkat çekiyor.
5: Aslında Yargıtay incelemekten ziyade mesela bir talep olmasa Yargıtay kendisi hani bunu yapmayabilir. Yani

0: re'sen yapma yetkisi de var. Ama Yargıtay burada çok detaylı bir inceleme yapmıyor aslında. Eğer böyle bir kanaat oluşursa veya bir parti başvurursa iletiyor diğer partiye. Diyor ki
1: ama
0: bakın,
1: hocam re'sen olmuş. Yani
2: ha, resen oluyor. Resen mesela olabiliyor. Resen oluyor.
1: Ya bizim haberimiz bile olmadı böyle bir şey.
0: Tabii resen yapabiliyor. Ama burada Yargıtay şunu yapmıyor. Derinlemesine bir inceleme yapmıyor. Zaten yetki de Yargıtay'da değil. Çünkü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu talebini parti kabul etmeyebilir ki anladığım kadarıyla yeni parti etmedi. Böyle bir durumda Anayasa Mahkemesi'ne gidecek.
2: Anayasa Mahkemesi
0: belli kriterlere göre inceleyecek bunları. Aynı çağrışımı yapıyor mu? İşte amblemler arasında görünüş olarak benzerlik var mı? Kullanılan ortak kelimeler genel çok kullanılan kelimeler mi? Mesela bazı kelimeler farklı parti isimlerinde geçse bile çok genele yayılan. Mesela adalet kelimesi birden fazla partide olabilir isim olarak. Yani böyle çok spesifik bir kelime olup olmaması, yeni kelimesi de öyle dikkat ederseniz çok genel bir kelime. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin bazı kriterleri var. Bu kriterlere göre bakacak diyecek ki acaba işte bu sonradan kurulan yeni parti, Yenilik Partisi'nin işte amblemini, amblemde bir benzerlik yok. Burada isimle alakalı bir sorun var. İşte iltibasa yer verecek şekilde karıştırılmaya yol açılacak şekilde bir isim mi bu? Buna bakacak ve 30 gün içerisinde karar verecek. Eğer o nitelikte olduğu kanaatine ulaşırsa diyecek ki
2: yani benzerlik vardır derse
0: bu
2: mesela
0: isim hükümsüzdür diyecek. 104. maddesi uyarınca ve parti sicilinden terkinle yani karar verecek. Böyle bir durumda ne olacak? Çok ciddi bir yani siyaseten sonuçları olur ama hukuki olarak çok ciddi bir sorun değil. Böyle
2: yani
0: bir
2: partinin
0: durumda,
2: mesela seçime girmesini engelleyebilecek bir şey var mı burada?
0: Yok, partinin seçime girmesiyle alakalı bir durum değil. Yeni bir isim bulacaklar. Eğer şu an kurultayı yapılmadı yeni partinin, olur da bu süreç kurultaydan önce sonuçlanır gibi. Çünkü Anayasa Mahkemesi 30 gün içinde karar verecek. Kurultay daha ileride bir tatil. Çünkü şu an ilçe ve il kongreleri takvimi işliyor. Böyle bir durumda kurucular kurulu toplanacak, yeni bir isim bulacaklar.
2: Emsal kararlar size neyi gösteriyor? Hangisine daha yatkınsınız? Anayasa Mahkemesi ne yönde karar verir sizce?
0: Ya benim tahminim Anayasa Mahkemesi'nin o kriterlerine baktığım zaman benzer olmadığı, aynı parti olduğu yönde bir çağrışımda bulunmadığı kanaatinde olur diye düşünüyorum. Ama bu benim kişisel
2: göreceğiz
0: fikrim.
2: Tabii şimdi ki muhtemelen Özgür Özel de sizin gibi düşünmüş. Şimdi arkadaşlar bir Özgür Özel'in ifadelerini de ekrana taşısınlar. Çünkü Özgür Özel'den yeni bir açıklama var. Bekliyor musunuz Anayasa Mahkemesi'nin bu yönde karar vermesini diye soruluyor. Beklemiyoruz ama böyle bir karar verirlerse de isimde küçük bir değişiklik yaparak devam ederiz. Bu partiyi toplum kurdu ve sahiplendi. Karşılaştığımız her zorluğun farkındayız. Böyle bir şey olduğunda da biz bu yeni adını terk etmeyi düşünmüyoruz. Çünkü yeni partinin adını millet koydu. En kötü olasılıkla yeni adını koruyarak bir değişiklik yapar, yolumuza devam ederiz. Mesela şöyle ifadeler gördüm. İşte Türkiye'nin yeni partisi, halkın yeni partisi gibi böyle bir ekleme olabilir diye.
0: Yeniden parti.
2: Yani bilemiyorum artık. Bu arada yeni hocam parti. Tamamladınız değil mi hukuki yorumunuzu?
0: Evet, yani hukuki olarak
2: siyaseten çünkü bunu konuşalım istiyorum
0: aslında. Tabii ki yani siyasi olarak çok sonuç olabilir. Ama hukuki olarak çok ciddi bir sorun da değil bu. Anayasa Mahkemesi'nin o yönde bir karar vermesi halinde dediğim gibi ne seçimlere katılım açısından ne partinin tüzel kişiliği açısından bir sorun yaratıyor bu. Dediğim gibi böyle bir durumda ama tabii ki siyasi olarak bir sonucu olabilir. Dediğim gibi zaten amblemde vesaire bir sorun yok. Burada isimde bir sıkıntı olabilir ama hani o bahsettiğim önceki 9-10 tane karara baktığımda ben Anayasa Mahkemesi'nin o kriterler üzerinden hani yeni parti ve Yenilik Partisi aynı çağrışımın ben Anayasa Mahkemesi tarafından bulunmayacağını düşünüyorum. Ama bu benim fikrim. Tutup Anayasa Mahkemesi farklı bir karar da verebilir tabii ki.
2: Şimdi aksini düşünen bir konuğumuz var mı? Yeni ve yenilik birbirine benziyor. Burada bir iltibas söz konusu diyen bir konuğumuz var mı acaba?
1: Yorum açık bir mevzu. Ama bunu
2: siz benzettiniz mi? Benzetiyor musunuz?
1: Sonunda işte lik ekiyle beraber hatta bugün sosyal medyada gördüm. Yeni değil de yenik yapsanız falan diye böyle yorumlar var. Şimdi bu hukuki bir mevzu. Burada anayasacı hocamız var ve bu konuyla ilgili nasıl bir karar alınacağına yönelik herkesin bir yorumu olabilir. Kendisi bile çok böyle temkinli bir öngörüde bulundu. Ama buradan hani bir gazeteci gözüyle baktığımız zaman bu olayın bir şekilde tartışılabileceği zeminin oluşmasını öngörmek de siyasetçilerin işi.

0: Bu
1: Doğru.
0: daha önce de örneğini verdim yani bunun hani Sayın Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nden 2009 yılında aday olması ancak seçmen kötülüğünü taşımaması nedeniyle kendisine oy atamaması gibi bir senaryo nasıl onu karikatürize ettiyse ve siyasi hayatında sürekli bunun numunelerini taşıdıysa siz bu kadar iddiaya yola çıktığınız bir partinin logosu başta olmak üzere daha sonra isim benzerliği başta olmak üzere sizin siyasi iddianızı karikatürize edebilecek her türlü ihtimalden kaçınmanız gerekir. Dolayısıyla işin hukuki tarafı bir yana ama diğer tarafta ya arkadaş yani bölgede bu kadar kritik gelişmeler varken sen ana muhalefet lideri olarak bütün bunları çözmeye namzetken ya daha isim konusunda yoruluyorsun ve bocalıyorsun. Dolayısıyla hani ciddi konular için sence fazla da cesur değil misin yorumlarının yapılmasına sebebiyet vermemek adına sanki hiç bu toplara girilmemesi çok daha yerinde olurmuş yorumu yapılıyor.
2: Ama mesela Aytunç Bey görünen o ki zaten yeni parti böyle bir şeyin başına geleceğini öngörmüş. Yani ilk günlerde de mesela tartışılmış. Hatta hatırlarsınız Değişim Partisi konuşuluyordu o dönemde. Şöyle ifadeler var, dilekçe toplandı Değişim Partisi ile ilgili ama yeni parti seçildi diye. Yani biraz göz göre göre hani kervan yolda düzülür, başımıza bir şey gelmez gibi yola çıkılmış gibi de değerlendiriliyor. Ne dersiniz?
3: Ya bu konu çok uzadı bence. Yani sonuçta AYM karar verir. Öz yeni parti yaparlar. Özü ufaltırlar. Yeniyle devam ederler. Yani sonuçta yani buradan Özgür Özel ve arkadaşları öngörüsüz çıktı. İşte parti ismini bile beceremediler. Ya ona bakarsanız Adalet isminde kurulmuş 8-9 parti var. Adalet Cumhuriyet Partisi, Adalet Partisi şu var, bu var. Ya bunların hepsi var yani. Mesela şeyde Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi diye pusulada yan yana duran şeyler simgeleri bile birbirine çok benzeyen iki parti var. Yani
2: ben de bu arada baktım 190 parti listelenmiş. O kadar çok birbirine benzer isimlerde parti var ki.
3: evet.
2: Ama bakın mesele şu. Ben okuyabildiğim kadarıyla eleştiriler şu. Şimdi mesela yeni parti adıyla kağıtlar basıldı, amblemler düzenlendi, işte otobüsler giydirildi. Eve neticede yeni parti bunu vatandaştan para toplayarak aldı, öyle değil mi? Hani bu para bizim için kıymetlidir dedi. Milyonlarca lira toplandı. Şimdi düşününce o milyonlarca lira çöp olacak isim değişirse. Bir de daha yeni markasını oturtmaya çalışan, o şekilde yola çıkan bir partiden
3: Ama burada
2: bahsediyoruz.
3: bunun
2: Vatandaş nasıl okuyacak
3: çözümünü
2: yani?
3: bulacaklar mutlaka. Yeni vurgusu önde olacak, yan unsurlar diyecek. Zaten Özgür Bey de onu söylüyor, Özgür Özel'de, Sayın Özgür Özel'de. O yüzden yani burada işte masrafı kendileri düşünsün artık. Onu yapacak bir şey yok. Yani orada bir sıkıntı yok. Ama ondan sonra yola devam edilecek. Ama mesele o değil. Yani mesele... Yani biz burada Yenilik Partisi mi, yeni parti mi onu konuşuyoruz falan ama ya Kasım'da bir kurultay yapacak yeni parti var. Yeni partinin vitrininde kim olacak bunları konuşmuyoruz. Yeni partinin sözcüsü, yeni sözcüsü kim olacak?
2: Var
3: Yeni
2: mı
3: partinin
2: isimler
3: çizgisi
2: sizde
3: ne olacak?
2: tahmininiz? Var mı tahmininiz?
3: Hayır yok, tahminim yok ama olacak. Yani
2: Evet.
3: değişecek bir takım şeyler. Yeni partinin ideolojik hattı, siyasi çizgisi, nereye sesleneceği, Türkiye İttifakı'nı nasıl kuracağı, Cumhurbaşkanı adayı belirlerken kimlerle nasıl görüşeceği, ya bunlar konuşulmazken veya terörsüz Türkiye konusundaki çerçeve yasa ondan sonra gelecek süreçteki tavrının ne olacağı bunlar tartışılırken yeni parti, yenilik parti günlerdir. Evet ilk gün konuşulur. Hadi ikinci günde konuşulur. Bugün
2: Vallahi
3: artık
2: yarın
3: yeni...
2: son gün diye aslında
3: ya
2: şimdi de
3: yok yani
2: konuşuyoruz.
3: Şimdi,
2: Yarın
3: bana
2: artık
3: göre de,
2: son gün AYM'ye
3: bana göre de
2: geçecek, AYM'ye karar verecek diye.
3: Yeni parti hamlemi, yenilik parti hamlemi. Ya bu karıştırılacak bir şey yok burada. Bu çok önemli bir konu değil yani.
2: Mehmet
3: diye
2: Üçoğlu sizce?
4: Şimdi
2: siyaseten nasıl yorumlarsınız bu
4: her
2: adımı?
4: Ne kadar tabii ki 91 milletvekiliyle siz Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıyorsunuz. Bu çok önemli bir adım. Yani önemli bir hareket. Ama hesaplanmadan çok alelacele yapılan bir durum ortaya çıkıyor. Bu önceden bilinen bir şey. Mutlak Butlan'la birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir tartışmanın yaşandığını, bir kopuşun olacağını aşağı yukarı Aytunç'tan her program beraber denk geliyoruz. Bunları hep tartıştık, konuştuk. Yani biz tartışıyoruz, konuşuyoruz. Yeni partiler bu konuda en azından televizyonda konuşulanları dahi dikkate alsa belki de bu durumda olmayacaklardı.

0: bu amblem ya da isim tartışmasına girmeyeceklerdi. Görünen o ki yeni parti hazırlığını adıyla kendine isim bulma konusunda da çok tecrübesiz hareket ettiğini söylemek mümkün. Bunu bir kenara koyuyorum. Onun dışında şimdi iki partinin ismi, bunlar işte karışır
1: Yeni
0: mı
1: ve
0: filan.
1: yenilik
0: Karışır
1: logoları
0: mı
1: da bu.
0: filan.

0: yeni parti ile Yenilik Partisi arasında yapılan görüşme. Şimdi bu görüşmeler sonrasında aslında isim mevzuları ortaya çıkıyor. Yani kullanabilirsin, kullanamazsın. Yani biraz da sanki ortada benim istediklerimi cevap vermiyorsun. Ben de partinin adıyla adını vermem. Sanki böyle bir... Onun dışında şimdi iki partinin ismi, bunlar işte karışır
1: yeni
0: mı
1: filan. Yeni ve yenilik logoları
0: karışır mı filan diye soruyorlar. Ben açıkçası karıştırmam. Hı hı. Şimdi amblemi çok farklı. Mesela Yenilik Partisi'nin amblemi çok farklı. Yeni Parti'nin amblemi de yok. Sadece
1: ismi
0: isim var. Dolayısıyla karıştırılması imkansız gözüküyor. Ama son birkaç gündür kamuoyuna yansıyan başka bir durum var. Yeni Parti ile Yenilik Partisi arasında yapılan görüşme. Şimdi bu görüşmeler sonrasında aslında isim mevzuları ortaya çıkıyor. Yani kullanabilirsin, kullanamazsın. Yani biraz da sanki ortada benim istediklerimi cevap vermiyorsun. Ben de partinin adıyla adını vermem. Sanki böyle bir durumla karşı karşıya.
1: Yenilik Partisi tarafından evet. Böyle bir tavır var diyorsun.
0: Dün yine beraberdik, TV100'deydik. Yenilik Partisi'nin genel başkanı yayına katıldı. Aslında hiçbir şey söylemedi. Yani ne konuştunuz, ne anlaştınız, ne vaat edildi ya da nereye bağladınız bu meseleyi sorularını tamamen cevapsız bıraktı.
1: Bir yere bağlanmadı ki zaten yeni partide artık AYM karar verecek. Biz anlaşmaya evet. ihtiyacımız yok Yenilik Partisi.
0: Şimdi belli yani. Ki hani kamuoyuna yansımadı ama bir isim üzerinden dahi bir takım taleplerin hani bunu tırnak içinde söyleyeyim taleplerin olduğu anlaşılıyor diyelim. Yani bunu ben iddia edemem.
1: Peki.
0: Bu pazarlık yapıldı iddiasını ortaya atamam ama bir takım taleplerin olduğu yönünde yani düşünceler hakim. Dolayısıyla yeni partinin isim konusunda evet Anayasa Mahkemesi'ni beklemesini ben de doğru buluyorum. Zannedersem ki değişeceği kanaatini taşımıyorum. Çünkü çok belirgin bir şekilde farklı. Yani yenilikle yeni evet yeni diye başlıyor ama sonunda eklemeler var, amblem var. Bu farklı farklı değişik bir görüntü var.
1: Peki.
0: Dolayısıyla bu şekilde değerlendiriyorum. Ama önemli olan şu, Türkiye'de seçimlerin konuşulduğu...
1: hemen seçim, ona geçeceğim.
0: Evet,
1: seçim vakti öyle değil mi? Seçim zamanı.
0: Atıfta bulunayım. Seçim tarihlerinin artık belirginleştirildiği bir dönemde hala muhalefetin isim üzerinde tartışma yapması bence Cumhur İttifakı'nın önümüzdeki dönemde iktidara devam edeceği ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanlığı noktasında da rakipsiz olduğunun kanıtı şu an için diyorum onu.
1: Peki. Şimdi rakipsiz mi? Karşısına hangi rakipler çıkabilir? Cumhurbaşkanlığı denklemi değişiyor mu diye soracağız birazdan ama Nasuh Bey sizden şöyle kısaca bu yeni parti ismiyle ilgili yorum alsam hemen sonra diğer konuya geçerim olur mu?
2: Ya kamuoyu bu tür tartışmaları seviyor. Biraz siyasetin magazini gibi görünüyor bu bir yandan. Böyle bir karar çıkar mı bilmiyorum. Ancak Anayasa Mahkemesi çok ilginç kararlara imza atmış bir mahkeme. Elbette yazılı hukukla, geçmişte tecrübeyle, içtihatlarla bağlı. Ama çok esnek, çok beklenmedik kararlar da verebiliyor. Kararı öngöremiyorum. Ama ben yeniyle yenilikçinin yani seçmeni koruma anlamında da hani birbirine benzerliği olabileceğini düşünüyorum. Bu iptal kararı mıdır, değildir?
1: Biraz sesi stüdyoda açabilir miyiz arkadaşlar? Buyurun Nasuh Bey, siz devam edin lütfen.
2: Tamam. Evet, sesim gelmeden önce ben şunu anlatıyordum. Anayasa Mahkemesi ilginç kararlara imza atan bir mahkeme olabiliyor. Hani hukuk esnekliği, yani hayatı siyaseti değil de hukuku yorumlama biçimi daha farklı olabiliyor. O yüzden bu karar yani beni de çok hani merak ettiren bir karar. Nasıl bir karar vereceğini merak ediyorum. Fakat Aytunç'un hani şu

0: Söylediğine katılırım. Bu kadar tartışmaya değer miydi? Yani bu kadar gündemi meşgul etmeye değmeyebilirdi. Ama 24 Temmuz günü sabah Serap Belet'le parti kurulduğu gün yaptığımız yayında yeni parti ismiyle ilgili bir sorun olduğunu ben söyledim. Şimdi benim açımdan, yani ben bir siyasetçi değilim, bir gazeteciyim. Ankara kulislerinde bu dolaştı. Bir hafta 10 gün bu ismi koysak mı koymasak mı, burada sorun var, bu çözülemez, bak başımıza iş alırız falan gibi. Ama enteresan bir şekilde çok da ciddi bir aceleyle bu ismi koydular. Hani logoları falan da çok tartışıldı. O estetik bir tartışma, çok da önemli değil. Türkiye'de zaten bu anlamda bir estetiğin de kaldığını söyleyemem genelde siyasi partilerde, ama şunu da söyleyebilirim. Özgür Özel ve arkadaşlarının böyle bir sorunun varlığını bilmelerine rağmen burada ısrar etmesi de çok siyasi beceriymiş gibi de bir kenara not edilemez bence. Yani mesela çerçeve yasada kendisinin beyanına rağmen partisinin milletvekillerinin 1/3'ünün kendi beyanının aleyhine oy vermesi de böyle bir beceri meselesidir. Bu da bence böyle bir beceri meselesidir. Öyle not etmiş alayım. Peki. Ama ben kararı merakla bekleyenlerdenim.
1: Peki, bekliyoruz, evet. Bakalım Anayasa Mahkemesi ne yönde karar verecek? Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman diye bugün birbirimize sorduk. Çünkü efendim açıklama geldi. Kimden? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan. Aslında daha önce de benzer açıklamalarda bulunmuştu. Yine bu arada Devlet Bahçeli'nin de açıklamalarını bu vesileyle hatırlamış olduk. Şimdi hemen aktarayım size. Devlet Bahçeli diyor ki MHP Genel Başkanı, anayasaya göre yöntem şudur. Yenilenmesi söz konusu olabilir seçimlerin. 14 Mayıs 2028'in öncesinde seçimlerin yenilenmesi söz konusu olabilir. Bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sayın Cumhurbaşkanı 3 hilalin ikisini tamamladı. 2018 ve 2023 seçimlerini kazandı. Geriye 3 hilalin üçüncüsü kaldı. İnşallah onu da tamamlayacaktır dedi. Şimdi önerilen tarihlere bakıyoruz. İşte 16 Nisan 2028 tarihi öneriliyor. Normalde olağan tarih 7 Mayıs 2028'di. Mehmet Uçum da bugün şöyle söylüyor. Bir sonraki genel seçimlerin 16 Nisan 2028'de yapılmasını öngörüyorum. Bu tarih sistem referandumunun yıl dönümüdür. Sembolik anlamı vardır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır. Hatırlatıyor, o referandum da aslında 16 Nisan'da olmuştu. Dolayısıyla bu tarih o açıdan da önemlidir diye böyle net bir ifadesi var. Ne dersiniz? Yani böyle mi olacak? Hocam sizinle başlayalım. Böyle olabilmesi için ne olacak? Mesela meclisin karar mı alması gerekiyor 360 milletvekiliyle seçim tarihi işte 16 Nisan 2028 olsun diye?
2: Evet, yani burada bir kere Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçimlerin yenilenmesi kararı alınması gerekiyor. Eğer bu erken seçim dediğimiz şey yapılmazsa, çünkü Sayın Cumhurbaşkanı bir daha aday olamıyor anayasa gereği. Tabii şu çok tartışmalı. Ne kadar süre önceden erken seçim yapılırsa ona erken seçim diyebiliriz şeklinde. Buna ilişkin ne anayasada ne seçim kanunlarında bir hüküm yok. Yani normal takvim 7 Mayıs ama atıyorum bundan bir hafta önce yapılsa da aslında yine erken seçim olacaktır. Ama tabii bu seçim işlemlerinin tamamlanması için belli bir süreye ihtiyaç olduğu için ve YSK'da bu seçim takvimini yapacağı için genellikle biz hani YSK'da 60 gün olarak seçim takvimini açıklar milletvekili seçimlerinde. Hani bir hafta önce yapılacağı kararlaştırılsa bile burada önemli olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en az 60 gün öncesinde bu kararı alması. Bu neyi
1: 16
2: sağlar?
1: Nisan 2008'den mi mesela 60 gün önce karar almış olması gerekiyor?
2: Evet,
1: 16
2: yani,
1: Nisan'da olabilir.
2: Evet, ya bu kesin bir kural değil. YSK seçim takvim süresini kısaltabilir çünkü. Ama hani o seçim hazırlıklarının tamamlanması daha sağlıklı olabilmesi açısından bu 2 aylık süre genellikle ihtiyaç duyulan bir süre. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi mesela 16 Nisan deniliyor. Atıyorum Şubat ayının başında 3/5'iyle en az bu kararı alırsa
3: 360.
1: 360
2: demek değil mi? 3/5 360 zaten 600'ün 3/5'i. Böyle bir durumda 2 ay sonraki işte pazar günü bu seçimler yapılır. Bu şekilde de Sayın Cumhurbaşkanı yeniden aday olabilir. Dolayısıyla hani seçim ne zaman yapılırsa erken seçim olur. Buna ilişkin dediğim gibi bir kural yok. 7 Mayıs'tan önce yapılması her halükarda meclis tarafından karar alınması halinde 3/5'te Sayın Cumhurbaşkanı da yeniden aday olmasını sağlar. Ama dediğim gibi yani meclis bir anda bu 7 Mayıs'a 60 günden daha kısa bir süre kala da böyle bir karar alabilir. Tamam. Ama tabii ki ben böyle bir şey beklemiyorum. Ben naçizane zaten daha önce de konuşmuştuk. Kasım 2027 gibi düşünmüştüm ama bugün Sayın Uçum böyle bir açıklama yapmış. Tabii Türkiye'de ne olacağı belli olmaz. Ama şey olursa çok ciddi bir sıkıntı olur.

0: Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Şubat ve Mart ayında böyle bir karar almaz da kısa bir süre kala böyle bir karar alırsa sıkıntı olabilir.
1: Ya 60 günden daha az bir süre
0: kalırsa. Evet, ama ben zaten böyle bir şey olacağını düşünmüyorum.
1: Hala Kasım 2027 beklentiniz yüksek mi?
0: Yani giderek o beklenti zayıflıyor.
1: Zayıflıyor. Galiba Aytunç Bey'de de bir değişim olmuş. Hayır gibi duydum. Sizin beklentiniz
2: yok,
1: ne
2: yönde? Yani sonuçta bundan bir hafta önce Ali İhsan Yavuz seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı zaten bir hafta öncesine bile çekilse dedi. Öne alınmış bir seçimdir. Sayın Cumhurbaşkanı aday olur dedi. Zaten benim bildiğim kadarıyla Yüksek Seçim Kurulu'yla da bir görüşme yaptı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yöneticiler ve bu konuda da bir sorun olmadığını, yani bir hafta 15 gün 20 gün önce bile çekilse bir seçimin olacağını ve Erdoğan'ın da aday olabileceği konusunda hukuken düşünceleri var. Hukuk Politikaları Başkanı Sayın Mehmet Uçum'un da zaten ısrarla söylediği, vurguladığı bu. Neden 2028, neden Nisan? Yani bunların hepsi tartışılır. Ekonomiyi düzeltmek, ekonomide insanları en azından bir yere getirebilmek gibi bir zaman süreci. O 1,5 senelik zaman zarfında. Bunların hepsi önemli. Artı terörsüz Türkiye süreci, çerçeve yasa ve toplumun ikna olmayan bir kesimini ikna etmek. Bu nasıl olacak? Bunların hepsi önemli sorular. O yüzden de bence 2028'in sonlarına doğru, yani işte Nisan gibi veya işte Mart gibi böyle bir seçim olma ihtimali yüksek diye düşünüyorum ben de.
1: Hocam 60 gün ifadesini kullandınız ya, mesela meclis diyelim ki 100 gün önce de karar verebilir mi 16 Nisan'da olacak diye? Yok, mesela meclis tabii, şu an dese 16 Nisan'da olacak diye. Öyle bir şey olabiliyor
0: tabii,
1: mu?
0: En az. Yani burada
1: en az, en az yani. Tabii. O zaman böyle ifadeler vardı ya, şu işi bir netleştirelim. Meclis o zaman şimdiden karar versin. Hani bu tartışma da ortadan kalksın diye sosyal medyada bir takım yorumlar gördüm de. Yani yok, ama, olmaz ama.
0: Evet, yani şu an gerek de yok zaten. Evet. Hani çünkü daha işte şu an 2026 yılının Eylül ayındayız. Daha uzun bir süre var. Evet, yani 1,5 sene var. Ben yalnız bu ifadede şey vurgusu ilginç geldi bana. Son kez aday olmayla alakalı vurgu ilginç geldi.
1: Evet, Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır diyor, evet. Mehmet Uçum.
0: Yani evet, anayasa değişmezse Sayın Cumhurbaşkanı bir kez daha aday olabiliyor. O da meclisin seçim kararı almasına bağlı olarak. Ondan sonra bir daha hiçbir şekilde olamıyor zaten mevcut anayasa uyarınca. Ama tabii sonraki ilerleyen süreçte nasıl olur? İşte yeni bir anayasayla böyle bir dönem sınırlaması kaldırılır mı? Tekrar devam mı eder? Veya yeni anayasa yapılır mı Türkiye'de? O da ayrı bir tartışma konusu. Ama evet, şu anki anayasa çerçevesinde artık Sayın Cumhurbaşkanı son defa aday olabiliyor.
1: Şimdi görünen o ki bir netlik var hem Devlet Bahçeli tarafında hem AK Parti tarafında da, çok defa AK Parti kanalından gelen açıklamalarda da adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır şeklinde net ifadeler duyduk efendim. Şimdi bir de diğer kanada bakalım isterseniz. Yani orada aslında belirsizlik var. Konuştuğumuz nokta orası. Yani CHP'nin adayı kim olacak? Yeni partinin adayı kim olacak? Orada muhalefette bir birlik sağlanabilecek mi? Kulislerde son haftada şöyle şeyler konuşulmaya başladı. İşte Özgür Özel'in malum forvetlerim diye ifade ediyordu. Güçlü adayları vardı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş mesela. Önceki denklemde o güçlü adayları ortaya koyuyordu. Fakat artık özellikle son haftadan sonra da işte Mansur Yavaş'ın mesela ziyaretiyle de bunu bağlayanlar var. Artık bu forvetler tabiri yerindeyse biraz dışarıda kaldı. Artık yeni isimler konuşuluyor diye. Özellikle CHP kanadından da yine isimler geliyor. İlhan Kesici, Vahap Seçer. Yine Özgür Özel de yeni partinin adayı olabilir şeklinde de değerlendirmeler var. Şöyle hatırlıyorum, Aytunç Erkin'in sanki yeni partinin adayı Özgür Özel'dir şeklinde daha önce bu stüdyoda söylediği cümleler var mı? Değil, yanlış hatırlamışım.
2: Yanlış hatırlamış.
1: O zaman ne dersiniz bu isimlere? Yeni partinin adayı kim olacak?
3: Ben söyledim onu.
1: Ay, evet, özür dilerim. Nasuhi Bey söylemiş, ben karıştırdım bütün ifadeleri.
2: Ya şimdi burada Mansur Yavaş denklemden çıktı mı çıkmadı mı? Bunu daha göreceğiz. Yani bunu anlayacağız. Ne olduğunu bilmiyoruz daha. Çünkü Sayın Yavaş'ın bu konuyla ilgili net bir tutumu yok. O seçim sürecinin açıklanmasını bekleyen, o seçim takviminin açıklanmasını bekleyen bir süreçte. Cumhuriyet Halk Partisi kendi adayını çıkaracak gibi gözüküyor. İlhan Kesici ile Vahap Seçer isimleri doğru tespitler. Bu iki isim üzerinden adaylık şekillenebilir. Ama Sayın Kılıçdaroğlu bu.

0: çok farklı bir isimle önümüzdeki dönemde koyabilir, karşımıza çıkarabilir.
1: Kendisi aday olur mu?
0: Hayır, olmaz. Yani.
1: Ama CHP'de İlhan Kesici ve Vahap Seçer ismi o halde ön plana çıkan,
0: evet,
1: isimlerden.
0: Evet, ön plana çıkıyor. Yani Özgür Bey, ya şimdi şöyle bir durum var. Sayın Özgür Özel sonuçta şöyle bir cümle kurdu en son verdiği birkaç röportajda. Yani çok röportaj verdiği için hangisiydi onu hatırlayamıyorum ama tam yani son bir aylık süreç içinde ya deseydim ki ben genel başkanım hakkımdır, adayım deseydim bu tartışmalar işte olmazdı ama işte olmaz, ben Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ismini koydum. Şimdi sonuçta Sayın Özgür Özel'in de ekibi ve kadrosu anketler üzerinden, kendilerini ölçme üzerinden çalışmalar yapıyordur. Yapıyor. Yapıyordur demeyelim, yapıyorlar. Ve bu anketlerdeki görünürlük oranlarına bakıyorlar. Yükseliş trendlerine bakıyorlar. Yani son mesela işte o Ferdi Zeyrek'in cenazesiyle birlikte ve ondan sonraki Saraçhane'ler, şunlar bunlar, bütün süreçlere baktığımızda Özgür Bey'in yükselen bir ivmesi var. Yani bu %40'lar, 45'lere kadar, evet, gelmiş deniliyor. Şimdi o yüzden bu süreçte Özgür Bey'de acaba bir Türkiye ittifakı kurarsak bu ittifakın adayı olarak ben çıkabilir miyim? Ama altılı masa anlamında söylemiyorum. Yani bir Türkiye ittifakı olarak 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde kurdukları, yani
1: CHP ile aynı masaya oturmak dahil mi? Çünkü Özgür Özel'in geçen hafta yaptığı bir açıklamada da asla ve asla
0: CHP ile aynı masaya oturmak değil bu. Seçmende birleşmek. Yani o seçmeni almak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenini. Ya şimdi Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni bugün %5 veya 7 veya 8 bilmiyoruz. Ama sonuçta baktığımız zaman öz itibariyle muhalif kimliğinden vazgeçti mi? Hayır, vazgeçmedi.
2: CHP şimdi kimliğinden vazgeçti mi?
0: Efendim?
2: CHP kimliğinden vazgeçti mi?
0: Hayır, CHP, evet, CHP'lilikten de vazgeçmedi.
2: Tamam. İşte CHP sorun kimliği orada.
0: Ya ama
2: bu insanlar
0: şöyle
2: zaten muhaliftir canım, gelsinler yeni partiye oy versinler.
0: Hayır, yeni partiye oy vermek değil. Bak %50+1 başka bir şey. CHP'nin ve yeni partinin gireceği seçim ayrı bir şey.
2: CHP'nin adayına oy vermesinler.
0: Hayır, şimdi ilk turda seçimin sonuçlanmayacağını bence Cumhur İttifakı Cenahı da biliyor. İlk turda sonuçlanmayacak bu iş.
2: Mı acaba?
0: Ya bence öyle. Onlar da öyle düşünüyorum ben.
1: Yani plan şu o zaman, yeni partinin bakış açısında da ikinci turda aslında biz bir birlik oluştururuz.
0: Yani İYİ Parti'nin ya oy vermiş, bak İYİ Parti'nin yönetiminden bahsetmiyorum. İYİ Parti'ye oy vermiş, Zafer'e, Anahtar'a veya muhalif olarak kendini değerlendiren bütün kadroları, seçmenleri bir potada eritmek ve ikinci turda da bir araya getirmek olabilir. Böyle bir ihtimal düşünceleri vardır. Ama Mansur Yavaş denklemden daha çıkmadığını düşünüyorum ben. Beklemekte fayda var. Daha çünkü çok daha o köprünün altından çok sular akacak.
1: Peki Nasuhi Bey, sizce Mansur Bey denklemden çıktı mı? Yoksa hala masada mı? Özgür Özel mi olacak ya da size göre aday, yeni partinin adayı?
3: Şimdi hedefleri açısından bakarsak Özgür Özel'in genel başkan olduğu andan itibaren, hatta 2024 seçimlerinde devamında da ben Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini, Ekrem İmamoğlu'nun aday olma ihtimali zaten sıfır gördüğünü, öyle hani zayıf filan değil, Mansur Yavaş'ı da herhangi bir şekilde aday yapmayı aklın kenarından, köşesinden bile geçirmediğini düşünüyordum. Bugün de hala öyle düşünüyorum. Özgür Özel eğer kalırsa isim olarak yeni partinin veya o kurdukları partinin Cumhurbaşkanı adayı olacaktır. Ha, bundan sonrasında bilmediğimiz nokta şurası. Mansur Yavaş'la ilgili de böyle hemen devre dışı kaldı, sistem dışı kaldı, artık aday olamaz. Ben bunları çok erken yorumlar olarak görüyorum. Yani henüz burada ilerleyen zamanlarda, seçim 2027'nin sonunda olur, 28'de olur, söylenen tarihte olur ama değerli hukukçumuz ifade ettiler. Zaten seçimlerin yenileme kararıyla birlikte Sayın Cumhurbaşkanı tekrar aday olabiliyor. Bütün mesele bu. Ne zaman olacağı meselesi burada sağlanacak mutabakatla ilgili. O mutabakatı besleyecek ya da destekleyecek veya desteklemeyecek hikayelerin başında da bu çerçeve yasayla birlikte devam eden terörsüz Türkiye süreci yer alıyor. Bence siyasette çok önemli bir rol oynayacak. Daha o rolü ortaya çıkmadı. İttifakları belirleyecek düzeyde bir alan açacağını düşünüyorum. Şimdi seçim yaklaşırken Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Özgür Özel olursa diğer taraflarda ne olacak? Yeni

0: AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Sayın Bahçeli bunu defaatle zaten ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanı, burada bir şey yok, tartışma görünmüyor. AK Parti içinde de zaman zaman buna dair işte bir takım konular falan konuşuluyor olsa da kamuoyunda herhangi bir şekilde bir alternatif aday arayışına da şu dakikaya kadar rastlamış değiliz. Burası tamam. Peki bu tarafa geçtik. Mansur Yavaş bir kitlesel karşılığı var belli ölçüde. Bunu tümüyle artık ben bu işlerden sıyrıldım, kenara köşeye çekiliyorum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı tamamlayacağım veya bir kere daha oraya aday olacağım mı der, yoksa siyasette bir takım şartların tırnak içinde olgunlaşmasına dair bir beklenti içinde mi? Ben burada konuşmak için erken olduğunu düşünüyorum. Ancak Mansur Yavaş'ı zayıflatan 9 Eylül tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından kabulü, oradan aldığı tepki, Anıtkabir vesaire, bunlar değil. Mansur Yavaş'ı giderek zayıflatan, anketlerdeki o eski havasından uzaklaştıran kararsızlığı. Yani bu kararsızlık seçmenin güçlü liderlerde aradığı bir vasıf değil. Yani nerede duruyorsun? Burada durmuyorum. Bu kavgaya karışmıyorum. Ben bu işin içinde değilim. Böyle bir gündemim yok. Bu Türkiye seçmeninin, güçlü lideri seven Türkiye seçmeninin tercih ettiği bir lider profili değil. Bu onu giderek de zayıflatacak eğer bu konuda beklemediğimiz bir çıkış yapması. Bunu geçiyorum. Şimdi ittifak
1: ama muhalefette birliği sağlayacak bir isim olarak bugün, aslında kendini de konumlandırıyordu ya Mansur Yavaş. Yani sizin o kararsızlık diye tarif ettiğiniz meseleyi kendisi aslında savunuyor bir yandan da son açıklamasında. Dolayısıyla muhalefeti birleştiren, aynı masada oturtabilecek hem iki kanadı diye kendisi tarif ediyor CHP'lileri, yeni partileri. Böyle bir isim olarak kendini konumlandırıyor.
2: Sadece CHP yeni parti değil, diğer
1: muhalefeti de. Buyurun,
0: nasıl mesela? Hangi kimlik? Hangi ideolojik yaklaşım? Nasıl mesela derken size sormuyorum. yok hayır. Size sorarak söylemiyorum. Tamam. Ya mesela nasıl konusu şöyle. Şimdi Mansur Yavaş'la ilgili 2019 işte o yerel seçimlerindeki kazanmasından sonra 2024'te tekrar üstüne koyarak kazanmasından itibaren konuşulan bir hikaye bu. Cumhurbaşkanı adaylığı meselesi. Fakat Cumhuriyet Halk Partili olmayışının aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha bölünmeden önceki halinin onu herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanı adayı yapma konusunda bir niyeti olmayışını atlamayalım. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalan tarafında da oradan kopup yeni parti haline gelen tarafta da geçerli. Yani buralarda biz Mansur Yavaş aday yapalım diye bir istek, bir arayış olduğunu görmüyorum ben. Sayın Yavaş'ın da böyle kendince temkinli, biraz kararsız, biraz kendince tarafsız diye ifade ettiği halinin böyle bir yansıması da var. Bunun dışında Türkiye'de İşte bir milliyetçi blok var, alan var. Yani orada yükselişler var, işte İyi Parti var, diğerleri var. Üst üste koyduğunuzda 12 ediyor, 15 ediyor. Bu alanın sosyolojik olarak ona böyle bir şey armağan edeceğini de düşünmüyorum ben. Yani çünkü oralara söz söyleyecek bir yerde duramadı şu dakikaya kadar. Ne zamana kadar insanlar Mansur Yavaş'ın söylemini bekleyecekler?
1: Peki.
0: Ne zaman? Yani seçimleri konuşuyoruz ya şu anda. Ne zaman seçim olacağını falan konuşuyoruz. Evet. Yani sürpriz paketler mi çıkaracak seçimlere yaklaşırken? Yani cebinde bir paket var, çıkaracak, arkadaşlar bugüne kadar konuşmamıştım, bundan sonra bunu düşünüyorum mu diyecek. Bu Türkiye siyasetinin akışına uygun bir yaklaşım değil. Kendisi haklıdır değildir, onu bilemem.
1: Nasuh Bey,
0: İlhan Kesici ile ilgili
1: İlhan Kesici ve Vahap Seçer CHP'de konuşuluyor mu? CHP kulislerinde konuşuluyor mu bu iki isim? İlhan Kesici ve Vahap Seçer CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olabilir diye.
0: Vallahi ben her ikisini de tanıdığım için çok net söyleyebilirim. İlhan Bey'i çok daha yakından tanıyorum. İlhan Kesici Türkiye siyasetinde hak ettiği yeri bulamamış bir isimdir. Yani bir takım zamanlarda böyle aday olarak ismini kullananlar, speküle edenler dışında ben hakikaten çok kıymetli, çok birikim sahibi bir siyasetçi olduğunu, aynı zamanda bir entelektüel olduğunu da düşünüyorum. Ama artık onun kendisini de böyle bir adaylıkla ilgili talebi olacağı kanaatinde değilim. Benzer bir şeyi Mersin Belediye Başkanı için de söyleyebilirim. Bence Türkiye siyasetinde az rastlanır bir biçimde, özellikle 2024 seçimlerinde aldığı sonuca bir bakalım kendisine. Ama bu iki aday meselesinin yani ihtimalinin ben pratik bir gerçekliği olduğunu düşünmüyorum. Eğer yanlış da görmüyorsam bunu tartıştıran bir başka aday da olabilir. Hani bunlar bir tartışılsın bakalım neler çıkıyor karşımıza gibi. Aytunç'a katılıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nda herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanı adaylığının söz konusu olmadığı kanaatindeyim. Ama dediğim gibi
1: o halde
0: bu
1: kim
0: taraftan,
1: olacak CHP'nin adayı?
0: Şimdi bu 2023'e doğru giden
1: bütün konuşulan isimleri elediniz. Yani, Nasuhi Bey kim kaldı?
3: Sadece CHP'nin mi, yeni partinin mi?
1: Bilmediğimiz bir isim mi olacak?
0: Çok Yok, şöyle bir şey söyleyeceğim, onu da tamamlayayım. Ya şimdi 2023 seçimler öncesinde buradaki herkes hatırlar yayınlarda. Ya hep şu söyleniyordu 2022 itibariyle. İşte erken seçim, erken seçim, işte altılı masa vesaire. Ya hep deniliyordu ki adayınız, ya aday acelesi yok.

0: Yok ya, bizde o kadar çok aday var ki ya, nereye baksak aday fışkırıyor filan deniliyordu. Ya gerçekten de isimler vardı. Yani Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kemal Bey'in kendisi, Meral Akşener'in de ismi geçti. Birçok şey konuşuldu. Ama bir türlü adaylarını bulup kamuoyunun önüne koyamadılar. Son dakikada yaptıkları bütün işler de seçimlerde ayaklarına dolaştı. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinde birden fazla partiye beklenmedik ölçüde tırnak içinde siyasi rüşvet kabiliğinden yer vermeleri dahil, dediğim gibi o bütün acele, o bütün önceden adayı açıklayamama sorunları bugün de devam ediyor. Dağılmış olmaları bir şey değiştirmiyor. CHP burada, Yeni Parti burada, farklı unsurlar var ama adaylar kim olacak sorusuna sizin bir cevabınız varsa ben dinlemek isterim. Ama ben kimlerin aday olamayacağı konusundaki fikirlerimi beyan ettim.
1: Sanki Mehmet Müftüoğlu'nun bir fikri var.
2: Yok, ben
1: ne dersiniz? Kim olacak CHP'nin adayı ya da
2: olmayanları biliyor.
0: Bir aday açıklayacak Mehmet abi.
2: Olmayacaklarını söyleyebiliriz de olabileceklerini.
1: Şu dedi tekrar bir arkadaşlar alabilir miyiz? Öyle diye yorumlayalım.
2: Söylemek gerçekten zor.
1: Cumhurbaşkanlığı denklemi değişiyor mu?
2: Şimdi özellikle hem Cumhuriyet Halk Partisi hem Yeni Parti'nin Mansur Yavaş etrafında toplanmak istedikleri ortada idi. Ama şimdi bakıyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nden özellikle Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar Mansur Yavaş'tan artık koptuklarını ve önümüzdeki dönem bambaşka bir
1: adayla... Biz önceki denklem dedik. Siz o halde bu görüşte misiniz? Yani artık eskide kaldı bu denklem. Şimdi Aytun Çerkin hala masada.
2: Yok, ben masada olduğunu düşünmüyorum. Şöyle anlatayım, izah edeyim onu. Eğer Sayın Mansur Yavaş herkesi toparlayan, herkesi eşit mesafede durduğunu ya da durmaya çalıştığını ifade ediyor değil mi? Yani nihayetinde ben hani kimsenin yanında değilim, herkesin yanındayım görüntüsü vermeye çalıştığını ifade ediliyor. Eğer herkesin yanındaysanız herkesten görüntü verirsiniz. Yani CHP ile de görüntü verirsiniz, Yeni Parti ile de görüntü verirsiniz, diğer partilerle de görüntü verirsiniz. Şimdi siz Yeni Parti'nin kopuş aşamasında yanında durdunuz. Mitinglerine katıldınız. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümüne katılmadınız. Yani Cumhuriyet Halk Partisi için çok önemli bir günün etkinliğine katılmıyorsunuz. Bu bir defa taraf olduğunuzu gösteriyor. Aynı zamanda toparlayıcılıktan uzak olduğunuzu da maalesef ortaya koymuş olursunuz. Yani burada toparlayıcılık olmuyor, kendiniz de ayrıştırmış oluyorsunuz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde son zamanlarda yapılan açıklamalara baktığımız zaman Genel Başkan Yardımcıları düzeyinde de, Genel Başkan düzeyinde de, işte Grup Başkanı düzeyinde de Mansur Bey'e karşı direkt hedef alan, ağır ithamlarda bulunan, sitem deniyor ama sitemin ölçüsünün, daha doğrusu dozunun yüksek olduğu açıklamalar var. Yeni Parti tarafından tabii ki böyle bir Mansur Bey'e karşı bir tavır olmasa da nihayetinde bu ittifakın adayı olmayacak mıydı? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün itibariyle olmayan ve arayış içine girdiği, Cumhuriyet Halk Partililerin dahi bunu ima ettiği bir ortamda yarın öbür gün, şimdi Aytunç şöyle bir iddiası var, olabilir, katılırım ama şimdi katılıp katılmama noktasında da, daha doğrusu gerçekleşip gerçekleşmemesi konusunda ben ciddi tereddütüm var. Yani tavanda, tepede ayrılık olabilir, tabanda ittifak kurmak anlamında. Siz şimdi tavanda birleşemiyorsunuz. Tabanı nasıl birleştireceksiniz?
1: Şöyle ikinci tura gelindiği şöyle, zaman bir ittifak sağlanır gibi.
3: Sonuçlanmayacağı çok net gözüküyor bence. Bence öyle ve evet. Özgür Özel ve arkadaşlarında da böyle bir duygu var. Ve bir Türkiye ittifakı dediğimiz şey bir partiler arası görüşerek bir ittifak modeli kurmaktan bahsediyoruz.
2: Tamam, peki Cumhuriyet Halk Partisi dese ki o son dakika dese ki ben Cumhur İttifakı'na destek veriyorum dediğinde
1: Cumhuriyet Halk Partisi mesela
3: CHP'nin kitlesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne o zaman %0,5

0: Uçağı indirir.
1: Ya şu an
0: niye versin Cumhuriyet İttifakı'da? Ya bir şey diyeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kitlesini sen alıp Adalet ve Kalkınma Partisi kitlesiyle veya MHP kitlesiyle aynı yere nasıl koyuyorsun? Tabii ki farklılar. Tabii ki muhalifler. Uzaydan gelmediler ki bunlar.
1: Ben niye koymayayım pardon?
0: Hayır şundan dolayı.
1: Hayır niye koymayayım?
0: Şundan dolayı işte olur.
1: Cumhuriyet Halk Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi ittifaktan seçime gitmediler mi? Ortak Cumhurbaşkanı çıkarmadılar mı?
0: Çıkardılar.
1: O niye olmasın?
0: O zaman o denklemde Adalet ve Kalkınma Partisi. Bak sen kitleden bahsediyorum. Seçmen kitlesinden bahsediyorum.
1: Tamam seçmen kitlesi oy vermedi mi yani?
0: Seçmen kitlesini sen şu anda bu konuda Adalet ve Kalkınma Partisi ile bir ortaklığa ikna edemezsin. Bu çok zor.
1: Şu an,
0: zaten duygusal bir kopuş yaşanmış şu an, partiyle beraber
1: yaşanmış. Şu an
0: yaşanmış.
1: Zaten o kopuş yaşanmadı mı?
0: Ya yaşanmış ama tamam. Burada şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren
1: madem
0: kitleden
1: ki,
0: bahsediyorum ben.
1: Tamam bir
0: Cumhuriyet
1: dakika.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşuna altı
1: o zaman
0: oy veriyor. Bu
1: burada kitle. Da bir çelişki yok mu?
0: Nasıl?
1: Bir kopuş yaşandı. Cumhuriyet Halk Partililer başka yere gitmezler. Yeni partiye niye gittiler?
0: O zaman Cumhuriyet Halk Partisi seçime girmesin. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne MHP oy versin.
1: Hani hatta yeni partinin önümüzdeki dönem daha merkeziyetçi, daha... İşte ne bileyim anlatılıyor. Hani daha sosyal demokrattan biraz daha geniş yelpazeye hitap
0: parti.
1: Edecek. Merkez bir partiye oturtulacak.
2: ANAP
1: hatta
2: yani.
1: ANAP-vari bir parti yönetim anlayışı oluşturulacak. Cumhuriyet Halk Partili seçmen niye ANAP-vari bir partiye oy versin ki o zaman? Niye versin?
0: ANAP-vari bir partiye oy vermiyor.
1: Neye veriyor?
0: %50 artı
1: yani
0: bir de
1: altı
0: Adalet
1: ok.
0: Ve Kalkınma
1: Hayır,
0: Partisi'nin
1: ok var.
0: Adayına karşı...
1: Bir tarafta altı ok var,
0: bak,
1: bir tarafta
0: amblemi
1: olmayan yeni parti
0: ya
1: var.
0: Cumhuriyet Halk Partisi kitlesi zaten Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalıyorsa Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyor. Ben diyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmen Adalet ve Kalkınma Partisi'ni istemiyor. Bunu biliyoruz. Zaten
1: tamam, katılıyorum.
0: Ya o diyorum ki ben %50 artı bir olduğu zaman ikinci tura kalırsa bu... Erdoğan'ın karşısında kim varsa onu verecek. Ona verir diyorum.
1: Aytunç,
0: bu kadar net.
1: Sevgili Aytunç,
0: bu.
1: Bugün Cumhuriyet Halk Parti'nin seçmeni de, Cumhuriyet Halk Parti'nin yöneticileri de şu an büyük bir kopuştan yeni partiye gittiler mi?
0: Tamam.
1: Geride ne kaldı? Yani %25, %30'lardan bahsediliyordu. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranı hani anketlerde ne gösteriyor?
0: 7.
1: %7.
3: 8.
1: Demek ki %7, 8 kalmış. Yani bu eğer gerçek anlamda biz iktidara odaklandık, bu hani Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalanlar, Özgür Özel'le, Sayın Özgür Özel'le biz iktidarı yakalayacaktık diye düşünselerdi, Özgür Özel'le birlikte giderler miydi?
0: Ya tamam giderlerdi
3: Bu arada şu tartışmayı ben çerçeve yasa döneminde de hatırlıyorum. Şöyle bir soru sorulduğunu, çerçeve yasada da Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrını bir hatırlayalım. Günün birinde Cumhuriyet Halk Partisi Cumhur İttifakı'na katılır mı sorusu o zaman da gündeme gelmişti.
1: Doğru.
3: Mesela. Böyle bir ihtimal görüyor musunuz? O biraz önce anlattıklarınızla da paralel olarak soruyorum.
1: Siyasette her türlü ihtimaller göz önünde bulundurulur.
0: Yok.
3: Siz mümkün görmüyorsunuz CHP'nin Cumhuriyet İttifakı'na katılması.
0: Bugün o zaman Cumhuriyet Halk Partisi kendini inkar etmiş olur. Olmaz
1: bugün,
0: yani böyle bir şey değil.
1: Geldiğimiz
0: yani Cumhuriyet Halk Partisi muhalefet partisidir. Hani Sayın Kılıçdaroğlu muhalefetin ismidir. Hani lideriydi. Ve Şahar hala muhalefetin ismidir. Yani o kadar da değil yani. Şimdi
3: böyle
0: yani,
3: bir tavır mı?
1: Rahmetli, rahmetli Baykal, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yasaklı dönemini... Sayın Baykal açmadı mı?
0: Ya açabilir. Ne var bunda? Ne güzel bunda? Siyaset demokrasi işte açmış önüne.
2: Demokratik bir tavır.
0: Bu başka bir şey. Ama senin dediğin başka bir şey. Yani bu siyaseten demokrasi işte yasaklar olmasın demiş. Önüne açmış. Burada bir sıkıntı yok.
1: Tamam şimdi.
0: Burada ne yapacak? Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı
1: Partisi,
0: olsun mu diyecek
1: Cumhuriyet
0: Erdoğan
1: Halk
0: için?
1: Partisi aday göstermedi ya da aday iyi
3: ya da İlhan Kesici Vahap Seçer'i gösterdi mesela.
1: Yeni partinin ben Vahap Seçer'le İlhan Kesici'yi hiç ihtimal vermiyorum.
3: Kim olabilir sizce?
1: Yani
3: CHP'nin adayı.
1: Ya şu an öne çıkan bir isim sadece hani Mansur Yavaş üzerinde toplanmışlardı ama belli ki Muharrem İnce tekrar çıkabilir.
3: CHP'nin adayı.
1: Yani belki de çıkabilir tekrar. Çünkü ben sahadayım diye açıklama yapmıştı. Genel başkanlık için niyeti olabilir mi olamaz mı? Herkesin niyeti olabilir genel başkanlık için. Ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu şunu düşünebilir. Ben bir haksızlık yapmıştım. Çünkü teşkilatı çalışmamıştım. Muharrem İnce çalıştı o dönem Cumhurbaşkanı adayı olduğunda. teşkilat örgütünün

0: çalışmadığı ifade edilmişti. Belki de hakkını teslim etmek adına belki gösterilebilir. Yani bilemiyoruz ama şimdiden Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni parti seçimlerde ittifak yapacak sözüne ben asla inanmıyorum. Yani en basit haliyle İzmir'de, Üsküdar'da gördüğümüz tablo birbirlerini suçlayan bir ilçeyi sahip çıkamayan iki partinin Türkiye'ye sahip çıkabileceği anlayışına nasıl inanacağım ben? İlçeye sahip çıkamayan Türkiye'ye sahip çıkacak.
1: Parti ittifak kurar demiyorum zaten. Bak yanlış, burada bir yanlış bir bakış açısı var. Ben öyle bir şey demedim ki. Yeni parti veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanları, oy veren kitle sonuçta Sayın Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı olarak görmek istemiyor. Bu çok net. Yani sen yani istediği kadar Sayın Kılıçdaroğlu desin ki ben Cumhur İttifakı'na destek veriyorum. Veya Özgür Özel çıksın bugün ya, desin hayır, ki
0: illa destek
1: ya Özgür Özel çıktı tamam, desin kapanır gider
0: ben,
1: orada
0: ben tarafsızım,
1: iyi partiye geçer herkes.
0: Parti olarak tarafsızız diyemez mi? Diyebilir.
1: Ya diyebilir. Desin. O kitleyi etkilemez artık. Bak bu saatten sonra etkilemez. Öyle bir şey yok.
2: Seçmen ikinci tura kalırsa yine orada muhalefet bir birlik oluşturabilir. Kimi? Yorumunuz
1: orada
2: bu arada
1: olur.
2: Anket yapanlarda şöyle ifadelere de rastladım. Çok fazla kararsız bir kitle oluşmaya başladı. Hani elbette bu zamanda kararsızların çok olması normal ama yani seçim yaklaştıkça bu kararsızların da sayısı artarsa mesela muhalefetten de umduğunu bulamayanlar olursa ya da aynı şekilde yine AK Parti iktidarını eleştirenler de gitmezlerse ekonomik olarak mesela sıkıntıları olanlar dolayısıyla bir protesto oy bu seçimlerde görebiliriz şeklinde değerlendirmeler de var. Bilemiyorum
0: ya şunu söyleyeyim size. Hani seçimler 2027'de mi olur, 2028'inde mi olur tartışmaları yapılıyor. Kanaatler genelde 2007'nin Ekim-Kasım ayında diye söyleniyordu ama MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamaya baktığımız zaman, Sayın Mehmet Uçum'un açıklamalarına baktığımız zaman belli ki 2028'e sarkacak. Yani 2028'de olacak. Bu 2027 yılının herkes ekonomiden konuşuyor. Ekonominin gidişatının iyi olmadığı yönünde konuşuluyor. 2027 yılının hem onarma hem de onarılma bir yılı şeklinde düşünülebilir. Çünkü emeklilerin beklentisi var, asgari ücretlilerin beklentisi var. Bu alım gücünün zayıflamasına karşı hükümetin aldığı tedbirlerin hayata geçirilmesi noktasında beklentiler var. Bunların belli ki 2027 yılında bunlar gerçekleştirilecek ve 2028 yılında da seçime gidilecek. Zaten yılbaşından sonra seçim takvimi zaten yürürlüğe giriyor. Yani eğer Nisan baz alınıyorsa yılbaşından sonra seçim havası
2: iyice esecek yani.
0: Seçim havası esecek. Dolayısıyla yani her ne kadar 1,5 yıl 2'ye yakın bir süre gözükse de bu sürenin çok da uzun olmadığını söylemek mümkün yani.
3: Bir de şurada buyurun. Şöyle bir şey var. Yani tam sayısını bilmiyorum ama 5-6 milyon civarında muhtemelen yeni seçmen olacak. Bu çok ciddi bir sayı.
0: Doğru, katılıyorum.
3: Yani bu hiç ummadığımız, şu an çok farklı şeyler tartışabileceğimiz noktalara götürebilir bizi. Mesela biz şu an hep böyle iki grubun adayından bahsediyoruz ama yani o ilerleyen süreçte, çünkü Cumhurbaşkanı adayı çıkarabilmek için 100 bin imzayla da birisi aday olabilir. Önemli olan 40 yaşını doldurmuş, işte hakkında hüküm olmayan. Yani çok farklı aktörler de devreye girebilir. 2023 seçimlerinden önce normalde küçük olmalarına rağmen o dönemki denklemde çok önemli yer kaplayan bazı partiler vardı hatırlarsınız. Ve bunlar hep son dönemde olmuştu. Çeşitli ideolojik ayrımlardan yola çıkarak biraz daha uç partilerdi bunlar. Şimdi böyle, bu kadar fazla yeni seçmen var. İşte ekonomik ve diğer kriterler zaten bir tepki getirebilir. Çok farklı senaryolarla da karşılaşabiliriz. Çünkü Cumhurbaşkanlığı adayına hani baktığımızda evet siyasi parti grupları aday gösterebiliyor. Önceki seçimlerde %5 oy alan partiler tek ya da birlikte aday gösterebiliyorlar. 100 bin seçmen de aday gösterebiliyor. Yani burada çok farklı adaylarla
2: yeni
3: da karşılaşabiliriz.
2: Yeni isimler de olabilir o halde
3: tabii ki,
2: diyorsunuz.
3: Tabii ki çok çok yeni. Keşke olsa ya, yani böyle 40 yaşını, şimdi öyle diyorum ama ben de Nisan 2028'de 40 yaşımı doldurucam. Ama öyle bir niyetim yok ama ya keşke böyle 40-45 yaşlarında.

0: Biraz daha.
1: 2028'e ne dediniz?
0: Ben 40 yaşımda olmuşum. Ama şöyle, yani ben...
2: Ha, ben de aday olabilirim.
1: Aynen, neden olmasın?
0: Yok şöyle, 100 bin imza bulursam olabilir. Niye olmasın? Evet, ama neden? Şöyle, gerçi o zaman akademi bırakmam gerekir. Yani bilmiyorum şey...
1: Bırakırsınız da gelmedi yani, bir akademi.
0: Ama yani, yani şunu söylemeye çalışıyorum. Gerçekten bu parametreleri aldığımızda çok farklı adaylıklarla da karşılaşabiliriz. Ha, bir anayasa hukukçusu olarak ben samimi kanaatimi söyleyeyim. Bir sonraki seçimlerde beni merakımı esas celbeden ne biliyor musunuz? Kimin cumhurbaşkanı olacağından ziyade parlamento aritmetiği benim çok şu an merakımı celbediyor. Hmm. Çünkü biz şimdiye kadar hani ben başkanlık sistemini zaten benimsemiyorum. Yani bir anayasa hukukçusu olarak baştan itibaren karşıyım. Ama 2018'den beri uygulanıyor. Ama biz şeyi hiç görmedik. Hep Sayın Cumhurbaşkanı parlamento çoğunluğunun desteğine sahip olduğu için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gerçek yetkilerini, Cumhurbaşkanı ile parlamento çoğunluğunun farklı ittifaklarda ya da partilerde olması durumunda hani bunun Türkiye'de nasıl bir siyasi ortam yaratacağını, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Cumhurbaşkanı birçok açıdan bloke edebileceği yetkilere sahip olduğunu göreceğiz eğer böyle bir ihtimal olursa. Şimdi dolayısıyla hani az önceki tartışmalar gerçekten doğru. İlk başta 4 aday da olur, 5 aday da olur, 10 aday da olur ama nihayetinde ne olacak? Eğer kimse ilk turda %50 artı 1'i almazsa İkinci tura kalacak ve ikinci tura da ilk turda en fazla oy alan iki aday kalacak. Böyle bir durumda şu anki siyasi tabloya baktığımızda bir tarafta Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi artık birlikte veya belki görsemezler.
1: Belki tabii, işte tabii. Vahap Seçer, İlhan Kesici aynen. Artık kim kalırsa aynen. Diyorsunuz.
0: Ama acaba parlamento nasıl olacak?
1: Peki.
0: Yani bu tabii şu an tartışmıyoruz bu konuyu belki ama hani ben açıkçası şeyi de isterdim. Ya keşke... Böyle ana blok partiler dışında yeni isimler de olsa, mesela yakın dönemde bazı ülkelerde gördük bir anda işte siyasete çok geç girip cumhurbaşkanlığı kazanan veya parlamento seçimlerinde başarılı olanları gördük. Tabii Türkiye'deki sistem buna pek izin vermiyor maalesef ama.
1: Neyse 100 bin imzayla olunabilir sonuçta. Bakın ya, belki evet, dediğiniz gibi
0: tabii,
1: çıkacak.
0: Tabii aday önemli. Olmakta bir sakınca yok. Evet. Onu, hani bir şeyi yok mümkün.
1: Taha Bey sizin yorumunuz nedir tüm bu değerlendirmelere? Artık işte seçim ikinci tura kalacak.
3: 3 dakika bana kaldı galiba. Evet. Bu turda hiç konuşamayan konuğunuz olarak 3 dakikada ne anlatabilirim bilmiyorum ama estağfurullah. Ne diyeyim? Bütün yorumculara katılıyorum yani. Hani baktığınız zaman Mansur Bey aday olmayacağını söylüyor. Benim gördüğüm kadarıyla en son açıklamasını baz alıyorum. İl idari meclisi mi toplantısında konuşmuştu ya birlikte rahmet ayrılıkta azap vardır diye. Konuşmasının devamında inşallah bu hizmetleri Ankara'ya kazandırıp dönem sonunda gerekli arkadaşlara teslim edeceğiz diyor. Ben buradan bir niyet beyanı görüyorum ve açık açık da adam daha ne desin yani ben dönem sonunda bunu teslim edeceğim diyor yani dönem sonunu işaret ediyor. Diğer taraftan muhalefetin adayı kim olur sorusunun bence tek bir şey açık kaynağı var. O da Sayın Doğu Perinçek yani hani adaylığı konusunda kimsenin kuşkusunun olmadığı tek muhalif cumhurbaşkanı adayı olarak kayıtlara geçiyor. Öte yandan Yeni Yol grubundan tutun işte milliyetçi bir öbek oluşturduklarını iddia eden işte Zafer Partisi'nin başını çektiği işin içerisinde irili ufaklı partilerin olduğu grubun da henüz bir belirsizlik içerisinde olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kim olur? Vallahi birleştirebilecek tek bir kişi görüyorum ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Hem Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bulunan hem orada poz vermekten rahatsızlık duymayan Anıtkabir'de de olan genel merkez resepsiyonunda da olan ancak hem de biliyorsunuz ki yeni partinin itici gücü Ekrem İmamoğlu'dur. Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edebilen tek isim. Muharrem İnce. Her iki tarafla da görüşebilen. Dolayısıyla burada öne çıkabilecek tek bir isimden bahsediyoruz. Tabii bu yeni bir gel bakalım Muharrem skandalıyla başka bir boyuta evrilir mi? Kemal Bey kendisine ön açmak için Muharrem Bey'i yeniden yollara revan edebilir ve onu bir anlamda yıpratıp oyun dışına atar mı, atmaz mı? Veya seçmen sanki hiç bunlar hiç yaşanmamış gibi. Hani bir ünlü bir filozofun sözü var ya hani. Yaşanacak olan yaşanmıştır diye. Yaşanmış olan da yaşanmıştır ve onu yok farz edemeyiz. Sanki insanlar birbirlerine FETÖ'cü, hırsız, sarayın adamı, işte Erdoğan'ın çok özür dilerim kuklası, seni tükürükle sokakta yürütmezler gibi. Hatta mezhebine meşrebine kadar ağır sözler söylenmemiş gibi. Vatandaştan Ha yok ya, biz çok büyük bir uyum içerisindeyiz canım. Çok demokratik bir şekilde yürüyoruz.

0: gideceğiz. Hani vaadi ne kadar karşılık bulur? Vallahi 2023 seçimlerinde olmadı. El ele tutuştular, yan yana yürüdüler, yürüyemediler. Birisi öne geçti, birisi arkada kaldı. Vatandaşlar dedi ki ya bu kadar krizin ortasına kusura bakmayın da siz çok böyle bu ahengi yakalayamayacaksınız dedi. Tutmadı. Şimdi mesela son söz olarak belki Aytunç abinin ikinci tur şeyi var. İkinci tur eğer bugünkü anketler, bence bütün bu konuşmalar için henüz çok erken ama Türkiye'de her gün seçim konuştuğumuz bir iklimdeyiz. Bugünkü manzara mecliste cereyan ederse vatandaş yine bir topal ördek sendromu yaşamamak, ülkenin krize sürüklenmemesi adına güvenlidir. Yine meclisteki aritmetiği de göz önünde bulunarak ikinci turda tercihini ona göre kullanacaktır ve bugünkü şeyden de baktığınız zaman, konjektürden de baktığınız zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın tabii ki de o döneme kadar o derenin altından, şey köprünün neler altından ne kadar sular akar bilmiyoruz ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın galiba girdiği en zor seçim 2023 seçimleriydi. 2028'in Nisan ayında mı olur, ne zaman olur bilmiyorum ama şu konjektürde Sayın Cumhurbaşkanı için daha az tehlikeli bir projeksiyon gördüğümüzü ifade edebilir.
1: Dediğiniz gibi görünen o kefem daha çok konuşacağız. Hele bugünkü ifadeye göre Nisan 2028'de olacaksa seçimler daha çok konuşacağız hakikaten. Çok teşekkür ediyoruz bütün konuklarımıza. Çok sağ olun kıymetli katkılarınız için. Şimdi kısa bir ara.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni. Serap Belet'te gün ortası. Ayşe Süberker'le haber hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, akşam haberleri. Faruk Aksoy'la ana haber. Evren Aydın'la gece raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, gece bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Merhaba efendim, iyi geceler. Hoş geldiniz Habertürk'e. Habertürk ekranlarına gece raporundasınız. Evren Aydın ben. Türkiye ve dünya gündeminde günün öne çıkan gelişmelerinden derlediğimiz gece raporundasınız. 2 saat boyunca dopdolu bir haber yolculuğuna çıkacağız ama önce bir özetlerimize bakalım. Günün nabzı ekonomiyle attı diyebiliriz. Borsa İstanbul'daki çarpıcı gelişmelerin ardından Finansal İstikrar Komitesi bir toplantı yaptı. Gelişmelerin bir risk barındırmadığı, bazı alanlarda ise tedbirler alınacağı belirtildi. Ayrıca 7 şirkete ait fon tasfiyeleri de gündemde. Hepsine birazdan bakacağız. Ve elbette terörsüz Türkiye sürecine de odaklanacağız. Emin adımlarla ilerliyor. Son durumu değerlendiren siyasiler sürecin öngörülen biçimde devam ettiğini ve alt kurulların çalıştığını söyledi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da Öcalan'a alt komisyonda bir görev verileceğini söyledi. Detaylar birazdan gece raporunda. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki hafta Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde olacak. BM Genel Kurulu'na katılacak. Hangi mesajları vereceğini merak ediyoruz. Bu arada Ankara Büyükelçisi Amerika'nın Barack, Erdoğan ve Trump'ın görüşeceğini söyledi. Tabii çok önemli başlıklar olacak masada. Konuklarımızla değerlendireceğiz. Hadi başlayalım. Sevgili dostlar, bu gece de dopdolu bir gündemimiz var ama çok sıcak da bir görüntü, bir gelişme var. Amerika Birleşik Devletleri'nden Michigan eyaletinde bir F-16 düştü. Hemen bakalım bir son duruma. Efendim, düşen F-16 Texas Hava Ulusal Muhafızlarına aitti. F-16'nın düştüğü bölgede de fotoğraf karelerinden de anladığımız kadarıyla yangın çıktı. Uçak alevler içinde kaldı ve dumanlar metrelerce yükseldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre pilot kendini uçaktan fırlatarak kurtarmayı başardı. Ancak pilotun durumuna dair şu an itibariyle resmi açıklama yok. Acil durum ekipleri de olay yerine sevk edildi ve yolda trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili ayrıntılar geldiği müddetçe paylaşacağız. Dönelim memleketimize. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul'daki gelişmelerin ardından Finansal İstikrar Komitesi'ni topladı. Yapılan açıklamada Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarının işleyişine dair temel veya yapısal bir risk bulunmadığı belirtildi. Bu arada likidite sıkışıklığının giderilmesine yönelik tedbirler alınacağını da anladık. Diğer yandan Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan da açıklamalar geldi.
1: Sermaye piyasasındaki son gelişmeler ele alındı. Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin risk bulunmadığı belirtildi. Gerekli tedbirlerin alınacağı kaydedildi.
2: Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarımızın işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmamaktadır. Sorun, fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup, geçici ve yönetilebilir niteliktedir. Piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi ve makrofinansal istikrarın korunması amacıyla alınabilecek tedbirler değerlendirilmiş, bu kapsamda gerekli tüm adımlar ilgili kurumlarımız tarafından süratle uygulamaya konulacaktır. Kararlaştırılan tedbirler, başta likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik olacaktır.
1: Borsa İstanbul'daki sert satışın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi'ni topladı. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada piyasalardaki hareketliliğin nedenlerine dikkat çekildi.
3: Piyasalardaki hareketliliğin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketlerinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı değerlendirilmiştir. Piyasa bozucu eylemlerde bulunduğu belirlenenler hakkında düzenleyici ve denetleyici kurumlarımız yetkilerini kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.
1: Toplantının ardından bir açıklama da Merkez Bankası'ndan geldi. Bankanın finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri dikkate alınarak likidite imkanlarını gözden geçirdiği ifade edildi.
4: Haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı, likidite koşulları göz önünde bulundurularak artırılacaktır. Merkez Bankası bünyesinde faaliyette bulunan bankalar arası para piyasasında, bankaların borç alabilme limitleri, bankacılık sisteminin mevcut bilanço büyüklükleri dikkate alınarak güncellenecek. Merkez Bankası bünyesinde yer alan piyasalarda geçerli olan teminat iskonto oranları gözden geçirilecek.

0: ederek azaltılacaktır. Likidite koşulları yakından takip edilerek gerek görülmesi halinde her türlü ek tedbir alınacaktır.
1: Sermaye Piyasası Kurulu'ysa içerisinde Pusula ve Terra'nın da yer aldığı 7 portföy şirketine ait fonları işleme kapatma kararı alındı.
2: Sermaye Piyasası Kurulu'nun tasfiye edilmesine karar verdiği 7 portföy yönetim şirketinin 130 fonunun toplam büyüklüğü 891 milyar lira. Habertürk'ün edindiği bilgilere göre bu fonlarda da yaklaşık 353 bin tekilleştirilmiş yatırımcı bulunuyor. Peki bu yatırımcıların fonlarına ne olacak ve bundan sonra nasıl bir süreç izlenecek bakalım.
3: 7 portföy şirketinin 130 fonundaki varlıklar tasfiye edilecek. 353 bin tekilleştirilmiş yatırımcının 891 milyar lira büyüklüğündeki fonu beklemedi. SPK, Borsa İstanbul'daki gelişmeleri dikkate alarak Terra, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Buls portföy tarafından kurulan 130 fonun tasfiyesine karar verdi. Tasfiye edilecek 130 fonun toplam büyüklüğü ise 891 milyar lira. SPK, 7 portföy şirketine ait fonları işleme kapatma kararı aldı. Bir yatırımcının birden fazla fonu bulunabiliyor. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre bu fonlarda yaklaşık 353 bin tekilleştirilmiş

0: soktuğu pozisyon ve karşı karşıya kaçan pozisyon o tribünleri yeniden ateşledi. İkinci yarıda bambaşka bir Beşiktaş vardı. Sadece 2 dakika içinde siyah beyazlar 2 gol buldu. Önce Çerni uzak köşeye çok güzel bir plase. Yine sonrasında Orkun Kökçü'nün asistinde Murillo eski takımını kafayla avladı. Kaptan Orkun Kökçü'nün üst üste 2 asist yaptığını bu periyotta vurgulamak gerekiyor. Bu karşılaşma öncesinde de bir sakatlığı vardı, ayak parmağında bir çatlak vardı ama bu karşılaşmada fedakarlık yaparak oynadı Orkun Kökçü ve onun ardından da zaten son noktayı yine Olaytan'ın asistinde Poku koydu. Yeni transfer de böylelikle ilk golünü atmış oldu ve siyah beyazlar zorlu geceden 3 puanla ayrıldı, mutlu ayrıldı. Beşiktaş taraftarının gerçekten performansının oldukça uzun yıllar aranlarında oldukça iyi olduğunu belirtelim. Hatta şu notu da aktarayım. Fransız gazetecilerin o anlarda video çektiğini de biz basın tribünde gördük. Hayranlıkla onlar da takip ettiler. Beşiktaş iyi bir başlangıç yaptı. Bundan sonra tabii milli ara geliyor Ahmet Spor maçının ardından ve sonrasında da Hoffenheim deplasmanına çıkacak siyah beyazlar ve Avrupa Ligi'ne tabii iyi bir başlangıç. Beşiktaş açısından oldukça bu akşam için olumlu.
1: Yani Oğuzhan, gerçekten tüm Türkiye iyi bir başlangıç yapacağını bekliyordu ama belki bu kadar şaşalı bir giriş bekliyor muyduk? Biz Beşiktaşlı olarak da bilmiyorum. Gerçekten önemli bir galibiyet. Sezgin Gelmez, Hoffenheim maçı tabii oldukça önemli. Bundan sonra bir sonraki adım Hoffenheim karşılaşması olacak. Yani bu hızlı girişten sonra sence nasıl bir performans sergiler Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin geri kalanında?
2: Şimdi 7 maçı var bundan sonra. Hoffenheim yanılmıyorsam ilk hafta maçını onlar kaybettiler.
1: Evet, şu anda sanırım kaybettiler.
2: Ve bu grupta iddialı olabilmek için bir şeyler yapmaya çalışacaklar. Ama Almanya deplasmanı Beşiktaş için en güzel deplasmanlardan biri. Yani biz Almanya'da hangi takımımız giderse gitsin, hele hele Beşiktaş'ın yeri, önemi çok farklıdır Alman taraftarla, Almanya'da yaşayan yurttaşlarımız evet. için. Orada bir deplasman sorunu yaşanacağını düşünmüyorum. Fakat şöyle baktığım zaman ben Beşiktaş'ın fikstürüne, bu 7 maç içinde de son 3 maç gerçekten çok zorlu maçlar var içinde.
1: Ama Sezgin Gelmez, yani Marsilya karşılaşması da kağıt üstünde en zor karşılaşmalardan biri olacak deniyordu ama yani çok sert bir mücadele ortaya koydu ve 4-1 kazanmayı da bildi. Yani Hoffenheim maçına yönelik de herhalde umutları arttırmış gibi gözüküyor. Bu arada Hoffenheim'da deplasmanda 2-0'lık bir mağlubiyet almış Yunan takımına Ofi'ye karşı.
2: Evet. Leverkusen var. Son 3 maç. Omonia var. Kıbrıs evet. Rum kesimi ki. Kıbrıs Rum kesimi maçları her zaman için sıkıntılıdır. Direkt uçakla gidemezsiniz. Atina'ya, Rodos'a uğramak zorundasınız. Oh. Yani biraz problemli bir deplasmandır. O gerçi son maç. Bir de Belçika temsilcisi var. Union Saint-Gilloise. Bu 3 saydığım 3 takım da ilk maçını Beşiktaş gibi kazanan takımlar. O yüzden Beşiktaş'ın bu sonlara doğru gelene kadar çok büyük puanları yapması lazım. Çok puan toplaması lazım. Evren, müsaadenle çok kısa bir nota değinmek istiyorum.
1: Son cümleni alayım. Buyur.
2: Maç öncesi. O zaman çok kısa şunu söyleyeyim. Biz bugün gün boyunca Başkan Serdal Adalı ile Riva'daydık. Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki bir imza töreni dedik. Serdal Başkan 2 defa tesislere, Nevzat Demir tesislerine gitti geldi. Sebebini sorduk. Futbolcularla birlikte olmak istiyorum dedi. Hatta akşama doğru son ayrılışında da çok acele ederek gitti ve üstüne basa basa ben oradan o futbolcular çıkarken onları tebrik etmeden gönderemem, başarı dilemeden gönderemem ve bunu yöneticilik hayatım boyunca belki 2-3 defa yapamadım. Bir hastalıktan dolayı yapamamışımdır o da diyerek belki de maçın öncesinde Beşiktaş'ın bu kazanma hırsını, Beşiktaş'ın yönetiminin, başkanının futbolculara verdiği önemi açık ve net olarak ortaya koydu. Dediğim gibi bir de tabii en son söz taraftardaydı. Taraftar da görevini çok iyi yerine getirdi. Tebrikler diyelim Beşiktaş'a ve bundan sonraki maçlarında da içtenlikle başarılar dileyelim.
1: Temennilerinize katılıyoruz. Gerçekten ifade ettiğiniz gibi yani takım, taraftar, teknik kadro ve yönetim açısından ciddi bir bütünleşme var. Bu da Türkiye'ye ciddi puanlar olarak da gelecek gibi duruyor. Çok sağ ol Sezgin Gelmez. Notlarını aktardın, analizlerini yaptın. Çok sağ ol katkıların için. Devam edelim efendim. Yine gece raporunun sınırlarına yansıyan bir sıcak gelişme var. Bir Ankara'ya gideceğiz. Efendim 39 ilin emniyet müdüründe değişiklik var. Şimdi önemli detaylar da var. O detayları Emre Aytekin aktaracak. Emre.
3: Evren Aydın, Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilatı'nda geniş kapsamlı bir görev değişikliğine gidildi. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayınlanan karara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası taşıyan karara

0: göre 39 ilin emniyet müdürü değişti. Ayrıca 24 ilin mevcut emniyet müdürü Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı. Atamalar hem mevcut il emniyet müdürlerinin başka illere görevlendirilmesine hem de polis baş müfettişlerinin il emniyet müdürlüğüne atanmasını kapsıyor. Peki kimler nereye atandı? Nasıl bir değişiklik oldu? Hemen kısaca onu da anlatmak istiyorum. Üst düzey bir değişiklik yapıldı. 4 isim Emniyet Genel Müdürlüğü yardımcılığına atandı. Onu ifade edelim. Tabii iller arasında dikkat çeken değişiklikler var. Batman İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba Zonguldak'a, Bayburt İl Emniyet Müdürü Barış Erkol Çorum'a, Bingöl İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı Kahramanmaraş'a, Çankırı İl Emniyet Müdürü Aytekin Cantez Van'a, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan Kocaeli'ye, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ise Aydın'a atandı. Tabii merkez teşkilatında da bir atamalar yapıldı. Şöyle ki Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı bazı başkanlıklardaki isimler emniyet müdürü olarak atandı. O da şöyle: Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Serdar Büyükleblebici Gaziantep İl Emniyet Müdürü oldu. Personel Başkanı Ali Sülülü Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Dış İlişkiler Daire Başkanı Gökhan Demirtola Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve son olarak ise Terörle Mücadele Daire Başkanı Yusuf Topcan ise Yalova İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Tabii atamalarda çok sayıda polis baş müfettişinin de İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiğini görüyoruz. Bu kapsamda da Amasya, Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Burdur, Erzincan, Erzurum'un da aralarında bulunduğu bu illere de polis baş müfettişleri İl Emniyet Müdürü olarak atanmış oldu. Özetle tekrar edecek olursak, emniyet müdürlerini kapsayan Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameye göre 39 ilin emniyet müdürlüğünde değişiklik yapıldı. 24 mevcut il emniyet müdürü Emniyet Genel Müdürlüğü'nün emrine alındı ve 4 isim ise Emniyet Genel Müdürlüğü yardımcılığına getirildi.
1: Peki, teşekkürler Emre Aytekin. Gecenin sıcak gelişmesinin detayları da böyleydi. Devam ediyoruz efendim haberlerimizle. Girne açıklarında batan gemi faciasında kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Ailelerin acılı bir bekleyişi var Girne Limanı'nda. Emine Derya ve Özcan Öztürk de ailelerle yan yanaydı. 20 yaşındaki Özgür Gönül'ün babası bakın neler anlattı.
2: Artık sonuç bekliyoruz. Tek beklentimiz bir an önce oğlumuzu alıp buradan gitmek.
3: Anneler, babalar, evlatlar. Acı bekleyiş 18 gündür devam ediyor. Herkesin gözü denizde, cenazelerin gelmesini bekliyorlar.
2: Özgür'ü alana kadar buradayım.
3: 30 Ağustos'ta Girne açıklarında batan gemiden 14 kişi halen kayıp. Arama çalışmaları havadan ve denizden devam ediyor. Optimus Prime gemisi de çalışmalara destek olmak için bölgede. Aynen. Girne Limanı'nda ailelerin acı bekleyişi de sürüyor. Kaybolan 20 yaşındaki Özgür Gönül'ün ailesi bir an olsun limandan ayrılmıyor. Baba Gökmen Gönül hem kızgın hem üzgün.
2: Kaptan insanları sanki öldürmek için gitmiş. İnsanlar durdurmak istiyor, inmek istiyor, hiçbirini dinlemiyor. Parçalanan yer kendini gördüğü en önde, görmemesi imkansız. Buna rağmen inatla devam ediyor.
3: Özgür Gönül gemi suya gömülmeden dakikalar önce bu görüntüyü kaydetti. Geminin önü parçalanmış haldeydi.
2: Gemi hareket ederken parçalanıyor ve devam ediyor. Yani geminin dönmeden önce parçalandığı gözüküyor.
3: Olayla ilgili soruşturma devam ederken aileler cenazelerini alıp eve gitmek istiyor.
1: Geçtiğimiz günlerde bıçaklanarak ağır yaralanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç adliyeye gidip ifade verdi. Meriç, silahlı saldırgan eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seyit Ahmet Keleş ile arasında ilçe başkanlığı konusunda anlaşmazlık olduğunu anlattı.
4: Nasıl denk geldi?
3: Yeni Parti'nin Oğuzeli ilçe başkanlığı tartışması kanlı bitti. Gaziantep Milletvekili Melih Meriç bıçaklanarak yaralandı. Tedavisi tamamlandıktan sonra ifadesi alınan Meriç iddialarını sıraladı. 18 Ağustos akşamı Milletvekili Melih Meriç ile CHP Oğuzeli ilçe başkanlığı görevinden istifa edip Yeni Parti'ye geçen Seyit Ahmet Keleş arasında tartışma çıktı. Kavga sırasında Seydi Ahmet Keleş, Meriç'i bıçakladı. Keleş ve oğlu tutuklandı. Ağır yaralanan Yeni Parti milletvekili Meriç, günlerce hastanede yattı.
4: Nasıl denk geldi?
3: Tedavisinin ardından adliyeye gidip ifade veren Melih Meriç, Yeni Parti Oğuzeli ilçe başkanlığı konusunda Keleş'le aralarında anlaşmazlık olduğunu söyledi. Meriç, Keleş ilçe başkanı olmak istiyordu ama ben yeterli görmüyordum dedi. Bu nedenle Keleş'in kendisine husumet beslemeye başladığını ifade etti. Ahmet Keleş'in kendisine hakaret ettiğini söyleyen Melih Meriç, konum isteyerek yanına gittiğini söyledi. Aralarında çıkan tartışma sonrası bıçaklandığını ifade etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
5: Çok tahrik etti, bilerek yapmadı.
1: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, başta anayasa olmak üzere yeni bir infaz seçim ve siyasi partiler kanunu çağrısı yaptı. Yıldız açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. İnfaz kanunu adeta yamalı bohçaya döndü. Yeniden yazılmalı dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yeni anayasa çağrısını hatırlattı. Başta anayasa olmak üzere yeni bir seçim ve siyasi partiler kanunu yapılmalıdır ifadesini kullandı. Yasama yılının başlamasına kısa bir süre kaldığına dikkat çeken Yıldız, MHP gibi tüm siyasi partilerin bu konuda hazırlıklı olması gerektiğini de belirtti. CHP'nin 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davada mahkeme tedbir kararını kaldırdı. Gürsel Tekin ve çağrı heyetinin görevi de sona ermiş oldu. İstanbul 45. Asya Hukuk Mahkemesi daha önce verdiği ara kararındaki tedbirlerin kaldırılması kanaatine varıldığını belirtti. Gürsel Tekin ve çağrı heyetinin görevinin sonlandırılarak kararın İstanbul İl Seçim Kurulu'na gönderilmesine hükmetti. CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nde başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırılması, kongrenin iptali istemli dava açılmış, dava kapsamında tedbiren Tekin'in göreve gelmesine karar verilmişti. Sevgili dostlar, İstanbul'da suç örgütlerine peş peşe operasyonlar yapılıyor. Bu kapsamda yeni nesil suç örgütlerine iki ayrı operasyon daha gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, devletimizin kararlı duruşunu ve demirden yumruğunu hissettirmeye devam edeceğiz dedi.
3: Adresler belirlendi. Şüpheliler tespit edildi. Yeni nesil suç örgütlerine peş peşe operasyon yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, suç örgütleriyle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.
6: İstanbul'umuzun huzuruna kastedenlere karşı devletimizin kararlı duruşunu ve demirden yumruğunu hissettirmeye devam edeceğiz.
3: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren yeni nesil suç örgütlerini takibe aldı. Liderliğini yurt dışında bulunan ve kırmızı bültenle aranan şahısların yaptığı 12 ayrı yeni nesil suç örgütüne operasyon yapıldı. İstanbul merkezli 20 ilde yapılan operasyonlarda 178 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
6: Suç örgütlerinin yalnızca tetikçilerini değil, elebaşından yöneticisine, finansöründen sağ yapılanmasına kadar bütün unsurlarını tek tek çökertiyoruz.
3: Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de yeni nesil suç örgütlerine yönelik baskınlar yaptı. 11 olaya karıştığı tespit edilen şüphelileri yakalamak için 4 ilde operasyon yapıldı. 13 şüpheli gözaltına alındı.
1: Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Eylül ayında yapılan toplantının özetini yayınladı. Özette enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine işaret edildi. Sıkı para politikası dezenflasyon sürecini güçlendirecek yorumu da dikkat çekti.
3: Enflasyonun ana eğilimindeki gerilemeye dikkat çekildi. Aylık hizmet enflasyonunun yavaşladığı belirtildi.
7: Tüketici enflasyonu ana eğilimi Temmuz ayındaki düşüş sonrasında Ağustos ayında sınırlı bir yükseliş göstermiştir. Ana eğilimin Ağustos ayındaki yükselişinde vakıf üniversite ücretleri artışlarının bu sene Ağustos ve Eylül ayına bölünmüş olmasıyla hac ücretlerinin Kasım yerine bu yıl Ağustos ayına kayması da etkili olmuştur. Öncü göstergeler enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine işaret etmektedir. Öncü veriler mevsim etkilerinden arındırılmış aylık hizmet enflasyonunda yavaşlamaya işaret etmektedir.
3: Merkez Bankası faizi %37'de sabit bıraktığı 10 Eylül'deki para politikası kurulu toplantısının özetini yayımladı. Özette enerji ve gıda fiyatlarındaki son duruma yer verildi. Kira enflasyonundaki yavaşlama eğilimine de değinildi.
7: Jeopolitik gelişmeler neticesinde yüksek seyreden enerji fiyatları enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturmaktadır. Küresel enerji fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin akaryakıt ve tüp gaz üzerinden enerji grubu yıllık enflasyonunu yukarı çekmeye devam etmesi beklenmektedir. Gıda grubuna ilişkin ilk veriler, başta sebze olmak üzere taze meyve ve sebze fiyatlarındaki gerileme ile bu grupta yıllık enflasyonun önemli ölçüde düşeceğine işaret etmektedir. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kira enflasyonundaki yavaşlama eğilimi belirginleşmiştir.
3: Özetle fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir ifadeleri kullanıldı.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kulak vereceğiz. Partisinin ekonomi yönetimiyle bir toplantı yaptı ve sonrasında da bir açıklama. Fon krizini Mehmet Şimşek biliyordu dedi ve Kılıçdaroğlu ekonomi yönetimine 7 soru yöneltti.
4: Bugün sermaye piyasalarında yaşanan kriz bir gecede ortaya çıkmadı. Aslında krizin çıkacağını herkes biliyordu. Bunu en iyi dillendiren de Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek. 4 Kasım 2025 tarihinde şu açıklamayı yapmıştı. Özellikle bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz. Düzenleme yapacağız. Şimdi Sayın Bakan'a 7 sorumuz var. Birinci sorumuz şu. Sayın Bakan, madem ki sorunları biliyordunuz, neden zamanında önlem almadınız? Bu vurgunun sürecinde kimler ne kadar kazandı? Yaşanan rezaleti hangi kurumlar denetlemeyle görevliydi ve bu kurumlar niçin görevlerini yapmadı? Siz yüz binlerce tasarruf mağdurunun mağduriyetini nasıl gidereceksiniz? Kaç yurttaşımızın parası, birikimleri, tasarrufları risk altında. Toplam risk tutarı nedir? Bu yedili borsa çetelerinin gerçek ve likit mal varlıkları ne kadardır?
1: Efendim, üniversitelerin herhangi bir programına yerleşemeyen adayların beklediği ek tercih dönemi başladı. ÖSYM ek yerleştirme kılavuzunu yayımladı. 7 akademik yılında öğrenci alımı yapacak ve kontenjan açığı bulunan bölümler için başvurular çevrim içi yapılacak. İlk yerleştirmede herhangi bir programa yerleşemeyen ya da tercih yapma hakkı bulunan adaylar ÖSYM kurumsal web sayfası ve aday işlemleri mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabilecek. Ek yerleştirme dönemi 21 Eylül'e kadar da devam edecek. Okullardaki temizlik ve güvenlik sorunu yeni eğitim öğretim yılında da ana gündemlerden biri. Soruna kalıcı çözüm için de 3 farklı model üzerine duruluyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin formüllerin hayata geçirilmesi için 2027 bütçe sürecine işaret etti.
8: Kalıcı bir çözüm üretmek konusunda Sayın Cumhurbaşkanımıza biz birkaç tane formül arz ettik. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Hazine ve Maliye Bakanımız, Cumhurbaşkanı Strateji Başkanlığımızda 2027 bütçesi hazırlıklarını yaparken bununla ilgili kalıcı çözüm üretebileceğimiz formülleri bütçe kanununa koymak konusunda alternatifleri çalışıyoruz.
3: Formüller masaya yatırıldı. Kalıcı çözüm için kapsamlı çalışma yapıldı. Okul temizliği için 3 formül ön plana çıktı. Geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde okullarda yaşanan temizlik sorununu gidermek için toplum yararına program ve iş gücü uyum programıyla temizlik ve güvenlik hizmetlerinde toplam 150 bine yakın kişi istihdam edildi. Ancak zaman zaman farklı gerekçelerle okullarda temizlik sorunu yaşanmaya devam etti. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı kalıcı çözüm için kolları sıvadı. 3 model üzerinde çalışma yürütülüyor. İlk olarak temizlik hizmetlerinden 81 il valiliği üzerinden ihale ile profesyonel firmalardan alınması gündemde. İkinci seçenek olarak bakanlık bünyesinde kurulacak bir şirket üzerinden illerin ihtiyacına göre personel istihdamı yapılması planlanıyor. Üçüncü model ise gerekli izinlerin alınmasıyla personelin işçi statüsünde doğrudan ve sürekli istihdam edilmesi. Formüllerin 2027 bütçe sürecinde şekillenmesi bekleniyor.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı tarım ilaçlarında yeni bir düzenlemeye gitti. İnsan sağlığına ve çevreye zararlı 3 aktif madde içeren bitki koruma ürünlerinin kullanımını yasakladı. Peki bu maddeler nerede kullanılıyordu? Habertürk muhabiri İrem Şimşek bu sorunun peşine düştü.
9: Uzun süre yüksek doza maruz kalmak gerçekten bizim hayatımızı tehdit edecek düzeyde etkiler yaratabilir.
3: Tiofanat metili, indoksakarp ve fosmet. Tarım ve Orman Bakanlığı bu 3 kimyasal maddeyi içeren tarım ilaçlarının kullanımını yasakladı.

0: tanesi topraktaki mayalar, mantarlar için. Bir tanesi insektisit, yani böceklere karşı, tarım zararlısı olan böceklere karşı kullanılan bir madde. Bir diğeri de organofosfat kökenli yine bir pestisit.
1: Bu üç madde yaygın zararlı ve hastalıklara karşı kullanılıyordu.
0: Çoğunlukla meyveler, mesela yumuşak şeftali, elma, armut veya buğdayda, tarlalarda, domatese, bibere veya diğer meyve grubuna musallat olan bir takım böcekler vardı. Onlara karşı kullanılan ilaçlar.
1: İlaçlar sebze ve meyvede kalıntı bırakabiliyor. Fakat önemli olan ne oranda kalıntı bıraktı. Maksimum kalıntı limiti aşıldıysa tehlike başlıyor.
2: Bitkileri korumak için kullanılan ilaçlarda bulunan 3 madde. Tarlada yetiştirilen sebze meyveyi de etkiliyor. Soframıza kadar gelen yiyeceklerde kalan kalıntılar insan sağlığı için büyük risk taşıyor.
3: Birçoğu endokrin bozucu, yani endokrin sistemdeki hormonal metabolizmayı bozuyor. Tiroid fonksiyonlarını bozuyor. Tiroid üzerine toksik bir etki yaratabiliyor. Üreme sistemini etkileyebiliyor. Kısırlığa neden olabiliyor. Ayrıca bunların kanserojen olma olasılıkları da çok yüksek. Çünkü DNA üzerine de toksik etkileri var.
1: Peki biz mutfağımızda nelere dikkat edebiliriz?
3: Kabuklu olan meyve ve sebzelerin kabuğunun soyulması tabii ki önemli. Özellikle kalın kabuklu olanların.
1: Ürünlerin ithalatı 13 Kasım 2026, imalatı 18 Aralık 2026 ve kullanımı 31 Aralık 2027 tarihinde sonlandırılacak.
4: Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Rakamlara baktığımızda sıfır ve ikinci el konut satışlarının azaldığını görüyoruz. Bu arada geçen ay sıfır iş yeri satışlarında ise artış görüldü.
1: Ağustos'ta sıfır konut satışları azaldı. İş yeri satışları ise arttı. Türkiye İstatistik Kurumu geçen aya ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Ağustos'ta sıfır konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %4,5 oranında azaldı. Ülke genelinde 44.378 konut satıldı. İkinci el konut satışlarında ise %19,4 azalma oldu. 83.032 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara konut satışı Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre %0,1 oranında arttı. Yabancılara 1938 konut satışı yapıldı. İstatistiklerde iş yeri satışlarına ait rakamlar da yer aldı. Ağustos'ta sıfır iş yerlerinin satışı %5,2 oranında arttı. İkinci el iş yeri satışlarında da %11,1 oranında azalış görüldü.
4: İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak. Yeni pist İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu-batı yönlü pisti olacak.
1: İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu-batı yönlü pisti olacak. Yeni pistte taksi ve havada kalış süreleri kısalacak. Böylece yakıt ve zamandan tasarruf edilecek. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak. Yeni pist 2820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde inşa edildi. Pistin devreye alınmasıyla iç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda taksi ve havada kalış süreleri kısalacak. Böylece yakıt ve zamandan tasarruf sağlanacak. İstanbul Havalimanı halihazırda kuzey-güney doğrultusunda uzanan 3 ana ve 2 yedek olmak üzere toplam 5 pistle hizmet veriyor.
4: Efendim, İstanbul'da özellikle iki yaka arasında seyahat etmek zorunda kalan sürücüleri yakından ilgilendiren bir haber bu. Geçen yıl hizmeti durdurulan İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattı için yeni bir karar alındı. Seferler yeniden başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattının İBB uhdesinde işletilmesi teklifi görüşüldü. Geçen yıl 31 Temmuz'da kaldırılan seferlerin yeniden başlatılmasına oy birliğiyle karar verildi. Beykozlular, yoğun trafikten kurtuluş olarak gördükleri arabalı vapur seferlerinin yeniden başlatılması için talepte bulunuyordu. Memleket penceresinden başımızı biraz dışarı doğru uzatacağız. Dış gelişmelere bakacağız. Amerika, Suudi Arabistan'a yaklaşık 24 milyar dolarlık F-35 satışına onay verdi. Ancak Amerikan basında göre Washington, Çin'in Suudi Arabistan'la işbirliğini kullanarak F-35 teknolojisine erişmesinden endişeli. İstihbarat raporlarında

0: Riyad'ın Çinli istihbarat personeliyle temaslarını sınırlandırması gerektiği vurgulandı.
1: ABD, Suudi Arabistan'a 48 adet F-35 satmaya hazırlanıyor. Ancak Amerikan basınındaki iddiaya göre Washington'ın şartı var. Riyad'ın Çin istihbaratıyla temasını sınırlandırması. ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a olası F-35 satışını onayladı. Yaklaşık 24 milyar dolarlık satış, 48 adet askeri uçağı ve 49 adet motoru kapsıyor. Pakette iletişim ekipmanları, yedek parçalar ve diğer destek malzemeleri de bulunuyor. New York Times gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre ise Washington yönetimi satışın oluşturabileceği güvenlik risklerinden endişeli. İstihbarat analiz raporlarında Çin'in Suudi Arabistan'da casusluk faaliyetleri yürüteceği ya da askeri işbirliğini kullanacağı yazıldı. Pekin'in bu sayede F-35 teknolojisini ele geçirebileceği değerlendirmesi yapıldı. F-35 teknolojisinin bulunduğu alanlara yalnızca ABD'li ve Suudi Arabistanlı personelle yüklenicilerin erişmesi gerektiği belirtildi. Riyad'ın Çinli askeri ve istihbarat personeliyle de temaslarını sınırlandırması gerektiği vurgulandı. Kongre'nin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanan anlaşmaya 30 gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor. İtiraz gelmezse satışın önünde bürokratik engel kalmamış oluyor.
0: Efendim, Mekke'ye doğru yönelen İHA, Suudi Arabistan, Husser arasındaki gerilimi körüklemişti. Bu konuda İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden açıklama geldi. Mekke'ye İHA atılmasının yalnızca bir iddiadan ibaret olduğunu söyledi. Bu arada Riyad yönetimi de Taif kentine atılan İHA'nın can kaybına neden olduğunu bildirdi.
1: Suudi Arabistan'la Husiler arasındaki gerilim devam ediyor. Husilerin saldırılarında bir kişinin öldüğü açıklandı. Husiler geçen hafta Babül Mendeb Boğazı'nın ortasındaki Perim Adası'nı ele geçirmiş, Boğaz'ın kontrolünü sağladığını iddia etmişti. Gerilim Suudi Arabistan'ın Mekke bölgesine İHA atılmasıyla büyüdü. Husiler Suudi Arabistan'ın diğer kentlerini de İHA'larla hedef aldı. Riyad yönetimi Taif'e düşen İHA'nın enkazı nedeniyle bir kişinin öldüğünü, iki kişinin ise yaralandığını duyurdu. Husiler Mekke'yi kendilerinin hedef aldığı suçlamalarını reddediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Beka ise Mekke'ye yönelik her türlü saldırının kınanacak eylem olduğunu belirtti. Ancak Mekke'ye yöneltilen İHA'nın yalnızca bir iddia olduğunu kaydetti. Bu iddia herhangi bir tarafı suçlamak için dayanak oluşturamaz ifadelerini kullandı. Amerikan Axios'un haberine göre ABD'li diplomatlar geçtiğimiz pazar günü Uman'da Husi temsilcilerle bir araya geldi. Taraflar arasında Mayıs 2025'te sağlanan ateşkesin sürdürülmesini ve Babül Mendeb Boğazı'nın açık tutulmasını istedi. Husiler bunu kabul etti. Yalnızca Suudi gemileri hedef aldıklarını bildirdi. Ancak bu durum Babül Mendeb'deki gemi geçişlerini kolaylaştırmış değil. Gemi trafiğinin yalnızca 24 saatte %88 düştüğü belirtiliyor. Gemicilik ve enerji şirketleri rotalarını Afrika'nın güneyindeki Ümit Burnu'na çeviriyor.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nda incelemelerde bulundu. Bayraktar, Türkiye'nin yaza girerken doğal gaz depolarını doldurduğunu belirtti, kışa hazırız dedi.
2: Şu anda modern tarihin en büyük enerji krizini yaşıyoruz. Biz bu krizle ilgili dediğim gibi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yaza girerken daha biz aslında doğalgaz depolarımızı dolu hale getirdik ve kışa hazır durumdayız.
1: Doğalgaz konusunda kışa hazırız dedi. Karadeniz'de enerji rotalarının güvenliğine dikkat çekti.
2: Bu anlamda birkaç gün önce yapılan Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapılarının hedef haline gelmemesini telkin eden, tavsiye eden ve inşallah bu noktada da bir mutabakat sağlanmış olur. Bunu çok önemli buluyoruz.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Zonguldak'ta Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nda incelemelerde bulundu. Platformun Sakarya gaz sahası için ikinci faz olduğunu belirtti.
2: İkinci fazda bir 10 milyon metreküp daha, yani bir 4 milyon hanenin ihtiyacını, doğalgaz ihtiyacını karşılayacağımız üretimi bu Yüzer Üretim Platformu'nda yapacağız. Dolayısıyla 8 milyon hanenin ihtiyacını inşallah kendi gazımızla sağlamış olacağız.
1: Platformun ekonomiye katkısına da değindi.
2: Her gün üreteceği gaz yaklaşık 10 milyon dolarlık bugünkü gaz fiyatlarıyla bir mali büyüklüğe tekabül ediyor. Yıllık 3,5 milyar dolarlık ekonomimize bir katkısı olacak bu yüzey üretim platformunun.
1: Platformun Ekim sonunda Karadeniz'de üretim yapacağı noktaya uğurlanması hedefleniyor.
2: Ve hedefimiz bu yıl sonu itibariyle şu gördüğünüz yakma kulesinde ilk gazı inşallah yakacağız ve böylelikle Karadeniz'deki ikinci fazı Sakarya gaz sahasını tamamlamış olacağız.
0: Adalet Bakanlığı noterlik hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak için hizmet ağını genişletiyor. İhtiyaç duyulan bölgelerde 199 yeni noterlik kurulacak. Adalet Bakanı Gürlek yeni noterliklerle hem hizmet kapasitesinin artırılacağını hem de vatandaşın işlemlerini daha hızlı biçimde tamamlanmasının sağlanacağını söyledi.
1: Noterlik hizmetlerinde ağ genişliyor. 199 yeni noterlik kuruluyor. Adalet Bakanlığı noterlik hizmetlerinde kapasitenin artırılması için yeni bir adım attı. Vatandaşların işlemlerini daha hızlı tamamlayabilmesi, bekleme sürelerinin azaltılması ve noterlik hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması amacıyla ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni noterlikler kurulacak. Yeni kurulacak noterliklerin 115'i 1. sınıf, 71'i 2. sınıf, 13'ü ise 3. sınıf noterlik olacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni noterlikte hizmet ağının güçleneceğini söyledi.
3: Adalet hizmetlerini vatandaşlarımız için daha erişilebilir hale getirmeye devam ediyoruz. Noterliklerimiz, hukuki güvenliğin sağlanmasının yanı sıra yargının iş yükünün azaltılmasında ve vatandaşlarımızın işlemlerini hızlı şekilde sonuçlandırabilmesinde önemli bir görev üstleniyor. İhtiyaç duyulan bölgelerde kurduğumuz 199 yeni noterlikle hizmet ağımızı daha da güçlendiriyor, vatandaşlarımızın noterlik hizmetlerine daha kolay ve hızlı erişmesini sağlıyoruz.
0: Aksaray'da kum fırtınası vardı ve hayatı adeta felç etti. Görüş mesafesi de düşünce çok sayıda araç birbirine girdi. Zincirleme kazada yaralılar da var.
4: Kum fırtınasıyla görüş düştü. Araçlar peş peşe birbirine girdi. Zincirleme kazada 16 kişi hastanelik oldu. Aksaray-Konya karayolunda bir anda kum fırtınası başladı. Seyir halindeki sürücüler önünü göremeyince kaza da kaçınılmaz oldu. Önce bir servis minibüsünün şoförü aniden fren yaptı. O sırada arkadan gelen araçlar da birbirine çarptı.
5: Kuma girdik, birden yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Kuma girdik, taşa vurur gibi vurduk. Bam!
4: 7 aracın karıştığı kazada 16 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
0: Adana'dan haber, silahlı saldırgan boşandığı eşini öldürdü, çocuğunu ise ağır yaraladı. Saldırgan daha sonra aynı silahla kendi hayatına son verdi.
6: Ne istiyordun çocuğumdan? Burada durayım, burada durayım.
4: Konuşmak için girdiği evde katliam yaptı. Eski eşini öldürdü, çocuğunu ağır yaraladı. Adana'da yaşayan Enes Demir ve Kezban Kabukçu 1,5 ay önce boşandı. Kezban Kabukçu 13 yaşındaki oğlu Yağız Ege'yi alarak ablasında yaşamaya başladı. Enes Demir boşandığı eşiyle konuşma bahanesiyle eve gitti. Sonra ikili arasında tartışma çıktı. Enes Demir yanında getirdiği silahı çıkardı ve kurşun yağdırdı. Eski eşi Kezban Kabukçu olay yerinde hayatını kaybetti. Oğlu Yağız Ege ağır yaralandı. Saldırgan aynı silahla kendini vurdu. Yağız Ege ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öldürülen kadınla katili olan eski kocasının cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.
0: Mersin'de bir iş yerine yapılan operasyonda 100 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Aynı zamanda iş yerine de uyuşturucu imalatı yapılan bir yer haline getirmişlerdi. İki şüpheli gözaltında.
7: Boş mu, dolu mu, daha
8: sentetik
4: geziyor. Kağıt havluların arkasında zehir imalatı yapıyorlardı. On binlerce sentetik hap operasyonla ele geçirildi. Şebekenin deşifre olduğu anlar kameraya yansıdı.
7: Sentetik eza imalathanesinde kullanılan makine.
4: Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Narkotik Polisi'nin yürüttüğü çalışma zehir tacirlerine darbe vurdu. Akdeniz ilçesinde bir iş yerine baskın yapıldı.
7: Evet, girelim efendim.
4: İş yerine giren ekipler başta kağıt havlularla karşılaştı. içeriye doğru ilerledikçe iş yerinin gerçek kullanım amacı ortaya çıktı. 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
7: Hey arkadaşlar,

0: renk ve görünüm itibariyle gereken sentetik eczan.
1: İş yerinde üretim de yapılıyordu. 15 kilogram ham madde ve makineler bulundu.
2: Yine ham madde, sentetik eczan imalathanesinde kullanılan makine.
1: İki şüpheli gözaltına alındı. Firari bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
3: Sıradaki haber, sıradaki görüntüler Konya'dan. Gördüğünüz gibi AFAD ekipleri teyakkuzda. Neden? Çünkü bir yaşlı çift odun toplamak için bir bölgeye gitti ama o bölgeden dönemediler. Ekipler saatlerce çalıştı ve çiftten iyi haber geldi.
1: Bizimkiler getirdi abi. Odun toplamaya gittiler. Bir daha dönmediler. Ekiplerin bulmak için seferber olduğu yaşlı çift herkesi korkuttu. Konya'nın Doğanhisar ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki NB ve 80 yaşındaki eşi BB odun toplamaya gitti. Çift saatler geçmesine rağmen dönmedi. Yaşlı karı kocadan haber alamayan yakınları 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Jandarma komando ve itfaiye ekipleriyle bölge sakinleri de çalışmalara katıldı. Yaşlı çift dağlık alanda bulundu. Çiftin kullandığı traktörün kayması sonucu bölgede mahsur kaldığı belirlendi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde muayene ettiği yaşlı çift sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye götürüldü.
3: Efendim, derya kuzularının görüntüsü yanı başımda açıldı. Yeni av sezonundan bahsedeceğim elbette. Bereketli başladı. Özellikle de palamuttan yana. Öyle ki İstanbul'da balık halinden tezgahlara en çok palamut görüyoruz. Peki bu bolluk fiyatlara indirim olarak yansıdı mı? Aslı Ömer Aktaş bu sorunun peşinde.
4: Balık miktarı geçen yıla kıyasla iki katına çıktı. Oltaya takılan her iki balıktan biri palamut oldu.
5: İki tane palamut.
6: Bir tane palamutu ne kadardan aldın?
5: Valla 125 liradan aldım.
7: Şahane bir şey. Kaymak, kaşar peyniri gibi.
6: Afiyet olsun efendim.
4: 1 Eylül'de av sezonu başladı. İstanbul Gürpınar Su Ürünleri Hali'nin verilerine göre ilk bir haftada yaklaşık 1 milyon 884 bin kilogram su ürünü geldi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam yaklaşık 920 bin kiloydu. Yani toplam miktar iki katın üzerine çıktı.
6: Sezona girerken gözler palamuttaydı. İlk rakamlarda balıkçıların beklentisini boşa çıkarmadı. Hale gelen balığın neredeyse yarısı palamut oldu. Yani bu sezonun yıldızı şimdilik palamut olacak gibi görünüyor.
5: Palamut alacağım.
6: Ne kadar alacaksın?
5: 5 tane alacağım.
6: 5 tane palamut ne kadardan alacaksın?
5: 200 liradan tanesi.
6: Nasıl sizce, uygun?
5: Benim için uygundu.
4: Geçen yıl aynı dönemde yaklaşık 9 ton palamut yakalanmıştı. Bu yıl rakam 904 tona yaklaştı. Bolluk tezgah yansıdı.
8: Arkadaşlar bugün palamut yiyelim dedik. Geldik, bugün 10 tane palamut alacağız burada aşkım.
4: Ama denizin bereketi onunla da sınırlı değil. İlk haftada 552 ton hamsi, 76 ton istavrit, yaklaşık 49 ton da sardalya hale geldi.
9: Denizlerde bu sene çok mükemmel bereket var. Belki 10 senenin bereketini yaşıyoruz. Bu sene palamut da var, hamsi de var, istavrit de var.
4: Tezgahta çeşit bol. Vatandaşın tercihi ise damak zevkine göre.
6: Hangi balığa bakıyorsunuz? Ne alacaksınız?
9: Hamsi balığına bakıyorum da.
6: Ne kadarmış fiyatı, baktınız mı?
9: 250.
6: Sezonun ortasında ne kadardan yeriz palamutu?
9: 150 ban diyeriz yani, ama palamut büyür, bir kilo gelir. Şu an yağmur yağdı dün. Dün yağmur yağmasıyla şu an palamut 700 gram geliyor. Burada 15-20 gün sonra bir kilo geçecek palamut. 150 lira tane yiyeceğiz.
3: Efendim, yeryüzünden haberlerden sıkıldıysanız biraz yukarıya doğru çıkalım. Antik çağlardan beri kraterlerle kaplı olan Ay'da yeni oluşmuş devasa bir krater keşfedildi. NASA'nın uzay aracı tarafından keşfedilen o krater yaklaşık 2 metre genişliğinde. Together,
4: back to the moon and beyond. NASA'nın uzay aracı Ay'da devasa bir krater keşfetti. Bilim insanları kraterin Roma'daki Kolezyum'dan daha büyük olduğunu söyledi. Krater 2 yıl önce gerçekleşen ve başlangıçta fark edilmeyen güçlü bir çarpışmanın sonucunda oluştu. NASA'nın açıklamasına göre McGatchen adı verilen krater yaklaşık 222 metre genişliğinde ve 43 metre derinliğinde. Kraterin bir kuyruklu yıldızın ve asteroidin Ay'a çarpması sonucu oluştuğu düşünülüyor. NASA'nın Ay keşfi yörünge aracı Mayıs 2024'te Ay'ın dünyaya dönük yüzünde krateri fark etti ve görüntüledi. Keşif aracı 2025 sonbaharda daha detaylı fotoğraflar topladı ve keşif bu yılın başlarında doğrulandı. Bilim insanları bu nadir olayın 100 yılda bir meydana gelebileceğini belirtti. Science Advances dergisinde yayımlanan araştırmaya göre krater, Güneş sisteminde keşfedilen yakın zamanda oluşmuş en büyük krater olma özelliğini taşıyor. Kraterin NASA'nın Ay'da üs kurmaya hazırlandığı dönemde keşfedilmesi bilim insanlarını heyecanlandırdı. Araştırmacılar kraterin bilgi açısından bir hazine niteliğinde olduğunu ifade ediyor. Yeni oluşan kraterde yapılacak araştırmaların Ay'ın jeolojisini daha iyi anlamaya yardımcı olacağı kaydedildi.
3: İngiltere'de bir köy yaptığı referandum neticesinde bağımsızlık ilan etti. Referandum hükümetin köy yakınlarındaki bir tesise yaklaşık 1250 sığınmacı yerleştirme planı tetikledi.
1: İngiltere'de bir köy referandumla bağımsızlığını ilan etti. Kararı köye sığınmacıların yerleştirilmesi planının ardından geldi.
10: We had 285 yes votes.
1: Londra hükümeti Oxford bölgesinde bulunan Piddington köyüne sığınmacı yerleştirme kararı aldı. Kararla 1250 erkek sığınmacının köy yakınlarındaki eski bir askeri üste barındırılmaları planlandı. Yaklaşık 350 kişinin yaşadığı köy karara karşı sembolik bir referandum yaptı.
11: Sonuçlar şu şekilde. 285 evet oyu çıktı. 26 kişi de hayır oyu kullandı. Bir oy ise pusulanın zarar görmesi nedeniyle geçersiz sayıldı.
1: Köy Meclisi Başkanı, köyün bundan sonra Piddington Prensliği olarak bilineceğini söyledi. İngiltere Başbakanı Andy Burnham da bağlayıcılığı bulunmayan referandumu değerlendirdi. Ülkeye yasa dışı şekilde gelen sığınmacılarla ilgili durumun oldukça zor olduğunu belirtti.
12: Bu zor bir durum. Elbette hem toplum tarafından hem de referandumda dile getirilen hususları değerlendireceğim. Ancak sayıları aşağı çekerken, ki sayılar şu anda önemli ölçüde düşüş gösteriyor, adil bir plana sahip olduğumuzdan da emin olmalıyız.
1: İngiltere'de son yıllarda ülkeye yasa dışı yollarla gelen sığınmacılara karşı protesto gösterileri düzenleniyor. Daha önce birçok kente iltica başvurusunda bulunanların kaldığı oteller önünde tansiyon yükselmiş, göstericiler güvenlik güçleriyle çatışmıştı.
3: Birçok kişi tüketici olarak hakkının farkında bile değil ya da farkında olsa bile uzayan süreçlerle uğraşmak istemiyor. Kayseri'de bir tur şirketi müşterisinin aldığı turu iptal edip onun yerine daha pahalı bir tur önerdi. Öneriyi kabul eden müşteri tatilden döndükten sonra da ödediği farkı bakın nasıl geri aldı.
1: Önceden ayarladığı tatilini tur şirketi iptal etti. Başka bir tur önerip ek ücret istendi. Öneriyi kabul eden müşteri tatilden döndükten sonra şirkete şikayet etti. Parasını geri aldı.
13: Bu aslında maddi bir kazanımdan çok manevi bir kazanım gibi oldu benim için. Haklı olduğumu bilmek, bunun mücadelesini vermek ve sonunda kazanıyor olmak tabii ki insana kendini çok iyi hissettiriyor.
1: Kayseri'de yaşayan Şerife Erdoğdu, ailesiyle birlikte Ege turu yapmak için bir tur şirketiyle 65.175 lira karşılığında anlaştı. Ama kötü bir sürprizle karşılaştı.
13: Haziran ayı için plan yapmıştık. Haziran ayında tatile az bir süre kala bana tur şirketi iletişime geçerek yeterli katılım sağlanamamasını gerekçe göstererek turu iptal edeceklerini ifade ettiler ve bana alternatif paket tur önerisinde bulundular. Ben de bunlardan bana uyan bir tanesini kabul ettim. Fakat bunun için benden ekstra ücret talep ettiler.
1: Genç kadın öneriyi kabul etti. 34.825 liralık farkı ödeyip tatile gitti.
13: Tatilden döndükten sonra belgelerimi toparladım, şikayet dilekçemi oluşturdum ve E-Devlet üzerinden bir başvuruda bulundum.
1: Tüketici hakem heyeti müşteriyi haklı buldu. Park olarak alınan 34.825 liranın iade edilmesi kararı verildi.
14: Daha önceden paket turla bir satış yapıldıktan sonra satıcıdan kaynaklanan bütün değişikliklerde tüketici haklıdır ve kendisine yapılan yanlışlıkları maddi ya da manevi tazminatla geri alma hakkına sahiptir.
1: Uzmanlar tüketiciyi uyarıyor.
14: İmza attığımız her kağıdın bir örneği bizde olmalı. Bunu saklayalım lütfen, buradan imtina etmeyelim.
3: Geceleri uyurken herhangi bir ışık kaynağına maruz kalmanın belki de hiç aklımıza gelmeyecek sonuçları ortaya çıktı. Avrupa Kalp Derneği'nin araştırmasında ışık açıkken uyumayı alışkanlık edinenler 10 yıl boyunca takip edildi. Ortaya çarpıcı bir sonuç çıktı. Özgür Karşı Çetiner'in haberi var sırada.
15: 11 bin hastanın takip edildiği veriler bize gösterdi ki eğer hafif bir ışıkta bile bozuyorsanız gerçekten kalp damar sağlığınız ve kalp sağlığınız olumsuz etkilenebiliyor.
1: Avrupa Kalp Derneği'nin yaptığı araştırma kalp gece karanlığı seviyor dedi. Araştırmaya göre yapay ışığın olduğu odada uyumak kalbi yoruyor.
16: Tam 10 yıl süren bu araştırmadan çıkan en önemli çarpıcı sonuç şu. Gece uyuduğunuz odada başınızın üzerinde ya da sağınızda, solunuzda bu şekilde yapay ışıklar varsa bu durum önce hayati organlardan kalbi vuruyor. Kalp ritmi ve sağlığı bu şekilde yapay ışıkların olduğu ortamda değil, tam olarak zifiri karanlıkta uyumakla doğrudan alakalı.
15: Belki koridordaki ışık kalabilir veya anlık ışığı yakıp kapatmak çok ciddi bir sorun oluşturmamış. Çalışmanın gösterdiği sonuçlar da böyle.
1: Çalışmada 11 bin kişinin gece uykusu cihazlarla 3 yıl takip edildi. Uyurken ışığa maruz kaldıklarında kalpleri nasıl sinyal veriyor, buna bakıldı.
15: %30'a yakın, yani 3 hastadan bir tanesinde ritim bozuklukları ortaya çıkıyor. Kalp krizleri, kalp yetmezliği gibi bulgular, kalbin büyümesine dair veriler var.
1: Araştırmacılar bu çalışmayı hazırlarken bir mumun yaydığı ışık miktarının 3 katını baz aldı. Yani yatak odalarında bu ışık miktarına denk gelen aydınlatıcıların kalbi gün gün nasıl yorduğunu gözlemlediler.
15: Gece lambaları çok daha fazlasını verebiliyor. Özellikle mavi renkli açık parlak ışıklar, led ışıklar 3 lüksün üzerinde ışık verebiliyor ya da bize bir maruziyet bırakabiliyor.
1: Gece uyurken ışığa maruz kalanlarda kalp yetmezliği riski %29. Kalp ritim bozukluğu riski %15, kalp krizi riski %24, inme %33, kalp krizinde gerçekleşen ölüm oranı riskleri ise %26 olarak tespit edildi.
16: Yani gece uyurken gözlerimiz tamamen kapalı da olsa veya oda bize neredeyse karanlıkmış gibi hissettirse de en düşük ışık miktarı bile kalp dokumuzu önce yavaş yavaş sonra büyüyerek hasarlı hale getirmeye yetiyor.
15: Sokak lambası çok yakındır bize. Gerçekten karartıcı perdeler kullanalım. Bu hormonal dengeyi de sağlıyor ve kalp krizlerini azaltacaktır. Şarj aletlerinin ışıklarının çok daha fazla maruz bıraktığını biliyoruz. Ama fişten çekmek, o karanlığı sağlamak çok daha önemli olabilir.
3: Gece raporunun bu gece son haberiydi. Noktalı Özefendim birazdan Nurdan Üstrev gelişmelerle karşınızda olacak. Görüşmek dileğiyle yarın. İyi geceler.

Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 27, Edirne güneşli 28 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 29, Muğla yağmurlu 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 30, Mersin yağmurlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 22, Giresun yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da hava parçalı bulutlu ve güneşli, Ankara 23, Konya 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 24, Van güneşli 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 33, Gaziantep yer yer yağmurlu 27 derece.

0: Canlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 17 Eylül'ü 18 Eylül'e bağladığımız gecede saatlerimiz 1'e yaklaşırken yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. UEFA Avrupa Ligi lig etabı ilk hafta maçında Beşiktaş'la Marsilya karşı karşıya geldi. Maç 4-1 siyah beyazların galibiyetiyle sona erdi. Detaylara bakalım. Evet, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda yapılan karşılaşma saat 22'de başladı. Beşiktaş 15. dakikada İlhan Fakıl'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Marsilya ise 29. dakikada topu kaleyle buluşturdu ve beraberlik kaydedildi. İkinci yarıda Beşiktaş atağa kalktı. 56. dakikada Černi, 59. dakikada da Murillo'nun golleriyle Beşiktaş 3-1 öne geçti. 81. dakikada Poku'dan gelen son golle maç 4-1 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi. Evet, Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilatı'nda görev değişikliği yapıldı. 39 ile yeni emniyet müdürü atandı. Atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli kademelerinde yeni görevlendirmeler yapıldı. 39 ile yeni emniyet müdürü atandı. 24 ilde ise mevcut müdürler merkeze çekildi. Yeni atama kararlarıyla 4 yeni isim de Emniyet Genel Müdürlüğü yardımcılığına getirildi. Kararla Batman İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba Zonguldak'a, Bayburt İl Emniyet Müdürü Barış Erkol Çorum'a, Bingöl İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı Kahramanmaraş'a, Çankırı İl Emniyet Müdürü Aytekin Cantez Van'a, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan Kocaeli'ye, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karadumansa Aydın'a atandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul'daki gelişmelerin ardından Finansal İstikrar Komitesi'ni dün topladı. Yapılan açıklamada Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmadığı belirtildi. Likidite sıkışıklığının giderilmesine yönelik tedbirler alınacağı belirtildi. Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan da açıklama yapıldı.
1: Sermaye piyasasındaki son gelişmeler ele alındı. Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin risk bulunmadığı belirtildi. Gerekli tedbirlerin alınacağı kaydedildi.
2: Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarımızın işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmamaktadır. Sorun, fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup, geçici ve yönetilebilir niteliktedir. Piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi ve makrofinansal istikrarın korunması amacıyla alınabilecek tedbirler değerlendirilmiş, bu kapsamda gerekli tüm adımlar ilgili kurumlarımız tarafından süratle uygulamaya konulacaktır. Kararlaştırılan tedbirler, başta likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik olacaktır.
1: Borsa İstanbul'daki sert satışın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi'ni topladı. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada piyasalardaki hareketliliğin nedenlerine dikkat çekildi.
3: Piyasalardaki hareketliliğin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketlerinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı değerlendirilmiştir. Piyasa bozucu eylemlerde bulunduğu belirlenenler hakkında düzenleyici ve denetleyici kurumlarımız yetkilerini kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.
1: Toplantının ardından bir açıklama da Merkez Bankası'ndan geldi. Bankanın finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri dikkate alınarak likidite imkanlarını gözden geçirdiği ifade edildi.
4: Haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı, likidite koşulları göz önünde bulundurularak artırılacaktır. Merkez Bankası bünyesinde faaliyette bulunan bankalar arası para piyasasında, bankaların borç alabilme limitleri, bankacılık sisteminin mevcut bilanço büyüklükleri dikkate alınarak güncellenecek. Merkez Bankası bünyesinde yer alan piyasalarda geçerli olan teminat iskonto oranları gözden geçirilerek azaltılacaktır. Likidite koşulları yakından takip edilerek gerek görülmesi halinde her türlü ek tedbir alınacaktır.
1: Sermaye Piyasası Kurulu ise içerisinde Pusula ve Terra'nın da yer aldığı 7 portföy şirketine ait fonları işleme kapatma kararı alındı.
0: Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu'nun tasfiye edilmesine karar verdiği 7 portföy yönetim şirketinin 130 fonunun toplam büyüklüğü 891 milyar lira. Habertürk'ün edindiği bilgiye

0: göre bu fonlarda yaklaşık 353 bin tekilleştirilmiş yatırımcı bulunuyor. Peki bu yatırımcıların fonlarına ne olacak? Nasıl bir süreç izlenecek? Ayrıntılar haberimizde.
1: 7 portföy şirketinin 130 fonundaki varlıklar tasfiye edilecek. 353 bin tekilleştirilmiş yatırımcının 891 milyar lira büyüklüğündeki fonu beklemede. SPK, Borsa İstanbul'daki gelişmeleri dikkate alarak Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls portföy tarafından kurulan 130 fonun tasfiyesine karar verdi. Tasfiye edilecek 130 fonun toplam büyüklüğü ise 891 milyar lira. SPK, 7 portföy şirketine ait fonları işleme kapatma kararı aldı. Bir yatırımcının birden fazla fonu bulunabiliyor. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre bu fonlarda yaklaşık 353 bin tekilleştirilmiş yatırımcı bulunuyor. Bu yatırımcılar fonlardaki varlıkları için şu anda herhangi bir işlem yapamıyor. Peki bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek? SPK'nın kararına göre bu şirketlere ait fonlar kurulun belirlediği şekilde tasfiye edilecek. İzlenecek yöntemlere ilişkin bazı senaryolar bulunuyor. Öncelikle fonlardaki varlıkların tespit edilmesi bekleniyor. Tespit süreci tamamlandıktan sonra varlıkların paraya çevrilip yatırımcılara varlıkları oranında dağıtılması gündemde. Hisse fonlarında başta varlıkların paraya dönüştürülmesinde sürecin 2-3 ayı bulabileceği ifade ediliyor. En kolay tasfiyenin içinde devlet tahvili veya altın gibi nakde çevirmenin kolay ve değer kaybı olmadan yapılabildiği para piyasası fonlarında olacağı değerlendiriliyor. SPK'nın önümüzdeki günlerde yöntemi ve takvimi belirleyen bir açıklama yapması bekleniyor.
0: İstanbul'da mali suçlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Info Yatırım'la Hedef Holding'in yönetim kurulu başkanı Namık Kemal Gökalp, Destek Holding yönetim kurulu başkanı Altunç Kumova ve Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi gözaltına alındı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri finans, yatırım ve sermaye piyasaları alanlarında faaliyet gösteren Destek Holding ve bağlı şirket binalarında arama yaptı. Mali suçlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Info Yatırım'la Hedef Holding'in yönetim kurulu başkanı Namık Kemal Gökalp, Destek Holding yönetim kurulu başkanı Altunç Kumova ve Tera Holding genel müdür yardımcısı

0: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Öcalan'a alt komisyonda bir görev verilecek dedi. Bir kez daha seçim tarihiyle ilgili mesajlar verdi. 16 Nisan 2028'i işaret etti.
1: Muhtemelen Öcalan'a o alt komisyonlarda, bu komisyonda bir görev verilecektir. Bekleneni daha iyi yapabilmesi için ona sağlanan bir imkandır. Bu
2: portföy şirketine ait fonları işleme kapatma kararı alındı.
0: Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu'nun tasfiye edilmesine karar verdiği 7 portföy yönetim şirketinin 130 fonunun toplam büyüklüğü 891 milyar lira. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre bu fonlarda yaklaşık 353 bin tekilleştirilmiş yatırımcı bulunuyor. Peki bu yatırımcıların fonlarına ne olacak? Nasıl bir süreç izlenecek? Ayrıntılar haberimizde.
3: 7 portföy şirketinin 130 fonundaki varlıklar tasfiye edilecek. 353 bin tekilleştirilmiş yatırımcının 891 milyar lira büyüklüğündeki fonu beklemede. SPK, Borsa İstanbul'daki gelişmeleri dikkate alarak Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Buls portföy tarafından kurulan 130 fonun tasfiyesine karar verdi. Tasfiye edilecek 130 fonun toplam büyüklüğü ise 891 milyar lira. SPK, 7 portföy şirketine ait fonları işleme kapatma kararı aldı. Bir yatırımcının birden fazla fonu bulunabiliyor. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre bu fonlarda yaklaşık 353 bin tekilleştirilmiş yatırımcı bulunuyor. Bu yatırımcılar fonlardaki varlıkları için şu anda herhangi bir işlem yapamıyor. Peki bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek? SPK'nın kararına göre bu şirketlere ait fonlar kurulun belirlediği şekilde tasfiye edilecek. İzlenecek yöntemlere ilişkin bazı senaryolar bulunuyor. Öncelikle fonlardaki varlıkların tespit edilmesi bekleniyor. Tespit süreci tamamlandıktan sonra varlıkların paraya çevrilip yatırımcılara varlıkları oranında dağıtılması gündemde. Hisse fonlarında başta varlıkların paraya dönüştürülmesinde sürecin 2-3 ayı bulabileceği ifade ediliyor. En kolay tasfiyenin içinde devlet tahvili veya altın gibi nakde çevirmenin kolay ve değer kaybı olmadan yapılabildiği para piyasası fonlarında olacağı değerlendiriliyor. SPK'nın önümüzdeki günlerde yöntemi ve takvimi belirleyen bir açıklama yapması bekleniyor.
0: İstanbul'da mali suçlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Info Yatırım'la Hedef Holding'in yönetim kurulu başkanı Namık Kemal Gökalp, Destek Holding yönetim kurulu başkanı Altunç Kumova ve Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi gözaltına alındı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri finans, yatırım ve sermaye piyasaları alanlarında faaliyet gösteren Destek Holding ve bağlı şirket binalarında arama yaptı. Mali suçlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Info Yatırım'la Hedef Holding'in yönetim kurulu başkanı Namık Kemal Gökalp, Destek Holding yönetim kurulu başkanı Altunç Kumova ve Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi gözaltına alındı. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarısa tutuklandı. Yine aynı soruşturma kapsamında aralarında Emre Tezmen ve Serdar Turhan'ın olduğu 48 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı konuldu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Öcalan'a alt komisyonda bir görev verilecek dedi. Bir kez daha seçim tarihiyle ilgili mesajlar verdi. 16 Nisan 2028'i işaret etti.
1: Muhtemelen Öcalan'a o alt komisyonlarda, bu komisyonda bir görev verilecektir. Bekleneni daha iyi yapabilmesi için ona sağlanan bir imkandır. Bu farklı şekillerde değerlendirilmesi gereken bir durum değildir.
2: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında oluşturulan silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonunda Öcalan'a görev verileceğini açıkladı. İmralı'daki konutla ilgili tartışmaları da değerlendirdi.
1: Bu süreçteki rolünü daha rahat yerine getirebilmesi için oluşturulmuş gene bir imkandır. Fiilen serbest bırakıldı şeklinde bir sonuç çıkarılamaz. Teyit ve ilan aşamasının mümkünse Ekim ayında, değilse Kasım ayında, en geç bu yıl bitmeden gerçekleşmesi beklenmektedir. En geç bu yılın sonuna kadar tamamlanması gereken aşamalardır. ne kadar erken

0: erken teyit ve ilan aşamasına geçilirse o kadar pozitif bir durum ortaya çıkar.
1: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, Türkiye Basın Federasyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. İnfaz düzenlemesinin gündemde olduğunu söyledi.
0: 440 bini geçti cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu sayısı. Cezaevleri açısından bir kalabalıklaşma sorunumuz var. Adalet Bakanlığımızın çok yoğun çalışmaları var. Bu kanundan tamamen bağımsız olarak. Ama genel olarak bir infaz hukuku düzenlemesi üzerinde çalışılıyor. İnfaz hukuku düzenlemesi, yani genel bir düzenleme olsa bile bir takım istisnaları olur. Özellikle FETÖ ve diğer terör örgütleriyle ilgili devletin hassasiyetleri çok ciddi bir biçimde devam ediyor.
1: Mehmet Uçum bir kez daha seçim tarihiyle ilgili mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son kez aday olabileceğini söyledi.
0: Meclis seçimlerin yenilenmesi kararı alırsa o cumhurbaşkanı son kez aday olur. Benim öngörüm, seçimler 2028'de yapılacak. Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki dönem cumhurbaşkanlığı adaylığı hukukileştirilecek. 16 Nisan 2028 tarihi seçimin yapılacağı tarihlerden biri. 16 Nisan 2017 referandumun yıl dönümü. Şimdi bu sembolizm de önemli.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi terörsüz bölge konusunda dörtlü mekanizma kurulabileceğini söyledi. Bakan Çiftçi katıldığı TGRT haber yayınında terörsüz Türkiye sürecinde her şeyin yolunda gittiğini söyledi. Sürecin enfekte edilmemesi için sahayı gözetim altında tuttuklarını kaydetti. Terörsüz bölge içinse Suriye, Irak, İran ve Türkiye arasında dörtlü bir mekanizma geliştirebiliriz dedi. Mevkidaşlarını öneri olarak sunacağını belirtti. CHP'nin 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davada mahkeme tedbir kararını kaldırdı. Gürsel Tekin ve Çağrı heyetinin görevi sona erdi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi daha önce verdiği ara kararındaki tedbirlerin kaldırılması kanaatine varıldığını belirtti. Gürsel Tekin ve Çağrı heyetinin görevinin sonlandırılarak kararın İstanbul İl Seçim Kurulu'na gönderilmesine hükmetti. CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nde başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetimin görevden uzaklaştırılması, kongrenin iptali istemli dava açılmış, dava kapsamında tedbiren Gürsel Tekin'in göreve gelmesine karar verilmişti. Yeni Parti ile Yenilik Partisi arasındaki isim tartışması sürüyor. Yargıtay'ın Yeni Parti'ye benzerliği gidermesi için verdiği süre bugün doluyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den de açıklama geldi. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Yanıt haberimizde.
1: İsim tartışmasında Yargıtay'ın Yeni Parti'ye verdiği süre doluyor. Yeni Parti isim değiştirmemekte kararlı. Süreçte bir sonraki aşama olarak Anayasa Mahkemesi işaret ediliyor. Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz'ın Yargıtay'a yaptığı başvuruyla tartışma başladı. Yeni Parti ile Yenilik Partisi'nin isimlerinin benzediği, karıştırılabileceği iddia edildi. İtirazları dikkate alan Yargıtay, Yeni Parti'ye tebligat gönderdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yeni Parti'ye isim değişikliği yapılması yönünde verdiği sürede sona gelindi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den de açıklama geldi. Benzerlik olduğuna yönelik karar beklemediklerini söyledi. Aksi durumda izleyicileri yol haritasını anlattı.
3: Beklemiyoruz ama böyle bir karar verilirse de isimde küçük bir değişiklik yaparak devam ederiz. Bu partiyi toplum kurdu ve sahiplendi. Karşılaştığımız her zorluğun farkında. Böyle bir şey olduğunda da biz bu yeni adını terk etmeyi düşünmüyoruz. Çünkü yeni partinin adını millet koydu. En kötü olasılıkta da yeni adını koruyarak bir değişiklik yapar yolumuza devam ederiz.
1: Yeni parti isim karışıklığının söz konusu olmadığı görüşünde. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı isterse söz konusu durumla ilgili ihtar verilmesini Anayasa Mahkemesi'nden talep edebilir. Bu gerçekleşirse Yüksek Mahkeme'de yeni partiden savunma isteyecek. Yüksek Mahkeme isim değişikliğini Yeni Parti'nin 14-15 Kasım'da yapılması planlanan kurultayından önce istersek kurucular kurulu toplanarak isim değişikliğine gidebilir. Ancak söz konusu ihtar kongre sonrasında gelirse bir olağanüstü kurultayla isim değişikliği yapılacak.
2: Kaşif Kazinoğlu soruşturmasında 3. dalga operasyon düzenlendi. Dönemin Silivri Başsavcısı, cezaevi savcısıyla Kazinoğlu'nun

0: İki koğuş arkadaşı hakkında gözaltı kararı verildi. Kimler gözaltına alındı? Detaylara bakalım.
1: Cezaevi savcısı, ölümden sonra dosyayı kapatan başsavcı ve Koziroğlu'nun iki koğuş arkadaşı Kaşif Koziroğlu soruşturması genişletildi. Yeni gözaltılar peş peşe geldi. Eski MİT mensubu Kaşif Koziroğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sürüyor. Başsavcılık 4 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
2: Gözaltına alınan en dikkat çekici isim eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören. İşgören, Kaşif Koziroğlu'nun ölümünün ardından yürütülen ilk soruşturma hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararını vermişti. Eski başsavcı FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildi.
1: Gözaltına alınan bir diğer isim cezaevi savcısı Necip Doğan.
2: Necip Doğan, Koziroğlu'nun ölümünün ardından olay yeri incelemesine katılan savcı, onun da FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildiği biliniyor.
1: Kaşif Koziroğlu ile aynı koğuşta kalan emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım'la emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur hakkında da gözaltı kararı var. Hasan Ataman Yıldırım gözaltına alındı. Hasan Atilla Uğur'un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduğu öğrenildi.
2: Soruşturma kapsamında ölümün ardından yürütülen ilk adli süreçte hangi işlemlerin yapıldığı, hangi delillerin toplandığı ve dosyanın nasıl sonuçlandırıldığı yeniden inceleniyor.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonun ardından bir paylaşım yaptı. Gürlek, yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız ifadelerini kullandı. Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirtti.
0: Tunceli'de yer alan 51. Komando Tugayı Aydın Söke'ye konuşlandırıldı. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Haftalık bilgilendirme toplantısında Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Ege'deki adalara ziyaretleri de değerlendirildi.
3: Vatan!
1: Tunceli'de yer alan 51. Komando Tugayı Aydın Söke'ye konuşlandırıldı. Sevkiyat planlamasının Haziran ayında onaylandığı belirtildi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
4: Birliklerimizin teşkilat yapısı ve konuş durumlarına ilişkin gerekli düzenlemeler, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin görev ve harekat ihtiyaçları doğrultusunda yapılmaktadır. 51. Komando Tugay Komutanlığımızın konuş yeri değişikliği, bu kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucu Haziran ayında onaylanmıştır.
1: Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Meis Adası ziyareti değerlendirildi. Gayri askeri statüsüne aykırı girişimlerin kabul edilmeyeceği vurgulandı.
4: Türkiye kıyılarına son derece yakın konumda bulunan Meis'in gayri askeri statüsüne aykırı fiili durum oluşturulmasına yönelik girişimlerin uluslararası yükümlülüklerle bağdaşmadığını ve ülkemiz tarafından kabul edilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz. Yunanistan'ın uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmeye ve gayri askeri statüdeki adalarda bu statüyle bağdaşmayan faaliyetlerden kaçınmaya davet ediyoruz.
1: Toplantının gündeminde Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının bir yıl süreyle uzatılması da yer aldı. Bakanlığın açıklamasında bu kararın Kıbrıs adasındaki hassas dengeleri ve güven ortamını olumsuz etkileyebileceği kaydedildi.
0: ABD, Suudi Arabistan'a yaklaşık 24 milyar dolarlık F-35 satışına onay verdi. Ancak Amerikan basınına göre Washington, Çin'in Suudi Arabistan'la işbirliğini kullanarak F-35 teknolojisine erişmesinden endişeli. İstihbarat raporlarında Riyad'ın Çinli istihbarat personeliyle temaslarını sınırlandırması gerektiği vurgulandı.
5: ABD, Suudi Arabistan'a 48 adet F-35 satmaya hazırlanıyor. Ancak Amerikan basınındaki iddiaya göre Washington'ın şartı var. Riyad'ın Çin istihbaratıyla temasını sınırlandırması. ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a olası F-35 satışını onayladı. Yaklaşık 24 milyar dolarlık satış, 48 adet askeri uçağı ve 49 adet motoru kapsıyor. Pakette iletişim ekipmanları, yedek parçalar ve diğer destek malzemeleri de bulunuyor. New York Times gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre ise Washington yönetimi satışın oluşturabileceği güvenlik risklerinden endişeli. İstihbarat analiz raporlarında Çin'in Suudi Arabistan'da casusluk faaliyetleri yürüteceği ya da askeri işbirliğini kullanacağı yazıldı. Pekin'in bu sayede F-35 teknolojisini ele geçirebileceği değerlendirmesi yapıldı. F-35 teknolojisinin bulunduğu alanlara yalnızca ABD'li ve Suudi Arabistanlı personelle yüklenici

0: Çinlilerin erişmesi gerektiği belirtildi. Riyad'ın Çinli askeri ve istihbarat personeliyle de temaslarını sınırlandırması gerektiği vurgulandı. Kongre'nin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanan anlaşmaya 30 gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor. İtiraz gelmezse satışın önünde bürokratik engel kalmamış oluyor.
1: Mekke'ye doğru yönelen İHA Suudi Arabistan'la Husiler arasındaki gerilimi körükledi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mekke'ye İHA atılmasının yalnızca iddia olduğunu söyledi. Riyad yönetimi Taif kentine atılan İHA'nın ise can kaybına neden olduğunu bildirdi.
0: Suudi Arabistan'la Husiler arasındaki gerilim devam ediyor. Husilerin saldırılarında bir kişinin öldüğü açıklandı. Husiler geçen hafta Babülmendeb Boğazı'nın ortasındaki Perim Adası'nı ele geçirmiş, boğazın kontrolünü sağladığını iddia etmişti. Gerilim Suudi Arabistan'ın Mekke bölgesine İHA atılmasıyla büyüdü. Husiler Suudi Arabistan'ın diğer kentlerini de İHA'larla hedef aldı. Riyad yönetimi Taif'e düşen İHA'nın enkazı nedeniyle bir kişinin öldüğünü, iki kişinin ise yaralandığını duyurdu. Husiler Mekke'yi kendilerinin hedef aldığı suçlamalarını reddediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Beka ise Mekke'ye yönelik her türlü saldırının kınanacak eylem olduğunu belirtti. Ancak Mekke'ye yöneltilen İHA'nın yalnızca bir iddia olduğunu kaydetti. Bu iddia herhangi bir tarafı suçlamak için dayanak oluşturamaz ifadelerini kullandı. Amerikan Axios'un haberine göre ABD'li diplomatlar geçtiğimiz pazar günü Uman'da Husi temsilcilerle bir araya geldi. Taraflar arasında Mayıs 2025'te sağlanan ateşkesin sürdürülmesini ve Babülmendeb Boğazı'nın açık tutulmasını istedi. Husiler bunu kabul etti. Yalnızca Suudi gemileri hedef aldıklarını bildirdi. Ancak bu durum Babülmendeb'deki gemi geçişlerini kolaylaştırmış değil. Gemi trafiğinin yalnızca 24 saatte %88 düştüğü belirtiliyor. Gemicilik ve enerji şirketleri rotalarını Afrika'nın güneyindeki Ümit Burnu'na çeviriyor.
1: ABD ordusu 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılarda sivil bölgeleri de hedef aldı. Minap'taki okulu ve Lamert'teki spor tesisini vurdu. Birleşmiş Milletler'in hazırladığı raporda ABD İran'da savaş suçu işlemiş olabilir denildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran'da savaş suçu işlemiş olabilir ifade Birleşmiş Milletler raporunda yer aldı. Birleşmiş Milletler, insan hakları uzmanlarından oluşan bağımsız soruşturma komisyonu görevlendirdi. Komisyonun yazdığı raporda ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı İran'a yönelik saldırılar ele alındı. Raporda İran'ın Minap kentinde kız okuluna ve Lamert kentinde spor tesisine yönelik saldırıları incelendi. ABD'nin bu saldırılarının sivil ölümlere yol açan ayrım gözetmeyen saldırılar olduğu belirtildi. Rapora göre ABD ordusu okul saldırısında binanın askeri hedef olup olmadığını doğrulamadı. Aksine sivil hedefi vurma riskinin farkındaydı. Raporda buna rağmen pervasızca davranarak saldırıları okul binasına yöneltti denildi. İran saldırıda 168 kız çocuğunun öldürüldüğünü açıklamıştı. Heyet spor tesisine yönelik saldırıyla ilgili de benzer sonuca vardı. Rapora göre saldırıda çevredeki konutlar ve okul zarar gördü, 22 sivil öldü veya yaralandı. BM heyeti saldırıların ayrım gözetmediği ve bu nedenle savaş suçu oluşturduğu sonucuna vardı. ABD Merkez Komutanlığı ise Mart ayında yaptığı açıklamada söz konusu tarihte Lamert kentinde hiçbir saldırı düzenlemediğini bildirmişti. Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı'nın Minap'taki okul saldırısıyla ilgili soruşturması sürüyor. Ancak henüz ön bulgular yayınlanmadı.
1: ABD ordusu savaş hazırlıklarını aya kadar genişletiyor. ABD Genelkurmay Başkanı, Amerikan askerlerinin yalnızca dünya yörüngesinde değil, ay çevresinde de çatışmaya hazırlanması gerektiğini söyledi. Açıklama, ABD'nin uzaya silah konuşlandırdığını ilk kez duyurmasının ardından geldi.
2: Amerika Birleşik Devletleri savaşlar için yeni bir cephe açıyor. Ayın yörüngesi. Açıklama Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Kane'den geldi. Hava, uzay ve siber konferansında konuşan Kane, Amerikan ordusunun sadece dünya yörüngesinde değil, ay çevresinde de çatışmaya hazırlanması gerektiğini

0: ne söyledi. Ordunun şimdiden yeni savaş alanına uyum sağlaması için çağrı yaptı. Deniz dibinden ay yörüngesine kadar her yerde savaşmaya, dayanmaya ve kazanmaya hazır olmalıyız ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump tarafından 2019'da kurulan Amerikan Uzay Kuvvetleri de hazırlıklarını artırdı. Kuvvetin muharebe kuvvetleri, insanlığın uzayın daha derinlerine ilerlemesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarını korumak için ay çevresinde olası çatışmalara da hazırlandığını açıkladı. Amerikan Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Mink da geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin yörüngeye uzay silahları konuşlandırdığını açıklamıştı. Amerikan Uzay Kuvvetleri rakiplerinin uzayı savaş alanına dönüştürmeye hazırlandığını savunurken, özellikle Çin'in uzaydaki askeri faaliyetlerine dikkat çekiyor. Pekin ise Amerika Birleşik Devletleri'nin adımına tepkili. Çin, uzayın silahlandırılmasına ve silahlanma yarışına karşı olduğunu belirterek, Washington'a uzaydaki askeri hazırlıkları genişletmeyi durdurun çağrısı yapıyor. 1967 tarihli Dış Uzay Antlaşması, ay dahil gök cisimlerinin barışçıl amaçlarla kullanılmasını ve uzaya nükleer silah yerleştirilmemesini öngörüyor. Amerikan Uzay Kuvvetleri ise önümüzdeki 5 yılda personel sayısını yaklaşık 25 bine çıkarmayı planlıyor.
1: We'll see you in the Oval Office, okay?
2: ABD'li rapçi Macklemore konser gelirlerinden 1 milyon doları Filistin'e bağışlayacağını açıkladı. ABD'li rapçi Filistin'e destek mesajları vermesinin ardından şarkıcı Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılmıştı.
3: That are very near and dear to my heart, free Palestine.
4: Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılan ABD'li rapçi Macklemore bu kez bağış kararıyla gündeme geldi. Macklemore, turneden elde ettiği 1 milyon dolarlık gelirin tamamını Filistinli yardım kuruluşlarına bağışlayacağını söyledi. Macklemore açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Son 48 saatte olanların yanı sıra konuyu başladığı yere getirmek istiyorum. Filistinliler hala öldürülüyor, hala işgal altında yaşıyor ve özgürlükleri için savaşıyor ifadesini kullandı. Milyarder Robert Kraft'ı da kendisiyle aynı adım atmaya çağırdı. ABD'li rapçinin çağrısına yanıt veren Kraft, Macklemore bana bağış yapmam için meydan okudu dedi. Ed Sheeran'ın kendisini arayarak bölgeye yardım için 2 milyon dolar bağışlamasını istediğini söyledi.
5: We're grateful. Absolutely grateful.
4: İsrail yanlısı çeşitli kuruluşlara finansal destek sağlayan Kraft, sahibi olduğu stadyumda Macklemore'un sahne almasına karşı çıkmıştı. Sanatçının son dönemdeki performanslarında antisemitik söylemlerde bulunduğunu öne süren Kraft tepki toplamıştı.
2: İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak. Yeni pist İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu-batı yönlü pisti olacak.
0: İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu-batı yönlü pisti olacak. Yeni pistte taksi ve havada kalış süreleri kısalacak. Böylece yakıt ve zamandan tasarruf edilecek. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak. Yeni pist 2820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde inşa edildi. Pistin devreye alınmasıyla iç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda taksi ve havada kalış süreleri kısalacak. Böylece yakıt ve zamandan tasarruf sağlanacak. İstanbul Havalimanı hali hazırda kuzey-güney doğrultusunda uzanan 3 ana ve 2 yedek olmak üzere toplam 5 pistte hizmet veriyor.
2: Haziran ayında 77 yaşında hayata veda eden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın mirası kimlere bıraktı ve mirası mahkeme huzurunda açıklanacaktı, ancak tebligatlar bazı mirasçılara ulaşmayınca vasiyetnamelerin açıklanması da ertelendi.
6: Çok daha büyük bir fedakarlıkta bulunmayı isterdim.
0: Yıllarca hayat verdiği karakterlerle Türk sinemasına damgasını vurdu. 77 yaşında yaşamını yitirdiğinde merak edilenlerden biri de mirası oldu. Kadir İnanır'ın vasiyetinin okunması için duruşma yapıldı.
7: 28 mirasçı, kardeşleri ve kardeş çocukları. Toplam 28.
0: Usta sanatçıların farklı tarihlerde hazırladığı 3 ayrı vasiyetnamenin açılması bekleniyordu. Vasiyetnamelerden biri 2015 tarihliydi. Diğer ikisi ise 2022 yılında hazırlanmıştı.
8: O da bir soru işareti mesela. O içeriği niye değiştirsin? Yani 2015'te verdiği bir vasiyeti 2022'de değiştiriyor.

0: aynı tarihte tekrar değiştiriyor. Yani biraz kafa karıştıran bir durum var. Kadir dayım ağır tedavi, ağır ilaçlar kullanıyordu. İrade sorunu vardı. O aralıklı yoğun bakımlar oldu, entübe dönemleri oldu. 6 yılda 3 kere pıhtı attı beyne. Kolay değil o süreç.
1: 2015'teki vasiyetnameyi bu 2022'deki yapmış olduğu noterdeki düzenlemeyle iptal etmiş olabilir, değiştirmiş olabilir veya yeni bir vasiyetname düzenlemiş olabilir. Bunların hepsi ihtimal dahilindedir.
2: Duruşmadan beklenen sonuç çıkmadı. Vasiyetnameler açılamadı.
3: Beykoz Adliyesi'nde görülen vasiyetin açılması davasına mirasçılar ve avukatları katıldı. Mahkeme hakimi 3 mirasçıya tebligatın ulaşmadığını belirtti, vasiyetnameyi açmadı.
0: Adres değişiklikleri olanlar var, işte tatilde olanlar var. O yüzden yoksa şeyden değil yani, bize katılmama gibi bir sebepten değil. Herkes onun varisi. Onun yeğenleri, onun yetimleri.
2: Kadir İnanır'ın geride bıraktığı mal varlığı ve mirasın kapsamı da merak konusu. Usta sanatçının çok sayıda gayrimenkulü, banka varlıkları ve özel saat, yüzük ve tesbih koleksiyonları bulunduğu aktarılıyordu. Ancak toplam mal varlığının değeriyle ilgili kamuoyuna açık kesinleşmiş bir rakam yok. Mirasını kimlere bıraktığı 17 Aralık'a ertelenen duruşmada vasiyetnamelerin açılmasıyla belli olacak.
4: Geçtiğimiz günlerde bıçaklanarak ağır yaralanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç adliyeye gidip ifade verdi. Meriç, silahlı saldırgan eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş'le arasında ilçe başkanlığı konusunda anlaşmazlık olduğunu anlattı.
5: Nasıl denk geldi?
2: Yeni Parti'nin Oğuzeli ilçe başkanlığı tartışması kanlı bitti. Gaziantep Milletvekili Melih Meriç bıçaklanarak yaralandı. Tedavisi tamamlandıktan sonra ifadesi alınan Meriç iddialarını sıraladı. 18 Ağustos akşamı Milletvekili Melih Meriç ile CHP Oğuzeli ilçe başkanlığı görevinden istifa edip yeni partiye geçen Seydi Ahmet Keleş arasında tartışma çıktı. Kavga sırasında Seydi Ahmet Keleş Meriç'i bıçakladı. Keleş ve oğlu tutuklandı. Ağır yaralanan Yeni Parti Milletvekili Meriç günlerce hastanede yattı. Tedavisinin ardından adliyeye gidip ifade veren Melih Meriç, Yeni Parti Oğuzeli ilçe başkanlığı konusunda Keleş'le aralarında anlaşmazlık olduğunu söyledi. Meriç, Keleş ilçe başkanı olmak istiyordu ama ben yeterli görmüyordum dedi. Bu nedenle Keleş'in kendisine husumet beslemeye başladığını ifade etti. Ahmet Keleş'in kendisine hakaret ettiğini söyleyen Melih Meriç, konum isteyerek yanına gittiğini söyledi. Aralarında çıkan tartışma sonrası bıçaklandığını ifade etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
6: Çok tahrik etti.
4: Adana'da silahlı saldırgan boşandığı eşini öldürdü, çocuğunu ise ağır yaraladı. Saldırgan daha sonra aynı silahla kendi hayatına son verdi.
7: İstiyordum çocuğumdan. Burada durayım, burada durayım.
2: Konuşmak için girdiği evde katliam yaptı. Eski eşini öldürdü, çocuğunu ağır yaraladı. Adana'da yaşayan Enes Demir ve Kezban Kabukçu 1,5 ay önce boşandı. Kezban Kabukçu 13 yaşındaki oğlu Yağız Ege'yi alarak ablasında yaşamaya başladı. Enes Demir boşandığı eşiyle konuşma bahanesiyle eve gitti. Sonra ikili arasında tartışma çıktı. Enes Demir yanında getirdiği silahı çıkardı ve kurşun yağdırdı. Eski eşi Kezban Kabukçu olay yerinde hayatını kaybetti. Oğlu Yağız Ege ağır yaralandı. Saldırgan aynı silahla kendini vurdu. Yağız Ege ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öldürülen kadınla katili olan eski kocasının cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.
4: İstanbul'da suç örgütlerine peş peşe operasyonlar düzenleniyor. Bu kapsamda yeni nesil suç örgütlerine 2 ayrı operasyon daha yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, devletimizin kararlı duruşunu ve demirden yumruğunu hissettirmeye devam edeceğiz dedi.
2: Adresler belirlendi. Şüpheliler tespit edildi. Yeni nesil suç örgütlerine peş peşe operasyon yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız suç örgütleriyle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.
8: İstanbul'umuzun huzuruna kastedenlere karşı devletimizin kararlı duruşunu ve demirden yumruğunu hissettirmeye devam edeceğiz.
2: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren yeni nesil suç örgütlerini takibe aldı. Liderliğini yurt dışında bulunan ve kırmızı bülten

0: aranan şahısların yaptığı 12 ayrı yeni nesil suç örgütüne operasyon yapıldı. İstanbul merkezli 20 ilde yapılan operasyonlarda 178 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
1: Suç örgütlerinin yalnızca tetikçilerini değil, elebaşından yöneticisine, finansöründen sağ yapılanmasına kadar bütün unsurlarını tek tek çökertiyoruz.
0: Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de yeni nesil suç örgütlerine yönelik baskınlar yaptı. 11 olaya karıştığı tespit edilen şüphelileri yakalamak için 4 ilde operasyon yapıldı. 13 şüpheli gözaltına alındı.
2: Yılın ilk 8 ayında gümrüklerde yapılan operasyonlarda 81.9 milyar lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Elektronik malzemeler, tütün mamulleri, tarihi eserler ele geçirilen kaçak maddeler arasında yer aldı.
0: 8 ayda 4.397 operasyon yapıldı. 81 milyar 970 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan eşyanın değeri bir önceki döneme kıyasla %78 arttı. Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrükler muhafaza ekipleri yılın ilk 8 ayında 49,7 ton uyuşturucu madde, 927.840 adet elektrik, elektronik eşya ele geçirdi. Operasyonlarda 1.788.000 adet makine aksamı ve 5.107.000 adet tıbbi malzeme de yakalandı. Tütün mamulleri, tarihi eserler, akaryakıt ve tekstil malzemeleri de ele geçirilen kaçak maddeler arasında yer aldı. Ekiplerin Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yakaladığı ticari eşya ve uyuşturucu madde %144 oranında arttı. Ağustos'ta 10 milyar 532 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalandı.
2: Şanlıurfa'da Zabıta ve Tarım Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı gıda denetimlerinde bozuk ve son tüketim tarihi geçmiş ürünler tespit edildi. Üstelik o ürünlerden bazıları bir okul kantinindeydi.
0: Kilolarca bozuk et, okul kantininde son tüketim tarihi geçmiş ürünler. Vatandaşın ve öğrencilerin sağlığını tehlikeye attılar. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Zabıta ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri gıda satan yerleri denetledi. Bir kasapta 163 kilo son tüketim tarihi geçmiş ve izlenebilirliği olmayan tavuk eti bulundu. Ayrıca 152 kiloda bozulmuş ve kötü kokan kırmızı et tespit edildi. Toplam 315 kilo sağlıksız ürüne imha edilmek üzere el konuldu. İşletme hakkında 105.600 lira idari para cezası uygulandı. Ekipler okul kantinlerini de denetledi. Yapılan kontrollerde 825 adet tarihi geçmiş ürün tespit edildi. Ürünlere imha edilmek üzere el konuldu. Kantin işletmecisi hakkında cezai işlem uygulandı.
2: Tarım ve Orman Bakanlığı tarım ilaçlarında yeni düzenleme yaptı. İnsan sağlığına ve çevreye zararlı 3 aktif maddeyi içeren bitki koruma ürünlerinin kullanımını yasakladı. Peki bu maddeler nerede kullanılıyordu? Habertürk muhabiri İrem Şimşek araştırdı.
3: Uzun süre yüksek doza maruz kalmak gerçekten bizim hayatımızı tehdit edecek düzeyde etkiler yaratabilir.
0: Tiofanat metili, indoksakarp ve fosmet. Tarım ve Orman Bakanlığı bu 3 kimyasal maddeyi içeren tarım ilaçlarının kullanımını yasakladı.
4: Bir tanesi topraktaki mayalar, mantarlar için. Bir tanesi insektisit, yani böceklere karşı, tarım zararlısı olan böceklere karşı kullanılan bir madde. Bir diğeri de organofosfat kökenli yine bir pestisit.
0: Bu üç madde yaygın zararlı ve hastalıklara karşı kullanılıyordu.
4: Çoğunlukla meyveler, mesela yumuşak şeftali, elma, armut veya buğdayda, tarlalarda, domatese, bibere veya diğer meyve grubuna musallat olan bir takım böcekler vardı. Onlara karşı kullanılan ilaçlar.
0: İlaçlar sebze ve meyvelere kalıntı bırakabiliyor. Fakat önemli olan ne oranda kalıntı bıraktı. Maksimum kalıntı limiti aşıldıysa tehlike başlıyor.
5: Bitkileri korumak için kullanılan ilaçlarda bulunan 3 madde. Tarlada yetiştirilen sebze meyveyi de etkiliyor. Soframıza kadar gelen yiyeceklerde kalan kalıntılar insan sağlığı için büyük risk taşıyor.
3: Birçoğu endokrin bozucu, yani endokrin sistemdeki hormonal metabolizmayı bozuyor. Tiroid fonksiyonlarını bozuyor. Tiroid üzerine toksik bir etki yaratabiliyor. Üreme sistemini etkileyebiliyor. Kısırlığa neden olabiliyor. Ayrıca bunların kanserojen olma olasılığı.

0: olasılıkları da çok yüksek. Çünkü DNA üzerine de toksik etkileri var.
1: Peki biz mutfağımızda nelere dikkat edebiliriz?
0: Kabuklu olan meyve ve sebzelerin kabuğunun soyulması tabii ki önemli. Özellikle kalın kabuklu olanların.
1: Ürünlerin ithalatı 13 Kasım 2026, imalatı 18 Aralık 2026 ve kullanımı 31 Aralık 2027 tarihinde sonlandırılacak.
2: Girne açıklarında batan gemi faciasında kayıp 14 kişi arama çalışmaları devam ediyor. Ailelerin Girne limanındaki acılı bekleyişi de sürüyor. Emine Derya ve Özcan Öztürk o ailelerin yanındaydı. Bakın 20 yaşındaki Özgür Gönül'ün babası arkadaşımıza neler anlattı.
3: Artık sonuç bekliyoruz. Tek beklentimiz bir an önce oğlumuzu alıp buradan gitmek.
1: Anneler, babalar, evlatlar. Acı bekleyiş 18 gündür devam ediyor. Herkesin gözü denizde, cenazelerin gelmesini bekliyorlar.
3: Özgür'ü alana kadar buradayım.
1: 30 Ağustos'ta Girne açıklarında batan gemiden 14 kişi halen kayıp. Arama çalışmaları havadan ve denizden devam ediyor. Optimus Prime gemisi de çalışmalara destek olmak için bölgede. Girne Limanı'nda ailelerin acı bekleyişi de sürüyor. Kaybolan 20 yaşındaki Özgür Gönül'ün ailesi bir an olsun limandan ayrılmıyor. Baba Gökmen Gönül hem kızgın hem üzgün.
3: Kaptan insanları sanki öldürmek için gitmiş. İnsanlar durdurmak istiyor, inmek istiyor. Hiçbirini dinlemiyor. Parçalanan yer kendini gördüğü en önde. Görmemesi imkansız. Buna rağmen inatla devam ediyor.
1: Özgür Gönül gemi suya gömülmeden dakikalar önce bu görüntüyü kaydetti. Geminin önü parçalanmış haldeydi.
3: Gemi hareket ederken parçalanıyor ve devam ediyor. Yani geminin dönmeden önce parçalandığı gözüküyor.
1: Olayla ilgili soruşturma devam ederken aileler cenazelerini alıp eve gitmek istiyor.
2: Aksaray'da kum fırtınası hayatı felç etti. Görüş mesafesi düşünce 7 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralandı.
1: Kum fırtınasıyla görüş düştü. Araçlar peş peşe birbirine girdi. Zincirleme kazada 16 kişi hastanelik oldu. Aksaray-Konya karayolunda bir anda kum fırtınası başladı. Seyir halindeki sürücüler önünü göremeyince kaza da kaçınılmaz oldu. Önce bir servis minibüsünün şoförü aniden fren yaptı. O sırada arkadan gelen araçlar da birbirine çarptı.
4: Kuma girdik, birden yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Kuma girdik, taşa vurur gibi vurduk. Bam!
1: 7 aracın karıştığı kazada 16 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Konya'da odun toplamak için gittikleri bölgeden dönmeyen yaşlı çift için arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin saatlerce aradığı çiftten iyi haber geldi.
1: Odun toplamaya gittiler. Bir daha dönmediler. Ekiplerin bulmak için seferber olduğu yaşlı çift herkesi korkuttu. Konya'nın Doğanhisar ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki NB ve 80 yaşındaki eşi BB odun toplamaya gitti. Çift saatler geçmesine rağmen dönmedi. Yaşlı karı kocadan haber alamayan yakınları 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Jandarma komando ve itfaiye ekipleriyle bölge sakinleri de çalışmalara katıldı. Yaşlı çift dağlık alanda bulundu. Çiftin kullandığı traktörün kayması sonucu bölgede mahsur kaldığı belirlendi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde muayene ettiği yaşlı çift sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye götürüldü.
2: Aksaray'da kuaförde çalışan iki kadın güneşten korunmak için iş yeri önüne konulan şemsiyenin altında oturuyordu. Şiddetli rüzgarla birlikte başlarına neler geldi izleyelim.
5: Dün Miray'la burada oturup sohbet ediyorduk. Sonra bir anda rüzgar çıktı. Şemsiye uçmaya başladı.
1: Şemsiye uçmasın diye tutmaya çalıştı. Rüzgar hem şemsiyeyi hem de çalışanı savurdu. İlginç olay Aksaray'da bir kuaförün önünde yaşandı. Kuaför çalışanı Aysima Yeşilöz'de Miray Özkaya oturuyordu. Güneşten korunmak için iş yeri önüne konulan şemsiye şiddetli rüzgarla birden havalandı. Çalışanlardan biri şemsiyeyi

0: tutmaya çalıştı. Ancak rüzgar onu da savurdu.
1: Şemsiyeyi kapatmaya karar verdik ama rüzgar fazla şekilde olduğu için kapatamadık. En sonunda çıkarttım ama rüzgar beni oradan oraya savurduğu için kapatamadım.
0: Genç kadın dakikalarca savruldu. Sonunda arkadaşının yardımıyla şemsiyeyi kapatmayı başardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Güvenlik kamerasından da kendimizi izleyince daha iyi anladık neyin ne olduğunu. Komikti yani.
2: Komik oldu evet ama Allah muhafaza bir şey de olabilirdi. Ama çok şükür elhamdülillah hiçbir şey olmadan hallettik.
3: Birçok kişi tüketici olarak haklarının farkında değil ya da farkında olsa bile uzayan süreçlerle uğraşmak istemiyor. Kayseri'de bir tur şirketi müşterisinin aldığı turu iptal edip onun yerine daha pahalı bir tur önerdi. Öneriyi kabul eden müşteri tatilden döndükten sonra ödediği farkı bakın nasıl geri aldı.
0: Önceden ayarladığı tatilini tur şirketi iptal etti. Başka bir tur önerip ek ücret istendi. Öneriyi kabul eden müşteri tatilden döndükten sonra şirkete şikayet etti. Parasını geri aldı.
4: Bu aslında maddi bir kazanımdan çok manevi bir kazanım gibi oldu benim için. Haklı olduğumu bilmek, bunun mücadelesini vermek ve sonunda kazanıyor olmak tabii ki insana kendini çok iyi hissettiriyor.
0: Kayseri'de yaşayan Şerife Erdoğdu, ailesiyle birlikte Ege turu yapmak için bir tur şirketiyle 65.175 lira karşılığında anlaştı. Ama kötü bir sürprizle karşılaştı.
4: Haziran ayı için plan yapmıştık. Haziran ayında tatile az bir süre kala bana tur şirketi iletişime geçerek yeterli katılım sağlanamamasını gerekçe göstererek turu iptal edeceklerini ifade ettiler ve bana alternatif paket tur önerisinde bulundular. Ben de bunlardan bana uyan bir tanesini kabul ettim. Fakat bunun için benden ekstra ücret talep ettiler.
0: Genç kadın öneriyi kabul etti. 34.825 liralık farkı ödeyip tatile gitti.
4: Tatilden döndükten sonra belgelerimi toparladım, şikayet dilekçemi oluşturdum ve E-Devlet üzerinden bir başvuruda bulundum.
0: Tüketici hakem heyeti müşteriyi haklı buldu. Fark olarak alınan 34.825 liranın iade edilmesi kararı verildi.
5: Daha önceden paket turla bir satış yapıldıktan sonra satıcıdan kaynaklanan bütün değişikliklerde tüketici haklıdır ve kendisine yapılan yanlışlıkları maddi ya da manevi tazminatla geri alma hakkına sahiptir.
0: Uzmanlar tüketiciyi uyarıyor.
5: İmza attığımız her kağıdın bir örneği bizde olmalı. Bunu saklayalım lütfen. Buradan imtina etmeyelim.
3: Gece uyurken herhangi bir ışık kaynağına maruz kalmanın belki de hiç aklımıza gelmeyecek sonuçları ortaya çıktı. Avrupa Kalp Derneği'nin araştırmasında ışık açıkken uyumayı alışkanlık haline getirenler tam 10 yıl boyunca izlendi. Bakın ortaya nasıl bir tablo çıktı. Öznur Karslı, Çetin'in haberi.
6: 11 bin hastanın takip edildiği veriler bize gösterdi ki eğer hafif bir ışıkta bile bozuyorsanız gerçekten kalp damar sağlığınız ve kalp sağlığınız olumsuz etkilenebiliyor.
0: Avrupa Kalp Derneği'nin yaptığı araştırma kalp gece karanlığı seviyor dedi. Araştırmaya göre yapay ışığın olduğu odada uyumak kalbi yoruyor.
7: Tam 10 yıl süren bu araştırmadan çıkan en önemli çarpıcı sonuç şu. Gece uyuduğunuz odada başınızın üzerinde ya da sağınızda solunuzda bu şekilde yapay ışıklar varsa bu durum önce hayati organlardan kalbi vuruyor. Kalp ritmi ve sağlığı bu şekilde yapay ışıkların olduğu ortamda değil tam olarak zifiri karanlıkta uyumakla doğrudan alakalı.
6: Belki koridordaki ışık kalabilir veya anlık ışığı yakıp kapatmak çok ciddi bir sorun oluşturmamış. Çalışmanın gösterdiği sonuçlar da böyle.
0: Çalışmada 11 bin kişinin gece uykusu cihazlarla 3 yıl takip edildi. Uyurken ışığa maruz kaldıklarında kalpleri nasıl sinyal veriyor buna bakıldı.
6: %30'a yakın yani 3 hastadan bir tanesinde ritim bozuklukları ortaya çıkıyor. Kalp krizleri, kalp yetmezliği gibi bulgular, kalbin büyümesine dair veriler var.
0: Araştırmacılar bu çalışmayı hazırlarken bir mumun yaydığı ışık miktarının 3 katını baz aldı. Yani yatak odalarında bu ışık miktarına denk gelen aydınlatıcıların kalbi gün gün nasıl yorduğunu gözlemlediler.
6: Gece lambaları çok daha fazlasını verebiliyor. Özellikle mavi renkli açık parlak ışıklar, LED ışıklar 3 lüksün üzerinde ışık verebiliyor ya da bize bir maruziyet bırakabiliyor.
0: Gece uyurken ışığa maruz kalanlarda kalp yetmezliği riski %29, kalp ritim bozukluğu riski %15, kalp krizi riski %24, inme %33, kalp krizinde gerçekleşen ölüm oranı riskleri ise %26 olarak tespit edildi.
7: Yani gece uyurken gözlerimiz tamamen kapalı da olsa veya oda bize neredeyse karanlıkmış gibi hissettirse de en düşük ışık

0: miktarı bile kalp dokumuzu önce yavaş yavaş sonra büyüyerek hasarlı hale getirmeye yetiyor.
1: Sokak lambası çok yakındır bize. Gerçekten karartıcı perdeler kullanalım. Bu hormonal dengeyi de sağlıyor ve kalp krizlerini azaltacaktır. Şarj aletlerinin ışıklarını çok daha fazla maruz bıraktığını biliyoruz. Ama fişten çekmek, o karanlığı sağlamak çok daha önemli olabilir.
2: Yeni av sezonu bereketli başladı, özellikle de palamuttan yana. Öyle ki İstanbul'daki balık halinden tezgahlara en çok palamut geldi. Peki bu bolluk fiyatlara indirim olarak yansıdı mı? Aslan Ömer Aktaş'ın haberinden bakalım.
3: Balık miktarı geçen yıla kıyasla iki katına çıktı. Oltaya takılan her iki balıktan biri palamut oldu.
4: İki tane palamut.
5: İki tane palamutu ne kadardan aldın?
4: Valla 125 liradan aldım. Şahane bir şey. Kaymak, kaşar peyniri gibi.
5: Afiyet olsun efendim.
3: 1 Eylül'de av sezonu başladı. İstanbul Gürpınar Su Ürünleri Hali'nin verilerine göre ilk bir haftada yaklaşık 1 milyon 884 bin kilogram su ürünü geldi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam yaklaşık 920 bin kiloydu. Yani toplam miktar iki katın üzerine çıktı.
5: Sezona girerken gözler palamuttaydı. İlk rakamlarda balıkçıların beklentisini boşa çıkarmadı. Hale gelen balığın neredeyse yarısı palamut oldu. Yani bu sezonun yıldızı şimdilik palamut olacak gibi görünüyor.
4: Palamut alacağım.
5: Ne kadar alacaksın?
4: 5 tane alacağım.
5: 5 tane palamut ne kadardan alacaksın?
4: 200 liradan tanesi.
5: Nasıl sizce, uygun?
4: Benim için uygundu.
3: Geçen yıl aynı dönemde yaklaşık 9 ton palamut yakalanmıştı. Bu yıl rakam 904 tona yaklaştı. Bolluk tezgah yansıdı.
6: Arkadaşlar bugün palamut yiyelim dedik. Geldik, bugün 10 tane palamut alacağız burada şimdi.
3: Ama denizin bereketi onunla da sınırlı değil. İlk haftada 552 ton hamsi, 76 ton istavrit, yaklaşık 49 ton da sardalya hale geldi.
7: Denizlerde bu sene çok mükemmel bereket var. Belki 10 senenin bereketini yaşıyoruz. Bu sene palamut da var, hamsi de var, istavrit de var.
3: Tezgahta çeşit bol. Vatandaşın tercihi ise damak zevkine göre.
5: Hangi balığa bakıyorsunuz? Ne alacaksınız?
4: Hamsi balığına bakıyorum da.
5: Ne kadarmış fiyatı, baktınız mı?
4: 250.
5: Sezonun ortasında ne kadardan yeriz palamutu?
7: 150 ban diyeriz yani, ama palamut büyür, bir kilo gelir. Şu an yağmur yağdı dün. Dün yağmur yağmasıyla şu an palamut 700 gram geliyor. Burada 15-20 gün sonra bir kilo geçecek palamut. 150 lira tane yiyeceğiz.
2: İstanbul'da düzenlenecek 2027 İspanya Süper Kupası için TFF'nin Riva tesislerinde tanıtım toplantısı gerçekleşti. Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad'la Atletico Madrid'in mücadele edeceği organizasyon HT Spor'dan canlı yayınlanacak.
8: İstanbul'da 2-6 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 2027 İspanya Süper Kupası organizasyonunun tanıtım toplantısı yapıldı. TFF'nin Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya spor ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. HT Spor'a özel açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye'nin spordaki vizyonuna dikkat çekti.
9: İspanya Süper Kupası'nın 2027 Türkiye'de, İstanbul'da organize edilmesi çok önemli. Suudi Arabistan yetkilileri burayı tercih ettiler. Türkiye'nin konumundan dolayı, özellikle de Sayın Cumhurbaşkanımızın spora çok büyük yatırımlar yapması, sporla liderlerle olan diyaloğu çok çok önemli.
8: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turnuvanın İstanbul'da olmasını stratejik bir fırsat olarak değerlendirdi.
10: İki kıtayı birbirine bağlayan imparatorlukların gözdesi, medeniyetimizin payitahtı bu kadim şehir, tarih ve kültür mirasıyla Boğazı, tarihi yarımadası, sarayları, müzeleri, çarşıları ve canlı kültür sanat hayatıyla ziyaretçilerine farklı bir dünyanın kapılarını açmakta, dünyada benzerini bulamayacakları özgünlükte bir seyahat deneyimini sunmaktadır.
8: İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'un uluslararası etkinliklere ev sahipliği yaptığını söyledi.
11: İstanbul'umuz kültürde, sanatta, sporda uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapan bir şehir ve her geçen gün kendi çıtasını daha da ileriye taşıyor.
8: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, organizasyonun Türkiye'nin uluslararası marka değerini artıracağını ifade etti.
12: İstanbul'un misafirperverliğini en güçlü şekilde ortaya koyacak, sporcularımızdan taraftarlarımıza kadar tüm konuklarımızı kendilerini evlerinde hissetmeleri için bütün imkanlarımızı sebebe edeceğiz.
8: Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
13: Tabii ki İspanya ile Türkiye'nin ilişkilerinin de çok güçlü olduğu bir dönemde olması anlamlı.

0: anlamlı. İspanya'nın Dünya Kupası'nın son sahibi olarak burada olması ve İspanya'nın en güçlü kulüplerinin İstanbul'da oynayacak olmaları, Arda Güler'in Real Madrid formasıyla Türkiye'de tekrar sevenlerinin karşısına çıkacak olması ayrıca anlamlı. Bütün emeği geçenlere, katkı sağlayanlara teşekkür ediyoruz. Çok başarılı bir organizasyon için hepimiz heyecanlıyız. Gönül Real Madrid Barcelona olsun istiyor. İnşallah öyle olur. Bir El Clasico'yu İstanbul'da izleyicilerle paylaşmış oluruz.
1: İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Luzansa, futbol İstanbul'a çok yakışıyor, dedi. De Turquía, a mi
2: amigo. İki büyük ülkenin ilişkileri açısından güzel günler yaşıyoruz. İspanya futbolu yeni taraftarlarla buluşacak. Bu müsabakanın 100 milyondan fazla insana ulaşacağını düşünüyoruz.
1: İspanya Süper Kupa maçları HT Spor'dan canlı yayınlanacak. Yarı finalde Barcelona Atletico Madrid maçı 2 Şubat'ta Çoban Stadında, Real Madrid Real Sociedad maçı ise 3 Şubat'ta Tüpraş Stadında oynanacak. Final maçı ise 6 Şubat'ta Rams Park'ın ev sahipliğinde oynanacak.
3: Bir reklama gidelim, sonrasında yine buradayız.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değil. Serap Veled'le Olaylar ve Görüşler. Sena Alkan'la Açık ve Net. Kübra Nur Uslu'yla Türkiye'nin Nabzı. Hülya Ökenek'le Enine Boyuna. Semiha Şahin'le Habertürk Gündem. Kerem Kırçıvalla Karşıt Görüş. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 27, Edirne güneşli 28 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 29, Muğla yağmurlu 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 30, Mersin yağmurlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 22, Giresun yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da hava parçalı bulutlu ve güneşli, Ankara 23, Konya 22 derece.

Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 24, Van güneşli 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 33, Gaziantep yer yer yağmurlu 27 derece.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhabalar. Değerli izleyiciler, saatlerimiz 2'ye yaklaşırken gelişmelerle yeniden birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump gelecek hafta New York'ta bir araya gelecek. Açıklamayı ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki hafta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gidecek. Büyükelçi Tom Barak, Erdoğan'la Trump'ın Birleşmiş Milletler kapsamında görüşeceğini bildirdi. Erdoğan'la Trump son olarak 8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya gelmişti. New York, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hazırlanıyor. Genel Kurul marjında Körfez liderleriyle bir araya gelecek olan ABD Başkanı Trump, bu ülkelerin nerede durduklarını öğrenmek istiyorum dedi. Trump, İran konusunda ise kritik karar aşamasında olduğunu söyledi.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda kritik karar aşamasında olduğunu söyledi. İran heyetine ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için vize onayı verildi. Trump, Amerikan Axios haber platformuna İran gündemini değerlendirdi. Önümde vermem gereken önemli bir karar var. İçeri girip onları yok etmek istiyor muyum, istemiyor muyum dedi. Benim için her şey mümkün ifadelerini kullandı. ABD Başkanı New York'ta gelecek hafta Körfez ülkelerinin liderleriyle bir araya gelecek. Trump bu görüşmenin İran gündemini daha net şekilde okumak için önemli olduğunu belirtti. Bu ülkelerin nerede durduklarını ve durumlarının nasıl olduğunu öğrenmek istiyorum dedi. ABD medyasına yansıyan haberlerde Trump'la toplantıya Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman liderlerinin katılacağı aktarıldı. ABD savaşa rağmen İran heyetini New York'taki BM Genel Kurulu'nda ağırlamaya hazırlanıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı dahil üst düzey İranlı yetkililere vize izni verildiğini duyurdu. BM toplantılarına ev sahipliği yapan ABD'nin, yabancı liderlerin New York'taki BM Genel Merkezi'ne gelmesini engelleme konusunda sınırlı bir yetkisi bulunuyor. Ancak Washington yönetimi aktif çatışma içinde olduğu veya dış politika anlaşmazlığı yaşadığı ülkelerin liderlerine vize vermeyi reddetmişti.
0: Kırıkkale'de polis memuru Batuhan Sarı Yalçınkaya görevi sırasında bir otomobilin çarpması sonucunda şehit oldu değerli izleyiciler. Kaza akşam saatlerinde Başçılı ilçesinde meydana geldi. Polis memuru Batuhan Sarı Yalçınkaya'ya bir kişinin hayatını kaybettiği kaza yerinde inceleme yaptığı esnada otomobil çarptı. Ağır yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 38 yaşındaki Sarı Yalçınkaya'nın kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu. Kazaya karışan iki sürücü gözaltına alındı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Terörsüz Türkiye sürecinin öngördükleri gibi pozitif bir şekilde devam ettiğini vurguladı. Ayağımıza pranga olan sorunları çözüp terörsüz bölgeyi tesis etmeliyiz dedi. Ala, sürece toplumsal desteğin %85'in üzerinde olduğunu da belirtti.

0: Tespit çalışmalarının devam ettiğine dikkat çekti. Süreç başından beri öngördüğümüz şekilde devam ediyor dedi.
1: Şu an için olumsuz bir durum yok. Pozitif iklim sürüyor. Yarınki adımı bugün atmamalı, bugünkü adımı yarına bırakmamalıyız. Provokasyonların ortaya çıkmaması, çıkanların yönetilmesi ve sürecin yönünün değiştirilmemesi için politikamıza itinayla özen gösteriyoruz. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Sürece %80-85'in üzerinde bir destek var. Milletimiz artık politika doğru, iç sorunlarla enerjimizi tüketmeyelim, çözelim diyor.
0: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, gazetecilere terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı değerlendirdi. Ayağımıza pranga olan iç ve bölgesel sorunları bir an önce çözüp, içeride milli dayanışma sağlayarak, dışarıda da bölgesel güç olarak terörsüz bölgeyi tesis etmeliyiz ifadelerini kullandı. Ala, terörsüz Türkiye sürecinin önceki yıllarda yürütülen süreçlerden neden daha farklı olduğunu da anlattı.
1: Statüko ortaya koyduğumuz politikaları o dönem engellemişti. Devlet içindeki FETÖ unsurları süreci sabote ediyordu. Biz arabulucuları aradan çıkardıktan sonra FETÖ Oslo görüşmelerini sızdırmıştı. Şimdi arabulucuları devre dışı bıraktık. Türkiye sorununu çözerken başka ülkelerden üçüncü göz olarak kimseden medet ummadı. Suriye ve Irak'ta durum diğer süreçlerde bugünkü gibi değildi. Bugüne kadar yapılanlar, konjonktür ve siyasi tecrübe hepsi bir arada düşünüldüğünde çözüme müsait bir ortam oluşturuyor.
2: Sermaye Piyasası Kurulu'nun tasfiye edilmesine karar verdiği 7 portföy yönetim şirketinin 130 fonunun toplam büyüklüğü 891 milyar lira. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre bu fonlarda yaklaşık 353 bin tekilleştirilmiş yatırımcı bulunuyor. Peki bu yatırımcıların fonları ne olacak? Nasıl bir süreç izlenecek? Ayrıntılar haberimizde.
0: 7 portföy şirketinin 130 fonundaki varlıklar tasfiye edilecek. 353 bin tekilleştirilmiş yatırımcının 891 milyar lira büyüklüğündeki fonu beklemede. SPK, Borsa İstanbul'daki gelişmeleri dikkate alarak Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Buls Portföy tarafından kurulan 130 fonun tasfiyesine karar verdi. Tasfiye edilecek 130 fonun toplam büyüklüğü ise 891 milyar lira. SPK, 7 portföy şirketine ait fonları işleme kapatma kararı aldı. Bir yatırımcının birden fazla fonu bulunabiliyor. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre bu fonlarda yaklaşık 353 bin tekilleştirilmiş yatırımcı bulunuyor. Bu yatırımcılar fonlardaki varlıkları için şu anda herhangi bir işlem yapamıyor. Peki bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek? SPK'nın kararına göre bu şirketlere ait fonlar kurulun belirlediği şekilde tasfiye edilecek. İzlenecek yöntemlere ilişkin bazı senaryolar bulunuyor. Öncelikle fonlardaki varlıkların tespit edilmesi bekleniyor. Tespit süreci tamamlandıktan sonra varlıkların paraya çevrilip yatırımcılara varlıkları oranında dağıtılması gündemde. Hisse fonlarında başta varlıkların paraya dönüştürülmesinde sürecin 2-3 ayı bulabileceği ifade ediliyor. En kolay tasfiyenin içinde devlet tahvili veya altın gibi nakde çevirmenin kolay ve değer kaybı olmadan yapılabildiği para piyasası fonlarında olacağı değerlendiriliyor. SPK'nın önümüzdeki günlerde yöntemi ve takvimi belirleyen bir açıklama yapması bekleniyor.
2: İstanbul'da mali suçlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında info yatırımla

0: bağlı şirket binalarında arama yaptı. Mali suçlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Info Yatırım'la Hedef Holding'in yönetim kurulu başkanı Namık Kemal Gökalp, Destek Holding yönetim kurulu başkanı Altunç Kumova ve Tera Holding genel müdür yardımcısı İbrahim Bekçi gözaltına alındı. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarıs ise tutuklandı. Yine aynı soruşturma kapsamında aralarında Emre Tezmen ve Serdar Turhan'ın olduğu 48 kişi hakkında ilerinde yeni görevlendirmeler yapıldı. 39 ile yeni emniyet müdürü atandı. 24 ilde ise mevcut müdürler merkeze çekildi. Yeni atama kararlarıyla 4 yeni isim de Emniyet Genel Müdürlüğü yardımcılığına getirildi. Kararla Batman İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba Zonguldak'a, Bayburt İl Emniyet Müdürü Barış Erkol Çorum'a, Bingöl İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı Kahramanmaraş'a, Çankırı İl Emniyet Müdürü Aytekin Cantez Van'a, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan Kocaeli'ye, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'sa Aydın'a atandı. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Sıfır ve ikinci el konut satışları azaldı. Geçen ay sıfır iş yeri satışlarında ise artış görüldü.
1: Ağustos'ta sıfır konut satışları azaldı. İş yeri satışları ise arttı. Türkiye İstatistik Kurumu geçen aya ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Ağustos'ta sıfır konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %4,5 oranında azaldı. Ülke genelinde 44.378 konut satıldı. İkinci el konut satışlarında ise %19,4 azalma oldu. 83.032 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara konut satışı Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre %0,1 oranında arttı. Yabancılara 1938 konut satışı yapıldı. İstatistiklerde iş yeri satışlarına ait rakamlar da yer aldı. Ağustos'ta sıfır iş yerlerinin satışı %5,2 oranında arttı. İkinci el iş yeri satışlarında da %11,1 oranında azalış görüldü.
0: Dünya Meteoroloji Örgütü El Niño'nun Şubat 2020'ye kadar sürme ihtimalini neredeyse %100 olarak açıkladı. Peki güçlü El Niño Türkiye'nin kışını ve 2027 yazını nasıl etkileyecek? Yanıtlar Gülçin Hacı Evliyagil, Ayçe ve Mustafa Kemal Kiruk'un haberinde.
2: El Niño dediğimiz olay Pasifik'in ısınması, yani ortalamaların üzerine çıkması, sıcaklık Pasifik'te eğer ortalamaya çıkarsa biz buna El Niño diyoruz. Eğer 1 derece kadar olursa normal El Niño, 2 derece kadar olan ısınmaya biz süper El Niño diyoruz. 2 derecenin üzerine çıkarsa biz buna mega El Niño diyoruz.
1: Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre El Niño Pasifik'teki etkisini giderek artırıyor. Uzmanlar güçlü bir El Niño'nun sel, kuraklık ve aşırı sıcaklık gibi hava olayları riskini artırabileceği uyarısında bulunuyor.
2: Ve 1875 yılı da kışı olmayan yıldır. Yani doğada zaman zaman yazı olmayan yıllar, zaman zaman da kışı olmayan yıllar vardır. Yani şeydedir. Ve şu anda Dünya Meteoroloji Örgütü'nün beklentisi artık bir mega El Niño'nun geldiği. Çünkü Pasifik'teki su sıcaklığı Temmuz ayında 2 dereceye geçti. Artarak devam ediyor.
3: Yaz bitti. Şimdi kışı konuşma zamanı. Meteorolojik modeller El Niño'nun güçlü etkisinin Avrupa'daki hava düzenini etkileyeceğine işaret ediyor. Peki Türkiye mega El Niño'dan nasıl etkilenecek?
2: Bu ne demektir? Ben Türkiye için söyleyeyim. Bu yıl Ekim'in 15'inden sonra sanırım Ekim'in son haftalarında çok güzel yağışlar alacağız. Ekim, Kasım ve Aralık ayları. Çok çok güzel yağışlar alacağız. Ama bu dünyanın her tarafında çok yağış olacağı anlamına gelmiyor.
1: Türkiye için El Niño'nun etkisini tek başına belirleyici bir faktör olarak görmek mümkün değil. Kuzey Atlantik salınımı, kutupsal dolaşım ve Akdeniz'deki atmosferik sistemler de Türkiye'nin kış yağışlarını ve sıcaklıklarını belirleyecek.
2: Bu kışı ılık bekliyoruz. Bu kış ılık geçmesi lazım. Ama zaman zaman da çok sert soğumalar da girebilir. Yani kuzeyden çünkü ataklarla kar yağışı da olabilir. Türkiye'de yani onu zaten bekliyoruz. Ama sanırım yine Dünya Meteoroloji Örgütü bunu Şubat'a kadar, Mart'a kadar öngörüyor. Ondan sonra ne olur? Sanırım sönümlenir mega El Niño.
1: Peki El Niño'nun etkisi Şubat sonrasında da devam ederse ne olur?
2: Biraz daha devam ederse bu yaz sanırım son yılların en sıcak yazını da yaşama ihtimalimiz var. Geçtiğimiz yaz keyifli geçti. Çok fazla bir sıcakta karşı karşıya kalmadık.
0: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz şimdi, hoşçakalın.

0: Habertürk ekranlarından merhaba, saatlerimiz artık 8'e geliyor. Ben Kübra Nur Uslu, Türkiye'nin nabzı başlıyor efendim. Bundan böyle her perşembe akşamı 8'den 11'e kadar Türkiye'nin nabzıyla karşınızda olacağız. Türkiye'de ne konuşulmuşsa aslında tam da bu programda konuşacağız. Türkiye'nin nabzı bu programda atacak diyebiliriz. Şimdi bugünkü konu başlıklarımızı da şöyle kısaca size özetleyeyim. Günün şüphesiz en çok konuşulan meselelerinden biriydi. Sermaye Piyasası Kurulu 7 şirketin 130 yatırım fonunun tasfiyesine karar verdi. Şimdi bu fonlara para yatıranlar paralarını alabilecek mi? Sorulardan biri bu. Bir diğeri de hiç bu fondan anlamayan normal bir vatandaşı da bu durum etkiliyor mu? Hepsini soracağız, hepsini konuşacağız. Bir diğer başlığımız Kozinoğlu soruşturmasındaki son gelişmeler olacak. Çünkü bugün İki koğuş arkadaşı ve dönemin iki savcısı gözaltına alındı. Hatta dakika dakika o akşam neler yaşandı, arkadaşlarının anlatımları var, onu da paylaşacağız. Bu arada o iki savcı da sonradan FETÖ'den ihraç edilmiş. İddialar neler, hepsini değerlendireceğiz. Ve bir diğer konu başlığımız da şu. Yarın yeni parti için son gün. Çünkü Yargıtay demişti ki ya bu yeni parti ile Yenilik Partisi birbirine karışıyor, isminizi değiştirin. Fakat yeni parti pek değiştirme niyetlisi değil gibi görünüyor. Meseleyi Anayasa Mahkemesi'ne taşımaya hazırlanıyor. E sonra ne olacak? AYM nasıl bir karar verecek? Mesela bu durum acaba yeni partinin seçime girmesini dahi de mi engelliyor? Yine bunu da konuşacağız. Peki kimlerle konuşacağız? Gelin şöyle bir konuklarımızı size tanıtayım. Şöyle sağdan başlayayım. Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz bizimle. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar efendim. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Mehmet Müftüoğlu, Türk Gün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Profesör Doktor Ege Yazgan bizimle. Hoş geldiniz hocam.
3: Hoş bulduk.
0: Ve bir diğer yanda da gazeteci Aytunç Erkin, Nefes Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz efendim.
4: Hoş bulduk.
0: Ve hemen yanında da efendim Doktor Volkan Aslan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz hocam siz de.
5: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Ve Ankara'da da bizi Nasuhi Güngör bekliyor, Habertürk Ankara temsilcimiz. Hoş geldiniz efendim.
6: Çok teşekkür ederim. Tüm konuklarımıza iyi akşamlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Şimdi gördüğünüz gibi konumuz çok. Gelin önce bir reklamı verelim efendim. Kısa bir araya gidelim. Ardından şöyle kesintisizce devam edeceğiz. Kısa bir ara.
7: Biz sadece sizlerle ortak bir yaşam sürdüğümüzü bilmenizi ve bizi böyle kabul etmenizi istiyoruz. Biz sizi seviyoruz. Biz de bu yaşamdayız.
8: Son verilere göre otizm vakasına rastlama oranı geçmiş yıllarda 10.000'de 4 iken bugün 36'da 1. Destek olun, ışık olun.

Ve Türkiye'nin nabzı başlıyor. Efendim dediğim gibi aslında açılışta da günün en çok konuşulan konularından biri buydu. Portföy şirketlerine yönelik atılan adım. Fonlara özellikle şöyle ki 7 yönetim şirketinin 130 yatırım fonunun tasfiyesine karar verildi. Bu arada bugün peş peşe de açıklamalar geldi. SPK'dan, işte Merkez Bankası'ndan hepsinin açıklamasını birazdan aktaracağız ama tam olarak bugün neler yaşandı? Daha doğrusu dünden beri neler yaşandı? Dediğim gibi normal bir vatandaşı bu durum nasıl etkiliyor? Hepsini aslında Ege Hoca'ya sormak isteriz. Bugün hocam size sorumuz çok fazla. Müsaade ederseniz şöyle yanıma alsam siz olur mu? Belki burada da anlatmaya gayret ederiz. Öncelikle hakikaten şöyle hocam vatandaşın anlayacağı

0: şekilde iki gündür neler yaşandı bu fonlarda, neler oldu, başımıza ne geldi? Biz şöyle özetledik. Önce bir manipülasyon soruşturması var. Fonlarda bir likidite krizi var. Yine sosyal medyada da bu arada panik oluşturanlara karşı da yine bir soruşturma bir yandan da yürütülüyor. Sorular şu, işte hedefte hangi hisseler var? Savcılık kimlerin peşinde? Dosya nereye uzanacak? Bunlar sorular. Ama dediğim gibi şöyle normal bir vatandaşın anlayacağı biçimde neler oldu iki gündür?
1: Evet, tabii şimdi çok detaylara girmek mümkün değil. Yani bunlar bayağı da teknik ve bizlerin dahi bazen anlamakta zorluk çektiği şeyler. Çünkü bir ciddi bir finans bilgisi gerektiriyor. Fakat şimdi şöyle başlayalım. Bu zaten Sayın Mehmet Şimşek'in de yaklaşık 2025 sonu söylediği bir şey. Burada borsada bazı manipülasyon hareketleri. Yani bundan ne anlıyoruz? Bundan bazı hisselerin değerlerinin manipülasyonla, ki bu yasal değil. Yani onu söylemekte fayda var. Bu yasal olmayan işlemlere yapay olarak, suni olarak o değerlerinin şişirilmesi. Şimdi sonra tabii bu hisseler bazı fonlarda fonları oluşturmak için kullanılıyor. Dolayısıyla o fonda diyelim ki şişirilmiş ciddi miktarda bir hisse söz konusu. O fon daha sonra o değerini de bu manipülasyon işlemleriyle arttırmaya devam ediyor.
0: Yani manipülasyon burada şu mu? Değerinden fazla göstermek mi?
1: Yani göstermek. Yani alım satım, yapay alım satım işlemleriyle onun değerini sığ bir piyasada yukarıya doğru çekmek. Yani siz ve ben aslında gidiyoruz, birbirimizi alıyoruz, satıyoruz ve piyasada aslında hisse sayısı da çok az. O kadar az bir hisse sayısı olduğu için ben size satıyorum, siz bana satıyorsunuz. Ondan sonra onun fiyatı böyle giderek, çok da giderek katlanarak yukarıya
0: Peki,
1: doğru çıkıyor.
0: Peki bu böyle devam ederken ne oldu da bir anda mesela çakıldı? Şimdi, öyle grafikler var ki hatta tabii. Geldi efendim işte 7 şirketin 130 fon tasfiye edilecek dedik. Tabii. Mesela örnek 3 fon. Şimdi gördüğünüz gibi şuraya kadar tırmanmış mesela 28 Ağustos'ta. Yani öyle ifadeler var ki hocam %1000, 2000 karlardan bahsediliyor. Hatta daha da ötesi. Sonra bir anda çakıldı. Ne oldu orada?
1: Şimdi oraya gelmeden önce şeyi söylemekte fayda var. Dediğim gibi Sayın Bakan Mehmet Şimşek bunu söyledi. Manipülasyon işlemleri var, burada yapılacak. Bu dediğim gibi o sonra 10 ay sonra bu Mehmet Şimşek'in açıklamasından sonra 2026'nın Ağustos'unda, 28 Ağustos yanılmıyorsam tarihlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun bir tebliği var. Bu tebliğ bu işlemlerin durdurulması yönünde. Yani bu fonlara, bu tip hisselere dayanan fonlara bu tebliğ aracılığıyla bunları, bu işlemleri düzeltin denildi.
0: Ne zaman denildi hocam bu?
1: İşte 28 Ağustos yanılmıyorsam 2026. Yani arada Mehmet Şimşek'in o açıklamasını yapmasıyla arada bir 10 aylık bir
0: Aralık'ta
1: zaman geçiyor.
0: Aralık'ta galiba onu söylüyor.
1: Evet galiba. Mehmet Şimşek tam Aralık'ta mı söylüyor? Tam şimdi hatırlayamıyorum tarihini. Bir 10 aylık bir süre geçiyor o arada. Tabii çünkü bu tebliğin hazırlanması, bunun nasıl bunları kolay kolay ortadan kaldırmak da o kadar kolay değil. Yani düzeltin denildiği zaman hemen bunun düzeltilmesi o kadar kolay bir şey değil. Şimdi burada tebliğdeki ayrıntılara girmeyeceğim. Gerçekten iyi bir tebliğ. Bunu düzeltmeye yönelmiş bir tebliğ.
0: Düzelttiler yani mesela, mi?
1: Fırsat olmadan bu patladı.
0: Yani şimdi, bir uyarı gitti düzeltim dendi ama düzeltemediler. Yani mesela, belki de güçleri de yoktu düzeltmeye.
1: Yani düzeltecek şey. Belki de imkanları da yoktu. Yani şöyle diyeyim. Mesela bir tane hisseye dayanarak bir fon oluşturuyorsunuz. Bu hisse, o hissenin değeri suni bir biçimde böyle ama yani inanılmaz derecede yüksek gösterilmiş oldu. O dolayısıyla fonun değeri de o arada sürekli artıyor bu işlemle beraber. Dolayısıyla o fona giren insanlar da ciddi paralar kazanıyorlar bu arada.
0: İşte o %1000, 2000, 3000 kar dediğiniz şeyler onlar.
1: Evet bunlar.
0: Hocam 800 milyar liradan bahsediyorum. Benim pek hayal edemiyorum 800 milyar lirayı. Hiçbirimizin hayali alamıyor
1: o rakamları. Şimdi,
0: yani şu 800 milyar lira bu 130 fonu kapsayan
1: şimdi ondan tam emin olamıyorum.
0: Yaklaşık
1: olarak yani orada. Şimdi tabii bu aşamaya gelindiği zaman yani düzeltin denildi. Tabii mesela şunu anlatacağım. Bir fon böyle bir tek bir hisseye, basitleştirerek anlatmaya çalışıyorum. Tek böyle bir hisseye dayanıyor. Mesela denildi ki düzenlemede tek bir hisseye dayanarak bunu yapamazsınız. İşte fonunuzun içinde çeşitlendirmeler olmalı, farklı hisseler olmalı vesaire. Onların risk derecelendirmeleri var vesaire. Yani bu iyi bir tebliğ. Yani onu düzeltmeye yönelik olan bir hareket. Ama o düzeltme işlemi yapılmadan önce bu olay patlar.

0: verdi. Ne demek patlak vermek? Herkes satmaya başladı. Bu fonlardaki riski fark ettiler.
1: Bu düşüş o mu?
0: Evet.
1: Yani bir anda o zaman fısıltı gazetesi gibi satalım mı?
0: Evet evet. Yani 28 Ağustos işte gördüğünüz tebliğinin yayınlanma tarihi ve demek ki o andan itibaren tedirgin şey olmaya insanlar. Başlıyor. Tedirgin olmaya başlıyor. Demek ki burada bir yanlışlık var. Bu düzeltilecek ama şimdi o arada tabii birçok insan bu başlangıçta bu manipülasyon işlemleriyle bu fonu oluşturan insanlar zaten satıp çıktılar. Arada girip satıp çıkanlar da oldu. Çok para kazananlar da oldu arada tabii ki bu arada. Yani o buna normal bunlar bu işlerle hiçbir alakası olmayan normal vatandaşlar da bu işe girmiş olabilir. Risk almayı sevenler ama herkes buna girmedi. Yani bu kadar aşırı değerlemeleri, bu kadar yüksek getirileri gördüğünüz zaman yani
1: herkes birbirine söylemiştir mesela tabii, %1000 kazanıyorum, tabii, 2000 kazanıyorum.
0: Ben kazanıyorum, sen de gel vesaire.
1: Ama
0: işte tabii ki yani normal finansal bilinci yüksek olan insanlar tabii ki bu kadar getirilerin normal olmadığını bildikleri için buna bu olaya girmediler. Yani orada şimdi şöyle bir şey var. Siz böyle bir riski alıyorsunuz. Onun risk gerçekleştiği zaman da onun bedelini ödemek durumundasınız. Yani hani bu kadar fon var ortada. Hepsi böyle değil bunların.
1: Evet.
0: Şimdi bir de maalesef bu arada
1: hocam,
0: tabii ki...
1: Hocam şimdi ne oldu? O herkes elini eteğini çekmeye başladı. Aa burada bir şey var deyip satmak istedi o halde.
0: Evet aynen öyle.
1: Peki
0: evet.
1: Satmak istedi ama karşılığı mı yok? Yani daha doğrusu alamıyorlar mı talebine karşılık? Orada mı bir açık
0: oluştu? Şimdi şöyle tabii yani herkes fonunu satmaya başladığı zaman zaten o fonu oluşturan o dediğim gibi suni olarak şişirilmiş bir hisse senedi söz konusu. Hisse senedi portföyü söz konusu. O portföyü siz nasıl ödeyeceksiniz onu? Çünkü o gerçek bir değer değil ki. Siz onu satmaya kalktığınız zaman onun piyasada karşılığı yok. Dolayısıyla sattığınız zaman ödeyemezsiniz. Yani fon tabii ki ödeyemediği zaman temerrüte düşme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bu arada bir ayrıntı daha var. Belki ayrıntı değil. Bu olayları yani tetikleyen şeylerden bir tanesi. MSCI dediğimiz bu gelişmekte olan ülkelere ait bir onun da o kuruluşun da bir uyarısı oldu. Türkiye'de yani böyle borsada bazı fiktif işlemler görülüyor. Biz de hani buraya para yatırmak istiyoruz. Türkiye'ye para yatırmak istiyoruz ama bunlar bizi tedirgin ediyor diye bir açıklama yaptı.
1: Yani süreç içinde pek çok defa evet. söylenmiş o halde. Evet. Yani evet. biraz evet. beklenen de bir
0: tabii,
1: durum.
0: Tabii. Bazı insanlar bunu sosyal medyada çok uyarılarda bulundular. Yani hatta o insanlara karşı da çok sert eleştiriler de geldi bu arada. Yani böyle bir durum söz konusu. Şimdi en sonunda...
1: O halde şöyle mi? Biraz önce söylediğiniz gibi aslında devletin kurumları da uyarılarda bulundu. Uyarıları gönderdi
0: ama,
1: mi?
0: Evet gönderdi tabii. Yani zaten bakan açıklamış yapmış. Yani açıklama
1: evet,
0: yapmış.
1: Mehmet Şimşek'ten gibi açıklama.
0: Evet yani açıklama gelmiş. Ama tabii o arada bir 10 aylık zaman var. Yani belki bu tebliği daha erken yazıp bulabilirdi. Ama ne önlem alınacaktı? Herhalde onlar da biz uzunca bir süre düşündüler nasıl yapabiliriz bu olayı, nasıl kontrol altına alabiliriz? Çünkü müdahale etmek de riskli. Birdenbire işte böyle bir balonu patlatabilirsiniz. O balonu patlattığınız zaman bunun bir kamusal zararı da olacak. Ben zaten onu biraz sonra açıklamaya çalışacağım. Siz ne olur kesin beni sorarken...
1: Yok, ben de hayır,
0: şunu,
1: bakmayın, merak ettim.
0: Şunu sormaya çalışıyorum. Yani soru alayım ki ben daha iyi açıklamaya çalışayım. Yani ben de çünkü...
2: Evet. Dikkat çektiğiniz şey biraz ekonomi okuryazarlığı, biraz borsa okuryazarlığı üzerinden bir tahlilde bulunuyorsunuz. Evet. Ve bütün bu şirketlere veya fonlara yatırım yaparken insanlar genelde sermaye yapısına, ne bileyim işte bilançolarına hani bunlardan ziyade biraz böyle kulaktan dolma, işte... ciddi bir çıkış bekleniyor.
0: Evet.
2: Benden duymuş olma ama gibi haberler üzerinden ilerlediğine yönelik bazı söylentiler var. Ama siz piyasaları yakından takip ediyorsunuz.
0: Evet.
2: Bütün bu grafiklerin altını oluşturan taban küçük yatırımcılardan mı oluşuyor? Yoksa aralarında gerçekten böyle Taha Bey ya biz de baktığımız zaman şaşırdık. Bu adamlar nasıl bu işin içine girmiş diyebileceğiniz... İşte ekonomi okuryazarlığı olan, borsa okuryazarlığı olan, aklı başında isimler de var mı? Yoksa olan yine garibana mı oldu yani?
0: Anladım. Yani ikisi de vardır tabii ki. Yani ben, yani onları bilmem benim mümkün değil. Yani tabii ki yani hani o profilleri bilmem imkansız. Çok sayıda burada insandan, çok sayıda yatırımcıdan konuşuyoruz. Ama mutlaka risk almayı seven, bunların hepsi risk almayı seven insanlar. Biraz da şeye benziyor bu. Yani eskiden, çok eskiden benim banker skandalları.

0: efendim başka tür böyle skandallar da olmuştur. Oraya para yatıran tarzında insanlar da vardır bunların içerisinde. Biraz yani olaya olan bilgisizliğinden dolayı işte eşinin dostunun biraz önce söylediğiniz gibi
1: yani
0: işte ben burada kazanıyorum.
1: Hocam ben
0: onun çekiciliği
1: bin karı duydum
0: evet,
1: bugün.
0: Evet,
1: ya yani %40 işte bin onun, nasıl kar edebilir mesela?
0: O çekici geliyor tabii insanlara. Tam olarak oradaki riski de anlayamıyorlar. Yani bu fonun yapısının nasıl bir şey olduğunu anlayamıyorlar. Ne kadar riskli bir yapıdan oluştuğunu da anlayamıyorlar. Burada böyle bir kazanç var diyorlar. O kazancı görünce hemen biz bunu alalım diye, ya da işte alalım çıkarız diyenler, daha profesyonel olanlar işte bakayım bir ay tutayım, bir ayda kazanayım, sonra çıkarım. Oradaki risk gerçekleşmeden hemen çıkarım. Yani arada çıkmış olan insanlar da vardır. Bunlar bu arada suç değil, onu söyleyeyim. Yani hani bu fona yatırım herhangi birisi yapabilirdi tabii ki, açık satılıyor, SPK onaylı bir fon. Ama ama risk almayı ne kadar sevdiğinizle alakalı. Yani mesela benim çevremde tanıdığım hiç kimse böyle bir fon almadı.
1: Hocam
2: niye yani, efendim? Yani niye, ne oldu da uzak durdular? Yani sizin gördüğünüz bu kadar, ben bugün sosyal medyaya bakıyorum, bayağı yangın yeri yani. Hani,
1: ya ben şöyle söyleyeyim hocam, bakın, 500 bin kişiden bahsediliyor. Yani hani bilmiyoruz sizin de dediğiniz
2: evet,
1: gibi kaç kişi var.
2: Yani yarım milyon insana neredeyse tekabül ediyor ve insanlar diyorlar ki ya biz göremedik. Yani siz neyi gördünüz, onlar neyi göremedi?
0: Ama ben yani zaten o
1: hocam
0: getiriyi,
1: bu arada uyarıyorlar, beni 353 bin yatırımcı varmış.
0: Tamam güzel. Ben o getiriyi gördüğüm anda zaten hiçbir şey bilmeme gerek yok, böyle saçmalık olmaz deyip onu almam zaten. Yani hani
1: bu kadar kar etmek mantıklı
0: bu kadar
1: değil
0: basit
1: dersiniz.
0: Yani bu kadar kar varsa orada büyük bir risk var demektir zaten.
2: Bir bakan da üstüne
0: yani hani
2: yapmış.
0: Evet yani
1: evet,
0: hani
1: Aralık'ta
0: sonuçta
1: şey
0: yani bunun için böyle çok ciddi bir finansal okul yazarla şey yok. Yani bunu böyle bir şey olamaz. Riskin, büyük bir riskin olmadığı bir yerde bu kadar büyük bir getiri olamaz. Yani bu basit bir denklem. Yani bunu aslında çok yani böyle bir sağduyuyla da hissedebilirsiniz bunu. Yani demek ki buraya giren herkes 3 aşağı 5 yukarı bu riskin farkında olarak giriyor.
3: Hocam,
0: yoksa girmeyenler niye girmiyor?
1: Hocam,
0: yani yoksa
1: önce
0: hepimiz orada olurduk zaten, öyle değil mi? Niye bu getirileri gördüğünüz zaman?
1: Kesinlikle. Evet. Hocam biraz önce patlak verdi dediniz
0: evet,
1: ya.
0: Evet.
1: Yani patlak verme o halde herkes parasını yani satmaya başladığı zaman karşılığını
0: evet,
1: alamadı ve temerrüde düştü. Bu mudur
0: evet,
1: patlak vermek? Biz bundan beri bunu yaşıyoruz.
0: Yani şimdi temerrüde düşmeye gelene kadar tabii ilk önce o panik başladığı zaman, ki bu dün başlıyor.
1: Evet.
0: İşte yatırımcılar paralarını geri çekmeye başlıyorlar. Şimdi paralarını geri çekmeye başlayınca fon onlara paralarını ödemek için ne yapmak zorunda? Elindeki o hisse senetlerini ya da başka finansal varlıklar neyse onları satmak zorunda. Ama o hisseleri satmaya kalktığı anda, o hisselerin gerçek bir değeri olmadığı için o değerinden satamayacak. Yani fonun içinde o hisse diyelim ki 1000 lira olarak gözüküyor ama o aslında 1 lira. Yani satmaya kalktığınız zaman onu 1 liradan satacak. Şimdi o zaman bütün yatırımcılar paralarını geri çekmeye başlayınca ne olacak? Geriye ödenemez hale gelecek. Şimdi başka şeyler de var yalnız. Şimdi borsa neden öyle dün düştü? Sadece bu dediğimiz bu fiktif olarak arttırılmış hisse senetlerinden dolayı değil. Aynı zamanda diğer fonlar da elinde düzgün hisse senetlerini de satmak zorunda kaldılar. Bu fonların içinde sadece böyle şişirilmiş değeri olan hisse senetleri yok. Aynı zamanda doğru düzgün hisse senetleri de var. O hisse senetlerini de geri ödemeleri yapmak için satmaya başladılar. Satıcı gelmiş, bütün fonlar satılmaya başlayınca, bütün fonlar hisse senetlerini satmaya başlayınca aniden borsa aşağıya doğru düştü. Anlaşılabilir olabiliyor mu?
1: Aynen öyle.
0: Yani
1: ben şunu demeye çalışıyorum. Bugün mesela finans komitesi de toplandı ya.
0: Evet.
1: Şöyle okudum ben, anladım. Şimdi bir sistem var. Sistemin bir bölümünde yaşandı bu olay ama diğer tarafı, diğer fonları etkilemeyecek
0: evet,
1: aslında. Bu çözülebilir bir mesele gibi anlatmışlar. Ben öyle anladım. Siz
0: tamam,
1: ne anladınız?
0: Tamam.
1: Yani
0: şimdi
1: şunu demeye çalışıyorum. Totalde bu 130 fon etkilendiyse
0: evet,
1: geri kalan bütün fonlar da mı etkileniyor?
0: Şimdi şöyle bugünkü yapılan,
1: yoksa noktasal bir durum.
0: Şimdi bugünkü yapılan bir kere Merkez Bankası'nın yaptığı bu likidite, piyasaya likidite vermiş olması, piyasayı bugün, borsayı toparlayan şey o. Bunlar çok doğru adımlar.
3: Yani
0: SPK'nın yapmış
3: yani
0: olduğu efendim,
3: müdahale etti anlamında.
0: Ya, hayır, bankalara kredi limitini açtı. Borç verebilirim size dedi. Çünkü bankalar bu eğer kendi haline bırakılsaydı, herkes şimdi düzgün fonlara da saldırmaya başlanıldığı zaman onlar da ne yapmak zorunda kalacaklar? Onlar da ellerindeki hisse senetlerini satmaya çalışacaklar. Aynı şey olacak.

0: Ve borsa aşağıya doğru gidecek. Bu sefer bankalar, içinde banka fonları da var bunların. O banka fonlarına da belki bulaşacak. Bulaşıcılık dediğimiz bir şey var. Ve bankalar likiditeye sıkışacaklar. Bankalar likiditeye sıkıştığı zaman bu bir bankacılık krizi haline dönüşecek. Şimdi Merkez Bankası bankalara kredi açınca, bakın ben size likidite veriyorum dediğinde, o zaman herkes rahatladı. Herkes rahatladı ve de, o zaman bugün tekrar bankacılık hisseleri yukarıya doğru çıkmaya başladı.
1: Hatta Borsa İstanbul'da sabah epey aslında kötü başlamışken yükseldi,
0: evet,
1: değil mi?
0: Yükseldi.
1: Düne göre da toparladı.
0: Yani dün kazançlarının büyük bir bölümünü, pardon, kayıplarının büyük bir bölümünü toparladı. Şimdi bu yerine bir adım. Buyurun.
1: Şunu merak ediyorum ben şimdi. Bu 353 bin kişiden bahsediyorsak, evet, işte şu an devlet meseleye, evet, el koydu, evet, bu duruma. Evet. Ne olacak? Evet. Bu 353 bin kişi yatırım yaptı. Bunların paraları geri mi verilecek? Hangi paradan verilecek?
0: Şimdi onu açıklamaya çalışayım. Şimdi bakın, burada bir de sadece Merkez Bankası bu adımı atmadı. Bunun yanında SPK işte bu fonların hepsini tasfiye etti. Bu sorunlu gördüğü fonların hepsini tasfiye etti. Şimdi ne olacak? Bu geriye nasıl ödenecek bunlar bu tasfiyeden sonra? Şimdi burada işte kamusal zarar dediğim şey, kamusal, çünkü bu o kadar kolay bir konu değil. Çünkü şimdi evet, ilk hamleler doğru ve piyasada bir yatıştırdı ve güven verdi piyasaya. Bunlar çok doğru ve piyasada bunu güven tazelemek olarak algıladı. O anlamda sakinleşme oldu. Bu anlamda müdahalenin zaten doğru olduğunu gösteren şeylerden bir tanesi bu. Ama şimdi geriye bu tasfiye işleminden sonra temerrüte düşmüş olan bu fonların tasfiye, bazısı temerrüte de düşmedi. Sorunlu olduğu görüldüğü için tasfiye edildi. Şimdi ne yapacak? Bunları ödeme, ellerinde bunların her birinin tek tek bakılması lazım. Ellerindeki varlıklar var. Şimdi o varlıkların bazıları sorumlu. Böyle sorunlu hisseler. O hisseleri satmaya kalktığı zaman o hisselerin zaten değeri yok. Dolayısıyla demek ki o var olan herkes parasını 100 lira yatırdıysa 100 lirayı geriye alamayacak. Bu bir. Yani bu burada biz kayıp mutlaka ve mutlaka bir kayıp olacak. Bu bir. İkincisi,
1: çünkü öyle bir para yok. Yani o fon demiş, evet, ki benim 50 milyarım yok, var ortada demiş ama mesela, evet, 1 milyarı varmış.
0: Tabii yok.
1: Şimdi
0: öyle
1: ne olacak?
0: Şey.
1: O kalan 1 milyar mı? İşte evet, 100 kişi o fona yatırmışsa bölünecek onlar arasında.
0: Mesela onu göreceğiz. Onu, ama bir zarar oluşacak. Yani yatırımcılar da bu zarara katlanacaklar. Şimdi bu yatırımcıların katlanması gereken zarar. Zaten katlanmaları da gerekir. O riski almışlar. Dolayısıyla o riski alırken, o getiriyi alırken kazanç onların oluyor. Riski aldığı zaman, risk gerçekleştiği zaman kayıp da onların olması, evet, lazım, değil mi? Bu doğru. Fakat şimdi burada bir kamu otoritesinin bir sorumluluğu var. Oraya geleceğim. Şimdi öyle bu burada kalmıyor çünkü.
1: Bizi nasıl etkileyecek hocam? İşte ben oraya doğru gelmeye çalışıyorum. Normal sıradan, evet, bir vatandaşım, tabii, anlamıyorum bu meseleden. Tabii. Bu yaşanan hadise normal
0: size,
1: bir yasa.
0: Size sirayet edecek mi? Hiç ben bu işe girmemişim. Normal İşte güvenli fonlara yatırım yapmışım. Bu konuyla hiçbir alakam yok benim. Yani böyle bir risk de almamışım. Dolayısıyla size sirayet edecek mi? Öbür yatırımcılara sirayet etmesi normal. Çünkü onlar risk almışlar. Tamam, şimdi şöyle bir şey var. Bu fonların içinde sadece böyle hisse senedi varlıkları yok. Doğru düzgün hisse senetleri de var. Şimdi önce onlar satılacak tabii geriye ödemek için. Ama o satışlar olmaya başladığı zaman mesela Aselsan diyelim hisseleri var. Şimdi Aselsan muhteşem bir şirket. Yani değerini Aselsan niye düşürsün Aselsan böyle bir olaydan dolayı? Ama Aselsan hisseleri de var orada. Onlar da satılacak. Aselsan'a örnek olarak veriyorum. Şimdi onun günahı ne? Satıldığı zaman onun da değeri düşecek. Ya da buna benzer, Aselsan bir örnek verdim. Buna benzer bir sürü doğru düzgün şirket var. Böyle değeri fiktif olarak şişirilmemiş. Onların da borsada değeri düşecek. Şimdi buradan gelecek olan da bir zararı var. Şimdi bu kamusallaşıyor işte burada zarar. Anlatabiliyor muyum? Sadece o yatırımcılara kalmıyor. O yatırımcıların bu davranışından dolayı ya da bunları bu şekilde manipülatif işlemler, suç olacak olan manipülatif bu işlemleri yaptıklarından dolayı bunların yaptığı bu davranış biçimi aynı zamanda normal, dediğim gibi, yani doğru düzgün iyi yönetilen şirketlere de bir zarar olarak sirayet edecek. Yani burada bir problem var. Yani bu nasıl ortadan kaldırılacak? Bunu nasıl yapacak şimdi? bu tasfiye işlemini SPK nasıl yapacak? Bunlar

0: Bunlar son derece önemli. Başka bir şey daha söyleyeceğim. Sadece orada bitmiyor. O kadar kolay değil işte bu işi. Şimdi mesela ben buraya girmişim. Dedim ki riski de biliyorum. Girdim, yatırım yaptım burada. Parayı aldım. Bir ay sonra buradan çıkacağım dedim. Yatırdım, yüklü de bir para yatırdım oraya. İyi kazanç sağlayacağım diye bir ay sonra çıkacağım. E şimdi paramı alamıyorum. Yatırdığım paranın belki de eksiğini alacağım.
1: Evet.
0: Tamam mı? Eksiğini alacağım. Şimdi o zaman ama ben bununla belki ben şey yaptım. Belki birisine borç ödeyeceğim bir süre sonra. E borç ödeyeceğim, benden alacaklım benden parasını alamayacak. Alacaklım benden parasını alamadığı zaman
1: orada
0: bu bir zincirleme
1: olacak.
0: Zincirleme etki olacak. Şimdi
1: çünkü 350 böyle, bin kişiden mesela
0: tabii,
1: bahsediyorsak o zincirleme evet, etki kim bilir kaç bin
0: tabii,
1: kişi
0: kaç kişiye gelecek.
1: Gelecek.
0: Böyle sorunlar var. Şimdi genel olarak şunu söyleyelim ama burada bizi izleyen arkadaşlar, izleyicilerimiz açısından. Şimdi bu fonların içinde para piyasası fonları var. Onlar büyük ölçüde sağlam. Yani onlar oraya paralarını yatırmış olanlar 3 aşağı 5 yukarı paralarını geriye alırlar. Ama mesela burada serbest fon dediğimiz bu riskli hisse senetlerini özellikle taşıyan fonlara yatırmış olanlar paralarını geriye alma ihtimalleri biraz düşük. Yani burada bir zarar oluşacak mutlaka. O zararı kimin ödeyeceği önemli ama kamu otoritesi de buradan gelecek olan biraz önce bahsettiğim bu bulaşıcılık etkisini, yani kamuya yayılacak olan bu bulaşıcılık etkisini, yani düzgün şirketlerinde borsada değerlerinin düşmesinin ya da bu zincirleme borç alacak ilişkilerinden doğacak şeyin ekonomiyi olumsuz yönde etkilemesini gözetmek zorunda. Burayı kontrol etmek
1: önünü
0: zorunda.
1: Önünü kesmek zorunda.
0: Önünü kesmek
1: Finansal
0: zorunda.
1: İstikrar Komitesi'nin tekin bugün toplandı şöyle deniliyor. Tedbirler değerlendirildi. Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarımızın işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmamaktadır. Sorun fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup geçici ve yönetilebilir niteliktedir. Gerekli tüm adımlarla ilgili kurumlarımız tarafından sürekli uygulanmaya konulacaktır. Biraz önce bahsettiğiniz mesela likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik adımlar atılacaktır deniyor.
0: Evet,
1: şimdi
0: bu,
1: konuklarımızın sorusu var hocam size. Mesela Mehmet Rütüoğlu'nun bir sorusu
0: var. Bahsettiğim şey bu zaten. Bu açıklamadaki bulaşma etkisini. Yani kamu otoritesi bunun çok net farkında zaten tabii ki. Yani bunları yönetmek için.
2: Şimdi fonlardan mevcut hisseler satılmaya başlandığında hisselerin değerleri daha da düşer. Satışlar zamana mı yayılacak bu durumda?
0: Yani herhalde öyle yapılması daha doğru olacak. Tabii ki bunu yani Finansal İstikrar Komitesi'nin, işte SPK'nın, Merkez Bankası'nın kararları bunlar. Yani bunlar çünkü böyle karar alacaklar ki bunun ekonomiye bulaşma etkisini engellemek isteyecekler. Bu arada bakın bu Türkiye'de bu olan olay başka yerlerde de dünyada da olmuş olaylar.
2: Doğru.
0: Ve her zaman bu yapılan şeylerde bu tür müdahaleler yapılır. Müdahale, kamu otoritesi müdahaleyi yaparken bu bulaşma etkilerini minimize etmek ister. O yüzden bugün Merkez Bankası bankalara o likiditeyi açtı, kredi şeyini açtı ki bu şey bulaşma etkisi oluşmasın diye. Yoksa aksi halde burada hiç bu işlere girişmemiş olan fonlar bile, yani bizim banka hücumu dediğimiz bir şey vardır. Şimdi mesela bankacılık sistemine herkes paralarını çekmeye kalksa bütün bankacılık sistemi batar.
1: Çöker.
0: Bu da aynı şey işte. Yani burada
1: bu da öyle sizin dediğiniz gibi herkes bir anda aslında bir şeyler oluyor burada
0: tabii,
1: deyip parasını çekmek isteyince olanlar oldu zaten.
0: Yani bugün yapılan müdahaleyle mesela güven kuruldu. Güven bir şekilde tesis edildi. Piyasadaki o panik havası yatıştırıldı. Yani bu anlamda yani doğru müdahaleler yapıldı.
3: Finans alanında başka bir ülkede yaşanan benzer bir senaryodan örnek vermeniz gerekirse nedir hocam bunun örneği?
0: Şimdi doğrusu yani şimdi çok aklımda kesin bir örnek birkaç tane söyleyemeyeceğim için yani bilmiyorum ama yani buna benzer ya mesela başka şeylerde de şimdi daha büyük 2008 krizini düşünün mesela. Bu çok küçük çaplı bir şey ama 2008 krizinde Amerika'da olan şey de benzer bir şey. Yani orada da baktığınız zaman
1: balon vardı orada
0: ve satış geldi. Hatta bu bizim Hyman Minsky dediğimiz bir ekonomistin Minsky anı dediği şeydir bu. Yani herkes birdenbire bir balon oluşur. Balon oluştuğu anda balonun en tepe noktasında görünür ki artık herkes büyük bir risk var burada diye satışa geçer.
1: Evet.
0: Satışa mesela 2008'de de ne yaptı Amerikan Merkez Bankası? Likiditeyi verdi piyasaya ki o kriz daha derinleşmesin, yayılmasın diye ama kriz çok büyük ölçekliydi. Yani bunu onunla karşılaştırmak

0: Yani doğru bir şey değil. Çok çok küçük ölçekli bir şey bu. Yani hani ama dinamikler aynı dinamikler. Hep her zaman yani finans piyasasında
1: bugün
0: oluşan bu balonlar...
1: Bugün müdahale edilmeseydi...
0: Evet, bugün müdahale edilmeseydi...
1: doğru gidebilecek bir sürecin bir adım, kilometre taşları olabilirdi tabii.
0: Peki yani hocam, olabilirdi tabii. Yani bankacılık kesiminin diğer sağlam fonlarından da insanlar paralarını çekmeye başlarlarsa, bankalar likiditeye sıkışırlarsa, bankalar likiditeye sıkıştığı anda da o bankacılığın likiditeye sıkışması bir finansal krizin başlangıcı adımı olabilirdi. Bunlar yani dolayısıyla yapılması gereken müdahaleler. Kamu Peki, otoriteleri bunları yapmak zorunda.
1: Şimdi siz kamu otoritesi vurgusu yapıyorsunuz ya.
0: Evet.
1: Mesela bu fonlar kontrollerindeki hisselerin çok yukarı götürerek fonu sürekli şişiriyorlar ve almasını sağlıyorlar.
0: Evet.
1: Sermaye Piyasası Kurulu bugüne kadar neden bu adımı atmadı da şimdi attı? Ya da Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı değiştikten sonra bu hamlelerin gelmesinin bir anlamı var mı?
0: Yani
1: sizce?
0: Yani aslında gecikmiş olduğu doğru tabii ki yani. Orada bir gecikme yani farkında olduklarını biliyoruz çünkü Sayın Bakan açıklama yapmış. Yani dolayısıyla demek ki bunlar biliniyor. Dolayısıyla o anlamda bir 10 ay geçtikten sonra da böyle bir düzenleme gelmiş. SPK tebliği bunu düzeltmek için. Yani 10 ay uzunca bir süre. Yani bunun daha önce madem fark edilmiş de onu biliyoruz fark edildiğini. Madem fark edilmiş o zaman daha önce bu düzenlemenin yapılması daha iyi olurdu diyebilirim. Ama bir de şimdi böyle bir şey nasıl temizleyeceksiniz? O kadar da kolay da bir şey değil. Yani o yani bunun patlamadan önce yavaş yavaş şey yapılması lazım. Bu fonların bu yapılarını düzeltmeleri lazımdı. Yani bu olay patlamasaydı belki bir 10 ay daha geçseydi.
2: Hocam burada art niyet var mı?
0: Ona ben bir şey diyemem. Ya,
3: bu arada bence Aytunç Bey kendi sorusuna kendisi de cevap vermek istiyordur. Evet. Sanki sorarken de öyle hissediyor. Ne dersin sizin
1: ben
3: kendi sorunuza cevabınız nedir?
1: Yani ben ekonomi dünyasını çok iyi bilmem ama görüştüğümüz borsacı arkadaşlar...
3: Okurken yani siz nasıl okursunuz?
1: Görüştüğümüz borsacı arkadaşlar yani bu işi hakkıyla yapan kişiler şunu söylüyorlar. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı 9 Mayıs 2026'da değişti. Evet. 28 Ağustos'ta yeni önlemler alındı.
0: Evet. Evet.
1: Bu önlemler alındıktan sonra bu şişiren fon şirketleri artık sıkıntı yaşamaya başladı.
0: Evet.
1: Ve burada süreç ilerledi.
0: Doğru.
1: Şimdi eğer bu Sermaye Piyasası Kurulu bunu daha önce, biraz önce de hocamın da söylediği gibi daha önce yapabilecek durumdaysa, yapmadıysa burada bir sıkıntı vardır.
0: Tabii tabii canım.
3: Yani evet, bu zaten elbette. Art niyet olarak neyi kastediyorsunuz tam olarak?
2: Şimdi mesela katılım evim yani en çok bilinen, kamuoyunda da halkın arasında da en çok bilinen bir şirket mi diyelim ona, ne diyelim?
3: Herhalde öyle diyebiliriz, evet.
2: Hani tanımlamayı nasıl yapacağımı bilmiyorum işin doğrusu ama... Şimdi bunun borsada bu şekilde bir duruma düşmesi ve birçok insanın da buna güvenerek buraya yatırım yapmasını neye bağlayacağız mesela?
0: Yani
3: siz bir art niyet olabilir burada mı demeye çalışıyorsunuz?
2: Şimdi,
3: böyle güven duygusunun oluşturulması açısından
2: tabii
3: mı?
2: Şimdi bir güven duygusu vardı. İşte yok ev veriyor, araba veriyor, bir şeyler veriyor.
0: Evet.
2: Şimdi şu da var. Şimdi buna benzer işini düzgün yapan şirketler var mesela. Hoca az önce de ona atıfta bulundu yanlış hatırlamıyorsam. Onları da etkileyebilecek bir durum.
0: Evet.
3: Bu arada hocam bu katılım evi meselesiyle ilgili galiba emlak katılım mesela devreye giriyor orada da. Hani vatandaş mağdur olmasın diye.
0: Evinde muhtemelen onu
2: emlak katılım devreye girdi, toparladı.
0: Ya.
2: Ama... Şimdi bir güven bunalımı haliyle yaşanıyor. Her ne kadar borsayı bugün yine ayakta tuttular ise de devlet ayakta tuttu yani.
0: Evet.
2: Dün geceden belliydi bunların yaşanacağını.
0: Evet.
2: Biz dün gece de programdaydık. Patır patır mesajlar düşüyor. Yarın sabah nasıl uyanacağız falan diye böyle bir
3: borsa nasıl açılacak?
2: Evet, bir kriz beklentisi varmış gibi bir hava vardı. Çok şükür olmadı.
0: Evet. Ama yani dediğim gibi yani daha işin başındayız.
2: Evet.
0: Yani daha işin başındayız. Bundan sonra da doğru hamlelerin bu tasfiyenin...
2: Şimdi bundan sonra buna benzer hani acaba bilinmeyen şeyler de var mı mesela?
3: Hocam siz buna belki cevap verirsiniz ama nasıl uygun gördü?
0: Veremem yani.
3: Bizi Ankara'da bekliyor. Belki tüm bu konuşmalar onun da bir yorumu vardır. Onu da bir Ankara'ya da dönelim mi? Bu konu mesela Ankara'da nasıl yankı buldu? Ondan da dinleyelim.

0: Ya tabii ki tekrar iyi akşamlar bu arada.
1: İyi akşam.
0: Bence hocam çok güzel bir özet yaptı. Aslında son derece zarifçe kaygılarını da belirtti. Ya böyle zamanlarda yani niye kaygılarını zarifçe belirtti dediğimi de açıklamaya çalışayım biraz. Bu meseleyi anlatma biçiminiz bile piyasaları çok derinden etkiliyor. Aslında az önce Mehmet Müftüoğlu'nun söylediği de hani yangın gibi böyle mesaj. Ben bugün mesaj kutumu temizleyemedim
1: Evet.
0: mesela bir türlü. Yani çok uğraştım. O kadar çok mesaj, o kadar çok talep var ki inanılmaz bir şey bu.
1: Neler
0: O nedenle
1: soruyorlar
0: hani burada
1: Nasuh
0: da
1: Bey?
0: ben
1: Mesajlarda
0: zaten
1: neler
0: uzman
1: var
0: olmadığım bir
1: genel
0: konu biraz.
1: olarak?
0: Şimdi belki hani hocam dedi ya biz şey sordun sen hani yatırımcıların finansal güçleriyle alakalı hani ne kadarlık alımlar. Kıymet hocam çok daha iyi bilecektir ama nitelikli yatırımcı olmanın şartları sonradan artırıldı. Yani 10 milyonluk bir banda getirildi. O 6 yani 7'de 6, 7'de 7 işte riskler olanlar daha öncesinde çok daha düşük rakamlarla nitelikli yatırımcı olabiliyordunuz. Dolayısıyla bu fonlarda özellikle şimdi konuştuğumuz fonlarda daha düşük düzeyde yatırımlar da var. Yani hepsi böyle 10 milyon ve üzeriymiş. Yani dolayısıyla da aslında finansal okuma sahibi olabilecek daha bilinçli bir alıcı gibi düşünmeyelim. Yani burada böyle bir şey var. Bir de tabii bu meselenin bir şeyi var böyle yankısı var. Birisi kazanırken öteki bak ben buradan bir koyuyorum, beş alıyorum, beş, 15 oluyor, 35 oluyor filan denildiğinde artık orada bir bilinçli okuma, bir yatırım bilinci vesaire ya da bir yatırım kültürü zaten çok oturmadığı için memleketimizde bambaşka bir yere doğru gidiyor. O ona bakarak, bu buna bakarak.
1: Değil mi?
0: Bir de bir noktadan sonra işte iyi kazandım, çekilebilirim diyenlerin yine bir yatırım bilinci, yatırım kültürü olduğunu varsayabiliriz ama bu pek öyle olmuyor. Yani biraz kumar gibi bu. Kazandıkça daha fazla, kazandıkça daha fazla
1: Evet,
0: gibi.
1: çok doğru.
0: Şimdi bunun açacağı yaraların ben çok derin olacağını düşünüyorum. Yani senin az önce verdiğin Kübra Nur rakam 500 bine kadar rakamlar veren ben ama bence 30 bin olsa yüksektir. 300 küsür binlik bir rakamdan bahsediyoruz yatırımcı rakamında. Burada paraların tamamının geri alınamayacağına dair de bir fikir var. Bir tez var çok doğru görünüyor. Yani o birebir zaten geriye dönebilir mi bunu da bilmiyoruz. Toplam maliyetler nedir? Belki tam olarak karşımızda olsa bunu da tam bilmiyoruz. Şirketin kendi ya da şirketlerin kendi içindeki mal varlıklarının gerçek karşılığı nedir? Gerçek karşılığı olmayanlar nedir? Ama biz onların gerçek karşılığı olduğunu düşünüyoruz değil mi? Dışarıdan baktığımızda oradan fon alanlar, yatırım yapanlar vesaire. Şimdi bunların yanı sıra belki bilgi düzeyinde bir şey aktarayım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaklaşık 9-10 aydır bu konuyla ilgili çok farklı kaynaklardan bilgi aldığını ve bunları bir incelemeye aldığına dair bir kulis bilgisi aktarmış olayım. Hatta neredeyse bir yıla yakın zamandır. Buradaki Hazirun da hatırlayacaktır. Geçtiğimiz yıl ortalarından itibaren Cumhurbaşkanı neredeyse her Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı konuşmada Türkiye'deki kara paraya, uyuşturucu trafiğine, yasa dışı bahise, kaçak yayınlar vesaire bütün bu konulara dair çok dikkat çekici açıklamalar yaptı ya ve bunların üzerine gidileceği söylendi. Gerçekten de bu konularda çok ciddi mesafeler alındı ve hakkını teslim etmek lazım. Akın Gürley'in İstanbul Başsavcılığından Adalet Bakanı'na geldiği, bakanlığına geldiği andan itibaren de bu daha da büyük hız kazandı. Bu kapsamda da aslında buralara bakıldığını söyleyebilirim. Ben bugün Hazine ve Maliye tarafının özellikle krizi çok iyi yönettiğini düşünüyorum. Yani bugün akşam saatlerinde çok daha böyle karamsar bir tabloyla günü kapatabilirdi de hem borsa hem ekonomi dünyası. Ama bu ilk tedbirler bütün hikayeyi çözmeye yetecek mi? Tabii o daha uzmanlık konusu. Bir de tabii hem Hazine Maliye hem SPK hem BDDK öncülüğünde bu mağduriyet nasıl giderilebilir şeklinde bir çalışmada şu anda devam ediyor bildiğim kadarıyla. Ve buna dair de bir muhtemel takvim açıklanacak. Yani bir takvim dahilinde o mağduriyetlerin ne kadarının nasıl giderilebileceğine dair. Hani bu sakın şöyle anlaşılmasın. Mutlak surette herkese ödeme yapılacak, herkesin rakamları kendisine teslim edecek falan. Hiç bu böyle bir şey değil. O yüzden çok dikkatli söylemeye çalışıyorum. Yoğun bir çalışma var. Çok uzun olmayan bir zaman diliminde de bu konuda söylediğim kurumların ve bakanlığın koordinasyonunda bir takvim açıklamasını bekliyoruz. Yani Ankara'dan aktaracaklarım bunlar ama ben buradaki krizin niteliğine dair de bir şey söyleyeyim. Yüz binlerce insanın bir şekilde alıcı oldu. Şimdi almak meşrudur, gayrimeşrudur. Sonuçta memlekette onaylanmış bunlar hisseler, fonlar vesaire. Bunları alıyorsunuz. Ama bunlar yani böyle az önce onu özellikle onun için söyledim. İçindeki küçük yatırımcının yani işte 10 milyon o nitelik işte vesaire o bandı da anlattım. Ne kadar olduğu meselesi bu yaranın ne kadar derin olacağıyla da doğrudan bağlantılı. O konuda bazı istatistiklere sahip olsak şimdi belki daha çok şey söyleyebiliriz. Ama şundan eminim.

0: Bunların büyük bir bölümü, böyle hani çok büyük paralarla buralara girenler mutlaka vardır ve büyük paralarla çıkanlar da vardır. Onlar tırnak içinde yatırım bilinci daha yüksek, yine tırnak içinde duyma ve kulis alma bilgisi daha yüksek olanlar olduğu için oralardan ne zaman nasıl çıkacağını bilenlerdir. Ama burada kalanlar büyük ölçüde bu işleri söylediğim düzeyde duyabilecek ya da anlayabilecek bir nitelikte değiller. O nedenle yüz binlerce insanın mağduriyeti meselesi ciddi bir sorun. Sosyal yaralar, yani sosyolojik açıdan getireceği sonuçlar, yani Türkiye'de sadece bu fonlara dair değil, genel anlamda diğer fonlara, borsaya ama daha büyük ölçekte ekonomiye olan güveni sarsacak kadar da önemli olabilir, doğru yönetilmezse. Şu dakikaya kadar bir sükunetle ve dikkatle yönetildiğini düşünüyorum. Umarım devamı da öyle olur.
1: Umarız öyle olur. Ege Hocam, ne dersiniz? Ne kadar derin
0: Valla
1: olabilir bu yara? Önümüzdeki günlerde de bir takvim olabilir diyor Nasuhi Bey.
2: Evet,
1: Ne
2: Nasuhi Bey'in
1: öngörürsünüz?
2: söylediklerine çok katılıyorum hepsine, yani gerçekten çok da güzel özetledi. Evet, yani şimdi
0: Teşekkür
2: bundan
0: ederim.
2: sonra bunu iyi yönetilmesi gerekiyor tabii ki. Yani ben de zaten bu bilincinde olduğuna eminim, yani şu anda SPK, BDDK, Merkez Bankası hepsi bunun üzerinde çalışıyorlardı. Bu net, yani bu tasfiye işleminin bu bulaşma etkisini, benim altını çizerek yani endişelendiğim bulaşma etkisini, yani minimize edecek, onu en küçük, en az hissedilebilecek düzeyde yönetmeye çalışacak. Zamana yayılacak tabii. Bu hemen olmayacak. Bunlar böyle kolay
1: Evet.
2: kolay kolay tasfiye edilecek şeyler değil. Şuna da katılıyorum. Bu da doğrudur. Bakın şimdi burada sorumluluk kimde? Aslında hani başta diyorum ya, hani burada bir risk var. Riski alıyorsunuz ama aldığınız riskin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bir parça kumar oynuyor gibisiniz ama bir taraftan da şimdi aldığınızda aslında SPK tarafından onaylanmış
1: Onaylanmış.
2: yasal bir şey, yani değil mi? Bir de yani hani orada da evet, borsa fonu alıyorsanız bakın her zaman risk vardır. Ama yani aşırı bir risk olup olmadığı aslında biraz da aşırı getiriden de belli. Neyse, sonuç itibariyle küçük yatırımcının öyle ya da böyle bir şekilde yani bunun biraz kullanması gerektiği konusunda da ben de biraz hemfikirim doğrusu.
1: Hocam, burada sorumluluk kimde
2: Evet,
1: dediniz ya,
2: evet.
1: aramızda bir hukukçu var
2: Evet.
1: bugün, Volkan Hoca bizimle
2: Evet,
1: birlikte.
2: evet.
1: Hocam, bu arada yeni bir bilgi, 48 borsacıya da yurt dışı yasağı verilmiş. Yine bu pusula portföyden 48 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı diye. Tüm bu hikayede sorumluluk kimde, hukuki olarak nasıl okuyorsunuz bu meseleyi?
3: Ya, hukuki olarak tabii şöyle
0: Daha çok
3: düşünmek
0: sayıda
3: lazım.
0: portföyden galiba Kübra Nur.
3: Şimdi
0: 48 kişi daha, yani tek portföyden değil de
1: evet,
0: galiba
1: özür dilerim.
0: daha sayıda, fazla
1: Daha
0: sayıda
1: çok
0: portföyden
1: sayıdan, hani
0: olabilir.
1: uzun
0: Emin
1: uzadıya
0: olmadım. Ben de
1: isimler de var.
0: tekrar.
1: Ben de düzeltmiş olayım. Bana yeni atılan bilgi 48 borsacı yurt dışı yasağı şeklinde. İçeriğini dediğim gibi tek bir portföy değil. Ben de düzeltmiş olayım. Farklı portföylerde.
3: Devletin tabii farklı hukuki araçlarla bu gibi olayların önüne geçme yolunda bir yükümlülüğü var tabii ki. Tamam, serbest piyasa. Ama serbest piyasa olması tabii devletin hiçbir şekilde müdahale etmeyeceği anlamına gelmiyor. Az önce de zaten değerli konuklar bahsettiler. Bu müdahalenin zamanı ile alakalı belki eleştiriler olabilir ama şu an Türkiye'de tabii uzun zamandır süren ekonomik kriz, işte küçük yatırımcının belki de elinde avucunda kalan bir parayı bir yerde değerlendirme kaygısıyla böyle hızlı bir şekilde kar etme arzusu vesaire gibi talepler belki çoğalmış olabilir. Burada örnek verdiğiniz mesela Katılım Evim gibi kuruluşların son zamanlarda artması da aslında biraz bunun paralelinde. Neden? Çünkü insanlar işte konut kredisi çekemiyorlar, işte konut alamıyorlar. Bu sefer bu gibi kuruluşlarda veya daha küçük birikimlerini kullanmaya çalışıyorlar. Şimdi burada bizim hukuk sistemimiz ekonomiye müdahale konusunda aslında devlete çok geniş bir yetki veriyor. Ve bu iki ucu keskin bir kılıç. Hocam da az önce onu kastetti. Şimdi erken müdahale etseniz bu sefer piyasaya müdahale edip bu şirketlerin değerleriyle alakalı devlet olarak zarar verebilirsiniz. Ama şimdi müdahale etmeseniz bu gibi olaylar meydana gelebilir. Dolayısıyla hani burada o dengeyi sağlayıp hukuki olarak devletin hem ceza hukuku araçlarıyla, o bahsettiğiniz işte soruşturmalar kapsamında, hem de sermaye piyasası araçlarına müdahaleler yoluyla bunun önüne geçmesi gerekiyor. Ama şimdi hocam bir yandan da şu açıdan haklı. Serbest piyasa var. İnsanlar kar elde ettiği zaman hiçbir sıkıntı yok ve bu riski alıyorlar. Ama şimdi böyle bir şey olduğu zaman da insanlar çok büyük zarar elde ediyorlar. Ama yakın zamanda ve şu anki geçirdiğimiz bu ekonomik sorunları düşündüğümüz zaman devletin daha müdahaleci olması gerektiği kanaatindeyim ben. Yani bir anayasa hukukçusu olarak devletin ekonomiye daha fazla müdahale etmesi gerekiyor. ve belki

0: Ve bu şekilde serbest piyasayı en azından belli bir zamana kadar toparlanabilmesi açısından çeşitli araçlarla da düzenlemesi, dengelemesi gerekiyor. O bahsettiğiniz yurt dışına çıkış yasakları veya diğer şeyler sermaye piyasası kanundaki suçlarla alakalı, diğer ilgili kanunlarla alakalı ama hani şöyle genel bir perspektiften baktığımız zaman aslında dediğim gibi hukuki olarak kamu otoritelerinin istedikleri gibi müdahale etme yetkileri var. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu kanunları istediği gibi değiştirebilir. Mevcut kanunlarda birçok yetki veriyorlar. Hani dolayısıyla ben de tabii çok anlayamıyorum. Yani bir kamu görevlisi olarak ben de azıcık bir birikimim olursa ben klasik düşünüyorum. Gidiyorum üniversiteye yakın kapalı çarşıya alıyorum gram altını
1: gram
0: koyuyorum cebime
1: alıp
0: geliyorum
1: koyuyoruz.
0: Hemen.
1: Valla ben de öyleyim hocam. Daha ötesinden
0: da
1: pek ben de anlamıyorum
0: aynen.
1: Yani.
0: Hani anlamıyorum da zaten. Evet. Anlamadığım şey de gibi ama ya bu bahsettiğiniz sayı çok ciddi bir sayı.
1: Evet hocam ya 353 bin kişi bir de
0: çok,
1: Ege Hoca'nın biraz önce söylediği de gözümde canlandı. Düşünseniz 353 bin kişinin borç aldığı var, veremediği
0: tabii,
1: var.
0: Tabii.
1: Onlar zincirleme olarak kaç bin kişiyi etkiler? Hani aileleri zaten katmıyorum işin içine.
2: Hayır, buraya,
1: bir de böyle
2: ama
1: bir sistem
2: buraya
1: var.
2: Buraya yatırım yapanlar zaten yani bir şey var. Kolay para kazanma hırsı var insanlarda. Yatırıyorlar. Bunu bilerek yaptırdılar.
0: Yapıyor.
2: Kim
0: Evet.
2: yatırdıysa.
0: Bilerek yatırıyor.
2: Yani
0: tabii.
2: Kaybetmeyi de göze alarak kazanmak için.
3: Mehmet abi ama orada şöyle bir şey var. Mesela adam 10 bin lirayla girdi. Sonra baktı ki hisse gidiyor. İşte %300 oldu,
2: tamam
3: 500
2: işte.
3: Oldu, 1000 oldu. Bu sefer 10 bin lirası arabasını sattı. İşte ne bileyim eşinin
1: Daha çok
3: altınlarını
1: koydu.
3: bozdu. Yani bu böyle bir
2: Ama o
3: hırsa
2: riski,
3: da dönüşüyor.
2: O riski de biliyor ama. Yani bir an düşeceğini de biliyor.
3: İşte.
1: Sorumluluk kim?
2: Şimdi
1: Yani bile bile
2: ben
1: giriyorsa bu
2: tanık
1: şey.
2: olduğum bir olayı anlatayım. Bir arkadaşlardan biri borsaya bir şeye yatırım yapıyor. Yani alıyor, satın alıyor. O da tabii şey, balon, şişirilmiş bir şey. Sonra bir anda yok oluyor. Dedi ki ya dedi borsada param battı. Ya nasıl kurtaracağız bunu? Yani ben de borsacı bir tanıdığım vardı, onu aradım. Ya böyle bir şey oldu filan dedim. Hangisine yatırdı? Şuna yatırdı. Ya o zaten dedi şey. Yani
0: Şişirilmiş.
2: şişirilmiş dedi.
0: Tamam.
2: Yani halk tabirle dolandırıcı diyor. Şimdi bu tür şeylerin de aslında borsada yer alması ne kadar doğru? Yani
1: Devletin
2: 1 milyon
1: müdahalesi
2: vatandaş...
1: artmalı önerisi var ya hocam.
0: Tabii o,
1: Ama işte iki ucu da keskin bıçak
2: tabii ki,
1: yani çok müdahalesi artarsa da ekonomiyi etkiliyor.
2: Hayır katılıyorum. Şimdi tabii ki devlet müdahale etmesi borsaya çok yanlış bir şey olur. Ama bu tür riskler anında mesela bugün bir müdahale edildi. Bu tamamen olay yaşandıktan sonra müdahale
0: edildi. Tabii daha öncesinde.
2: Yaşanmadan bir müdahale olabilir miydi? Bana göre olabilirdi yani.
0: Tabii,
2: Niye
0: tabii.
2: olmaz?
0: Yok,
2: Ekonomiden anlamıyorum ama bu işi yapanlar bunun yollarını da mutlaka biliyorlardır yani.
0: Tabii ama şimdi şöyle çok haklısın. Bir kere manipülasyon diyelim ki Sayın Bakan açıklamış manipülasyon işlemleri. Manipülasyon
2: evet.
0: suç. Yani
2: tabii.
0: suçta değil mi? Bunlar biliniyorsa o zaman ama müdahale etmek belki yine de riskli görünüyor. Şimdi beyefendi de söyledi onu. Yani ettiğiniz anda biraz balon büyümüşse o anda balon büyümüşse o zaman siz o müdahaleyi ettiğiniz anda o balonu patlatacaksınız.
2: Patlatın.
0: Anlatabiliyor muyum? Yani hani müdahale edilmeliydi tabii.
2: Doğru,
0: daha erken müdahale edilmeliydi ama o balonu patlatmaktan korktu. Bu SPK düzenlemesinin çıkışı geç. Yani bunu düzeltmeye onlara bırakın kendinize çekin düzen verin. Biraz kendinizi düzenleyin uyarısı bu düzenleme daha önce yapılmalıydı. Ama sizin gösterdiğiniz bakın görüyorsunuz. Yani düzenleme yapılır yapılmaz. O zaten balon inmeye
1: Kemal
0: başlıyor.
1: Zaten. İşte tam
2: evet,
1: o
2: yani,
1: sizin söylediğiniz
2: evet,
1: SPK
2: evet,
1: düzenlemesi
2: evet, işte.
1: Diye tebligat dediniz değil mi
2: tabii,
1: hocam? Tebligat gidiyor.
2: Evet.
1: Aslında 28 Ağustos'ta aniden onu görenler zaten paralarını
2: tabii.
1: çekmeye başlıyorlar. Aa burada
2: tabii,
1: bir şey var diye.
2: Tabii.
1: Balonun patladığı an tabiri yerindeyse
0: tabii,
1: tam
0: işte
1: o
0: yani mesele bu. Buna müdahale etmek de o kadar o anlamda
2: tabii,
0: kolay bir iş değil. Daha baştan bu şişmeyi aslında çok küçükken engellemeniz lazım. Şimdi düzenleyici kurum SPK düzenleyici kurum, BDDK düzenleyici kurum. Yani bunlar
4: hocam,
0: BDDK.
4: Tera Yatırım.
0: Efendim?
4: Tera Yatırım.
0: Evet.
4: 2022'de
0: evet.
4: Halka arzından itibaren tam
0: evet.
4: %40 bin yükseliyor.
0: Evet işte mesela.
4: Allah aşkınıza
1: evet.
4: şimdi
1: evet,
4: bunu
0: tabii.
4: bunu
0: evet.
4: sokaktaki finansal okul yazarlığı
1: evet.
4: olmayan biri de görür.
0: Evet.
4: Kamu otoritesi nasıl görmez?